0: çilingir bir oyuncu, o da çilingir bir oyuncu. Yani oyun sıkıştığı zaman o oyunu açabilen, işte ters çalımlarla birlikte çok önemli işler yapabilen. Ben de bu yıl Sané'nin performansının bir tık daha yukarıya çıkacağına inananlardanım. Ben de öyle düşünüyorum.
1: Ya bir de şimdi oyunu farklı kuruyorsun yani. Bir tarafta Osimhen var, solda Barış var, sağda Sané var. 10 numaraya önemli bir oyuncu getiriyorsun. Bruno Fernandes'e Bruno Fernandes, Can Uzun'sa Can Uzun. Yani farklı bir kadro kurmaya çalışmıyorsun ama kadroya takviye yapan bir Galatasaray var. Kadroya takviye yapan Galatasaray'da da artık herkesin Şampiyonlar Ligi var.
0: Aslında en büyük sıkıntısının ben bu olduğunu düşünüyorum. Yani Sané'nin o 10 numarada o yaratıcı özelliği olmayan oyun kurgusuyla birlikte yani bazı maçlarda etkisiz göründüğünü de gördük. Ama o 10 numara bölgesine çok doğru bir transfer yapılırsa Sané'den biraz daha performans çok daha yukarıya çıkar gibi geliyor bana da.
2: Olabilir. Çok kısa bir de Osimhen'le ilgili bir yorum almak istiyorum. Lütfen. Yeni sezonda kaptan olacağını söyledi Okan Buruk. Ne düşünüyorsun bu kararla ilgili?
1: Olması gerekiyor. Zaten birinci kaptan Abdülkerim Bardakçı olacak. Kaptanlardan birisi de Osimhen olacak. Zaten planlama da bu şekildeydi. Hatta başka sürprizler de var. O sürprizleri çok fazla bozmayacağım. Bozmayayım, yine de bozmayayım. Galatasaray'ın sürprizlerini bozmayayım. 9 numaralı formayı giyecek. Ve Galatasaray'ın bir pazarlama yöntemi de olacak. Yeni yani yeni bir kutular daha yapılacak. Yani Osimhen kutusu olacak. Daha da fazla sürprizleri bozmayayım. Ve kaptanlık bandı da olacak. Ve 9 numaralı formayı da giyecek.
0: Geçen sene son Osimhen zamanlara var. Doğru biraz gergin gördüm Osimhen'i. Yani orada Osimhen, bir gerildi. Orada bir performans anlamında o gerginlik ona biraz stres yarattı. Ama çok değerli ve önemli bir oyuncu. Yani arkaya koşu attığı zaman yakalayacak. Yani ben mesela bir savunma oyuncusu olarak böyle oyuncuları oynamayı hiç hoşuma gitmiyordu, sevmiyordum. Çünkü adamın ne yapacağı belliydi. Yani Osimhen o kadar değerli bir oyuncu. Yani o kadar özellikli bir oyuncu. Yani bir santrofor vardır, pivottur. Ama bir santrofor vardır, gezegendir. Takıma yardımcı olur, arkaya koşu atar, gol yapar. Hatta bir Avrupa maçını hatırlayacak olursan ya muhteşem performans sergiledi. Ya o iki baskı, ya o baskıyı tek başına yapabilmek çok kolay bir hadise değildir. Yani o yüzden Galatasaray'ın evi eli Osimhen anlamında çok kuvvetli.
1: Ya tabii ki çok kuvvetli ama şöyle bir şey, eğer golcü gol atmak ister, gol atmadığı zaman da sıkıntı yaşar. Problem pas almadığı zaman problem yaşar. Bir de bir takımda iki yıldız olduğu zaman
0: zor olur.
1: Sıkıntı olur.
0: Şimdi Okan Buruk da rahatladı gördün değil mi?
1: Tek yıldız olan.
0: Seren Türkan'ın yaptığın tabii, şey. O röportajı izledikten sonra ben de çok rahatlamış bir halini gördüm Okan Buruk'un. Yani kesin, o strestir. Teknik adamda da strestir.
1: Yani Okan Hoca rahatladı.
0: Kafa olarak
1: ama
0: da rahatladı.
1: Şunu da söylemek lazım. Osimhen de rahatladı.
0: Evet.
1: Çünkü her ne kadar olursa olsun.
0: Tabii arkanda.
1: Icardi kendi başına yıldızdı.
0: Tabii ki.
1: Yani Tarkan gibi düşün. Yani Tarkan'ın sahneye çıkması farklı. Tabii. Başka bir popçuların sahneye çıkması doğru. Farklı bir şey. Şimdi şunu düşün. Tarkan ayarında bir tane isim söylemeyelim. Bir tane sanatçımız çıktığı zaman herkes alkışlar, sevinir bilmem ne yapar.
0: Arkadan Tarkan ama geldiği Tarkan zaman bambaşka bir duygu olur. Evet. Gerçekten
1: çok
0: öyle.
1: Çok farklı bir yere gider.
0: Gerçekten
1: i̇şte
0: öyle.
1: Takımın Tarkan'ı Icardi'ydi.
0: Evet.
1: Icardi yani düşün. Galatasaray şampiyon olmuş, Icardi sakatlık geçirmiş. Ama şampiyonu kutlamasında herkes Osimhen için bir sevgi gösterileri yapmaya evet. Hazırlanırken asıl Jön geliyor.
0: Asıl sahneye çıkıyor.
1: Jön geliyor.
0: Evet evet.
1: Bir çıkıyor, oynama şıkıdım şıkıdım diyor. Herkes kendinden geçiyor. Evet. Icardi oynama şıkıdım şıkıdım diyerek kendinden geçirdiren bir süreç vardı.
0: Evet evet.
1: Osimhen de ya Icardi'yi benden daha çok seviyorlarmış diye düşünen bir durum söz konusu.
0: Osimhen'e şarkı yapmadı değil mi?
1: Yeni kapıdaki aslında işten geçtiği için söylüyorum. Yeni kapıda öyle bir durum söz konusu evet. O şampiyon kutlamasında. Şimdi tek yıldız var. Tek Tarkan var. O Tarkan da artık Osimhen.
0: Bazen ne futbolda, kadar olacak, bazen futbolda arkanda senden daha güçlü bir figürün atletik özelliğinin düşmesi seni zarara sokabilir. Çok doğru, seni probleme itebilir ama bazen de oyuncu tek başına kaldığı zaman zaten ben burada kralım hikayesi acaba olur mu? Bir de bu açıdan da bakmak lazım bence. Hani onu zorlayacak bir oyuncu da lazım mı acaba önümüzdeki yıl özelinde?
1: Ya, tabii ki yani olacak. Zaten Galatasaray'ın ana planına baktığımız zaman Osimhen'in arkasına bir yedek golcü bakıyor. Ama artık bir tane yıldız var yani.
0: Evet.
1: O yıldız artık Osimhen. Osimhen gollerini atmaya devam eder. Mücadele

0: Kalesinden bile. Zaten Galatasaray'ın ana planına baktığımız zaman Osimhen etrafını destekleyecek ve Osimhen'inle beraber bir takım kurma hayali olan da bir Okan Hoca olduğunu net bir şekilde görebiliriz.
1: Evet, evet.
2: Peki dilerseniz Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Bugün bir imza töreni düzenlendi Fenerbahçe'de. Hı-hı. Yeni transferleri. Son transferi Mason Greenwood. Onun öncesinde Nathan Akeve ve Vedat Muriç. Bu üç oyuncuyla bir tören düzenlendi. Bu transferleri sizlere sormak istiyorum. Emre Eren, seninle başlayayım.
1: Valla Fenerbahçe gümbür gümbür geliyor desek yalan olmaz. Sayın Başkan Aziz Yıldırım söylediklerini yavaş yavaş ortaya çıkartmaya başladı. Vedat Muriç'le başlayan, sonra Ake ile devam eden ve Mason Greenwood'la son bulan bir transfer hikayesi var. Hatta bir oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu söylediler. Bugün Cihan Kamer açıkladı. A-Spor ekranlarında canlı yayında konuştu kendisi. Benim bu konuyla alakalı ya çok önemli bir oyuncu transfer ettiler. Yani Mason Greenwood kendi rüştünü ispatlamış. Ya oyun özelliği çok yüksek, birebir de çok çabuk adam eksiltebilen ve sonuca gidebilen çok doğru bir oyuncu. 26 gol 11 asist çok önemli. Aki transferinin de şundan yapıldığını düşünüyorum. Ederson kalacak Fenerbahçe'de. Aki ile Ederson biliyorsun 4 sene beraber oynadılar. Yani burada hem Ederson'un performans anlamında o performansını yükseltmesi hem
2: çok
1: de Aki'nin
2: iyi arkadaşlar.
1: Çok iyi arkadaş oldukları için Aziz Yıldırım seçim öncesi bunu söylemişti. Bizim elimizde çok değerli bir kaleci var ama geçen sene o savunmadan dolayı, savunma problemlerimizden dolayı o kendi performansını sahaya yansıtamadı demişti. Ben bu birlikteliğin de doğru bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Aki çok önemli bir transfer. Stoper ama zaman zaman Fenerbahçe o baskı oyununa gittiği zaman o çabukluğu ve atikliği Fenerbahçe adına büyük bir kazanç olacağını düşünenlerdenim, onu söyleyeyim. Vedat Muriç zaten geçen sene İspanya'da gol krallığını ikinci bitirmiş. Müthiş goller atmış.
2: Mallorca'da.
1: Takım küme düşmesine rağmen çok önemli bir hizmette bulunmuş. Önemli bir santrafor. Hatta bugün de onun o ışığını gördüm. Yani televizyonda konuşurken şey dedi. Yani ben Fenerbahçe camiasında gollerime devam edeceğim. O performansıma devam edeceğim dedi. Ya bir birliktelik görüyorum Fenerbahçe'de. Oğuz Hoca'nın, Cihan Kamer'in konuşmaları falan. O sinerjiyi biraz yakalamış Fenerbahçe. Önemli bir kadroya sahipler. Çok güzel bir lig olacağını düşünüyorum ya bu sene. Hani Fenerbahçe kadrosu çok özen gösterilmiş bir kadro. Hatta buna bir santrafor ya da sol kenar oyuncusu, santrafor özellikli bir oyuncu da düşünebilir Fenerbahçe takımı. Ya baktığımız zaman, bölgelere baktığımız zaman, o orta saha genişliğine baktığımız zaman çok önemli bir transfer bütçesi de var. Onları da yaratabiliyorlar ama en büyük sıkıntısının 24 yabancı olması. Bu yabancılardan ne şekilde kurtulması gerektiğini tabii yönetim kurulu ve Sayın Başkan Aziz Yıldırım buna net bir şekilde karar vermiş diye düşünüyorum. Vermiştir diye düşünüyorum. Bir de Mason Greenwood transferinde şöyle bir gelişme olduğunu dün akşam öğrendim. Çok yakın bir kaynaktan. 39 milyon euronun akabinde Mason Greenwood'un orada satış esnasında %5'lik bir payı varmış. O %5'lik payı da Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu bundan sonraki dönemde Fenerbahçe'de 39 milyon euronun üzerinde satılacak rakamın üzerine koymuşlar. Bu da bir gelişme. Fenerbahçe adına bir gelişme ama baktığımız zaman Fenerbahçe kadrosu bence yenilenmiş kadrosuyla birlikte önemli işlere imza atabilecek kapasiteye sahip.
2: Tabii Fenerbahçeliler bir de şimdi bir transfer daha bekliyor forvet bölgesine. Konuşulan isimler var. Watkins var. Sezon başından beri Gressi konuşuluyor. Transfer sezonunun başından beri. Serhan Türk, sen nasıl değerlendireceksin?
0: Evet, yine Fenerbahçe en önemli transferi sona bıraktı değil mi?
2: Forvet transferi.
0: Evet. Ama bu sefer şimdi Aziz Yıldırım geldi. Aziz Yıldırım da diyor ki ben Nathan Ake'yi getirdim. Greenwood'u getirdim. Vedat Muriç'i getirdim. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatıdır diyor. Artık ben oraya bir tane baba santraforu getireceğim diyor. Ben inanıyorum. Yapacağını düşünüyorum. Emre'ye katılıyorum. Bu sene ligimiz çok güzel bir lig olacak. Ve artık herkesin dengeli bir takım kurduğunu görebiliyoruz. Ama hep işte kafada soru işareti. Yani yayına başlarken de söyledim. Çok güzel transferler alıyoruz ama gönderme yapamıyoruz.
1: Maalesef.
0: Ne diyoruz? Kaç tane yabancısı var? 24 tane yabancısı var diyoruz değil mi?
2: Evet.
0: Ve kimlerden vazgeçeceğini merak ediyoruz. Aslında kimlerden vazgeçeceği 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama nasıl vazgeçeceğini bilmiyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Ya da ne yollarla vazgeçeceğini bilmiyoruz. Ya diyoruz işte ya 20 milyon veriyoruz, 50 milyon veriyoruz, 39 milyon euro veriyoruz, paraları veriyoruz. Nasıl göndereceksin?

0: Adam diyor ki zaten beni gönderemez diyor. Ben alırım paramı diyor ki.
1: Garanti parası var, sözleşmesi var.
0: Yani şimdi o taraftarı mutlu etmek için ve yönetimde kalabilmek için ve başkanlığımız devam etsin diye bütün kendi paramız olsa bu paraları harcamayız. Ama kulüplerin parası olduğu için
2: maalesef.
0: Gidiyoruz işte kantiyi getiriyoruz, o kadar para bağlıyoruz. Gidiyoruz o kendimizi getiriyoruz, bu kadar para bağlıyoruz. Sonra diyoruz ki şimdi kante nasıl gidecek? Kendimizi nasıl gidecek?
2: Sidiki Şerif'e 22 verilmiş.
0: İşte alıyoruz. Tamam, ne güzel alıyoruz. Ben de beğeniyorum. Şu an Fenerbahçe güzel bir kadro kuruyor. İşte Greenwood'u aldı, Netin Ake'yi aldı, Vedat Muriç'i aldı. Şimdi biz asıl transferi bekliyoruz değil mi?
1: Tabii.
0: Santral. Asıl transferi ne kadar para bağlanacak ben merak ediyorum. Bir de bu kadar limitlerimiz var.
2: Evet.
0: Bu kadar çok sıkıntılarımız var, cezalarımız var, şunlarımız var, bunlarımız var. Kimse şeye bakmıyor yani, takımların limitlerine bakmıyor.
2: Herkes transfer istiyor.
0: Herkes istiyor.
2: Her taraftar transfer istiyor.
0: Herkes istemekte haklı. Fenerbahçe'ye o sene bu sene dedirtmen lazım. Galatasaray diyor ki hayır kardeşim, o sene bu sene Fenerbahçe demeyecek diyor. Ben diyor 27. şampiyonluğumu alacağım diyor. Üst üste Okan Hoca diyor ki ben 5. şampiyonluğumu alacağım diyor. İsmail Hoca diyor ki ben diyor 99 puan topladım. Kazanabilirdim. İşte o Sivas'taki maçı kazansaydım diyor.
2: Diyor.
0: Şimdi Beşiktaş'a diyoruz ki her sene o sene sıkıntı yaşadı. Hadi bu sene muhteşem bir kadro kuruyorsun. Salak gibi çileyi getiriyorsun. Tamam bunları yapalım ama ligimizi bir yerli bir yere getirelim ama. Ama bir yerde de dur diyelim. O duru nasıl yapacağız ben de merak ediyorum.
2: İşte yönetimlere çok büyük işler düşüyor Serhan ya.
0: İşte yönetimlere bak ne yapacaksın biliyor musun?
2: Çok dikkatli oynamaları lazım.
0: Ya aslında yani, şunu oyunda getirsek çok güzel olur ya. Yani belli bir barem koyacaksın. Diyeceksin ki şu an kulübün borcu 50 milyon euro. Sen yılın sonuna getirdiğin zaman 60 milyon, ben sana %20 hata payı veriyorum. 60 milyon euro ile bana getireceksin, borçla getireceksin. 60 milyon eurodaki her parayı sen kendin ödeyeceksin.
2: Doğru.
0: Getirsek herkes ona göre
2: bence de çok doğru olur
0: yapar. Ama getiremiyoruz çünkü burada popülizm ön plana çıkıyor. Burada en iyi transferi getirdim ön plana çıkartıyor. Burada taraftara cevap vermen lazım. O ön plana çıkıyor. Ama şu da bir gerçek. En önemli olay şu. Fenerbahçe'nin asıl ihtiyacı olan santrafor transferi. Santrafor transferi de yapacaklarını düşünüyorum. Çok iyi bir kadrosu var. Çok iyi oyuncuları var. Hep şunu diyoruz ya, Fenerbahçe iki takım çıkarsa diye, bence şu an Fenerbahçe üç takımını çıkartır. Üçü de final oynar. Çok önemli oyuncuları var. Çok yıldız oyuncuları var. Ama yine de bir santrafora ihtiyaçları var. Net bir şekilde görebiliyoruz. Bakalım kimi alacaklar, ben de merak ediyorum.
2: Bazen çok önemli transferler yapmak da sorunu çözmüyor. Ya takım olabilmek,
0: evet, bir
2: o birlikteliği
0: unuttuk.
2: Yaşayabilmek.
0: Trabzon'u unuttuk, özür diliyorum.
2: Ya bu çok değerli ve önemli ya futbolda.
0: Trabzon'u unuttuk. Ben Trabzon'u niçin unutuyorum? Çünkü Trabzon farklı bir takıma evrildi.
2: Evet.
0: Hem alıyor, hem satıyor.
2: Çok da iyi
0: sattığı
2: satıyor.
0: Sattığı zaman da çok güzel paralara satıyor. Aldığı zaman da çok iyi paralar alıyor. Ben bu anlamda Trabzon'un son senelerdeki o alma satma politikasını, değerlendirme politikasını çok değerli buluyorum. Bir de şu çok değerli. Ben Fatih Tekke'yi gerçekten hoca olarak çok beğendim ve gelecek vadeden ve ilerleyen zamanlarda benim milli takım için direkt banko bir şekilde hoca olarak
2: düşünebileceğimiz bir hoca. Gerçekten öyle. Mesela Cabral transferinde o kadar büyük bir başarıları var ki, hani Dünya Kupası başlamadan önce Cabral'a baktım. Tabii bakıyorsun yani, inceliyorsun ama Dünya Kupası'nda adam bir oyun oynadı. Mesela 7 milyon euroya mal etmişsin ama adam Dünya Kupası'ndan sonra belki fiyatı 30 milyon euro oldu. Ya tabii, bu da büyük bir başarı. Bunları yapması lazım. Bütün kulüplerimizin bence buna evrilmesi lazım. Yani kulüp başkanlarımızın, yöneticilerimizin ya bu planlamayı çok doğru yapmaları lazım. Onu yaptıkları takdirde hem kulüplerinin önünü açmış olurlar hem de taraftarlarını mutlu etmiş olurlar.
1: Hazır Trabzonspor konusu açılmışken Trabzonspor'a da geçmek istiyorum. Trabzonspor'da da son olarak yine Cenk Özkaçar hamlesi geldi. Ulay'ın Fiorentina'ya çok yakın olduğunu tekrar hatırlatalım. Tabii Trabzonspor artık çok farklı bir yere evrildi sizlerin de dediği gibi. Benim aklıma Avrupa'dan mesela Leipzig geliyor, Ren geliyor. Artık o tarafa doğru benzetmeye başlıyorum Trabzonspor'u. Bilmiyorum katılır mısınız? Serhan Türk, seninle başlayayım.
0: Evet, yani benim Trabzonspor zaten iyi bir ivme yakaladı. Ya dedik ya, üretmek gerçekten çok önemli. Ben mesela biraz önce Gündüz'ü örneği verdim ya. Hani evet, gönderme. Evet. Ben Gündüz'ün göndermesini söylemiyorum. Yani güzel,
2: iyi rakamları söylüyorsun sen.
0: Rakamlardan bahsediyorum.
2: Tabii ki.
0: Gündüz'ü bana sorarsan önümüzdeki sene Fenerbahçe'nin ana kadrosunda en önemli parçası. Şimdi Trabzon'a gelirsek, Trabzon'da bir uyum var. O uyum ne biliyor musun? Başkanıyla hocası arasında çok güzel bir uyum var. Hocası istediği transferleri başkanına yaptırabiliyor. Başkan da hocasına bu hakkı veriyor ve o şeyde serbestliği verebiliyor. Hocası da diyor ki, ben getirdiğin her oyuncuya değer katacağım. O değerde Trabzonspor para olarak, maddiyet olarak geri dönecek. Bunu başarabilen bir Trabzonspor var. Ve çok da güzel bir kadro yaptılar. Şimdi mesela Aras Şimşir'in kimseye Galatasaray diyor ki, benim Aras Şimşir'e ihtiyacım yok diyor.
2: Beşiktaş biraz düşündü.
0: Ama şimdi bak, Aras Şimşir Trabzonspor'a geldi değil mi?
2: Evet.
0: Çok önemli bir transfer. Cenk Özkaçar. İyi bir transfer. Yani hem oyuncu alıyor, hem de oyuncu satmada çok büyük girdileri yapabiliyor. Bunlar çok önemli bir şey. Ya bunları yaparken bir de yarışmacı bir takım oluyorsun.
2: Evet.
0: Geçen sene Trabzonspor şampiyonlukta kafa kafaya gitmedi mi son hafta?
2: Bir Alanya maçını kazansaydı bambaşka bir hikaye konuşulabilirdi.
0: Ve yani bu şampiyonluğa giderken en önemli oyuncunu Galatasaray'a vermedin mi?
2: Evet.
0: Galatasaray'ın şampiyon olmasının en büyük sebeplerinden birisi Uğurcan Çakır değil mi?
2: Doğru.
1: Doğru.
0: Ya bunu yapabiliyorsan o zaman Trabzonspor oluyorsun. Trabzonspor'u tebrik ediyorum.
2: Ben bir şey araştırdım Trabzonspor takımında. Şimdi Trabzonspor takımının savunma dörtlüsü Pina, Vivu, Batagov, Kabral.
0: Doğru.
2: Dörtlü. Bunların maliyeti sevgili Serhan Türk 17 milyon euro. Maliyetleri, bonservis bedelleri toplamda 17 milyon euro.
0: Ya.
2: Ve bu oyuncular birer milyon euroya yakın maaş alıyorlar kulüpten. Yani bu oyuncuların toplam oynayacak rakamları dörtlünün 21 milyon euro. Biz Beşiktaş camiası başkanı Sayın Serdar Adalı devre arasında 18 milyon euroya, hatırlayacak olursak, Agbodu'yu aldık. İşte bu planlamaları çok doğru yaptığımız sürece bence hem kulüplerin önünü açmış oluruz, hem de seyir zevki çok yüksek olur. Trabzonspor bu konuda çok başarılı. Çok başarılı. Ya aldığı oyuncuyu, neye aldığını biliyor. Satacağı rakamı da oyunun gidişatına göre, oynanan oyundan sonra bunu net bir şekilde ortaya koyabiliyor. İşte burada bir başarı var. Bir başarı hikayesi var. Bunu inşallah uzun süre devam ettirirler. Çok doğru bir ikili yakaladılar. Başkan ve hoca uyumu çok doğru. Hocanın da takım üzerindeki etkisi çok doğru. Bence bunları başardıkları sürece Trabzonspor takımı zaten Türkiye'nin miyek taşlarından biridir Trabzon. Ya orada futbol oynamak çok kolay değildir. Ben Rize'de oynadım 2 sene. Çok zordur. Yani Trabzon'a karşı da oynadım. Çok maç oynadım. Yani Trabzon taraftarı futbolu çok iyi bilir. Yani teknik direktörlüğü bilgisi çok yüksektir. Hani orada o işleri yapabilmek çok kolay değil. Bir evladıdır yani Fatih Tekke'de. Çok da işi kolay değildir. Zordur ama doğru planlamayla bazı gerçekleri doğru bir şekilde ortaya koyabiliyorsun.
1: Doğru. Konuşacak mıydın?
0: Yok.
2: Bir şey diyecek miydin?
0: Yok yani bir şey sormak istiyorum. O soruyor, transferi var mesela.
1: Evet. Tam da oraya değinecektim.
0: Benim Erhan arkadaşım var. O da bana yazmış şimdi. Abi diyor, yani bir gün olsun, o soruyor, transferi bitti diyor. Ama biz bittesini neye göre veriyoruz? Resmi imzaya göre.
2: Tabii ıslak imzaya göre veriyoruz.
0: Aynen. Belki Erhan'ın beklentisi bu şekildedir ama o soruyor. Bence iyi bir ivme kazandırır. Yine nokta transferlerden birisi olarak görüyorum ben.
1: Fenerbahçe'nin Çorum Futbol Kulübü'nün Onuarçu'ya bir ilgisi olduğu iddia edildi geçtiğimiz günlerde. Trabzonspor tarafından da açıklamalar geldi tabii. Onuarçu için belirlenen fiyatın düşük olduğu yönünde. Onuarçu Trabzonspor'da büyük ihtimal kalır gibi gözüküyor şu an için.
2: Kalması gerekiyor çünkü o oyunun en önemli aktörlerinden biri Trabzonspor'da Onuarçu. Yani sistem onun üzerine kurulmuş ve kenardan getirdiğin toplarda çok ciddi bir şekilde hem pozisyona giriyor, hem atıyor, hem attırıyor. O yüzden Trabzonspor'un bence Onuarçu'dan vazgeçmemesi gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Suudi Arabistan ekiplerinden de çok ciddi teklifler gelmişti tekrar Onuarçu'ya.
2: Onun bir planlamasını yapmış olabilirler. Onun için çok, çünkü elimizde net bir done yok, bir bilgi yok. Yapmış olabilirler. Onun yerine belki bir hazırlık da yapmış olabilirler. Onu bilmiyorum kulüp tarafından ama geçen seneki performansa baktığımız zaman ya bütün kulüpler dedi ki biz bu Onuarçu'yu 7 milyon euroya nasıl almadık dedi. Fenerbahçe takımı da dedi. Beşiktaş takımı da dedi. Yani baktığın zaman gerçekten önemli bir santrofor ve

0: çok ciddi iş yaptı. Yani herkesin o beklentilerini çok üzerine koydu. Trabzon oyununu da geliştirdi. Teknik direktörle olan o oyun formatını da çok büyüledi. O yüzden Onaçu'ya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Bence Trabzon'un ne kadar Onaçu'ya ihtiyacı varsa Onaçu'nun da Trabzon'a ihtiyacı var. Yani bir takım düşüşler yaşamıştı ama Trabzon'a geldikten sonra önemli işler yaptı. O yüzden Trabzon'un bence çok değerli ve önemli oyuncularından biri. Artık ana aktörlerinden biri açıkçası.
1: Trabzonspor'la da özdeşleşti diyebiliriz artık Paolo Onaçu için. Peki yavaş yavaş artık programımızın sonuna geliyoruz. Sizlerden genel bir son yorum rica edeyim. Gündemle alakalı, ondan sonra izleyenlerimize veda
2: edelim. Ya gündem diyoruz ya, çok güzel transferler yapıyoruz. İyi bir transfer dönemi geçiyor. Bence zevkli bir lig olacak. Sadece ligde artık oyuncuları konuşalım. Hakemleri konuşamayalım. Ya zaten bir ay sonra ligimiz başlıyor. Bir ay oluyor değil mi? 20 gün, 25 gün oluyor.
1: Evet.
2: Ben artık oyuncuları konuşacağımız, oyuncuların performansını konuşacağımız, kaliteli oyuncuların da geldiği bir lig izleyeceğimizi düşünüyorum. Hı hı. İnşallah güzel bir lig olsun. Kazası belası bir lig izleyelim.
1: Peki, yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık.

Kolombos Antili kontrol ediyor, ilk düdük geliyor, sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch, Inter kullandı Bastoni. Dördüncü dakika Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladığı Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon, ilk atak, ilk şut Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners, McKennie, ilk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı, ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek, Dusan Vlahovic Acerbi. Juventus'un ilk atığı Dusan Vlahovic'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri, kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie indirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKennie kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu, gol! Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi alıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi, merkeze aldı topu. Kenan, Yıldız vurdu. Kenan! Kenan! Kenan! Olacak iş değil.

0: Hakan sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
1: İnanılmaz. Yani
0: çok korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
1: Bastoni. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Kitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor İnterliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventuslular. Topu hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopp Miners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer, hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz, Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
0: Erim, daha iyi bir gün olamaz bence.
1: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri, kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor Christian Kivu'nun. Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası abi Turan'da. Kenan. Colombo düdüğünü çaldı. Derin bir sessizlik. Kenan çevirdi. Kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Turan. Kefren Turan. Millilerimiz duelloda. Abi kardeş duelloda.
0: Maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu imkanı, bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
1: Kenan derinde aldı topu yine. Openda, sekli top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok geldi! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 96-1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Daha önce gidenlere selam çıkıyor. Ancic, Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
0: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
1: Yani İnanılmaz.
0: Kariyer golünü attı.
1: Ve son düdük geliyor.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Hayli kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pas.

0: alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya.
1: Baskı, şimdi Lautaro gol şansı. Bonya Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano aradan Zambo topuk bası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Zomer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol seyirci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella, Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Hastasıyız. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
2: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark bire indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zambo Anguissa'ya. Zambo Anguissa, Spinazzola boşandı. Zambo Anguissa kendisi gitti, açtı önüne. Zambo Anguissa! Üçü de buluyor Napoli. Zambo Anguissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zambo Anguissa.
2: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
1: 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri.

0: Pavlovic'ten yine. Rabiot, Sučić göğsüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla, Lautaro Cemenyan sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez Lautaro. Adrian Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Menia'nın üzerine gidiyor bu şut. Leo bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salem Akers'e, dengesiz Inter savunması. Salem Akers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salem Akers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salem Akers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faul yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menyan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Menyan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Menyan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Menyan. Yani açık bir şekilde kendi soluna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkte Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Christian Kivu görüntüde. Jelinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco'ya oradan gol!

0: karşısı McTominay'e.
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Höylund kendisi vurdu Jan Sommer.
0: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nikola Barella, Kavisi top, Türan vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor.
0: Oh.
1: Savunma arkasına şimdi Höylund. Iska gelince Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokema. Ardından Bastoni dışarıya.
2: Numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı Amir Rahmani. Penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
0: Conte. Demir haklıydı kendi kendine bu tepki verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu. Direğine çarpan toparlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Barya Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola. McTominay araya girdi. Bastoni. Seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı. Kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor. Lang çevirdi. McTominay! Inter'in belası oldu Scott McTominay. Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede. Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enric Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
3: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an. Juventus için bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda

0: Bauman'ın müdahalesi. Bu vuruş Şielinski'den. Savunmada Bremer. Golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor. Inter. Önce kaleci Di Gregorio. Sonrasında top. Direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan. 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Jan Sommer'den. Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski. Bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Jan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Jan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Medya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco işaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan Bir fırsat daha Inter için. Şirinski bıraktı Barella'ya.

0: Barella attı şutu, Barella dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bisse kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinian. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni açtı. Mkhitaryan düzeltti, bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya. Dumfries Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı, ardından bir korner daha. De Winter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Suçic. Petar Suçic. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Suçic'e. Petar Suçic. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlovic karşısında, Diouf'tan Piotr Jelinski. Suçic aldı yeniden. Petar Suçic ondan orta. Kafa Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Meyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Bildiğiniz gibi Beşiktaş yeni transferine kavuştu. Leandro Trossard son kez imza atmıştı. Dün de onun için bir imza töreni gerçekleşti. Şimdi merak edilen bir diğer konuysa, bir diğer yıldızsa Muhammed Salah Beşiktaş'a gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunun için şimdi muhabir arkadaşımız Efecan Öztaş'a bir canlı bağlantı yapacağız. Detayları kendisi bizlere aktaracak. Efecan, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Batuhan, sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet, Beşiktaşlar şu anda tabii taze taze, sıcak sıcak Leandro Trossard'a kavuştu. Ancak bir diğer merak edilen isim de yıllardır Premier Lig forması giymiş, Liverpool'da efsaneleşmiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Muhammed Salah gelir mi, gelecek mi? Detayları senden dinleyelim.
1: Evet, aslında sen çok güzel özetledin. Muhammed Salah Premier Lig'in en önemli oyuncularından bir tanesiydi. Damga vurdu, Liverpool efsanesi zaten. Afrika futbolunun da en önemli isimlerinden biri, simge oyuncularından biri olarak yer alıyor. Mısır'la Dünya Kupası'nda da aslında önemli işlere imza attı. Bunu da söyleyebiliriz. Geçtiğimiz günlerde ilk temas gerçekleşmişti. Menajeri 5 gündür İstanbul'da bulunuyor oyuncunun. İstanbul'a geldi ve Beşiktaş'a Muhammed Salah'ı önerdi. Diğer İstanbul takımlarına da önerdi. Bunu söyleyelim. Ama Beşiktaş'ta olan ikili diyalogları görüşmeleri bir adım daha öteye taşıdı. Sayın Başkan Serdar Adalı, Muhammed Salah'ın bu Beşiktaş'a gelme isteğini, menajerinin Beşiktaş'a gelme isteğini çok olumlu buldu. Taraftarlardan da Trossard'ın imza töreninde aslında Sayın Başkan'a bir mesaj geldi. Nasıl bir mesaj geldi? Beşiktaşlı taraftarlar Trossard imza töreninde Sayın Başkan Serdar Adalı konuşmasını gerçekleştirirken "Ya Allah, Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratında bulundular. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu tezahüratlar karşısında aslında gülerek bir cevap verdi onlara. Onu da söyleyelim Batuhan, tekrardan taraftarlar.

0: taraftarlara, Beşiktaş taraftarlara bu ikili diyaloğu Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ile Beşiktaş taraftarının o stadyumdaki ikili diyaloğunu da aktarmış olalım. Ama şuna da geçmek istiyorum. Trossard imza töreninden sonra Sayın Başkan Serdar Adalı Muhammed Salah'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin bizim edindiğimiz bilgilere göre ilk görüşmenin olumlu geçtiği yönünde. İlk görüşme olumlu geçmiş ki süreci de şöyle özetleyelim. Bizzat Sayın Başkan kendisi yönetiyormuş. 12 milyon euro bir maaş beklentisi var oyuncu tarafının. İlk başta 15 milyon euro gibi bir taleple gelmişler öneri olarak. Daha sonra Sayın Başkan görüştükçe bu rakamı 12 milyon euroya kadar çekmiş durumda şu anda. Oyuncu tarafı 2 artı 1 yıllık bir kontrat süresi istiyormuş. Sayın Başkan Serdar Adalı da oyuncu tarafına şunu öneriyor. 1 artı 1 yıllık bir sözleşme yapalım. Bizim teklifimize sıcak bakın. Eğer 1 artı 1 yıllık teklifi kabul ederseniz bu artı 1 yıla da şuna ekleyelim demiş Sayın Başkan Serdar Adalı. Maç sayısı koyalım. Şu kadar maç oynarsanız sözleşmeniz uzasın ve şu kadar gol atarsanız, bu kadar asist katkısı sağlarsanız da bir yıl daha sözleşmenizi uzatalım. 1 artı 1 yıllık bir sözleşme yapalım diyor. Muhammed Salah tarafından edindiğim bilgileri şunları aktarmak istiyorum. Oyuncu tarafı Beşiktaş taraftarının ilgisinden oldukça memnunmuş. Beşiktaş taraftarı sosyal medya hesaplarına çok yoğun bir şekilde Come to Beşiktaş sloganıyla aslında biraz oyuncu tarafına doğru baskıyı da kurmuş durumda. Oyuncu tarafı da bunu hissediyormuş. Beşiktaş taraftarının ne kadar büyük bir taraftar grubu olduğunu biliyoruz diyor oyuncunun menajeri. Ben görüştüğüm zaman kendilerinin ilgisinden çok memnunuz. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın bize takındığı tavırdan da memnunuz diyorlar. Bunları da aktarmak istiyorum Batuhan, ama buradaki en önemli nokta şu olacak. Vincenzo Italiano, benim edindiğim bilgiler bu yönde. Gün içerisinde istiyor mu, istemiyor mu, istemiyormuş gibi aslında biraz haberler çıkmıştı ama burada Vincenzo Italiano Sayın Başkan Serdar Dalı'ya şunu söylüyor Batuhan. Diyor ki biz tabii ki Muhammed Salah hayır diyemeyiz. Hayır denebilecek bir isim değil. Figür bir isim. Çok tecrübeli, oldukça iyi bir isim. Beşiktaş takımında da efsane olabilecek bir oyuncu diyor. Ama biz bu oyuncuyu 12 milyon euro vereceğiz. Daha sonrasında stoper bölgesine, orta saha bölgesine, forvet bölgesine bütün parayı buraya bağlayarak transfer yapamazsak ne olacak? Burada bir sıkıntı yaşar mıyız Sayın Başkan diyor. Sayın Başkan Serdar Adalı, sen bunu problem etme. Biz sponsor desteklerimizi hallettik. Sponsorumuzu bulduk. Muhammed Salah'ta herhangi bir mali konuda sorunumuz yok. Diğer transferleri de senin isteğin doğrultusunda gerçekleştirebiliriz. Bu transferi gerçekleştirirsek diğer transferlerimize karşı bir taş koymayız diyor. Bunu da söyleyelim Botan. Yani ilk görüşmeler olumlu geçiyor. Şu anda transferin olumlu ilerlediğini söyleyelim. Olma ihtimali şu anda olmama ihtimalinden daha fazla. Bunu Beşiktaş taraftarlarının da bilgisine sunmuş olalım. Dün akşam edindiğim bilgiler de şu yöndeydi. 28 Temmuz'a kadar Beşiktaş bu transferi bitirebilir yönündeydi ama öğle saatlerinde edindiğim son bilgiler de şu şekilde. Beşiktaş 28 Temmuz'dan da daha erken bu transferi bitirebilir diyorlar. Beşiktaş'ta yönetime yakın isimlerden edindim bilgiler bu yönde ki oyuncunun menajeriyle görüşme sağladığım zaman Beşiktaş taraftarının bu ilgisinden dolayı biz Arabistan'dan gelen teklifleri aslında değerlendirmeye bile almadık diyorlar. Arabistan'ın tekliflerini sorduğum zaman oyuncu tarafına yaklaşık 25-30 milyon euroluk bir yıllık maaş teklif edilmiş ama Muhammed Salah bu cezbetmiyormuş. Beşiktaş'ın Türkiye'de olması, İstanbul'da olması, İstanbul gibi bir büyük şehirde yaşama isteği, Muhammed Salah'ın ailesinin ve Muhammed Salah'ın Müslüman oluşu, Müslüman bir ülkede forma giyme isteği ve Avrupa'dan da ayrılma işi. Hem Müslüman bir ülke hem de bir Avrupa ülkesi olarak görüyor Türkiye'yi de. O yüzden Avrupa'da yoluna Müslüman bir ülkede devam etmek istediğini söylüyor menajer tarafı. Bunu da iletelim Batuhan.
1: Tabii az önce çok önemli bir konuya da değindin aslında. Güzel bir haber verdin. Sponsor aşamasında olduğunu da belirttin Beşiktaş'ın. Bu açıdan baktığımızda aslında tekrar altını çizmekte fayda var. Beşiktaş'ın bu transferle ilgili bir mali problemi olmadığını söyleyebilir miyiz bir kez daha?
0: Evet, Beşiktaş taraftarları bunun müjdesini verebiliriz. Beşiktaş'ın Muhammed Salah transferinde herhangi bir mali anlamda hiçbir sorunu yok. Sponsorlarını bulmuş bir şekilde yoluna ilerliyor Beşiktaş bu transfer için ki zaten hesaplanan forma satışlarından da bu rakamı elde edebileceğini düşünüyor Beşiktaş yönetimi. O yüzden bu transferde mali anlamda bir sıkıntı yaşaması Beşiktaş'ın düşünülmüyor.
1: Peki Efecan, çok teşekkürler aktardığın bilgiler için. Çok sağ ol.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi bültenimize çok sıcak bir transfer haberiyle

0: Devam ediyoruz. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un bir son dakika transferi haberiyle devam edeceğiz. Nijeryalı golcü Kelechi Iheanacho'yu kadrosuna kattı. Yeşil beyazlılar, onlar da gerçekten harika transferlere imza atıyor. Başkan Enes Çelik'le birlikte Bursaspor Trendyol 1. Lig'de Iheanacho'yla anlaşmış durumda. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım ve bültenimize Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de bugün 3 oyuncuya birden imza töreni düzenlendi. Nathan Ake, Vedat Muriç ve son olarak Mason Greenwood, bu 3 oyuncuyla imza töreni düzenlendi. 3 yıldız isim de şampiyonluğun önemine vurgu yaptı. Detaylar haberimizde.
1: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor antrenmanlarda. Daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası çok fazla değil çünkü Marsilya'da 2 yıl oynadım ve orası da baskının çok yüksek olduğu bir yer ve açıkçası orada da iyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Şimdiki meydan okuma için de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum. Sayıların benim için bir önemi yok. Benim tek odaklandığım şey futbol. Bu sezonda neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika bir duygu bu kadar çok taraftarın havalimanına karşılamaya gelmesi. Benim çok hoşuma gitti, bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. Zaten 12. adam derler taraftarı. Umuyorum ki bu sezon sahaya da yansıyacak. Bizi en iyi şekilde destekleyecekler. O desteklerini maçlarda da hissettirecekler. Çünkü taraftarların önemi futbolcular kadar önemlidir bence. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız. Bu süreçte taraftarlarımız büyük bir rol oynadı diyebilirim. Çünkü aslında onların göstermiş olduğu sevgi çok önemli bir gösterge. Bu mesajları görmek çok güzel. Aynı zamanda benim arkadaşlarıma, sosyal medyada takip ettiğim kişilere de mesaj atmaları gerçekten çok güzel, çok büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında da zaten bu transferin olmasını sağlayan kulüp yetkilileriyle görüştüğümde benim için çok fazla düşünecek bir konu yoktu açıkçası buraya gelme anlamında. Çünkü ben de yeni bir meydan okuma istedim ve yeni bir ülkede bir meydan okuma istedim. Buranın da benim için harika bir şans olacağını düşündüm. İnanıyorum ki bizler bu sene burada şampiyon olup tarih yazabiliriz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu istiyorum. Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En önemlisinin en ufak şeyleri bile çok basit ve iyi bir şekilde yapması olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu çok üst seviyede. Zaten onu en iyi yapan şey bu kendisi. Hala futbol sahnesinde aynı şeyi devam ettiriyor. En küçük şeyleri bile en iyi bir şekilde, basit bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evet, buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana İstanbul hakkında ve kulüp hakkında bilgiler verdi. Gerçekten burada olmaktan çok keyif aldığını belirtti. Kulübü sevdiğini, taraftarların ve atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bana burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti ki bu da zaten benim hoşuma giden bir şey. Daha sonrasında da kulüple görüştük ve iyi bir süreç geçirdik diyebilirim görüşme aşamasında. Güzel bir soru. En önemli şeyi negatif durumlarda bile pozitif kalmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü son birkaç yıla baktığınız zaman evet çok iyi sezonlar geçirmişiz, çok fazla kupa kazanmışız gibi gözükebilir ama bu süreçlerde sezon içerisinde çok fazla negatif şeyler de yaşıyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. O anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. O anlarda sallanıyor musunuz? Pes mi ediyorsunuz yoksa yolunuza devam mı ediyorsunuz? Bizler bunu yaptık. Önceki kulübümde yolumuza devam ettik. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve günün sonunda da yine de ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
2: Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Çok takımla oynadım, büyük kulüplerle rakip olarak. Avrupa'da da oynadım 6 yıldır ama

0: Fenerbahçe büyüklüğü gerçekten kıyas alınacak bir durumda değil şu an büyüklük açısından. Gerek taraftarı olsun, gerek tesisler, stat, atmosfer. İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Yani bu hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildi. Yani sonuçta tabiri caizse saçma sapan bir pozisyon da oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Yani tarih maç olarak belirtmek zor. Çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. En önemlisi olan bu. Tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekibiyle, teknik ekiple hep birlikte oturup görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında. La Liga'da dünya yıldızlarının sürekli gol krallar listesinde üst sıralarda olmasının dışında geçen senenin sürprizi diyebilirim. Çünkü gerçekten Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı birlikte böyle bir performans, gol krallığını ikinci bitirmek onur verici. Hiçbir zaman her gittiğim takımda da buraya 6 sene önce ilk geldiğimde de kendime bir rakam koymadım, bir gol hedefi koymadım. Çünkü burada en önemli şey asıl hedef şampiyonluktur. Keşke yani hiç gol atmayıp Fenerbahçe şampiyon olsa, bu benim için yeterli açıkçası.
1: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol rektörü Oğuz Çetin bugünkü imza töreninde açıklamalarda bulundu.
2: Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Özellikle Greenwood noktasında transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Doğru transfer, yani star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz. 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncu

0: Oyuncumuzun motivasyonu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak.
1: Tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak başta Vedat Muriç olmak üzere sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz.
2: Galatasaray'la devam ediyoruz bültenimize. Mauro Icardi ile vedalaşan Galatasaray forvet transferi için gaza bastı. Yolundan Galatasaray'ın detaylı haberi ekranlarınıza geliyor.
3: Kiev'den Matvey Ponomarenko için pazarlıklarını sürdüren Sarı Kırmızıların listesinde başka adaylar da bulunuyor. Çalışmalarına devam eden yönetim Tottenham'dan Fransız oyuncu Matthijs Ter için düğmeye bastı. Galatasaray daha önce de gündeme gelen 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda teklif yapacak. Sarı Kırmızılılar Tottenham'a satın alma opsiyonunu kiralama önerisinde bulunacak. 2005 doğumlu Matthijs Ter genç oyuncu kontenjanına uyuyor. Tottenham Fransız futbolcunun bonservisini Bayern Münih'ten 35 milyon euro karşılığında almıştı. Her iki kanatta ve forvet olarak oynayan Matthijs Ter geçen sezon 38 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.
2: Trabzonspor'la devam ediyoruz. Trabzonspor'un İspanya'nın Valencia kulübünden transfer ettiği milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar, umarım burada göstereceğim performansı yeniden milli takıma taşırım dedi.
4: Öncelikle herkese merhaba. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir şehrin, böyle bir camianın, böyle bir kültürün bir parçası olmak benim için gerçekten çok gurur verici. Umarım saha içi ve saha dışı performansımla birlikte burada bu şehre, bu camiaya layık olduğumu gösterebilirim. Umarım geçen seneden daha iyi bir performansı burada Trabzonspor'da göstermek, oynamak, sergilemek nasip olur. Tabii öncesinde kulübün hedefi için mücadele etmek birinci amacım ama ardından sizin dediğiniz gibi umarım en yakın zamanda buradaki kulüp performansımı milli takım aşamasına da taşıyabilirim. Fatih Hoca ile henüz görüşmedik. Kesinlikle görüşmek için konuşmak için çok zamanınız olacaktır. Sizin dediğiniz gibi burada güzel bir rekabet var. Rekabet her zaman bütün oyuncular için performanslarını bir sonraki basamaya taşımak için önemli bir unsurdur. Bu rekabetin içinde olmak da benim de performansıma olumlu şekilde yansıyacaktır. Yani, Trabzonspor'da zaten forvet Onaçu benim Belçika Ligi'nden de bildiğim biri. Onun haricinde Ernest Muçi, orta sahadaki Ulay genç oyuncu, yani takımdaki genel olarak herkes zaten çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi bu 3 oyuncuyu katlama geldi ama genelde gerçekten takımdaki herkesin performansı geçen sene iyiydi. Umarım bu sene daha da iyi bir performans sahada olur ve şehre layık bir performans sergilemiş oluruz. Yani çok mutluyum. Yani gerçekten biz buraya yaklaşık 7-8 ay önce eşimle birlikte gelmiştik. Gerçekten 3-4 gün burada geçirdiğimiz zamanın tadı damağımızda kalmıştı. Zaten benim buraya da 4-5 kere hep bir direkten dönmüşlüğüm oldu yani yıllar önce de. Sonunda gerçekleşsin, gerçekten çok mutluyum. Şehri gerçekten çok seviyorum. Eşim şehre aşık bir insan. Umarım burada güzel zamanımız, güzel yıllarımız geçecektir. Uzun yıllar hizmet etmek bizim için tabii ki de harika bir zevktir. Uzun yıllar olmuştu yani Avrupa'da yaklaşık 18 yaşında gittiğimden beri bu sürece kadar olan orada sahip olduğum bir tecrübe var. Umarım orada bu Avrupa'da saha içi ve saha dışarısında öğrendiğim futbol ve futbol dışındaki her şeyi burada en iyi halimle, en iyi performansımla yansıtacağım bir sene olur. Dediğim gibi orada geçirdiğim güzel zamanlardan daha iyi bir zamanı umarım burada geçireceğim.
2: Trabzonspor'un Trabzonspor'da Vivo transferinde son viraja girildi. Nijeryalı

0: Stoper için Premier Lig yolu çok yakın.
1: Diego Vivo yerde kaldı. Serbest vuruş.
2: Trabzonspor'da Chibuke Vivo'nun ayrılığı için geri sayıma geçildi. Bordo Mavillerde 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin Premier Lig ekibi Fulham'a transferinde sona yaklaşıldı. İki kulüp arasında resmi yazışma süreci devam ederken transferin en geç pazartesi gününe kadar sonuçlanması bekleniyor. Trabzonspor, Vivo'nun transferinden yaklaşık 30 milyon euro bonservis gelir elde edecek. Karadeniz ekibi Vivo'yu geçtiğimiz sezon Wolfsberger'den 5,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon bordo mavili formayla Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan futbolcu çıktığı 21 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
0: Futbolda bahis operasyonu kapsamında 19 yönetici hakkında işlem başlatıldı.
3: Futbolda bahis operasyonu sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2020 ila 2026 arasında 19 kulüp yöneticisinin görev yaptıkları dönem içerisinde kendi takımlarının müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları tespit edildi. Elde edilen bahis verileri, masa analizleri ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek şüphelilere yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bahis oynadığı belirlenen kulüp yöneticileri şu şekilde: Ali Sancak, Savaş Tatil, Hasan Turan Güven, Barış Orhun Bilge, Kemal Aydın, Ünsal Yamaner, Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ahmet Akçelik, Hüseyin Gözütok, Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş, Ali Gürsoy, Avni Akdemir, Maruf Güneş, Özgür Durşen, Sezgin Özkan, Ömer Çetin. Soruşturmanın çok yönlü olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve işlemlerin devam ettiği belirtildi.
0: Değerli izleyenler, bültenimize şimdi dört büyüklerin BİST'te haftayı nasıl kapattığına bir bakalım isterseniz. Ekranlarınıza yansıyor. Evet, Beşiktaş %2,99'luk bir oranla yükselişe geçmiş. Fenerbahçe %1,56'lık bir düşüş yaşamış. Galatasaray'da %0,99'luk bir düşüş mevcut. Trabzonspor ise bu hafta sabit olarak kapatmış haftayı. Değerli izleyenler, Avrupa futboluyla devam edeceğiz haberimize. Zeki Çelik'in Roma'dan Juventus'a transfer olması İtalya'da gündem oldu. Roma taraftarları bu transfer sonrası ikiye bölündü.
3: Milli futbolcu Zeki Çelik kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son 3 sezondur Roma forması giyen 29 yaşındaki sağbek, İtalya'nın dev kulüplerinden Juventus'la sözleşme imzaladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma ile sözleşme yenileme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Juventus'un teklifini kabul eden milli futbolcu bazı Roma taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medyada Zeki Çelik'i eleştiren taraftarlar futbolcuyu ihanet etmekle suçlarken birçok futbol severse transferin profesyonel futbolun doğal bir parçası olduğunu savundu. 2022 yılında Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, Serie A ve Avrupa kupalarında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti. Juventus cephesi milli futbolcunun savunmadaki çok yönlülüğü ve deneyimiyle takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor. Zeki Çelik'in yeni sezonda siyah beyazlı ekibin ilk 11'inin güçlü adaylarından biri olması bekleniyor. Zeki Çelik ise transfer hakkında, Roma formasını giymek benim için onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulübü kalbimde taşıyacağım. Roma'ya başarılar diliyorum. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı açıklamasını yaptı.
0: Portekiz basını John Duran'ın Benfica'ya çok yakın olduğunu öne sürdü.
3: Benfica'da John Duran ismi gündeme geldi.
1: Musamba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musamba'dan, gol John Duran'dan!
3: Abola'nın haberine göre Portekiz temsilcisi El Nasr'ın Kolombiyalı golcüsünü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Duran'ın 20 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü El Nasr'ın karşılayacağı belirtildi. El Nasr Başkanı Jose Semedo'nun oyuncuya yeni bir kulüp bulması için izin verdiği ve Benfica'nın da bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürüldü. Benfica Duran transferini yeni haftada sonuçlandırmayı hedefliyor. 22 yaşındaki futbolcu Ocak 2025'te Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle El Nasr'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kiralanan Duran, sarı lacivertli formayla 21 karşılaşmada 5 gol atmıştı. Devre arasında Zenit'e kiralanan Kolombiyalı golcü Galatasaray'ın da gündemine geldi. Duran'ın önümüzdeki günlerde Lisbon'a giderek Marco Silva yönetimindeki Benfica'nın sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.
0: Arjantin'in unutulmaz golcüsü Hernan Crespo teknik direktörlük kariyerinde yeni bir adım attı. Meksika ekibi Atlas'la sözleşme imzaladı.
3: Hernan Crespo'nun yeni adresi Meksika oldu. 51 yaşındaki Arjantinli teknik adam Meksika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Atlas'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Crespo'nun kazanmaya alışkın, karakterli takımlar oluşturan ve önemli hedefler için mücadele eden bir teknik direktör olduğu vurgulandı. 6 kupa kazandığı teknik adamlık kariyerine İtalyan ekibi Parma'nın altyapısında başlayan Crespo, Modena, Banfield, Defensa, El Duhail, El Ain ve son olarak Sao Paulo'da çalıştı. Crespo, Sao Paulo'da 46 karşılaşmada maç başına 1.57 puan ortalaması tutturdu. Futbolculuk kariyerinde Parma, Lazio, Inter, Milan ve Chelsea gibi takımlarda oynayan Hernan Crespo, Atlas'ın başındaki ilk maçına 1 Ağustos'ta Monterrey karşısında çıkacak.
0: Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden ekipler Fransa ve İngiltere yarın gece 0-0'da üçüncülük için kozlarını paylaşacak bu iki takım.
3: Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle çift 0'da başlayacak. Karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela düdük çalacak. I grubundan Senegal, Irak ve Norveç'i yenerek namağlup lider çıkan Fransa, daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı turnuvanın dışına iterek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri yarı finalde İspanya'ya 2-0 kaybetti. İngiltere ise L grubunda Hırvatistan ve Panama'yı yenerken Gana ile berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler son 32 turunda Demokratik Kongo'yu, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı ve çeyrek finalde Norveç'i geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e karşı öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez birbirine rakip olan Fransa ve İngiltere son olarak 2022'de çeyrek finalde karşı karşıya gelirken Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. İki şampiyonluğu bulunan Fransa 1958 ve 1986'da 3. 1982'de 4. olmuştu. Tek şampiyonluğunu 1966'da kazanan İngiltere ise 1990 ve 2018'de üçüncülük maçını kaybetmişti.

0: Slavko Vinčić bir dönem ülkemizde de Galatasaray Fenerbahçe derbisini yönetmişti kendisi. Bu haberi öğrendikten sonra sevinç gözyaşlarına hakim olamadı Sloven Vinčić.
1: Dünya Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. FIFA pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vinčić'in düdük çalacağını açıkladı. New Jersey Stadyumunda oynanacak karşılaşmada Vinčić'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomas Klančnik ve Andras Kovačić üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adem Mahatmeh olacak. Dünya Kupası finaline atandığını FIFA'nın hakem toplantısında öğrenen Slavko Vinčić büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli hakem açıklama sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Slavko Vinčić, Dünya Kupası'nda gruplarda oynanan Brezilya-Fas ve Ürdün-Cezayir maçlarıyla son 32 turundaki Meksika-Ekvador karşılaşmasında görev aldı. 46 yaşındaki Vinčić, Türk futbol severlerinde yakından tanıdığı bir isim. Sloven hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. 2010 yılından beri uluslararası düzeyde maç yöneten Vinčić, 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadelede de düdük çalmıştı.
0: Değerli izleyenler, şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürü Burçin Keskin'e bağlanacağız. Burçin Hocam, yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk Batuhan. İyi yayınlar sana da. Ne kadar güzel ve dolu bir haber bülteni oluyor böyle. Bir sürü transfer, çok önemli transferler, çok önemli isimler. Umarım Türk futboluna hayırlı olur. Takımlarımız da, seyircilerimiz de çok daha iyi bir sezon yaşar.
0: Umarız öyle olur. Gerçekten yoğun bir dönem geçiyor. Evet Burçin Hocam, 2026 Dünya Kupası finalini Slavko Vinčić yönetecek. Ülkemizde de maç yönetmişti. Bir derbi yönetmişti kendisi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. Maçın ardından olumlu yorumlara da maruz kaldı. Birçok olumsuz eleştirilere de maruz kaldı kendisi. Fakat bugün baktığımızda Slavko Vinčić finali yönetecek. Bu karar hakkındaki düşüncelerin neler?
2: Şimdi öncelikle Batuhan, Slavko Vinčić'i tebrik ediyorum. Bir hakemin en büyük rüyasıdır Dünya Kupası finalinde düdük çalmak. Ve bunu gerçekleştirecek şimdiden bol şans diliyorum. Allah hakem şansı versin. Bu atamayı politik bulanlar var, politik bulmayanlar var. Ama ben birazcık daha rasyonel verilerle konuşmak istiyorum. Şimdi maçın dördüncü hakemi Ürdün'den Adem Mahatmeh. O da kendisinden beklenenin çok daha üstünde bir performans gösterdi. Ve hatta Dünya Kupası finali adaylarından biriydi. Ama böyle bir karar verilmiş. Ayrıca VAR hakemi de Almanya'dan Bastian Dankert. O da hemen hemen bütün finallerde görev yapmış çok ünlü bir VAR hakemi olmakla ilgili önemli bir yol aldı bu atamayla. Dediğim gibi umarım Allah hakem şansı versin ve hakemleri değil muhteşem finali konuşacağımız bir maç yaşarız. Şimdi hemen biraz daha dedim rasyonel yaklaşacağım, nasıl olacak bunu anlatayım. Şimdi aslında biliyorsun UEFA ve FIFA arasında özellikle bu Amerikalı oyuncunun cezasının iptali sonrasında Balogun'un bir takım sıkıntılar olmuştu ve Ceferi'nin altın çocuğu aynı ülkeden gelen Vinčić'in atanmasını pek beklemiyordu spor kamuoyu. Bu ilginç bir atama. Böylelikle UEFA ve FIFA arasında böyle bir barış sağlanmıştır veya bunun için bir adım atılmıştır diyebiliriz. Şimdi Vinčić aslında Bayern Münih Real Madrid maçında biliyorsun çok eleştirilmişti. Ve ondan sonra bu atamayla hayatının en büyük maçına çıkması hayatın bir cillesi. İşte önemli bir ders. Hep önümüze bakmamız lazım. Geçmişe takılı kalmamamız lazım. Bak orada eleştirilere uğrayan bir hakem şimdi müthiş bir dünya finalini çıkacak. O nedenle bu hepimize ders olması lazım diye düşünüyorum. Şimdi dikkat edersen diğer hakemler, şimdi neden Vinčić oldu? Şimdi Avrupa'nın çok önemli, mesela Fransız hakemleri Letexier ve Turpin ve Michael Oliver ve Anthony Taylor bu maçta finalde görev alamazdı. Neden? Çünkü takımları yarı final oynadı. Şimdi mesela İngiltere finalde olmasa veya Arjantin finalde olmasa belki Michael Oliver finali yönetecekti ama mesela Arjantin ve İngiltere arasındaki sıkıntıdan dolayı Oliver olamaz bu maçta.

0: Eskas, Mariani ve Nimberk yine Avrupa'nın önemli adaylarından biriydi. Ama onların da büyük maç tecrübesi yok. Yani sizin ilk büyük maçınız, kariyerinizdeki en büyük maç Dünya Kupası finali olamaz. Bu teamüllere aykırıydı. O nedenle bunların da olmamasını anlayabiliyorum. Marcinyak adaylardan biriydi ama biliyorsun hem 2022'deki finali yönetti hem de bu Dünya Kupası'na da Arjantin-Cezayir maçıyla başladı ve Messi'nin bir pozisyonu var. Kırmızı kart diyenler var, sarı kart diyenler var. Ben sarı kartın daha doğru olduğunu düşünüyorum ama orada kart bile göstermemişti. O yüzden Marcinyak da bu nedenle zaten dışarıda kaldı. Burada sadece bir soru işareti var. Danny McAlee Avrupa'da çok önemli maçlara çıktı. FIFA Dünya Kupalarında çok önemli maçlara çıktı. O opsiyon olabilir miydi, olamaz mıydı? Ama daha erken ülkesine yollandığı için bunu da anlayışla karşılamak lazım. Şimdi o zaman CONMEBOL tarafına geliyoruz. Şimdi burada Sampaio ve Valenzuela var biliyorsun. Şimdi Sampaio özellikle Arjantin'in finale çıkmasından sonra elendi. Yani eğer Arjantin finale çıkmasaydı, İngiltere finale çıksaydı büyük ihtimalle CONMEBOL'den Sampaio hem açılış maçını hem de final maçını yönetebilecek bir alternatifti. O nedenle Sampaio yönelendiğini düşünüyorum. Valenzuela da zaten üçüncülük maçına verildi. Bununla ilgili de şöyle bir açıkçası görüşüm var. Ivan Barton biliyorsun bizim de Türkiye Paraguay maçını yönetmişti ve başarılı olmuştu. Çok da iyi bir İspanya-Fransa yarı finali yönetti. Ama maçtan sonra Didier Deschamps bu seviyedeki maçlara daha tecrübeli, daha farklı maçları yönetme tecrübesi olan bir hakemin atanması gerekiyordu dedi. Bu bence birazcık Colina ve ekibinde de soru işareti yarattı. Yani çok tecrübeli bir hakemin bu final maçını yönetmesi daha mantıklı diye ben de düşünüyorum zaten. O yüzden Vinčić son olarak karşımıza çıktı. Ben doğru buluyorum atamayı. Neden doğru buluyorum? Çok üst düzey maçlar yönetti. Yani Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe maçı mı, Dünya Kupası finali maçı mı daha zor dersen ben Galatasaray Fenerbahçe maçı derim. O yüzden buradaki bizim Galatasaray Fenerbahçe maçı atmosferini yaşamış bir hakemin Arjantin ve İspanya arasındaki finali çok daha rahat yöneteceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Allah hakem şansı versin. Umarım harika bir final olur. Biz de hakemi değil daha çok maçı ve futbolcuları konuşuruz.
1: Peki hocam sizlere şu soruyu da sorayım. Tahmininizi alayım finalle ilgili. Hangi takıma daha yakın hissediyorsunuz?
0: Batuhan şöyle söyleyeyim. Ben açıkçası Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanabileceğini düşünüyordum. Ancak İspanya yarı finalde büyük bir futbol dersi verdi bence Fransa'ya. Takım olmanın ne kadar önemli olduğunu altını çizdiler. Ben finalde de birazcık böyle bir maç bekliyorum. Yani İspanya'nın saha içerisindeki birinci, ikinci, üçüncü bölgede yaptığı alanlardaki sorumluluk paylaşımı ve presin çok rakip tanımadığını düşünüyorum. O yüzden Messi ve diğerleri yani çok acayip bir Arjantin takımı var bu Dünya Kupası'nda. 2022'de de böyleydi. İnanılmaz bir saygı var Messi'ye. Messi diğer oyuncular tarafından anormal bir şekilde destekleniyor ve o da zaten anahtar oyuncu olarak kendi üzerine düşen görevi yapıyor. Ama birazcık daha takım oyununu ağır basacağını ve İspanya'nın biraz daha ağır bastığını düşünüyorum açıkçası.
1: 90 dakika sonucu mu yoksa maç uzatmaya gider mi?
0: Bence 90 dakikada biter. Yarın çünkü şöyle yarın saat 1 ile 2 arası Yaşasın Hafta Sonu programında da birazcık Slavko Vinčić için teknik detaylarından bahsedeceğim. Bu maça nasıl oturup nasıl oturmadığıyla alakalı. Orada da daha farklı detaylardan bahsedeceğim. O yüzden ben 90 dakika içerisinde İspanya'nın kazanmasını bekliyorum Batuhan.
1: Peki değerli görüşleriniz için çok teşekkürler Burçin Hocam. Çok sağ olun.
0: İyi çalışmalar, görüşmek üzere.
1: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Burçin Keskin'in de görüşlerini almış olduk. Kendisi eski Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürü Slavko Vinčić'in atanması hakkında görüşlerini bildirdi. Ve bültenimize şimdi devam ediyoruz. Dünya Kupası ile devam edeceğiz yine. Final, Dünya Kupası finalinde Atletico Madrid'den 10 futbolcu boy gösterecek. İspanyol ekibi üst üste 3. kez finale en fazla oyuncu veren kulüp oldu.
2: Dünya Kupası finaline en fazla oyuncu gönderen kulüp bir kez daha Atletico Madrid oldu. (Gülüyor) İspanyol ekibi New Jersey Stadyumunda oynanacak dev finalde 10 futbolcuyla temsil edilecek. İspanya milli takımında Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Pubil ve Alejandro Grimaldo, Arjantin milli takımındaysa Juan Musso, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada ve Nico Gonzalez Atletico Madrid adına finalde sahne alacak. Atletico Madrid böylece üst üste 3. Dünya Kupası finalinde de en fazla oyuncu gönderen kulüp unvanını korudu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu dikkat çekici istatistik kulübümüzün ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor. Yaklaşık bir asırdır hiçbir kulüp Dünya Kupası finaline bu kadar fazla oyuncu göndermedi ifadelerine yer verildi. Atletico Madrid ayrıca 1934 Dünya Kupası'ndan bu yana bir Dünya Kupası finaline en fazla futbolcu gönderen kulüp olmayı da başardı. 2018 finalinde Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Thomas Lemar ve Şimevir Salko ile temsil edilen Atletico, 2022'de ise Griezmann'ın yanı sıra Angel Correa, Nahuel Molina ve Rodrigo de Paul'u finale göndermişti. Finalde İspanya'nın şampiyon olması halinde Llorente, Baena, Pubil ve Grimaldo kariyerlerinin ilk Dünya Kupası zaferini yaşayacak. Arjantin'in kupaya uzanması durumundaysa Molina, Julian Alvarez ve Thiago Almada ikinci kez dünya şampiyonu olurken Musso, Giuliano Simeone ve Nico Gonzalez ilk kez bu sevinci tadacak.
1: Dünya Kupası finalinin biletleri rekor seviyeye ulaştı değerli izleyenler. İkinci el piyasasında biletler 8 bin ile 35 bin dolar arasında alıcı buluyor.
3: Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak finalin bilet fiyatları dudak uçuklattı. New Jersey Stadyumunda oynanacak tarihi mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar servet ödemek zorunda kalacak. Yiyecek ve içeceğin de dahil olduğu resmi satıştaki ağırlama paketlerinin fiyatı 15 bin dolardan başlıyor. Üst segment paketlerde ise bu fiyat 29 bin dolardan 57 bin dolara kadar çıkıyor. Bilet bulamayan futbol severler ise ikinci el biletlere yönelmiş durumda. İkinci elde bilet fiyatları 8 bin dolardan başlayıp 35 bin dolara kadar yükseliyor. Henüz başlamadan bilet fiyatlarının yüksekliği tartışılan Dünya Kupası'nda final bilet fiyatları da el yakıyor.
1: Değerli izleyenler, şimdi bültenimize bir basketbol haberiyle devam edeceğiz. Fenerbahçe erkek basketbol takımı ABD'li basketbolcu Will Clyburn'u kadrosuna kattı. Fenerbahçe erkek basketbol takımı transferlerine devam ediyor. Daha önce Shane Larkin, Marcus Bingham Jr., Ignas Sargunyas, Sertaç Canlı, Braxton Kay, Shevon Shields, Trent Forrest'ı kadrosuna katan Sarı Lacivertliler, ABD'li forvet Will Clyburn'u de renklerine bağladı. 36 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak İspanyol ekibi Barcelona'da görev alan Will Clyburn, Avrupa Ligi'ni 13,8 sayı, 5,2 rebound ve 1,7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Avrupa'da Ulm, CSKA Moskova ve Virtus Bologna'da da görev yapan tecrübeli basketbolcu, ülkemizde Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarının formalarını giydi. Formula 1 ile devam ediyoruz. Formula 1'de bu hafta Belçika Grand Prix'si heyecanı yaşanacak. Antonelli rüzgarının estiği Formula 1'de ana yarış pazar 16'da start alacak.
3: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Sezonun 10. etabı Belçika'nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek. 7 kilometrelik pistte 44 tur üzerinden yapılacak yarışta sıralama turları 17'de, yarışsa pazar saat 16'da başlayacak. Sezonda şu ana kadar en başarılı isim 5 yarış galibiyetiyle Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu. Takım arkadaşı George Russell 2, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer kez damalı bayrağı ilk sırada gördü.

0: adamlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler rakibinde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak. Mehmet ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü.
3: Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli.
0: İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid.
3: Yok.
1: Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
2: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan.
3: Valverde. Şimdi ya, Arda.
2: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Topla hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham.
0: Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
2: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham. İkinci asist Rashford. Üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius. Şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
2: Offside.
1: Gol.
2: Offside bence.
1: Offside. Offside. Offside.
2: Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu olabilir düşündüm. Reji Real Madrid'in baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Valde, Rashford, Camavinga. Camavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı.

0: Zware wedkorner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani... Penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi ve evet izleyecek. Soto Grado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Szczesny kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Szczesny inanılmaz çıkarttı. Szczesny'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Szczesny nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Gitti. Artık son şans Pedri. Sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu.
2: La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
3: Gol geldi.
2: Ve Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayana ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayana golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
1: Pasta Pedri'den geldi. Yani bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbolu değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
2: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayana hareketlendi. Bir hata Bayana. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo nerede? Yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem. Lewandowski, Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski, penaltıyı kaçırıyor. Lamine Yamal, Hansko bir kez daha karşısında, Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal, Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci oblak.

0: Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez içeride Baena da var. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçle devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu. Karşı karşıya kalabilir. Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse, Hansi Flick gülüyor.
0: Son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.
3: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico Gonzalez pası şimdi Baena çevirdi içeri, gol pozisyonu. Antoine Griezmann gerçi offside bayrağı havada ama
4: bitiremiyor mu?
3: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. İyi de kontrol Giuliano.
4: Gol olması lazım.
3: Giuliano Simeone 1-0.
4: Muhteşem bir gol.
3: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Tabii. Şimdi Rashford pası Olmo. Rashford tekrar gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford hemen cevap geldi Barcelona'dan 1-1. Dani Olmo'nun asisti.

0: sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor.
1: Eric Garcia. Savunma arkasına Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
2: İşte tehlike.
1: İzleyecek.
2: Ya da evet.
1: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
2: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
1: Evet.
2: Onu izletmişler.
1: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstesni bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben. Çok,
2: evet,
1: yani sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
2: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
1: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
2: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
1: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal. Gavi. Gavi. Pedri'ye. Pedri. Daha da sola. Cancelo. Cancelo yine attı çalımı. Cancelo. Oo, bir çalım daha. Cancelo şov. Gol Lewandowski. Gol Lewandowski. Şans golü
2: acayip
1: Lewandowski için ama.
2: Acayip bir gol.
1: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

2035. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

Marcus Rashford. Rashford!

0: Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topu indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres hanede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. El Clasico'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanağlarda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouameni'nin bu şutu. Şu an Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres, Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia. Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için, Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor, korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına. Pas ona doğru. Ferran Torres düzeltti. Vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla. Bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti, savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi, Bellingham düzeltti, Bellingham gol! Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada, Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşuyu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında De Jong'un pası. Lewandowski, Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Kurtuğa ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmayalım. Yani
2: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ında rahatlığıyla. Bernal'den pas, Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo kaybetti, şu an Cancelo. Ceza sahası içi, dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: Spor ekranlarından iyi geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. 3 saat boyunca birlikteyiz. Güvenç Kurtar ve Kaya Temel bu gece bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Hocam.
1: Gözlüklerin
0: mükemmel.
2: Ya şimdi bu...
0: Bu kombine özel mi?
2: Yok ya, ne özeli ya. Ya şimdi benim Abdullah Aydın vardı, benim futbolcu arkadaşım. Rahmetli oldu.
0: Allah rahmet
2: eylesin. Bir de onun şeyi var, kardeşi Mahmut Aydın. Ama hatırlamazsınız değil mi? Kocaeli Spor şampiyon olduğum zaman çok büyük emeği vardı Abdullah Aydın. Gene aynı aileden Arda var, Arda. Bizim Arda Aydın. Dağsın hocam dedi. Geçenlerde şeyde gördüm ben. Tümer'de gördüm. Kıskandım. Tümer'e de buradan selam.
0: Selamlar.
2: Arda'ya da buradan selam. Tamam mı? Dedi ki al bakayım. Yakıştı mı?
0: Gayet güzel ama.
2: Güzel. Tamam, buradan Arda'ya selamlar.
0: Çok iyi.
2: Ay canım ya.
3: Hocam her selamlar. Aileyle karizmatik yani.
0: Her zamanki.
3: Tabii.
0: Her zamanki tabii gibi hocam, ama ben böyle bir an acaba dedim ki bu kombine özel mi? Çünkü tabii, renkler böyle bir şey söyleyeyim çok mi? Uyumlu olmuş
2: yok
0: hocam.
2: Yok ya, hiç buna bakıp da bunu giymedim biliyor musun? Yani.
0: Vallahi o şeyde. Zaman. Ha? Çok iyi denk getirmişsin.
2: Ha? Teşekkür ederim.
0: Hocam bugün oldukça konuşacağımız çok fazla konu var. Hareketli bir program olacak. Çünkü evet. Transfer çok hareketli. Salah konusu var. Senin yorumlarını merak ediyorum. Kaya'nın özellikle Salah konusunda ve yine tabii ki Galatasaray'ın transfer gündemine dair paylaşacağı bilgiler var. Transferde hareketli günler dedik. Mason Greenwood, Nathan Ake, Vedat Muriç için bugün Fenerbahçe bir imza töreni düzenlemişti ama şu günlerde, şu saatlerde elbette transferin en sıcak gelişmesi, en sıcak elbette konu başlığı Beşiktaş ve Muhammed Salah arasındaki görüşmeler. Aspor Beşiktaş muhabiri Efe Can Öztaş telefon attığımızda ve Efe Can'a Muhammed Salah'la Beşiktaş arasındaki görüşmelerde son durum nedir? Bunu soracağız. Efe Can, hoş geldin yayınımıza.
4: Hoş bulduk Furkan'a da, sana ve konukların Kaya Temel'e, Güvenç Hoca'ya da çok selam yolluyorum ki buradan hatta şunu da söylemem lazım. Kaya Temel özel bir haber verdi Aspor ekranlarından. İlk Salah girişimini aslında Türkiye'ye duyuran isimlerden biri. Onu da tebrik ederek bir giriş yapayım.
0: Evet, yaklaşık bir 5-6 gün önce değil mi Kaya? Evet, evet, tebrik ederim ben de bu anlamda. Birazdan evet, senden ederim. Zaten bu konuda Salah konusunda alacağımız bilgiler de var zannediyorum
3: tabii,
0: ki.
3: Bir de sonunu bulursa tabii transfer, o zaman daha da iyi olur. Beşiktaş taraftarı da çok mutlu olmuş olur. Detayları tabii ki paylaşırız. Efe Can'da da peki. Güzel bilgiler var zaten.
0: Efe Can, yaklaşık herhalde 2 saat önceydi bu ekranlarda paylaştığım bilgi, Beşiktaş ve Salah arasındaki görüşmelerde tarafların mali konularda anlaşma sağladığı bilgisini bizimle paylaşmıştım. Beşiktaş taraftarı çok heyecanlı. Şu anda bütün gözler Beşiktaş ve Salah arasındaki görüşmelere çevrilmiş durumda. Buradan çıkacak olan artık nihai kararı bekliyor Beşiktaş camiası. Beşiktaş ve Muhammed Salah arasındaki görüşmelerde son durum nedir?
4: Furkan'ın da senin de söylediğin gibi Beşiktaş Muhammed Salah ile mali şartlarda anlaşma sağladı. Taraflar arasında şimdi ise imaj hakları, forma satışından alınacak pay ve sözleşme süresine ilişkin görüşmeler sürüyor. Biz A Spor ekranlarından sabah öğle saatlerinde Türkiye'de ve dünyada ilk olarak bunu da söyleyebilirim. 12 milyon euro maaş, 1+1 yıl kontrat süresi üzerine görüştüklerini söylemiştik. Bu bizim özel haberimizdi. Aspor olarak bunu vermek bize nasip oldu. Sözleşme süresinde şu an oyuncu tarafının 2+1 yıllık bir isteği var. Onu söyleyeyim. Ama Beşiktaş tarafı da 1+1 yıllık bir kontrat süresi yapalım. Sen burada gol ve asist katkısı sağladığında bu +1 yılda devreye girsin diyor. Oynayacağı maç süresi de aslında buna dahil olacak. Rakamlara henüz erişemedim ama hem gol hem asist hem de maç süresi tamamlandığında bir yıl daha sözleşmemizi uzatmış olalım, devam edelim fikrine sıcak bu Beşiktaş tarafı. Tabi oyuncunun menajeri İstanbul'da, yaklaşık 5-6 gündür İstanbul'da. Oyuncusunu Beşiktaş'a önerdi. Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktıklarını söyledi. İstanbul'u, Türkiye'yi çok sevdiklerini söylüyorlar. Ki ben menajeriyle de bir görüşme gerçekleştirdim. Şunu ifade ediyor. Muhammed Salah Arabistan'dan oldukça yüksek miktarda yıllık maaşlı bir teklif var ama biz Arap Yarımadası'na çok sıcak değiliz. Türkiye'de oynama fikri bizi cezbediyor. Beşiktaş taraftarların ilgisi bizi çok mutlu ediyor ki kendisine son 1-2 saattir Come to Beşiktaş akımı uygulanıyor Beşiktaş taraftarlar tarafından. Bu ilgiden çok mutluymuş Muhammed Salah. Ve Avrupa'da yoluna devam etme isteği bulunuyormuş. Avrupa'da da Müslüman bir ülkede forma giymek istiyormuş. Bunu belirtiyor oyuncu tarafı. Onu söyleyeyim. Tabii gelirse Sayın Başkan Serdar Dalı burada Türk futbol tarihinin en büyük transferini yapmış olabilir. Olacaktı diyebiliriz. Ki Premier Lig'e damgasını vurmuş. Liverpool'un uzun yıllar sonra şampiyon olmasındaki en büyük etkenlerden biri olan bir isim. Çok büyük bir isim. Ki Premier Lig'inde efsanevi futbolcuları arasında yer alıyor. Bir figür aslında transfer etmiş olacak. Burada Beşiktaş tarafı da oyuncu tarafıyla, o yüzden oyuncu tarafı da bunun farkında. Forma satışlarından da bir pay isteği bulunuyor. Onu söyleyeyim Furkan Yalnız.
0: Efecan, çok büyük bir isimden bahsediyoruz gerçekten, ama senin de bahsettiğin bilgiler doğrultusunda yani imaj hakları ve sözleşme süresi aslında çok ufak detaylar artık bu görüşmelerde. Bu görüşmelerin resmiyete dökülmesi için, yani bir sonuç çıkması için bir tahmin edebileceğin süre var mı? Ne zaman bu transferin artık resmiyete dökülmesini beklemeli Beşiktaş taraftarı?
4: Furkan Yalı, senin de söylediğin gibi artık bu detaylara doğru geçilmişken transferin buradan son bulmaması beni de aslında şoka uğratır, onu söyleyeyim. Ama transfer dinamik bir süreç, görüşmeler sürüyor. Muhammed Salah'ın Türkiye isteği oldukça fazla ki bu da transferin bitmesindeki en büyük etkenlerden biri olacak gibi gözüküyor. Ben ilerleyen birkaç gün içerisinde bu transferin Beşiktaş taraftarları çok mutlu edecek bir şekilde bitmesini bekliyorum. Hafta sonu olabilir. Tabii bunu bilgi olarak söylemiyorum. Bana gelen oyuncu tarafının o memnuniyetinden dolayı söyleyebiliyorum. Birkaç gün içerisinde ben bu transferin olumlu bir yönde bitmesini bekliyorum. Onu söyleyebilirim Furkan Yıldız.
0: Efecan, bir sorum daha olacak. Biz birazdan Muhammed Salah konusunu tabii çok daha detaylı konuşacağız Kaya Temel ve Güvenç Kurtarlı, ama bugün Beşiktaş'a dair sosyal medyada ve basında önemli haberlerden birisi de Mauro Icardi'nin Beşiktaş'a önerildiği yönünde bazı haberler ve iddialar vardı. Bu haberler, iddialar doğru mudur?
4: Bu iddialar doğru ama yeni bir haber değil. Eski haber şu an öğrenilmiş ve gündeme girmiş bir durum. Icardi önerisi yaklaşık bir ay önce Beşiktaş'a yapıldı. Ama Beşiktaş yönetimi yabancı kontenjanı nedeniyle bu ihtimali değerlendirmiyorlar. Eğer yabancı kontenjanı geçtiğimiz sezondaki gibi uygulanmaya devam etseydi Beşiktaş Icardi'ye bir girişim yapabilirdi. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil Furkan Yıldız.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Efecan. Sana güzel bir akşam diliyoruz. Biz senin verdiğin bilgiler doğrultusunda Muhammed Salah konusunu özellikle konuklarımızla birlikte konuşmaya başlayacağız. Bir kez daha hoş geldiniz. Efecan'ın da aktardığı bilgilerle biraz bugün transfer dönemindeyiz hocam. Salah konusunu konuşarak başlayalım. Çok büyük bir isimden bahsediyoruz. Birazdan ne kadar büyük bir futbol efsanesinden bahsettiğimizi daha detaylı aktaracağım. Bazı vereceğim istatistikler ve bilgiler var elbette, ama Kaya ile başlamak istiyorum hocam müsaadenle. Çünkü Kaya'nın bu konuda bizimle paylaşabileceği bilgiler olduğunu biliyorum. Çünkü bir kez daha tebrik de ederim. Bundan 5 ya da 6 gün önce, 5 gün mü demiştin?
3: 13 Temmuz.
0: 13 Temmuz günü yine bu ekranlarda, yine son olacak sayfa programında Salah ve Beşiktaş arasındaki ilk teması Kaya Temel bu ekranlarda paylaşmıştı. Bugün çıkan haberler, az önce Efecan'ın bizimle paylaşmış olduğu bilgiler, senin pencerenden Salah Beşiktaş arasındaki görüşmelerde son durum nedir?
3: Evet, yani öncelikle şöyle başlamak lazım. Bu görüşmeler çok olumlu bir şekilde ilerliyor. Hem Beşiktaş kulübünün Salah'la alakalı düşüncesi ve buradaki sunduğu hem rakam hem de sözleşme şartları, şu an görüşmeler devam ediyor. Fakat ben son bilgi olarak şöyle paylaşayım. Henüz biten bir şey yok. %100 hani bu transfer olacak diye bir kaydı da yok tabii ki. Ama bu oyuncu Beşiktaş'a 13 Temmuz'da öneriliyor. Ve o zaman da ben şunu ifade etmiştim. Rakamsal boyutta Salah'ın beklentisi yükseklerde. 13 milyon euro bandında net maaş beklentisi vardı Muhammed Salah'ın. Ve oyuncu cephesi 3 yıllık bir kontrat istiyor Beşiktaş kulübünden. Ama Beşiktaş kulübü de 1+1 yıllık bu maaş, evet 12 milyon euro civarında bitirmeyi hedefliyor. Fakat bu 12 milyon euronun da net olarak işte 9+3 olarak bir hesaplama yapılması bekleniyor Beşiktaş camiası tarafından. Çünkü takım içerisindeki maaş dengesini de korumayı düşünüyor burada başkan. Şu anki görüşmeler bu şekilde ilerliyor. Yani şu an Salah, evet 13 milyon euro net maaş beklediği bir yerde Beşiktaş kulübü Salah'a toplam bonuslarla beraber 12 milyon euro, artı işte imaj haklarıydı, forma satışlarıydı, oradan paylar da illaki görüşülüyor. Bunlar da tabii ki bu konunun içerisinde. 12 milyon euroya Salah zaten sıcak bakıyor şu an için. Ama tekrar ifade edelim. Net biten bir durum yok. Görüşmeler bu rakamlar üzerinden. Özellikle oyuncu cephesinin 3 yıllık kontrat istemesinde diretmesi. Çünkü şöyle düşünebiliriz. Salah'ın evet yaşı, performansı, fiziği.
0: Bunları 34 yaşında.
3: Yan yana koyalım hepsini. Bu yaşta, bu fizikte Süper Lig'in tozunu attırabilecek bir oyuncu Salah bir kere.
0: Yani hep oynayarak bu arada yani bu yaşa geldi. Hiç fiziksel olarak geriye giden bir Salah görmedik. Hep 34 yaşına gelmiş olmasına rağmen üst seviyede kalmaya devam etti.
3: Evet ama...
2: Şimdi burada araya gireyim. Şimdi tabii hocam. Görüntüler var ya.
0: Evet.
2: Ya Santra'dan aldı, yetişemediler ya adama. Santra'dan
0: tabii
2: aldı. Hocam,
0: biraz tabii bu görüntüler karma sezonlardan. Yani birkaç sezon yine geriden gelen görüntüler de var.
2: Var ama şimdi siz konuşurken baktım şeyin.
0: Ama daha çok yakın zamanda Dünya Kupası'nda izledik mesela.
2: Herhalde izledik. Bir de şey var.
3: İyi, kaliteli bir oyuncu.
2: En son bak Süper Lig'de geçen sene 12 gol 10 asist. Evet. Geçen sene bir sene evvel var ya 34 gol 23 asist ya.
0: Hocam geçen yıl en düşük belki 12, spor evet. katkısı verdiği sezonlardan
2: yani 12,
0: birisi.
2: 12-22 gol var ya. Premier Lig'de bu ya.
0: Tabii.
2: Yani müthiş bir performans. Şimdi şeye bakıyorsun, bana göre finale getirdi gene Messi. Kaç, 38 mi? 39 mu?
0: Messi 39 hocam, evet, 40'a doğru gidiyor.
2: Yani onun için ya bir de aynı Messi'ye benziyor bunu City falan filan da. Yani ben bence 2+1 olsun.
3: Ya şöyle bir durum var hocam orada işte. Oyuncu cephesi burada 3 yıl istemesindeki neden şu. Zaten büyük ihtimal Türkiye'de son kontratı olacak Salah'ın. Beşiktaş cephesi de zaten bunun farkında olduğu için hani 1+1 olsun, performansa göre, şarta göre biz bunu bir yıl daha uzatabiliriz gibi düşünüyor şu anki. Görüşmeler devam ediyor iki taraf arasında da. Şunu da ekleyeceğim, bu bilgi de bence önemli. Suudi Arabistan'dan Salah'a bildiğiniz açık çek gibi bir teklif geliyor. Yani burada rakamını sen belirle, istediğin maaşı, gel burada oyna gibi bir teklif yapılıyor Salah'a. Ama ben burada 13 Temmuz'da da bahsettim. Oyuncunun ailesi özellikle Türkiye'yi istiyor. Türkiye'de yaşamak istiyor. Oyuncu o yüzden buraya çok fazla sıcak. Yani bu geçtiğimiz sezonda o dönemin mevcut yönetimi Fenerbahçe'de devam etseydi, Saran yönetimi devam etseydi, büyük ihtimal zaten Salah Fenerbahçe forması giyecekti.
0: Doğru.
3: Bunun üzerine yönetim değişikliği sonrası Sayın
0: Ertan Bey'in

0: hatta bir açıklaması evet. var zaten bu konuda. O görüşmeyi bizzat o
1: kendisi
0: dönem,
1: yönetiyordu.
0: Yetkili olan isimlerden birisiydi. Kendisi zaten doğrulamıştı bu görüşmeyi.
1: Evet, Ertan Bey de zaten bu transfer sürecini yeni yönetime anlatmak için her iki başkan adayına da o zaman randevu alıp anlatıyor. Hatta Aziz Bey'e de anlatıyor. Aziz Bey bunun üzerine Salah'ın işte beklentisi paket olarak 30 milyon euroları buluyor diyor. Ve Oğuz Çetin'le de aslında bu süreç biraz daha ilerliyor. Fakat günün sonunda Fenerbahçe hem maliyetten hem de işte farklı profili orada yöneldiği için Greenwood gibi bir oyuncu Salah'ı tercih etmiyor burada. Doğal olarak da menajerler Beşiktaş'a da öneriyor oyuncuyu. Ve şu anki durumun özeti net olarak budur. Fakat ben altını çizmek istiyorum. Herhangi bir şu an net bir anlaşma yok. Ama olumlu şekilde ilerliyor. Yani bu transferin netleşmesi nereden baksanız bir aşağı yukarı yine 4-5 günü bulacak gibi.
0: Sen de çok uzun görünüyor. Yıllardır bu sektördesin. Yani artık böyle imaj hakları, sözleşmenin süresi vesaire hani görüşmeler bu aşamalara geldikten sonra hani anlaşmanın sonuçlanmama olasılığı çok düşük olarak görülür tabii. genelde. Yani Beşiktaş taraftarının sanki bu anlamda bu anlaşmaya artık bu kadar inanması ve heyecanlanması da biraz bana doğal geliyor. Doğal bir refleks olarak yorumluyorum aslında.
1: Ya kesinlikle, çünkü bunların konuşulduğu bir ortamda zaten hani burada anlaşmaya yakındır ve şu anki görüşmeler de
0: avukatı da İstanbul'a geliyormuş.
1: Olumlu bir şey. Ya benim bildiğim Salah'ın avukatı yok. Tek bir kişi, menajeri zaten, o bütün işlemlerini kendisi görüyor.
2: Yani avukatı ekstra... var burada ya. Ben
1: Güvenç hocam var avukat burada.
0: Evet, burada çok kıymetli bir hukuk mezunu.
1: Yani ekstra talep Güvenç istiyorlarsa hocam. Buradan destek istiyorlarsa sözleşme için gelebilir, ama benim bildiğim menajeri bütün işlemlerini gerçekleştiriyor Salah. Burada kontratla alakalı da. Ama şu anki görüşmeler olumlu bir şekilde ilerliyor. Şu an zaten hani eminim ki Beşiktaş cephesi de çok sağlam adımlar atmak istiyordur burada. Tam netleşmeden herhangi bir şey söylemek istemiyordur Sayın Başkan da. Zaten o gün ben burada o Salah ismini paylaştıktan sonra hatta dedikodular var demişti Başkan. Gizlemek istedi belli. Çünkü Salah ismi dediğinizde mecbur gizleyeceksiniz. Çok ciddi bir transfer, tabii. iyi bir isim. Hangi yönetici olsa bunu yapar.
0: Baskısı da bir o kadar yüksek olabilecek yani
1: kesinlikle,
0: bir isim.
1: Kesinlikle.
2: Biraz evvel Seren vardı. Biliyorsun bu ayrılış şeyden. Şimdi Salah'ın mevzu geçince böyle sanki biraz abartıyorum da kıskandı gibi geldi bana Galatasaray, yani yani niye bir Galatasaray olmasın falan filan.
1: Hocam Galatasaray'ın şu an hani ihtiyacı var mı yok mu
2: tartışılır
1: ama kadro dolu Galatasaray. Zaten
2: ya fark etmiyor, arıyorlar ama evet. 10 numara arıyorlar. Bu Salah orada da oynar yani.
1: Daha çok kanat performansı veren bir oyuncu olduğu için Beşiktaş'a
2: neyse ya.
0: Daha hocam Liverpool rakamları Muhammed Salah'ın 2017-2026 arası tam 9 yıl Liverpool'da forma giyiyor ve bir Premier Lig, bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var. Jürgen Klopp ve Arne Slot dönemlerinde Liverpool'da 392 maçı var. 257 gol ve 100 üzerinde de asist yapıyor. Sadece Liverpool dönemi 9 yıllık.
2: Ya müthiş bir şey ya.
0: Yani gol krallıkları da yaşıyor tabii ki Premier Lig'de. Sanırım 4 gol krallığı var. Hatta Thierry Henry ile beraber bu rekoru paylaşıyor. Ya çok önemli bir isimden bahsediyoruz gerçekten. Yani 34 yaş, hani tabii ki karşı görüşler de olabilir. Hani işte yaşı yüksek, yok. Artık işte bu temposu acaba hala aynı mıdır vesaire. Bu konuda tabii ki farklı görüşler de olabilir ama... bu lige 34 yaş ya da daha üzeri yaşlarda son dönemde gelip burada çok iz bırakan isimler de oldu. Yani biraz bizim kendi ligimizin de sanki gerçeklerini göz önünde bulundurmak lazım değerlendirme yaparken hocam. Ne dersin?
2: Yok ya bunlar
0: yani, değil mi yani?
2: Ya oynamaz ligde... olur mu ya? Ya bu daha şimdi bak şey, Messi'yi alıyorsun, iki tane hareket yaptı, finali geçirdi. Ama eskide bırak öbür maçları saymıyorum
0: 39
2: yani.
0: 39 yaşında.
2: Yani şimdi bu adam, ya şöyle söyleyeyim. Meziyetle baktığında yani şu adamları geçmesi, gole gitmesi, asisi falan filan Messi gibi ya, Messi'nin bir kopyası yani neredeyse. Ya bu 39 yaşında bir de fizik olarak da oynar. Şimdi biraz evvel dedim ya sen hani karma şey aldık falan dedim. Fark etmiyor, o sureti falan düşmedi onun. Messi'nin de öyle. Düşmedi 39 yaşında. Ya git bak bizim zamanımızda 28 yaşındayken bizi şey yapıyorlardı. Yani emekli ayırıyorlardı. 28 yaşta bak.
0: Erken
2: hemen adam.
0: Hocam.
2: Şimdi 28, 30 oldu, 32 oldu, 34 oldu. Şimdi şey biraz evvel baktık 34 yaşındaki bak Eyüp Spor şeyi aldı. Fas stoperi aldı. Şimdi bu çıkacak 34. Ya futbolcu yeter ki 40 yaşına kadar, şu anda 40 yaşına kadar oynarlar. Ama şey olarak, felsefe olarak, zihniyet olarak, bu onu oynayacağım derse oynar. Ama adam futboldan bıkar, yani işte antrenmanda ailesine ayıracağım der, bilmem ne der. Onun için bırakabilir. Şimdi Alex Ferguson ya şu anda antrenörlük yapsa, tamam mı? Hani biz bir laf var ya, ayakkabısını atsa bu Tuel'den Muel'den 10 kat iyidir yani. Şu anda bile. Neydi adam dedi ki bıraktı yani. Şey olarak, düşünce olarak bıraktı. Şimdi bu daha oynar. 4-5 sene oynar. 2 artı 1 ben olsam zaten kabul ederim. Ya bir de şimdi bak, Kaya çok güzel bir şey söyledi. Şu anda buna bak, açık çek vermişlerdir.
0: Hocam bak, karşı görüşler var dedik ya mesela. Bir tane soru var. Bu arada soru görüşlerinizi X üzerinden gönderebilirsiniz. Instagram'dan da yine bizlere sorularınızı, merak ettiklerinizi yazın lütfen. Birazdan bu arada Okan Koç'a bir telefon bağlantısı yapacağız. Bir soru okuyup sonra Okan Koç'a gideceğim. Sané ne kadar katkı verip beklentileri karşıladıysa Salah da o kadar olur bence. Beşiktaş hata yaptı. Dünya Kupası'nda beğenmedim demiş mesela Samsun'dan Zeki Bey. İşte aslında bahsettiğim o böyle karşı görüşlerde olabilir dediğim görüşlerden birisi. Zeki Bey'den gelmiş mesela.
2: Ya o Dünya Kupası başka, Türkiye başka. Yani bak, bir sene Klopp'la kavga etti şey. Biliyor musun?
0: Salah.
2: Evet, şey, oyuna girecek üzereyken. Falan filan. Kavga etti. Ondan sonra Klopp gitti. Ondan sonra 34 gol 23 asist o
0: hocam,
2: sene.
0: Biz devam ederiz ama Okan Koç hazırmış. Bir dinleyelim mi? Okan Koç'un da çok heyecanlı olduğundan, şu anda çok mutlu olduğundan
2: zaten
0: eminim.
2: Evet.
0: Çünkü yıllardır bu ekranlarda Beşiktaş'ın her transfer döneminde işte nasıl profil isimlere gitmesi gerektiğini hep Okan abi, evet. Okan Koç bahsetmişti. Okan Koç, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk sevgili Furkan Yıldız. Öncelikle Güvenç hocama, bir de Kaya'ya çok çok selamlarımı iletmek istiyorum. Buradan bir de artı Kaya'yı tebrik etmek istiyorum. 5 gün önce böyle bir isim zikrettiği zaman acaba ne oluyor gibilerinden bir tedirginlik yaşadım. Bir telefon trafiğine takıldım. Sessiz kal dediler bana. Ben de sessiz kaldım. Demek ki bu sessizliğin arkasında büyük bir fırtına kopmaya başladı. Trossard, Muhammed Salah. Yaklaşık Trossard'ın imza töreninde biliyorsun 20 bin kişi Allah Allah Allah Allah Muhammed Salah diye tezahüratlarda bulundu. Ve sevgili Serdar Adalı da taraftarın bu talebini, isteğini gerçek bir şekilde, ciddi bir şekilde yani umutlanarak taraftarın isteğini, talebini de gerçekleştirmek için mücadele etmeye başladı. Yani gerçekten şu anda Beşiktaş taraftarı çok mutlu, umutlu, heyecanlı. Keza ben onlardan daha çok heyecanlıyım. Artık Beşiktaş formasına bu tarz oyuncular yakışıyor sevgili Furkan. Ya Beşiktaş formasını Muhammed Salah, Trossard, bir bakmışsın santrafora Norveçli veyahut da bir Sırp, bir forvet, orta saha, bir İtalyan, bir orta saha. Yani her an her şey olabilir. Bak, bu arada bir subliminal mesajlar da vermeye çalışıyorum. Yani Beşiktaş...
0: Tarifi yaptın.
3: Yani tarifi yaptım, sen ona göre bir sunum yani sergile artık izleyicilere, sana bırakıyorum. Ya güzel tabii ki de bu haberler, bu tarz oyuncuların liginizde oynaması. Yani ülke futbolu açısından gerçekten marka değeri deriz ya, marka değeri anlamında da ülkemizi gerçekten çok önemli pozisyonlara, durumlara yönlendiriyor. Bunlar önemli işler. Muhammed Salah yani çok yetenekli, muazzam profesyonel bir futbolcu, çok iyi bir futbolcu. Bir de şöyle bir detay vereyim. Muhammed Salah'ın eşi özellikle İstanbul'a gelmek çok istiyormuş. Antalya'da da, bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama aldığım bilgiye göre Antalya'da da bir villa mı, yazlık mı, ne mi almışlar. Yani inşallah doğrudur. Bu transfer gerçekleşir. Artık Beşiktaş taraftan hasreti, özlemi, o heyecanı gerçekleşsin Furkan. Gerçekleşmesi gerekiyor. Başkan da bunun bilincinde olduğu için bu profiller yönlendi. Ki hedefe şampiyonlar bu seviyedeki, bu kaliteliki oyuncularla gidersin. Yaratıcı oyuncularla gidersin. Rakibin üstüne giden, rakibi tedirgin eden, problem çözen. Hep deriz ya, kalite eksikliği vardı Beşiktaş'ta. Sol tarafa Trossard geldi. Premier Lig şampiyonun sol kanadı. Bir bakıyorsun Premier Lig'in ikincisi. Sağ kanada bak Salah gelmiş. Ön tarafı az önce söylediğim gibi ya Norveçli ya da Sırp bir santrafor. İtalyan ortası. Hemen her şey, dengeler değişebilir. Masaya oturduğun zaman ne zaman başlıyoruz heyecanını yaşatırsın artık taraftara ve o ligin içindeki diğer rakiplere. Bunu Fenerbahçe'de, Trabzon'da, Galatasaray'da ve diğer takımlar da artık Beşiktaş'ın o yarışın içinde olması gerektiğini istiyor. Olması gerektiğini de farkındalar. Bu tarz oyuncularla oralara gidersin. Az önce, yaklaşık yarım saat önce hocamın da eski öğrencisi, hatta ilk o getirdi Türkiye'ye sanırım onları. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Sevgili El Saka, eski takım arkadaşım ve Ahmet

0: var. Ensaka ile konuştum. Muhteşem futbolculardır. İyi profesyonel. Özellikle Ensaka çok iyi bir profesyonel. Ensaka şu anda Mısır'da bir televizyonda kanalında program olarak analiz programı yapıyor. Ya dedim Ensaka dedim. Abi dedim. Ne diyorsun dedim. Ne diyorlar? Oradaki görüş de. Oradaki nabız de. Okan dedim şu anda buradaki medyada konuşulan konu, söylenen söylenler o artık Beşiktaş'ta deniliyormuş. Ki inşallah öyledir tabii ki de. Yani imza ıslak imza atılmadığı sürece çok net, çok kararlı veyahut da çok kesin konuşmamak gerekiyor. Ama onun söylediğini söylüyorum ben. Bekleyelim, görelim. İnşallah hayırlısı olur sevgili Furkan. Yani olması gerekenler bunlar. Beşiktaş formasının yani oyuncuların seviyesi bu seviyede. Aslında Muhammed bir bakmış, bir bakmışın Jelovic, bir bakmışın arkada farklı bir oyuncu, İtalyan oyuncuyu söylemeyeyim, onu siz bulursunuz artık ilerleyen günlerde, ilerleyen dakikalar. Ya bu isimler yakışıyor, seni hedefe bu isimler götürür, yaratıcı oyuncular bunlar. Yani taraftarı da heyecanlandırır, forma sattırır, o isteği, o coşkuyu artık o sahada bazen bazı durumlarda hakların yendiği zaman oyun gücüyle artık ya kendileri de bezdirsin, bıktırırsın. Çünkü yaşanıyor bunlar. Yaşadık. Güven Çocuğa da teknik adamken yaşadı. Biz futbolcuyken de yaşadık. Alıp bir taraftan bir tarafa vermeye çalışan atlayıp çok hakemlerle karşılaştık. İnşallah önümüzdeki sezon böyle hakemler karşılarımıza çıkmaz. Hiçbir takımın karşısına çıkmaz. Adil rekabet içerisinde keyifli, güzel, tempolu maçlar izleriz. Benim tek umudum, tek temennim bu. Ama inanılmaz derecede mutluyum ve heyecanlıyım. İnşallah bu transfer gerçekleşir. Yaşı konuşuluyor. 37 yaşında Dzeko geldi değil mi bu lige? Müthiş işler yaptı. 34 yaşında Mertens ligi domine etti. Orkestra şefi gibi orta sahada yönlendirdi. Icardi oynattı. Hepsini oynattı. Bakıyorsun 35 yaşında Drogba geldi. Neler yaptığını herkes gördü. Ki Salah neler yapar, neler yaptırır. Ne hayaller kurduruyor şu anda bana biliyor musun? O hayallerimin hepsini gerçekleştirecek. Milyonlarca Beşiktaşlı'nın hayalini gerçekleştirecek. İşte bu oyuncularla o hedefe gidersin. Hep söylerim. İnşallah hayırlısı olur. Bekliyoruz, görelim. Taraftar ne dedi? Allah Allah Allah Allah Muhammed Salah dedi. Başkan da taraftarın talebini, isteğini gerçekleştirmek için çok ciddi, çok prensipli, kulübü şartlarına uygun bir şekilde bir operasyon yönetiyor. Bakalım görelim, inşallah hayırlısı olur kardeşim.
1: Benim bir sorum olacak ama öncesinde hocam sen sanırım bir sorun var.
2: Yok soru değil de şu Ensaka'yı ben Denizlispor'a tavsiye ettim. Ben Ahmet Hasan'a metat almıştım. Ensaka'da
1: Kocaelispor'a almıştın
2: Kocaeli
1: değil mi?
2: Spor'a, Denizlispor'a tavsiye ettim. Ensaka hep beni gördü, baba der, elimi öper falan. Ensaka'nın da buraya gelmesinde
1: çok payın var.
2: Payım değil, ben getirdim. Öyle bir tavsiye.
1: Sen tavsiye ettin.
2: Yani şey
0: ya hocam mütevazı olma. Biliyoruz, bütün Türkiye biliyor. Ensaka'da bile, Ahmet Hasan'da biz de biliyoruz hocam. Tamam, mütevazı olmana gerek yok.
2: Çok mütevazı
0: bir tane profesyonel. 10 senede Gençler Birliği'nde biliyorsun beraber oynadığımızda neler yaptılar. Yani gerçekten çok tane profesyonel futbolcu getirttirdim ülkemize. Onları da izledik. Ya o Ensaka hocam arkada nasıl oyun kuruyordu, soğukkanlıydı ya. Hatırlarsın, bilirsin değil mi hocam? Yani o hava hakimiyeti, sahibinki zamanlaması.
2: 98'de onlar Afrika şampiyonu oldu zaten. Biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum, biliyorum.
2: Yani
0: hocam.
2: Mısır milli takımı. O Hüsam Hasan da santrafordu. Şimdiki teknik direktör. Tabii evet, onu doğru. Da alacaktım
1: evet,
2: ben.
1: Evet, doğru.
2: Ama işte o zaman 3 tane transfer falan yapıyorduk. Çok iyi bir takım var. Bir tane stoper getirmişti Metat diye. Müthiş bir adamdı ya.
1: Şunu sormak yani istiyorum. Şimdi Leandro Trossard'ın İstanbul'a geldiği gün yine Okan Koç, senin de bir telefon bağlantısı gerçekleştirmiştik hatırlayacağın gibi. Ve sen orada Trossard konusunda yapmış olduğun yorumlarda tırnak içerisinde öyle şeyler duyuyorum ki başkan çıldırmış gibi bir ifaden vardı ve artık bugün Muhammed Salah ismini konuşuyoruz Beşiktaş'ta. Bundan sonraki günlerde Beşiktaş taraftarı yine benzer profilde isimler beklemeli mi? Mesela santrafor bölgesi için.
0: Onun kararını ben değil başkan verecek. Ama konuşulan isimler bu seviyede isimler. Beklentiler de bu seviyede isimler. Konuşulması gereken de isimler bu seviyede olması gerekiyor. Taraftar da zaten beklenti içerisinde olduğunun farkında olan bir başkan. Ona göre hamleler, ona göre isimlere gittiğini görüyoruz. Bakalım olması gerekenler, bak az önce de söyledim. Her yayında da yıllardır isyan ediyordum. Beşiktaş formasını hedefe şampiyonluğa taşıyabilecek futbolcuları getirin diyordum. Bunlarla gidersiniz. Yazık, 20 tane 25 tane oyuncu alınıyor ama bakıyorsun abi 2 sene sonra bu 25 oyuncunun 20'sini göndermeye çalışıyorsun. Al babacığım 5 tane baba oyuncu. Baba seni hedefe taşıyacak karakterli, sorumluluk alan kalan oyuncularını getir abi. O hedef kendi zaman bulur.

0: bulunursun. Şampiyon olmasan bile o taraftarı, o heyecanı yaşatırsın. Zaten futbol nedir? Görseldir, şölendir, heyecandır. Sahanın içinde futbolcunun yaşadığı, yaptıkları taraftarı da heyecanlandırıyor. O taraftarı düşünsene Beşiktaş'ın taraftarını. Yıllardır hasret kalmış böyle oyunculara. Bunları getirdiğin takdirde sevgili Serdar Adalı'yı ben sana söyleyeyim, sırtında omuzlarda taşırlar. Bak bir Orkun'u getirdi, ayaklarına sarıldılar başkanı, ellerinden öptüler. Düşünebiliyor musun, Salah'a getirecek Norveç'i ve hatta Sırp'ı, bir de o İtalyan'a getirdiği zaman. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söylemek istemiyorum. Söylemsem. Yani sevgili Furkan, inşallah hayırlısı olur. Çünkü rakiplerinde de çok önemli, çok kaliteli isimler var.
1: Tabii.
0: Şimdi bakıyorum yaşı, İşte maaşı konuşuluyor arkadaşlar. Bir takımlardaki gelen oyuncuların yaşıyla maaşı konuşulmuyor ama Beşiktaş aldığı zaman yaşıyla maaşı konuşuluyor. Yapmayın. Madem objektifsiniz, liyakatlisiniz, takımdaki oyuncuların da yaşıyla maaşı etmeyiz. Sağda zaten geldiği zaman yapacaklarından sonra söylenileriniz hep ne oluyor biliyor musun? Bu sefer yutkunuyorsunuz, yutuyorsunuz. Beşiktaş futbolcuları hep söylerim. Sağda karakter, mücadele koysun. Taraftar her zaman yanında olur. Ama bu seviyedeki oyuncularla gidersin. Bakalım görelim. İnşallah hayırlısı olur Furkan. Yani bir de bu tarz oyuncuları getirdiğin zaman ya bir matematik yapalım. Çok kolay ya. Ya bu oyuncuların sen geldiği zaman forma satışları, o oyuncuların bağışlarının birçok yükümlülüğünü karşılar. Maliyetini karşılar. Bu açıdan da bakmak lazım. Bak ben sokakta gezen insanım. Pazara giderim, hale giderim, oraya giderim, lokale giderim, kahvede oynarım, pişpirik oynarım arkadaşlarla, abiler. Ya insanlar Muhammed Salah ismini duydu, Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi bile heyecanlandı. Beşiktaşlısını bir kenara koyun. Sevgili başkanım, o zaman da söylemiştim. Çarşıda bir yerde gezersin ya, afişler vardır, patron çıldırdı. Serdar Adalı çıldırdı. Bu kötü anlamda söylemiyorum, iyi anlamda. Muhammed Salah, Norveçli, Sırp, İtalyan, Trossard, bir tane Premier Lig şampiyonunun oyuncusunu, bir de öbür ikincisini getirdiniz ama düşünemiyorum bu oyuncularla. İnşallah iyi olacak. Bakalım, bekleyelim, görelim sevgili Furkan. Yani bizim taleplerimiz, isteğimiz bu. Bir Beşiktaşlı olarak çok mutluyum, heyecanlıyım. Bir futbolsever olarak Türkiye adına çok mutluyum, sevinçliyim. Marka değerini üst seviyeye taşıyacaksın abi bu oyuncuları getirdiğin zaman. Bir de adam, bak onu da söyledi, inanılmaz profesyonel bir oyuncu Okan dedi. Herkes zaten bunu biliyor. Ya yaşı, ya benim yaşı dedi konuşuluyor. O da aynısını söyledi. Birçok örnek verdi. Ya bunların dedi yaşı konuşulmuyor ama Beşiktaş'a geldiği zaman konuşuluyor gibilerinden. Muhammed Salah gelsin dedi. Orada çift hanelere ulaştığı zaman dedi, o yaşı konuşanlar bu sefer acaba ne konuşacak gibilerinden böyle bir imalı bir mesaj verdi. Ben de aynı şekilde düşündüm. Hani bakalım görelim. İnşallah bu operasyon mutlu bir şekilde sonuçlanır ve taraftar çok mutlu olur, umutlanır.
1: Çok teşekkür ederiz sevgili Okan Koç, değerli görüşlerini bizimle paylaştığın için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi İyi akşamlar diliyoruz hocam.
2: Salah'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi
1: buyurun.
2: Okan dedi ya. Şimdi Türkiye'yi anımı falan beğeniyor. Niye beğeniyor biliyor musun? Bunlar Bodrum'a gelmişler evvelki sene. Erol Tok diye benim bir arkadaşım var, eski teknik direktörlerden.
1: Evet.
2: Çok gençlikten arkadaşım. Orada da tabii Bodrum'da yaşıyor ama bir sporla ilgili olduğu için bu şeyler buraya tatile gelen futbolcularla ilgili sıkıntılar oldu mu, sorunlar oldu mu Erol'u buluyorlar tabii orada. Muhammed Salah gelmiş evvelki sene. Erol aradı beni. Demiş ki bir şey yani çalışma zemini arıyorum işte bir kapalı salon şu falan filan. Ya dedi ki Yüveş dedi geldi dedi şeye antrenörüyle gelmiş. Yani performans antrenörü var ya onu da getirmiş. Yani hanım falan onun için Türkiye'yi beğeniyorlar Bodrum'u.
1: Evet Okan abi de ondan bahsetti.
2: Ha, yani
1: özellikle
2: şimdi,
1: burada yaşamak istiyormuş.
3: Evet ailesi işte, çok istiyor Türkiye'de.
2: Şimdi dedi ki ya dedi ben de bir gideyim bakayım dedim dedi tamam mı? Adam dedi şeye gelmiş tatile. Ya dedi var ya gözlerim yoruldu dedi. Şeyde Erol da şeyde bizim silahlı kuvvetlerde yani en son albaydan falan emekli oldu. Çok da böyle iyi idman yaptırır. Düşün yani subay falan. Ya dedi ki gözüm yoruldu dedi ya. Tatile gelmiş dedi adam.
1: Ama işte 34 yaşında hala
2: bu
1: seviyede bu
2: 2 sene evvel. Ondan sonra zaten
1: oluyor.
2: İşte 34 gol bilmem ne falan filan. Şunu anlatacağım yani. Kimse zannetmesin ki ya işte hani profesyonel yaşantı falan dedi ama tabii bunları bilmeyerek söyledi. Yani bilmeyerek derken ne yaptığını bilmeden belli zaten neticede adamın attığı goller falan.

0: Teknik direktörünü getirirken net olarak İtalyano'ya şunu söylüyor. Bir rakam başkan bütçe paylaşıyor. Yani biz çok iyi yıldız transferler yapacağız diyor. Yani zaten ortalama 100 milyon euroyu buluyor bu rakam. Yani bir şekilde bu parayı bulup sponsorlarla çok iyi transferler gerçekleştireceğiz görüşmesi yapıyor. Ve bunun üzerine işte Trossard transferi, şimdi Salah görüşmesi, işte Vlahovic diyoruz. Beşiktaş'ı ya yine Lukaku konuşuldu.
1: Hocam yani şöyle düşünmek lazım.
0: Tabii ki şimdi Salih zaten hem yaşı gereği hem de serbest statüde olduğu için gelirken Beşiktaş'a Süper Lig'de tabii ki iş yapacak oyunculardan bir tanesidir.
1: Ben çok
0: şu anki durumda.
1: Evet.
0: İyi bir oyuncu, iyi bir profil.
1: Orkun var orada.
0: Kaleci aldı güzel bir Beşiktaş şu an. Yani Beşiktaş'ın şu an bence tek bir eksik yanı mutlaka savunmaya, evet, stopere bir takviye yapması gerekiyor. Orada oynayabilecek, tandemi oluşturabilecek. Çok iyi
1: belki
0: bir isim olması lazım.
1: Forma sokabilir.
0: Hocam şimdi şöyle bakalım yani, ama hocam, Nubel çok iyi bir kaleci.
2: Forma sokmayla da olacak
1: ya, olur ya. Ya adam ya Udakay Asmut'ta oynamış ya.
2: Beni alıyorsan
0: tamam da, rekabet arttırman lazım.
2: Alacaksan,
1: hayır. Tamam da olmaz. Orada aldın da dünya kadar adam aldın. Calo'su var, şey
2: tamam
1: var.
2: Tamam işte olmadı.
1: Yani olmadı değil ya, bunları forma sokabilirsin. Şimdi beğenmediğimiz Udakay'ı Augsburg'da oynamış ya. Bundesliga'da oynamış hocam, banko.
2: Augsburg'da Beşiktaş'ın
1: ne Alman liginde oynuyor, Bundesliga'da oynuyor adam ya.
2: Olabilir.
1: O forma sokarsın adamı yani, illa onu bunu aldın adamları getirdin. Bir sürü ya, Galatasaray da aldı getirdi.
2: Al bak sana
1: Sanchez'in de
2: o zaman
1: şey
2: sana
1: dedi.
2: Bir soru. Eskişehir'den Nedim Bey. Beşiktaş'ta her şey iyi hoş ama bir taraftar olarak benim içim rahat etmiyor. Biz Udokai ile mi şampiyon olacağız? Defansımız ha. Çok eksik demiş.
1: Ya Udokai de tak birle kafaya takıyorlar Udokai ile. En iyi adamı gönderdin. Masaoku'yu. Ha? Allah Allah, 10 tane asist adamı gönderdin. O hayır. Zaman niye konuşmadı o arkadaş Eskişehir'in?
2: Masaoku konusunda hocam.
1: Yani Allah Allah.
2: Çok ya objektif neticede olamıyorum Masaoku konusunda.
1: Neyse. Ya neticede tabii 150 tane gol attırması lazımdı. 10 golde kaldı. Ya neticede şu var. Ya Udakay ile de şampiyon olursun. Calon var. Öbür ne? Bir tane daha aldılar.
2: Emirhan var.
1: Emirhan var.
2: Agbodu var.
1: Agbodu var.
2: Agbodu tamam. Zaten oynayacak.
1: Agbodu da hatalar yaptı yani. Ya onları da Emirhan da adam olabilir. Şey de Calo da adam olabilir. Udakay da olabilir. Şimdi sol beke Rıdvan'ı beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Ben bir ara çok iyi oynamaya başladı. Sol bek aldılar mı bilmiyorum.
2: Buyurun. Dünya Kupası'nda, 2026 Dünya Kupası'nda en fazla şans oluşturan futbolcular hocam. 3 isim var. Birisi dün resmi imzayı attı Beşiktaş'a. Diğeri şu anda artık görüşmelerde son aşamaya gelmiş gibi görünüyor taraflar. Zaten diğerini yani o artık futbol tarihine geçmiş bir isimden bahsediyoruz.
1: Ya bu şans oluşturan ne yani?
2: 25, Leandro Trossard 17, Muhammed Salah 16.
1: Ne bu? Ne bu?
2: İşte hocam ne yani şans? Kilit pas, şans oluşturan.
0: Pozisyon sokma gibi algılayacaktım.
1: Asist gibi falan.
2: Tabii
1: neyse,
2: tabii. Asist öncesi evet, o evet. İşte pozisyonu yaratan ya isim gibi düşün.
1: Şimdi baktığın zaman ya bunları zaten konuşmaya gerek yok ya. Yani Trossard'ın ya şu anda Premier Ligi şampiyon olmuş dünya kadar 10 gol 12 asist mi ne var ya Trossard'ın
2: ya. Evet.
1: Ya müthiş adamlar ya, şeyi de kutlamak lazım, o ne, o Arteta mi ne?
2: Arteta.
1: Arteta ya İngiltere milli takımı yarın bir gün gider yani. Çok iyi adamlar almış. Bravo. Trossard müthiş bir adam ya. Salah öyle, Messi öyle zaten. Ya bir ya ne bileyim, yaştaş iyi şeyler yapıyor. Şey Okan Yalın fazla heyecanlandı.
0: Hocam heyecanlanmayacak gibi de değil
2: bu
0: yani.
2: Anda bekliyor evet. Ya Okan abi ve birçok Beşiktaşlı
1: her şeyde transferde Okan böyle heyecanlı konuşuyor
0: ama
1: işte
0: şunu anlatmak lazım.
1: 3-4 senedir
0: yani,
1: anca bir transfer
0: sağlıklı
1: yapıyor.
0: Bir şekilde hocam şimdi Beşiktaş yeni bir yapılanmaya girdi, bir teknik direktör getirdi, yapacağı oyuncu transferleri şu an o teknik direktöre bazı sözler verildi, bazı vaatler ve bunları yerine getirebilmek için Beşiktaş yönetimi son dönemlerdeki yapılan projeler üzerinden ciddi bir rakam kenara ayırdı zaten.
1: Bir şey söyleyeyim.
0: Yani bu rakamlar 80 milyon euro, 100 milyon euro bandını tamamdır bulabiliyor.
1: Kaya.
0: Yani teknik direktör, futbolcu derken bu rakamları dolaşacak gibi duruyor zaten.
1: Teknik direktör de şey bunları tahmin etmiyor. Hani rüyasında yok, sayrı olmaz derler yani. Trossard'ı, Salah'ı falan filan var ya. Yani o bunları tahmin etmiyordur.
0: Yani. Ya tabii Vlahovic mesela onun istediği oyuncularından bir tanesiydi. Ya takip
1: ya,
0: ettiği öncesinden bildiği oyuncuydu.
1: Yani Salah attı. Ya
0: tabii ki hocam hiç kimse ayırdı yani, hemen Salah'ı bence. Hani şimdi herhalde burada doğruları konuşmak gerekiyor. Salah gibi bir oyuncunun burada yaşı, fiziği, performansı, şimdi diyorum ya, hepsini yan yana koyduğunuzda yani Salah size sahada istenilenin fazlasını verir. Yani kilitli maçlarda çok ciddi maçlara açarsın.

0: Ya işte söyledim adamı, yazın tatil et, şey, antrenörle gelir mi ya?
1: Tabii.
0: Erol da çok ağır idman yani. Yaptırır diyor ki ben yoruldum
1: onu
0: diyor.
1: Onu başka
0: ya.
1: Yapan kim vardı biliyor musun? Lewandowski mesela.
2: Doğru, onun da yani, kendine çok dikkat ediyor. Evet.
1: Yine kendi
0: bak kaç tane gol atmış buraya. Bak istatistiklerine bak.
1: İşte hocam o, yani müthiş o seviyelerde kalmak istiyorsan, kalıcı olmak istiyorsan sıkı çalışmak gerekiyor. Birkaç yorum okuyayım mı? Mesela Sinan Turut bu kadroda Rafa Silva olacaktı demiş. Bence haklı bir serzeniş. Gerçekten o da çok farklı bir katkı verebilirdi bu isimlerle birlikte. Ömer Bey demiş ki, Ömer Tural, vallahi bir fanatik Galatasaraylı olarak söylüyorum, Salah'ın ismi beni bile çok heyecanlandırdı. İnşallah Beşiktaş'a gelir, çok yakışır, performans da verir. Allah Allah Allah, Muhammed Salah demiş.
0: Ömer Bey de. Tezahürat belli oldu zaten. Beşiktaş'ın bu seneki tezahüratı.
1: Şevki Özer demiş ki, Cengiz Ünder izleyen Beşiktaş taraftarı Salah'a hayır demez bence. İyi yayınlar. Çok böyle dikenli yollardan geçti hocam Beşiktaş taraftarı son 5 yılda. Yani bugünlere gelene kadar kanat rotasyonunda çok...
2: Kesinlikle yani böyle bir ismi de hiç kimse hayır diye. Eleştirilecek bir tarafı...
1: Hatırlanmak istenmeyecek performanslar gördü.
2: Kesinlikle yani eleştirilecek bir tarafı bu Salah'ın bence yok. Yani yok. Bu transferi Beşiktaş zaten çok iyi bir şekilde ilerlediğini söylüyoruz görüşmelerin. Her an her şey de olabilir. Görüşmeler zaten sıcak masada. Ama şu var, bu oyuncu transferi gerçekleştirdikten sonra Beşiktaş birincisi zaten bu futbolcudan forma satışları, bu futbolcunun marka değeri bunlardan zaten katlayacak. Verdiği işte o rakamı rahat bir şekilde çıkarabilecektir. Hiç olmasa yarısını çıkarma şansı da olabilir forma satışlarından düşündüğümüzde. Evet. Yani Salah gibi bir oyuncuyu şu an eleştirmek kıskançlıktır diye düşünüyorum ben. Süper Lig'de sadece Beşiktaş'ın bunu söylemiyorum ben. Hani Fenerbahçe'de bu transferi yapsaydı, Galatasaray tabii kim alırsa alsın ben bunu söylerdim. Çünkü bu adam kendine bakan bir futbolcu.
1: Çok doğru.
2: Fiziğine dikkat eden bir futbolcu. Burada yaşını tartışmak yerine saha içerisinde neler yapacağını.
1: Mertens mesela kaç yaşında gelmişti? 35 miydi?
2: Tabii 34-35 civarı. Yani
1: sezon
2: Mertens.
1: Kaldı değil mi burada? 2 ya da 3 sezon mu kalmıştı Mertens? Yani
2: Galatasaray'da net 2 sezonu var.
1: İz bıraktı.
2: Maça şey damlıyor.
0: Ya bu sene şampiyonun adaydı.
1: Çok iyi profesyoneldi aslında. O yüzden o örneği veriyorum. Mertens de kendisine bakan, çok
2: dikkat
1: iyi yaşayan,
2: eden bir oyuncuydu
1: çok
2: yani.
1: İyi bir profesyoneldi.
0: Trabzonspor'u örnek alalım. 33 yaşında adam aldı.
1: Malinovski.
0: Evet, 33 yaşında dönemi. Aldı adam. Yani bu da doğru. 34 yaşında Salah yani. Yani çok enteresan. Bak Trabzon'da böyle bir şey yok. Onların scoutları gerçi ayrılmış kimse birisi neyse ya. İyi adamlar alıyorlar yani. Yani
2: minimum 2 yıl Beşiktaş'a yani. Katkı sağlayacak bir oyuncu. Bence. Kendisine bakan işte, bir oyuncu 3 yılı rahat zaten kaldırabilecek potansiyelde. Daha da devam edebilir bu fizikle. Ama biz minimumunu düşünelim Salah'ın. 2 yıl bir de Süper Lig'de her türlü bak, iş yapar.
0: Ülkemizin güzellikleri hanımı. Bak burayı istiyor. Bodrum'du, Marmaris'ti.
1: Bak bir bilgi vereyim mi? O da Okan çok önemli. Okan abi de bahsetti az önce. Evet. Bir arkadaşım yazmış. Teşekkür ederim ona da. Geçen sene Bodrum'a tatil için gelen Muhammed Salah, Gündoğan Küçükbük'ten 10 milyon dolar karşılığında ev satın almış. Mesela geçen sene. Okan abi de bundan bahsetmişti. Sanırım bir
2: doğru.
0: Ya Antalya dedi ama. Işte.
1: Muhtemelen o da bu haberden bahsediyor.
0: Antalya dedi, ben de hayret ettim. Bodrum'dan çünkü Erol bana Bodrum'da. Çünkü Bodrum'a gelmiş. Ya.
1: Aslında ya burada demek ki bir buraya dair, Türkiye'ye dair bir planı varmış yani aslında.
2: Aile zaten evet. Burayı o yüzden hani Suudi Arabistan'a çok fazla
1: sıcak
2: yayının değil. Tabii yayının başında da söyledim ya, Suudiler şunu söylüyor. Biz sana açık çek verelim. Tabii bu açık çek dediğin 100 milyon euro olarak düşünmeyin. Ama belli bir
0: tabii ki. Yine bir 30-40 vardır.
2: Benim duyduğum rahat 40-45 arası. Yani evet. Suudi Arabistan'dan evet. Salah'a gelen teklif
1: gayet iyi.
2: O açık çek dediğim olayda 45 milyon euroyu buluyor. Bir evet. Paket. Ama ailesinin işte burada daha çok İstanbul'da
0: Bodrum'un güzelliği,
2: yani.
0: Bodrum'un güzelliği. Aynı şey değil.
2: Hocam yani Türkiye yani, deyince dediğim yani, gibi.
0: Yani ya müthiş bir ülkeyiz o. Ya biz var ya hakikaten yani.
1: Hocam Özgür Bey demiş ki at yarışı gibi bu lig yeni sezonda burun farkıyla biter demiş. Şu an gerçekten iyi bir transfer dönemi oluyor bir kere. Her
0: evet Trabzon'da öyle. Söyleyelim.
1: Yani Galatasaray yani. Biraz sessiz ama zaten bu sessizliğinde
2: var,
1: bence anlaşılabilir bir tarafı var. Var mı yeni gelişmeler?
2: Var.
1: Peki o zaman Galatasaraylılar da bir ayrılmasın. Birazdan Kaya Temel'den transfere dair detayları almaya devam edeceğim. Yorumlara tekrar şöyle bir göz atayım. Sorulara... bakalım orta sahaya Getson Fernandez'i getirsin Beşiktaş demiş mesela Berat Bey. Aslında Getson da
0: ya, müthiş oldu.

0: O da çok fark
1: yaratırdı. Niye verdiler ben de anlamış değilim onu.
0: Kendi gitmek istemişti hocam o dönem.
1: Ya bu medyaya ben var ya, sen de medyasın, ben medyada değilim. Yani bu gitmek istemedi lafı ya, adam Allah'ım ya, adamı gitti sen var ya şartlatır.
0: Yok yani, gitmek şartları. İstedi ama ya gitmek istemesinin sebepleri var. Ha,
1: işte. Gitmek istedi diye bir şey yok ya.
2: Hocam sen de medyadasın ama artık.
1: Ya fark etme, kızıyorum arkadaş, bana kendime de kızarım yani arkadaşlarıma da. Ya gitmek istedi diye bir şey yok. Ver 50 milyon euro gider mi adam, atıyorum sana. Gitmez.
0: Hocam senin çok seveceğin bir soru geliyor şimdi. Sinan Bey demiş. Sinan Bey sormuş. Beşiktaş yönetiminin yerinde olsam Icardi transferine asılırdım. Ligi biliyor, hırs yapar demiş. Bu arada önerilmiş. Efecan da doğruladı zaten. Hatta kim, Kaya da bu konuda belki kim ekleme yapabilir.
1: Şimdi Icardi bu sene
0: Sinan
1: nereye giderse gitsin. Bak gol kralı olur. Bak majör liglerde de nereye giderse gitsin. Avrupa'da orada veya böyle. Çünkü niye biliyor musun? Artık büyük bir sakatlıktan çıktı. O şeyini, formuna yaklaştı artık zaten. Şimdi Wolves'da falan, Beşiktaş'ta ben olsam yani, Fenerbahçe olmaz. Ben olsam alırım yani. Icardi var ya, müthiş işler yapar ya. Bak göreceksiniz bu sene.
0: Kaya, bu konuda var mı sende ek bir bilgi? Yani Efecan önerildiğini doğruladı ama Beşiktaş'ın yabancı kuralından ve sayısından dolayı böyle Icardi bir tasarrufta bulunmayacağını söyledi. Evet,
2: şimdi Icardi şöyle, Efecan'ın orada geçmişteki dediği haber doğru. Bu sadece Beşiktaş değil. Fenerbahçe'de var bu işin içinde. Şöyle var. Icardi'nin menajeri Pino Ocak ayında Galatasaray'la sözleşme uzatılıp uzatılmaması konusunda, hani Ocak ayında bekleniyordu bu sözleşme uzatması Galatasaray'ın. Galatasaray bunu sezon sonuna bıraktıktan sonra dolaylı yollardan Pino hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştiriyor. Ama Ocak ayında yapılan gerçekleşme bu. Icardi işte ister misiniz gibi, işte sezon sonunda işte bol servissiz bir şekilde çıkacağız diye bir dolaylı yoldan görüşme yapılıyor. O süreçte olan bir haber bu. Hani benim de bildiğim yeni bir haber değil. Beşiktaş'la ilgili bu olan süreç. Fakat bunun üzerine zaten Fenerbahçe kısmı, ben de zaten bahsetmiştim geçmişte bununla alakalı. Yani Pino bu haberi bir şekilde yalanlamıştı. Kesinlikle biz öyle bir görüşme gerçekleştirmedik vesaire diye. Zaten Fenerbahçe'de de Saadettin Saran yönetimi çok fazla böyle girişim de sağlamadı. Şartları İşte nedir ne değildir bir bilgi alındı. O dönem Beşiktaş'a da tamamen burada Pino'nun düzenlediği bir aynen öyle.
0: Beşiktaş'ta Muhammed Salah gelişmesini konuşuyoruz. İlerleyen dakikalarda Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da dair tüm gelişmeler son sayfada olacak ama Muhammed Salah konusunda yorumcumuz sevgili Kaya Temel'in edinmiş olduğu bir yeni bilgi var. Kaya, istersen onu paylaşalım izleyicilerimizle.
2: Evet ya, Salah'la şu an Beşiktaş yönetimi masada, menajeri de sıcak bir temasla Beşiktaş'ta. Görüşmeler sürüyor burada, devam ediyor. Yeni bilgi şu, Salah cephesi Beşiktaş'tan banka teminatı istiyor ödemelerle alakalı. Serbest free oyuncu olmasına rağmen buradaki ödemelerini garanti altına almak istiyor. Ayrıca menajerlik ücreti talebi burada var. Tabi Beşiktaş yönetimi de bu konuyla alakalı pazarlık süreçlerini sürdürüyor. Yani bugün paylaştığımız haberler, verdiğimiz bilgiler ve özellikle bu transferin henüz bitmediğini bu şekilde anlatmaya çalışıyordum ama şu an net bir bilgi geldi. Oyuncu şu an için Beşiktaş kulübünden, oyuncunun menajeri hem teminat istiyor, bir garanti istiyor.
0: Menajeri Remy Abbas.
2: Evet, doğru. Yani zaten şöyle, kendisi
0: Rami de olabilir bu arada. Yani
2: Salah'ın bütün işlerini gören kişi mantık olarak da avukat, hani dedik ya yayının ortasında da bildiğim kadarıyla net olarak avukatın,
0: evet,
2: Salah'la temasa geçen bir avukatın olup olmadığı konusunda hani benim öyle bilgim yok demiştim. Doğal olarak tabii ki oyuncuların menajerleri var burada, avukatları var. Fakat şu anki görüşmede son durum şu, tekrar edelim, özetleyelim durumu. Oyuncu cephesi banka teminatı ödemelerle alakalı ve menajerlik ücretiyle ilgili şu anki görüşmeler sürüyor. Herhangi bir anlaşmaya varılamadı.
0: Peki
2: ama
0: bu bir pürüz olarak mı görmek lazım, yoksa bunu doğal mı karşılamak lazım bu talebi?
1: Doğal olur mu? Ben olsam masadan kalkarım hemen
2: bu tür
1: üstüne.
2: Bu tür istekler hocam oluyor ama Salah geliyor yani. Salah gibi fark bir oyuncu yani. Ya, Osimhen'de de aynı şey oldu hocam.
1: Ya istersen
0: daha mesin, çok yakın zamanda Lokman konusunda Fenerbahçe'ye yaşadı o teminat.
1: Orada yanlış bilgi vermişler sana. O bonservis parası için Burada Beşiktaş kulübü ya dakikada masadan kalkarım.
2: Tamam
1: ya.
2: Hocam, free oyuncu olduğu için Türkiye'deki alacaklarını garanti altına alabilmek için banka

0: üzerinden temin
1: etmek
0: istiyor.
1: Olmaz öyle şey oyuncu olur mu cephesi. Ya? Ya zaten cezası var. Puan siliniyor bilmem ne. Parayı al. Beşiktaş kulübünün batması lazım. Yanlış. Böyle bir şey olamaz. Ya şey onun şeyi biraz geri zekalı. Onu söyleyen
2: adam. Demeyelim şimdi.
1: Öyle neyse. Söylüyorum öyle şey olur mu? Beşiktaş kulübü var ya buna. Acilen masadan kalkarım ben. Ya ne ben teminatı ya.
2: Sen diyorsun ki bu talep olmaz, hoş
1: yanlış
2: değil.
1: Bir, yanlış bir bilgi. Bana göre gelen Kaya'ya yanlış bir bilgi. Hocam
2: bilgi yanlış değildir şimdi. Hayır, Kaya'ya gelen bilgiyi gelen, burada hayır. Sorgulamayalım ama hani böyle bir talep varsa ya bu olmaz. Hoş değil.
1: Hoş değil. Olmaz teminat böyle talebi. Bir şey olmaz. Bak bonservis için banka teminat mektubu istediler olsun benden. O doğru. Bonservis parası ödeyeceksin ya falan filan oldu.
2: Evet.
1: Ama burada
2: işte Atalanta da istedi Lukman.
1: Ya her Ocak ayında şey istiyorlar ya UEFA'dan imza istiyorlar.
2: Borçsuzluk kağıdı.
1: Kağıdı falan.
0: Hocam olur. Adam alacağını garanti altına ya garanti almak zaten. İstiyor maaşını. Ya nasıl garanti hocam? Örnek veriyorum bu yıl yıllık 12
1: alamadın mı garantin? Ya UEFA puan siliyor.
0: Hayır,
1: ya
0: hocam öyle bir şey
1: Allah
0: yok.
2: Hocam sildiğin puanın şey Salah'a ne katkısı var? O başka bir şey.
1: Ya Beşiktaş
2: yani,
1: takımı bu gündürtme.
2: Benim 20 puanımı silmiş Muhammed Salah'ın cebine
1: ya,
2: giren bir şey yok
1: olmaz.
2: Burada.
1: Beşiktaş
2: hani,
1: takımı
2: kendi alacağını garanti etmek
1: Beşiktaş
2: istiyor. Başka
1: Fener,
2: bir şey.
1: Galatasaray, Trabzon. Şu,
0: peki hocam.
1: Ya mümkün değil. Böyle bir şey isteyemez. Olmaz böyle bir şey. Gülerler adama ya. Garanti almak istiyor diye Allah Allah. Var mı şey Osimhen'in alacağına karşı şey banka teminat bekliyor. Alacağına diyorum bak. Var mıdır?
0: Osimhen yaptırmamış onu. O Osimhen'in problemi.
1: Ya yaptırma
0: Salah
1: gerek yok
0: ki. Yıldız bir oyuncu. Yıldız bir oyuncuyu getiriyorsun. Ve Süper Lig'de ne olur ne olmaz diye bu alacakları ya, garanti altına almak istiyor.
1: Ya garanti zaten.
0: Bu hani bence çok fazla absürt bir olay değil.
1: Çok absürt hem de.
0: Menajerlik ücreti de var hocam
1: Allah
0: burada.
1: Allah. Ya menajerlik ücreti sana.
2: Hocamı kızdırmayın.
1: Menajerlik ücreti için olabilir ama.
0: İkisi için de görüşülüyor yani.
2: Hocam paket işte yani. Ya.
1: Olmaz o sana kim şey söylüyorsa yalan yanlış der.
0: Doğru hocam haberi veren de yanlış. O yüzden şu an bir salak
2: hocam, hocam yapma hocam.
1: Ya fark etmiyor ama burada yanlışlık yapıyor. Tamam bu doğrudur bu yanlış. Ya kim, hangi adamı banka teminat mektubu Türkiye'ye gelmiş geçmiş gelecek hiçbir kimse bak alacakla ilgili banka teminat mektubu isteyemez kulüpte vermez böyle bir şey yok yani. Osimhen'in de yok Icardi'nin de yoktu kim geldiyse Drogba'nın da olmamıştır kim geldiyse yani. Yani bu gazar garanti zaten.
2: Hocam bundan mukavele... önce olmadığı, bundan sonra olmayacağı anlamına gelmez.
1: Ya gerek
2: işte
1: yok ki.
2: Birisi çıkar, ister. Ya, o da demek ki Salah olacakmış.
1: O zaman kışın kiraz da ister. Allah Allah yanlış, yanlış bilgi
0: Salah
1: abi.
0: Salah ister hocam.
1: Ya yok abi öyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Ben sana bak söyleme dedim bunu. Ya bana gelecek.
0: Ne söyleyeyim hocam net bilgi ya.
1: Ya
0: yani.
1: Net bilgi değil. O sana söyle. Yani sen söyle de ki hoca böyle diyor. De. Kafayı tamam. Mı yemişti ya.
0: İzlemiştir vallahi. Zaten.
1: İzlediyse bıraksın.
2: Yazsın sana. Bu arada ben şahsını tanımıyorum ama hani selamlar göndermiş olalım.
1: Selam da bu de. Yanlış. Banka teminat mektubu. İstese de ne yapıyorsun sen der ya.
2: Tamam işte ne yapıyorsun der de hani yanlış değildir hocam.
1: Yalan yanlış hem de. Yanlış değil. Olmaz. Ya hiçbir daha siz duydunuz mu hiçbir futbolcu bankanın teminat mektubu zaten teminat ya FIFA UEFA şey sorumlu zaten.
0: Tam o 3 ay geçtikten sonra oluyor hocam. FIFA ya, gitme konusu.
2: Hocam, canım hocam Allah diyorum Allah. Ki bu zamana kadar olmamış olması
1: gene olamaz.
2: Sonra olmayacağı olmaz, anlamına gelmez. Şey. Bununla ilgili bir talimat var mı FIFA'da? Yok. Yani oyuncu
1: ya zaten FIFA
2: böyle bir teminat isteyemez
1: FIFA.
2: Diye bir kaide var mı bununla
1: tamam da,
2: ilgili?
1: Ben
2: yok,
1: zaten
2: bir gün birisi
1: ya
2: ister.
1: Garantör FIFA bitti.
2: Hocam FIFA neyin garantörü? Yani bak
1: paranın alacağının garantisi. Sen abi o parayı ödettiriyor.
0: Hocam adam aksamadan almak istiyor parasını o zaman. O yüzden böyle bir talepte bulunuyor ya, banka üzerinden.
1: Ya
0: sen
1: Allah
0: yıllık
1: Allah.
0: 12 milyon euroya anlaştıysan
1: ya
0: oyuncuyla örnek veriyorum her ayın 5'inde bu oyuncunun
2: bak,
0: maaşı yatacaksa aksamasını istemiyordur hocam.
2: Bunun hoş bir davranış olmaması konusunda en fikirim.
0: Ya,
2: eğer
0: tabii,
2: hani böyle bir talep
0: şeydir.
2: Varsa hoş bir talep değil ama ya bunu yani bilginin doğruluğu yanlışlığı
1: ben diyorum ki sana acil hemen başka masadan kalkar. Ben
2: belki de kalkacak.
1: Kalkar.
2: Ya bu yaşandıysa.
1: Hemen der bir çay kahve getirin benim bir işim çıktı. Alo annem çağırıyor.
2: İlerleyen derler saatlerde gitti. Görürüz hocam muhtemelen yani. Bununla ilgili de zaten
1: bu
2: yeni bilgiler.
1: Ilgili.
2: Belki
1: ama,
2: Kaya'ya yine bilgiler gelir.
1: Tamam da.
2: Saat 2'ye kadar buradayız.
1: Şöyle bir şey var. Menajer para ister. Tamam mı? O başka o olabilir yani bunlar. Nereden bu
0: menajer zaten ayrılıyor şu an Türkiye'den. Yani
1: yok dövmesinler diye ayrılıyordu. Banka teminat mektubu istediyse tamam mı? Yani o böyle bir şey ilk defa duyuyorum hayatımda. Bir Türkiye'ye gelmiş bir futbolcu kim olursa olsun banka teminat mektubu istiyorum ben diye. Böyle bir Ya saçmalık.

0: ya. Öyle bir şey olabilir mi?
1: Hocam mümkün bak değil. Ceketine talip çıktı.
0: Sinan ya hemen Türk. Vereyim kim istiyorsa vereyim.
1: Güvenç şöyle. Hocamın ceketine talibim yazmış.
0: Tamam. Hediye ediyorum. Kim o?
1: Bak Necati Bey demiş ya. Ki puan silmeyi hafife aldın. Ya ben puan silmeyi hafife almadım. Yani FIFA'nın kulüpten sildiği puanın oyuncuya bir artısı yok. Ondan ya bahsediyorum.
0: Olur mu öyle? Beşiktaş takımı puan sildirir mi ya? Güldürtmeyelim
1: hocam,
0: ya.
1: Mesela diyorum ya Beşiktaş ya da başka bir takım. Ben oyuncu olsam bana ne Beşiktaş'ın veya işte X takımın puanını sen, silmişler silmemişler.
0: Temel fıkrasını biliyor musun sen mesela de sonra... Furkan dur bir dakika.
1: Bilmiyorum.
0: Temel arkadaşlarını öldürüyor, balık tutmaya gidiyorlar, tamam mı? Öldürüyor, mahkemeye çıkıyor. Ne oldu anlat diyor hakim, tamam mı?
1: Evet.
0: Ya diyor bir hazine bulduk diyor. Üç evet. arkadaş, tamam mı? Hazineyi bulduk diyor, çıkarttık denizden balık tutmaya giderken diyor. Bir sağ bir op derken diyor, tamam mı? Kavga çıktı diyor. Ben arkadaşlarımı öldürdüm diyor. Hakim soruyor hazine nerede diyor. Mesela dedik hakim bey diyor. Sen şimdi mesela.
1: Sağ ol hocam. Teşekkür ederim.
0: ya
1: üzerime oynuyorsun bugün. ya,
0: hayır de mesela ya yapma gözünü seveyim.
1: Kaya birazdan paylaşacağım.
2: Yanlış hatırlamıyorsam zamanında kayıta da böyle bir şey yapılmamış mıydı geçmişte? Sanki böyle bir şey vardı.
1: Bir bakmamız gerekebilir. Arkadaşlarımdan rica edeyim.
2: Yani yanlış hatırlamıyorsam bir bakılırsa
1: ben
2: sanki.
1: Ben çünkü çok ya emin Kaya, değilim. Belki net hatırlamıyorum.
0: Ya böyle bir şey. Ya FIFA zaten
1: Kaytın garanti. Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönemde. Evet, evet. O da serbest oyuncu olarak gelmişti zaten.
2: Evet. Sanki ya, böyle bir garanti muhabbeti orada da geçmişti
0: Kaya,
2: diye hatırlıyorum.
0: Bonservis
2: yani
0: için, bonservis için olabilir.
2: Hocam tamam şunu anlatmaya çalışıyorum. Bonserviste bunu kulüpler yapabilir.
0: Yapabilir.
2: Okey. Ama burada da Salah kendisini garanti altında almak
0: ya,
2: için
0: zaten
2: free
0: garanti.
2: Oyuncu. Hocam ya nasıl garanti? Gözünü seveyim.
0: Ya Beşiktaş. FIFA garantisi var. Allah'ım
2: ya adam neden uğraşsın mahkemeyle? 3-5
0: ne mahkemesi ya zaten
2: ben
0: adam.
2: Ben anlatamıyorum sana ya.
0: Ya sen diyor ki hemen puanını
1: hocam,
0: siliyorum.
1: Hocam tamam anlaşamayacağız hocam. Yok anlaşamayacağız bu konuda.
0: Zaten Beşiktaş da anlaşamaz. Eğer
1: hocam
0: o banka
1: zaman, ya,
0: banka
1: ya seni haklı çıkaracak ya da Kaya'yı haklı çıkaracak.
0: Serdal Adalı yokmuş. Şuradan arayalım. Ya arada.
1: Şöyle Kaya'nın bu arada ilerleyen dakikalarda istersen o diğer bilgiyi alayım.
2: Bir
1: ben de bilmiyorum ama
2: evet.
1: bir transferle ilgili bir bilgi paylaşacağından evet. bahsetti. Çok önemli yani Süper Lig'deki iki kulüp arasında aslında iki kulübü ilgilendiren bir transfer süreci.
2: Evet.
1: Kaya'dan birazdan alacağım ama bir fotoğrafımız vardı. Rejideki arkadaşlarımdan rica edeyim. Yönetmenim Güven abi özür diliyorum Güven Bey.
2: Hocam diyor. Dağıttı bizi.
1: Hocam dağıttı bizi. Editörüm İsmail Tan.
0: Nerede?
1: Fotoğraf hocam. Geçen yıl Bodrum tatilinden Muhammed Salın.
0: Ya dedim ya ben Erol Tok arkadaşım anlattı bu adam.
1: Erol Bey yanındaki şimdi, beyefendi mi hocam yok?
0: Yok.
1: Değil mi?
0: Ya Erol Tok'un yok. Bir tane hemen şeyde bulsunlar da bilmiyorum da. Ya ama ne, güzellik ne biliyor musun? Türkiye'nin güzelliği yani bu. Bak eşinin falan filan. Ya Bodrum'a geliyorlar. Türkiye'de çok güzel yerler var ya. Yani Kemer'de bilmem neydi. Antalya'ydı. Belek'ti. Var ya harika yerlerimiz var ya. Bu kıymetini bilelim. Bir şey daha söyleyeyim size. Bir yer var şeyde Avrupa'da Marbella diye Marbella diye
1: İspanya'da
0: gittim. İspanya'da bak gittim Marbella
1: gittim
0: dinle rezalet kötü
1: mü?
0: 3 yıldızlı bir otel var Temmuz'un 20'siydi işte bu sıralar denize giriyorsun buz gibi giremiyorsun tamam mı doğru dürüst otel yok benim gittim belki 15-20 sene oldu ya böyle bir şey yer görmedim ya bu kadar reklamı var hiçbir şey yok ya bizim ülkemiz var ya müthiş bir yer ya müthiş ya.
1: Kesinlikle hocam.
0: Vallahi billahi ya kıymetini bilsinler. Bak şimdi 20 milyon 30 milyon euroyu şey tepiyor buraya geliyor bak. Ülkemizin güzelliğinden.
1: O zaman
0: çok önemli.
1: Şöyle bir soru yönelteyim. Şu anda son sayfayı takip eden kıymetli izleyicilere de hocam size de hatta biz de tartışırız birazdan kendi aramızda. Çünkü biz
0: zaten
1: belli ki tartışacağız bu gece. bir tartışacağımız konu daha şu olsun. Muhammed Salah transferi gerçekleşirse oraya bir şart koyuyorum olursa Türk futbol tarihinin en büyük transferi olur mu ya da Türk futbol tarihinin en büyük transferi size göre kimdir YouTube üzerinden yazabilirsiniz yine X üzerinden son sayfa etiketine yorumlarınızı bekliyorum Instagram üzerinden de bana ya da Kaya'ya ya da bir sosyal medya fenomeni olan Güvenç hocama yazabilirsiniz yorumlarınızı yanıtlarınızı bekliyorum Türk futbol tarihinin en büyük transferi size göre kimdir bunu da birazdan sizin yanıtlarınız da gelsin konuşalım. Kaya paylaşalım mı haberi?
2: Evet paylaşalım. Bugün ben gün içerisinde zaten aslında sinyal

0: vermiştim. Ama şu an haberin başına şunu belirtmek istiyorum. Resmi bir şey yok. Fakat Galatasaray Lemina ile alakalı sözleşme uzatma konusundaki görüşmeler burada devam ediyor. Lemina Galatasaray'dan 3,5 milyon euro yıllık maaş beklentisi var. Artı bazı bonusları var burada. Ama pusuda bekleyen bir Süper Lig ekibi var demiştim. Bu kulüp Beşiktaş. Yani Beşiktaş eğer Galatasaray Lemina'dan çıkarsa Beşiktaş Lemina için girişim yapabilir. Ama henüz net ve resmi bir durum yok. Oyuncu böyle daha çok araştırılıyor. Sözleşme şartlarını kabul edecek mi, etmeyecek mi? Nasıl bir durum oluşacak? Çünkü Beşiktaş da o bölgeye bir transfer yapmak istiyor. Beşiktaş bir Lemina hamlesi düşüncesi var.
1: Çok güzel. Galatasaray'daki durumu netleştikten sonra Mario Lemina Beşiktaş'ın gündemine gelebilir. Oyuncunun durumunu evet. takip ediyor Beşiktaş. Evet.
2: Serbest evet. bir şeyi.
1: Aslında hocam bonservisi aslında.
0: Şöyle süreci şöyle anlatalım. Şimdi Galatasaray'da Lemina'nın kontratını yapan yönetici o zamanki yönetici İbrahim Hatipoğlu. İbrahim Hatipoğlu net olarak Lemina'yla şöyle bir kontrat yapıyor. Bu sezonun başında 15 maç oynarsan ve 15 maç oynadıktan sonra biz senin kontratını istediğimiz şekilde uzatabiliyoruz. Yani bütün ipler Galatasaray'ın elindeydi bu süreçte. İsterse Lemina'nın maaşına zam yapabilecekti. İsterse de Lemina'nın maaşına zam yapmayıp aynı orandan devam ettirebilecekti. Hani böyle bir kontrat vardı ama İbrahim Hatipoğlu ayrılığı sonrası, daha doğrusu görevinden ayrıldıktan sonra Sportif AŞ'de yeni başkan vekilleri ve Sportif AŞ'deki yetkililer oyuncunun sözleşmesini düzeltmeye gidiyor. Ve burada düzeltmeye gittikten sonra da Lemina için sezon sonunda bu kontrat yenileme konusunda düzeltme yapılabilir ve oyuncunun eğer ki Galatasaray anlaşamazsa yollar ayrılabilir durumuna geliyor bu kontrat. Ama şu anki bana gelen bilgi de
1: Lemina'nın kardeşi de Manisa Futbol Kulübü'ne gitti değil mi? Noah.
0: Evet.
1: O da
0: doğru.
1: Ülkemize transfer oldu.
0: Doğru. Beşiktaş'ta bundan dolayı şu an bu oyuncunun geleceğini takip yani? Ediyor. Yani Başakşehir'de ilgilenen kulüplerden bir tanesi Lemina ile alakalı. Ama bendeki bilgi Beşiktaş olduğu yönünde.
2: Ya adam stoperde oynuyor.
1: Sen bak, beğeniyorsun zaten Lemina'yı.
2: Şampiyonlar yani
0: şöyle,
2: Ligi'nde Galatasaray'ın...
0: Özür diliyorum. İmzalamazsa şeysiz çıkabiliyor. Bol servis
2: o zaman Beşiktaş yerinde olsa ben hepten alırım. Bak Şampiyonlar Ligi'nin en formda adamlarından bir tanesi Osimhen'se, ikincisi de bu. Bir tanesi de kaleci bizim Uğurcan. Yani ilk üçte birisi ya. En başarılı. Ya, stoperde oynuyor, orta saha oynuyor. Müthiş bir adam ya bana göre. Ben olsam var ya Beşiktaş'ın hemen... Şey yaparım, alırım. Yani naz yapıyorsa Galatasaray var ya.
1: Yani Kaya 13 Temmuz'da Salah haberini ilk olarak bu ekranlarda paylaşmıştı. Şimdi yine önemli bir transfer gelişmesi. Henüz resmi veya somut bir adım ya da görüşme yok. Galatasaray'daki zaten durumunun da netleşmesi gerekiyor bu anlamda.
0: Evet, sonrasında
1: Beşiktaş oyuncuyla alakalı girişimde bulunabilir diyor ki tüm bunlardan bağımsız benim de kendi yorumum. Mario Lemina profil olarak bence Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir
2: Galatasaray'ın
1: oyuncu.
2: De ihtiyacı.
1: Galatasaray'ın zaten hocam işte yani tamam kendi de. Oyuncusu olduğu için hani söylemiyorum ama mesela Ndidi'den çıkıp Mario Lemina hamlesi yaparsa Beşiktaş orta sahaya bence çok ciddi bir katkı sağlar.
2: Ya burada
1: sağlar.
2: Anlaştık seninle biliyorsun değil
1: mi? Zaman zaman oluyor işte hocam. Ya,
2: burada birleştik. Ya, bravo. Tebrik ediyorum.
1: Hocam biraz seni. Öğreniyoruz senden işte. Yani yayın yapa yapa. Bize biraz zaman ver hocam.
2: Estağfurullah.
1: Yorum okuyayım mı biraz? Az önce sormuş olduğum soruyu biraz konuşalım mı?
2: Bir dakika yani burada bir şey var mı?
1: Nedir?
2: Teminat istiyor mu?
1: Lemina mı? Çabuk seni koyar. Hocam bu arada teminat konusunda sana hak veriyor izleyicilerimiz ama şöyle hak veriyor. Eğer böyle bir talep varsa diyorlar bu hani ayıp tırnak içerisinde olabilecek bir davranış ya da hareket. Beşiktaş hani ona göre bir tavır almalı diye çok fazla izleyici var.
2: Kalkarmasadan diyorum sana ya. Bak yemin ediyorum kalkar öyle şey olur mu ya? O istemiş olabilir yani ama o yanlış yani.
1: Hocam sana göre Türk futbol tarihinin en büyük transferi kimdir?
2: Ya, çok ayıp olur birisini. Bir sürü adam geldi. Roberto Carlos geliyor aklıma bilmem ya. Hep herkes var ya. Alex de şuydu buydu. Hacı. Ondan sonra ne bileyim ya. Schneider. Drogba.
1: Çok fazla yorum var. Hepsini okuyacağım.
2: Oku bak. Ya şimdi bu kavga çıkar burada. Şu daha iyi, bu daha iyi.
1: Önce yorumları mı okuyayım?
2: Yorumları bir
1: sonra
2: okuyayım.
1: Sonra mı biz konuşalım?
2: Sonra biz bir karar verelim. Aralardan cımbız gibi seçelim.

0: Eyüp Baran demiş ki yaş ve yetenek anlamında Türkiye'ye gelmiş en büyük oyuncu Greenwood, ki yaşadığı olaylar olmasa herhangi bir kulüp alamazdı bence demiş. Peki Eyüp Bey'in...
1: Ya o daha yeni, dur bismillah, onu sayma.
2: Türk futbol tarihinin yani, en büyük oyuncusu diyorsun yani. O...
0: En büyük transferi diyor.
2: Tabii. Yani geçmişlerde haciler var yani.
0: Aras Tunaoğlu demiş ki Guti Hernandez Türk futbol tarihinin en değerli oyuncusudur. Sonra Gomez, sonra Pepe, sonra Quaresma, sonra Kara Kartal, şimdi Trossard, Salah demiş. Beşiktaşlı bir izleyicimiz Aras Bey. Tabii biraz duygusal davranmış ama Guti demiş özetle. Erkut Bey demiş ki Türk futbol tarihinin en büyük transferi yaş, değer ve performans odaklı olarak Victor Osimhen'dir. Bu lige 100 milyon değeri olan bir oyuncuyu getirmek, üstüne dünyanın en iyi 3-5 santraforundan birini almak, bunun üstü şu an yok ve Salah da bunun üstünde olmaz demiş. Bak bu çok tartışılacak bence bu transfer olursa. İşte Osimhen mi, Salah mı, hangisi daha büyük transfer?
2: Yüzden ben de zaten geçmişe ya, döndüm burada. Tamamdır. Hacidir diye yani düşündüm işte, yani.
1: Fiyat olarak da yalnız var ya yani.
0: Hacı demiş anda, bak bir izleyicimiz. Hacı gelmiş geçmiş en büyük transfer demiş.
2: Kesinlikle ya, bunun üzerinde bu futbolcu ben Türkiye'ye geldiğini hala görmedim. Hocam sen daha iyi bilirsin.
0: Kullanıcı adını söyleyeyim mi? Yani.
1: Bir dakika burada.
0: Kullanıcı adı.
1: Ya burada en kariyerli futbolcu bana göre.
0: Özür diliyorum. Ruh hastası Galatasaray'dı. Yani o kadar fanatik bir Galatasaray taraftarı. Hacı gelmiş geçmiş en büyük transfer demiş. Bak, onun Hacı gönlünde gelirken, Hacı demek bak, ki çok özel.
1: Bak şöyle bir şey var. Hacı gelirken, Alex gelirken o kadar büyük transfer değildi. Ama bir Roberto Carlos.
2: Hocam nasıl değildi ya?
1: Ya dünya çapında mıydılar?
0: Evet yani, yeni bir tartışma yükleniyor.
1: Olur mu ya? Nasıl? Ya sen unutuyorsun herhalde. Acının geçmişinde ne vardı?
0: Türk
1: ya
0: burada daha iyi oynadı. Türk futbol transferi Roberto Carlos'tur demiş.
1: Roberto Carlos.
0: İzleyicimiz.
1: Bir numara bana göre.
0: Türk liginin gelmiş geçmiş en iyi transferi Victor Osimhen'dir. Tartışmaya açık bile değil bu konu demiş Kayra. Emre demiş ki Türk futbol tarihinin en büyük transferi Roberto Carlos'tur. Çünkü geldiğinde mevkisinin en iyisiydi. Bu arada Dünya Kupası şampiyonluğu da vardı yani, Brezilya'da 2002'de.
1: Ona baktığın zaman Roberto
0: kesinlikle
1: Carlos.
0: Kesinlikle ve kesinlikle Roberto Carlos, Drogba ve Anelka'dır. Performans olarak da Hacı'dır demiş Şevki Özer. Olursa tabii ki Salah, inşallah olur demiş Sadık Tanrıveren. Eto'dur demiş.
1: Evet, kariyere Özgür baktığın Akay zaman sanırım. Eto. Kariyere baktığın zaman evet. Drogba, Eto. Snyder.
0: Eto da gerçekten çok kariyerli bak, bir Hacı, oyuncuydu. Ve Eto bak, büyük bir takıma transfer olmadı bu arada. Yani Antalya Spor'a gelmişti sanırım evet, ilk geldiğinde.
1: Mesela bak Hacı yani o kadar şey değildi. Yani dünya çapında değildi. Belki tanındı ama burada bir performansı yükseldi. Alex öyle. Burada müthiş bir performans yakaladı Hacı.
0: Hocam Hacı'yı da şimdi o kadar da...
1: Hayır tamam
0: Real Madrid'i
1: ama,
0: var, Barcelona'sı var.
1: Tamam da ama bir Roberto Carlos değil. Bir şey değil yani.
0: Adını ama söyle, biraz dönemin şartları açısından da değerlendirmek lazım. Hacı'yı o dönem transfer etmek de
1: dünya çapında
0: olay değildi
1: ya,
0: Barcelona'da.
1: O kadar değil yani, bir Roberto Carlos olamaz ya. Mümkün değil yani. O,
0: olabilir, saygı yani, duyuyorum hocam.
1: Yani, Anelka'yı da ben o
0: büyük
1: kadar...
0: Büyük Fenerli şey Kaan demiş ki bir Roberto Carlos, iki Salah demiş. Beşiktaşlıyız kullanıcı adına sahip izleyicimiz. Eto ve Carlos'la birlikte Salah en iyi transfer demiş. Genel gelen yorumlar böyle. Şimdi bakacağım, tekrar bir yenileyim.
1: En pahalı transfer bir kere Osimhen.
0: Van Persie demiş Harun
1: evet,
0: Akarsu.
1: Çok, ya,
0: Anelka'dır demiş. Araştırın
1: çok
0: demiş. En büyük transfer gelmiş geçmiş Roberto Carlos. Neden derseniz ikon bir oyuncu. Dünya futbol tarihinde muadili yok demiş.
1: Evet.
0: Antalya Spor'a gelen Eto'dur demiş. Bakıyorum.
1: Drogba'yı söyleyen yok mu ya?
0: Snyder ve Anelka'dır demiş yaşı itibariyle. Snyder geldiğinde 28 yaşındaydı.
2: Hepsinin önünde olan bir oyuncu. Yetenek Hacı olarak mi? Da sağ içerisinde, tarz olarak
1: ya
2: da.
1: Ya gelirken öyle
2: Hacı'dır
1: değildi
2: yani
1: ya.
2: Hocam.
1: Yok ya, ne acısı ya.
2: Türk futboluna gelmiş geçmiş en iyi. Ya bir ara Hacı mı Alex mi tartışmaları vardı. Alex.
1: Ya ne alakası, sen haberin yok galiba Roberto Carlos'tan ya. Ne, kim ya? Adamın bir bak kariyerine neler kazanmış. Dünya kupası var, o var, bu var.
2: Hocam bütün ayarlarımı oynadım bu gece. Bir yandan haber kovalıyorum. Bir yandan hani bir ne söylediğimi bile bilmiyorum yani var ya.
1: Ya Akaya yapma, komik olursun ya Hacı.
2: Hocam nasıl komik?
1: Hacı şey, ya Roberto Carlos
2: Fenerbahçe'ye geldikten sonra da üst düzey buradaki futbol oynayabildim hocam.
1: Bravo. Aradaki fark bak. Sen buradaki pozisyon şeyi söylüyorsun. Ben gelirken diyoruz. Gelirken.
2: Ya tamam ya, Hacı de yani şeyden gelmedik hocam.
0: Hocam ama sen de Hacı'yı biraz yani bitirdin sanki.
1: Hayır ya,
0: o kadar
1: ya gelirken
0: değil
1: diyorum. Gelirken Hacı o kadar.
0: Tamam ama Hacı
1: yani.
0: Hacı kaç yılında gelmişti Güven abi?
1: Ya,
0: 90'ın altı
1: ya,
0: mı?
1: Ya doğru dürüst oynamadı kardeşim. Barcelona'da şurada burada ya. Allah Allah. Öbürü dünya çapında futbolcu. Buraya geldikten sonra en verimli futbolcu kim dersen Hacı.
0: Karpatların Maradona'sı diyorlardı hocam, Hacı'ya bak hatırlatmıştı izleyicimiz.

0: de dünyanın Maradona'sıydı. Allah Allah. Yani buraya geldikten sonraki, bak buradaki konumunu değil. Burada bana göre en istatistiklere bak bakayım. Alex'in istatistikleri kimde var ya? Attığı gole falan bir baksınlar Alex'in. Ha Alex mi? Şey Hacı mı falan? Şimdi Roberta şey ne o?
1: Hacı mı Alex mi diye bambaşka olmaz. Bir tartışma yaratmak olmaz. İstemiyorum. Zaten çünkü senin ya yorumlarını çok öngöremiyorum da hocam. Hani o yüzden.
0: Ya şimdi şey ne o? Adını söyle. Cristiano Ronaldo ile Messi mi? Bak, bunlar olmaz.
1: Kaan yani. Bey sana hak vermiş. Roberto Carlos'tur konu ya, tartışmaya kapanır. Hocam haklı demiş. Mario Gomez ve Guti'yi niye unuttunuz? Unutmadık. Guti'yi söyledik. Ama Guti'nin yani şöyle abicim, yani, tamamen Real Madrid'e mal olmuş bir kariyer. Kesinlikle çok yetenekli, zaman, çok özel bir oyuncu. Ama CV anlamında
0: yok canım ya, olur mu? Robert
1: ve şey takımdaki rolü anlamında tabii. Yani Real Madrid'deki rolü, evet yani tüm kariyeri neredeyse Real Madrid'de geçmiş bir isimden bahsediyoruz ama rolü o kadar da yok, ön planda yok, olan ya, bir oyuncu değildi forma giydiği dönemlerde.
0: Ya Drogba'yı kimse yazmıyor, dedireceğim ya. Drogba'nın var ya kariyeri var ya. Ya biz şimdi Kaya şuna
1: bak Drogba'dır demiş.
0: Buraya gelen izleyelim. Buraya geldikten sonra Hacı bunların
1: hocam,
0: içinde
1: hocam Taffarel demiş bak Selma Luma.
0: Ya gelirken öyle değildiler ya. Gelirken o kadar değildi.
1: Dünya Kupası sahibi ve finalisti, evet, olduğu için oldu, demiş. Tamam, Hacı, Drogba, Snyder, Icardi ve Osimhen demiş.
2: Hocam o mantıkla bakarsam o zaman Osimhen derim. Hacı'yı da ben dışarıda bırakayım. Hem 75 milyon euro bonservis ödendi, hem potansiyelli bir oyuncu,
0: tamam,
2: devam ediyor.
0: Tamam, şu anda en pahalı
2: adam. Şu an zaten Osimhen'dir ama şimdi geçmişte ama, bu hani biraz daha göreceli bir şey. Kişilere göre değişir
0: ya
2: bu.
0: Ya göreceli olur mu Roberto Carlos ya? Brezilya milli takım,
2: ben
0: dünya şampiyonu.
2: Carlos'u küçüm ya. Gerçekten çok iyi bir oyuncu tabii.
0: Hayır,
2: ki.
0: Ya
2: her geldin, şeyi var.
0: Ya kim, ya kaç senelik bir mazisi var şeyin, Osimhen'in?
1: Aksaray'dan Mehmet Bey, Türk futbol tarihi hiçbir zaman Hacı'dan iyisini göremeyecek. Kimin geldiğinin önemi yok demiş. Snyder buraya 28 yaşında geldi. Dünya Kupası finali, Şampiyonlar Ligi şampiyonu diye de eklemiş,
0: evet,
1: sonrasında.
0: Ya onda mesela bak geliş şeyi başka. Tamam mı? Buradaki performansı başka. Onu bir ayıralım yani.
1: Bizi kim izliyor biliyor musunuz? Burçin Hoca, Burçin Keskin. Selamlar hocam. Şimdi gördüm mesajınızı. Osimhen demiş Burçin Hoca da.
0: Ya Osimhen
1: daha
0: ya,
1: büyük transfer olabilir mi diye eklemiş hocam.
0: Ya bak o da şöyle haklı ya.
1: Buyur, 75 senle ilgili değerlendirmesi.
2: Sen bence bilerek yapıyorsun ya, sen bugün ya.
0: Hayır ya. 75 milyon paraya bakıyor ya Burçin Hocam. Paraya en büyük transfer o.
1: Hocam
0: şu anda.
1: Işte demek ki o öyle değerlendiriyor. İşte maliyetiyle değerlendiriyordur
0: belki. Zaman dünya
1: herkesin değerlendirdiği kriterler farklı olabilir.
0: Ya. Hayır ya. Ya Roberto Carlos'un resmi.
1: Açık ara Victor Osimhen demiş. Trabzonsporlu olarak Carlos varken herkes onu tanır demiş. Carlos'tur demiş Hakan Özkan. Pepe demiş. Pepe de iyi bir kariyer ama evet, en iyisi Pepe mi? Tartışılır tabii.
0: Ya Van Persie de çok iyi kariyer.
1: Van Persie tabii yani, doğru.
0: Gelenlerden şimdi mesela buraya Ronaldinho gelse, tamam mı? Bana göre yani.
1: Dünyada... Salah'a geçebilecek tek bir topçu gelmedi bu lige demiş. Mesela Salah gelirse bir numaraya Salah'ı yazan da var çok fazla. Yazar mısın Salah'ı bir numaraya?
2: Gene, CV olarak yazarsın
0: bak,
2: tabii ya.
0: Tamam da bak Roberto Carlos'un üzerine şu
2: biz
0: anda.
2: Şu an hani neye göre ayırt ediyoruz? Ben onu anlayamadım.
1: Herkes hoca farklı kariyerleri var
0: işte. Tamam işte. Yani,
1: herkesin
0: işte,
1: bravo, kriterleri
0: buradaki
1: başka.
0: Kariyerine bakmıyoruz biz. Genel dünyadaki tanınmışlığına falan. Drogba mesela.
1: Gayet güzel, keyifli bir program, evet, hocam. Yine
0: bizi izleyiciler bugün çok mutlu olmuşlar.
1: İnşallah öyle umut ediyoruz.
0: İzleyemeyenler tabii şanssız. Değil mi?
1: Evet. Noktalıyoruz. Ağzınıza sağlık Kaya Temel, Güvenç Kurtar. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.
3: Sadece spor olsun diye. Genel izleyici için uygundur.
4: Düdük, iki takıma da başarılar. Ebue ve Selçuk. Galatasaray yine bütün hatlarıyla rakip yarı alanda. Bir uzun top, bir hata ve gol. Gol, gol Umut Bulut. 19. dakika, Galatasaray 1-0 önde. Golün altında imzası olan isim Umut Bulut. Çok büyük bir hata. Umut araya girdi, fırsatçılığını konuşturdu ve golü attı. 1-0 önde Galatasaray. Bu arada

0: Sarı kırmızılı tribünlerin bulunduğu bölgeden sahaya yanıcı patlayıcı maddeler atılıyor. Bütün atlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e, 45 artı 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca Alex sarı kartı görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü Fenerbahçe beraberliği yakaladı Süper Kupa'da. Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor. 45. dakika diyelim biz buna. Fenerbahçe skora dengeyi getirdi. Bu arada oyun alanında bir gerginlik var. Ebue ile Caner arasında.
1: Kayıt. Topu Engin'e verdi. Kendi sahasına dönerken.
0: Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Mehmet'ten Kayt'a doğru. Kayt Dani mücadelesi. Kayt sıyrıldı rakibinden. Dep Kayt gidiyor. Yerde kaldı. Cüneyt Çakır devam diyor. Kayt faul bekledi yardımcıya. Bir ikazı var. Bu arada savunmanın arkasında bir top. Offside pozisyonu yok. Umut vurdu ve golü attı. Umut Bulut'un golü. Umut'un kendisi ve takımı adına ikinci golü. Kayt burada topla hareketliydi. İki kişinin arasında kaldı. Faul bekledi Kayt. Cüneyt Çakır oynayın dedi. O top devamında Umut'a bir gol pası oldu. Ve Umut Bulut bir kez daha Fenerbahçe filelerini havalandırdı. 6 futbolcu var ceza sahasında Fenerbahçe'den. Orta geldi. Şimdi Orhan. Savunma uzaklaştırıyor gerilerden. Baroni vuramadı. Bir orta denemesi daha. Bir kafa. İkinci hamle. Kayt ve gol. Bir Kayt ve bir kez daha beraberlik. Kayt'ın golü. Galatasaraylı futbolcuları itiraz ediyor. Cüneyt Çakır'a. Kayt'ın golüyle skorda bir kez daha denge var. Hollandalı Vaslui maçında da iki gol kaydetmişti. Bu kez de golünü atmayı başardı. Galatasaraylı futbolcuların itirazı. Pozisyonu tekrar izleyelim. Yerde yatan bir Galatasaraylı mı o? Fenerbahçe. Burada Baroni'nin topu elle kontrol ettiği yönünde itirazları var.
1: Valla o konuda UEFA'nın yorumu açık.
0: Bu arada bir kırmızı kart çıktı.
1: Engin'e galiba.
0: Engin Baytar hala orada o karışıklık sürüyor. Engin'in ilk yarının son bölümünde de sarı kartı vardı ama direkt kırmızı kart çıktı burada görebildiğim kadarıyla. Ortalık bir anda karıştı. Engin Baytar kırmızı kart gördü. Oyun alanının kenarına doğru geliyor. 67. dakika. Galatasaray 10 kişiyle mücadele edecek. Kalan bölümde değerli futbol severler. İşte Engin burada direkt kırmızı kart görüyor. Sonra da gerçekten yapılmayacak bir şey yapmış.
1: Evet.
0: Süper Kupa'da 2-2'lik beraberlik var. İşte Fenerbahçe'nin beraberlik sayısı. Muslera ilk hamlede topu çeliyor. İkinci hamlede Dirk Kuyt skora dengeyi getiren golü atıyor.

0: Bu konuda da Fatih Hoca'yı da tebrik etmek gerekir.
1: Ebue Hamid paslaşmaları. Umut araya girmek istedi. Caner. Penaltı dedi Cüneyt Çakır. Cüneyt Çakır penaltı dedi.
0: Yardımcı hakem verdi penaltı.
1: Yardımcı hakemin, çizgideki hakemin uyarısı var. Umut ve Caner pozisyonun kahramanları. Bu pozisyon daha net bir
2: penaltı.
1: Şimdi Selçuk topun gerisinde. 90. dakika, Mert kalede. Selçuk ve gol. Selçuk ve gol. Galatasaray 3-2 önde. Sonuncu dakikada bir penaltı golü. Şimdi Aydın. 3 futbolcu Galatasaray'da atağa katıldı. Aydın orada sıyrıldı Baroni'den. Şimdi Amrabat. Kale sahası içinde bir kafa vuruşu ama o kafa savunmadan geldi. Baroni. Krasić taç atışını kullandı. Şimdi bir orta daha kale sahasına, hiç kimseye dokunmadı doğrudan dışarı. Büyük bir heyecan var Erzurum'da. Galatasaray yedek kulübesi ve şimdi Aykut Kocaman geldi görüntüye. 3-2 önde Galatasaray ve son düdük. Süper Kupa Galatasaray'ın. Ve Yıldırım Demirören kupayı Galatasaray'a veriyor. Sevgili seyirciler. Ve Ümit Davala ile Hasan Şaş yan yana Galatasaray antrenörleri. Teknik direktör Fatih Terim cezada olduğu için tribünde. İşte ilk düdük. Süper Kupa, süper derbi başladı. İki takıma da başarılar. Mehmet Topuz ileri çıkmıştı, Hakan karşıladı. Şimdi Christian Baroni uzaklardan vurdu, yandan dışarı. Baroni görüntüde. Bruno Alves ilk derbisinde. Mehmet Topuz sağ kanada açtı oyunu Fenerbahçe. Vebo, Pierre Vebo. Şimdi Musa Sow. Musa Sow vurdu, Muslera. Yeniden Hamit. Amrabat. Musa Sow peşinde, Christian peşinde. Ebue. Ebue'den Amrabat'a. Amrabat bu kez sağda ortasını yaptı. Mert elinden kaçırdı. Mehmet Topuz bir vuruş, ikinci hamle. Gol pozisyonu, Drogba. Kaleci Mert. Amrabat topu o bölgeden söktü, çıkarttı. Ama pas verebilecek arkadaşını bulamadı İlkan'da. Şimdi Hakan. Hakan'dan Snyder. Sağ tarafta ileri çıkan Selçuk var. Selçuk'a doğru önünde bir boşluk. Ebue geldi. Ebue'den Melo'ya. Melo şut atacak. Vurdu üçten dışarı.
3: Bence Baroni'ye çarptığı gibi geldi bana ama.
0: O da kaleci değdi diye galiba itiraz ediyor.
1: İşte Melo kaleyi gördü, öne açıktı.
3: Alibize çarpmış.
1: Bruno Alves'e de çarpmış. Mert'e de çarpmış ama Bülent Yıldırım görmemiş. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Drogba'nın, Musa Sow'un, Melo'nun pozisyonları var. Geride kalan bölümde şimdi Wesley Snyder. Amrabat'la oynadı. Amrabat'tan bir kez daha Snyder. Snyder vurdu, Mert. Korner. İşte Hollandalı'nın şutu. Mert kapattığı köşede o topu karşılamakta güçlük çekmedi. Şimdi köşe vuruşu kullanıldı. Kafa dışarı gidiyor Drogba'dan.

0: Van Zan. Emre karşılıyor onu. Snyder. Ceza sahasına doğru. Drogba bölgede. Mehmet topuz karşısında. Gol pozisyonu. Mert. Müthiş bir pozisyon. Amrabat'a gol izni vermedi Mert. Mert Günok iki çok kritik pozisyonda çok kritik kurtarış yaptı. Mehmet Topal topu gönderdiği noktada Semih Var ama hata yaptı. Şimdi Pierre Webo. Webo vurdu Muslera. Semih serbest vuruşu kullandı. Mehmet Topal iki hamleyi de yaptı. Uzaklardan bir vuruş Mert. Wesley Sneijder füzeyi çıkarttı. Mert o füzeyi karşıladı. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor Gökhan'dan. Gökhan Zan görev bölgesine dönüyor. İşte Sneijder'ın füzesi. 58. dakikayı da geride bıraktık. Didier Drogba hareketlendi. Foul. Hemen Asım Yusuf Öz'ün önünde sarı kart Bruno Alves'e.
1: Yani bu kadar iyi oynarken böyle bir faule gerek yok ki, değil mi yani? Enteresan.
0: Wesley Sneijder ortasını yaptı. Mert iki hamlede topu bloke etmeyi başardı. Wesley Sneijder peşinde. Emre. Emre Belözoğlu Melo'ya takıldı. Bir müdahale. Sarı kart Alves'e çıkarsa kırmızıya döner. Kırmızı kart Bruno Alves. İkinci sarı ve kırmızı Bruno Alves. Fenerbahçe 10 kişi kalıyor oyun alanında. 63. dakika. Bu müdahaleyle ikinci sarı kartı, dolayısıyla kırmızı kartı gördü Bruno Alves. Webo kendisini gösterdi. Musa Sow. Alper. Alper sol paslaşması. Sol tarafta kayıt atağa katıldı. Fenerbahçe bu kez etkili geldi. Musa Sow'a doğru. Musa Sow vurdu kaleci. Muslera. Selçuk. Snyder'den Drogba'ya doğru. Alan değiştirdi Didier Drogba. Bir orta kale sahasında bir vuruş dışarı. Çok önemli bir fırsat. Selçuk kalenin ağzında topu dışarı gönderdi. İşte Didier Drogba. Arka direğe doğru böyle yaptı ortasını. Artık bunu orta değil pas demek lazım. Evet. Uzak direk dibinde Selçuk vurdu. Kalenin dibinden dışarı gitti top. Şu son 1,5 dakikalık bölümde gol olmazsa uzatmaya gitmek üzere. Erman kafayla indirdi Hakan'a doğru. Hakan Balta. Wesley Sneijder. Mehmet Topal ilk topuna müdahale etti. Sneijder. Sağ taraftan Ebu'ya hata katıldı. Biraz açtı ayağından. Ebu'ya ortasını yaptı. Mert çıkarttı. Günün başarılı ismi Mert Günok. Bir kez daha sahnedeydi az önceki pozisyonda. 90+3'ün içindeyiz artık. Köşe vuruşunu kullanıyor Galatasaray. Erman. Erman vurdu. Top dışarı gidiyor. Herkes bir şeye itiraz ediyor artık bu bölümde. Bülent Yıldırım saatini kontrol etti ve düdüğünü çaldı. Karşılaşmanın uzatmalara gittiğini işaret etti. Yaklaşık 23,5 metre mesafe kaleye. Drogba geldi. Vurdu kaleci Mert. İkinci hamle yine Mert. Uzatmanın ilk devresindeyiz. Sevgili futbol severler, Süper Kupa'da. Hakan ortaladı. Bir kafa ve gol. Drogba'nın golü, Galatasaray 1-0 önde.

0: Didier Drogba 99. dakikada sahneye çıktı işte. Bu pozisyonda Kadeç'in önünde kafayı vurdu ve Mert'i bu kez mağlup etmeyi
1: yere
0: başardı.
1: Yere vurduğu için gol oldu.
0: Bu kez Fenerbahçe çok adamla geldi. Galatasaray ceza sahasına. Mehmet'in ortası. Kafa vuruşu Muslera. Fatih Terim kendisine ayrılan Loja'da son bölümde hiç oturmadığı yerine. Caner Alper'e doğru. Alper bir kez daha Caner. Caner'in ortası arka direkte. Kayt vurdu Musa. O bölgede Musa solda hareketlenmişti. Muslera gerçekten son bölümde çok kritik iki kurtarış yaptı. Hasan Ali ile atak da azalayacak Fenerbahçe. Caner. Caner vurdu. Bir kafa direk. Direkten dışarı gidiyor top.
2: Son anlık bir hamle Musa'nın. Direkten döndü evet.
0: Kayt gidiyor. O bölgede Gökhan Zan var. Dirk Kayt. Ortasını yaptı. Musa son vurdu. Muslera. İnanılmaz çıkarttı. ...119. dakika. Ve son düdük Bülent Yıldırım'dan. Süper Kupa Galatasaray'ın. İşte şimdi kaptan Sabri o bölgede. Selçuk İnan'la birlikte 2013'ün Süper Kupası Galatasaray'ın sevgili futbol severler. Her şey hazır. En anlamlı Süper Kupa'ya Galatasaray başladı. İki takıma da başarılar. Tek top Musa. Duvar pası başarılı. Musa sol. Musa sol vurdu yandan dışarı. Soldan Yasin ileri çıktı. Gökhan da onunla birlikte. Volkan ileride. Volkan'ın müdahalesi. Galatasaraylı taraftarlar ceza sahası dışında diye kalktılar ayağa. Raul Meireles arka direğe doğru. Musa sol orada ama öncesinde bir darbe geldi Veysel'den. Korner diyor Mustafa Kamil Abitoğlu. 4 futbolcu Fenerbahçe'den ceza sahası içinde. Şimdi Alves de geldi o bölgeye. Bir kafa Muslera. Mehmet Topal, Gökhan Gönül tek toplar. Emre seken top. Pas olacaktı Olcan'a. Caner girdi araya. Caner uzaklardan vurdu üstten dışarı. Kayt geriye doğru aşırttı. Sol indirdi. Emelike vuramadı. Emelike kale sahası içinde. Bomboş durumda vuramadı topa. Olcan pası başarılı. Guruma. Guruma vurdu üstten dışarı gitti top. Guruma. Kayt'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kayt vurdu kafayı. Çeju, Kayt araya girme derdinde. Şimdi Emelike, Muslera. Müthiş bir müdahale. İkinci hamle. Gol pozisyonu devam edecek. Araya ikinci hamleyi yapan, giren Yekta oldu. Emelike pozisyondan yararlanamadı. İki uzatma devresi oynanacak değerli futbol severler. Ceza sahasında Musa'sa offside yok. Gol pozisyonu. Bir şut dışarı. Alper gole çok yaklaştı Fenerbahçe'de. Şimdi Olcan. İleride Burak tek başına. Burak vurdu yandan dışarı. Emelike. Emelike ayakta kaldı, çok güçlü. Emelike vurdu yandan dışarı gitti top. Son düdük geldi. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Olcan topun gerisinde. Olcan vurdu topu alana gitti. Dert Kayt topun gerisinde. Dünya Kupası'nda da kullanmıştı penaltıyı. Kayt geldi. Muslera ayrı köşeye. Top ayrı köşeye gitti. Selçuk ve Volkan baş başa. Hakem düdüğünü çaldı. Selçuk vurdu topu dışarı gönderdi Selçuk.
3: Karar değiştirdi de aldı. Volkan zorladı onu karar değiştirmeye.
0: Caner ve Muslera. Caner vurdu, Muslera çıktı.

Kimmiş? Muslera. Kalesinde iki penaltı vuruşu çıkarttı Muslera. Meireles vurdu, topu alana yolladı. Denge Fenerbahçeli'yle bozuldu. Burak topun gerisine geçti. Volkan kalesinde kritik an. Burak vurdu, topu alana yolladı. 2-2'lik beraberlik. Katleç, Muslera, Katleç ve gol!

camlı top 2 üzerinde son anda müdahale. Çeşu'dan geldi. Bursa Spor gole yaklaştı. Sabri sağ taç çizgisinin kenarında. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. Ters bir top. Saider vurdu, ben çıkarttı. Yasin sağdan bindirme Sabri'den. Yasin vurdu ve gol! Yasin vurdu, Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.

açılan yabancı maddeler. Bir kafa, bir gol daha ama ağlara giden bu gol, gol değeri kazanmayacak. Offside gerekçesiyle Yasin Sabri'nin bindirmesi var ona doğru. Sabri ortaladı, bir vuruş kale aldı. Golü son anda çıkartıyor savunma ve Mert. Galatasaray başladı oyuna. Aziz Beyiç tekrar Josue. Bakambu'ya doğru bir kafa yandan dışarı gidiyor. Josue yerden vurdu. Muslera ve o direğin dibinde büyük bir fırsat kaçtı Bursaspor adına. Muslera serbest vuruşu kullandı. Podolski aşırdı. Ceza sahasına Yasin. Bir vuruş dışarı gidiyor. Köşe vuruşu Galatasaray'ı. Bu arada Snyder yedek kulübesini terk etti, soyunma odasına doğru gidiyor. Edwin Kula, Erdem, Ozan. Şimdi bakan bu arada Ozan Tufan yerde kaldı. Kırmızı kart. Emre Çolak'a doğrudan kırmızı kart. 88. dakika. Galatasaray oyun alanında 10 kişi kalıyor. Şimdi Emre Taşdemir'e bir orta daha. Bir kafa dışarı gidiyor top. Josue sağ tarafa doğru Edwin Kula. Edwin Kula ortasını yaptı. Serdar indirdi. Kale sahası kafa Muslera. Ve son düdük Cüneyt Çakır'dan Süper Kupa Galatasaray'ı. Ve Süper Kupa Galatasaray'ın değerli futbol severler. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar. Marcelo Selçuk'tan sekti. Riskli bir pas. Cenk Tosun. Cenk sıyrılamadı Muslera'dan. Buruma ve Snyder o bayarıcının içindeki oyuncular. Oğuzhan vurdu Muslera. İki güzel hareketi arka arkaya seyrettik. İşte Oğuzhan'ın vuruşu, çok güzel vurdu Oğuzhan. Andreas Beck ortasını

0: yaptı ama hiçbir arkadaşı yok. Ters tarafta Olcay topu kontrol etti. Pasını da verdi. Şimdi ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu gözler Mete Kalkavan'da. Tosic penaltı bekliyor. Beşiktaşlılar penaltı bekliyor. Mete Kalkavan pozisyona yakındı. Oralı bile olmadı.
1: Görüntü penaltı. Görüntü Duma net penaltı.
0: Bir çalım rakibine. Olcay ara pasını da verdi. Bir dokunuş yandan dışarıya gidiyor top. Direği adeta yalayarak dışarı gitti top. Tolga Ciğerci'den bir kez daha Şeycu. Sinan'ın koşu yoluna doğru. Sinan sıyrıldı rakibinden. Sinan sol tarafa doğru Snyder. Bir kez daha bir pas dışarıya. Ters bir vuruş. Necip'ten geldi. Snyder topun gerisinde. Bir vuruş yandan dışarıya. Wesley Snyder'den. Olcay ayak koydu. Ömer ceza sahasında pasını da verdi. Gol pozisyonu Muslera. Müthiş bir hamle yaptı. Olcay. Şimdi Cenk. Cenk vuruşunu yaptı. Yandan dışarıya gitti top. Cenk topun gerisinde. Atiba ile oynadı. Ve uzatma başladı değerli futbolseverler. Turkcell Süper Kupa'da.
1: Evet. Gelişmişler hani de bundu hocam.
0: Geldiniz dokunmadınız böyle bir pozisyonda. Bir kafa gol oldu. Gol oldu. Adres'e teslim bir pas. Golü Hakan Balta attı. Ricardo Quaresma vurdu. Son anda Muslera. Ejman köşe vuruşunu kullanıyor. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa yandan dışarı gidiyor. Olcay yaptı ortasını. Ters taraf Quaresma bir kafa. Seker topu alana gidiyor. Gol! Quaresma'nın golü skora dengeyi getiriyor Beşiktaş. Olcay yapıyor ortayı. Bir kafa ters bir hamle var Şeycu'dan. Ve 120 dakikanın 1-1 sona erdiğini ilan etti. Selçuk topun gerisinde üzerine doğru geliyor. Tolga kalede vurdu Selçuk ve Galatasaray dengeyi bozdu. Mete Kalkavan işaretini verdi. Oğuzhan vurdu, Muslera çıkarttı. Hakan topun üzerine geliyor. Vuruşu topu alarda. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Cenk Tosun dışarı gönderdi. Adaşı Tolga Zengin kalede. Tolga vurdu ve Galatasaray 3. penaltıyı da gole çevirdi. Büyük avantaj. Topun gerisinde Atiba Hutchinson. Atiba ve Muslera. Galatasaray Turkcell Süper Kupa'nın sahibi. Turkcell Süper Kupa Galatasaray'ın. Turkcell Süper Kupa. Kaptan Selçuk İnan'ın ellerinde yükseliyor. Kupa Galatasaray'ın en büyük kupa sarı kırmızılı takımı.

gecenin galibi Turkcell Süper Kupayı müzesine taşıyacak. Sahada çok güzel bir organizasyonla seremoni başladı. Fırat Aydın'ın son kontrollerini yaptı. İlk düdüğünü çaldı ve Turkcell Süper Kupa başladı. İki takıma da yürekten başarılar. Taç atışını Sukubic kullandı. Uzun bir atış. Milosevic ceza sahasında. Döndürmediler. İkinci hamle Favri. Mircea Lucescu da dikkatle takip ediyor mücadeleyi. Oğuzhan topu aldı. Ayağının içiyle Cenk'e doğru. Cenk kazandı topu. Bir de çalım. Cenk, kaleci Serkan. Andreas Beck kullandı Cenk'e doğru. Yeniden Quaresma. Ceza sahasında. Quaresma! Sağ ayağının dışıyla vurdu. Top çizgide kaldı. Tamamının çizgiyi geçmesi lazım. Bir top kaybı. Şimdi Quaresma ceza sahasında. Kaptırdı topu.

0: soğukkanlı hareketler ve Fofana ile Atiker Konyaspor'un atağı. Çabuk geldi Atiker Konyaspor 4 oyuncuyla. Fofana sağ tarafta boşluk, o bölgeye doğru. Traore gol pozisyonu. Traore! Traore ve gol. Atiker Konyaspor 1-0 önde. Dakika 33. Eksik yakalandı Beşiktaş. Cezayı kesti Traore. Bomboş top, gol pozisyonu. Ömer Ali vücudunu koydu topun önüne. Bu arada elle oynama beklentileri var Beşiktaşlı oyuncularda. Sol tarafta Babel. Beşiktaş geliyor. 42. dakika, Babel üzerine gidiyor rakibinin. Bir çalımda Babel vurdu, son anda bir müdahale var. Babel, Ryan Babel denedi şansını. Milosevic pasını verdi. Ömer Ali, Ömer Ali vurdu yandan dışarıya. Caner şimdi kullandı. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Gol Cenk Tosun. 78. dakika. Cenk de skora dengeyi getiriyor siyah beyazlılar. Bu arada karşı tarafta güvenlik görevlileriyle Konyasporlu taraftarlar arasında bir arbede var. Bir madde var. Beşiktaşlı futbolcular da bir bıçak olabilir o ya da benzeri bir kesici alet. Ezekiel. Ezekiel pasını da verdi. Sukubic gol pozisyonu, son anda yatarak müdahale. Müthiş bir müdahale Cenk Tosun'dan. Fofana ara pası. Jens Jonsson. Rakibinden sıyrılırken yerde penaltı. Penaltı. Penaltı.
1: Net penaltı.
0: 90. dakikada penaltı. Samsun'da Sukubic topun üzerine geliyor. Sukubic vurdu ve gol. Sukubic'in golü. Atiker Konyaspor 90+1'deki bir öne geçti. Babel. Babel'e vurdurmadılar adeta, hakten bir duvar. Ama atak devam edecek. Ricardo Quaresma yaptı ortasını. Kale sahası. Gol pozisyonu. Çizgi üzerinde. Hayır diyor Fırat Aydınuz. Gole çok ama çok yaklaştı Beşiktaş. Alvaro Negredo. Sağ tarafa doğru açılan top Quaresma. Quaresma yaptı ortasını. Gol pozisyonu. Hakeme bakıyorum. Bir şey yok diyor.
1: Topa vurdu.
0: Ve son düdük. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un. Tebrikler Atiker Konyaspor'a ve Konyalılara. Turkcell Süper Kupa. Atiker Konyaspor'un oluyor. Kupaların kupası Konya'ya gidiyor değerli futbol severler. Galatasaray Akhisar Spor maçı başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Mustafa yükseldi, vurdu. Elvis Manu kaptı topu. Akhisar'ın sevdiği hücumlar bunlar. Elvis Manu gidiyor. Manu hareketlendi. Elvis Manu vuruşu, ikinci hamle, bir vuruş direkten geri geldi. Selezno ve gol. Selezno. 5. dakika.
2: Çok çabuk geldiler.
1: Galatasaray dönemedi.
0: Selezno 5 maçta 5 gol atmıştı Galatasaray'a. 6. maçında 6. golü. Solda Manu var. Sağda Yevgen Selezno. Selezno ceza sahasında. Selezno direk. Selezno bu kez direğe takıldı. Rodriguez'in sevdiği toplar. Dani gidiyor. Rodriguez sırıldı rakibinden. Dani düşürdü. Bakalım ne kart çıkacak. Sarı kart Cüneyt Çakır'dan.
1: İkinci adam yakalar mı? Şu adam yakalar derse yanında

0: Önündeki adam Sarı.
1: Cüneyt Çakır, inceledim, yeniden baktım. Sarı kart tamamdır dedi Cüneyt Çakır. Galatasaraylı taraftarlar maçın ilk dakikasından beri susmadı. Bu arada etkili geliyor Galatasaray. Gol pozisyonu dışarıya. Out. Enis Manu ortasını yaptı. Bir kafa dışarıya. Seleznov. Feguli ortası. Bir kafa dışarıya. Eren derdi yok. Nagatomo kaptırdı. Miguel Lopez gidiyor. Miguel Lopez aldı topu. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Miguel Lopez dışarıya. Miguel Lopez dışarıya gönderdi. Şimdi Rodriguez bir kez daha Nagatomo'ya. Nagatomo ortasını yaptı. Eren ceza sahasında. Bir vuruş ve gol. Dokuzuncu dakika Eren'in golü. İlk uzatma devresine Galatasaray başladı. Rodriguez yerde kaldı. Cüneyt Çakır ellerini iki yana açtı. Oyun devam ediyor. Bilal. Şimdi Gomis aldı. Sağında Yunus var. Onunla oynadı Yunus Akgün. Birinci hamlede sıyrıldı rakibinden. Yunus vurdu son anda Fatih. Çok güzel iki hareket izledik. Genç Yunus Akgün'ün şutu tribünlerden büyük alkış aldı. 120 dakikayı bitirdi Cüneyt Çakır. Süper Kupa'nın galibini penaltı vuruşları belirleyecek. Güray ve Muslera, Güray'ın golüyle denge bozuluyor. Selçuk topun üzerine doğru geliyor. Selçuk vurdu ve gol. Larsson kaleciyle top ayrı köşelere gitti. Eren ve Fatih. Eren vurdu, o da topla kaleciyi ayrı köşelere yolladı. Ömer Bayram sert ve düzgün vurdu. Feguli. Miguel Lopez geliyor topun üzerine. Miguel Lopez. Geri Rodriguez. Geri Rodriguez. Seleznov. Gomis topun gerisinde. Fatih kalede. Gomis ve Fatih çıkardı. Süper Kupa Akhisarspor'un. Süper Kupa Bilal'in elinde. TFF Süper Kupa Akhisarspor'un. Fatih Terim ve Galatasaraylı futbolcular da onları alkışlıyor. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Kupa'da Akhisarspor'un oluyor. Gönülden tebrik ediyoruz Akhisarspor'u. İyi akşamlar değerli futbol severler. Galatasaray, Akhisarspor, Süper Kupa 13. Süper Kupa mücadelesinde sizlerle birlikteyiz. İlk düdük Süper Kupa başladı. Yeni sezon başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Ortada Luyendama ama boş. Çevresinde hiçbir oyuncu yok. O boşluğu değerlendirdi. Bir de güzel pas ama vuruş aynı güzellikte değil. Selçuk. Bu işte o sözünü ettiğimiz adrese teslim pas. Bu arada etkili geldi Galatasaray. Çok kritik bir müdahale orada. Adem biraz ağır kaldı. Gerçekten kritik müdahale. Tolga o bölge.

0: geldi. Ters kademeye giren oyuncuydu. Erhan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahasına direkten dışarı gidiyor top. İlk etkili atak Burhan. İlk önemli pozisyon Akhisarspor'dan. Biraz daha kanat değiştirdiler bu bölümde. Mariano kaptırdı. Erhan orada topu kazandı. Erhan'dan Mursayeviç'e. Muslera. Çok kritik bir hamle yaptı. Muslera. Şimdi Cimi Durmaz vurdu. Çok sert ve düzgün bir şut. Galatasaray'ın Akhisar Kalesi'ni en etkili yokladığı andı bu. Şimdi Mariano. Mariano ikinci hamle. Şut dışarı. Galatasaraylı futbolcular Nagatomo'nun yerde kaldığı pozisyon için Hayır Umut Meler'in yanındalar. İtirazlar Hayır Umut Meler'e. Evet, video yardımcı hakem de var. Aykut gitti karşısına. Babel. Babel iyi döndü. Tolga yeniden karşısına geldi. Babel pasını verdi. Seri. O bölgede Belhanda. Belhanda ve gol! Yunus Belhanda. Müthiş. Galatasaray 1-0 önde.
1: Müthiş bir yarattı.
0: Çok güzel vurdu Belhanda. 39'da Galatasaray 1-0 öne geçti. Belhanda'nın golü Galatasaray 1-0 önde. Sarı kırmızı tribünler golü kutluyor. Cimi Durmaz. Adem Nagatomo'nun bindirmesi var. Yuto Nagatomo. Geriye doğru Adem Büyük. Bir vuruşla ondan bu yandan dışarı gitti. Adem.
1: Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım dedi oldu ama olmadı.
0: Selçuk gönderdi. Bir kafa ve gol. Hayır. Hakan Bayrak
1: offside
0: var.
1: Offside kalktı. Offside bayrağı kalktı.
0: Adem bu hava toplarını seven bir oyuncu. Hayır Umut Meyler saatini kontrol etti. İkinci yarıya Akhisarspor başladı. Ceza sahasında bir orta daha bomboş. Muslera mutlak golü çıkarttı.
1: Müthiş
0: yine Burhan. Çıkarttı. Yine Burhan. Bunlar kritik kurtarışlar hocam.
1: Evet.
0: Sağda Mariano'dan bir pas. Belhanda o bölgeye doğru hareketlenmişti. Bir ayakla müdahale. Köşe vuruşunu işaret ediyor Halil Umut Meyler. Alperen'le mücadelesi.
1: Hayır. Topa değiyor yeşilli oyuncu.
0: Ayak koymuş Alperen.
1: Evet.
0: Babel koşu yaptı. Aldı topu. Sosalic peşinde. Babel orta şut karışımı Gökhan. Üçlükle topu dışarı çeldi.
1: Enteresan pozisyon.
0: Etkili geliyor şimdi bir ata. Gol pozisyonu Muslera. Yine kritik bir müdahale Muslera'dan. Arkadaşlarına kızıyor. Bu arada bir de
1: haklı.
0: Darbe aldı.
1: Dalga geçtiler. Akhisarlı oyuncu harika bir şekilde göstere göstere topu attı.
0: Marka o. Mariano araya girdi şimdi Selçuk. Ondan Belhanda. Şimdi Babel. Yeniden Belhanda'ya doğru. Gol pozisyonu. Belhanda. Kaleci Gökhan. İki güzel hareket. İşte Belhanda'nın vuruşu ve Gökhan'ın kurtarışı. Emre Mor. Emre. Emre vurdu yandan dışarıya gitti top.
1: Corner.
0: Emre Mor. Sol tarafta Vursayeviç kendisini gösterdi. Bernason gidiyor. Duvar pası başarılı değil. Bu arada çok büyük bir hata. Gol pozisyonu dışarıya gitti. Çok büyük bir hata.
1: Şu golü kaçırmaları büyük şanssızlık ve büyük beceriksizlik. Galatasaray kaşınıyor demedim mi ben sana?
0: Elbette. Düdük Halil Umut Meler'de. Ve işte o düdüğü çalıyor. Süper Kupa Galatasaray'ın oluyor.

0: sarı kırmızılı futbolcular hep birlikte Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Galatasaray 3-3 yaptı. 2019 Süper Kupası sarı kırmızılarda konfetiler eşliğinde Süper Kupa coşkusunu yaşıyor Galatasaray.
1: Bakalım bu akşam Süper Kupa'yı kim kaldıracak? Artık gözler maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'da olacak. Onun düdüğüyle başlayacak Süper Kupa mücadelesi. Dembaba topu başında, Yaşar Kemal Uğurlu işaretini verdi. Süper Kupa mücadelesi başlıyor.
2: Trabzonspor bütün hatlarıyla rakip yarı alanda, Abdülkadir bıraktı. Şimdi sağ tarafa doğru bir orta daha geldi kale sahasına. Kafayı Pong vurdu. Bir türlü uzaklaştırılamayan top, bir vuruş yandan dışarıya gidiyor ama bu arada Ekuban itirazları var, rakibe çarptığı yönünde itirazlardı topun. Yaşar Kemal Uğurlu da gecikmeli de olsa köşe vuruşunu işaret etti.
1: VAR odasında Abdülkadir Bitigen vardı. VAR kontrolü yapıldı ama herhangi bir inceleme için hakem monitöre çağrılmadı bu pozisyonda. Şimdi vakeme iki kişi var karşısında, sıyrılma çabası. Berat gerilerden vurdu. İki hamlede topun sahibi oluyor Mert Günok. İşte böyle havalarda Ender Bilgin, kalecilerin işi de kolay değil.
2: İki takım kalesi içinde tehlike oluşturabilir. Vakeme üzerine gidiyor, rakiplerin topu hala kendisinde. Vakeme vurdu Mert Günok. İkinci hamle, şimdi atak devam edecek. Ekuban yaptı ortasını, kale sahası içinde top sahibini arıyor. Medipol Başakşehir'de Dembaba o topu aldı. Hasan Ali top rakibinden bir dışarı çıkıyor. Son temas Hasan Ali kaldırımdan dedi yardımcı hakem.
1: Vakeme'nin şutu ve Mert Günok'un kurtarışı farklı açılardan ekranlarınıza geliyor.
2: Abdülkadir Parmak, Flavio o bölgede, Berat dokundu. Trabzonspor hareketlendi topla birlikte ama iki oyuncu yerde. Kenardan yedek kulübelerinden de tepkiler var. Biri Junior Fernandez,
1: Abdullah Avcı ve Okan Buruk. İşte o tepkiler ekranlara yansıyor. Berat ve Junior Fernandez
2: sahanın iki sarı saçlı oyuncusu diyelim.
1: Pozisyonda böyle yansıyor ekranlara.
2: Bu şekilde yansıdı ekrana pozisyon. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz.
1: Tabii Okan Buruk faul bekliyor. Abdullah Avcı da niye olgunlaşan hata kestin diye itirazda evet. bulunuyor.
2: İkinci yarıya Vakeme ile Trabzonspor başlayacak. Ve işte ikinci yarının ilk düdüğü Trabzonspor başladı ikinci 45 dakikaya.
1: İkinci yarının ilk düdüğüyle birlikte Trabzonspor rakip yarı alanda etkili olan taraf. Şimdi sağ tarafta Serkan hareketlerini, isim Serkan, ceza alanına gönderdi. Yükseklik kazan top, bir kafa, top alarda gol. Trabzonspor 47'de golü buluyor. Bordo mavi takım 1-0 öne geçiyor. Canini'nin attığı golle Medipol Başakşehir karşısında Süper Kupa'da.
2: İşte golün gelişimini bir kez daha izliyoruz. Sağ taraftan Serkan'ın ortası. Savunmada ters bir vuruş ve Canini. Mert Günok'tan önce Canini giriyor araya. Serkan'ın ortasında bu ters vuruş Pong'tan Canini yükselen topa en yükseğe çıkıp kafayı vuran isim Mert Günok'un önünde topa dokunuyor. Ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü işte böyle atıyor. Uğurcan da Bordo Mavili takımın golünü böyle kutluyor.
1: Zira Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir karşısında Canini'nin attığı golle 1-0 öne geçiyor sevgili futbol severler. Deniz Türüç topun indiği noktada, top Trabzonspor'da kaldı. Canini, Ekuban sağ tarafta bindirme var. Ekuban ceza alanı gönderdi. Canini gol pozisyonu, Hasan Ali kaldırım topu taca gönderiyor. Etkili geldi yine Trabzonspor.
2: Ekuban ve Canini bu bölümde ikinci yarının hemen başında Medipol Başakşehir savunmasını zorlamaya başladılar. Dembaba pasını gönderdi, ileri doğru çıktı. Şimdi Junior Fernandez savunmadan seken top, Uğurcan gitti o topu oyun alanına tutmayı başardı. Bu arada Başakşehirli futbolcuların itirazları vardı. Yaşar Kemal Uğurlu oynayın dedi, devam edin. Az önce

0: işte Junior Fernandez'in itiraz ettiği pozisyon bu. Değerli futbol severler, Junior Fernandez burada şutunu kullanıyor. Abdülkadir Bitigen'den belki de bir VAR incelemesi var şu anda. Başlatmayın oyunu, bekleyin dedi. Çünkü pozisyon devam ediyor, herkesin malumu. İşte Junior Fernandez. Şimdi VAR'a gidiyor Yaşar Kemal Uğurlu. Junior Fernandez'in vuruşu. İşte Junior Fernandez ve Edgar Ye. 56. dakika değerli futbol severler.
1: Yaşar Kemal Uğurlu VAR incelemesini tamamladı. Dakika 56, VAR incelemesinin ardından karar penaltı.
0: Penaltı diyor Yaşar Kemal Uğurlu. Değerli izleyenler, bu pozisyonun ardından sarı kart Edgar'a. Şimdi Trabzonsporlu futbolcuların itirazları var. Süper Kupa'da Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var değerli izleyenler. Dembaba topun üzerine geliyor. Dembaba vurdu, top ağlara gidiyor, gol. Dembaba skora dengeyi getirdi. Medipol Başakşehir böyle seviniyor. Okan Buruk böyle seviniyor. Dembaba ve Başakşehirli oyuncular golü kutluyor bu şekilde. Abdullah Avcı da bir yandan Tugay Kağan Numanoğlu'yla konuşuyor bu arada. Sevgili Cüneyt, Edgar Ye pozisyonun içindeki isimdi. Dembaba 58. dakikada işte böyle nefes aldı. Topun üzerine geldi. Bu vuruşu yaptı ve topu filelerle buluşturdu Medipol Başakşehir. Dembaba ile skora denge getirdi.
1: Bu sezon 5 golü vardı Dembaba'nın. 6. golünü Süper Kupa mücadelesinde atıyor. Dembaba fileleri havalandırıyor. 35 yaşındaki Senegalli.
0: Şimdi Marlon bıraktı Vakeme'ye doğru. Vakeme üzerine gidiyor rakibinin. Yaptı ortasını kale sahasına doğru. O bölgede Mehmet Topallı savunmasına yardıma gelmişti. Şimdi çıkmayı başaramadı kendi yarı sahasından Başakşehir. Vakeme çok güzel bir hareket. Vakeme dışarıya.
1: Offside yok.
0: Crivelli bıraktı sağ tarafa doğru Dembaba. Etkili geldi Medipol Başakşehir Junior Fernandez. Crivelli ceza sahasında son anda müdahale Uğurcan'dan. Ekuban orada. Ekuban yerden Canini'ye, ondan sağ kanada doğru. Offside yok. Pozisyon devam ediyor. Tehlikeli gelişti atak. Hiç kimse dokunamadı. Sağ taraftan kale sahasına doğru paralel bir pas. Hiç kimse dokunamadı. Bordo mavili takım rakip yarı alana daha fazla yerleşti. Bir kez daha Trabzonspor'da top. Epreyan yükseldi. Bu arada Yaşar Kemal Uğurlu kartını çıkarttı ve sarı kartı gösteriyor. Epreyan'ı kırmızıya dönecek.
1: İkinci sarı kart bu. Epreyan'ı 73. dakikada kırmızı kart görüyor. Medipol Başakşehir'de 10 kişi kalıyor. Medipol Başakşehir Süper Kupa mücadelesinde Trabzonspor karşısında 1-1 devam eden maçta.
0: Sağ tarafta Deniz Türüç topu yakaladı. Deniz orta şansı arıyor. Yaptı ortasını doğrudan kaleye doğru. Ters taraftan açıldı. Medipol Başakşehir bir kez daha yüklenecek değerli futbolseverler. Bir ortada oyun alanının dışına çıkıyor top. Son müdahale Serkan'dan. 85. dakikaya girdik. İşte az önce Deniz Türüç böyle orta şut karışımı bir vuruş yolladı. Sol taraftan bir orta şansı daha. Şimdi Trabzonspor için kontra atak şansı değerli futbol severler. 2-3 oyuncu geliyor. Ekman orada hareketlendi. Vakeme de var. Ters bir vuruş. Gol pozisyonu. Bir boşta kalan top ve gol! Ekman! Ekman Trabzonspor'u öne geçiriyor. Ekman'ın golü dakika 85. Medipol Başakşehirli oyuncular itiraz ediyor. Ekuban gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşıyor.
1: Uğurcan da çıktı kalesinden geldi. Bu golü kutluyor. İşte pozisyonun başlangıcı. Bir kez daha izliyoruz. Böyle çıktı Trabzonspor kendi yer alanından. Canini çok hızlıydı. Topla birlikte rakip yer alana geçti Canini. Medipol Başakşehirli oyuncunun müdahalesi yeterli değildi. Ekuban kaleciden de sıyrıldı. Sonrasında topu ağlarla buluşturdu. 6 golü vardı bu sezon. 7.sini Süper Kupa'da attı. Yaşar Kemal Uğurlu şimdi itirazlar vardı. Hasan Ali kaldırımı yanına çağırıyor.
0: Hasan Ali pozisyonun içindeki oyuncu Yaşar Kemal Uğurlu da VAR'da inceleme yapılıyor. Bekle dedi. Yaşar Kemal Uğurlu başlayın.

0: dedi. Orta noktayı gösterdi. Başakşehirli, Medipol Başakşehirli oyunculara. Bu arada ortalık karıştı bir anda. Sağ içinde yükselen tansiyon. İki takımın yedek kulübeleri burada.
1: Kulübeye dönüp bir alkışlıyor.
0: Trabzonspor yedek kulübesine evet. doğru bir tepkisi var yanılmıyorsam.
1: Sonrasında bir sözlü tartışma. Okan Buruk'la Trabzonspor yedek kulübesi arasında.
0: Orada kırmızı şimdi kart.
1: Kulübeye,
0: Egemen'e. Bir tanesi Egemen Korkmaz'a, diğeri.
1: Evet, Okan Buruk'a değil, kırmızı kart.
0: Burada Medipol Başakşehir görevlerinden biri evet. bu. 2-1 önde olan Trabzonspor adım adım zafere gidiyor. Son düdük Yaşar Kemal Uğurlu 90+15'te son düdüğü çaldı. Trabzonspor Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu değerli izleyenler. TFF Süper Kupa'nın sahibi, 2020'nin şampiyonu Trabzonspor değerli futbol severler. Süper Kupa Trabzonspor'un, bordo mavili futbolcular işte böyle kutluyor kupa sevincini.

0: değerli futbol severler. Hakem triyosu ve kaptanların ardından oyun alanına işte bu şekilde geliyor. 15. Süper Kupa, 2021 Turkcell Süper Kupa için heyecan da yavaş yavaş zirveye çıkıyor. Halil Umut Mener son kontrollerini yaptı. İşaretini aldı, ilk düdüğünü çaldı ve Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Batshuayi geriye, tek toplar Beşiktaş'tan. Josef de Souza sol tarafa doğru. Rıdvan aldı. Rıdvan orta şut karışımı. Kaleyi düşündü, dışarı out. Milosevic biraz kısa düştü. Demin de bir top kaybı yapmıştı. Atiba aldı şimdi Pjanic. Gelişine Larin, gol pozisyonu. Son anda bir müdahale, ikinci hamle dışarıya. İşte az önceki pozisyon böyle. Larin uzaklaştırmak istiyor. Bünyamin, Josef adeta bir pas oldu bu hocam. Kenan'dan Pjanic'e, Pjanic'ten Kenan, tek top Batshuayi, ondan Atiba, solunda Larin var. Larin aldı, gol pozisyonu, dokunamadı Pjanic mi o, bakalım. Kenan çok iyi geldi Beşiktaş. İşte bu pozisyonda Kenan bir adım geride kaldı. Gaşa şimdi. Pjanic bozdu pozisyonunu ama şans yardım etti. Crivelli bıraktı orta. Montero'dan seken top. Gol pozisyonu. Müdahale var Vida'dan. Köşe gönderi gösteriyor Süleyman Özel. Halil Umut Meyler, itirazlar vardı. Köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Milosevic de hemen gitti o bölgeye. Az önceki pozisyon bu. Poli, Bünyamin. Bu kez Antalya Spor'dan tek toplar. İleride Enzo Crivelli. Vida bozdu pozisyonun. Oyun devam ediyor. Top kaybı şimdi. Uzaklardan bir vuruş Ersin. Doğukan pozisyonu da bir kez daha izledik. Bünyamin de hata katıldı. Şimdi karşıya doğru. İki kişinin arasında çıktı, şut atacak. Vurdu yerden Ersin. Bu Gaşa'nın şutu. Ersin köşeye iyi gitmiş, iyi görmüş. Evet. Topu da iyi bloke etmiş burada.
1: Biraz vitaminsiz bir şut.
0: Pjanic yine akıllıca boş alana gönderdi topu. Rozier'den Ersin'e. Baskı yapıyor Antalya Sporlu oyuncular ama devamı gelmedi Milosevic'ten. İyi çıktı Beşiktaş. Avantaja bıraktı Halil Umut Meler.

0: Şimdi Kenan gidiyor. Ters tarafta boşluk var. Atiba aldı. Solda Larin top bekliyor. Atiba vermedi Larin'e. Şimdi Kenan Karaman sağ tarafa doğru. Rozier yerden. Gol pozisyonu ve gol! Atiba! 33. dakika. Beşiktaş 1-0 önde. Atiba! Hata başlatan isim, sonlandıran isim oldu
1: evet.
0: Hocam.
1: Evet.
0: Batshuayi'ye gelse belki Batshuayi
2: öne olacak. Gidince orta açıldı. Orta açılınca Atiba oraya geldi.
0: Antalyalı oyuncudan seken topta.
2: Batshuayi'ye takıldılar. Antalyalılar giderken bak tutuyor.
0: Atiba'ya böyle geldi.
2: İkaz ediyor Atiba'yı tut diye arkaya ama geçti.
0: Milosevic. Köşe vuruşunu kullandı. Larin karşıladı. Ve Halil Umut Meler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. Ve böylece ilk 45 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Beşiktaş aynı 11 ile sahada ve ikinci yarıya başladı siyah beyazlılar. 1-0'lık üstünlük. Gol 33. dakikada Atiba'dan. Veysel, Poli, yerden Crivelli, Mukairu, tek top Gaşa gidiyor. Gol pozisyonu. Gaşa açtı ayağını versin. Bayrak havada bu arada. Pozisyonun bitmesini bekledi ve bayrağını kaldırdı yardımcı. Yani ne dersin hocam?
1: Gördüğün gibi offside değilmiş.
0: Atiba bir çalım rakibine yerden Joseph, soldan Rıdvan geldi. Batshuayi, Kuzyaş odan seken top Bofen. Batshuayi görüntüde. Sağda Crivelli var. Mukairu'yu indirmeyi deneyecek mi? Şimdi Mukairu paslaşmalar o bölgede. Poli girdi ve Ersin iyi yer tuttu. Karşıladı. Sağ taraf etkili bir atak. Kaçması daha zor bu pozisyonun. Larin bir müdahale aldığını anlatmaya çalışıyor sanıyorum. Tekrar izleyelim. İşte pozisyon.
1: Hiç abi müdahale filan hikaye. Bunu atacaksın.
0: Kenan, Larin ve dışarı giden top. Hocam pozisyon bu.
1: Hocam bunu atacaksın.
0: Batshuayi aldı. Atiba gidiyor. Soldan Joseph de geldi. Şimdi Atiba'ya doğru. Joseph'in önüne. Gol pozisyonu. Joseph Bofen karşıladı. Joseph de Souza. Orada iyi geldi Atiba'da. Bence bugün en iyi isimlerinden biri hocam. Müthiş koçtu. Müthiş
1: orada
0: mücadele etti.
1: Orada vurma.
0: Burada da vurma, iyi pas çıkarttı.
1: Bas ikinci pozisyonu bekle.
0: Yine geliyor Antalya Spor. Yerden gol pozisyonu, son anda bir müdahale var. Batshuayi da hata katılma uğraşında. Kay Larin. Larin gidiyor, top hala kendisinde. Şimdi Batshuayi. Yeniden Larin dışarıya. İki oyuncuyla tehlike yarattı Beşiktaş.
1: Yarattı ama bu pozisyonların kaçması neden biliyor musun? Fizik olarak biraz yetersiz olmakta. Fizik olarak biraz yetersiz olmakta.
0: Hakan kullanacak köşe vuruşunu. Ceza sahasında şimdi bir vuruş. Ters bir top ve gol. Top ağlara gidiyor. Ters bir vuruş. Antalya Spor'u beraberliğe taşıyor bu gol. Kırmızı beyazlı taraftarların sevinci. Atiba bu kez kendi filelerini havalandırdı.
1: Maçı 1-0 iken 2 yapacaktın. Tamamdı şimdi. Buyurun bakalım mücadeleye.
0: İşte burada Larin uzaklaştırdı. Bir şut. Atiba'dan ters bir dokunuş topağlara gidiyor. Atiba Ersin de biraz kontrpiyede kaldı. Güray'ın vuruşunda Atiba işte top bu şekilde ağlarla buluştu.
1: İki tane oyuncu var.

0: Almanyalı. Ama tabii pasif aktif tartışması bence aktif değiller.
1: Emirhan şimdi topun üzerine geldi. Köşe vuruşunu kullandı. Bir kafa vuruşu Bofen. Atiba yine sahnede. Ve Halil Umut Meler'den son düdük. Değerli futbol severler, Beşiktaş 1, Fraport'ta Antalya Spor 1. Mücadele uzatmaya gidiyor. Bir birlik beraberlikle ilk uzatma devresi başladı. Sağda Rozier var. İleri doğru Batshuayi. Kendisini gösterdi. Alex Batshuayi'ye gelmeden elle oynama beklentisi ve şimdi düdüğünü çaldı Halil Umut Meler. Bu kez Antalya Sporlu oyuncular itiraz ediyor. Dakika 94. Batshuayi vurdu, barajda kaldı. Batshuayi ile orada son anda bir müdahale var.
0: Bugün öyle bir müdahale ki
1: kritik müdahaleleri var ve
0: saniye geç kalsa
1: hocam şuraya bak.
0: Evet.
1: Ters tarafta Emirhan top istiyor. Umut sıyrıldı rakibinden. Batshuayi ceza sahasında orta geldi, bir kafa. Şimdi Joseph kaleci Bofen. Joseph de Souza, Bofen kontrol etti.
0: Üstüne geldi.
1: Hamilton aldı. Hamilton gidiyor. Yanında Mukayru var. Hamilton. Top hala Hamilton'da. Hamilton kaleci Ersin. Hamilton vurdu. Ersin çıkarttı. En geriye Bofen'e geldi. Halil Umut Meler de Süper Kupa'nın sahibini, penaltı vuruşlarının belirleyeceğini ilan etti. Halil Umut Meler düdüğünü çaldı. Güray ve Ersin baş başa. Güray vurdu. Ersin'e top ayrı köşelere gitti. Antalya Spor öne geçti. Teixeira ve Bofen. Alex Teixeira vurdu. Topu alardı.
0: Şu topu,
1: normal süre uzatmalar. Bir
0: biraz, biraz havadan vursa kaleci çıkarırdı. Çok güzel yere vurdu ve yerden vurdu.
1: Penaltı vuruşlarında bir birlik eşitlik. Mustafa vurdu. Ersin çıkarttı.
0: Ya.
1: Ersin çıkarttı. Ersin uzandı ve Mustafa'nın vuruşunda golü önleyen isim oldu. İşte yeniden izleyelim. Ersin direkt ve top dışarıda hocam. Batshuayi. Beşiktaş 2-1 önde.
0: Beşiktaş
1: penaltı vuruşlarında üstünlüğü sağladı Beşiktaş. Hakan Özmert. Hakan.
0: Ne güzel penaltı attı.
1: Yeniden denge var. Hakan Özmert. Atiba gidiyor. Bugün maçın kaderini çizen isimlerden biriydi. Bakalım şimdi o nasıl etki edecek?
0: Kalecini sağına mı vuracak acaba?
1: Atiba vurdu, topu ağlara yolladı. Beşiktaş yeniden önde. Penaltı vuruşlarında Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü var. Fraport'ta Antalya Spor'da ikinci penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Ersin'i geçememişti. 3-2 önde Beşiktaş. Dördüncü penaltı vuruşu. Florianus çıktı top.
0: Çıktı.
1: Direkt Ersin çıktı top.

0: Hadi be Hutchinson. Hocam kolay iş değil. 39 yaşında 120 dakika. Evet. Bir de penaltı. Bir dakika durmadan bir de penaltı. İşlerini büyük bir disiplinle yaptı. Gönülden oynuyor hocam Atiba, gönülden.
1: Türkiye'ye gelen nadir yabancılardan biri, aldığı paraları sonuna kadar helal ettiren adamlardan biri.
0: Maçın oyuncusu örnek, Atiba.
1: Örnek bir futbolcu. Örnek bir sporcu.
0: Alkışlar Fraport Antalya Spor'a. Onların da emeklerinin hakkını teslim edelim. Bugün iyi mücadele ettiler.
1: İyi mücadele ettiler.
0: Atiba ve Vida. Kupa onların ellerinde yükselecek. Atiba Vida'yı da çağırdı. Evet, Turkcell Süper Kupa, değerli futbol severler. Beşiktaş'ın oluyor. 15. Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş. Önder Hoca ile beraber bu kupanın mimarları Süper Kupa'yı havaya kaldırıyor. Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın.
1: İki kaptan, teknik adamlarını da aldılar araya. Enteresan.
0: Çok güzel bir görüntü. Sevinen Beşiktaş, sevinen Beşiktaşlılar. Beşiktaş bir üçleme yaparak, bütün kupaları müzesine taşıyarak 2021'i tek kelimeyle, zaferle tamamlamış oluyor. Başarılar diliyoruz. Demir Grup Sivas Spor başladı mücadeleye. Hamşik indirdi. Şimdi Visca. Pasını verdi Abdülkadir Ömür'e. Larsen ileri çıktı. Kafayla indirdi. Şimdi Cornelius. Son çizgi orta. Kafa ve gol. Ama bayrak havada. Bayrak havada. Alara giden top. Gol değeri kazanmıyor. Dışarıdan çevirdiğini tespit ediyor yardımcı. Mete Kalkavan köşe göndere doğru yöneldi. Kullanın dedi. Köşe vuruşu kullanıldı yakın direğe. Şut ve gol! Trabzonspor 1-0 önde. Cornelius.
2: Trabzon bir geldi bir geldi hocam.
0: 37. dakika. Bordo Mavili tribünler ayakta. Ve Bakasetas'ın vuruşuyla ikinci 45 dakika başladı. Süper Kupa'da son 45 dakika elbette normal süre beraberlikle tamamlanmazsa. Tek gol Cornelius'tan. Larsen'le geliyor Bordo Mavili takım. Larsen pasını da verdi Visca'ya. Visca ortasını yaptı. Ali kaptırdı ve gol oldu. Büyük bir hata Ali Şaşal'dan. Trabzonspor farkı 2'ye yükseltiyor. Cornelius kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor. Futbol bir hatalar oyunu. Hataları da affetmeyen böyle oyuncular var tabi. Cornelius kendisinin ve Trabzonspor'un ikinci golünü atıyor. Telefonların ışıkları yakıldı. O şampiyonluk kutlamalarından çok yakından hatırladığımız görüntülerin bir benzeri Trabzonspor tribünlerinden yansıyor işte bu şekilde. Ama rüzgar var, dağılacaktır kısa zamanda o duman tabakası, sis tabakası ya da artık ne derseniz. Bakasetas'ın pası Trezeguet'e doğru. Trezeguet döndü, etten duvar, ikinci hamle, şut ve gol! Trabzonspor 3-0 öne geçiyor. Larsen. Yeni transfer Jens Larsen güzel oyununu güzel bir golle süslüyor. 64. dakika, Trabzonspor Süper Kupa'da 3-0 önde. Gol farklı açılardan

0: Bakü'de ve Abdullah Avcı'nın gol sevinci. Giannini, Hamsik, Arapası, Kouassi yerde kaldı, penaltı. Mete Kalkaman penaltı dedi. 74. dakika. Pozisyon bu hocam.
1: Evet. Herhalde.
0: 76. dakika. Bakasetas. 4-0 oldu. Süper Kupa'da Trabzonspor 4, Demir Grup Sivasspor 0. İşte skoru 4-0'a getiren gol. Bu arada 4 kişiyle geliyor. Trabzonspor 4'e 2 yakaladı Bordo Mavili takım. Kouassi sol tarafta aldı. Kouassi yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Mete Kalkaman oynayın dedi. Kouassi'nin yerde kaldığı pozisyon bu.
2: Net penaltı hocam.
0: Mete Kalkaman durdurdu. Ve şimdi VAR'a gidiyor.
1: Baksana. Şu pozisyondan çok net gözüküyor.
0: Mete Kalkaman izledi. Oyun alanına geldi. Penaltıyı işaret etti. 90 artı 5 artık. Ali Şaşal. Yani açıkçası genç kardeşimize attırmak istediler ama son düdük. Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbolseverler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. İşte Emre Han böyle kullandı. Güzel bir jestti ama onun da hayatında
1: böyle bir kötü
0: atabilseydi çok güzel olacaktı. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Uğurcan şimdi kupayı aldı. Arkadaşlarının yanına gidip mi kaldıracak bakalım. Evet, Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un, değerli futbol severler, 16. Süper Kupa'yı Trabzonspor kazanıyor. Turkcell Süper Kupa Trabzonspor'un oluyor. Atilla Karaoğlan son kontrollerini yaptı, düdüğünü çaldı. Süper Kupa başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Raşit ileriye doğru gönderdi. Bu arada Beşiktaş etkili geliyor. Gol pozisyonu ve gol! Golle başladı maç. Golle başladı maç. Immobile attı bile. Ciro Immobile ilk dakikada golle başlıyor. Adeta maça 1-0 önde başlıyor. Beşiktaş çok büyük bir hata Galatasaray savunmasında. Nelson golde büyük bir hata yaptı.
3: Atış henüz kullanılmadı. Baktı şöyle bir kön arkadaşlarına. Şimdi kullandı. Kerem topla buluştu. Kerem Aktürkoğlu cezalarını gönderdi. Icardi topla buluştu. Icardi! Offside!
0: Bayrak havada. İşte böyle yansıyor. Az önceki offside pozisyonunun çizimi.
3: Defans arkasına. Kerem hareketlendi o bölgeye. Kerem Aktürkoğlu dokundu. Top ağlara doğru gidiyor ve gol! Bayrak yine kalkıyor. Offside! Yardımcı bayrağı kaldırdı. Offside'i belirledi Svensson. Pasında isabet var. Rafa Silva, Jason Fernandez. Bomboş kaldı orada. Rashica orta şansı yerden ceza alanına gönderdi. Svensson ve gol! Svensson attı, 2-0 oldu. 53. dakika. Beşiktaş Galatasaray karşısında 2-0 öne geçiyor. Gol Svensson'dan geldi. Immobile, onun pası, Jason Fernandez ceza alanında yerde kaldı.
0: Penaltıyı verdi Atilla Karaoğlan.
3: Hakem beyaz noktayı gösteriyor.
0: Immobile topun üzerine geliyor. Immobile! Beşiktaş 3-0 yaptı. Immobile kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı.
3: Hoş geldin Immobile.

0: 4-0 dakika 90. Bu sahada sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak kapatmıştı Beşiktaş. Yine geliyor. Rafa Silva bıraktı. Mustafa gidiyor. Gol pozisyonu ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol! Mustafa attı. 5 oldu. Beşiktaş Turkcell Süper Kupa'da 5-0 önde. Evet, son düdük geldi. Atilla Karaoğlan'dan. Atilla Karaoğlan Turkcell Süper Kupa Beşiktaş'ın dedi. Maçın oyuncusu Ciro Immobile ve ayağının tozuyla Süper Kupa'nın oyuncusu ödülünün de sahibi oluyor.
1: Kutluyoruz kendisini.
0: Oyuncular hazır, kupa hazır. Evet. Giovanni Van Bronckhorst, Mert Necip ve Süper Kupa Beşiktaş'ın 18. Süper Kupa siyah beyazların oluyor. Beşiktaş Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine taşıyor. Futbol severler, taraftarlar stadyumu hızla dolduruyor. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde iki takımın bayrak ve flamaları bu arada Süper Kupa'da kaidesine konuldu. Drone kamerasından işte çok güzel görüntüler eşliğinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu görüyorsunuz. Artık Süper Derbi'nin başlamasına çok az bir süre kaldı. Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular hakemlerin arkasında oyun alanına doğru geliyor. 19. Süper Kupa, Turkcell Süper Kupa finali için. 19. Süper Kupa başlamak üzere. Muazzam bir atmosfer. İlk düdük, iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Süper Kupa'yı kazansın. Günay Uzun gönderdi. Şkriniar'ın kontrolünde top. Out. Duran'a doğru. Şimdi Kerem ceza sahasında. Kerem gidecek, son anda bir müdahale. Elle oynama beklentisi var. Devam edin dedi hakem. Günay parmaklarının ucuyla dokundu. Kaptanlara pozisyonu anlatıyor. Az önceki enstantane buydu. Ve Günay'ın kurtarışı. İşte Kerem. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top. Lemina, Fenerbahçeli futbolcuların penaltı beklentisi. Vardaki incelemeden sonra devam kararı geldi. Şimdi Barış gidiyor. Barış gol pozisyonunda. Ederson zorlanmadan kontrol etti. Barış Alper bir anda savunmanın arkasına sarkmıştı. Musaba üzerine gidiyor bir kez daha. Eren'in Musaba vurdu yandan dışarı yahut. Musaba.
2: Top Eren Elmalı'da. Eren Asensio ona baskı yaptı. Top Asensio'da kaldı. Yerden cesarlığını gönderdi. Kerem bir karambol. Top kaleci Güney'e geliyor. Burada Eren'in hatasında pozisyon aramıştı. Fenerbahçe ve el oynama var mı yok mu?
0: Abdülkerim. Barış Alper. Faul. Halil Umut Meler. Galatasaray serbest vuruşu kullansın dedi. Pozisyon bu. Ceza sahasında itişmeler var. Halil Umut Meler pozisyonunu aldı. Orta geldi kale sahasına. Kafa kaleci avut. Kale sahası içinde çok önemli pozisyondan yararlanamadı Galatasaray. Böyle kızıyor kendisine Sanchez. Marco Asensio topa hala kendisinde.

0: ortası, son anda bir müdahale var, korner. Yunus Akgün takip etti Asensio'yu. Hemen kullandı Fenerbahçe. Asensio tekrar. Asensio yaptı ortasını. Boşta kanan top. Şimdi savunma uzaklaştıracak. Guendouzi. Guendouzi ve gol! Matteo Guendouzi. Golle merhaba diyor Fenerbahçe'ye. 28. dakika. Matteo Guendouzi.
1: Serie A'da Lazio'da 2 golü vardı. Türkiye'ye geldi. Fenerbahçe'ye geldi. Derbiye geldi. Derbide golünü attı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkardı. Galatasaray sağ tarafı kullanıyor. Şimdi orta şansı. Orta geldi. İlk hadi vurdu kafayı dışarıya. Guendouzi. Uzun oynadı. Eren ve Musaba birlikte hareketlendiler. Top Musaba'da kaldı. Musaba cesarlığında yerden. Şimdi Kerem etkili bir vuruş gelmiyor. Faul. Torreira. Sane. Guendouzi. Pas kısa düştü. Ederson. Baskı var o bölgede. Kaleye doğru Yunus ve gol. Hayır hayır hayır diyor Halil Umut Beler. İşte burada bakın. Guendouzi'nin pası kısa düştü. Ederson'un müdahalesi Yunus'un eline çarpıyor, önüne düşüyor. Sonrası da Yunus topu alara gönderdi. Lumut Beler oyunu durdurdu.
0: Musab üzerine gidiyor Eren'in. Yerden bir pas, seken top, şut, kaleci Günay. İkinci hamle, son anda bir hamle ama o hamle faullü bir hamle. Sanchez yerde kaldı. Torreira ve Abdülkerim. Asensio koşuyor. Günay. Biraz riskli hareketler. Kerem karşıladı. Kerem gidiyor. Top hala Kerem'de. Kerem bir çalımda. Kerem pasını da verdi. Son anda Günay dokundu. Çok kritik bir hamle kaleci Günay'dan. İki dört, altı Fenerbahçeli oyuncu ceza sahasında, kale sahasına doğru şut, son anda bir müdahale, top içeride mi dışarıda mı derken bir faul belirledi. O bölgede Icardi yerde kalmıştı. Halil Umut Meler.
1: Kronometresi kontrol etti Halil Umut Meler, işaretini verdi. İkinci yarı başlıyor, süper finalde. Kalabalık cezaların içi. Asensio korneri kullandı. Cezalarına bir vuruş, toplamlarda gol! Osterwolde! Fenerbahçe 48. dakikada skoru 2-0 yapıyor. Ardı ardına iki korner golü getirdi Fenerbahçe'ye. İkinci golü Osterwolde ile buluyor Sarı Lacivertliler.
0: Mert o bölgede ileri doğru gönderdi. Asensio'ya gelmedi. Eren yeniden. Şimdi Torreira. Torreira yandan dışarıya. Çok sert vurdu. Lucas Torreira. Şimdi Levent. Levent gidiyor. Levent önündeki alanı değerlendirdi. Levent ceza sahasına girdi. Levent Mercan. Levent bıraktı. Gol pozisyonu ama geriye.
1: Talisca. Talisca'nın pası Asensio. Tekrar Talisca. Talisca ceza alanına. Anderson Talisca sekti top. Son anda müdahale. Çizgi üzerinde Lemina'dan. Fenerbahçe atak tarz ediyor. İsmail yüksek ceza alanına. İsmail vurdu Günay. Guendouzi. Üçüncü gole çok yaklaştı Fenerbahçe. Asensio. Asensio gidiyor. Asensio baktı cezalarını, ortayı yaptı. Günay.
0: Arka arkaya çok önemli pozisyonlar Galatasaray kalesinde.
1: Kerem pas istiyor. İsmail Topal herkesi de şimdi cezalarını gönderdi. Asensio top oyun alanını tuttu son çizgide. Baktı içeriye. Asensio'nun pası Kerem. Top kaleci Günay'da kalıyor.
0: Köşe vuruş.

Kullanıldı. Bir kafa dışarı gidiyor top. Artık son saniyeler Süper Kupa'da. Geriye doğru Lemina ve son düdük Halil Umut Mener'den. Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa'yı Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kazanıyor.

0: Mateo Guendouzi maçın oyuncusu seçildi. Guendouzi maçın oyuncusu ödülünü alıyor. Genç yani... futbolcular getiriyor bu arada kupayı. Kaptan Skriniar'a, Milan Skriniar arkadaşlarının yanına geldi. Evet, Turkcell Süper Kupa Fenerbahçe'nin 19. Süper Kupa Fenerbahçe'nin oluyor. Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe 19. Süper Kupa zaferine adını yazdırıyor.
1: Türkiye'nin spor radyosu.
2: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: ulaşılmadık alışverişin adresi idefix.com. Reklam.
1: Aspor Radyo.
2: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
3: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği küresel hava yolu sektörünün 2026 yılı kar beklentisini yaklaşık yarıya indirdi. Jet yakıtı faturasında da sert artış öngörüyor. Birliğe göre bu yıl hava yollarının yakıt gideri yaklaşık 350 milyar dolara ulaşacak. Yakıt sektörün toplam faaliyet maliyetlerinin yaklaşık 1/3'ünü oluşturuyor. Maliyet artışı özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketlerini daha fazla etkiliyor. Artan giderlerin önümüzdeki dönemde bilet fiyatlarına da yansıması bekleniyor.
2: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu.
4: Günaydın değerli izleyenler. Sabah sporuna hoş geldiniz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine bakacağız. Gazete manşetlerine göz atacağız ve konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz. Hemen gelin başlayalım. Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Siyah beyazlılar Muhammed Salah'la mali konularda anlaşmaya vardı. Beşiktaş, dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyaz yönetim, Muhammed Salah'la yıllık 12 milyon euro maaş konusunda büyük ölçüde anlaştı. Taraflar arasında imaj hakları ve forma satışından alınacak pay ve 1+1 yıllık sözleşme süresine ilişkin görüşmeler devam ediyor. Dördü Premier Lig olmak üzere 5 kez gol kralı olan, bir kez FIFA Puşkaş ödülünü kazanan Salah, 2 kez Afrika'da, 3 kez de Liverpool'da yılın futbolcusu seçildi. İki kez de sezonun oyuncusu seçilen Mısırlı Yıldız, Liverpool'da 442 maçta 257 gol, 120 asist kaydetti. Salah, Mısır milli takımıyla da 119 maçta 66 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen son isim Frank Kessié oldu. Bu transfer konusunda Vincenzo Italiano'nun raporu bekleniyor.
5: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi El Ahli'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Frank Kessié'nin menajerler aracılığıyla siyah beyazlara önerildiği öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu için ilk değerlendirmesini yapan Beşiktaş yönetimi, son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporuna göre verecek. İtalyan çalıştırıcının olumlu görüş bildirmesi halinde siyah beyazların Kessié cephesiyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

0: kariyerinde Milan ve Barcelona gibi üst düzey Avrupa takımlarının da formasını giyen deneyimli oyuncu. Geçen sezon El Ahli'de 42 müsabakada görev yaptı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kesi fil dişi milli takımıyla da 104 maçta 15 gole imza attı. Kesi transferi Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle de yakından ilgili. Nijeryalı orta sahanın takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandıracağı ifade ediliyor.
1: Beşiktaş Rus ekibi Dinamo Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Vitello'yu gözüne kestirdi. Siyah beyazlılar sambacı için somut adımlar atmaya hazırlanıyor.
0: Beşiktaş orta saha takviyesi için rotasını Rusya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Vitello'yu listesine aldı. Futbol direktörü Önder Özen'in hazırladığı listede yer alan Vitello için scout ekibi tarafından detaylı bir rapor hazırlandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da oyuncuya olumlu rapor verdiği, özellikle oyun kurulumundaki başarısı, hücuma katkısı ve çok yönlü oyun yapısının dikkat çektiği belirtildi. Dinamo Moskova ile sözleşmesi 2031 yılına kadar süren Vitello'nun transfer şartları üstünde çalışan Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Vitello, Gremio altyapısından çıktıktan sonra Avrupa'da yükselişini sürdürdü. Geride kalan sezonda Dinamo Moskova formasıyla 37 maça çıkan Brezilyalı orta saha 6 gol 11 asistlik performansıyla öne çıktı.
1: Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için dün bir imza töreni düzenledi.
2: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor antrenmanlarda. Daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası çok fazla değil çünkü Marsilya'da 2 yıl oynadım ve orası da baskının çok yüksek olduğu bir yer ve açıkçası orada da iyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Şimdiki meydan okuma için de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum. Sayıların benim için bir önemi yok. Benim tek odaklandığım şey futbol. Bu sezonda neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika bir duygu bu kadar çok taraftarın havalimanına karşılamaya gelmesi benim çok hoşuma gitti, bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. Zaten 12. adam derler taraftara. Umuyorum ki bu sezon sahaya da yansıyacak. Bizi en iyi şekilde destekleyecekler. O desteklerini maçlarda da hissettirecekler. Çünkü taraftarların önemi futbolcular kadar önemlidir bence. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız. Bu süreçte taraftarlarımız büyük bir rol oynadı diyebilirim. Çünkü aslında onların göstermiş olduğu sevgi çok önemli bir gösterge. Bu mesajları görmek çok güzel. Aynı zamanda benim arkadaşlarıma, sosyal medyada takip ettiğim kişilere de mesaj atmaları gerçekten çok güzel, çok büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında da zaten bu transferin olmasını sağlayan kulüp yetkilileriyle görüştüğümde benim için çok fazla düşünecek bir konu yoktu açıkçası buraya gelme anlamında. Çünkü ben de yeni bir meydan okuma istedim ve yeni bir ülkede bir meydan okuma istedim. Buranın da benim için harika bir şans olacağını düşündüm. İnanıyorum ki bizler bu sene burada şampiyon olup tarihi yazabiliriz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu istiyorum. Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En önemlisinin en ufak şeyleri bile çok basit ve iyi bir şekilde yapması olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu çok üst seviyede. Zaten onu en iyi yapan şey bu. Kendisi hala futbol sahnesinde aynı şeyi devam ettiriyor. En küçük şeyleri bile en iyi bir şekilde basit bir şekilde yapmaya çalışıyor, bunu söyleyebilirim.
3: I just want to say I'm very happy to be here.
2: Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evet, buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana İstanbul hakkında ve kulüp hakkında bilgiler verdi.

0: gerçekten burada olmaktan çok keyif aldığını belirtti. Kulübü sevdiğini, taraftarların da atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bana burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti ki bu da zaten benim hoşuma giden bir şey. Daha sonrasında da kulüple görüştük ve iyi bir süreç geçirdik diyebilirim görüşme aşamasında. Güzel bir soru. En önemli şeyi negatif durumlarda bile pozitif kalmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü son birkaç yıla baktığınız zaman evet çok iyi sezonlar geçirmişiz, çok fazla kupa kazanmışız gibi gözükebilir ama bu süreçlerde sezon içerisinde çok fazla negatif şeyler de yaşıyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. O anlamda, o anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. O anlarda sallanıyor musunuz, pes mi ediyorsunuz yoksa yolunuza devam mı ediyorsunuz? Bizler bunu yaptık. Önceki kulübümde yolumuza devam ettik. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve günün sonunda da yine de ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
1: Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Çok takımla oynadım, büyük kulüplerle rakip olarak. Avrupa'da da oynadım 6 yıldır ama Fenerbahçe büyüklüğü gerçekten kıyaslanacak bir durumda değil şu an büyüklük açısından. Gerek taraftarı olsun, gerek tesisler, stat, atmosfer. İlk Fenerbahçe geldiğimde 25 yaşındaydım. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Yani bu hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildi. Yani sonuçta tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Yani tarih maç olarak belirtmek zor. Çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. En önemlisi olan bu. Tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekibiyle, teknik ekiple hep birlikte oturup görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında. La Liga'da dünya yıldızlarının sürekli gol krallar listesinde üst sıralarda olmasının dışında geçen senenin sürprizi diyebilirim. Çünkü gerçekten Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı birlikte böyle bir performans, gol krallığını ikinci bitirmek onur verici. Hiçbir zaman her gittiğim takımda da buraya 6 sene önce ilk geldiğimde de kendime bir rakam koymadım, bir gol hedefi koymadım. Çünkü burada en önemli şey asıl hedef şampiyonluktur. Keşke yani hiç gol atmayıp Fenerbahçe şampiyon olsa bu benim için yeterli açıkçası.
2: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de imza töreninde açıklamalar yaptı.
3: Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Özellikle Greenwood noktasında transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Doğru transfer, yani star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık. Çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkinci

0: ikincisi serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. O olmasa bu olmaz. İkincisi Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik önün elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz. 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzun motivasyonunu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak.
1: Tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak başta Vedat Muriç olmak üzere sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. Ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz.
2: Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimlerden biri olan Anthony Musaba'ya yoğun bir ilgi var değerli izleyenler. Yönetim de Hollandalı oyuncu için gelen teklifleri değerlendiriyor.
3: Fenerbahçe'de Anthony Musaba defteri kapanıyor. ...25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuna Süper Lig takımlarının yanı sıra İngiltere'den Ipswich Town ve West Ham United kulüpleri yakın ilgi gösteriyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında bulunmayan futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor. 2030'a kadar kontratı bulunan Musaba'nın Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak maçların ardından takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor'da dikkat çeken bir performans gösteren Musaba, devre arasında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli forma altında 23 maçta 2 gol, 6 da asist üreten kanat oyuncusunun kariyerine hangi takımda devam edeceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
2: Fenerbahçe forması giyen Dorge Lesnen'e teknik direktör İsmail Kartal'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Nene ayrıca kendisine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.
4: Dorge Lesnen'e yeni sezon öncesi hem kendisi hem de teknik direktör İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene. Fanatik gazetesine konuşan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Malili futbolcusu. Sakatlığım sonrası kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye bir an önce katkı vermek istiyorum dedi. İsmail Kartal hakkında Fenerbahçe için çok büyük işler yaptığını biliyorum. Çünkü o büyük bir teknik direktör şeklinde konuşan Nene kendisine yönelik eleştirileri de doğal karşıladığını söyledi. Süper Lig'e uyum sürecinin zaman aldığını belirten Nene, Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin en iyisini verdim. Çok daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Taraftarlar her zaman yanımızdaydı. Onları mutlu etmek istiyoruz dedi. Nene geçen sezon Fenerbahçe'de 39 maçta 11 gol 6 asistlik performans

0: sergilemişti.
1: Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup etti. Galatasaray özel maçta genç oyuncularıyla farka gitti. Sarı Kırmızılılar Ümraniyespor'u Ada Yüzgeç, Kazım Can Karataş, Can Armando Güner, Berat Duş ve Arda Tagay'ın golleriyle 5-1 yendi. Ümraniyespor'un tek golünü ise Mustafa Eser kaydetti. Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray santrfor transferine hız verdi değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar Tottenham'ın genç oyuncusu Matisse Tel için harekete geçiyor.
2: Galatasaray'da Icardi sonrası forvet arayışları sürüyor. Dinamo Kiev'den Matvey Ponomarenko için pazarlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılıların listesinde başka adaylar da bulunuyor. Çalışmalarına devam eden yönetim Tottenham'dan Fransız oyuncu Matisse Tel için düğmeye bastı. Galatasaray daha önce de gündeme gelen 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda teklif yapacak. Sarı Kırmızılılar Tottenham'a satın alma opsiyonunu kiralama önerisinde bulunacak. 2005 doğumlu Matisse Tel genç oyuncu kontenjanına uyuyor. Tottenham Fransız futbolcunun bonservisini Bayern Münih'ten 35 milyon euro karşılığında almıştı. Her iki kanatta ve forvet olarak oynayan Matisse Tel geçen sezon 38 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.
1: Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu'ya Süper Lig'den Fenerbahçe ve Çorum Futbol Kulübü ilgi gösteriyor. Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas, Onuachu için iki Süper Lig ve bir Suudi Arabistan kulübünün teklif yaptığını söylemişti. Bu kulüplerin Fenerbahçe, Çorum Futbol Kulübü ve El Hilal olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ve Çorum'un yıldız oyuncuya ilgi gösterdiği ancak konuşulan rakamların yeterli olmadığı belirtildi. El Hilal'in ise daha ciddi temaslarda bulunduğu kaydedildi. Trabzonspor satmayı düşünmediği Onuachu için astronomik teklifler dışında kapıları kapattı. Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavili kulüple ilk maçına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
3: I think Trabzonspor is the right step for me. The plan they have with me and the conversation I had with them felt very good.
4: Trabzonspor'un benim için doğru adım olduğunu düşünüyordum ben de. Bu kararı alma sebeplerinden bir tanesi buydu. Elbette plan, bana kulübün sunduğu plan, kulübün benimle olan konuşmaları, benimle olan diyalogları beni bu karara iten şeylerden bir tanesiydi. Bu kararı almamın sebeplerinden bir tanesi de açıkçası. Trabzonspor'da çok gelişeceğimi, çok ilerleyeceğimi düşünüyorum ve Trabzonspor'da iyi yerleri taşıyacağımızı umuyorum. Çok sorular sordum kendisine. Söylediği şeylerin hepsi de çok olumlu şeylerdi. Kulübün içindeki insanların çok iyi insanlar olduğunu, taraftarların harika olduğunu söyledi. Oraya gitmem, bu kararı almam gerektiğini, bu kararın tadını çıkarmam, orada oynamanın tadını çıkarmam gerektiğini söyledi. O da tabii ki bu kararı almamda önemli bir etmen oldu benim için. Tabii ki çok gururlu hissediyorum kendimi. Çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok da gururluyum bundan. Dediğim gibi çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik aslında. Trabzonspor'la olan ilk maçıma çıkmak, Trabzonspor'la olan bu yolculuğuma başlamak için açıkçası sabırsızlanıyorum. Stad'da o ilk maçı çıkmak, takım arkadaşlarımla beraber oynamak için açıkçası dört gözle beklediğimi söyleyebilirim ben de. Kendimi en iyi sol bek pozisyonunda iyi hissediyorum. 55 numarayı giyeceğim.
1: 'Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Chibuke Bibu da İngiltere yolcusu.
5: Diego Bibu yerde kaldı. Serbest vuruş.
6: Trabzonspor'da Chibuke Bibu'nun ayrılığı için geri sayıma geçildi. Bordo Mavillerde 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin Premier Lig ekibi Fulham'a transferinde sona yaklaşıldı. İki kulüp arasında resmi yazışma süreci devam ederken transferin en geç pazartesi gününe kadar sonuçlanması bekleniyor. Trabzonspor, Vivo'nun transferinden yaklaşık 30 milyon euro bonservis gelir elde edecek. Karadeniz ekibi Vivo'yu geçtiğimiz sezon Wolfsberger'den 5,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon bordo mavili formayla Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan futbolcu çıktığı 21 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
1: Trabzonspor'da sağ kanat arayışları sürüyor değerli izleyenler.

0: Bordo Mavililer kulüp tarihindeki en yüksek bonservis ödenen oyuncuya imza attırmanın peşinde.
1: Trabzonspor sağ kanat transferi için vites yükseltti. Bordo Mavililer bu mevki için iki farklı isimle eş zamanlı olarak temaslarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 22 yaşındaki Dario Osorio yer alıyor. Trabzonspor'un 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcuyu 14-15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi. Yönetimin gerekmesi halinde bu rakamın da üzerine çıkmaya hazır olduğu belirtiliyor. Transferin bu rakamlarla tamamlanması halinde Osorio, Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Bordo Mavililerin gündemindeki bir diğer isimse Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestiani. Benfica'ya teklifini ileten ve cevap bekleyen Karadeniz ekibi iki futbolcudan birini kadrosuna katarak sağ kanat transferini noktalamayı hedefliyor.
0: Gazete manşetleriyle sabah sporuna devam ediyoruz değerli izleyenler. Bakalım bugünün dikkat çeken başlıkları, haberleri neler? Her zaman olduğu gibi ana sayfalarla başlayacağız ve ilk olarak Fanatik Gazetesi'nin ana sayfasına bakacağız bugün. Fener'den Yıldızlar Geçidi manşetini görüyoruz. Hemen bakalım ayrıntısına. Sarı lacivertliler kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirirken düzenlediği törenle adeta gövde gösterisi yaptı. Vedat Muriç, Ake ve Mason Greenwood basının karşısına çıktı. Şampiyonluk için iddialı mesajlar yolladı. Yönetim ise transferlerin devam edeceğini vurguladı diyor haber. 3 oyuncunun da yaptıkları açıklamaları paylaşmış bugün gazete. Biz de az önce bültenimiz içerisinde yer vermiştik. Forvet'e Tel, Stopere Bremer, Galatasaray'ın transfer gündeminden dikkat çeken bir başlık. Kartal'da Salah vakti yine öne çıkan haberlerden biri ve fırtına Osorya'da tam gaz başlığını bugün Fanatik Gazetesi'nde görüyoruz. Hemen Fotomaç Gazetesi'nin ana sayfasına da şöyle bir göz atalım. Burada sürmanşette Aslan'ın rüyası Kamavinga haberini görüyoruz. Başkan Dursun Özbek, Real Madrid'in 23 yaşındaki merkez orta sahasını istiyor demiş haber. Hemen yanında da Salah Beşiktaş'a doğru haberi dikkat çekiyor. Kartal 34 yaşındaki yıldıza yıllık 12 milyon euro maaş önerdi. Anlaşma çok yakın. Manşete geldiğimiz zaman Galatasaray'dan Bremer atağı ve Fenerbahçe'de gündem Lukaku başlıklarını görüyoruz. Galatasaray cephesinde Dimarzio, Cimbom'un 29 yaşındaki futbolcuyu Juventus'tan istediğini duyurdu demiş haber. Ve Lukaku ile ilgili de Il Mattino İtalyan basınından Kanarya'nın Lukaku'yu almak üzere olduğunu öne sürdü şeklinde bir haber. Napoli ile temasların sürdüğü belirtilmiş. Fenerbahçe'den imza şov, Vlahovic'e son çağrı, bahis depremi, fırtınadan Osorio formülü gibi başlıklarda yine bugünün önemli gündem maddeleri arasında. Şimdi biraz detaylara bakalım. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Bahadır Beyarslan'ın imzasıyla Fenerbahçe'den gövde gösterisi haberini görüyoruz. Sarı lacivertliler 3 yeni transferi için imza töreni düzenledi. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için düzenlendi tören. 3 oyuncunun da maliyetleri paylaşılmış değerli izleyenler. Muriç ve Nathan Ake'nin sözleşmeleri 2029'da bitecek. Greenwood'un 2030. Ake'nin bonservisi 8.1 milyon euro, yıllık maaşı 7 milyon euro. Vedat Muriç'in bonservisi 15,5 milyon euro, yıllık maaşı 6 milyon euro. Mason Greenwood'un bonservisi ise 39 milyon euro ve yıllık maaşı da 10 milyon euro olarak paylaşılmış. UEFA'da yoklar, hemen bu başlıkla devam edelim. Fenerbahçe'nin 3 yeni yıldızı da listeye yazılmadı. 21 Temmuz'da oynanacak Gornik Zabrze maçının UEFA kadrosu açıklandı. Ake, Vedat ve Greenwood yer almadı. Ancak mücadeleden 24 saat önce İki değişiklik yapma hakkı bulunuyor sarı lacivertlilerin. Bir de Watkins'le yüz yüze başlığına göz atalım. Fenerbahçe 30 yaşındaki santraforla görüşmek için menajeriyle temasa geçti. Oyuncuya 3 yıllık sözleşme ve 10 milyon euro da maaş teklif edileceği söylenmiş. Takvim Gazetesi.

0: Ile devam edelim. Bremer Aslan'ın radarında başlıklı haberi görüyoruz sayfanın başında. Galatasaray Juventus'un 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi Bremer'i transfer etmek için harekete geçti deniyor. Juventus'un deneyimli ismi savunmanın kilit oyuncusu olarak gördüğü ve satmak için yüksek bir bonservis talep edeceği belirtildi. Yine haberin ayrıntısında yer alan bir bölüm. Salah bombası bu sayfada öne çıkan bir başka haber. Beşiktaş yılın transferini bitirmek için artık geri sayıma geçti. Yıldız isimle mali konularda anlaşma sağlandı. Beşiktaş Muhammed Salah'a 1+1 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon euro maaş önerdi. Mali konularda anlaşma sağlandı. İmaj hakları ve sözleşme sürecine ilişkin görüşmeler de devam ediyor denmiş. Şimdi Hürriyet gazetesine geçeceğiz. Şampiyonluk yüzüğü Dünya Kupası'nda 2026 Dünya Kupası'nı kazanan takımın oyuncularına ve teknik heyete şampiyonluk yüzüğü verilecek. FIFA Amerikan spor kültürünün prestijli geleneğini futbola taşıdı. Tüm Dünya Kupalarında şampiyonlara özel yüzük verilecek. Şampiyon kadrodaki 30 oyuncu ve teknik ekip için parmak ölçülerine göre özel olarak üretilen 18 ve 24 ayar altın, saf pırlanta ve zafir taşlarla bezenmiş 30 yüzük özel bir FIFA galasında sahiplerine teslim edilecek deniyor. Donald Trump'ın finali statta izleyeceği ve kupayı vereceği detayı da yine paylaşılmış. Türkiye saatiyle 00'da Fransa İngiltere üçüncülük için sahada olacak ve sayfanın alt kısmına doğru geldiğimizde de Messi etkisi dev finali en pahalı maç yaptı başlığına bakalım. Şampiyonluk karşılaşmasının bilet fiyatları Super Bowl'u bile geçti. Efsanevi futbolcunun kariyerindeki son Dünya Kupası'nı statta izlemeyi düşleyenlerin olağanüstü ilgisi bilet fiyatlarını rekor seviyeye çıkardı. Şu anda en ucuz maç biletleri FIFA'nın resmi değişim platformlarında 6.943 dolar civarında. VIP lüks lojaların fiyatları ise 2 milyon 300 bin dolara ulaştı. Evet, gazete manşetleri şimdilik bu şekildeydi değerli izleyenler. Tüm bu haberlere ve daha fazlasına bir sonraki saat diliminde birlikte bakacağız diyerek akışımıza geri dönelim. Futbolda bahis operasyonu kapsamında 19 yönetici hakkında işlem başlatıldı.
1: Futbolda bahis operasyonu sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2020 ile 2026 arasında 19 kulüp yöneticisinin görev yaptıkları dönem içerisinde kendi takımlarının müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları tespit edildi. Elde edilen bahis verileri, masa analizleri ve diğer deliller birlikte değerlendirilerek şüphelilere yönelik İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bahis oynadığı belirlenen kulüp yöneticileri şu şekilde: Ali Sancak, Savaş Tatil, Hasan Turan Güven, Barış Orhun Bilge, Kemal Aydın, Ünsal Yamaner, Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ahmet Akçelik, Hüseyin Gözütok, Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş, Ali Gürsoy, Avni Akdemir, Maruf Güneş, Özgür Durşen, Sezgin Özkan, Ömer Çetin. Soruşturmanın çok yönlü olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü ve işlemlerin devam ettiği belirtildi.
0: Evet, az önce gazetelerde de paylaştığımız haberlerden biriydi değerli izleyenler. FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma tüm sporcularına yüzük verecek.
2: Dünya Kupası'nı kazanan takım 30 adet özel tasarlanmış şampiyonluk yüzüğüne sahip.

FIFA, Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk kültürü haline gelmiş bu ödülü 2026 Dünya Kupası'na özel olacak şekilde tasarladı. Dünya futbolunun yöneticisi tarafından toplam 2026 yüzük üretilirken 30 tanesi İspanya-Arjantin mücadelesinden galibiyetle ayrılan takıma verilecek. Kalanı ise dünya çapındaki hayranlar için satışa sunulacak.

0: Bu değerli hatıra ürünlerinin tahmini değerlerinin 130 bin euroya kadar ulaşabileceği kaydedildi. Her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı, kişiye özel olarak üretileceği ve kendi orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği bildirildi.
1: Dünya Kupası finalini Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek değerli izleyenler. Tecrübeli hakem bu haberi duyduğunda gözyaşlarını tutamadı.
2: Dünya Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. FIFA pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vinčić'in düdük çalacağını açıkladı. New Jersey Stadyumunda oynanacak karşılaşmada Vinčić'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomas Klančnik ve Andras Kovačić üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adem Mahatmeh olacak. Dünya Kupası finaline atandığını FIFA'nın hakem toplantısında öğrenen Slavko Vinčić büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli hakem açıklama sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Slavko Vinčić, Dünya Kupası'nda gruplarda oynanan Brezilya-Fas ve Ürdün-Cezayir maçlarıyla son 32 turundaki Meksika-Ekvador karşılaşmasında görev aldı. 46 yaşındaki Vinčić, Türk futbol severlerinde yakından tanıdığı bir isim. Sloven hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. 2010 yılından beri uluslararası düzeyde maç yöneten Vinčić, 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadelede de düdük çalmıştı.
1: Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden takımlar Fransa ve İngiltere gece 0-0'da üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
2: Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 0-0'da başlayacak. Karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela düdük çalacak. I grubundan Senegal, Irak ve Norveç'i yenerek namağlup lider çıkan Fransa, daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı turnuvanın dışına iterek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri yarı finalde İspanya'ya 2-0 kaybetti. İngiltere ise L grubunda Hırvatistan ve Panama'yı yenerken Gana ile berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler son 32 turunda Demokratik Kongo'yu, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı ve çeyrek finalde Norveç'i geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e karşı öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez birbirine rakip olan Fransa ve İngiltere son olarak 2022'de çeyrek finalde karşı karşıya gelirken Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. İki şampiyonluğu bulunan Fransa 1958 ve 1986'da 3. 1982'de 4. olmuştu. Tek şampiyonluğunu 1966'da kazanan İngiltere ise 1990 ve 2018'de üçüncülük maçını kaybetmişti.

0: Yine az önce gazete turunda paylaştığımız haberlerden biriydi değerli izleyenler. Dünya Kupası finalinde İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek. Bilet fiyatları rekor seviyeye ulaştı.
1: Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak finalin bilet

0: fiyatları dudak uçuklattı. New Jersey Stadyumunda oynanacak tarihi mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar servet ödemek zorunda kalacak. Yiyecek ve içeceğin de dahil olduğu resmi satıştaki ağırlama paketlerinin fiyatı 15.000 dolardan başlıyor. Üst segment paketlerde ise bu fiyat 29.000 dolardan 57.000 dolara kadar çıkıyor. Bilet bulamayan futbol severler ise ikinci el biletlere yönelmiş durumda. İkinci elde bilet fiyatları 8.000 dolardan başlayıp 35.000 dolara kadar yükseliyor. Henüz başlamadan bilet fiyatlarının yüksekliği tartışılan Dünya Kupası'nda final bilet fiyatları da el yakıyor.
1: Dünya Kupası finalinde Atletico Madrid'den 10 oyuncu boy gösterecek değerli izleyenler. İspanyol ekibi üst üste 3. kez finale en fazla oyuncu veren kulüp oldu.
2: Dünya Kupası finaline en fazla oyuncu gönderen kulüp bir kez daha Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibi New Jersey Stadyumunda oynanacak dev finalde 10 futbolcuyla temsil edilecek. İspanya milli takımında Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Pubil ve Alejandro Grimaldo, Arjantin milli takımındaysa Juan Musso, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada ve Nico Gonzalez Atletico Madrid adına finalde sahne alacak. Atletico Madrid böylece üst üste 3. Dünya Kupası finalinde de en fazla oyuncu gönderen kulüp unvanını korudu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu dikkat çekici istatistik kulübümüzün ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor. Yaklaşık bir asırdır hiçbir kulüp Dünya Kupası finaline bu kadar fazla oyuncu göndermedi ifadelerine yer verildi. Atletico Madrid ayrıca 1934 Dünya Kupası'ndan bu yana bir Dünya Kupası finaline en fazla futbolcu gönderen kulüp olmayı da başardı. 2018 finalinde Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Thomas Lemar ve Jimé Virsalco ile temsil edilen Atletico, 2022'de ise Griezmann'ın yanı sıra Angel Correa, Nahuel Molina ve Rodrigo de Paul'u finale göndermişti. Finalde İspanya'nın şampiyon olması halinde Llorente, Baena, Pubil ve Grimaldo kariyerlerinin ilk Dünya Kupası zaferini yaşayacak. Arjantin'in kupaya uzanması durumundaysa Molina, Julian Alvarez ve Thiago Almada ikinci kez dünya şampiyonu olurken Musso, Giuliano Simeone ve Nico Gonzalez ilk kez bu sevinci tadacak.
1: Zeki Çelik'in Roma'dan Juventus'a transfer olması İtalya'da gündem yarattı.
2: Milli futbolcu Zeki Çelik kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Son 3 sezondur Roma forması giyen 29 yaşındaki sağbek, İtalya'nın dev kulüplerinden Juventus'la sözleşme imzaladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Roma ile sözleşme yenileme görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Juventus'un teklifini kabul eden milli futbolcu bazı Roma taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Sosyal medyada Zeki Çelik'i eleştiren taraftarlar futbolcuyu ihanet etmekle suçlarken birçok futbol severse transferin profesyonel futbolun doğal bir parçası olduğunu savundu. 2022 yılında Lille'den Roma'ya transfer olan Zeki Çelik, Serie A ve Avrupa kupalarında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti. Juventus cephesi milli futbolcunun savunmadaki çok yönlülüğü ve deneyimiyle takıma önemli katkı sağlayacağına inanıyor. Zeki Çelik'in yeni sezonda siyah beyazlı ekibin ilk 11'inin güçlü adaylarından biri olması bekleniyor. Zeki Çelik ise transfer hakkında Roma formasını giymek benim için onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulübü kalbimde taşıyacağım. Roma'ya başarılar diliyorum. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı açıklamasını yaptı.
1: Arjantin'in unutulmaz golcüsü Hernan Crespo teknik adamlık kariyerine yeni bir yön verdi ve Meksika ekibi Atlas'la sözleşme imzaladı.
2: Hernan Crespo'nun yeni adresi Meksika oldu. 51 yaşındaki Arjantinli teknik adam Meksika 1. Futbol Ligi ekiplerinden Atlas'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada Crespo'nun kazanmaya alışkın, karakterli takımlar oluşturan ve önemli hedefler için mücadele eden bir teknik direktör olduğu vurgulandı. 6 kupa kazandığı teknik adamlık kariyerine

0: İtalyan ekibi Parma'nın altyapısında başlayan Crespo, Modena, Banfield, Defensa, Eldüheil, El Ain ve son olarak Sao Paulo'da çalıştı. Crespo, Sao Paulo'da 46 karşılaşmada maç başına 1.57 puan ortalaması tutturdu. Futbolculuk kariyerinde Parma, Lazio, Inter, Milan ve Chelsea gibi takımlarda oynayan Hernan Crespo, Atlas'ın başındaki ilk maçına 1 Ağustos'ta Monterrey karşısında çıkacak.
1: Portekiz basını Benfica'nın Jondra'nı kiralık olarak kadrosuna katmaya çok yakın olduğunu yazdı.
0: Benfica'da Jondra ismi gündeme geldi.
2: Musamba yaptı ortayı, gol pozisyonu ve gol! Bir asist daha Musamba'dan, gol Jondra'dan!
0: Abola'nın haberine göre Portekiz temsilcisi El Nasr'ın Kolombiyalı golcüsünü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Haberde Duran'ın 20 milyon euroluk maaşının büyük bölümünü El Nasr'ın karşılayacağı belirtildi. El Nasr Başkanı Jose Semedo'nun oyuncuya yeni bir kulüp bulması için izin verdiği ve Benfica'nın da bu fırsatı değerlendirmek istediği öne sürüldü. Benfica Duran transferini yeni haftada sonuçlandırmayı hedefliyor. 22 yaşındaki futbolcu Ocak 2025'te Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle El Nasr'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye kiralanan Duran, sarı lacivertli formayla 21 karşılaşmada 5 gol atmıştı. Devre arasında Zenit'e kiralanan Kolombiyalı golcü Galatasaray'ın da gündemine geldi. Duran'ın önümüzdeki günlerde Lisbon'a giderek Marco Silva yönetimindeki Benfica'nın sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.
1: Fenerbahçe erkek basketbol takımı ABD'li basketbolcu Will Clyburn'u kadrosuna kattı.
3: Fenerbahçe erkek basketbol takımı transferlerine devam ediyor. Daha önce Shane Larkin, Marcus Bingham Jr., Ignas Sargunyas, Sertaç Canlı, Braxton Kay, Shevon Shields, Trent Forrest'ı kadrosuna katan sarı lacivertliler ABD'li forvet Will Clyburn'u de renklerine bağladı. 36 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandı. Son olarak İspanyol ekibi Barcelona'da görev alan Will Clyburn, Avrupa Ligi'ni 13,8 sayı, 5,2 rebound ve 1,7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Avrupa'da Ulm, CSKA Moskova ve Virtus Bologna'da da görev yapan tecrübeli basketbolcu, ülkemizde Darüşşafaka ve Anadolu Efes takımlarının formalarını giydi.
1: Formula 1'de bu hafta Belçika Grand Prix'si heyecanı yaşanacak.
4: Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Belçika Grand Prix'si ile devam edecek. Sezonun 10. etabı Belçika'nın efsanevi Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek. 7 kilometrelik pistte 44 tur üzerinden yapılacak yarışta sıralama turları 17'de, yarış ise pazar saat 16'da başlayacak. Sezonda şu ana kadar en başarılı isim 5 yarış galibiyetiyle Mercedes pilotu Kimi Antonelli oldu. Takım arkadaşı George Russell 2, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ise birer kez damalı bayrağı ilk sırada gördü. Belçika Grand Prix'si öncesinde pilotlar klasmanında 179 puanla Antonelli liderliğini sürdürüyor. Takımlar klasmanında ise 333 puanla Mercedes zirvede yer alıyor.
1: Bu haberle Sabah Spor'unda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Saat başında yeniden görüşmek üzere.
5: Vuruşu.
6: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
7: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
8: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi,

0: Asipov Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
1: Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için imza töreni düzenledi.
2: First of all, I just want to say thank you to the president and to. Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var. Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor antrenmanlarda. Daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası çok fazla değil çünkü Marsilya'da 2 yıl oynadım ve orası da baskının çok yüksek olduğu bir yer ve açıkçası orada da iyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Şimdiki meydan okuma için de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum. Sayıların benim için bir önemi yok. Benim tek odaklandığım şey futbol. Bu sezonda neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika bir duygu bu kadar çok taraftarın havalimanına karşılamaya gelmesi bana. Benim çok hoşuma gitti, bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. Zaten 12. adam derler taraftara. Umuyorum ki bu sezon sahaya da yansıyacak. Bizi en iyi şekilde destekleyecekler. O desteklerini maçlarda da hissettirecekler. Çünkü taraftarların önemi futbolcular kadar önemlidir bence. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız. Bu süreçte taraftarlarımız büyük bir rol oynadı diyebilirim. Çünkü aslında onların göstermiş olduğu sevgi çok önemli bir gösterge. Bu mesajları görmek çok güzel. Aynı zamanda benim arkadaşlarıma, sosyal medyada takip ettiğim kişilere de mesaj atmaları gerçekten çok güzel, çok büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında da zaten bu transferin olmasını sağlayan kulüp yetkilileriyle görüştüğümde benim için çok fazla düşünecek bir konu yoktu açıkçası buraya gelme anlamında. Çünkü ben de yeni bir meydan okuma istedim ve yeni bir ülkede bir meydan okuma istedim. Buranın da benim için harika bir şans olacağını düşündüm. İnanıyorum ki bizler bu sene burada şampiyon olup tarih yazabiliriz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu istiyorum. Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En önemlisinin en ufak şeyleri bile çok basit ve iyi bir şekilde yapması olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu çok üst seviyede. Zaten onu en iyi yapan şey bu. Kendisi hala futbol sahnesinde aynı şeyi devam ettiriyor. En küçük şeyleri bile en iyi bir şekilde, basit bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu söyleyebilirim.
3: I just want to say I'm very happy to be here.
2: Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evet, buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana İstanbul

0: Futbol hakkında ve kulüp hakkında bilgiler verdi. Gerçekten burada olmaktan çok keyif aldığını belirtti. Kulübü sevdiğini, taraftarların ve atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bana burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti ki bu da zaten benim hoşuma giden bir şey. Daha sonrasında da kulüple görüştük ve iyi bir süreç geçirdik diyebilirim görüşme aşamasında. Güzel bir soru. En önemli şeyi negatif durumlarda bile pozitif kalmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü son birkaç yıla baktığınız zaman evet çok iyi sezonlar geçirmişiz. Çok fazla kupa kazanmışız gibi gözükebilir ama bu süreçlerde sezon içerisinde çok fazla negatif şeyler de yaşıyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamayabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. O anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. O anlarda sallanıyor musunuz, pes mi ediyorsunuz yoksa yolunuza devam mı ediyorsunuz? Bizler bunu yaptık. Önceki kulübümde yolumuza devam ettik. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve günün sonunda da yine de ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
1: Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Çok takımla oynadım, büyük kulüplerle rakip olarak. Avrupa'da da oynadım 6 yıldır ama Fenerbahçe büyüklüğü gerçekten kıyaslanacak bir durumda değil şu an büyüklük açısından. Gerek taraftarı olsun, gerek tesisler, stat, atmosfer. İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Yani bu hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildi. Yani sonuçta tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunun nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Yani tarih maç olarak belirtmek zor. Çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. En önemlisi olan bu. Tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekibiyle, teknik ekiple hep birlikte oturup görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında. La Liga'da dünya yıldızlarının sürekli gol krallar listesinde 3 sıralarda olmasının dışında geçen senenin sürprizi diyebilirim. Çünkü gerçekten Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı birlikte böyle bir performans, gol krallığını ikinci bitirmek onur verici. Hiçbir zaman her gittiğim takımda da buraya 6 sene önce ilk geldiğimde de kendime bir rakam koymadım, bir gol hedefi koymadım. Çünkü burada en önemli şey asıl hedef şampiyonluktur. Keşke yani hiç gol atmayıp Fenerbahçe şampiyon olsa bu benim için yeterli açıkçası.
2: Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimlerden Antony Mustafa'ya yoğun bir ilgi söz konusu değerli izleyenler. Sarı lacivertli yönetimde Hollandalı oyuncuya gelen teklifleri değerlendiriyor.
3: Fenerbahçe'de Antony Mustafa defteri kapanıyor. ...25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuna Süper Lig takımlarının yanı sıra İngiltere'den Ipswich Town ve West Ham United kulüpleri yakın ilgi gösteriyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında bulunmayan futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor. 2030'a kadar kontratı bulunan Musaba'nın Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak maçların ardından takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor'da dikkat çeken bir performans gösteren Mustafa, devre arasında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli forma altında 23 maçta 2 gol, 6 da asist üreten kanat oyuncusunun kariyerine hangi takımda devam edeceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
2: Galatasaray hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 yendi. Galatasaray özel maçta genç oyuncularıyla farka gitti. Sarı Kırmızılılar Ümraniyespor'u Ada Yüzgeç, Kazım Can Karataş, Can Armando Güner, Berat Duş ve Arda Tagay'ın golleriyle 5-1 yendi. Ümraniyespor'un tek golünü ise Mustafa Eser kaydetti. Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray santrfor transferine hız verdi değerli izleyenler. Sarı

0: kırmızıların gündemine son olarak Tottenham'ın genç oyuncusu Matisse Thel girdi.
1: Galatasaray'da Icardi sonrası forvet arayışları sürüyor. Dinamo Kiev'den Matvey Ponomarenko için pazarlıklarını sürdüren sarı kırmızıların listesinde başka adaylar da bulunuyor. Çalışmalarına devam eden yönetim Tottenham'dan Fransız oyuncu Matisse Thel için düğmeye bastı. Galatasaray daha önce de gündeme gelen 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda teklif yapacak. Sarı kırmızılılar Tottenham'a satın alma opsiyonunu kiralama önerisinde bulunacak. 2005 doğumlu Matisse Thel genç oyuncu kontenjanına uyuyor. Tottenham Fransız futbolcunun bonservisini Bayern Münih'ten 35 milyon euro karşılığında almıştı. Her iki kanatta ve forvet olarak oynayan Matisse Thel geçen sezon 38 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.
0: Şimdi bir gazete turu yapacağız değerli izleyenler. Gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberlerine birlikte göz atacağız. Gelin hemen başlayalım. Fotomaç gazetesinin Galatasaray sayfasına bakacağız ilk olarak ve sayfanın en başında Ponomarenko'ya teklif başlığını görüyoruz. Mauro Icardi'nin vedası sonrası forvet transferine odaklanan Galatasaray, Dinamo Kiev'den Matvey Ponomarenko için bastırıyor. 20 yaşındaki Ukraynalı golcünün de cimbomu istediği vurgulanıyor denmiş. Özellikle de oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığından söz edilmiş. John Duran bir süredir adı Galatasaray'la anılıyordu bildiğiniz gibi ve oyuncunun Benfica'ya gideceği yönünde bir iddia var. Bir önceki saat diliminde paylaşmıştık, yine Fotomaç gazetesinde de kendine yer bulmuş bu haber. Biraz daha alt kısımda Bremer harekatı başlığını görüyoruz. Savunma takviyesi planlayan Aslan'da yeni aday netleşti. Galatasaray Juventus'un 29 yaşındaki stoperi Bremer için harekete geçti. Sarı kırmızılılar Brezilyalı defans oyuncusu için İtalyan kulübüyle ilk temasları sağlayarak resmi teklifini iletti diyor haber. Yine Okan Buruk'un doğruladığı isimlerden biri de Enciso. Onunla ilgili de sayfanın sağ alt köşesinde dikkat çeken bir haber görüyoruz. Enciso mesaisi 10 numara transferi planlayan sarı kırmızılılarda Julio Enciso'nun adı ön plana çıktı. 22 yaşındaki Paraguaylı yıldıza teknik direktör Okan Buruk da olumlu rapor verdi diyor haber. Şimdi Fanatik 3 Fenerbahçe sayfasına bakacağız. 3 yıldız imzayı attı. Hepsinin hedefi ve odak noktası aynıydı. Şampiyon olacağız başlığıyla paylaşılmış. Greenwood'un açıklamaları: burada olduğum için çok mutluyum. Üzerimde baskı hissetmiyorum. Meydan okuma için çok heyecanlıyım. Umarım şampiyon olup tarih yazabiliriz şeklinde paylaşılmış. Ake'nin açıklamalarını: çok güçlü bir takımız. Sezona başlamak için sabırsızım. Bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için takım olarak elimizden geleni yapacağız şeklinde görüyoruz. Ve Vedat Muriç de diyor ki bu şerefli formayı tekrar giyecek olmaktan dolayı onurlu ve gururluyum. Bol goller atıp şampiyonlukta pay sahibi olarak formanın hakkını vereceğim. Evet, yine diğer ifadeleri de açıklamaları da paylaşılmış neredeyse tam sayfa halinde. Dünkü imza töreninde yapılan açıklamaları görüyoruz bugün Fanatik gazetesinde. Şimdi Sabah gazetesinin 17. sayfasına geçelim ve Çağdaş Halıcı imzalı elit forvet Matisse Thel başlığına bakalım sayfanın alt kısmında. Galatasaray'ın teknik patronu Okan Buruk'un işaret ettiği forveti Sabah Spor açıklıyor demiş haber. Tottenham'da ayrılığın kıyısında olan 21 yaşındaki Fransız için Aslan kiralama teklifiyle nabız yokluyor. Yönetim genç yıldızla artı 4 limitinde çıtayı da yükseltmek istiyor. Bremer yüksek uçuyor başlığı da yine bu sayfada öne çıkan haberler arasında. Brezilyalı stoperin 10 milyon euroluk isteği sonrası Galatasaray fren yaptı denmiş. Can Uzun'un yeniden gündeme geldiğine dair bir kutu haber görüyoruz. Ve ilk provada Aslan fark attı. Ümraniyespor'u 5-1 ile geçtiği haberini de yine Sabah gazetesinden okuyabilirsiniz. Hürriyet 17 ile devam edeceğiz şimdi. Burada sayfanın alt kısmında Fenerbahçe'ye dair 3 yıldız bir arada akıllar şampiyonlukta başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Fenerbahçe kulübü yeni transferleri Greenwood, Ake ve Vedat Muriç'e Çobanis tadında düzenlenen törenle imza attırdı. Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de yine imza töreninde hazır bulundu. Onların da açıklamalarını bir önceki saat diliminde sizlerle paylaşmıştık. Galatasaray'a dair de bir küçük kutu haber görüyoruz bu sayfada. Aslan'dan sezona 5 gollü merhaba şeklinde Ümraniye'yi özel maçta farklı yendi Galatasaray. Milliyet 15'e de bakalım. Fenerbahçe bölümünde hemen hemen her sayfada bugün dünkü imza töreninin ayrıntılarını görüyoruz değerli izleyenler. Burada da Yıldızlar Geçidi başlığıyla paylaşılmış. Fenerbahçe'nin flash transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç dün medya karşısına çıktı. Çoban İstadında düzenlenen toplu imza töreninde soruları yanıtlayan 3 yıldız, yeni sezonu iple çektiklerini, takımın başarısı için sonuna kadar mücadele edeceklerini belirttiler. Evet, gazetelerdeki Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi akışımıza geri dönelim ve Beşiktaş'la devam edelim. Siyah beyazlıların transfer gündemi oldukça hareketli bu sıralarda. Beşiktaş, Muhammed Salah'la mali konularda anlaşmaya vardı. Beşiktaş bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim Muhammed Salah'la yıllık 12 milyon euro maaş konusunda büyük ölçüde anlaştı. Taraflar arasında imaj hakları ve forma satışından alınacak pay ve 1+1 yıllık sözleşme süresine ilişkin görüşmeler devam ediyor. 4'ü Premier Lig olmak üzere 5 kez gol kralı olan, 1 kez FIFA Puşkaş ödülünü kazanan Salah, 2 kez Afrika'da, 3 kez de Liverpool'da yılın futbolcusu seçildi. 2 kez de sezonun oyuncusu seçilen Mısırlı Yıldız, Liverpool'da 442 maçta 257 gol, 120 asist kaydetti. Salah, Mısır milli takımıyla da 119 maçta 66 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla önerilen son isim Frank Kessié oldu değerli izleyenler. Siyah beyazlı yönetim Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket edecek.
2: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi El Ahli'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Frank Kessié'nin menajerler aracılığıyla siyah beyazlara önerildiği öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu için ilk değerlendirmesini yapan Beşiktaş yönetimi, son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporuna göre verecek. İtalyan çalıştırıcının olumlu görüş bildirmesi halinde siyah beyazların Kessié cephesiyle resmi temaslara başlaması bekleniyor. Kariyerinde Milan ve Barcelona gibi üst düzey Avrupa takımlarının da formasını giyen deneyimli oyuncu, geçen sezon El Ahli'de 42 müsabakada görev yaptı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kessié fil dişi milli takımıyla da 104 maçta 15 gole imza attı. Kessié transferi Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle de yakından ilgili. Nijeryalı orta sahanın takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandıracağı ifade ediliyor.
0: Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onachu'ya Süper Lig'den Fenerbahçe ve Çorum Futbol Kulübü'nün ilgisi bulunuyor. Trabzonspor As Başkanı Zeyyat Kafkas, Onachu için 2 Süper Lig ve 1 Suudi Arabistan kulübünün teklif yaptığını söylemişti. Bu kulüplerin Fenerbahçe, Çorum Futbol Kulübü ve El Hilal olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ve Çorum'un yıldız oyuncuya ilgi gösterdiği ancak konuşulan rakamların yeterli olmadığı belirtildi. El Hilal'in ise daha ciddi temaslarda bulunduğu kaydedildi. Trabzonspor satmayı düşünmediği Onachu için astronomik teklifler dışında kapıları kapattı. Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral, bordo mavili formayla ilk maçına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.
3: I think Trabzonspor is the right step for me. The plan they have with me and the conversation I had with them felt very good.
4: Trabzonspor'un benim için doğru adım olduğunu düşünüyordum ben de. Bu kararı alma sebeplerinden bir tanesi buydu. Elbette plan, bana kulübün sunduğu plan. kulübün benle olan konuşmaları, benle olan diyalogları beni bu karara iten şeylerden bir tanesiydi. Bu kararı almamın sebeplerinden bir tanesi de.

0: Trabzonspor'da çok gelişeceğimi, çok ilerleyeceğimi düşünüyorum. Ve Trabzonspor'da iyi yerlere taşıyacağımızı umuyorum. Çok sorular sordum kendisine. Söylediği şeylerin hepsi de çok olumlu şeylerdi. Kulübün içindeki insanların çok iyi insanlar olduğunu, taraftarların harika olduğunu söyledi. Oraya gitmem, bu kararı almam gerektiğini, bu kararın tadını çıkarmam, orada oynamanın tadını çıkarmam gerektiğini söyledi. O da tabii ki bu kararı almamda önemli bir etmen oldu benim için. Tabii ki çok gururlu hissediyorum kendimi. Çok iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok da gururluyum bundan, dediğim gibi çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik aslında. Trabzonspor'la olan ilk maçıma çıkmak, Trabzonspor'la olan bu yolculuğuma başlamak için açıkçası sabırsızlanıyorum. Stad'da o ilk maçı çıkmak, takım arkadaşlarımla beraber oynamak için açıkçası dört gözle beklediğimi söyleyebilirim ben de. Kendimi en iyi sol bek pozisyonunda iyi hissediyorum. 55 numarayı giyeceğim.
1: 1-2-3 Trabzon!
2: Evet, şimdi bir gazete turu daha yapacağız değerli izleyenler. Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerine de birlikte bakacağız gazetelerden. Başlayalım Fanatik gazetesinin 5. sayfasıyla. Trossard rekor kırdı başlığını görüyoruz bu sayfanın en başında. Beşiktaş'ın renklerine bağladığı Trossard'ın bonservis bedeli de kulüp tarihine geçti. 18 milyon euroya transfer edilen Belçikalı süperstar Agbadou ile birlikte siyah beyazlı takımın en pahalı yabancı transferi oldu. Salah harekatı yine öne çıkan haber. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah transferinde çalışmaları bizzat yürütecek. Adalı, oyuncunun menajerleri ve avukatlarıyla birlikte pazartesi günü masaya oturacak, şartlar konuşulacak deniyor. 10 numaraya da Bitello isminin geldiği şeklinde bir kutu haber görüyoruz değerli izleyenler. Frank Kessie kulübe önerildi. Az önce paylaştığımız pek çok haberi başlıklar halinde bugün Fanatik gazetesinde görüyoruz diyelim. Ve Fotomaç 5 ile devam edelim. Bu sayfa Trabzonspor'a ayrılmış. Sayfanın en başında Prestigiani iddiası başlığını görüyoruz. Arjantin basını Trabzonspor'un Benfica'da forma giyen 20 yaşındaki sağ kanadı 20 milyon euroya alacağını yazdı. Prestigiani'nin 3 yıllık imza atacağı öne sürüldü denmiş. Osorio için zam başlığına geçelim. Trabzonspor 22 yaşındaki sağ kanat için gözünü kararttı. Önce Şilili futbolcu ikna edilecek. Bunun için Aral Şimşir devreye girecek. Osorio evet derse Michelin'a bu kez 15 milyon euronun üzerinde bir teklif sunulacak denmiş. Kutu haberlere baktığımızda güle güle olayı başlığını görüyoruz değerli izleyenler. Geçtiğimiz sezona damga vuran bir performansı vardı olayının. Ayrıca Dünya Kupası'nda sergilediği performansla da Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmişti. Fiorentina ile artık anlaşma tamam. Trabzonsporlu olayının yolları ayrılıyor. Cabral'ın yaptığı açıklamalar ki az önce ekrana da getirmiştik. Çok mutluyum başlığıyla paylaşılmış. Bir an önce oynamak istiyorum. 66 numaralı formayı giyeceğim ifadesini kullanıyor Sidney Lopez Cabral. Onaçu için red başlıklı bir haber yine bu sayfada öne çıkıyor değerli izleyenler. Bildiğiniz gibi hem Fenerbahçe hem de Çorum Futbol Kulübü'nün bir ilgisi vardı. Ancak teklifleri yeterli bulmayan Trabzonspor şimdilik Onaçu için gelen bütün teklifleri reddetti. Sabah 17 ile devam edelim. Kartal olmaya çok yaklaştı başlığını görüyoruz. O gün Şahinoğlu'nun haberi. Taraftar istedi, yönetim bastırdı. Beşiktaş Salah'la büyük oranda anlaştı. Mısırlı sağ kanat Suudi Arabistan'dan gelen 20 milyon euroluk öneriyi Beşiktaş için reddetti. Siyah beyazlılar garanti ücrette el sıkışmak üzere önemli mesafe kaydetti. Transfer artık bonuslar, imza parası, imaj hakları gibi detaylara kaldı deniyor. Ndidi'nin yerine Frank Kessie başlıklı bir haber yine burada dikkat çekiyor diyebiliriz. O gün Şahinoğlu imzasıyla. Hürriyet 17'ye geçiyoruz değerli izleyenler. Trabzonspor'a dair Cristolai direkten döndü başlığını görüyoruz. Trabzon'un satışı için Fiorentina ile anlaştığı fil dişi sahilli futbolcunun aklını çelmeye çalıştılar. İstanbul Havalimanı'nda filmlere konu olacak bir olay yaşandı denmiş. Trabzonspor Kulübü kararından cayması durumunda hukuki sonuçları olacağı konusunda olayı uyardı, kriz çözüldü. Ülkesinden İstanbul

İstanbul'a gelen olayı havalimanında biz Trabzon'un aracısıyız diye tanıtan kişiler karşılayarak kendi araçlarına bindirdi. Bu şahıslar seninle ilgilenen başka kulüpler de var. Fiorentina ile anlaşmanı yeniden düşün diyerek kandırmaya çalıştı. Trabzonlu yetkililer ilk başta ulaşamadıkları genç oyuncuyla temasa geçip krizi çözdü diyor haber. Bu arada olay ile birlikte Çibukev Vivu'ya da teklifler vardı değerli izleyenler. Vivu'nun da Fulham yolcusu olduğuna dair bir başlık dikkat çekiyor. Sağ alt köşede Beşiktaş'a dair İsmail'in imzasıyla Kartal'da Salah çılgınlığı başlığını görüyoruz. Leandro Trossard'ın imzasında tribünler adıyla inledi. Siyah beyaz yönetim ilk hamleyi yaptı demiş haber. Salah için bonservis ödenmeyecek. Oyuncunun vereceği karar bekleniyor denmiş. Milliyet 14 ile devam edelim. İlk olarak Beşiktaş'ta top başı başlıklı bir kutu haberi görüyoruz değerli izleyenler. Yurt dışı kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen ve 3 gün izin yapan Beşiktaş hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek. Siyah beyazlılar bugün 17'de ilk çalışmasını yapacak. Kartal ilk resmi maçını 23 Temmuz'da UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle İstanbul'da yapacak. Ve bir rüya gerçek oluyor başlığına göz atalım Cengiz Malgır imzasıyla. Beşiktaş son bombasını Muhammed Salah'la patlatmayı amaçlıyor. Daha önce yıllık 15 milyon euro isteyen Mısır'ın dünya starının 12 milyon euroluk öneriyi kabul etti ve avukatını İstanbul'a gönderdiği ifade edildi. Siyah beyazlılar kısa sürede imza attırmak istiyor denmiş. Sayfanın en altına geldiğimizde oynamadan teklif aldığı başlıklı bir haber Trabzonspor'a dair. Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral, Yeşilburun Adaları forması altında Dünya Kupası'ndaki performansıyla bordo mavili formayı giymeden teklif aldı. Ancak Karadeniz ekibinin yönetimi bunu hemen saf dışı bıraktı demiş haber.

0: Evet, şimdi dış basının gündemiyle devam edeceğiz değerli izleyenler. Dünya Kupası'nda şampiyon pazar günü belli olacak ve FIFA kazanan takıma sadece 2026 Dünya Kupası için özel olarak üretilecek şampiyonluk yüzüğü verecek.
1: Dünya Kupası'nı kazanan takım 30 adet özel tasarlanmış şampiyonluk yüzüğüne sahip olacak.

0: FIFA Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk kültürü haline gelmiş bu ödülü 2026 Dünya Kupası'na özel olacak şekilde tasarladı. Dünya futbolunun yöneticisi tarafından toplam 2026 yüzük üretilirken 30 tanesi İspanya-Arjantin mücadelesinden galibiyetle ayrılan takıma verilecek. Kalanı ise dünya çapındaki hayranlar için satışa sunulacak. Bu değerli hatıra ürünlerinin tahmini değerlerinin 130 bin euroya kadar ulaşabileceği kaydedildi. Her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı, kişiye özel olarak üretileceği ve kendi orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği bildirildi.
1: Dünya Kupası'nı Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek değerli izleyenler ve final için görevlendirildiğini duyan Vinčić'in gözyaşlarına bakacağız şimdi.
2: Dünya Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. FIFA pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vinčić'in düdük çalacağını açıkladı. New Jersey Stadyumunda oynanacak karşılaşmada Vinčić'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomas Klančnik ve Andras Kovačić üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adem Mahatmeh olacak. Dünya Kupası finaline atandığını FIFA'nın hakem toplantısında öğrenen Slavko Vinčić büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli hakem açıklama sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Slavko Vinčić, Dünya Kupası'nda gruplarda oynanan Brezilya-Fas ve Ürdün-Cezayir maçlarıyla son 32 turundaki Meksika-Ekvador karşılaşmasında görev aldı. 46 yaşındaki Vinčić, Türk futbol severlerinde yakından tanıdığı bir isim. Sloven hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. 2010 yılından beri uluslararası düzeyde maç yöneten Vinčić, 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadelede de düdük çalmıştı.
1: Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere ve Fransa Türkiye saatiyle 0-0'da karşı karşıya gelecek.
2: Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle çift sıfırda başlayacak. Karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela düdük çalacak. I grubundan Senegal, Irak ve Norveç'i yenerek namağlup lider çıkan Fransa, daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı turnuvanın dışına iterek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri yarı finalde İspanya'ya 2-0 kaybetti. İngiltere ise L grubunda Hırvatistan ve Panama'yı yenerken Gana ile berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler son 32 turunda Demokratik Kongo'yu, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı ve çeyrek finalde Norveç'i geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e karşı öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez birbirine rakip olan Fransa ve İngiltere son olarak 2022'de çeyrek finalde karşı karşıya gelirken Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. İki şampiyonluğu bulunan Fransa 1958 ve 1986'da 3. 1982'de 4. olmuştu. Tek şampiyonluğunu 1966'da kazanan İngiltere ise 1990 ve 2018'de 3. maçını kaybetmişti.

0: Şimdi bir bağlantıyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Hüseyin Özkök'le her zaman olduğu gibi dış basının gündemini konuşacağız. Günaydın Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sevgili Ezgi, günaydın, hoş bulduk. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Size de kolay gelsin, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, biz de size güzel bir hafta sonu diliyoruz. Evet, Dünya Kupası'nda artık... Buyurun.
1: Hafta sonum güzel olacak. Çünkü gece yarısı saat 3'te FIFA'dan akreditasyon onayı geldi. Şimdi yayını bitireceğim. Buradan havaalanına gideceğim, Dalaman'a.
0: Çok sevindim. Çok tebrikler gerçekten. Evet. Dünya Kupası finalini izlemek. Çok şanslısınız.
1: Ben de çok sevinçliyim. Çünkü hani biliyorsun yüz binlerce dolar ödüyor insanlar için finali seyredeyim diye. Ama umudu kesmiştim ben. Sonra gece bir uyandım saat 3'te, bir baktım onay gelmiş. Hemen kalktım, uçak biletini aldım falan.
0: Hayat herkese böyle küçük ve güzel sürprizler yapar inşallah diyelim. Gerçi küçük dedim ama bu çok büyük bir sürpriz.
1: Bu büyük bir sürpriz oldu sevgili Ezgi. Evet, doğru söylüyorsun.
0: Gözünüz aydın diyelim. Şimdiden de iyi yolculuklar ve iyi seyirler diliyorum. Şimdi Dünya Kupası'nda önce üçüncülük maçı, ardından da final mücadelesini izleyeceğiz. Önce üçüncülük maçını isterseniz konuşalım. Bir tarafta İngiltere, bir tarafta Fransa olacak bu gece yarısı. Bakalım kim olacak üçüncü? Bir teselli armağanı gibi oluyor aslında. Çünkü yarı finalde bu ülkeler için veda etmek gerçekten biraz trajik de bir durum. İngiltere'de, Fransa'da final adaylarından biriydi. Özellikle Fransa birçok kişi için şampiyonluk adayıydı.

0: Neler düşünüyorsunuz bu karşılaşmaya dair?
1: Eski biliyorsun bu üçüncülük karşılaşmaları Dünya Kupası'nda bayağı tartışmalı aslında. Nedeni de iki kaybeden takımın motivasyonsuz bir şekilde yeniden sahaya çıkacak olmaları gerekiyor. Dolayısıyla çok da böyle ahım şahım maçlar olmuyor üçüncülük maçları. Mesela UEFA Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük maçı yapmıyor. Ancak işte yarı finalist olarak adlandırabiliyor. Ama hani kim neyi tercih eder bilemiyorum. Biz Dünya Kupası'nda 2002'de üçüncü olduk. Dünya üçüncüsüz diyebiliyoruz. Ama Avrupa Şampiyonası 2008'de yarı final oynadık. Yarı final oynadık diyebiliyoruz. Dolayısıyla yani nereden baksan olumlu gözüküyor. Ama Dünya Kupası'nda FIFA böyle bir üçüncülük maçı uyguluyor. Fransa ile İngiltere karşılaşacak. Son maçta hakikaten çok moral bozukluğu yaşayan iki takım. Özellikle İngiltere öne geçtiği karşılaşmayı kaybetti. Onlar için çok daha büyük bir yıkım oldu. Hani Fransa, İspanya karşısında hiçbir varlık gösteremedi neredeyse. Dolayısıyla hani onlar böyle bir çok büyük bir yıkım yaşamadılar, kabullendiler. Ama İngiltere için ağır oldu. Önünde götürdüğü maçı kaybetmek. Burada ben Fransa'yı favori görüyorum İngiltere karşısında. Fransa iyi bir takım. Yıldızlara biraz da dayalı bir takım. Bu yıldızlarıyla İngiltere karşısında kazanabileceklerini düşünüyorum bu üçüncü karşılaşmasında ve dünya üçüncüsü olacaklarını düşünüyorum. İngilizler de işte Harry Kane ve Jude Bellingham eğer bu maçta iyi oyunu ortaya koyarlarsa belki Fransa'ya karşı kafa tutabilirler ama Fransa bana göre daha ağır basıyor bu üçüncü karşılaşmasında.
0: Belki de iki takımın da çok büyük bir motivasyonunun olmaması biraz daha rahat oynamalarını sağlayıp keyifli de bir maç izleyeceğimiz belki anlamına da gelebilir. Için. Çünkü biraz daha hücum ağırlıklı rahat rahat oynayacakları yani, için.
1: Sonuçta milli maç iki büyük takım dünyanın gözü önünde bir maça çıkacaklar. Yani öyle lakayt futbol oynamak istemezler. Mutlaka bir şeyler ortaya koymak isterler ama moralsizlik en azından bir tık aşağı düşürür diye futbolcuları düşünüyorum ben.
0: Peki şimdi gelelim finale. İki dev ekip karşı karşıya gelecek. Bir tarafta Arjantin, bir tarafta İspanya. Bu arada yani futbolları da, futbol anlayışları da yine benzer diyebileceğimiz takımlar. Ekol olarak biraz daha benzer diyebileceğimiz takımlar. Bu yönüyle de enteresan bir müsabaka. Messi ile Yamal'ın zaten yıllar önceki tanışıklıklarına herkes vurgu yapıyor birkaç gündür. Bu yönüyle özel bir karşılaşma. Nasıl bir final bekliyorsunuz?
1: Banyo küvetinde ekliyoruz karşılaştıkça. Yamal'ın küvetinde. Yani şimdi ben biliyorsun Ezgi seninle de konuştuk turnuvanın başından beri. Bir numaralı favorim İspanya'ydı benim. Dolayısıyla ben İspanya'yı Fransa karşısında da favori görüyordum. Ve beklediğim gibi gerçekleşti karşılaştığında. Fransa, İspanya hakikaten o takım oyunuyla Fransa'ya o yıldızlarına top oynatmadı adeta. Ve karşılaştığında çok rahat şekilde 2-0 kazandı. Bu karşılaşmada da finalde de ben yine İspanya'nın bu takım oyunuyla Arjantin'den daha önde olduğunu düşünüyorum. Ama Arjantin'de de bir Messi gerçeği var ki sen de bunu her zaman dile getirirsin. Messi hakikaten bambaşka bir futbolcu. Bunu da bu turnuva boyunca yaşına rağmen gösterdi. Oradaki Messi gerçeği tabii ki böyle durup biraz düşünmeni gerektiriyor. Ama ben yine de İspanya'nın bir adım önde olduğunu düşünüyorum Arjantin karşısında ve maçı kazanmasını bekliyorum. Lamine Yamal takıma çok fazla ayak uyduramadı bu turnuvada. Bireysel bir şeyler yapmaya çalıştı. Zaten İspanya'da bireysel olarak oynamaya çalışan tek futbolcu Lamine Yamal ama o da o kadar alıştığımız o başarılı futbolunu bu dünya futbolunu ortaya koyamadı. O da ayak uydurursa takım arkadaşlarına bu finalde ben İspanya'yı gerçekten Arjantin'den önde görüyorum. Ama güzel bir maç olsun. Ben de işte az önce söylediğim gibi gideceğim maça. Kıymetle harika bir maç izleyelim. Gollü olsun. Hak eden kazansın. Bir de biliyorsun maç önü konserler var. Kapanış töreni, devre arası şovu var filan. Dolayısıyla böyle bir şölen şeklinde getirin inşallah bütün bu organizasyon ve maç.
0: Devre arası şovu da bu arada 17 dakika olacakmış.
1: Öyle diyorlar. Olacakmış. Bilmiyorum o sahne kurulacak, toplanacak. Orada bir sürü sanatçı sahneye çıkacak.
0: Ama bunlar yani tam Amerikan işi. Yani tam onların işleri evet, bunlar. Evet. O yüzden yapabilirler diye de düşünüyorum.
1: Yapabilirler. Sağ tutacağız hepimiz bakalım. Gerçekten 17 dakika sürecek mi? Ben de merak ediyorum ama

0: keyif alacağına eminim bu sanatçılardan, işte oradaki
1: tabii ki.
0: yıldızlardan. Ne olursa olsun hakikaten dünya çapında ünlü sanatçılar sahne alacaklar. Onları izlemek de ayrıca bir keyif verecek maçın yanında.
1: Peki şimdi finali yönetecek hakem Slavko Vinčić oldu. Gözyaşlarını da az önce ekrana getirdik. Çok önemli bir görev şüphesiz. Belki de bir hakemin kariyerinde zirve noktası Dünya Kupası finali yönetmektir zaten. Ama bir taraftan da bazı maçlarda hakemlerin tartışıldığı bir turnuvayı da aslında geride bırakıyoruz ki özellikle
0: evet,
1: Arjantin konusu çok tartışıldı. Şimdi Arjantin'in maçını yönetmek bu doğrultuda sanki biraz baskı da yaratabilir gibi bir hakem üzerinde, ne dersiniz?
0: Ezgi, benim aslında finalde beklentim Asya Konfederasyonu'ndan bir hakemdi. Çünkü şimdiye kadar Asya ve Okyanusya Konfederasyonları'ndan hiçbir hakem Dünya Kupası finali yönetmemiş. Bir Güney Amerika takımıyla bir Avrupa takımının finalinde belki bu sefer Asya Konfederasyonu'ndan bir hakem atanır diye düşünmüştüm. Çünkü geçmişe baktığınızda iki Avrupalı oynadığında hep Güney Amerikalı hakemler atanmış CONMEBOL'den. Amerika Güney Amerika Avrupa olduğunda da hep genelde Avrupalı hakemler atanmış. İki istisna var. Buraya da not aldım. 1990'da Almanya Arjantin finalini Meksikalı bir hakem yönetmiş. Edgardo Codelsa diye CONCACAF'tan ve diğer yandan 98 finalinde Fransa Brezilya maçında farklı sayıs Belkala yönetmiş. Dolayısıyla Avrupa ve Güney Amerikalı hakemler finallerde Dünya Kupası'nın tarihinde hep çoğunluktalar. Sadece iki istisna var. Birisi CONCACAF'tan, birisi CAF'tan, yani Afrika'dan. Ama bu sefer de FIFA Hakem Kurulu, yani Hakem Kurulu Başkanı Pierluigi Collina yine bir Avrupalı UEFA hakemine güvendi ve Slavko Vinčić'i atadı, Sloven hakem. Ben Slavko Vinčić'in atandığını duyar duymaz dedim ki acaba UEFA Başkanı Čeferin'e bir mavi boncuk mu veriliyor? Çünkü UEFA Başkanı Čeferin'in de vatandaşı biliyorsunuz Slavko Vinčić. Bunu da bir soru işareti olarak koydum kenara. Ama sonuçta Vinčić daha önce Şampiyonlar Ligi finali yönetti. İşte bizim derbimizi yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde çok sayıda maçı var. Çok tecrübeli, başarılı bir hakem. Dünya Kupası finalinde de layığıyla karşılaşmayı ben yöneteceğini düşünüyorum. Ama işte bu FIFA'nın kendine ait bu hakem kararları, yorumlamaları filan çok tartışma yarattık. UEFA da bu konuda daha dün mü evvelsi gün bir açıklama yaptı ve kendilerinin bu FIFA'nın yorumlamalarına uymayacaklarını belirttiler. Ama bunu bu şekilde yarın tamamlayacağız. Ondan sonra artık UEFA'nın kendi turnuvalarında nasıl bir hakem yönetimi göstereceğine bakacağız.
1: Bu arada yine çok Amerikan bir hareket geldi. Şampiyon takıma özel yüzük hediye edilecek. Bu zaten NBA'de ve diğer Amerikan sporlarında çok alışık olduğumuz bir durum. Ama futbola da bunu yansıtmayı başardılar.
0: Yani sonuçta Ezgi, yüzükle damgayı vurdular değil mi? Amerikanlaştırdık biz tamamen.
1: Gerçekten öyle.
0: Yüzükle son numara oldu. Devre arası şovları, şunlar bunlar derken bir de yüzük olayı çıktı. O da zaten belirtiyorlar. Amerika'da olduğu için bu yüzüğü biz yapıyoruz. Onların işte geleneği bu filan diyerek. Güzel de gözüküyor aslında. Güzel bir hatıra olur mutlaka kazanan futbolcular için. Normalde işte madalya takılıyor böyle şey turnuvaların şampiyonlarına. Ama 30 ekipten 30 kişiye verecekmiş. 26 futbolcu. Demek ki teknik ekipten de 4 kişiye verecek. 30 kişiye kazanan takımdan bu yüzükler dağıtılacakmış. Ama çok güzel bir anı olacak kesin. Ne kadar Amerikan olsa da yani güzel bir anı olur diye düşünüyorum.
1: Tabii ki ya, hediye de hediyedir yani. Vermeyin bize yüzük canım diyecek halleri yok. Peki şimdi.
0: Ama ben o yüzükleri Ezgi, acaba hani parmaklarını uzatacaklar, Trump veya Infantino oturacak onu
1: merak ediyorum. O çok ikonik bir görüntü olur. Evet, onu bir takip edelim. O enteresan bir görüntü olabilir.
0: Değil mi?
1: Yüzükler nasıl takılacak? Doğru söylüyorsunuz. Peki.
0: Ama yoksa kutuda mı verecekler onu bilmiyorum.
1: O da olabilir. Bakalım göreceğiz. Peki şimdi işin siyasi boyutuna da biraz değinelim. Malum İngiltere-Arjantin yarı finalinden sonra İngilizlerin deyimiyle ve uluslararası dilde Falkland olarak geçen ama Arjantin'de Malvinas adaları olarak geçen bir kriz var. Ve bu konuyla ilgili bir pankart açıldı Arjantin cephesinden. Şimdi İngilizler buna çok ciddi bir tepki gösterdiler ve İngiliz hükümetinin de bu olaya dahil olduğuna dair haberler var. Nasıl dahil oldu? Sizden dinleyelim.
0: Şimdi bu olayı bir kere futbolcular kendileri hazırlamamışlar. O belli oldu. Tribünden gelmiş bu. Hatta bir otelin çarşafını almışlar ve çarşafın üzerine işte elle boyayla yazmışlar ve daha sonra bunu sahaya atmışlar. Burada hata tabii ki Arjantinli futbolcuların bu pankartı alıp açmaları ve bütün dünyaya bunu göstermeleri. Tabii ki İngilizlerin çok yüksek titrene neden oldu bu. Dün Infantino bir açıklama yapmış. Evet, talimatlara göre bu yaptıkları suç ama işte onları da ben anlıyorum. Yani tam Infantino açıklaması, onları da tam anlıyorum. Bu finale gölge düşürmemek için biz işte cezalarını, yani bu işin soruşturmasını Dünya Kupası finalinden sonra yapacağız demiş. Yani Dünya Kupası finalinden sonra ceza versen ne olur, vermesen ne olur? Zaten çekeceği ceza Güney Amerika'daki maçlardan birinde resmi maçta. O da Copa Amerika olur veya işte Copa Amerika elemeleri olur. Yani tam Infantino olacaksa İngiliz hükümeti bunun peşine bırakmayacak gibi duruyor. Çok sinirlenmişler ki FIFA'ya özellikle hükümet olarak başvuru yapmışlar. Bir an önce ceza verilmesi için Arjantin'e ama Infantino'ya baktığımızda böyle bir cezanın hemen çıkmayacağını görüyoruz. Bu da Dünya Kupası tarihine bu şekilde geçmiş oldu sevgili Ezgi.
1: Premier Lig'de forma giyen oyuncularla ilgili bir yaptırım konuşuluyordu. Onunla ilgili bir yeni bilgi var mı?
0: Daha hiçbir yok. Onun da ben tek doğru olduğunu sanmıyorum. Bir sosyal medya spekülasyonu olarak görüyorum. Yani şimdi kulüpleri cezalandırmış olursa, yani o futbolcuları İngiltere'ye sokmamak, yani o İngiltere'de oynayan oyuncu var mıydı bilmiyorum, o pankart tutanlardan.
1: Vardı şeyler, galiba ama tam ismi şu mıydı? An.
0: Her neyse, yani sonuçta varsa bile böyle bir ceza veremezler. Yani sanmıyorum İngiltere'ye sokmayacağız falan diye. Zaten hani gereken cezayı FIFA'nın vermesi lazım. İngiltere'nin buna ayrıca bir ülkeye sokacağız bu oyuncuları bir daha deme hakkının olduğunu düşünmüyorum. Bakalım ilerleyen haftalarda daha net şekilde öğreniriz bunu işin altına.
1: Peki şimdi bir de şöyle bir başlık var önümde. Bunu da yine sizden dinleyelim. Almanya Futbol Federasyonu Infantino adaylığı için imza vermedi şeklinde. Nedir bunun detayı?
0: Şimdi 2027 yılında önümüzdeki yıl başkanlık seçimleri var FIFA'nın. Burada Infantino şu an için tek aday gibi gözüküyor. UEFA da Infantino'ya karşı bir aday çıkarma arayışında. İlk olarak Çeferi mi çıksa yoksa Nasser El Khelaifi mi çıksa Avrupa Kulüpleri Birliği Başkanı. Fakat sonradan bir Polonya Futbol Federasyonu Başkanı kendisi UEFA İcra Kurulu'nda onun ismi gündeme geldi filan ama diğer yandan da Infantino'ya 200 civarında federasyon dünyada güven mektubu göndermişler ve kendisinin seçilmesini istediklerini belirtmişler. Bunların arasında Almanya yok. Almanya resmi olarak böyle bir mektup vermeyeceğini açıkladı. Diğer UEFA'dan hangi ülkeler Infantino'ya mektup vermeyecekler onu bilmiyoruz ama görünen o ki sevgili Ezgi, Infantino yine 200'e yakın veyahut da 200 civarı ülkeden oy alacak önümüzdeki başkanlık seçimlerinde. Onlara da havuç olarak bence 64 takımlı Dünya Kupası'nı sunacak seçimlerden önce. Beni seçin, ben daha fazla takım sizden alayım diyecek küçük federasyonlara, orta ölçekli federasyonlara. Ve biz Infantino'yu 2027'de büyük ihtimalle başkan göreceğiz ama ben yine de çok büyük tartışmalar yaşanacağını düşünüyorum. Özellikle Avrupalıların baskısı bu seçim kongresinde çok fazla olacak, çok fazla eleştiri olacak. Bayağı sıkı tartışmaların yaşanacağını düşünüyorum.
1: Bakalım, bekleyip göreceğiz. Hüseyin Özkök, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler ve yorumlarınız için. Bir kez daha size şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Dünya Kupası finaline gideceksiniz. İyi yolculuklar diliyorum. Bol bol fotoğraf ve video paylaşım, biz de görelim.
0: Tabii. Tamam, çok teşekkür ederim. Yapacağım. Görüşmek üzere. Herkese güzel bir hafta sonu ve harika bir final diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler, Hüseyin Özkök'le ağırlıklı olarak Dünya Kupası'nı konuştuk. Bu saati tamamlıyoruz. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Saffet İşler'le devam edeceğiz.

0: web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa.

0: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Temmuz 1930 yılında Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim Hürmüz Boğazı'nda güvenlik endişelerini artırırken Hindistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Hindistan Denizcilik İdaresi Genel Müdürlüğü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek

0: Gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşımacılığı açısından endişeleri büyütüyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: yöneticiler ve kendisiyle yaklaşık bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Gayet iyi, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Biz deyiz, çok teşekkür ederiz.
1: Tabii Muammer Salah işte ismi piyasada olunca biz de heyecandan uyuyamıyoruz yani.
0: Öyle mi? O kadar heyecanlandınız mı hocam?
1: Beşiktaş'a geliyor yani, kolay değil yani.
0: Gerçekten öyle, çok büyük bir dünya yıldızından bahsediyoruz. Müthiş. Taraftarlar Trossard'ın imza töreninde Trossard'ı bıraktılar, Muhammed Salah diye bağırdılar.
1: Müthiş bir
0: olay. Ve şu anda da artık bildiğimiz kadarıyla detaylar kaldı.
1: Yani ben artık bu işin %99 bittiğini düşünüyorum. Benim de dün akşam aldığım bilgiler doğrultusunda.
0: Yani bir işte imaj hakları konusu, biraz sözleşme hepsi, detayları.
1: Onların hepsi çözülecek çünkü o kadar net bir son noktaya geldi ki olmazsa olmaz durumda şu anda. Yani hani deseler ki 20 milyon euro bedel, o da verilecek yani o durumda şu
0: anda. Öyle mi?
1: Vallahi Başkan Serdar Adalı, Sayın Başkan
0: gözü kararttı.
1: Gözü kararttı. Her tarafı yaktı gidiyor.
0: Peki şimdi Muhammed Salah ismi elbette çok büyük bir kariyer. Evet. Çok ciddi bir yıldız isimden bahsediyoruz. Ve doğrudan Liverpool'dan alınacak bir oyuncudan söz ediyoruz. Tabii bunlar önemli. Taraftarları çok heyecanlandırdı. Ciddi bir maliyeti var. Dolayısıyla insanlar ister istemez şunu da düşünüyorlar. Yani şimdi son Liverpool sezonu biraz tökezleyerek geçti. Biraz tartışıldığı bir sezonu geride evet. bıraktı. Dünya Kupası performansı belki çok iç açıcı gelmedi birçok futbol severe göre. Ne dersiniz, Beşiktaş'ta nasıl bir katkı sunacaktır Muhammed Salah?
1: Şimdi yani takdir edersiniz ki bir İngiltere Ligi ile Türkiye Ligi bir değil. Yani bir kere Muhammed Salah'ın oyun aklı, oyun zekası muhteşem. Yani birebir adam eksilten, gol pozisyonunda çok üretken olan, pozisyon hazırlayan, kendisi pozisyonunu bulup gol atan çok özel bir oyuncu. Şimdi bizim ligimizde yani çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ama İngiltere Ligi'nde artık o seviyeden düşmeye başlamıştı. Hepimiz bunu gördük. Ama bizim Türkiye'de üst düzey bir oyuncu olarak çok iyi işler yapacağını düşünüyorum ve yani bu sadece hani takım için değil ama Türkiye için de inanılmaz bir seyretme zevki yaşatacak diye
0: tabii
1: düşünüyorum.
0: Tabii ki öyle yani. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımız zaman bir tarafta Trossard, bir tarafta Muhammed Salah.
1: Salah yani kesinlikle.
0: Kanatlara bakın yani.
1: Ama bir de orta sahaya bakın. Orta sahada Orkun var, Salih Özcan
0: Salih var.
1: Yani
0: bir de önlerine yine üst düzey bir profilde tecrübeli bir oyuncu alınması planlanıyor.
1: Evet yani
0: 10 numara pozisyonunda,
1: 10 numara pozisyonunda. Yani söylenen isimler olursa zaten ben şu an 5 yaşın direkt şampiyonluk adayının birinci sırada olduğunu düşünüyorum yani kesinlikle. Gerçekten camia çok büyük bir heyecan yaşıyor şu anda. Gerçekten Sayın Serdar Adalı ve yönetim kurulu yani insanları şimdiden şampiyonluk hayaliyle süslemiş durumda. Bu gerçekler şimdi transferlerin hepsi gerçek yani şey yok. Acaba olur mu su yok yani kesinlikle olacak
0: zaten
1: yani.
0: Zaten Trossard imzayı attı.
1: Trossard attı. Şimdi bir de şey var. Felix var. Düşünülen. Yani bir tane daha oyuncu var dediğimiz gibi yani bu oyuncuların eğer olması halinde yani zaten Muhammed Salah'ın gelmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı şu anda. Yani Galatasaraylısı da Fenerlisi de herkes yani bu olayda mutlu gibi görünüyor.
0: Tabii, bir anda inanamadık haber geldiği
1: kimse
0: zaman.
1: Inanamadı. Kimse
0: olabilir
1: inanamadı.
0: Olabilir mi acaba bir iddia mı falan derken menajerinin aslında 5 gündür İstanbul'da olduğu, görüşmeleri sürdürdüğü yani
1: bayağı
0: ciddi olmasa zaten bu kadar uzun süre İstanbul'da kalıp yani, görüşmeler yapmazdı.
1: Hani para konusu bir ikinci planda gibi geldi bana. Çünkü öyle para konusu olsaydı Arabistan'a giderdi.
0: Tabii. İşte o yüzden konusu diyorum yani 5 gününü İstanbul'da geçirmezdi normal şartlarda. Çok
1: kesinlikle
0: rahat Arabistan'a gidebilirdi.
1: Ya ben Muhammed Salah'ın yani bugün yarın imzayı atacağını düşünüyorum kesinlikle. Gene bir türlü
0: özellikle bir de eşinin çok istediğine dair haberler
1: evet
0: geliyor. Hocam siz daha iyi bilirsiniz. Ben, böyle transferlerde eş faktörü çok önemli.
1: Kesinlikle çünkü tatile de Bodrum'a çok gelmişler gitmişler. Ondan dolayı da Türkiye'yi seviyorlar. Türkiye'deki ortamda çok müsait. Bir de yani Muhammed Salah özel bir oyuncu. hakikaten özel bir oyuncu. Onun Beşiktaş'ta olması bambaşka bir dünya yaratacak şimdi Beşiktaş camiasına da. Yani şu an taraftar hakikaten yani inanılmaz, sosyal medya sizde takip ediyorsunuz.
0: Tabii şu an taraftar bir an önce sezon başlasın istiyor.
1: Tabii bir an önce sezon başlasın, sahaya inelim artık, evet, diyorlar yani kesinlikle. Ya ben gerçekten şu anda yapılan transferler çok başarılı. Ben nokta vuruşları yapıyor, yönetim çok doğru işler yapıyor. Önder Özen ve Gökhan Keskin'le beraber gerçekten doğru transferler yapılıyor. Ama tabii bunların maliyetleri de tabii yani konuşulacak konu gibi görünüyor ama yani mecburen bu işler artık transferler yapılıp Beşiktaş'ın şampiyon olması gerekiyor. Bunun da bilincinde yönetim kurulu. Bundan dolayı da Sayın Serdar Adı yönetim kurulu tebrik ediyorum. Yani gerçekten çok doğru transferler yaptılar. Ben şu anda Beşiktaş'ın hakikaten birinci aday şampiyonlukta iddialı bir konuşma yapıyorum. Birinci aday olacağını düşünüyorum yani.
0: Şimdi Muhammed Salah'ın da kadroya katılmasıyla birlikte hocam o kadar çok ihtiyaç var ki Beşiktaş'ta. Yani hala alınması gereken önemli oyuncular var. Kesinlikle. Önemli mevkiler var daha doğrusu. Yani bir stoper hala gerekiyor.
1: Kesinlikle stoper
0: i̇şte bir 10 numara
1: zorunda
0: gerekiyor. Yang Yo-oh var ama şimdi kanatlarınızı Trossard ve Salah yaptıysanız
1: santraforda
0: santraforun da başka bir seviye olması
1: şimdi
0: lazım.
1: Burada bir
0: insan
1: pivot santrafor almak lazım. Kanatlardan gelecek toplarla beraber şimdi bir Onaçu'yu düşünebiliyor musunuz? Yani Beşiktaş'ta olmasını santrafor mevkisinde. Hmm. Yani pivot santrafor.
0: Şimdi başka bir şey açtınız.
1: Yani şimdi
0: çünkü Onaçu'ya Fenerbahçe'de Çorum'un ilgi gösterdiği konuşuluyordu.
1: Tabii yani bunu şimdi bir
0: ama diyorsunuz ki Beşiktaş'ta devreye girebilir.
1: Bir kızı 10 kişi ister, bir kişi alır biliyorsunuz yani. Onun için Beşiktaş'ta devreye girebilir
0: sosyal
1: yani.
0: Sosyal medyada böyle Icardi iddiaları çok fazla konuşuluyor 2 gündür.
1: Yani ben
0: buna ne dersiniz?
1: Valla ben şöyle söyleyeyim. Icardi'nin takım değiştirmesi, hani Türkiye'de bir takım değiştirmesi çok böyle beni şey yapmıyor. Yani mantıklı gelmiyor. Niye gelmiyor? Yani Galatasaray'la Beşiktaş taraftarı arasında bir hani şey olmasın istemem yani hiçbir zaman. Ama ne kadar iş yapar? Yani soru işareti var. Niye soru işareti var? Büyük bir sakatlıktan çıktı. Sakatlıktan çıktıktan sonra toparlayamadı.
0: Artı bir sezon başı kampı da geçirmiyor.
1: Evet. Bir de psikolojik
0: olarak. Halihazırda şu an çalışmıyor.
1: Bir de psikolojik olarak da şey değil. Yani işte ailevi sorunlar, şunlar, bunlar bir
0: mental
1: sürü
0: olarak da şu anda çok futbola odaklı
1: değil,
0: gibi değil,
1: değil
0: Icardi.
1: Doğru. Yani hiç ben Icardi'nin Beşiktaş'ta olmasını tavsiye etmem. Yani o konuda doğru söylemek gerekirse Beşiktaş'ın şu anda hakikaten Beşiktaş'ı sırtlayacak iyi bir santrafora ihtiyacı
0: ama
1: var.
0: Ama Onaçu doğru isim.
1: Doğru isim tabii ki. Yani Onaçu veya Onaçu benzeri.
0: O profilde, bir
1: o profilde birisi. Beşiktaş'a çok faydalı olur. Çünkü bu kadar iyi kanatları olan bir takımın iyi bir santrafor olmalı. Yani oh şimdi iyi bir santrafor ama fiziksel olarak boyu baktığınız zaman ihtiyaç, iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyorsun yani. O olmazsa olmaz yani. Şimdi orta saha çok iyi. Kanatlar çok iyi. Bir stoperle bir santraforunu aldın mı bitti olay. Ama onlarla ilgili
0: stoper
1: de
0: stoper çok acil çok, değil mi hocam?
1: Kesinlikle. Beşiktaş'ın en
0: yani
1: büyük
0: yani Beşiktaş'ın en büyük ihtiyacı aslında
1: evet, stoper.
0: Şu an stoper gibi
1: kaç
0: görüyorum.
1: Senedir aynı şeyi evet çekiyor. Sıkıntıyı çekiyor. Evet. Bir an önce onun hallolması lazım. Onun için de çalışmalar yapılıyor. Yani mutlaka bir stoper alınacak yani yakın zamanda.
0: Peki hocam şimdi bir hazırlık dönemi geçirdi Beşiktaş. Hazırlık maçları da oynadı. Tabii kalabalık bir kadrosu olduğu için değişimli kadrolarla
1: evet,
0: oynadı aslında
1: doğru
0: o hazırlık maçlarını. Dolayısıyla esas olarak biz Vincenzo Italiano'nun nasıl bir futbol anlayışı olabileceğini ilk olarak Midtjylland maçında göreceğiz ki ona da artık
1: evet
0: bir şey kalmadı. 23 Temmuz'da oynanacak karşılaşma. Dolayısıyla mevcut kadroyla birlikte çalıştığı oyuncularla aslında şu ana kadar neler yaptığını en net görebileceğimiz karşılaşma olacak.
1: Çok
0: zor
1: doğru
0: bir rakip. Ne
1: çok
0: düşünüyorsunuz?
1: Zor. Ya bir kere Midtjylland çok zor bir rakip. Şimdi baktığımızda bizim Beşiktaş'ın kadrosundaki transferler oynayacağından da şüpheliyim yani. Çünkü Dünya Kupası'ndan sonra gelen bir
0: tabii
1: oyuncular var. Onunla alakalı bir 15 günde kendi Dünya Kupası'ndan sonra izinleri vardı yani. O anlamda yani hani transferlerden bir fayda görür mü görmez mi bilemem ama 52 kadroyla en iyisini çıkartıp yani Vincenzo Italiano da önde oynayan bir hoca Yani sürekli önde baskılı oynayan bir hoca. Ama bizim şu andaki eldeki kadro ne kadar cevap verir hocanın taktiksel oyununa? Onun soru işareti yani. Onu ancak sahada göreceğiz. Yani biraz önce senin söylediğin gibi takımın antrenmanları şu bu tamam, her şey tamam ama esas maç sahada oynanacak. O maçın sahadaki yansıması çok önemli. Yani çünkü oyuncu kaliten ne kadar iyi olursa, şimdi bak neden bahsediyoruz? Salah'tan bahsediyoruz. Trossard'dan bahsediyoruz. Aldığımız oyuncular hepsi hakikaten çok kaliteli ve üst düzey. Birinci sınıf oyuncuyla başlamak başka bir şey. Oyuncu kalitesi arttıkça futbolun kalitesi artıyor. Ya bu da çok önemli yani. Şimdi ben de futbol oynasam yanımdaki oynayan oyuncuların iyi kaliteli oynamasını tabii isterim. Ki. Biz Beşiktaş kaç senedir bunun eksikliğini yaşıyor zaten. Ya bu sene çok farklı bir hüviyete büründü Beşiktaş. Ya hepimiz heyecanlandık. Herkes heyecanlanıyor. Gerçekten Beşiktaş yani bu sene herkesi şaşırttı. Doğru bir transferler, doğru nokta vuruşları. Yani burada hakikaten işte bu olay ne biliyor musunuz? Bilen insanların göreve gelmesi her zaman doğru işlerin yapmasını gösterir yani mutlaka. Onun için yani Beşiktaş'ın şu an doğru yolda. Transferlerde yani Muhammed Salah'ın da %99.9 ben işi bittiğini söyleyeyim. Yani.
0: Muhammed Salah'ı nasıl karşılar acaba Beşiktaş yani taraftarı?
1: Herhalde bir stat yetmez herhalde bizim şimdi türbün 40 bin kişilik.
0: Orada bambaşka bir imza töreni olur diye düşünüyorum.
1: Ya tabii çok önemli. Yani ama Beşiktaş'ın taraftarının buna ihtiyacı var. Hakikaten.
0: Evet, biraz heyecanlanmaya, biraz konsolide yani olmaya, biraz tribüne gitmeye. Ki şimdi haklarını da yemeyelim bu arada. Yani Beşiktaş'ın en kötü gününde bile Beşiktaş taraftarı yalnız bırakmadı, destekledi tribünde. Ama şimdi o heyecanla bir coşkuyla gitmek başka bir şey. Hani tamam takımımızdır, destekleyelim diye gitmek başka bir şey.
1: Ben hiç unutmuyorum. 1977 senesi İnönü Stadı'nda maç oynuyoruz. Genç takımda oynuyoruz o zaman. Tabii kadromuzda Ziyalar, Fikretler hep beraber genç takımdayız. Bizim takım da o zaman kötü A takım. İşte aşağı sıralarda. İnanır mısın bizim maça en az 20 bin kişi geliyordu. Genç takım bir top oynuyordu takım tabii o zaman. İşte o takımdan 7 kişi A takıma çıktı işte bir sene sonra. Ondan sonra başın öne eğilmesini aldırma Kartal aldırma. Ya hüngür hüngür ağlıyorduk ya. Gerçekten ya çok güzel bir anıydı o. O günleri hatırlıyoruz.
0: De Beşiktaş tribünleri tabii, yani Türkiye'deki en etkili
1: çok. Onun için Beşiktaş taraftarı bambaşka bir taraftar. Yani hiçbir zaman hakkı yenmez. Çünkü ya kötü de olsa yalnız bırakmıyor.
0: İşte şimdi o kadronun artık bunun karşılığını verme zamanı ya, geldi.
1: Böyle bir transferler bu karşılığı verir diye düşünüyorum. Şu anda bir de hoşa giden şey şu. Türkiye Ligi'nin 4 büyük takımı da çok iyi takım yaptı. İyi bir kadro yaptı.
0: Evet.
1: İyi kadroyla beraber yani heyecan verecek bir lig olacak. Ama şunu söyleyeyim yani Başakşehir, Göztepe, Samsun arkadan onlar da geliyorlar. Onlar da transferlerini
0: tabii,
1: yapıyorlar.
0: Tabii.
1: Bu senelik çok iyi geçecek. Çok güçlü bir yapıya büründü. Ama ben tabii diyorum ki Beşiktaş birinci sırada şampiyonluğun büyük hedef takımı.
0: Bakalım. Hocam merakla bekliyoruz gerçekten, özellikle yapılacak transferleri, özellikle Salah konusunu
1: Salah,
0: tabii ki.
1: Salah
0: çok
1: konusu,
0: yakından takip ediyoruz onu söyleyelim. Yani bugün içinde
1: bugün biter ya, Salah konusu.
0: Çok sıcak gelişmeler yaşanabilir. Takip edeceğiz, göreceğiz bakalım. Muhabir arkadaşlarımız da sıcağı sıcağına bütün gelişmeleri bizimle paylaşıyorlar. Enteresan bir gün olabilir Beşiktaş taraftarlarına.
1: Bugün
0: söyleyeyim.
1: Bomba patlayabilir yani.
0: Olabilir, olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Peki şimdi Fenerbahçe'den devam edersek hocam, dün imza töreni yapıldı Sarı Lacivertliler'de. Yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için. Onun dışında şimdi birkaç günlük bir transfer arası olacakmış gibi görünüyor Fenerbahçe'de. Çünkü Avrupa maçı var.
1: Evet.
0: 3 gün sonra artık tamamen buraya odaklanmış durumda Fenerbahçe'de. Yine mevcut kadroyla aslında İsmail Kartal'ın neler yapacağını göreceğimiz bir karşılaşma olacak. Ama şunu söyleyelim, Fenerbahçe Beşiktaş oranla daha net hazırlık maçları oynadı ve burada da evet, farklı sonuçlar almayı başardı. Bunlarla ilgili öncelikle neler söyleyeceksiniz?
1: Ya Fenerbahçe de tabii transferlerde onlar da aynı şekilde yani ihtiyacı olan yerlere transfer yapıyorlar. Özellikle en son Greenwood yani kesinlikle
0: çok büyük bir transfer.
1: Büyük bir transfer. Evet. Yani Fenerbahçe taraftarının da Beşiktaş gibi çok ihtiyacı olan bir heyecan yaşıyor şu anda. O da tabii aynı şekilde Beşiktaş nasıl şampiyonluğu oynayacaksa Fenerbahçe de aynı şekilde olacak. Yapılan transfer de tabii ki yani Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin mutlaka olmazsa olmaz bu ihtiyacı vardı. Hem camiayı heyecanlandıracak hem de takım içindeki heyecanını yükseltecek bir iyi bir stara ihtiyacı vardı. Bunu da almış oldular. Ancak yani tabii burada aslında Fenerbahçe'nin orta sahasıyla ilgili bir sıkıntısı yok da forvette bir kanat oyuncuları da fazlalaştı şu anda.
0: Evet.
1: Bu işin içinden İsmail Hoca nasıl çıkacak çok merak ediyorum ama etkili oyuncuların daha çok önde olduğu bir takım yaratmak zorunda İsmail Hoca'da.
0: Hocam sadece kanat rotasyonu değil, şu anda her bölgede o kadar çok oyuncu var ki yani en az 10 oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor zaten.
1: Evet, yani yabancı oyuncu konusu çok fazla.
0: Çok ciddi bir sıkıntı.
1: Çok ciddi bir sıkıntı. Yani burada şimdi Türkiye'deki birincilik Süper Lig'deki takımlara bu bir hediye şeklinde dönecek gibi geliyor bana.
0: Ama öyle işte geliyor. Maliyetler de var. O sözleşmelerden çıkmak da kolay değil.
1: Çok
0: dolayısıyla
1: zor.
0: Yani kim hangi şartta gidecek Fenerbahçe'den?
1: Vallahi kimse parasını alır kimse gitmez bir yere. Yani bu işin keyfi de var yani. Çünkü
0: tabii yani
1: biz Fenerbahçe'de artık kalmak istiyoruz diyecek. Bir yere de gitmek istemez. Yani gidip de hani Anadolu takımlarında oynamak isteyen olur, oynamak istemeyen olur. Yani Avrupa'ya giden olursa gider ama Avrupa'ya gitmeyen olursa da burada çok zor yani. Elden nasıl çıkaracak o kadar? Ben bildiğim kadarıyla yabancı oyuncu çok fazla var Fenerbahçe'de.
0: Çok fazla.
1: Yani bizim
0: Fenerbahçe şu an yanlış bilmiyorum 22 ya da 23 yabancısı var.
1: Onu nasıl düşürecek?
0: Greenwood'la birlikte 23 oldu galiba.
1: Nasıl düşürecek onu? Düşürme şansı nasıl?
0: Çok fazla oyuncuyla
1: veda etmesi lazım Avrupa'ya. Avrupa zaten bu oyuncuları Avrupa'ya gitse Avrupa'da bu kadar paralar vermezler zaten. Şimdi burada 3
0: hadi
1: milyon
0: teklif alan oyuncular var bu arada ama yani
1: evet,
0: farklı şu anda adını dahi hatırlayamayacağımız oyuncular da var Fenerbahçe'nin
1: evet, yani
0: kadrosunda. Yani Amrabat teklif alıyor, Livakovic alıyor, Musaba alıyor, işte Nene alır. Ama diğer isimler,
1: ben kaleci konusunda Livakovic'in kalmasından taraftarım biliyor musun?
0: Ama Livakovic'le sanki biraz bağlar koptu gibi hocam.
1: Ya işte psikolojik olarak biraz evet, sıkıntılar yaşandı.
0: Hatta Ederson'la ilgili bile yani ben, bu hafta içinde bir görüşme yapılacağı, Aziz Yıldırım'la yüz yüze görüşeceği anlaşılamaması halinde Ederson'un dahi gidebileceği haberleri var.
1: Ben Ederson konusunda geçen sene çok büyük sıkıntılar yaşandı.
0: Evet.
1: Yani o hani bir maçta hakeme o bakışları şu bu yani psikolojik olarak çok normal değildi yani. O anlamda Ederson hani iyi kaleci tamam ama yani Fenerbahçe'de bir sıkıntılar yaşandı yani orada. Hatta Yendüzü'nün bir maçta devre arasında
0: tabii yani tavırlarıyla çok tepki topladı. Hatta doğrudan Fenerbahçe'den gitmek istiyor diye
1: evet,
0: yorumladık
1: kesinlikle.
0: Biz o hareketleri.
1: Çünkü yani ben bu sene aslında direkt transfer edeceklerinin dışında yani gitmesi gerekenlerin dışında en birinci sırada Ederson diye düşünüyordum.
0: Ama Aziz Yıldırım'ın da işte seçim sürecinde söylediği şöyle bir cümle vardı. Ederson kalitesinde ve kariyerinde bir oyuncuyu bu maliyetlere biz bir daha bulamayız. Ha, maliyeti de düşük değil bu arada Ederson'un ama
1: yüksek maliyet.
0: Aynı seviyede bir oyuncu almak isterse muhtemelen iki katını falan vermesi gerekiyor.
1: Şimdi bakın burada iki tane kalecinin problemi psikolojik. Biri Livakovic, biri de Ederson. Yani ne oldu da bunlar bu kadar psikolojisi bozuldu mesela?

0: takım içindeki bir problemler yaşandı, bundan kaynaklı mı? Çünkü ikisi de iyi kaleci. Livakovic seyrettik maçlarını, gayet de iyi oynadı yani. Yani bilmiyorum tabii, Fenerbahçe camiası ne der ne yapar bilinmez ama yani iki kaleci de iyi kaleci ama iki kalecide de sorun var. Problem var yani. Ve çözülmedi bu problem.
1: Şu an bir santfor arayışı yine Fenerbahçe'de evet. de var. Fenerbahçe'de i̇şte az önce onu açıyor
0: yıllardır
1: konuştum.
0: Yani Fenerbahçe'de bu santrafor problemini çözemediler bir türlü. Yani eldeki santraforun o kadar çok gol atmasına rağmen, 30-35 gol atmasına rağmen
1: El-Nesir'i.
0: Bir türlü El-Nesir'i şey kazanmadı. Yani camiada bir heyecan veren bir yapıya sahip olmadı. Sebebini anlayamadık. Ama Onaçu konusu hakikaten Fenerbahçe'ye şu anda heyecan veren bir...
1: Onun sebebi biraz şu gibi gösterildi hocam. Bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi El-Nesir evet çok gol attı ama kilit maçlarda devrede değildi.
0: Yok.
1: Örneğin 4 golle kazanılan bir maçta 2 gol attı El-Nesir'i ama derbi maçı çözmedi. Çok kritik bir Avrupa mücadelesinde sahneye çıkmadı. İşte kısır geçen bir mücadeleyi almadı gibi yorumlarla aslında biraz daha eleştirildi.
0: Evet,
1: evet çok skor üretti ama o skorların çok büyük bir bölümü kritik maçlarda gelmedi.
0: Olması gereken maçlarda evet. olmadığı evet. için bunları evet ben de aynı fikirdeyim. Şöyle şimdi futbolda bir şey var. Şimdi derbi maçları var ve Avrupa maçları var. Bu Avrupa maçlarında derbi maçlarında öne çıkmıyorsanız istediğin kadar gol at. O zaman bir işe yaramıyor yani. O zaman ne oluyor?
1: Mesela John Duran daha kilit goller attı çünkü evet, hep derbilerde.
0: Derbilerde evet. Yani bu futbolun gerçeği yani kesinlikle. Yani eğer iyi bir santrafor olarak düşünülüyorsan sahada kendini göstereceksin. Özellikle derbi maçlarında sahaya çıkacaksın. Öne çıkman lazım. Onlar oça olmadığı zaman, öne çıkmadığın zaman o zaman sıradan bir futbolcusun yani.
1: Peki Fenerbahçe'nin Onaçu'ya ilgisini nasıl yorumluyorsun
0: ben
1: hocam?
0: Doğru bir karar. Yani Fenerbahçe'nin çünkü yan toplar yani.
1: Orada da Kerem ve Greenwood olacak şimdi yeni sezon.
0: Kanatlardan gelen toplarda Fenerbahçe mutlak surette hava toplarına hakim iyi bir santrafora ihtiyacı var. Yani pivot santrafor dediğimiz Onaçu da ona cevap verecek bir santrafor yani. Onaçu olduğu zaman gerçekten defansı bir kere şunu söyleyeyim. 4 tane defansı öne çıkarttırmaz. Onaçu orada olduğu sürece mesela forvette olduğu sürece defans öne çıkamaz. Böyle de bir şeyi var yani. Özelliği var. Çünkü devamlı rakibe atak oynayan bir takım olacak Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe geriye yaslanan bir takım olamaz ki. Hep atak yapan, önde oynayan bir takım olarak oynayacak. Ve o anlamda baktığınız zaman Onaçu da rakip defansı korkulu rüyası olur yani. İyi bir santrafor çünkü.
1: Tabii yani bir de Fenerbahçe'nin hücum gücünü düşünecek evet. olursak hocam yani 10 numarada Asensio'nun işte kanatlarda Kerem ve Greenwood'un olduğu bir senaryoda.
0: Orta sahası da çok kuvvetli.
1: Orta sahası zaten kuvvetli.
0: Onun için yani Onaçu Fenerbahçe için hakikaten yani 50 milyon verilir yani. Dışarıdan 70 milyon vereceğin futbolcuya, bilinen oyuncuya 50 milyon vermek daha doğru.
1: 70'lere falan bilmiyorum hocam çıkılır mı şimdi başka bir... noktaya geldiniz.
0: Ya şimdi ne isteyecek Trabzon?
1: Hadi 35'ler 40'lar tamam mı?
0: Hayır tamam bir şey
1: hayır, söyleyeceğim. Trabzon için söylemedim. Fenerbahçe o kadar para herhangi bir oyuncuya verir mi? 60'lar 70'ler.
0: Şimdi Galatasaray Osimhen'e vermedi mi?
1: Galatasaray Osimhen'e verdi ama Galatasaray Osimhen'den alabileceği katkıyı net bir şekilde gördükten sonra verdi.
0: İyi ama Fenerbahçe de onda Onaçu'da gördüğü onu verir yani niye vermesin yani 40 milyonu verecek adam.
1: Şimdilik zaten Trabzonspor gelen teklifleri beğenmedi onu biliyoruz.
0: Biraz daha bekle. Tabii rakamlar yükseldikçe Trabzon'da heyecanlanacak o parayı alacak yani sonunda. Evet. Trabzon zaten en doğru iş yapıyor yani aldığı futbolcu.
1: Trabzonspor inanılmaz satışlar
0: tabii.
1: yapıyor şu anda.
0: Şimdi olay gitti
1: Vivo
0: yani. Vivo gidecek. Aynı şekilde. Yani, Trabzon bayağı bu işte başarılı yani. Örnek bir takım.
1: Peki bakalım Onaçu konusunda ne gibi gelişmeler yaşanacak? Bu da enteresan. Şimdi hocam Vedat Muriç'in sakatlığı tabii biraz canları sıktı.
0: Evet.
1: 3 gün sonra Gornik maçı var. Elinde tek santrfor Sıdiki Şerif konumunda şu anda. Onun da gitmesine onay verilmediği şeklinde haberler geliyor. Hamburg'un normal şartlarda bir ilgisi vardı oyuncuya ama Şerif de takımda kalacak gibi görünüyor şu anda. Sizce o karşılaşmada nasıl bir Fenerbahçe izleriz?
0: Ya şimdi bir kere Şerif'e bir güven vermek lazım. Yani biz sana güveniyoruz. Takımın katkı sağlayacağına inanıyoruz.
1: Hazırlık maçında da oynattı bu arada gol de attı.
0: Şimdi,
1: İki gol attı.
0: Şimdi böyle bir oyuncuyu kazanmak lazım. Çünkü elde olan bu şu anda. Ha santraforsuz oynayacaksa da

0: O zaman yine Talisca ile beraber veya Kerem'le beraber 4-6-0 taktiğiyle oynayacak yani. Ama Şerifi ile oynayacaksa Şerifi'nin ne yapmak istediği, nasıl bir santrafor olduğunu. Şimdi burada belirleyici şu, bir kere teknik direktör bu oyuncunun nasıl bir oyuncu olduğunu bilmesi lazım. Kanatlardan gelecek ortalara kafa mı vurur? Veya orta sahadan gelecek toplarla ikiye birlerle gol pozisyonu mu üretir? Bu şekilde onu eğer tespit ederse ona göre Şerifi'yi de oynatır, kazanır.
1: Yani. Onu analiz etmiştir.
0: Şu ana kadar etmeleri lazım. Yani zaten geçen seneden bilinen bir oyuncu. Ya İsmail Hoca da geçen sene Fenerbahçe maçlarını devamlı izleyen bir hoca. Burada bu oyuncunun oyun stiline göre nasıl bir oyun oynayacak? Şimdi Kerem Fenerbahçe'ye geçen sene verimli oldu diyebilir misiniz? Yeteri kadar.
1: Ben bekleneni veremedi ama hani çok verimsizdi de.
0: Ben kesinlikle beklenenin altında kaldı. Şimdi Kerem'in özellikleri ne? Burada milli takım işte kapalı defansa karşı mesela Barış Alper'le Kerem'i oynatıyorsunuz. Barış Alper'le Kerem kapalı defansa, defans arkasına atan toplara koşan bu oyuncular birebir adam eksilten oyuncu değil ki.
1: Yalnız hocam Kerem de Fenerbahçe'de santriforunu bulamadı geçen sezon. Öyle de bir sıkıntı vardı.
0: Ya işte zaten
1: şimdi
0: o
1: iyi bir santraforla Kerem de o başka ikili, bir seviyeye çıkabiliyor.
0: Evet, doğru. Yani şimdi orada o santrafor hani özelliklerini yani zaten birbirini iyi tanıyan bir takım konumunda olmadı. Çünkü değişen hocalara bakarsan baktığında istikrar da sağlayamadılar. Kadro istikrarını sağlayamadı. Şimdi Mourinho istikrar hiç yoktu. Geldi Tedesco da aynı şeyi yapmaya başladı. Şimdi bir santraforla kanat oyuncularının mutlaka uyum içinde olması lazım. O uyumu da antrenmanlarda çalışarak bunu kazanması lazım. Bunlara baktığın zaman hiçbirisi yok. Ondan sonra Kerem'den verim alamıyorsun. Kerem kötü futbolcu değil. Şimdi Benfica'da oynarken kaç tane gol attı? 12 tane 13 tane gol attı.
1: Galatasaray ve Benfica performansıyla zaten transfer edildi Kerem.
0: Şimdi böyle bir oyuncunun demek ki bir hata var yani bir yanlışlık var. Hocalardan kaynaklı bir yanlışlık var. Onun için burada yani santrafor konusunda Şerifi'nin de İsmail Hoca'nın hani tespitini yapmıştır. Kerem'le Şerifi'nin birliktelikte neler yapabileceğini. Şimdi Asensio gibi bir oyuncum var. Kerem'in buralarda Asensio'yla, santraforla kim oynayacaksa yani mutlaka iyi bir iletişimde olması lazım saha içinde. Olmadığı zaman Kerem'den yine verem alamazsanız nasıl olacak? Göndermeniz gerekecek ondan sonra. Devre arası hadi Kerem gitsin. Pozisyonuna düşecek yani. Çünkü daha kapalı defansa karşı Kerem kesinlikle hani böyle bireysel adamı eksilterek oyuncu değil. Süratli defans arkasına atılan toplarla gidiyor. Bir de gelen orta sahadan toplarla ikiye birlerle kale sahasının içine girebilir. Orada pozisyon üretebilir. Ama bunu da çalışarak yapmak lazım. Yani hocanın bu işte çok önemli bir etkisi var çünkü.
1: Peki Galatasaray'ın transfer gündemiyle devam edersek hocam. Şimdi Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarını çok heyecanlandıran takviyeler evet. yapıyor dedik. Galatasaray taraftarı bu konuda biraz sitemkar yönetimlerine karşı özellikle sosyal medyadan biraz tepkiler gelmeye başladı. Çünkü Ugo Çukwu dışında henüz bir transfer açıklamadı Galatasaray. Ve gündeme gelen isimler de hocam birkaç gündür özellikle Okan Buruk tabii basına verdiği demeçlerde bazı isimlerden bahsetti. Çok yıldız isimleri görüşmüyoruz gündemimizde yok deyip biraz daha işte... Onlar kadar diyeyim yıldız profilinde olmayan oyuncuların daha çok gündemlerinde olduğunu söyledi. Örneğin işte Ponomarenko isminin gündemde olduğunu söyledi. 10 numara için Enciso isminden bahsetti. Dolayısıyla şu anda sanki Galatasaray'ın transfer stratejisi biraz daha süperstar kimliklerinden takım oyuncusuna mı evrilmiş durumda?
0: Biraz
1: ne
0: öyle durumda Bruno Fernandes var bir de yani.
1: İşte onu reddetti. Yani...
0: Ama
1: görüşmüyoruz
0: yani,
1: dedi.
0: Ama
1: görüşmedik dedi.
0: Bence görüşme yapıyor. Yani aldığımız bilgiler şu. Çok ortaya çıkartmadan bazı şeyleri halletmek istiyorlar o anlamda. Yani
1: mesela Can Uzun'dan uzun süre bahsettik. Sanki evet. şu an Can Uzun konusu da biraz durmuş gibi görünüyor.
0: Onu da sessize aldılar. Çünkü şöyle rakamlar yükseliyor.
1: Tabii.
0: Talep çoğaldıkça. O anlamda hem Bruno Fernandes'den hem yani Brandi Diaz'dan şeyi
1: anladım. Onu da reddetti.
0: Yani bilmiyorum.

0: Tabii ki burada neyi düşünüyorlar? Dünya Kupası'nın sonunu bekleme anlamında bir de
1: Siz Galatasaray'ın transfer stratejisinin değiştiğini düşünmüyorsunuz. Oyuncuların maliyetleri artmasın diye böyle bir yöntem mi izlediklerini
0: evet yani ben
1: düşünüyorsunuz?
0: olabilir, çünkü neden
1: Biraz daha
0: söylüyorum?
1: gizlilik içinde
0: Gizlilik
1: yürütmek
0: içinde
1: adına.
0: yürütme adına. Çünkü ortaya çıktığı zaman otomatikman rakam ikiye katlıyor.
1: Evet.
0: Yani bu anlamda şimdi Galatasaray'da şampiyon olmuş bir takım Avrupa Şampiyonası'nda oynayacak. Oyuncular zaten hani istekli gelir buraya. Hani Avrupa Şampiyonası var. Sahneye çıkacak. Herkesin gördüğü bir yer. Öyle olunca Galatasaray tabii ki alacağı oyuncularda da rakamlar, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takıma gelecekse rakamı ikiye katlayarak geliyorlar. Bu da tabii Galatasaray camiasında yönetim kurulunu etkileyen bir şey, rakamlar yani. Şimdiye kadar bir sürü para harcandı. Şimdi burada bu sene de bu kadar para harcanacaksa o zaman işin içinden çıkmak çok zor. Can Uzun hala ortada yok. Santrafor konusunda Jon Duran en son konuşuluyordu. O
1: Onunla
0: da
1: Benfica'ya gideceği söyleniyor.
0: evet yani o da olmadı. Yani Galatasaray'ın şu anda ya, mesela Lamine konusunda da problem yaşıyor Galatasaray. Şu anda anlaşma durumunda sıkıntılı bir pozisyonda. Şimdi Galatasaray bir türlü iyi oyunculardan mutlaka kaliteli oyuncu. Bir kere takım kaliteli oyuncu olmazsa başarılı olamaz. Mutlaka kaliteli oyuncularla oynamak zorunda.
1: Hocam bir teknik direktör gözüyle bir de şu vakit konusunu size sormak istiyorum. Evet, Galatasaray'ın vakti var, vakti var diyoruz ama aslında ligin başlamasına da sadece 4 hafta kaldı. Onu da hatırlatmak lazım. Yani evet, Şampiyonlar Ligi için vakti var Galatasaray'ın ama lig başlayacak. Ha, burada da şu tabii ki söylenebilir. Galatasaray'ın hazır bir kadrosu var. Ama netice itibariyle gelen oyuncuların adaptasyonu, kamp süreçleri, takımın birlikte çalışması gibi konularda vakit konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: O konuda şunu söyleyeceğim. Bir kere bir futbolcu maçlar başladıktan sonra en az 4-5 hafta sonra ancak ritim almaya başlıyor. Çünkü futbolcu maç oynadıkça maç kondisyonu kazanıyor. Şimdi hazırlık maçları oynuyorsunuz. Ne kadar tempolu oynuyorsunuz? Sakatlık olmasın diye biraz daha dikkatli, kontrollü oynamak zorunda kalıyorsunuz. Yani 90 dakika hazırlık maçı bazen oynamıyorsunuz. Çünkü sürekli oyuncu değiştiriyorsunuz. Bir futbolcunun 90 dakika maç oynayarak hazırlanması başka bir şey. Bir de hazırlık maçlarında çok fazla böyle hani korakor mücadeleye girmeden oynamak başka bir şey. Şimdi Avrupa Şampiyonası maçlarını korakor mücadeleye oynayacaksın. Lig maçı da öyle. Lig maçları başladığı zaman şimdi ilk başlangıçlar hep tempolu oynanacak. Ama ilk 4-5 hafta rakip takımlar hep seviyeyi yavaş yavaş yukarıya doğru çekiyor. Form yakalamak için mutlaka çok maç oynamak lazım. Çünkü hazırlık maçları bizim kamp dönemlerinde hazırlık maçları bizde çok ciddiye alınmıyor açıkçası. Ama hazırlık maçlarını eğer üst düzey seviyede oynamaya başlarsanız bu sefer hani sakatlıktan korkuyorsunuz. Korakor mücadeleye girmek çok fazla olmuyor. Onun için yani Türkiye'deki takımlarımızın mutlak surette yani 4-5 hafta içinde form kazanmasını beklemek zorundasınız. Ama bu arada Avrupa Şampiyonası maçları, şimdi 9 Eylül'de Galatasaray'ın maçı var. Şimdi o maça kadar çok üst düzey seviyeye çıkması lazım.
1: Transferde geç kalındığını düşünüyor musunuz?
0: Tabii transferde şu anda geç kalındı. Bu da Dünya Kupası'ndan kaynaklı. Aslında Galatasaray'ın kabahati değil bu da yani. Bütün takımların derdi şu anda Dünya Kupası'ndan kaynaklı bu. Şimdi bir de Dünya
1: Aslında
0: Kupası'nda
1: Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden yine majör takımlara baktığımız zaman onların da şu anda çok ciddi transfer yaptıklarını görmüyoruz.
0: Ama işte hepsi
1: sanki Dünya Kupası tamamen bitsin, herkes bir
0: evet, normale dönsün.
1: Normale dönsün.
0: Ondan sonra transfer. Çünkü sakatlıklar, şunlar, evet, bunlar, bir sürü faktörler var yani işin içinde. Öyle olunca tabii herkes beklemek zorunda. Yani bu bütün takımlara yansıdı. Avrupa'daki takımlara da yansıdı bu iş. Sadece Türkiye etkilenmiyor yani. Ama şunu söyleyeyim yani şartlar ne olursa olsun Galatasaray'ın da bir an önce artık hani iyi bir kadroyla sahaya çıkması lazım artık yani. Hazırlık maçlarını da en iyi şekilde yapıp sahaya çıkacak yani, başka şansı yok yani.
1: Peki şimdi Trabzonspor'u da değerlendirirsek hocam, evet Bordo Maviler çok ciddi satışlar yapıyor, çok ciddi bir geliri kasasına koyacak diyoruz ama bir taraftan da aslında kadro değişiyor. Yani Fatih Tekke'nin geçtiğimiz sezon oturttuğu bir sistem vardı, bir oyun anlayışı vardı. Şimdi hem yapılan

0: takviyeler ki çok sayıda takviye yaptı Trabzonspor. Hem de Olay gibi, Vivu gibi etkili oyuncuların gitmesiyle birlikte muhtemelen oralara yapılacak yeni hamleler ve değişecek bir yani yine yeniden yapılanacak aslında bir Trabzonspor var. Acaba sahaya yansıması bunun nasıl olacak? Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii şimdi şöyle bir kere risk almadan başarıyı yakalayamazsınız. Şimdi Fatih Tekke Hoca da risk alarak gidiyor. Yani burada şimdi
0: bir de şu anda işte çok özür dilerim. Onarçun'un da teklifler aldığını tabii konuşuyoruz. Ki. Onun da gittiği senaryoda yani omurga bir anda değişmiş olacak.
1: Bir anda
0: olacak.
1: Değişiyor. Yani Trabzonspor'un bu sene mutlaka hedefe oynamak zorunda olduğunu kendileri de biliyorlar. Yapılan transferler de şu ana kadar yapılan transferler ha takıma katkı sağlayacak oyuncular. Ama elindeki kaliteli oyuncuları gönderirsen mutlaka aynı seviyede daha üste oyuncu almak zorundasınız. Çünkü Trabzon şehrinde, Trabzon camiası da şampiyonluklara uzun zamandır hasret kalan bir takımımız. O da mutlaka şampiyon olmak istiyor, şampiyonluğu oynamak istiyor. Taraftarına bir hediye olmasını istiyor. Ama dediğim gibi yani şimdi evet olayı iyi aldınız, bir sene oynattınız, iyi paraya sattınız, tamam. Yerine de aynı kalitede oyuncu almak zorundasınız. Ama şunu söyleyeyim, transferlerde gerçekten bilinçli transfer yapıyor Trabzonspor. Yani daha önceden izlediği oyuncuları, genç oyuncuları alıp takıma kazandırıyor ve bu politikayı yürütüyor şu anda. Hep alınan oyuncular ne kadar zamanda takıma katkı verir? Hep sadece o soru işareti olur. Başka bir şey değil. Ama Trabzonspor hani doğru bir yolda ilerliyor gibi görünüyor. Ama eldeki oyuncuları da eğer bu kadar hani takıma katkı sağlayan, direkt oynayan oyuncuları kaybederseniz onların yerine oyuncu da bulmak çok kolay değil şu anda yani.
0: Ya burada en güven veren konu Fatih Tekke faktörü.
1: Evet.
0: Onun çok fazla oyuncu izlediğini biliyoruz ve hani alınan oyuncuları belli ki nasıl faydalanılacağını bilerek istiyor, ya,
1: takımın
0: talep
1: ne oynayacağını,
0: ediyor yönetimden.
1: Hangi
0: ve yönetimde alıyor oyuncuları.
1: Hangi taktikle oynayacağını, takıma faydalı olup olmayacağını zaten Fatih Hoca ve ekibi beraber izleyip çok maç izliyor, gerçekten doğru, çok oyuncu izliyorlar. Ama yapılacak transferler onlar şu anda ben Fatih Hoca'nın ve ekibinin yanlış transfer yapacağını düşünmüyorum. Çünkü o kadar çok maç izliyorlar, hem Sukat ekibi izliyor hem Fatih Hoca ayrıca izliyor. Bu anlamda da kesinlikle ya, Trabzonspor'un lige başlarken de yine iyi bir kadroyla başlayacağını düşünüyorum yani.
0: Peki bakalım şimdi Trabzonspor nasıl takviyeler yapacak? Özellikle şu anda en majör konu Onarç konusu.
1: Onarç,
0: şu anda
1: tabii.
0: Teklifler reddedildi, onu söyleyelim bir kez daha. Yani hem Fenerbahçe hem Çorum Futbol Kulübü hem de El Hilal'den teklifler olduğu söyleniyor. Ki zaten As Başkan Zeyyat Kafkas da takım ismi vermeden iki Süper Lig bir de Suudi Arabistan kulübünün ilgisi var demişti. Bu takımların Fenerbahçe, Çorum ve El Hilal olduğu öğrenildi değerli izleyenler ama rakamlar yetersiz bulundu. Olası bir astronomik teklifte ki az önce Saffet Hocam dedi ki 50'ler 60'lar olabilir o rakam.
1: Trabzon
0: Fenerbahçe
1: başka türlü
0: verebilir
1: vermez.
0: Dedi.
1: Evet yani başka türlü Trabzon.
0: Beşiktaş'ın da gündemine gelebilir dedi.
1: Yani Beşiktaş biliyorsun bütün şeyleri yaktı. Yani onun için Beşiktaş her tarafa iyi oyuncuyu alacak. Santrafor alacaksa da böyle bir şey olursa da hakikaten şaşırmam. Çünkü yani burada şu anda Beşiktaş'ın Salah Muhammed'in de işini bitirmesiyle alakalı. Yani bunu da yaptıktan sonra onu da yapar diye düşünüyorum yani. Eğer ihtiyaç o yönde çoğalırsa.
0: Bir de bilinen bir oyuncu yani tabii. Risk değil.
1: Değil kesinlikle.
0: Hangi takıma giderse.
1: Bir de kuvvetli bir oyuncu yani sakatlık falan da öyle
0: evet.
1: bir anormal bir sakatlığı falan da yok. Ya tabii ki bu.
0: Bir iki farklı zamanda gelip ikisinde de çok ciddi katkı evet. veren yani tesadüflerle de açıklanmayacak ciddi bir başarıdan net bir
1: futbolcu,
0: somut bir örnekten bahsediyor.
1: Futbolcu zaten iyi olmasaydı ikinci gelişinde bu kadar da olmazdı yani. Onun için iyi futbolcu, kaliteli futbolcu şeyini kaybetmedi yani var olanı kaybetmedi. Onun için yani Beşiktaş'ın tabii ki gündemde hani Beşiktaş burada biz birazcık şey yaptık, mizah yaptık belki ama Fenerbahçe daha çok bastırıyor bu konuda hakikaten. Trabzonspor'dan santrafor almak için ama çok kolay değil yani. Trabzon'da ucuz az paraya vermez yani öyle bir şey.
0: Tabii yani yıldız oyuncusu şüphesiz. Yerini doldurmak dediğiniz gibi kolay olmayacaktır.
1: Kesinlikle
0: halinde.
1: Çok kolay değil yani.
0: Peki bakalım Onarç konusunda neler yaşanacak onu da bekleyip göreceğiz. Hocam biraz da Dünya Kupası konuşalım mı?
1: Ya Dünya Kupası benim tam böyle istediğim bir final.
0: Can elimden yani. Vurdun diyorsunuz. Evet, peki kesinlikle. O zaman Dünya Kupası ile devam edelim. Evet hocam. Önce üçüncülük evet. maçını konuşalım isterseniz. Bu gece yarısı.
1: Evet.
0: İngiltere ile Fransa. Üçüncülük maçları tabii ne kadar motive eder oyuncuları, ne kadar konsantre çıkarsınız. Hali hazırda elenmiş olmanın üzüntüsü üzerinizde vardır. Ama bir taraftan da biz bunu 2002'de yaşadık. Üçüncülük maçına çıktık, üçüncü olduk. Dolayısıyla onun da bir sevinci var. Bir ya, madalyadır.
1: Tabii dünya üçüncüsü oluyorsunuz tabii de ki. Yani onurlandırıyorsunuz.
0: Evet yani. Ama yani. Neticede şunu da söylemek lazım. Özellikle Fransa'nın çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyebiliriz. Çünkü birçok kişinin şampiyonluk adayıydı. İngiltere'nin hep bir hasreti var biliyorsunuz.
1: O yıllardır.
0: Kupayı evine götürmekle kesinlikle. İlgili yıllardır devam eden bir hasret. Yine olmadı ve üçüncü kim olacak?
1: Valla ben üçüncü İngiltere yani
0: daha mı yakın diyorsun?
1: Daha yakın diye düşünüyorum. Çünkü yani Fransa'nın kapalı defansı yani İspanya'nın özellikle o kadar alanları daraltarak oynadı ki Mbappe mesela pozisyon bulamadı. Yani İngiltere çok sert bir oyunla sahaya çıktı. Temaslı oyun oynadı. Ben Arjantin maçını söylüyorum İngiltere evet, Arjantin maçını. İngiltere Arjantin maçında yani gerçekten bu kadar temaslı sert bir oyun oynandı ama yani Messi sonucu %100 etkileyen işte oyuncu kalitesi bu yani. Yani aldı topu istediği gibi oynadı ve golleri attırdı attı yani. Şimdi burada baktığınız zaman İngiltere bir türlü sonuca gidecek oyunu bulamadı. Ben burada %100 hoca hatası diyorum. Oyunun özellikle ikinci yarısında. Yani geriye yaslandı. Yani nasılsa bu iş böyle gidecek. Nasılsa kazanacağız pozisyonuyla. Ama maalesef.
0: Biraz skoru korumaya çalışmanın handikapını evet. yaşadı. Oyuncular da biraz Messi'yi sinirlendirdi. Messi'yi hırslandırırsanız böyle olur.
1: Bir de Messi şimdi önde anahtar. Kilidi açacak anahtar bu oyuncu. Defansı neler yaptığını hepimiz gördük yani. Şimdi Messi gibi bir oyuncunuz varsa işte zaten hep bu oyuncu kalitesiyle alakalı konuşuyoruz. Böyle bir oyuncu kaliten varsa zaten maçın sonucunu etkileyecek bir oyuncu korkmuyorsunuz. Yeter ki defans ve orta saha iyi oynasın. Aynısını Arjantin yaptı ve kazandı. Kim bekliyordu 83'ten sonra Arjantin'e dönecek diye bu maçı? Kimse beklemiyordu. Şimdi İngiltere Fransa maç oynayacak.
0: Şimdi, İngiltere'yi Fransa karşısında önde mi görüyorsunuz?
1: İngiltere'yi önde görüyorum. Kesinlikle önde görüyorum. Çünkü İngiltere bu hırsla Fransa'yı yenecek. Öyle düşünüyorum. Yani.
0: Evet, Fransa'nın elenişi biraz daha kabulleniş biçiminde oldu. İngiltere'ninki evet. biraz daha agresif oldu. O kesinlikle. Agresifliği bu maça da yansıtacak.
1: Bu maça da yansıtacak. Kesinlikle.
0: Ben peki gelelim finale. İspanya mı, Arjantin mi?
1: Valla ben eğer İspanya böyle çok disiplinli bir oynadı da mesela Fransa maçıydı değil mi? Yani, yok.
0: Evet evet Fransa.
1: Fransa. Fransa maçında çok disiplinli oynadı. Alan daraltarak oynadı. Hep bekledi. Hep bekledi sonuca gitmek için. Ne gerekiyorsa onu yaptı. Eğer aynı şekilde oynarsa yani bir Messi mesela teknik direktörüm ben Messi'nin rakip karşısında yani rakipte olması mutlaka onun üstüne bir oyuncu vermek zorundasınız. Yani
0: Messi'yi kilitlerim diyor.
1: Kilitlemek zorundasınız. Zaten kilitleyemezsiniz.
0: Çok da kilitleyemiyorlar ya.
1: Ona çok yakın oynamak lazım. Çok alan daraltarak oynamak lazım. 18 civarına yaklaştırmamak lazım. Oraya yaklaştım zaten.
0: Bu da çok İspanya'nın tarzı değil ama hocam.
1: Değil ama şey maçında çok iyi oynadı. Fransa maçında çok iyi oynadı.
0: Kim?
1: İspanya en son oynadığı İngiltere maçında.
0: Arjantin İngiltere.
1: Arjantin İngiltere. Hayır şimdi oynuyor. Arjantin İngiltere oynadı.
0: İspanya Fransa.
1: İspanya Fransa. Fransa'yı inanılmaz kapattı. Hı hı. Yani Fransa pozisyon bulamadı. Üretemedi yani. Mbappe nerede? Pozisyon buldu mu?
0: Yani Mbappe de bütün takımda çok etkisizdi.
1: Ama işte neden? Çok disiplinli
0: tabii
1: oynayan İspanya'nın bir İspanya.
0: Doğru oyunu
1: çok sayesinde. Doğru bir oyun, çok taktiksel olarak çok doğru bir oyun oynadı. Yani bu oyunun karşısında kilidi açacak oyuncu bulamadı. Özellikle Mbappe sağdan soldan her taraftan denedi ama olmadı.
0: İspanya takım oyunuyla çok ön plana
1: takım
0: çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: Mesela Yamal'ın hala o beklenen patlamayı gerçekleştirmediğini görüyoruz. Finale kadar geldi ama Yamal çok bireysel bir performans sergilemedi.
1: Evet, kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Yani Yamal hani bir Messi olmadı. Yani şu Dünya Kupası'nda bir öne çıkması lazımdı Yamal'ın. Ben hiç Yamal'ı ben de aynı şekilde.
0: Belki finalde.
1: Yani ben
0: ikonik fotoğrafı görmüşsünüzdür. Yani. Messi ile Yamal arasındaki küvet pozu.
1: Ama ben şunu söyleyeyim gerçekten. Ya Messi bambaşka bir oyuncu. Gerçekten takımı ya resmen alıp götürüyor yani. Onun için Messi'nin diri kaldığı maçta o maçı mutlaka Arjantin kazanır.
0: Bu sefer takım oyunu değil biraz daha bireysel yetenekler.
1: Burada neden bireysel yetenekler? Kapalı bir defans yapacak olan bir İspanya, disiplinli oynayan bir İspanya 90 dakika boyunca hiç oyununu bozmadı.
0: Mesela. Hocam bir gol yedi.
1: Bir gol
0: bütün
1: yedi.
0: Turnuva boyunca.
1: Hiç
0: yani
1: bozmadı.
0: Bu inanılmaz bir şey.
1: Ya tabii çok önemli. Yani bu kadar disiplinli oynayan bir takım görmedim ben. Gerçekten öyle. Ama burada ne kadar dayanır, ne kadar hani kendi de pozisyon üretmesi lazım. İspanya'nın da gol atması lazım maçı kazanması için. Onun için açılmak zorunda da kalacak.
0: Çok ortada bir maç.
1: Evet.
0: Çok enteresan bir maç. Bakalım.
1: Bu arada şeyde
0: son bir cümlenizi alayım.
1: Bizi seyreden Beşiktaşlılar var. Çok selamlar söylüyorum. Aynı zamanda Niğde'de eski kulüp başkanı Recep Canı Tez beyefendiye de çok selamlar. O da iyi Beşiktaşlı. O da çok mutlu yapılan transferlerden dolayı. Onun için bütün Beşiktaşlara selam olsun. Bizi izleyen herkese selamlar olsun.
0: Tüm izleyicilerimize selamlar gönderelim. Hocam süremin de artık yavaş yavaş sonuna geliyorum. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: ağzınıza
1: ediyorum.
0: Sağlık. Güzel bir hafta sonu diliyorum size.
1: Hepiniz.
0: Ve izleyicilerimize de aynı şekilde. Değerli izleyenler, biz Dünya Kupası bölümü ve Sabah Sporu'nu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Torre kale sahasına doğru.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu. Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
9: Aspor Radyo.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 18 Temmuz 1930 yılında Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.
10: Güzellikler Dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
14: Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin ile Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyordu.
13: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
15: Bir reklam.

0: Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: TEB kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
2: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEB bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEB, Cepte TEB işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: şaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: az Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: 1986 yılında tenis dünyası, bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenisseverlere mücadele dolu bir yılı geçirtmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.

0: İyi günler, Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun geçmişinden bugüne yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi bugün de programımızda sizlere keyifli bir yaklaşık 50 dakika kadar geçirmeyi umut ediyoruz. Ve yine her zaman olduğu gibi bugünün gündeminden hareketle geçmişe bir pencere açacağız. O günden bugüne bazı çıkarımlar yapacağız. Bazı anıları tazeleyeceğiz. Bilmeyenler için de ilginç bilgileri edinme şansı oluşturmaya çalışacağız, gayret edeceğiz. Yine keyifli bir program hazırladık sizlere. Hemen start verelim istiyoruz. Şimdi malum derbi haftasıydı. Derbi olunca da biz de Beşiktaş Galatasaray maçlarından, şöyle yakın tarihlerden şampiyonluk getiren, hani belleklere kazınmış maçlardan küçük bir iki tanesini hatırlayalım. Böylece derbi haftasını biz de bütünüyle görmeden, her ne kadar geçmiş olsa da görmeden geçmeyelim istedik. Dolayısıyla biz bu hafta geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve şampiyonluk getiren Galatasaray Beşiktaş maçlarına şöyle bir göz atacağız efendim öncelikle. Evet, şimdi 1999-2000'den başlayalım istiyorum. 1999-2000 sezonunda bir Halil Egiç'in, yanılmıyorsam, geri pası ve Fezli'nin ayağının altından kaçırdığı top var Kemal abi.
1: Kaleci Fezli'nin, değil mi?
0: Yani
1: Gazhane Kalesi'nde.
0: Evet, bir gerçekten ya bu başka bir durum. Yani hani kimsenin başına vermesin, evet, dedirten bir olay. Belki de Fevzi'nin kariyerinin inişe geçmesinin başlangıcıdır bu. Sonra da kariyerinin kısalmasının belki de başlangıcıdır. Bu karşılaşma hani direkt şampiyonluk maçı değildi ama o noktada bir kırılma maçıydı. Ve Beşiktaş için
1: tabii
0: gerçekten sonun başlangıcı oldu diyebiliriz o sezon. Şöyle bir bakıyorum. Gazete küpürlerine de bu var, bu şekilde yansımış. Fevzi aldı, Fevzi verdi diye bir başlık vardı. Yani o maçta kurtarışlar da yapmıştı Fevzi. Tabii. Ama çok talihsiz bir pozisyon bu. Ayağınızın altından, kaleci artık son adam kaleyle rakip arasındaki, ayağınızın altından topu kaçırdığınız anda telafisi
1: o
0: yok.
1: O zaman geri pasını tutmak da var. Şimdi yasak.
0: O zaman var mıydı abi?
1: Vardı canım, tabii.
0: Öyle mi?
1: Tabii.

0: şu anda.
1: 99-2000'de.
0: Ben vardı diye biliyorum. Hmm. Şu anda olmuyor, o zaten yasak. Bir de şu var. Daha böyle genç takım antrenmanlarında, işte futbola daha yeni yeni hani lisansiye olarak girdiğiniz anlarda, hatta bizim zamanımızda arsalarda kalecilere ilk öğüt nedir biliyor musun? Geri pasını veya bir şutu, her neyse, üstünüze gelen bir topu, yerden gelen bir topu bir dizinizi yere yapıştırıp çökerek tutun. Bunu yapmazsanız, ayakta kalırsanız bacak arası yiyebilirsiniz diye bu tembihler yapılır ve kalecileri bu yönde yönlendirirdi hocalar. Yani bir dizinizin üzerine çöküp, yani ve eğilip topu alacaksın.
1: Savunma oyuncusunun da ama o tehlike konisine kaleye geri pası vermemesi lazım.
0: Çerçevenin tamam, dışına.
1: Hatası ama çerçevenin dışına bırakacaksın.
0: Olmazsa korner olur. Yani kaleci yani bir hata yapsa bile.
1: Ligin kader derbisinde skoru kaleciler belirledi. Bu o zaman ki eşiydi Fevzi'nin.
0: Tabii.
1: Yani çok enteresan, gerçekten dramatik bir gün. Göz yaşlarına hakim olamadığını hatırlıyorum. Genç kalecinin de ve hakikaten Beşiktaşlıların hafızasına da kazınmış. Fevzi'nin kariyeri içinde ciddi bir düşüşün başlangıcı olmuştu. Sonra bunun sonrasında hemen şampiyonluk sezonunda bu kez öyle bir maç var ki Ercan abinin kulakları çınlasın, anlatımıyla hafızalara kazınmış. O bizi slogan olmuş bir sözü var. Sergen attı şampiyonluk geldi diye. Bu sefer Beşiktaş Galatasaray derbisinde Beşiktaş'a Sergen'in golü şampiyonluğu getirdi. İşte burada da geliyor. Bunların görüntüleri varsa elimizde, onlardan da verelim arkadaşlar. Bu da Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğu oldu. Bir Beşiktaş Galatasaray derbisinde. Yani
0: Rüştü'ye attığı gol, evet, Fener maçı.
1: O da Sergen'in en formda sezonlarından biriydi galiba.
0: Antrenör kimdi Beşiktaş'ta?
1: 100. yıl şampiyonluğunda Beşiktaş'ın,
0: hani beğenilmeyen var ya bizim otoritelerimize. Kimdi acaba ya? Aynı Sergen Beşiktaş'a gelmeden bir sezon önce Galatasaray'da da yine Lucescu'nun elinde futbol hayatının en iyi oyunlarını oynamıştır. O Galatasaray'da ve bu Beşiktaş'ta. Türkiye'de hiçbir teknik direktör Sergen'i böyle oynatamadı Lucescu'nun dışında. Sordum bir gün. Merak ediyorum çünkü hiç kimse oynatamıyor. Yani Sergen'in ne olduğunu biliyoruz yani. Hı hı hı. Hatta bir Fener Göztepe maçında korner oldu da 0-0 iken bitimi 10 dakika kala yürüyerek gittiydi korneri atmaya. Fener seyircisi çılgına döndü. Gönderdilerdi. Dedim ya bunun sırrı nedir? Bunu dedim kimse oynatamadı. Bu kadar verim alamadı adam. Büyük kabiliyet, büyük oyuncu. O sır bana aitti. Dedim ki ya bir tüyo ver dedim. Sergen'i Sergen olarak kullanacağım dedi. Dedim ne? Bu kadar dedi. Daha fazla söylemedi. Yani ama gerek Galatasaray'da gerek sonra Beşiktaş'ta Lucescu Sergen'den çok büyük verim aldı.
1: Evet. Bu sezonda, bu derbide de böylece Beşiktaş'ın yüzü güldü. Bir büyük hata, Fevzi'nin hatasıyla Galatasaray'ın yüzünün güldüğü sezonun ardından hemen 3 yıl sonra Beşiktaş 100. yıl şampiyonluğunu elde etti. Ve yine bir 3 yıl sonra böyle 3 yıllık fasılalarla kader maçları oynamışlardı. 2005-2006 sezonunda bu kez Hasan Kabze'nin ön plana çıktığı Galatasaray Beşiktaş maçı var. 2-1 kazanıyor. O maçın golleri de olması lazım. Hasan Kabze hani çok şaşalı Galatasaray yaşamadı ama orada da Cordoba'ya bileti kesmişti, değil mi?
0: Evet,
1: Beşiktaşlı taraftarlar. Evet, evet. Cordoba'nın sonunu hazırlamıştı o maç. Hasan Kabze'nin golleri, ki iki golü de o atmıştı diye hatırlıyorum.
0: Tabii.
1: Beşiktaş'a Galatasaray'a şampiyonluğu getirirken Beşiktaş'ı da şampiyonluktan etmişti ve Hasan Kabze Galatasaraylıların hafızasında o şampiyonluğu getiren oyuncu olarak anılır hala.
0: Tabii Cordoba'nın bir degajı ayakla, yani elle değil, elle atmadı. Kısa bir top attıydı santraya. Kimdi o zaman o topu birinci gelişine vuran? Onu çok iyi
1: hatırlıyorum. Ama Cordoba
2: fena kaleci de değildi. Tabii, kaleci
1: yani Kolombiya yani, milli takımının kalesini de koruyarak yani şöyle, orada ama çok boy hedefi oldu.
0: Bence orada Cordoba en son suçlu oyuncudur. Yani kaleci gelen bir topa vuruyor, top santraya gidiyor. Nereye atacaktı yani? Gazhane'den şey sokağa mı atacaktı? Santraya atıyor. Daha yani santra dediğin 105'e 68, 51,5 metre, 52,5 metre mesafe var kaleye. Orada Galatasaraylı kimdi şimdi onu unuttum yani, beni affetsin. Gelişine bastı, attı havadan bir top. Ceza sahası yarım yayının üzerine. Santrfor ismini kullanmıyoruz, çıktı kafayla indirdi. Hasan da gelişine vurdu, gol yaptı.
1: Hasan Kabze'yi nasıl hatırlıyorsunuz?
0: Nerede senin savunman?
1: Evet evet.
0: Senin savunman nerede hani kafaya çıkacak stoperlerin?
1: O maçın hakemi kim biliyor musun?
0: Kim?
1: Fırat Aydınus.
0: Ha, bugünkü hakem.
1: Evet.
0: Yani şey Beşiktaş, bugünkü Galatasaray Beşiktaş yani bu hafta oynanan maçın hakemi. Şimdiki orada senin stoperlerin nerede? Cepheden geliyor top. Yandan mandan gelse arkada adam vardı göremedim dersin. Atılan degajdan cepheden gelen bir top, çıkıp vuracaksın veya adama vurdurmayacaksın. Ha, birinci kafayı vurana kimse onu yapamadı tarihinde ama ne olursa olsun indirilen topa bari bir hamle yapın. Ona da Hasan vurdu, gol yaptı. Yani kaleci bence o golde. Evet, bence o golde boşuna suçlandı kaleci.
1: Peki bunlar Galatasaray Beşiktaş tarihine son 15-20 yıllık dönemde damga vuran 3 karşılaşmaydı.
0: Ama iki tane,
1: biz de bu şekilde hatırlamış
0: ama
1: olduk.
0: Ama iki tane maç var ki benim futbol hafızamda Beşiktaş'la Galatasaray.
1: Daha arası, eskiye abi, yayanan değil mi?
0: Bir tanesi 5 Beşiktaş, 4 Galatasaray. 5-4'lük maçtır. Suat rahmetli, Kadri Galatasaray'dalar. Galatasaray 2-0 öne geçti. Suat'la Kadri zaten yani gösteri yapan da aynı zamanda büyük klas oyuncular. Gösteriye başladılar topuk pasları filan. O arada tak tak 2-2 oldu maç. Galatasaray bir gaza geldi, pat 4-2 yaptı. Yine Suat'la Kadri gidiyorlar rahmetliler Beşiktaş tribünün önüne, ara pas topuk ısı, bacak arası filan falan yapıyorlar. Tak 4-4 oldu maç. Bitiyor artık. O zaman uzatma falan filan böyle şeyler yok. 90. dakikada Ercan attı golü, Beşiktaş Galatasaray'ı 5-4 yendi. Sonra Almanya'ya falan gittiydi Ercan. Ondan sonraki bir Galatasaray maçında da Galatasaray 4 Beşiktaş 3. Yani kaç, 9, 7 daha 16 gol 2 maçta. O maçta müthiş bir şeydi. Onu da şeyden Deniz tarafında değil, bu tarafta kalenin arkasından seyretmiştim 4-3'lük maçı. Orada da Galatasaray Beşiktaş'ı 4-3 yendi. O da müthiş bir maçtı. Yani benim hafızamda kalan en fiyakalı, en gollü, en mücadeleli, her şeyin olduğu iki Beşiktaş maçı bunlardır. 5-4 ve 4-3.
1: Peki bu şekilde hatırlamış olduk ve hemen bir sonraki bölüme geçelim o zaman tempoyla. Bir futbolcu bir hikaye bölümünde ilginç bir isme yöneleceğiz. Az önce altyazımızda vardı. Dünya karmasında oynayan ilk Türk futbolcu kim diye sormuştuk. İşte onun cevabını vereceğiz ve o futbolcunun hikayesine göz atacağız şimdi. Bir futbolcu bir hikayede. İsa Ertürk'e bakacağız. İsa hani futbol hayatı çok inanılmaz böyle işte şöyle önemli yıldız, böyle önemli yıldız diye belki bakılamaz. 80-80 içerisinde bir 2 yıl kadar Fenerbahçe'de oynadı ama yanılmıyorsam şöyle bir şeyleri de karıştırınca onu gördüm. Hayal meyal de hatırlıyorum. Özellikle o dünya karması, Barcelona ile oynanan dünya karması maçında direkten dönen topunu çok net bir şekilde hatırlıyorum. Ama Adana Spor ve Zonguldak Spor'da kariyerinin zirvesini yaşamış bir futbolcu. Fenerbahçe'ye gelişi de bayağı enteresan olmuş. Beşiktaş falan da istiyormuş. Nasıl hatırlıyorsun Kemal abi İsa'yı, İsa Ertürk'ü?
0: İsa'yı bir kere hemen altını çizim, çok severim. İyi de bir dostumdur, kardeşimdir. Alişen zamanında yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye transfer edilmeye kalkıldı ve eleştiriler oldu. Yani alacak başka oyuncu mu bulamadınız falan filan diye. Alişen de ya kendi izlenimiyle veya çok güvendiği birilerinin izlenimine dayanarak İsa'yı Fenerbahçe'ye alacak. Alişen tabii o zamanlar öyle bir başkan.

0: alındı ve eleştiriler var. Yani bu takımda oynar mı ya falan diye.
1: Zonguldak Spor.
0: Zonguldak. Ben Zonguldak'ta seyrettim önce İsa'yı.
2: Adana'da da oynamış değil mi? Adana'da, şimdi Adana Spor tabii, formasıyla Adana'da da zaten işte,
0: Timuçin görmüşsün falan filan. Baksana orada. Baştan ikinci yerde evet. Oturan. Ondan sonra evet. Ne orada seyrettim. Bu da Önder rahmetli. Kalecinin yanındaki Fenerli Önder. Eski. Beğenmişim şahsen. Yani belki Zonguldak yapısı içinde göz doldurmuştu. Sonradan Fenerbahçe'ye Alişen...
2: Milli takıma kadar da gitti. Hemen Şenol Güneş, Şenol, bakın tabii. Görüyorsunuz. Onun önünde, solunda kalıyor.
0: Tabii Timuçin takım kaptanı.
2: Şenol Güneş'e göre sağında. 14 A milli olmak üzere 32 defa da milli formayı giymiş.
0: Yine rahmetli Önder, Kadir. Bak Niko galiba değil mi o?
2: Tabii o 80 tabii, yıllar, 70'lerin sonu, 80'lerin başı da bizim futbolumuzun en sıkıntıda olduğu dönemler tabii. Aslında.
0: Zaten Trabzon ağırlıklı oluyor evet. Kadrolar genelde.
2: Tabii.
0: Ve bu eleştirinin boyutları bayağı büyüdü, genişledi falan filan. Bak bu da bizim bir milli takım. Engin Verel de var orada. Ondan sonra değil mi? Tabii. Ve bir baktık, bir haber patladı. Fenerbahçeli İsa dünya karmasına seçildi diye.
2: O zamanlar enteresan bir durum bu tabii.
0: Yani daha doğru dürüst hani patlamamış, tamam Zonguldak'ta oynamış, Adana'da oynamış filan, Fener'e transfer falan olmuş ama daha yani böyle bir şeyli bir icraat yok. Yani ne bileyim, şimdi bir örnek verirsek Emre Belezoğlu mesela. En çarpıcı örnek. Gitti dünya i̇şte, karma.
2: Dünya karması Barcelona evet. Maçı ve Barcelona 3-2 kazanıyor.
0: Bak Cruyff'den yan yana resimleri
2: 45
0: var.
2: 45 dakika oynuyor. Evet. O şutu çok aradık biz, görüntüsünü bulamadık. Ama böyle uzaklardan 30-35 metreden uzaktan etkili de şutları vardı İsa Ertürk'ün. Üst direkten şöyle bir sarsarak geri dönmüştü.
0: 16 Aralık 80 diyor değil mi?
2: 16 Aralık 1980.
0: Yani lig başlamış, Eylül'de başlardı.
2: Devre arası o. Falan mı belki de, ya da devre yok, arası olmak
0: Eylül'de
2: üzere
0: başlardı o zaman. Lig şimdiki gibi değil. Ekim-Kasım içeride ve şey var. Alişen'e ciddi eleştiriler var yani İsa'yı aldı diye. Alın size, beni eleştirdiğiniz oyuncu dedi. Bak dedi, dünya karmasına seçildi dedi. He. Tabii yani dünya karmasının takımını organize eden İsa'yı görüp seçmedi. O tamamen
2: iletişim, ilişkileri.
0: Alişen'in şey. İlişkileridir, iletişimidir, dostluklarıdır, her neyse. Alın bunu, oynatacaksınız dedi. Oynattılar. Nasıl Cruyff geldi evinde röportaj yaptı. Neyse yani bizde daha çok bilgi var da. Orada yani hakikaten... %100 diyebilirim yani. 99 tamamen Alişen'in rolüdür. O dünya karmasına İsa'nın gidip.
2: Futbolcu olarak nasıl bir
0: canlı
2: etki
0: başla
2: bıraktı?
0: Oynayan, sol ayaklıydı zaten. Canlı başla oynayan, paylaşmayı da seven, oyun içinde. Şut atan, vuran. O zamanlar yani 80-82'de işte bir buçuk sezon ne oynadı zaten Fenerbahçe'de. Yararlı olmadı diyemeyiz. Büyük işler yapıp bilmem ne de öyle de diyemeyiz. Yani İsa daha çok takım oyuncusu tipi bir sol ayaklıydı. Yani bazı mesela Hacı öyle değil. Hacı yani hem orkestrayı idare eder, hem orkestranın içine geçer, kendi çalar falan öyle değil. Ama bir takım oyuncusuydu. Altay'da falan da oynadı yanlış hatırlamıyorsam sonra. İlk kulübü yanlış hatırlamıyorsam Zeytinburnu Spor'du. Yani oradan Adana, Zonguldak, Fenerbahçe sonra diyor. Altay. Hatta kimdi ya, birisi bir yazı yazdı, Evliya Çelebi diye.
2: Bayağı takım gezmiş.
0: İsa
2: evet.
0: için. Yani birçok takımı geçtiği için bir arkadaşlardan biri bir köşe yazısında Evliya Çelebi bu futbolcu ya filan diye de bir yazı yazdı. Unuttum şimdi adını, bağışlasın beni. Ama şu apoleti var. Dünya karmasına girip oynayan ilk ve Türk diye o zaman.
2: Evet.
0: Yani.
2: Ve işte o bir de direkten dönen tabii. Şutuyla da orada bir etki bırakıp hafızalarda o enstantaneyle gerçi, hatırlanıyor.
0: Yani gerçi o maçlar bir gösteri maçı.
2: Tabii.
0: Başka bir
2: o zamanlar
0: anlam.
2: Yalnız daha Türk futbolu daha izole olduğu için, tabii, kapalı tabii, olduğu tabii, için tabii, tabii. Çok daha büyük sansasyonel bir etkisi olmuştu.
0: Tabii canım. %100 öyle. Yani Türkiye ne ki o zaman?

0: zaman 80'de, 81'de. Evet, yani lafı geçmeyen bir ülke. Bir 54'e gitmiş işte Dünya Kupası'na filan. İşte 50'ye gidememiş parasızlık yüzünden. Yani öyle bir ülkeyiz o zamanlar. Yani hiç kimse alınmasın, darılmasın. 96'da Fatih Terim'in Galatasaray'a teknik direktör oluşundan sonradır. Türkiye'nin 20 senesi vardır. Ondan gerisi
1: mesela o
0: çok
1: zaman
0: daha
1: teknik
0: büyük
1: direktör Derval
0: tabii.
1: Dünya karmasını sonra işte yıllar sonra Türkiye'ye geliyor, Galatasaray'a tabii. geliyor. Onun da hem milli takım hem Galatasaray üzerinde etkisi önemli.
0: Oyuncu profili olarak daha zenginiz. Klas olarak, isim olarak daha zenginiz. Ama içerideki genel toplu icraatta şimdiki kadar değiliz. Onun da altını çizelim.
1: Peki dünya karmasındaki ilk türküde bu şekilde öğrenmiş ya da hatırlamış olduk. Bilgiyi tazeledik. Geçelim Galatasaray'ın efsane başkanlığına. Geçen hafta yetiştirememiştik. Bu haftaya arkası yarın yapmıştık. Bakalım efsane başkanlar için Galatasaray'ın kimlermiş, nasıl hatırlanıyorlar hep birlikte izleyeceğiz. Şimdi tabii Ali Sami Bey, Ali Sami Yen şüphesiz kurucu başkan olarak Galatasaray'ın tarihinde önemli bir yer tutuyor. Onu ayrı bir yere koymak lazım.
0: O tabii.
1: Zaten sadece Galatasaray'a değil, Türk futbolunun ilk döneminde hem işte o zamanlar İdman Cemiyetleri İttifakı'nın bünyesinde yönetici olarak görev yapmış. İlk milli takımı çalıştırmış. Türk milli takımının ilk maçında teknik adamı Ali Sami Yen'dir değerli izleyenler. 1923 yılında yani çok önemli bir futbol karakteri. Onu bir kenara koyalım zaten. Ali Sami Yen Galatasaray için bu fotoğrafı var. Bir de melon şapkalı bir fotoğrafı var. Bilmiyorum duruyor mu? Bir başka fotoğrafı burada. Türk futbolu için de Galatasaray için olduğu kadar saygıyla anılacak şu fotoğrafıyla. Evet. Çok son derece önemli bir spor adamı aynı zamanda. Sadece futbolda değil ve Türk futbolunun ilk yıllarına damgasını vurmuş isimlerden biri.
0: Şu kıyafete bak ya. Şuraya bak ya. Neymiş ya eskiler ya.
1: Evet.
0: Ya vallahi şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Takım elbise, kravat takanlara bazen onlar bile yakışmıyor. Düşüyor üstlerinden yani.
1: Evet. Selahattin Beyazıt'la biz başladık. Ne dersin? Yani 69-73, 75-79. Selahattin Beyazıt'ın şimdi şöyle de bakıyoruz.
0: Ama,
1: bir yandan işte 3 lig, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, bir Türkiye Kupası. Tabii bunun dışında basketbol, voleybol, atletizm, kürek, su topu gibi branşlarda da yine şampiyonluklarla gelen
0: yani spor kulübü Galatasaray.
1: Evet, önemli
0: spor
1: başarılar
0: kulübü
1: var. Yani futbolda işte lig şampiyonlukları, kupa şampiyonlukları, Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları ya da kazanımlarının yanı sıra diğer branşlarda da Galatasaray'ın ivme kazandığı dönem olmuş. Selahattin Beyazıt'ın iki ayrı dönem görev yaptığı 69-73, 75-79.
0: Şimdi şöyle, söz konusu Galatasaray, söz konusu Fenerbahçe ve söz konusu Beşiktaş'sa burada biraz daha eskiye gitmekte bence, bak Selahattin abi işte orada başkan olarak oturuyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Selahattin abiden önce, Selahattin abi rahatlıkla diyebilirim çünkü hala bilmiyorum sağlığı çıkıyor mu, yollarda karşılaştık, nasılsın, ne var ne yok, sohbetler ettik de Belma Çoban'la, Necdet Çoban'la eşi. Görüyor musun? Neyse.
1: Onun Selahattin Beyazıt yönetiminde ilk defa bir kadın da yönetime seçilmiş. O dönemler için çok büyük bir olay bu.
0: Çünkü Necdet abi rahmetli.
1: Şimdi de pek
0: yok. FIFA ikinci başkanı, FIFA Onur Kurulu üyesi, UEFA bilmem ne. Yani Necdet Çoban'ı açık ve net, ben yıllarca beraber dünya kupalarında, Avrupa kupalarında falan bulundum Necdet abiyle. Bayağı dünya futbolunu yöneten önemli isimlerden biriydi Necdet abi. Allah rahmet eylesin.
1: Peki Selahattin Beyazıt'ı bir nirengi noktası
0: tabii,
1: olarak tabii, görebilir miyiz?
0: Şöyle, Selahattin abi tabii ki saydığın sportif başarı, şampiyonluklar falan filan ama bence en önemli başarısı Riva'dır. Bak bugün Battan Galatasaray diye yazıp yorumlanan

0: Ha?
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Galatasaray'ı diyor kurtaracak. Bilmiyorum, kurtardım ben. Para pul işine çok girmedim.
0: En azından soluk aldırıyor.
1: Selahattin abinin kazandırdığı kupalar, sportif başarılar, işte voleyboldu, basketti, şuydu. Onlara hepsine zaten. Galatasaray Spor Kulübü olarak olmalı. Şimdi oraya tekrar döneceğim ben. Hı-hı. Ama Selahattin abinin bence Galatasaray'a en büyük armağanı şey Riva'dır. Buradan hareketle ben biraz daha eskiye gidiyorum Galatasaray, evet, başkanlarında. Ada, şu Kumçeşme, Sadık Giz.
0: Gerçi şimdi böyle bir sıkıntılı durum
1: var. Sıkıntılı durum var ama Ada Galatasaray'ın malı kardeşim, tapulu. Cepte. Ha, yanlış işletmeciye verdiler, işletmeci kulübü bizim Hıncal abiye göre elinde parmağında oynatıyor, doğrudur. O başka bir şey. Ama Ada, Boğaz'da Ada Galatasaray'ındır.
0: Doğru.
1: Bu yüzden Sadık Giz'i de burada rahmetle analım.
0: Sonra
1: Supi Batur. Supi Batur, Supi abi, çok giderdik yanına, konuşurduk, demeçler alırdık falan filan. Onun da Florya.
0: Bunlar hep önemli kazanımlar. Onu da
1: sonra Ali abi, rahmetli Ali Uras, Profesör Doktor Ali Uras, Supi Batur'un Florya'sını geliştirmiştir. Şimdi benim Ali Samiyen'e diyecek bir şey yok, zaten kurucu, onu bir kenara koyduk. Ama hiç kimse darılmasın. Selamlaştığımız, konuştuğumuz hala eski başkanlar da vardır hayatta olan, ama bu dördü bence Galatasaray kulübünde ne derler, en üst locanın sahipleridirler.
0: Sportif başarıdan öte bunları...
1: Sportif başarılar var. Ha.
0: Sportif başarıda mesela Alp Yalman'la Faruk Süren hemen son döneme damga vuran isimler olarak Selahattin Beyazıt'la birlikte... Daha yani bakıyorum şöyle, evet, şöyle bir inceledim, evet, çünkü işte Alp Yalman dönemi 90-96 hem lig hem Türkiye Kupası hem Cumhurbaşkanlığı Kupası, yine özellikle basketbol Alp Yalman döneminde ve Galatasaray'ın biraz daha vizyonel olarak açılım yaptığı dönem. Faruk Süren dönemi zaten özellikle futbol anlamında tavan yaptığı Galatasaray'ın hem lig şampiyonluğu hem Türkiye Cumhurbaşkanlığı, UEFA Kupası, Süper Kupa, işte arka arkaya şampiyonluklar, Galatasaray'ın tam anlamıyla pik yaptığı süreç. Alp Yalman ve Faruk Süren, öyle zannediyorum ki onları bu şekilde değerlendirmek lazım.
1: Ama buraya bir noktalı virgül yapayım.
0: Ama deyince amadan önceki her şey boşa gider derler abi.
1: Yok, şimdi onlar tamam sportif başarılarına şapka çıkartırız diyecek hiçbir şey yok. Ama Ali Samiyen Stadı, adı ne? Ali Samiyen Stadı.
0: Evet.
1: Kaybedilmiştir. Devletindir. Sana bilmem kaç sene kullanma hakkı vermiştir. Sen UEFA kupasını kazandığın zaman, yani Türkiye'de ilk defa bir kulüp, bir takım bir Avrupa kupası kazanıyor.
0: Faruk Süren dönemi orada. Evet,
1: bu muhteşem bir şey.
0: Başkanın da görüntüleri olacak.
1: Bir daha herhangi bir kulübümüz.
0: 96-2001 Faruk Başkan'ın döneminde. Evet.
1: Şimdi siz otobüsle takımı dolaştırdınız. Bir de Bakırköy'de bir heykel mi ne, bir anıt mı ne, bir şey yapıldı.
0: Çekmece tarafında galiba.
1: Hepsi yani. O kadar. UEFA kupasını kazanmış Galatasaray. Bence sağlıklı bir çalışmayla $500 milyon paranın sahibi olurdu. Artı o Ali Samiyen Stadı'nı yıkar, yıktırır. Oraya 50 bin kişilik, attım kafadan, 45 bin kişilik bugünkü stadı oraya yapardı. Kimse de hop niye yıkıyorsunuz, el alemin devletin malını diyemezdi. Çünkü birileri yıktı yaptı devletin malını. Hiç kimse bir şey diyemezdi. Üstelik diğere de derdin ki ben UEFA'yı kazandım.
0: Ben bu ülkeye kulüpler bazında en önemli
1: Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağım getirdim arkadaşlar. Stat çok lüks, bu çok eskidi bir stat. Sen devlet olarak bana bak, ben de sana buraya bir... Şimdi söyleyelim açık ve net. Beşiktaş sponsor buluyor, stadını yaptırıyor, muhteşem stadını. Fenerbahçe çeşitli sponsorlar buluyor, o tribünü ona, bu tribünü buna, bu tribünü buna yaptırıyor.
0: Yaptırıyor. Zamanla yayıldı ama
1: yaptırıyor.
0: İş dengelerle yapıldı.
1: Hiçbirinin malı değil toprak. Hı hı. Ha, Fenerbahçe'nin malıydı, onu sattı 66'da mı ne? O ayrı hikaye.
0: O da sıkıntılı bir durum ya.
1: Sattı orada. Borcu vardı. Transfer yapamıyordu. Borçlarını ödemiyordu. Elektrik

0: suyunun kesilme ihtimali vardı. Bunları çok kişi bilmez, şimdikiler hele hiç bilmez. Satmak zorunda kaldı devlete. Bir de şu vardı. Dediler ki ya biz maçlarımıza hep gidiyoruz, dışarılarda oynuyoruz. Koca Fenerbahçe'de şuraya bir kendi stadımız olsun, bir stadımızda oynayalım. Ya biz de maçlarımızı dediler, iç saha maçlarımızı. Onun da bir etkisi oldu ve satıldı. Şimdi orada Ali Samiyen adı Galatasaray orada pekala sponsorlarıyla, yani bu Beşiktaş bulacak sponsor yaptıracak, Fenerbahçe 4-5 tane sponsor bulacak yaptıracak. Koca 500 senelik lisesi olan koca Galatasaray sponsor bulup o
1: hem de en önemli başarıyı yakaladığı dönemde.
0: İşte diyorum yani, o dönemde Sayın Faruk Süren hiç alınmasın. Kalkıp gidip de isimlerini de saymayalım burada. Malum büyük ekonomik gücü olan, fabrikaları olan, Türkiye'de bilmem ne bileyim bir sürü şeyleri olan hangi kapıyı çalsa ya şu numaralıyı siz yapar mısınız dese, o gittiği kapı yok ya biz yapmayız diyebilir mi UEFA kupasını kazanmış Galatasaray'a? Diyemez. Hemen der yarın başlayalım. Ertesi gün başka bir kapıya gidersin. Mesela o ne ya numara ne demek der. Diyemezler hayır. Çünkü hem Beşiktaş hem Fenerbahçe ortada hiçbir şey yokken. Yani lig şampiyonu zaten siz olursunuz. Başka olan yok. Bir de Trabzon'da Bursa. UEFA kupasını kazanmış bir Galatasaray'ın kapıyı çalışı.
1: Dolayısıyla siz o şeye aynı fikirdesiniz Kemal abi. Yani Galatasaray'ın UEFA kupası zaferini, başarısını ekonomik anlamda ya da diğer konularda yapılamadı. Hiçbir yani şekilde randımanlı bir şekilde şeye, faydaya çeviremediğine inanıyorsun.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben çok Avrupa Kupası maçına gittim. İkili kulüpler maçlarına gittim. Milli Dünya Kupalarına gittim falan. O gün Galatasaray UEFA Kupası'nı 17 Mayıs'ta kazandı yanlış hatırlamıyorsam. 18 Mayıs'ta Galatasaray deseydi ki ey gurbetçi vatandaş, gittim gördüm. Bakın tabii, tabii. Almanya'daki 4 milyon insanın 3 milyonu Galatasaraylıdır. Ben bunu gittim yaşadım.
1: Öyle. Özellikle o 2000'deki o tabii UEFA o, kupası, tabii, Avrupa'daki tabii başarılar o dönemde tabii o şeyin, jenerasyonun tabii, o yaş grubunun büyük ya sevgisini kazanmışlardı.
0: Galatasaray'ın Ali Samiyen'ini biz 50 bin kişilik modern bir stat yapıp orada Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya oynayacağız. İşte transferlerimiz var planımızda. 100'er mark, 50'şer mark verin Galatasaray'ın o gün 500 milyon dolar parası olurdu bir ayda. Bugün de borcu morcu da hiçbir şey yoktu. Kullanılamadı.
1: Ya onun bir tane bir kere küçük minik bir UEFA kupası yaparsın diye hatıra ya şeyi yaparsın. Ya. Onu verirsin. 5 mark olur maddi
0: tabii
1: değeri
0: ya,
1: yapımı.
0: Ne ya, neler yapıyor?
1: 50 marka ya da neyse mark diyoruz ha, işte. Biz. O zaman 10 lira olur 100 liraya verirsin. Herkes o imzalı fotoğrafı posteri alır. Ama maddi değeri olmasa da manevi değeri çok büyüktür. İşte bir bizim... Ya bu herkesin evet aklına gelebilecek bir şey de neden o zaman başka şeylerle uğraştılar herhalde? Başka
0: bak ne diyorsun, otobüsü dolaştırdılar. Şampiyon takımı açık otobüsü dolaştırdılar. Bir de Bakırköy'e bir anıt yaptılar. Başka bir şey yok.
1: Vallahi evet.
0: Şimdi Galatasaray başkanlarına gelince hani diyorsun ya
1: o zaman konumuz o. Şimdi bunlar böyle bu başkanlarda konuşunca sen Kemal abi kalıcı eser bırakmak ya da sıçrama yapabilmek adına adım atan o başkanları, o kare ası kurdun.
0: Abi,
1: Ali Sami
0: mi?
1: Bey, Yıldırım
0: Ali
1: Beyazıt.
0: Ali Sami Bey o başka.
1: Ali Sami Bey ayrı bir yere koyuyoruz.
0: Ayrı bir yere.
1: Ali Sami.
0: Ali
1: Selahattin Beyazıt.
0: Selahattin Beyazıt. Supi Batur.
1: Supi Batur.
0: Sadık Giz.
1: Evet.
0: Ve Ali Uras. Hmm. Profesör Doktor Ali Uras. Bak sayıyorum. Ada. Ada. Florya.
1: Riva.
0: Riva. Daha ne sayayım? Ha, bir de bugünkü başkanlarla ilgili de bir şey söyleyeyim.
1: Özhan abiyi de tabii rahmetli Özhan Can Aydın'ı hatırlayalım. Onun da özellikle futbol kamuoyunun daha sıcak ilişkiler, iletişimler kurabilmesi adına özel bir konumu, yeri vardı ama hani
0: çok sıcak bir başkandı Özhan Can Aydın ve Ergun Gürsoy. Hacı'ya
1: rahmetli hatırlayalım ama dediğim gibi belki sportif anlamda ya da diğer konularda çok fazla kalıcı eser bırakacak zamanı olmadı.
0: Şimdi bu gerideki başkanların önemli katkılarınısa şimdiki 5-6 sene 7-8 sene neyse Galatasaray başkanları

0: Galatasaray'ı sadece futbol takımı yaptılar.
1: Maalesef.
0: Futbol takımı. Basket, voleybol, işte bizim şey çocuk neydi, antrenör, zavallı, o tek başına eşiyle birlikte boğuşup duruyor. Yani saydım biraz evvel Galatasaray'ın kazandığı kupaları. Oho, Selahattin kürekten, abi döneminde.
1: Yelkene. Piii. Yani şurada bakıyorum.
0: Bir kürek.
1: Kadın basketbol, su topu, atletizm, kürek, yelken, bunların...
0: Kürek şimdi bir tek Galatasaray'da yaşıyor galiba. Bildiğim kadarıyla yarışabiliyor. Dereceler alıyor veya ikinci oluyor, neyse.
1: Atletizm falan yerinde yerleşiyor zaten.
0: Yok. Ama olmuyor ki. Ha şu... Biz Galatasaray Spor Kulübü değiliz. Enes'iniz Galatasaray Futbol Kulübü olarak adımızı değiştirdik. Ona hiçbir şey demem abi. O da olmaz tabii yani.
1: Ama o zaman bu konuda şimdi Yiğit'i öldürüp hakkını verelim. Aziz Bey bu konuda doğru iş yaptı o zaman. Şeyde, onu da hakkını teslim etmek bak, lazım değil
0: yelkende,
1: mi?
0: Yelkende, yelken değil mi, yanlış söylemeyeyim. Şey, Doğuş hem basketbol hem yelkeni aldı.
1: Aldı sonra. Evet.
0: Yani... Koca Galatasaray Kulübü'nde basketbola sponsor olacak. Ne o şimdi, var bir tane banka mı ne? Öyle biri değil. Öyle Galatasaray'ın bir sürü varlıklı insanı var. Şirketleri olan, bilmem bankaları olan. Her neyse, anlamam ben paradan.
1: Lobisi çok güçlüdür.
0: Lobisi canım. Yani Galatasaray'ın lobisi gibi lobi var mı? Bütün büyük elçiler ya Senzefli ya Galatasaray Liselidir. Filan falan. Yani ama gidip de ya şu bizim voleybolu, ya şu bizim basket erkeği, ya şu bizim basket kadını. Yani bunları yapması lazım başkanların. Yoksa sen otur orada. 11 tane yabancı futbolcuyu al. Bir de sana miras kalmış riva. Birisi bırakmış. Oradan fayda. Ne o? Biz Galatasaray'ın başkanıyız. Güzel, başkanısınız da koltuk olarak. Ama benim bu saydığım başkanlardan biri değilsiniz. Siz hiç kimse darılmasın.
1: Peki. Galatasaray'ın efsane başkanlarını da böylece hatırlamış Kemal Belgin'in penceresinden kimler nasıl gözüküyor sizlere hatırlatmış olduk. Hemen de devam edelim, biliyor muydunuz bölümüyle programımız sürüyor efendim. Biliyor muydunuz bölümünde ilk Türk maç spikerini hatırlatacağız sizlere. Çok kolay değil. Çok da eskilere gidiyoruz çünkü. Yakın dönemden, hani televizyon dönemi falan değil bir kere, onu söyleyeyim. Hatta radyonun bile böyle çok sistemli olmadığı bir dönem. Sait Tevfik Çelebi. Yani bir uzun, hani böyle çok geçmişi, sporculuk geçmişi falan olmamasına rağmen o dönemin en etkili medya organlarından biri olan bir dergiyi, Spor Alemi dergisini çıkartıyor. Yani o dönemin Avrupa'daki emsalleriyle yarışacak bir dergisi. 1922 yılı, değerli izleyenler, o dönemden bahsediyoruz. Bile yoktu abi. O dönemden bahsediyoruz. Taksim Stadı'nın işletmeciliğini alıyor. Enteresan bir kişilik. Ve diyor ki ben bu maçları insanlara ulaştırabilmeliyim, buraya gelmeyenlere de diyor. Röportajlar yapıyor. Ardından 30'lu yılların başında da maç anlatımı yapıyor. İşte bakın, maçta bir kayıt cihazı var. Mikrofondan o kayıt cihazı da şimdi burada kendisinden bir röportaj alıyor futbolcunun. Yani bu gerçekten hiç teknolojik imkanında en düşük olduğu dönemde yurt dışından getirdiği bir takım cihazlarla vesairelerle bu işi yapan Spor Alemi dergisi de doğrusunu söylemek gerekirse 20'li yıllarda o alanda o günün Türkiye'si için Avrupa standartlarında bir dergi ve sonrasında da hem işte Taksim Stadı'nın işletmeciliğini yapıp, ki Taksim Stadı da bizim ilk milli maçımızı oynadığımız stattır.
0: Roman maçı,
1: Gezi Parkı'nın olduğu Roman yerde maçı. Romanya maçı. Ve Türkiye radyolarının da ilk maç spikeridir efendim. Kim? Sait Çelebi, Sait Tevfik Bey. Biz de biliyor muydunuz derken Türkiye'nin ilk maç spikerinin kim olduğunu şöyle bir düşündük. Sait Çelebi'yi, Sait Tevfik Bey'i de böylece anmış olalım.
0: Bir de şey yapalım.
1: İlk maç spikeridir efendim.
0: Gelecek programlarda Suligaran'dan Muhakkar Ekrem Talı'yı.
1: Tamam, hemen notumu arıyorum.

0: yani. Onlar da çok, hem Süligaran aynı zamanda FIFA hakemi. Hem hakem, hem spiker, hem spor yazarı. Düşünebiliyor musun?
1: Tamam. Arkası yarın yaptık bu konuya. O zaman son bölüme geliyoruz efendim. Geçmiş zaman olur ki diyeceğiz. Ve bir takıma sizi, bir dönemin efsane takımına, bir dönemin Türk futboluna damga vurmuş takımlarından birisine, önemli bir kulübe götüreceğiz. Geçmiş zaman olur ki bölümünde. Efendim, vefa bir semt adı mı? Vefa nedir? Bozasıyla ünlüdür değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii. Hele
1: şimdi pek taklitler var ama.
0: Bir de lisesi var.
1: Bir lisesi var. Evet. Meşhur Vefa Lisesi. İşte Vefa takımı da zaten 1908 yılında Vefa Liseli gençleri spora yönlendirmek amacıyla 1908, değerli seyirciler. Yani Cumhuriyet'in falan kurulmasından önce Meşrutiyet dönemi 1908 yılında kuruluyor. Kulübün de bir numaralı kurucusu ve ilk başkanı Sayın Turgut Aktansel. Sonrasında önce Cuma Ligi, 20'li yıllarda Cuma Ligi var. Ardından İstanbul Ligi var. O dönemlerde yani profesyonel lige kadar, milli küme denilen, şimdiki ligin ilk hali milli küme değil mi?
0: Tabii,
1: Kemal abi. O dönemlerde o İstanbul Ligi'nde Türkiye şampiyonluğu böyle ikinci, üçüncü sıralarda olan, hep zirvede yer alan, işte averajla Fenerbahçe'ye kaybetmiş, Galatasaray'a kaybetmiş, hep böyle zirvede olan bir takım şeyin, bugünkü ilk ligin kurulmasına kadar ve ilk milli ligde de, yani bugünkü adıyla Süper Lig'de de var Vefa takımı.
0: Şükrü Ersoy bak.
1: Ve sonra da
0: Melih abi, vay vay vay, neresi bu be?
1: Değil mi?
0: Ha bak, en başta
1: yukarıda fotoğrafları.
0: Bak soldan ikinci yukarıda, evet. Melih Ilgaz, rahmetli Faruk Ilgaz'ın kardeşi, o da rahmetli oldu. En sağda tahta bacak İsmet, kaleci Şükrü Ersoy, Fenerbahçe'ye geldi sonra bak. Görüyor musun? Yani bu kör Galip Şükrü abinin önünde oturuyor. Görün takıma bak. Ve ben burada Vefa'nın ürettiği ünlü isimleri şöyle bir toparlamaya Garbis, çalıştım
1: muhteşem.
0: Ama dur sayacağım. Melih abiyi unutmuşum. Ha, ayıp. Şükrü abiyi unutmuşum. Çok ayıp. Sayayım mı sana? Garbis, Niko.
1: Evet.
0: Beştaşlı. Zeki, Fener transfer etti. Santrfor. Nedim, babası da eski futbolcuydu rahmetli. Abdülmetin, takım kaptanlığı yaptı. Erdoğan. Benim takım arkadaşım Fenerbahçe takım kaptanı Naci Erdem'in kayınbiraderi Güray. Beştaş'ta da oynadı sonra. Hilmi Kiremitçi Fenerbahçe'ye transfer oldu. Milli takımda defalarca oynadı. Bu Vefa bir şeydi. Tabii ki kör Galip'le tahtabacak İsmet'i unutmayalım. Bir ne bileyim futbolcu hazinesiydi.
1: Değil
0: öyle
1: mi?
0: Diyebiliriz tabii, rahat rahat. Yani düşünemiyorsun, ne isimler saydık. Daha ne sayacağız yani? Hele şu fotoğraf, ben bu fotoğrafı bilsem, hey gidi Melih abim benim, ben dişçi Melih aynı zamanda. Diş tabii bir rahmetli.
1: Bir döneme damga vurmuş değil mi? Yani
0: ya.
1: Hiçbir zaman böyle sürekli şampiyonluklar vesaire yok belki ama hep zirvede yer almış tabii. Ve hep büyüklerin, büyük takımların oyuncu aldıkları, evet, bir futbolcu fabrikası olmuş.
0: Aynen.
1: Ve işte 1973-74 sezonuna kadar da bir yıl düşüp hemen şampiyon, evet, olup tekrar çıkıyorlar. Sürekli bugünkü adıyla Süper Lig'de olmuş bir takım ama 73-74'ten sonra işte gittikçe düşmüş. Bugün yanılmıyorsam bölgesel amatörde falan herhalde.
0: Yok, para yok, pul yok. Bir şey yok. Sattı. Alamadı, yetiştiremedi. Bıraktı işin peşini. Kimse sahip çıkmadı. Şimdi burada isimlerini söylemeyeyim. Bazı sanatçılar var bu okula bitiren.
1: Çok ünlü isimler var canım.
0: Var. Yani hiçbiri şöyle gidip de
1: sanat dünyasından, yani siyaset
0: durun
1: dünyasından,
0: ya bir dakika,
1: basından.
0: Elinden bir tutup da ya bir dakika arkadaşlar, ya bizim koca
1: İşte 1954 bu yılından Mayıs 1954, evet. Fenerbahçe önce geriye düşüyor, sonra beraberliği yakalıyor. 20 bin seyirci var. İşte Fenerbahçe'de Burhan, Lefter, Fikret, Naci, Basri falan öyle bir takım.
0: Tabii.
1: Vefa'da Orhan, Fuat, Tarık, Galip, Kaptan, Garbis, İsmet.
0: Tabii.
1: Şey de Garbis İstanbulluoğlu da bu takımın hani adı çok fazla ön plana çıkmamış belki bugünlerde, çok hatırlanmayan ama hani milli takımda da oynuyor.

0: Tabii.
1: Rum asıllı mı? Şey,
0: tabii Rum, Rum.
1: Değil mi?
0: Tabii Rum, tabii.
1: O da önemli figürlerinden biri.
0: Tabii, çok iyi topçuydu. Bak, şuraya bak. Kör Galip var, değil mi?
1: Evet.
0: Takım kaptanı. Fuat. Tabii. Ondan sonra
1: Rahmi,
0: Kazım abi.
1: Rahmi Denizöz de en çok forma giyen oyuncusuymuş
0: tabii,
1: Vefa'nın.
0: Tabii.
1: En çok
0: Fenerbahçe'de kimler giyen var? Selahattin Nedim Basri, Naci Melih. Bak Melih abi Vefa'dan gelmedi.
1: Vefa'dan gelmedi.
0: Görüyor musun? Çünkü küçük Fikret son senesi. Ondan sonra Mehmet Ali, Tarzan Mehmet Ali.
1: Feridun Burhan.
0: Canavar Burhan ve Lefter. Yani bu takımların oynadıkları maçlarda 20-25 bin İnönü Stadı, bak yemin ediyorum, geceden gelir yatardık.
1: Değil mi?
0: Maçı seyredelim, dışarıda kal, televizyon falan yok çünkü şimdi o zaman. Gelip orada yatardık, atlı polisler kovalardı. Vallahi ya. Çünkü biz o zaman daha genciz, mesela büyükler tavla getirirler, kağıda oynarlar. Sen ne diyorsun gece 10'dan 11'den sonra sabah...
1: Vefa takımı deyince o Vefa stadını da göz ardı etmemek tabii lazım değil mi? Var mı Vefa stadından bir görüntü arkadaşlar, onu da verebilirsek. Vefa stadının da işte Türk Vefa futbol tarihinde o şu surların olduğu bölüm. Şimdi galiba Karagümrük takımı oynuyor orada. Evet. Bence İstanbul'un...
0: Zaten semt olarak Karagümrük.
1: Evet tabii Karagümrük semtinin. İşte İstanbul'un çok nadide bir işte stadı bence. Tarih yani
0: burası. Sayın Cumhurbaşkanı dostum. Recep Tayyip Erdoğan'ın da burada işte amatör küme finallerinde oynadığı sahadır o Vefa stadı. Orada oynanırdı çünkü evet, maçlar. Yani hale baksana.
1: Ya şuraya baktın.
0: Yukarıya İnanılmaz. Bak yukarıya. Bu yol biliyor musun? Duvarın üstü
1: evet,
0: var ya.
1: Evet yol oradan, tarafı bu.
0: O yol oradan otobüsler.
1: Bugün işte, de arabalar. Burada tribünler var.
0: Tabii.
1: Karşı taraftaki sur bölümü duruyor.
0: Tabii. İşte biz bu
1: tribünler var şimdi bu bölümde.
0: Yapıldıktan sonra şu duvarın altına biz Kaleperovic'le amatör küme işte bir salı günü geldik. Orada seyrettik. O bu tribünün duvara sırtımızı hatta böyle dayar gibi
1: seyrettik. Kulüp binasında şimdi burada. Bu sol tarafa doğru.
0: Tabii.
1: Bu tarafta.
0: Soyunma odası altında.
1: Vefa stadı da ne futbolcular gördü, ne tarih gördü.
0: Saydığım isimlere baksana. Unuttuklarım varsa beni bağışlasınlar. Ama ne isimler var ya. Neyse Özcan Arkoç'u unuttum. Rezalet. Özcan Arkoç. Bana göre Türkiye'nin en büyük üç kalecisi vardı. Turgay Şeren, Özcan Arkoç, bir de Ali Göztepe'li. Milli takım zaten hepsi. Hı-hı. Özcan Arkoç da Vefa. Şeyden buluyorlar gidip uzun köprüden, Trakya'dan. Vefa'ya getiriyorlar. Vefa'da Lefter'in penaltısını kurtardı da Fener öyle transfer etti Özcan Arkoç'u.
1: Dolayısıyla Vefa takımını
0: tabii Özcan
1: Arkoç'u özellikle 50'li yıllardan 70'li yılların başına kadar Türk futboluna damga vurmuş o kulübü bir kez daha hatırlamış olduk ama
0: Turgay,
1: şey üzücü ya Turgay, yani bunların
0: tabii,
1: böyle
0: tabii, Turgay Şeren,
1: futbol sahnesinden uzaklaşması
0: teknik direktörlüğünü
1: üzücü
0: yaptı. Onu hiç yani yanlış hatırlamıyorsam Turgay Şeren teknik direktörken Vefa son maçta ya küme düşerken kurtuldu ya da ikincilikten birinciliğe çıktı. Yani o detay çok
1: zaten
0: aklımda.
1: Bir sene var 60 yılların ortasında. Küme düşüyorlar hemen tekrar şampiyon olup evet, çıkıyorlar. Onun dışında o dönem hep olmuşlar.
0: Şimdi
1: birlikte.
0: Bak Ender'cim Vefa, Karagümrük. Biraz evvel bir resim. Şu ilk resmi alır mısınız? İlk gösterdiğiniz resim.
1: İmzalı fotoğrafı.
0: Hayır bir ikili mücadele.
1: He, onu bırakalım.
0: Yok gösterdiler verdiler bundan evvelki. Bak Rahmi orada Kör Galip'in yanında. Bir göstersinler bir dakika. Bir tane bir estantane gibi bir şey gösterdiniz arkadaşlar bundan evvel. Hayır bu değil canım. Şu takım resmi.
1: Vefa takımının resimlerini verirken bir baksınlar
0: en başta
1: bakalım.
0: Bundan evvel. Bundan evvel.
1: Neyi söyleyeceksin abi?
0: Şimdi bak orada. Kör Galip Vefalı top ayağında olan. Arkadaki kim? İstanbul Sporlu.
1: Hiçbir fikrim yok abi.
0: Kasaboğlu. Hmm. Be fotoğrafa bak be. Onun da yeri kaybettik biliyorsunuz. Atina'da öldü. Adaya getirdiler galiba cenazesini yanlış hatırlamıyorsan. Fotoğrafa bak abi Kasaboğlu.
1: Tarih değil mi?
0: Kasaboğlu ile Kör Galip. Şu İstanbul evet, Sporu da bir yapalım be.
1: İstanbul Ender. Sporu yapalım.
0: Ama yani hakikaten yapalım. Efsane takım.
1: Şeyi de yapalım. Yani... Sulhı Garan'ı da unutmayalım.
0: Sulhı Garan, Ekrem Talu.
1: Ekrem Talu'yu da. Onları da arkası yarın diyelim o zaman.
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Mesela şey var, Eşref abi var.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Dünya ekonomisinin yeni riski kritik madenler. Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayımladığı rapor, Çin'in nadir toprak elementlerindeki hakimiyetinin küresel sanayi için stratejik bir kırılganlık oluşturduğunu ortaya koydu. Ajansa göre Çin'in ihracat kısıtlamalarını tam olarak uygulaması halinde Çin dışındaki 6,5 trilyon dolarlık üretim tedarik şokuyla karşı karşıya kalabilir. Risk altındaki sektörler arasında otomotiv, elektrikli araçlar, savunma sanayi, havacılık, yarı iletkenler ve yenilenebilir enerji ekipmanları bulunuyor.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Arası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Temmuz 1930 yılında Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler, yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye.

0: Spor Radyo.
1: Mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonuna. Hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikteyiz. Günün gelişmelerine şöyle bir göz atacağız ilk saatimizde. Ayrıca

0: Bir bağlantımız olacak. Haldun Domaç'la gündemi değerlendireceğiz. Ve bir sonraki saat başından itibaren de bugünkü stüdyo konuğumuz Burçin Keskin'le birlikte hem transfer gündemini konuşacağız, hem tabii ki Dünya Kupası ve hakem eşleşmelerini değerlendireceğiz. Hakemleri konuşacağız biraz. Bizden ayrılmayın. Dolu dolu bir iki saat bizleri bekliyor diyelim. Ve hemen gelin başlayalım. Beşiktaş'la başlayacağız bugüne. Siyah beyazlılar transferde oldukça hareketli günler geçiriyor. Ve bir müjde niteliğinde haberle başlayacağız aslında. Muhammed Salah'la mali şartlarda anlaşma tamamlandı. Beşiktaş bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim Muhammed Salah'la yıllık 12 milyon euro maaş konusunda büyük ölçüde anlaştı. Taraflar arasında imaj hakları ve forma satışından alınacak pay ve 1+1 yıllık sözleşme süresine ilişkin görüşmeler devam ediyor. 4'ü Premier Lig olmak üzere 5 kez gol kralı olan, bir kez FIFA Puşkaş ödülünü kazanan Salah, 2 kez Afrika'da, 3 kez de Liverpool'da yılın futbolcusu seçildi. İki kez de sezonun oyuncusu seçilen Mısırlı Yıldız, Liverpool'da 442 maçta 257 gol, 120 asist kaydetti. Salah, Mısır milli takımıyla da 119 maçta 66 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken siyah beyazlı kulübe hemen hemen her gün yeni bir isim öneriliyor değerli izleyenler. Menajerler tarafından önerilen son oyuncu Frank Kessié oldu. Siyah beyaz yönetim bu transferle ilgili Vincenzo Italiano'nun raporunu bekleyecek.
1: Beşiktaş'ta orta saha transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Son olarak Suudi Arabistan ekibi El Ahli'de forma giyen ve sözleşmesi sona eren fil dişi sahilli orta saha oyuncusu Frank Kessié'nin menajerler aracılığıyla siyah beyazlara önerildiği öğrenildi. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu için ilk değerlendirmesini yapan Beşiktaş yönetimi, son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporuna göre verecek. İtalyan çalıştırıcının olumlu görüş bildirmesi halinde siyah beyazların Kessié cephesi ile resmi temaslara başlaması bekleniyor. Kariyerinde Milan ve Barcelona gibi üst düzey Avrupa takımlarının da formasını giyen deneyimli oyuncu, geçen sezon El Ahli'de 42 müsabakada görev yaptı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi. Kessié fil dişi milli takımıyla da 104 maçta 15 gole imza attı. Kessié transferi Wilfred Ndidi'nin geleceğiyle de yakından ilgili. Nijeryalı orta sahanın takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'ın girişimlerini hızlandıracağı ifade ediliyor.
0: Beşiktaş'ta orta saha arayışları da sürüyor değerli izleyenler. Son olarak gündeme gelen isim Rus ekibi Dinamo Moskova'nın Brezilyalı yıldızı Bitello oldu.
1: Beşiktaş orta saha takviyesi için rotasını Rusya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar Rusya Premier Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha Bitello'yu listesine aldı. Futbol direktörü Önder Özen'in hazırladığı listede yer alan Bitello için scout ekibi tarafından detaylı bir rapor hazırlandı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da oyuncuya olumlu rapor verdiği, özellikle oyun kurulumundaki başarısı, hücuma katkısı ve çok yönlü oyun yapısının dikkat çektiği belirtildi. Dinamo Moskova ile sözleşmesi 2031 yılına kadar süren Bitello'nun transfer şartları üstünde çalışan Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Bitello, Gremio altyapısından çıktıktan sonra Avrupa'da yükselişini sürdürdü. Geride kalan sezonda Dinamo Moskova formasıyla 37 maça çıkan Brezilyalı orta saha 6 gol 11 asistlik performansıyla öne çıktı.
0: Fenerbahçe yeni transferleri Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için dün bir imza töreni düzenledi.
2: Öncelikle başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür etmek istiyorum. Transfer süreci biraz uzun sürdü ama burada olduğum için çok mutluyum. Takımıma katkı sağlamak istiyorum. Gerçekten iyi bir kadromuz var.

0: Umarım hep birlikte çok sıkı bir şekilde çalışırız şampiyona ulaşabilmek için. Ama tabii ki bu bugünden itibaren başlıyor antrenmanlarda. Daha güçlü olabilmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz ve maç maç bakmamız gerekiyor. Takım hakkında gerçekten çok iyi düşüncelere sahibim. Bir an önce çalışmalara başlamak için sabırsızlanıyorum. Açıkçası çok fazla değil çünkü Marsilya'da 2 yıl oynadım ve orası da baskının çok yüksek olduğu bir yer ve açıkçası orada da iyi bir performans sergilediğimi söyleyebilirim. Şimdiki meydan okuma için de çok heyecanlıyım. Aynı zamanda ben kendimi diğer oyuncularla aynı görüyorum. Sayıların benim için bir önemi yok. Benim tek odaklandığım şey futbol. Bu sezonda neler yapabileceğimizi görmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika bir duygu bu kadar çok taraftarın havalimanına karşılamaya gelmesi. Benim çok hoşuma gitti. Bunu söyleyebilirim. Aynı zamanda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar büyük olduğunu gösteren bir şey bu. Zaten 12. adam derler taraftara. Umuyorum ki bu sezon sahaya da yansıyacak. Bizi en iyi şekilde destekleyecekler. O desteklerini maçlarda da hissettirecekler. Çünkü taraftarların önemi futbolcular kadar önemlidir bence. Umuyorum ki birlikte güzel şeyler başaracağız. Bu süreçte taraftarlarımız büyük bir rol oynadı diyebilirim. Çünkü aslında onların göstermiş olduğu sevgi çok önemli bir gösterge. Bu mesajları görmek çok güzel. Aynı zamanda benim arkadaşlarıma, sosyal medyada takip ettiğim kişilere de mesaj atmaları gerçekten çok güzel, çok büyük bir destek gösterdiler. Sonrasında da zaten bu transferin olmasını sağlayan kulüp yetkilileriyle görüştüğümde benim için çok fazla düşünecek bir konu yoktu açıkçası buraya gelme anlamında. Çünkü ben de yeni bir meydan okuma istedim ve yeni bir ülkede bir meydan okuma istedim. Buranın da benim için harika bir şans olacağını düşündüm. İnanıyorum ki bizler bu sene burada şampiyon olup tarih yazabiliriz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu istiyorum. Kendisinden çok fazla şey öğrendim. En önemlisinin en ufak şeyleri bile çok basit ve iyi bir şekilde yapması olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda gerçekten çalışkanlığı ve konsantrasyonu çok üst seviyede. Zaten onu en iyi yapan şey bu. Kendisi hala futbol sahnesinde aynı şeyi devam ettiriyor. En küçük şeyleri bile en iyi bir şekilde basit bir şekilde yapmaya çalışıyor. Bunu söyleyebilirim.
1: I just want to say I'm very happy to be here.
0: Burada olduğum için çok mutluyum. Avusturya'da çok güzel bir kamp geçirdik. Birkaç gün geçirdim takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanıdım. Gerçekten çok güçlü bir takımımız var. Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Ben ve takım arkadaşlarım bu sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Evet, buraya gelmeden kendisiyle görüştüm. Bana İstanbul hakkında ve kulüp hakkında bilgiler verdi. Gerçekten burada olmaktan çok keyif aldığını belirtti. Kulübü sevdiğini, taraftarların ve atmosferin inanılmaz olduğundan bahsetti. Aynı zamanda bana burada her yıl şampiyonluk için savaşıldığından bahsetti ki bu da zaten benim hoşuma giden bir şey. Daha sonrasında da kulüple görüştük ve iyi bir süreç geçirdik diyebilirim görüşme aşamasında. Güzel bir soru. En önemli şeyi negatif durumlarda bile pozitif kalmak olduğunu düşünüyorum. Çünkü son birkaç yıla baktığınız zaman evet çok iyi sezonlar geçirmişiz, çok fazla kupa kazanmışız gibi gözükebilir ama bu süreçlerde sezon içerisinde çok fazla negatif şeyler de yaşıyoruz tabii ki. Mesela 4 maç üst üste kazanamayız. Biliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. O anlarda nasıl davrandığınız çok önemli. O anlarda sallanıyor musunuz? Pes mi ediyorsunuz yoksa yolunuza devam mı ediyorsunuz? Bizler bunu yaptık. Önceki kulübümde yolumuza devam ettik. Çünkü ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Ve günün sonunda da yine de ligi kazanmayı bildik. Dolayısıyla en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum.
2: Bu formaya layık olduğumu tekrar göstereceğime emin olabilirsiniz. Burada olmaktan, sizleri görmekten, bu şerefli formayı tekrar giymekten onurlu ve gururluyum. Çok takımla oynadım, büyük kulüplerle rakip olarak. Avrupa'da da oynadım 6 yıldır ama Fenerbahçe büyüklüğü gerçekten kıyaslanacak bir durumda değil şu an büyüklük açısından. Gerek taraftarı olsun, gerek tesisler, stat, atmosfer. İlk Fenerbahçe'ye geldiğimde 25 yaşındaydım. Çok daha tecrübelendim ama isteğim, arzum, hırsım 6 sene önceki Vedat'la eşdeğer. O yüzden aynı hırsla, aynı heyecanla sahaya çıkmak için gerçekten can atıyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Yani bu hiçbir futbolcunun istediği bir şey değildi. Yani sonuçta tabiri caizse saçma sapan bir pozisyonda oldu. O yüzden bunu nazar boncuğu olarak görüyorum ben. Yani tarih maç olarak belirtmek zor. Çünkü şu an tedavi süreci iyi gidiyor. En önemlisi olan bu. Tedavi süreci iyi gidiyor. Sağlık ekibiyle, teknik ekiple hep birlikte oturup görüşüp kesin dönüş tarihini netleştireceğiz yakında. La Liga'da dünya yıldızlarının sürekli gol krallar listesinde

0: üç sıralarda olmasının dışında geçen senenin sürprizi diyebilirim. Çünkü gerçekten Mbappe, Lewandowski, Yamal gibi yıldızların gol attığı birlikte böyle bir performans, gol krallığını ikinci bitirmek onur verici. Hiçbir zaman her gittiğim takımda da, buraya 6 sene önce ilk geldiğimde de kendime bir rakam koymadım, bir gol hedefi koymadım. Çünkü burada en önemli şey, asıl hedef şampiyonluktur. Keşke yani hiç gol atmayıp Fenerbahçe şampiyon olsa, bu benim için yeterli açıkçası.
1: Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Cihan Kamer ve futbol direktörü Oğuz Çetin de dünkü imza töreni sırasında önemli açıklamalar yaptı.
2: Türkiye'de kıyasladığımız zaman Türkiye'nin en değerli oyuncuları Fenerbahçe'de. Özellikle Greenwood noktasında, transferinde çok gitti geldiler yaşadık. Çok beklettik taraftarımızı. Çok onlar daha kısa süre içerisinde bunların neticelenmesini bekliyorlardı. Doğru transfer, yani star transfer öyle bir iki günde yapılmıyor. Bunlarla ilgili çok güçlüklerle karşılaştık, çok zorluklarla karşılaştık. Çok rakiplerle mücadele ettik. Hakikaten bu kadar sorumlu ve sıkıntılı bir süreç yaşamadım hayatımda. 30 milyon taraftarın coşkusu, arzusu, beklentisi, şampiyonluk beklentisi ve böyle değerli oyuncuları aramıza katma noktası. İki tane çok önemli değer vardı bu transferin gerçekleşmesinde. Bir tanesi Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, bir tanesi de Greenwood'un kendisi. Son gün bu paraları ödeyenler de oldu. Çok gitti geldi oldu. Bu gitti geldi de Aziz Yıldırım bir liderlik gösterdi. Benim düştüğüm noktada bir lider gibi, bir abi gibi elimden tuttu, kaldırdı. Dedi ki biz 24 saat ne gerekiyorsa yapıyoruz. Sen de buna gayret gösteriyorsun. Onun için yıkılmak yok dedi. İkincisi, serbest kalma parası ne kadardır? 50 milyon. Gerekirse 50 milyonu vereceğiz dedi. O olmasa bu olmaz. İkincisi, Greenwood'a çok teşekkür ediyorum. İlk günden beri dedi ki ya Fenerbahçe ya Marsilya. Hiç dönmedi. Hiç dönmedi. Üstelik elinde daha önce çok daha fazla imkanlarla hazırlanmış bir kontrattan çok fedakarlıklar yaptı. Ve onun bu duruşu sayesinde de bu transferler gerçekleşti. Bizim çalışmalarımız devam ediyor. Bir iki pozisyon için ilave yapılabilir. Bir tane ilave olacak ama hangi pozisyon olduğu ve kimlerle ilgili olduğunu ileriki dönemlerde hep beraber izleyeceğiz. Bu sezonda biz şampiyonluk adına yola çıktık. Yönetim olarak elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelenin ötesini yapmaya gayret ediyoruz. Ama taraftarımızdan şunu bekliyoruz. 90 dakika destek. Bu oyunculara 90 dakika destek vereceğiz ve bütün sezon destek vereceğiz. İstemiyoruz yani yönetim olarak oyuncumuzu motivasyonu düşürecek, oyuncuyu düşürecek herhangi bir tezahürat istemiyoruz. Beraber düşersek beraber kalkacağız arkadaşlar. Biz bu sezonda yönetimiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla, teknik heyetiyle tek yumruk haline geleceğiz. Ve Allah'ın izniyle tek hedef var şampiyonluk, tek hedef var Avrupa Ligi'ne kalmak.
3: Tüm yönetim kurulumuz gece gündüz demeden her konuda bize destek oldular. Ben her bir transferde bizzat bulunan kişi olarak, başta Vedat Muriç olmak üzere, sonra Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleri sürecinde bizim bugün burada sizlerin karşısında güçlü bir şekilde durmamızın en önemli sebebi, yine Cihan Bey'in vurguladığı gibi, oyuncuların bu büyük camiada, bu Fenerbahçe camiasında ve takımında olma istekleriydi. ve bu iradeyi koydular, direndiler. Her gelen teklif karşısında Fenerbahçe'de futbol oynamak istediklerini dile getirdiler. O açıdan da bugün yine sizlerin karşısında güçlü bir şekilde duruyoruz.
1: Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasında yer almayan Anthony Musaba'ya yoğun bir ilgi var değerli izleyenler. Yönetim de Hollandalı oyuncuya gelen teklifleri değerlendiriyor.
4: Fenerbahçe'de Anthony Musaba defteri kapanıyor. ...25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuna Süper Lig takımlarının yanı sıra İngiltere'den Ipswich Town ve West Ham United kulüpleri yakın ilgi gösteriyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro planlamasında bulunmayan futbolcu için gelen teklifleri değerlendiriyor. 2030'a kadar kontratı bulunan Musaba'nın Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynanacak maçların ardından takımdan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi. Geçen sezonun ilk yarısında Samsunspor'da dikkat çeken bir performans gösteren Musaba, devre arasında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı lacivertli forma altında 23 maçta 2 gol, 6'da asist üreten kanat oyuncusunun kariyerine hangi takımda devam edeceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
1: Teklif gelmesi halinde değerlendirilecek bir başka isim de Dorgeles Nene Fenerbahçe'de değerli izleyenler. Nene'nin açıklamalarına bakacağız şimdi. Özellikle teknik direktörü İsmail Kartal'dan övgü dolu sözlerle bahsediyor Nene. Kendisine yönelik eleştirilere de bakın ne cevap vermiş.
5: Dorgeles Nene yeni sezon öncesi hem kendisi hem de teknik direktör İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Archie Brown girdi ceza alanına, çevirdi içeri, golü atan Nene. Fanatik gazetesine konuşan Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Malili futbolcusu. Sakatlığım sonrası kendimi iyi hissediyorum. Fenerbahçe'ye bir an önce katkı vermek istiyorum dedi. İsmail Kartal hakkında Fenerbahçe için çok büyük işler yaptığını biliyorum. Çünkü o büyük bir teknik direktör şeklinde konuşan Nene, kendisine yönelik eleştirileri de doğal karşıladığını söyledi. Süper Lig'e uyum sürecinin zaman aldığını belirten Nene, Fenerbahçe için her zaman elimden gelenin en iyisini verdim. Çok daha iyisini yapabileceğime inanıyorum. Taraftarlar her zaman yanımızdaydı. Onları mutlu etmek istiyoruz dedi. Nene geçen sezon Fenerbahçe'de 39 maçta 11 gol 6 asistlik performans sergilemişti.
1: Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Diego Carlos'un Vasco da Gama'nın transfer listesinde olduğu iddia ediliyor.
6: Diego Carlos'a Brezilya'dan talip çıktı. Fenerbahçe'nin 33 yaşındaki stoperi için Vasco da Gama'nın devreye girdiği iddia edildi. Brezilya basınında yer alan haberlere göre Vasco da Gama, Diego Carlos'un transfer şartları ile ilgili bilgi toplamaya başladı. Brezilya ekibinin sarı lacivertlilerden ayrılması muhtemel tecrübeli savunmacıyı bir yıllığına kiralamak istediği ve maaş formülü için oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtildi. Fransa Ligi ekiplerinden Lille'in de Diego Carlos'u yakından takip ettiği, futbolcunun önceliğinin ise Avrupa'da kariyerine devam etmek olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin geçen sezon Como'ya kiraladığı sambacı İtalya ekibinde 31 maçta forma giyerken bir gol ve bir asistlik katkı sağladı. Oyuncunun sarı lacivertlilerle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Galatasaray'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Sarı Kırmızılılar hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 ile geçti. Galatasaray özel maçta genç oyuncularıyla farka gitti. Sarı Kırmızılılar Ümraniyespor'u Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş, Can Armando Güner, Berat Duş ve Arda Tagay'ın golleriyle 5-1 yendi. Ümraniyespor'un golünü ise Mustafa Eser kaydetti. Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray'da santrfor arayışları devam ediyor değerli izleyenler. Galatasaray'ın gündeminde şu an Tottenham'ın genç oyuncusu Matis Tel var.
4: Galatasaray'da Icardi sonrası forvet arayışları sürüyor. Dinamo Kiev'den Matvey Ponomarenko için pazarlıklarını sürdüren Sarı Kırmızılıların listesinde başka adaylar da bulunuyor. Çalışmalarına devam eden yönetim, Tottenham'dan Fransız oyuncu Matisse Tel için düğmeye bastı. Galatasaray daha önce de gündeme gelen

0: 21 yaşındaki futbolcunun transferi konusunda teklif yapacak. Sarı Kırmızılılar, Tottenham'a satın alma opsiyonunu kiralama önerisinde bulunacak. 2005 doğumlu Mathys Tel, genç oyuncu kontenjanına uyuyor. Tottenham, Fransız futbolcunun bonservisini Bayern Münih'ten 35 milyon euro karşılığında almıştı. Her iki kanatta ve forvet olarak oynayan Mathys Tel, geçen sezon 38 maçta 4 gol 2 asist kaydetti.
1: Trabzonspor'un transferdeki hareketliliği devam ediyor değerli izleyenler. Son olarak Olayi'nin Fiorentina'ya transferi söz konusuydu malumunuz. Ve artık Olayi İtalya'ya gitti, resmi imzayı atmak üzere. Trabzonspor'un da bu transferi resmen açıklaması bekleniyor. Şu anda Olayi'nin hem imzasından fotoğrafları görüyorsunuz. Sıcağı sıcağına hem de İtalya'ya ilk gidiş görüntüleri ekranlarınıza geliyor değerli izleyenler. Resmi açıklama yapılacak ama 26 artı 4 milyon euroluk bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bir sonraki satıştan pay da olacak elbette. Trabzonspor geçtiğimiz sezon kadrosuna katmıştı Olayi ve performansıyla aslında devre arasında da pek çok takımdan teklif almış ancak Bordo Mavililer göndermemişti Olayi. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla da çok daha fazla dikkat çekti. Avrupa devlerinin transfer listesine girdi Olayi ve netice itibarıyla Fiorentina'yla da anlaşmaya vardı. Tekrar edelim, 26 artı 4 milyon euroluk bir anlaşma ve sonraki satıştan pay şeklinde bir transferden söz ediyoruz. Olayi İtalya'ya gitti ve kendisini Fiorentina'ya bağlayan sözleşmeye de imza attı. Görüntüler de ekranlarınıza bu şekilde geliyor. Evet değerli izleyenler, Trabzonspor yeni transferlerinden Sidney Lopez Cabral'ın açıklamalarına bakacağız şimdi. Bordo Mavili kulüple ilk maçına çıkmak için sabırsızlandığını söyledi oyuncu.
2: I think Trabzonspor is the right step for me. The plan they have with me and the conversation I had with them felt very good.
3: Trabzonspor'un benim için doğru adım olduğunu düşünüyordum ben de. Bu kararı alma sebeplerinden bir tanesi buydu. Elbette plan, bana kulübün sunduğu plan, kulübün benimle olan konuşmaları, benimle olan diyalogları beni bu karara iten şeylerden bir tanesiydi. Bu kararı almamın sebeplerinden bir tanesi de açıkçası. Trabzonspor'da çok gelişeceğimi, çok ilerleyeceğimi düşünüyorum ve Trabzonspor'da iyi yerleri taşıyacağımızı umuyorum. Çok sorular sordum kendisine. Söylediği şeylerin hepsi de çok olumlu şeylerdi. Kulübün içindeki insanların çok iyi insanlar olduğunu, taraftarların harika olduğunu söyledi. Oraya gitmem, bu kararı almam gerektiğini, bu kararın tadını çıkarmam, orada oynamanın tadını çıkarmam gerektiğini söyledi. O da tabii ki bu kararı almamda önemli bir etmen oldu benim için. Tabii ki çok gururlu hissediyorum kendimi. Çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok da gururluyum bundan, dediğim gibi çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik aslında. Trabzonspor'la olan ilk maçıma çıkmak, Trabzonspor'la olan bu yolculuğuma başlamak için açıkçası sabırsızlanıyorum. Stad'da o ilk maçı çıkmak, takım arkadaşlarımla beraber oynamak için açıkçası dört gözle beklediğimi söyleyebilirim ben de. Kendimi en iyi sol bek pozisyonunda iyi hissediyorum. 55 numarayı giyeceğim.

0: Trabzonsporlu futbolcu Vibu'nun da Fulham'a transferinin artık birkaç gün içinde resmileşmesi bekleniyor.
1: Diego Vibu yerde kaldı. Serbest vuruş.
2: Trabzonspor'da Chibuke Vibu'nun ayrılığı için geri sayıma geçildi. Bordo Mavillerde 22 yaşındaki Nijeryalı stoperin Premier Lig ekibi Fulham'a transferinde sona yaklaşıldı. İki kulüp arasında resmi yazışma süreci devam ederken transferin en geç pazartesi gününe kadar sonuçlanması bekleniyor. Trabzonspor, Vibu'nun transferinden yaklaşık 30 milyon euro bonservis gelir elde edecek. Karadeniz ekibi Vibu'yu geçtiğimiz sezon Wolfsberger'den 5,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Geçen sezon bordo mavili formayla Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşayan futbolcu çıktığı 21 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
0: Trabzonspor'da sağ kanat arayışları da sürüyor değerli izleyenler. Bordo Mavillerin gündemindeki iki oyuncu Osorio ya da Prestiani kısa süre içinde kadroya katılacak.

0: Trabzonspor sağ kanat transferi için vites yükseltti. Bordo Mavililer bu mevki için iki farklı isimle eş zamanlı olarak temaslarını sürdürüyor. Listenin ilk sırasında Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen 22 yaşındaki Dario Osorio yer alıyor. Trabzonspor'un 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcuyu 14-15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi. Yönetimin gerekmesi halinde bu rakamın da üzerine çıkmaya hazır olduğu belirtiliyor. Transferin bu rakamlarla tamamlanması halinde Osorio, Trabzonspor tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçecek. Bordo Mavililerin gündemindeki bir diğer isimse Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen Gianluca Prestiani. Benfica'ya teklifini ileten ve cevap bekleyen Karadeniz ekibi iki futbolcudan birini kadrosuna katarak sağ kanat transferini noktalamayı hedefliyor.
1: Evet, dört büyük takımın da gündem maddelerine şöyle bir göz attık değerli izleyenler. Şimdi gelin bir bağlantı yapalım ve Haldun Domaç'la transfer gündemini şöyle bir değerlendirelim. İyi hafta sonları diliyorum Haldun Domaç. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ezgi. Çok teşekkür ederim. Ben de sana ve izleyicilerimize güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Evet, transfer gündemi oldukça yoğun takımlarda. En hareketli takımda şu an Beşiktaş gibi görünüyor. İsterseniz oradan başlayalım. Trossard'ın imza törenini biraz gölgede bırakacak bir gelişme yaşandı. Aslında bizim bugünlerde onu konuşmamız gerekirken o imza töreninde de taraftarların Salah tezahüratlarıyla başlayan bir süreç şu anda mali anlaşmanın tamamlandığı noktasına kadar ilerledi. Neler söylersiniz?
2: Şimdi şöyle söylemek lazım. Yani Muhammed Salah konusunu tartışmaya gerek yok. Yani tartışmaya kapalı bir konu. Tıpkı Trossard gibi o da tartışmaya kapalı bir konuydu. Yani tartışmaya kapalı olmasının sebebi şu. Oyuncu kalitesinden bahsediyoruz. Yani bunu çok tartışmak, futbolu inkar etmek gibi bir duruma gelir. Şimdi önemli olan burada fayda maliyet açısından bakmamız lazımdı. Ve ben şunu söylemiştim, hep de aynı kanaatteyim. Eğer Muhammed Salah gibi bir oyuncuyu 10 milyon euro civarında 1+1 yıllık bir sözleşmeyle renklerinize bağlayabiliyorsanız bu bir transfer başarısıdır diye düşünüyordum. Neden söylüyorum bunu? Çünkü artık Liverpool gibi dünya futbolunun en üst düzeyine çıkmış bir oyuncuyu almak için öyle 3 milyon 4 milyon falan gibi paralar olmuyor ki, kaldı ki Türkiye örneğinde de çok değerli oyuncular var, 15'ler 20'ler alan oyuncular var. Yani 10 milyon euro 1+1 yıllık. Bunun sebebi de şu, yani siz bir yıl içerisinde verimini görüp ondan sonra da karar verebilme şansına da sahip olabileceksiniz. Bu açıdan baktığımda bence sezonun transferi diyebileceğim bir transfer gerçekleşmek üzere diyelim. Hani imzalar atılmadan bu konuda karar verilmez ama son dönemdeki transferlerin, Mason Greenwood olsun, Trossard olsun, şimdi Muhammed Salah olsun, konuşulan isimleri gerçekten de Türk futbolu açısından bize heyecan verecek, izleyenler açısından keyifli anların yaşamasını sağlayacak türde oyuncular olduğunu söylemem gerekiyor. Bu şartlar altında transfer ediyorsanız tamam, ama başlangıç fazında biliyorsun, başlangıç fazında 20 milyon euro civarında bir rakamdan bahsedilmiş. Hatta imza parası ister noktası konuşulmuştu. Oralarda olsaydı bence olması çok anlamlı değildi. Kulübün ciddi manada sıkıntıya gireceği bir ortamdı. Çünkü son kullanıcısı olarak alıyorsunuz oyuncuyu. Böyle baktığınız zaman bu 1+1 yıllık sözleşme, 10 milyon euro, 2 milyon bonus, ama o bonusları mutlaka hak eder, ama hak etsin alsın noktasındadır muhtemelen Beşiktaş. Ben Beşiktaş'ın bu sezon transfer hamlelerini çok doğru buluyorum Ezgi. Yani nokta atışı transferler yaptı Beşiktaş. Orta sahaya Salih'in, Ottara'nın sol kenara gelmesi, Trossard gibi lider bir oyuncunun alınması. Yani bütün bunlar, işte Salah'ın gündeme gelmiş olması, artık imza atmadığı için söylüyorum. Bu hamleler son derece isabetli ve yerinde hamleler. Hani bir yerde şunu söyleyebiliriz, çok da hani umut mudur bilmiyorum, yani bunları söylemem ne kadar doğru bilmiyorum, ama geçen yıllarda yaşanan Kasım ayında Süper Lig'e veda ortamından

0: uzaklaşacak bir Beşiktaş bize vaat ediyor bu transferler, öyle söyleyebilirim. Onun için de benim düşüncem böyle. Yani ben Salah transferini fayda maliyet açısından doğru bulanlardan biriyim, onu söyleyeyim. Yani bu arada tabii şunu da söyleyeceğim. İlhan Fakılı hazırlık döneminde de yani çok son derece verimli bir futbol oynadı. Onu da söylememiz lazım. Kalenin güvence altına alınmış olması, hem Nübel'in hem Doğan Alemdar'ın, yani açıkçası Beşiktaş nokta atışı transferlerle ilerliyor. Kale, orta saha, sol bek, şimdi sağ kanat, sol kanat. Galiba bunu süsleyecek bir santrofor ihtiyaç var. O santrofor da gelirse Beşiktaş en azından acil ihtiyaç noktasındaki butona basmış olacak. Tabii burada önemli nokta şu, Avrupa Kupası maçı olması bir handikap. Keşke bu transferler daha önce bitirilebilseydi diyeceğim ama o zaman da mesela Salah'ın istediği rakam 20 milyon euroydu. Belki bugün 10 milyon eurolara iniyorsa bu aradaki sürecin avantajını kullandığını söyleyebiliriz Beşiktaş için.
1: Tabii bir kanadınızda Trossard, bir kanadınızda Salah varsa santrfora da biraz üst düzey bir hamle yapmanız beklenir taraftarlarca. Ama acil ihtiyaç olarak saymadığımız ama aslında öyle de sanki değerlendirilmesi gereken bir de stoper bölgesi doğru. Yok mu Beşiktaş'ın? Sanki oraya da bir önemli bir profil alınması, keza forvet arkası mevkiinde oynayabilecek bir 10 numara hamlesi. Yani çok fazla transfer yapılıyor, önemli isimler alınıyor ama hala ciddi eksikler de var Beşiktaş'ın kadrosunda.
0: Ya şimdi Önder Özen geldikten sonra konuşulan konuşuydu Ezgi, sen de biliyorsun. 7-8 transfere ihtiyacımız var noktasındaydı. Nitekim hani hakkını yemeyelim. Sergen Yalçın da şu cümleyi söylemişti. Onun da hakkını teslim edelim. Bize 3 dönem transfer şansı sağlanması lazım demişti. Yani o 3 dönem transfer şansından kasıt bu sayıyı belli bir noktaya getirebilmekte. Şimdi çok doğru söylüyorsun, bir sol stoper ama işte sol stoper için de çok ciddi bir şekilde işte Leo Pereira için girişimler oldu, Alex Teate için girişimler oldu. Yani orada da bir nokta atışı yapmaya çalışıyor Beşiktaş. Yapar yapmaz onu bilmiyoruz ama netice itibariyle oralarda da çok doğru bir şekilde girişimlerde bulunuyor ama sonuca ulaşma noktasında biraz bekliyoruz. Tabii bu daha erken olsa tabii ki daha iyi olurdu ama en azından Beşiktaş'ın şu an itibariyle çok doğru bir yolda ilerlediğini söyleyebilirim. Burada en önemli nokta şu, santrofor bölgesi için Ouyang-Yu. Şimdi Ouyang-Yu ile ilgili şu an için bence Beşiktaş'ta belli bir süreci kapatabilecek özelliğe sahip ama yani şöyle böyle bir kadro kurduğunuz zaman Ouyang-Yu'nun santrofor olduğu bir ortam çok da böyle kabul edilebilir düzey değil. Onun için de orada iki isim üzerine çok daha fazla yoğunlaşmış vaziyette. Belki de Başkan Serdal Adalan'ın heyecanı daha da, coşkusu daha da arttı. Orada Vlahovic'i bekliyor Beşiktaş. Vlahovic olmazsa da Alexander Sørloth konusu da gündemde. Yani onu da özellikle söyleyebiliriz. Yani bu kadroya senin de söylediğin gibi bir 10 numara, yani o tartışmaya açık olmayacak bir 10 numara. Şimdi bir zenginlik, orta sahada bir zenginlik oluştu. Yani Salih, Orkun, Endidi, yani oralarda bir zenginlik var. Ama sonuç itibariyle daha kreatif bir 10 numarayla bir sol bir santrofor konusu belki de bu transfer dönemini çözecektir. Tabii ki gidenler gelenlere göre. Biz bunları konuşurken bazen bakıyorum hani bize zaman zaman şey diyorlar Ezgi, siz muhasebeci misiniz, karışmayın bu işlere diyorlar da ama bu bütçelerin harcanırken eldeki mevcut oyuncuların da tahliye edilmesi gerekiyor. Yani o noktada o tahliyelerden de kazanç elde etmek gerekiyor. İşte o kazancı elde edebilmeniz için de bu kuralın biraz farklı bir şekilde işletilmesi lazımdı, onu da söyleyeyim. Çünkü Beşiktaş'ın elinde şu anda 14 o yabancı var, 14 artı 2 yabancı görünüyor Beşiktaş'ın elinde ve bir de gelecekleri de düşünürsek, biz bu 3 oyuncuyu da hesaba katarsak 17 artı 2 olacak. Dolayısıyla bu oyuncuların biraz daha ya da belki 17 artı olmayacak da 16 artı 3 olacak. Bu oyuncuların da gitmesi gerekiyor. Bu gitme noktasında eğer kulüpler ceplerinden para harcayıp vereceklerse işte o zaman çok ciddi sıkıntı. Bilmiyorum, Türkiye Futbol Federasyonu söylemiştim, tekrar söylemek istemiyorum. Bu işin mantığının ne olduğunu bir şekilde anlatacaktır herhalde. Bir yerde dinleyeceğiz yani bunun mantığı nedir. Kulüpleri

0: kulüplerin federasyonu kulüplerin sıkıntısını çözmek yerine kulüpleri sıkıntıya sokma noktasına geldi. Ama yani söyleyeceğim de uzatmak istemiyorum bu konuyu çünkü seninle de zaman zaman konuşuyoruz. Farklı bir noktaya gidiyor ama Beşiktaş'ın senin de söylediğin gibi bir santrofor, bir forvet arkası diyeceğimiz, on numara diyeceğimiz kreatif özelliği yüksek bir oyuncu ve bir stoperle bence bu sezon için hani Kasım'da veda sezonunu bitirebileceği bir ortam olur. Şampiyon olur olmaz o ayrı bir konu. Yani biliyorsun şampiyonluk çok daha farklı, uzun ve meşakkatli bir yol. Onu ayrı bir yere yazıyorum ama şunu söyleyebilirim. Kasım'da veda eden bir Beşiktaş'tan uzaklaşma durumu söz konusu olacak. En azından biz bu yarışı iki takımlı bir yarış olmaktan dört takımlı bir yarışa en az çevirmeye çalışacağız. Belki buraya bir Başakşehir de eklenebilir. Yani bir yerde şampiyonluğa oynayan takım sayısı ne kadar fazlaysa o ligin kalitesi de yükseliyor, heyecanı da yükseliyor, mücadelesi de yükseliyor.
1: Şüphesiz. Peki Fenerbahçe'nin imza töreninden görüntüleri az önce ekrana getirdik. Greenwood'u, Ake'yi ve Vedat Muriç'i taraftarlarıyla buluşturdu Sarı Lacivertli Kulüp. Önemli mesajlar da verildi. Yine Cihan Kamer'in açıklamaları arasında bir iki transfer daha yapılacağı detayı elbette önemliydi ki o transferlerden birinin bir an önce santrfor bölgesine yapılması bekleniyor. Peki diğeri nereye yapılacak? Sizce onu sorayım. Bir de aslında ara ara programlarımızda değinmeye çalışıyoruz ama sanki daha fazla konuşulmayı artık hak eden bir gönderilecek oyuncular listesi var Fenerbahçe'nin ve bu konu nasıl çözüme kavuşturulacak? Bu da ayrıca merak konusu.
0: Yani şimdi seninle konuşurken önümdeki notlara bakıyorum. Çünkü gerçekten yanlış bir şey söylemeyeyim diyorum. 24 yabancısı var Fenerbahçe'nin. 24 yabancı ve şu anda 16-4 ile oynamak zorunda. Yani artık transfer döneminde Avrupa Kupaları başlayacağı bir süreçte bu noktaya gelmiş olması Fenerbahçe'nin önündeki en büyük handikap diye söyleyebilirim. Yani bu konuda nasıl bir çözüm üretecek? Gerçekten bu oyuncuların transferleri sırasında bu konular hiç hesaba katılmamış olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Böyle olunca işler biraz daha sıkıntıya giriyor. Şimdi transfer etmek yanında mesela şimdi nereye transfer yapılacak? Konuşulan bir isim var. Yani Marcus Rashford. Gerçekten Marcus Rashford'u alırsanız Beşiktaş'ta konuştuğumuz konunun bir benzerini yaşarız. Yani Trossard, Muhammed Salah, Mason Greenwood, Marcus Rashford. Şimdi yani gerçekten de çok önemli iki isim olacak. Üstelik Fenerbahçe'nin şöyle bir avantajı da var. Asensio gibi, Talisca gibi forvet arkasında oynayan biri kreatif, diğeri kendi bitirici bir oyuncu profili de var. Onu da söylemek lazım. Öyle olduğu zaman önde bir santrofor olarak Vedat Muriç'i var. Araştırması devam ediyor. Yani anlatmak istediğimiz şu anda kaç transfer dersen hani şu an itibariyle bence Fenerbahçe'nin işte Marcus Rashford ve bir santrofor transferinden sonra tamamen hatta bu transferler biraz daha da bekleyebilir belki. Hani kaçma fırsatı kullanılacaksa yani onu bilemiyorum. Yani kaçar oyuncu diye o fırsatı kaçırmayalım diye düşünürlerse farklı. Ama şunu mutlaka düşünmesi lazım Fenerbahçe'nin. Bu eldeki oyuncuların gönderilmesi. Ama işte buradaki sıkıntı şu. İşte az önce haberimizde vardı. Diego Carlos'u Vasco da Gama istiyor. Tamam istiyor. Ama o Vasco da Gama yöneticisi bilmiyor mu Fenerbahçe'nin o bonservisten çıkma isteğini? Biliyor, gayet net biliyor. Musaba için de biliyor, Livakovic için de biliyor. Şimdi işte bu noktada kulüpler ciddi bir sıkıntının içerisine girecek ve hatta şöyle söyleyeyim, bu süreç uzadıkça ya oyuncuyu bezdireceksiniz, yani göndermeyeceksiniz, burada tutacaksınız, listeye yazmayacaksınız. Ya oyuncuyu bezdireceksiniz ya da siz kendiniz bezeceksiniz. Yani artık antrenmanda biliyorsun böyle bir şey kalktı artık. Yani antrenmana mutlaka almak zorundasınız oyuncuyu. Antrenman vermek zorundasınız. Ya eskiden şöyleydi ya git dere ağzında çalış. Böyle bir şey yok artık yani onu özellikle söyleyelim. Şimdi böyle bir ortama baktığımızda Ezgi yani ya oyuncu bezecek gidecek ya siz bezip parayı verip göndereceksiniz. İşte asıl Fenerbahçe'nin maratonu bence burada başlıyor. Yani asıl sıkıntısı burada başlayacak. Bu oyuncuların aşağı yukarı 10 üzerinde oyuncuyu tahliye etmesi lazım. Bunun ötesinde en az 2 tane daha da göndermesi lazım ki transfer yapabilsin. Yani böyle bir durum söz konusu. Bir açmaz, yani kulüplerin çoğunda var bu açmaz.
1: Peki nasıl çözecekler artık?

0: bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanmasını bekliyoruz bu konuda. Çok teşekkür ediyorum Aldun Domaç yorumlarınız için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler, Aldun Domaç'la Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini konuştuktan sonra devam ediyoruz. Dünya Kupası'yla devam edeceğiz şimdi. Pazar günü İspanya ve Arjantin finalde karşı karşıya gelecek ve şampiyon olan takıma yüzük hediye edilecek.
2: Dünya Kupası'nı kazanan takım 30 adet özel tasarlanmış şampiyonluk yüzüğüne sahip olacak.

0: FIFA, Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk kültürü haline gelmiş bu ödülü 2026 Dünya Kupası'na özel olacak şekilde tasarladı. Dünya futbolunun yöneticisi tarafından toplam 2026 yüzük üretilirken 30 tanesi İspanya-Arjantin mücadelesinden galibiyetle ayrılan takıma verilecek. Kalanı ise dünya çapındaki hayranlar için satışa sunulacak. Bu değerli hatıra ürünlerinin tahmini değerlerinin 130 bin euroya kadar ulaşabileceği kaydedildi. Her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı, kişiye özel olarak üretileceği ve kendi orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği bildirildi.
1: Dünya Kupası finalini Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek. Değerli izleyenler, tecrübeli hakem bu haberi aldığında nasıl bir tepki vermiş, birlikte izleyelim.
2: Dünya Kupası finalini yönetecek hakem belli oldu. FIFA pazar günü İspanya ile Arjantin arasında oynanacak final mücadelesinde Sloven hakem Slavko Vinčić'in düdük çalacağını açıkladı. New Jersey stadyumunda oynanacak karşılaşmada Vinčić'in yardımcılıklarını vatandaşları Tomas Klančnik ve Andras Kovačić üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ürdün Futbol Federasyonu'ndan Adem Mahatmeh olacak. Dünya Kupası finaline atandığını FIFA'nın hakem toplantısında öğrenen Slavko Vinčić büyük mutluluk yaşadı. Tecrübeli hakem açıklama sırasında duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Slavko Vinčić, Dünya Kupası'nda gruplarda oynanan Brezilya-Fas ve Ürdün-Cezayir maçlarıyla son 32 turundaki Meksika-Ekvador karşılaşmasında görev aldı. 46 yaşındaki Vinčić, Türk futbol severlerinde yakından tanıdığı bir isim. Sloven hakem 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. 2010 yılından beri uluslararası düzeyde maç yöneten Vinčić, 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan mücadelede de düdük çalmıştı.
1: İspanya ve Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinin bilet fiyatları rekor seviyeye ulaştı.
3: Dünya Kupası'nda İspanya ile Arjantin arasında oynanacak finalin bilet fiyatları dudak uçuklattı. New Jersey Stadyumunda oynanacak tarihi mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar servet ödemek zorunda kalacak. Yiyecek ve içeceğin de dahil olduğu resmi satıştaki ağırlama paketlerinin fiyatı 15 bin dolardan başlıyor. Üst segment paketlerde ise bu fiyat 29 bin dolardan 57 bin dolara kadar çıkıyor. Bilet bulamayan futbol severler ise ikinci el biletlere yönelmiş durumda. İkinci elde bilet fiyatları 8 bin dolardan başlayıp 35 bin dolara kadar yükseliyor. Henüz başlamadan bilet fiyatlarının yüksekliği tartışılan Dünya Kupası'nda final bilet fiyatları da el yakıyor.
1: Dünya Kupası üçüncülük maçında İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.
2: Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle çift sıfırda başlayacak. Karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela düdük çalacak. I grubundan Senegal, Irak ve Norveç'i yenerek namağlup lider çıkan Fransa, daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı turnuvanın dışına iterek son 4 takım arasına kaldı.

Didier Deschamps'ın öğrencileri yarı finalde İspanya'ya 2-0 kaybetti. İngiltere ise L grubunda Hırvatistan ve Panama'yı yenerken Gana ile berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler son 32 turunda Demokratik Kongo'yu, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı ve çeyrek finalde Norveç'i geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e karşı öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez birbirine rakip olan Fransa ve İngiltere son olarak 2022'de çeyrek finalde karşı karşıya gelirken Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. İki şampiyonluğu bulunan Fransa 1958 ve 1986'da 3. 1982'de 4. olmuştu. Tek şampiyonluğunu 1966'da kazanan İngiltere ise 1990 ve 2018'de üçüncülük maçını kaybetmişti.

0: Dünya Kupası finalinde Atletico Madrid'den tam 10 oyuncu boy gösterecek değerli izleyenler. İspanyol ekibi üst üste 3. kez finale en fazla oyuncu veren kulüp oldu.
1: Dünya Kupası finaline en fazla oyuncu gönderen kulüp bir kez daha Atletico Madrid oldu. İspanyol ekibi New Jersey Stadyumunda oynanacak dev finalde 10 futbolcuyla temsil edilecek. İspanya milli takımında Marcos Llorente, Alex Baena, Marc Pubil ve Alejandro Grimaldo, Arjantin milli takımındaysa Juan Musso, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada ve Nico Gonzalez Atletico Madrid adına finalde sahne alacak. Atletico Madrid böylece üst üste 3. Dünya Kupası finalinde de en fazla oyuncu gönderen kulüp unvanını korudu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bu dikkat çekici istatistik kulübümüzün ulaştığı seviyeyi gözler önüne seriyor. Yaklaşık bir asırdır hiçbir kulüp Dünya Kupası finaline bu kadar fazla oyuncu göndermedi ifadelerine yer verildi. Atletico Madrid ayrıca 1934 Dünya Kupası'ndan bu yana bir Dünya Kupası finaline en fazla futbolcu gönderen kulüp olmayı da başardı. 2018 finalinde Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Thomas Lemar ve Jimé Virsalco ile temsil edilen Atletico, 2022'de ise Griezmann'ın yanı sıra Angel Correa, Nahuel Molina ve Rodrigo de Paul'u finale göndermişti. Finalde İspanya'nın şampiyon olması halinde Llorente, Baena, Pubil ve Grimaldo kariyerlerinin ilk Dünya Kupası zaferini yaşayacak. Arjantin'in kupaya uzanması durumundaysa Molina, Julian Alvarez ve Thiago Almada ikinci kez dünya şampiyonu olurken Musso, Giuliano Simeone ve Nico Gonzalez ilk kez bu sevinci tadacak.
0: Yaşasın hafta sonunda ilk saati tamamlıyoruz değerli izleyenler. Bizden ayrılmayın. Saat başından itibaren stüdyo konuğumuz Burçin Keskin'le devam edeceğiz.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin

0: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve

0: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Temmuz 1930 yılında Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
3: Reklam.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonik sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
7: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli her 1000 TL'ye 200 TL toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Aspor Radyo.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
12: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Bir reklam.
10: Bankam Tombank kartıma bin.
2: Bir reklam.
0: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
2: Reklam.
13: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Ve son saatteyiz, herkese mutlu hafta sonları diyelim bir kez daha. Burçin Keskin'le birlikte yaklaşık bir saat boyunca hem ülkemizdeki transfer gelişmelerini konuşacağız hem de elbette Dünya Kupası'nı değerlendireceğiz. Burçin Keskin, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi hafta sonları diliyorum. Ben de iyi hafta sonları diliyorum. Bir de cumartesi ve pazar Dünya Kupası'nın son maçları.
0: Ay evet.
1: Yani güzel bir hafta sonu olacağı kesin.
0: Dileriz ki evet, öyle olur.
1: Özellikle futbol severler için.
0: Kesinlikle tabii. Öyle. Birazdan Dünya Kupası bölümünde çok detaylı bir şekilde konuşacağız. Evet. Tabii ki Burçin Keskin buradaysa hakemlerden.

0: da bahsedeceğiz. Onu artık herkes biliyor. Hepsini değerlendireceğiz ama önce şöyle kendi gerçeklerimizle bir başlayalım. Transfer piyasası gün geçtikçe hareketleniyor diyebiliriz. Dünya Kupası'nın da artık bitmesiyle birlikte muhtemelen özellikle Ağustos ayı hem Türk takımları için hem Avrupa takımları için transferde çok hareketli geçecek. Şimdi ilk olarak Beşiktaş aslında bu transfer döneminin en hareketli takımlarından biri. Öyle de olması gerekiyordu belki çünkü çok fazla transfer ihtiyacı vardı. Çok eksik bölgesi vardı. Çok tartışılan oyuncuları vardı. Ve şimdi hepsini tek tek adım adım tamamlıyor diyebiliriz ki en önemli transfer hamlelerinden biri de şu an bitti bitiyor diyebiliriz. Muhammed Salah artık mali konularda son pürüzlerin kaldığı yönünde haberler var. 1+1 yıllık bir anlaşmanın yapıldığından bahsediyoruz. Aslında Trossard transferinin heyecanı yaşanırken bir anda Salah'a döndü iş ve biz Trossard gibi önemli bir oyuncuyu tam anlamıyla konuşamadık bile. İmza töreninde Salah tezahüratlarıyla başlayan bir süreç. Neler söylersin?
1: Ya Ezgi, tabii hepimizi heyecanlandıran bir isim Muhammed Salah. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş transferde bence doğru adımlar atıyor. Bunun da nedeni başta Başkan Serdar Adalı, sonra Vincenzo Italiano, sonra da Önder Özen. Bence çok iyi bir birliktelik ve sorumluluk paylaşımı yapmışlar gibi duruyor. Eksikliklere göre hareket ediyorlar ve mümkün olduğunca da Beşiktaş camiasını heyecanlandıracak isimlere gidiyorlar. Bu da çok önemli. Yani ekonomik olarak da bir dikkatli olmakla beraber özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gerisinde kalmıştı Beşiktaş'ın kadrosu. Ama Sergen Hoca ile beraber de Sergen Hoca'nın da bence yaptığı hamleler doğruydu. Yani Murillo, Agbadu, yani Černý hepsi şu anda yine takımın önemli isimleri olmakta gibi duruyor. Yani iyi bir gidişat var Beşiktaş'ta. Trossard müthiş bir transfer bence. Yani hep aynı şeyi söylüyorum. Yani Galatasaray'ın nasıl bir Mertens'i varsa Beşiktaş da Mertens'ini buldu bence. Yani o kadar ortamı karıştıracak bir oyuncu.
0: Ve lider özellik.
1: Lider özellik. Yani Dünya Kupası'nda Tillemans'la atışmasını da unutmuyorum. Yani şimdi işler kötü giderken birazcık bunları da yapmak zorundasınız. Yani takımın yıldızıyla atışıyorsunuz. Sonra goller gelince sarılıyorsunuz falan. Mesela bunlar da önemli.
0: Yani ya da bir olumsuzluk halinde orada bir reaksiyon gösterebilmek, aynen, belki takımı ayağa kaldırabilmek, bunlar önemli.
1: Aynen, yani Sumolos'una giderken atışıyorlardı, sen de hatırlarsın. Ondan sonra golden sonra sarıldılar. Ya futbolun güzelliği bu zaten. Bir de mağlupsanız zaten bir reaksiyon göstermeniz gerekiyor. Hemen hep biraz hırslı bir adamdım, hep şey yapardım ya, yeniliyorsun ama böyle yenilmememiz lazım. Yani o yüzden hatta hala Dünya Kupası'ndan bu kadar erken elenmemizi kabullenemiyorum. Yani bazen kalkıyorum, Dünya Kupası devam ediyor, biz nasıl bu kadar erken elendik falan diyorum. Hakem konusuna geldiğimizde yine üzülmemin nedenlerinden birini
0: yani
1: daha
0: anlatacağım. Yani öyle bir şey ki sen hiç katılmamışız gibi, evet, hissediyoruz şu anda.
1: Yani iki tane sabahın köründe maçla elendik yani turnuvanın yani hiçbir momentumuna giremedik yani. Gittik maçları seyretmeye, ya bizim afyonumuz patlamadan zaten turnuvadan elendik.
0: Maalesef.
1: Hala kabullenemiyorum. Salah'a dönersek, Salah Liverpool tarihine geçmiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Benim de kişisel olarak hayranlık duyduğum oyunculardan bir tanesi. Beşiktaş'ta olmasını ister miyim? İsterim. İzlemek ister miyim? İsterim. Ancak bazı soru işaretlerim var. Onlar da şu. Bu sene, bu Dünya Kupası'nda ben Mısır ve Salah'tan çok ayrı şeyler bekliyordum. Ama Mısır'ın Arjantin'e elendiği maçta, 2-0 öne geçtikten sonra elendiği maçta Salah bende hayal kırıklığı yarattı. Ha, bu bir maçlık olabilir. Ama buna soru işareti koymak lazım. Yani Beşiktaşlıların ve Beşiktaş yönetiminin tabii daha detaylı incelediğini düşünüyorum ama yani Salah'ın son dakikada kaptırdığı toptan gol yedi, elendi Mısır bence. Yani Vincenzo Italiano Salah'a okey diyecek mi demeyecek mi, benim kafamda soru işareti var.
0: Ama Vincenzo Italiano ile görüşülmeden bu transfer sonuca ulaşmış mıdır? Yani mali konularda anlaşma sağlandı, artık pürüzler konuşuluyor diyoruz. Vincenzo Italiano'ya en son mu söylenecek? Hocam ya, bu arada biz sana Salah'ı da aldık.
1: Ama şimdi şimdi Salah çok fenomen bir oyuncu olduğu için hani yani her şey netleştikten
0: kimse itiraz
1: sonra
0: etmez, evet yani
1: evet
0: bakıyorsun?
1: Bence o gözle de bakılıyor. Yani Vincenzo Italiano'yu empati yaparsam, yani sana Salah'ı aldık, sen kabul etmiyor musun da denilebilir. Ama yani ben hep şunu söylüyorum Ezgi'cim, yani ihtiyaç ve istekler arasındaki fark senin hayatta bakış açını ve başarını belirliyor. Yani senin mesela sağ tarafta Černý diye bir oyuncun var. Başarılı da bir oyuncun.
0: Bunu peki Černý'nin belki alacağı teklifler sonrası gideceği şeklinde yorumlayabilir miyiz?
1: Ya zaten herhalde bu kadar bir lüksü yok Beşiktaş'ın, hem Salah'ı hem Černý'yi tutmak gibi. Ama dediğim gibi ben hep hayata birazcık daha ne kadar ekmek o kadar köfte diye bakıyorum. Yani şimdi Černý varken Salah'a gideceğime ben o parayı Vlahovic'e verme taraftarıyım mesela. Yani, o yüzden diyorum yani Salah müthiş bir transfer. Heyecanlandırmaz mı? Hepimizi heyecanlandırır. Ben istemez miyim Salah'ı görmek?
0: Tabii Salah ne yapacak diye yani, bir maçı
1: evet,
0: izlemek
1: yani, çok başka
0: bir
1: heyecan. Göreyim yani sağ önümde, benim önümde, tribünlerin önünde. Gelsin geçsin oynasın. Ama işte hep böyle birazcık da madalyonun öbür tarafına bakmak lazım. Ekonomik şartlara bakmak lazım. Ben hakikaten bazen bizim takımlarımızın verdiği ücretleri, yani o ekonomiyi nasıl döndürüyorlar çok merak ediyorum. Çünkü yani euro üzerinden anlaşılıyor. Yani Allah kolaylık versin.
0: Ha, bu arada 12 milyon euro.
1: 12 milyon euro yani yani az paralar değil bunlar.
0: Tabii ki.
1: Bir de şöyle söyleyeyim yani. Hakikaten çok acayip bir 2026-2027 sezonu bekliyor bize herhalde. Yani Fenerbahçe'nin yaptığı transferler, Beşiktaş'ın yaptığı transferler, Trabzonspor'un, Galatasaray'ın. Yani hakikaten çok merak ediyorum.
0: İnşallah hepsi çok ciddi katkı verir de. Hani ligin sonuna kadar o heyecanı yaşarız. Biraz o kalitenin yükseldiğini hissederiz. Çok takımlı bir şampiyonluk yarışı izleriz. Yani dileriz ki hepsi gerçekten kağıt üzerindeki kadar saha içinde de etkili olsun.
1: Yani şimdi biraz daha etkili olacaklarını düşünüyorum bu sefer Ezgi. Neden dersen, şimdi Beşiktaş yaptığı transferleri yapmış olmak için yapmıyor. Dediğim gibi Önder Özen'in orada olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yani en azından bir futbol direktörü var. Bir felsefesi var. O felsefeye göre gelmiş olan bir teknik direktör var.
0: O yüzden belki Salah hamlesi de bilinçli bir istek ve hamle olabilir.
1: Tabii. Bir de yani Salah
0: sadece
1: yani...
0: Salah dünya yıldızı alabiliyorsak alalım gibi değil. Hani belki Önder Özen ve Vincenzo Italiano'nun toplantısı sonrası kimden nasıl faydalanabiliriz? Nasıl bir oyun anlayışımız olacak? İşte Černý belki gidecek. Buraya Salah alabiliyorsak alalım gibi bir fikir birliğine de varılmış yani
1: muhtemelen yani
0: sahibiz.
1: Demem o ki, en azından bir futbol aklı var. Teknik direktör sonra geldi. Başkanla beraber çok iyi çalışıyorlar ve buna göre bir transfer politikası izliyorlar. Yani o yüzden ben transferlerin uyacağını düşünüyorum. Aynı şekilde diğer takımlara geldiğimizde de konuşuruz veya kısa özet, Fenerbahçe'de de oturmuş bir yapıya eklenen isimler var. Yani sil baştan yapmadı bu sene evet. Fenerbahçe. Galatasaray zaten son 4 senenin şampiyonu ve yani nokta atışı transferler yapması gerekiyor. Trabzonspor geçen seneden geldiği takımın üzerine koyarak gidiyor. O yüzden bu sezon yeni transferlerin de daha kolay adapte olacağı ve çok daha hırçın bir lig bizi bekliyor diye.
0: Bu arada transfer demişken, Trabzonspor'da Cenk Özkaçar'ı kamu aydınlatma platformuna bildirdi değerli izleyenler. Valencia ve oyuncunun kendisiyle anlaşma sağlandı. Trabzonspor'da transferin hareketli takımlarından biri. Birazdan çok daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Tabii ki takımdan ayrılanlar da var bu arada. Evet. Ciddi bir gelir de elde ediyor bir taraftan Trabzonspor. Ama takımdan gidenlerin yeri nasıl dolacak? Fatih Tekin'in yeni sezonda sistemi nasıl olacak, onu birazdan konuşacağız ama bir son dakika olarak Cenk Özkaçar'ın kapa bildirildiği haberini sizlerle paylaşalım değerli izleyenler. Şimdi Muhammed Salah demişken arkadaşlarımız bir oyuncu kartı hazırladılar. Muhammed Salah'ın kariyeriyle ilgili dolu dolu bir kart elbette
1: tahmin
0: ki.
1: Tahmin edebiliyorum.
0: Onu bir rica edelim arkadaşlarımızdan, şöyle bir ona da göz atalım. 34 yaşında, şimdi gelirse tabii artık çok yüksek ihtimalle son kontratı olacak Muhammed Salah açısından da. Kariyerini Avrupa'da ve yine iyi bir takımda noktalamış olacak. 1.75 boyunda, sağ kanat 22 milyon euro değerinde. Son olarak Liverpool formasını giydi zaten. Tüm kariyer performansı 694 maçta 334 gol, 171 asist. Mükemmel.
1: İnanılmaz bir şey. Yani bir de forvet oynamayan bir oyuncudan
0: evet,
1: bahsediyoruz.
0: Kanat oyuncusu. 41 maçta 12 gol, 10 asist. Son sezon performansı. Milli takım performansı da 119 maçta 66 gol, 37 asist şeklinde.
1: Yani bunu, böyle bir CV'ye şapka çıkartılır sadece yani. Vay yüce Salah.

0: filan dersin ya. Başka bir şey diyemezsin. Ama dediğim gibi çok sevinirim Beşiktaş alırsa oyuncuyu. Görmek de isterim. Canlı seyretmek de isterim dediğim gibi. Yani ben benim oturduğum tarafta maça gittiğim zaman olduğum tarafta önümde olacak. Sağ tarafta oluyor. Hmm. O yüzden ben bayağı seyrederim herhalde. Ama olmazsa da çok üzülmem dediğim nedenlerden dolayı. Olursa çok sevinirim. Olmazsa da çok üzülmem.
1: Peki.
0: Her zaman kazanıyorum yani.
1: Gerçekten öyle. Peki bakalım hem Salah transferi resmiyet kazanacak mı? Elbette bunu bekleyip göreceğiz. Hem de Beşiktaş'ın tabii daha çok fazla transfer yapacağını, en az 3-4 transfer daha yapacağını biliyoruz. İşte santrafor arayışları devam ediyor.
0: En önemlisi
1: bir 10 numara arayışı devam ediyor. Hatta bence en önemlisi bir stoper. Bir sol stoper ciddi tabii, bir ihtiyacı. Tabii. Var Beşiktaş'ın. Bu konuyla ilgili de zaman zaman gündeme gelen isimler oluyor ama anladığımız kadarıyla adım adım ilerleyip bu transferleri de bitirecek Beşiktaş. Peki Fenerbahçe ile devam edersek 3 oyuncusu için bir imza töreni düzenledi. Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç. Az önce sen de söyledin aslında hazır bir kadroya nokta atışı takviyeler. Zaten ihtiyaç olan bölgelerdi bunlar. Önemli de hamleler yapıldı. Şimdi artık yüzünü Avrupa'da oynayacağı ilk maçı çevirdi Fenerbahçe. Evet. 3 gün sonra Gornik maçı.
0: Şimdi çok önemli günler artık Fenerbahçe için. Salı günü Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacaklar. Hakem de Litvanyalı hakem. Yani çok tecrübeli değil. Tabii bu seviyelerde öyle Şampiyonlar Ligi'nde devamlı maç yöneten bir hakem yollamazlar zaten size. Ama umut vadiden hakemleri ve performansı iyi olursa daha iyi yerlere gelmesi muhtemel hakemleri yollarlar. O nedenle umarım Fenerbahçe iyi bir başlangıç yapar. Ben Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe için. Yani çok uzun yıllar şampiyon olmuyor Fenerbahçe ama bu sezon şampiyon olalım, Avrupa çok önemli değildense ben Şampiyonlar Ligi ve ligin birbirini destekleyeceğini düşünüyorum. Mental ve ekonomik açıdan. O yüzden çok önemli bu maçlar. Dediğim gibi belki de ilk defa Fenerbahçe daha önceki sezonlara göre biraz daha tuğla üstüne tuğla koyaraktan gidiyor. Dağıtmadılar duvarı. Sonuçta takımı çok iyi tanıyan bir teknik direktör getirdiler. Takımı ondan daha iyi tanıyan bir başkan geri geldi. Efsane başkan.
1: Takımı değil hatta kulübü, aynen, camiayı falan dememiz lazım.
0: Aynen öyle. Yani o yüzden daha farklı olacağını düşünüyorum ben Fenerbahçe'nin bu sezon. Ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalini katılma ihtimalinden daha yüksek görüyorum. Yani biraz daha farklı
1: rakipleri
0: düşünüyorum.
1: Rakipleri de göz önünde, evet, bulundurursak.
0: Yani, ama rakiplere rağmen sanki biraz daha hazır. Yani özellikle şu santrofor hamlesi de yapılırsa. Yani sağ tarafta Green, sol tarafta Kerem. Önde bir forvet. Asensio, Kante, Gendouzi. Yani Ake, Skriniar. Yani tamam aslında. Tamam.
1: Bu arada şimdi bir çırpıda sayınca çok kaliteli bir
0: evet kadro. Yani ben bile sayabiliyorum bir çırpıda yani.
1: Evet.
0: Yani
1: o... Ve çok kaliteli,
0: evet,
1: bir kadro.
0: Çok kaliteli.
1: Doğrudan yani. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro aslında.
0: Yani, aynen. Bir de bunu sanki harmanlayabilecek bir mental yapıda İsmail Kartal'da. Yani oyunculardan aldığımız izlenim o. Hepsi antrenmanların iyi geçtiğini, daha farklı oynayacaklarını ve yavaş yavaş oyunun üzerine koya koya bir yere doğru gidiyoruz ve nereye gideceğimizi de biliyoruz
1: ki
0: mesajı
1: hazırlık
0: veriyorlar.
1: Maçlarında da farklı kazandı.
0: Aynen,
1: bir
0: aynen.
1: Öne çıkan oyuncular oldu Fenerbahçe'de.
0: Yani Cengiz Önder'in bile performansının,
1: evet,
0: beklenenin çok üstünde olduğunu söz ediyorlar. Yani şimdi orada Cengiz Önder, Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın var yani.
1: Var.
0: Evet. Hakikaten inanılmaz.
1: Ama
0: yani.
1: Tabii kaçı devam edecek, bu da çok önemli bir konu. Yani
0: evet.
1: Fenerbahçe'de bu kadrodan şu an en az 10 oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor.
0: Şimdi Fenerbahçe yönetimi tabii bizden daha iyi biliyordur ama yani bu kadar yapılan harika olumlu hareketin üzerine çok iyi bir santraforla bunun desteklenmesi lazım. Yani yoldan 10 yaşındaki bir Fenerbahçeli'yi bile çevirsen ne lazım takıma desen santrafor diyecek. Bu olmazsa olmaz. Yani hele Vedat Muriç'in bu beklenmeyen sakatlığı, ki hep söylüyorum onu, çok bence talihsiz oldu Fenerbahçe için.
1: O muhtemelen bütün planları bozdu. Eğer
0: kesinlikle.
1: Vedat sağlıklı olsaydı belki de Fenerbahçe yönetimi biraz daha işte Galatasaray'ın Icardi'de, Osimhen'de yaptığı gibi şöyle Ağustos sonlarını bekleyip bir fırsat transferi de kovalayabilirdi. Ama şu an başka bir strateji izlemek zorunda kaldı Vedat sakatlanınca.
0: Kesinlikle katılıyorum Ezgi. Yani hani bazen böyle bir anda elinize kötü kağıt gelir ve ona göre oynamanız gerekir ya. Yani Vedat'ın sakatlanması Fenerbahçe'nin elini bozdu. Yani çok daha rahat, biraz daha bekleyebilecekken, belki de daha iyi pazarlık yapabilecekken farklı bir duruma düştüler. Ha yani ön eleme turlarında Sıdıkı Şerif'le oynamak ne kadar dezavantajlı olur? Yani takım şu anda çok kaliteli. Yani, yani Gornik Zabrze'ye göre çok daha iyi. Yani onu zaten söylemeye gerek yok. Bundan sonraki turda da bence çok sıkıntı yaratmayabilir. Playoff turunda birazcık problem olabilir.
1: Evet, ona, orada daha güçlü.
0: Evet, oradaki rakibe, rakip de önemli. Ama dediğim gibi yani bunun zaten bilincinde basın toplantısında sen de izlemişsindir. Yani iki yere daha muhtemelen transfer yapacağız dediler. Onlardan da biri herhalde zaten forvet. Diğeri de yine ya stoper ya sol bek diye düşünüyorum ben. Onun dışında yani Ederson'un durumu çok önemli.
1: Ederson'un durumu belirsiz biraz. Evet. Bu hafta içi zannediyorum Aziz Yıldırım'la yüz yüze bir görüşme yapacaklar. Oradan çıkacak sonuca göre aslında biraz Ederson kalmak mı istiyor, gitmek mi istiyor? Burada belirleyici olan bu olacak. Evet. Çünkü biliyoruz ki Aziz Yıldırım yola devam etmek istiyor. Zaten başkanlık adaylık sürecinde bunu hep söylemişti. Yani bu kariyerde bir oyuncuyu bu maliyete istesek de bulamayız. Ederson'u takımda tutmamız lazım diye. Çok yüksek ihtimalle kendisine de bunu söyleyecekler ama işte Ederson da diyecek.
0: Fenerbahçe'de sezonun gidişatını etkileyecek kararlardan biri olduğunu düşünüyorum Ezgi. Yani iyi bir kaleci, Ederson seviyesinde bir kaleci çok önemli. Olmazsa olmaz özellikle Türkiye Ligi'nde. Yani Galatasaray'ın Muslera'yla ve ondan sonra Uğurcan'la yakaladığı başarı çok önemli. Trabzonspor Onana'yla devam ediyor ki o da çok büyük bir bence transfer oldu Trabzonspor
1: Beşiktaş
0: için.
1: Beşiktaş
0: Nübel'i aldı. Alman kaleci, ben her zaman kaleci ise Alman severim. Onların mantaliteleri fazla risk almamak üzerine olduğu için yani böyle çok garip garip goller yemezler. Yani o yüzden Alman kaleciden çok fazla şaşmamak lazım. Hani Neuer bazen çok garip garip çıktığı için goller yedi. Arda Güler müthiş bir gol attı bu sezon ama Neuer de Neuer yani sonuçta. Gelmiş geçmiş.
1: Tartışmaya çok açık bir kaleci değil
0: evet,
1: yani.
0: Değil yani. Kim istemez Neuer'i? O yüzden kaleci çok önemli Fenerbahçe için. Ederson'un bağının Fenerbahçe seyircisiyle kopma seviyesine geldiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle Galatasaray deplasmanında kendine zorla attırdıktan sonra oyundan o elektrik kopmuştu. Hani bunu toparlayacak bir kişi varsa dünyada o da Aziz Yıldırım'dır.
1: Dünyada.
0: Evet. Kesinlikle. Başka yani Aziz Yıldırım, Aziz Başkan toparlar. Başka kimse toparlayamaz yani bu ilişkiyi. Muhtemelen Ederson da bunun bilincinde. Bakalım bir görüşsünler ne olacak. Ben de merakla bekliyorum.
1: Peki şimdi yolların ayrılacağı oyunculardan biraz bahsettik. Şimdi hepsine ciddi teklifler yok. Gelen oyuncular da, teklif gelen oyuncular da genelde yerli oyuncular gibi görünüyor. Şimdi bu noktada biraz yerliyi de elinde tutması gerekiyor Fenerbahçe'nin yabancı kuralından dolayı. Örneğin Oğuz Aydın'ı gönderir mi? Ki isteyen takımlarda ezeli rakipleri. Ne dersin bu konuyla ilgili?
0: Ya Ezgi, daha önce katıldığım bir yayında Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerden daha çok sattığı oyuncular beni heyecanlandırıyor diye bir yorum yapmıştım. Bayağı bir linçe uğradım sosyal medyada. Ama...
1: Yine beraberdik galiba. Evet, doğru, ben de takip ettim.
0: Hakikaten, çünkü öyle bir kadro var ki yani yazdığın zaman yabancıları, yani kimler gidecek, hangi şartlarla gidecek, onlar
1: çok zor oluyor.
0: Beni yani daha çok heyecanlandırıyor çok yani. Acaba nasıl bir çözüm bulacaklar? Yani yer açmazsanız diğer oyuncuları kadronuza katamıyorsunuz ve yavaş yavaş zaman da geçiyor. Hani tamam, Dünya Kupası önemli bir an. Yani Dünya Kupası bittikten sonra bence bütün takımlar birazcık daha transferde düğmeye basacaktır. Bunu anlayışla karşılıyorum tabii ama yani Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu bu durum bence hem oyunculara hem oyuncuları transfer etmek isteyen kulüplere birazcık rahatlık sağlıyor ve bence pazarlıkta da onların gücünü arttırıyor. Çünkü olmazsa olmaz bir şey. Yani o da kalsın, bu da kalsın. Kaliteli oyuncular kalabilirler de ama kontenjanda yer yok. Yani çok merak ediyorum. Yani nasıl çözülecek bu problemler? Çünkü kolay bir şey değil.
1: Şimdi Galatasaray'ın transfer gündemine baktığımız zaman Ugo Çukwu dışında henüz açıklanan bir isim yok. Galatasaray taraftarları zaman zaman bu konuda serzenişlerde bulunuyorlar ama bir taraftan da malum Dünya Kupası var. İşte daha Şampiyonlar Ligi ilk maçına uzun bir süre var. Dolayısıyla Galatasaray'ın elinin rahat olduğu görüşünde olan

0: oyuncular da var ki takımdan da henüz ayrılan bir oyuncu, yani yeri doldurulması gereken bir oyuncu da olmadı. Dolayısıyla biraz daha emin adımlarla ilerliyor gibi, biraz daha garanti ilerliyor gibi görünüyor Galatasaray. Nasıl yorumluyorsun transfer çalışmaları?
1: Yani senin söylediğin aslında konuşmanın ikinci bölümüne katılıyorum. Yani ben ben de biraz o rahat davranması gerektiğini düşünüyorum Galatasaray'ın. Yani 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım var. A planını müthiş olan bir takım var. Nedir A planı? Osimhen, sağda Sané, solda Barış Alper Yılmaz. Arkada onların önüne işte İlkay Gündoğan veya Sara. Arkada Lemina ile Torreira. Davinson Sanchez ile Abdülkerim. Kalede Uğurcan. Yani bu müthiş bir A planı. Şimdi buradaki eksilmeler olmadıktan sonra vay Galatasaray yönetimi niye transfer yapmıyor filan, ben mesela o tarafında değilim. Hatta bunun çok büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinizi çok böyle kolaylaştıran bir durumdasınız siz. Muhtaç değilsiniz. Şimdi mesela
0: bir yönüyle de bu kadronun artık biraz tırnak içinde doymuş olduğunu söyleyenler ve biraz daha güncellenmesi gerektiğini düşünenler de var.
1: Kesinlikle katılıyorum. Neden? Şimdi Jürgen Klopp'un da Guardiola'nın da kitaplarını okudum. Diyorlar ki ilk sene şampiyon olmak zordur. İkinci sene şampiyon olmak daha zordur. Üçüncü sene şampiyon olmak daha da zordur. Dört daha zordur. Beş yok zaten, oraya kimse gelmedi daha. Yani o bölüm sonu canavarı. Yani üç sene üst üste şampiyon olmak daha tarihte yok. Tabii ki de bu çok zor bir şey. O nedenle ben transferden daha çok takım içinde yapılabilecek farklı çalışmalarla, farklı pazarlama aktiviteleriyle oyuncuların motivasyonunun arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü belli ki çok fazla bir değişiklik olmayacak takımda. Ama dediğim gibi farklı bir şekilde Galatasaraylı oyuncuların bu doymuşluklarını çözmek lazım. Nedir yöntemi? Onu da Okan Buruk ve Dursun Özbey'in çözmesi
0: lazım. Onu da ben mi söyleyeyim?
1: Evet, yani onu da ben söylemeyeyim. O kadar kolaya kaçmasınlar. Yani ama Galatasaray seyircisinin birazcık daha rahat olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi çok hazır, müthiş bir A planları var. Zaten işte bu Leslie transferiyle aslında Lemina'yı da biraz yedekliyorlar.
0: Ama Lemina henüz açıklanmadı.
1: Evet.
0: Okan Buruk kısa süre içinde onu da açıklayacağız dedi ama henüz resmi bir anlaşma haberi yok.
1: Ben Lemina'nın hep söylüyorum değerinin yeterince kavranmadığını düşünüyorum Galatasaray'da. Yani Lemina devre arasında geldikten sonra o sezon şampiyonluktaki en önemli katkılardan birini yaptı. Yani gol yeme problemini çözdü Galatasaray'ın. Hiçbir şey tek başına olmuyor ama takıma yani çok önemli bir parça olarak hizmet verdi. Ve ondan sonra da iyi bir performansı var. Lemina çok değerli bir oyuncu. Ama bu sıkıntılar devam ederken ilk hamlenin de Leslie olması, ben Lemina'nın yani Galatasaray ve Lemina ilişkilerinin olumsuza çevrilebileceğine doğru
0: bir
1: itiyor beni.
0: Bir sinyal olarak evet. Yorumladım.
1: Evet. Çünkü ilk transfer Leslie. Kimin yerine daha çok oynuyor? Daha çok 6 numara oynuyor. Kesici bir oyuncu.
0: Peki Okan Buruk'un hafta içinde yaptığı açıklamalar çok konuşuldu yine. Bruno Fernandes, Brahim Diaz gibi isimler gündemimizde yok dedi. John Duran'la ilgilenmiyoruz dedi. Şimdi biraz daha yüksek profilli Şampiyonlar Ligi kadrosu için yıldız diyebileceğimiz isimler hayal ederken taraftarlar bir anda biraz daha farklı isimlere yöneldiğini görmeye başladık Galatasaray'ın ki Okan Hoca da doğrudan isim verdi, işte Enciso ismi mesela onlardan biri. Bu stratejiyi nasıl yorumluyorsun? Yani bir grup bunun bir transferde fiyat yükseltmemek adına bir strateji olduğunu düşünürken bir grupta gerçekten transfer planlamasında farklı isimlere yöneldiği görüşüne sahip.
1: Ben ilk gruptayım.
0: Peki.
1: Yani ben de Okan Buruk olsam ben de öyle söylerdim. Yani. Bernardo Silva hayatta alsalar istemem. Yani şimdi çünkü Bernardo Silva dediğin zaman sen bir anda fiyat artıyor. Veya Bruno Fernandes dediğin zaman fiyat artıyor.
0: Nitekim aynı Okan Buruk Can Uzun'u ne kadar çok istediğinden bahsetti ve Eintracht Frankfurt kapıyı 60 milyon euro'dan açtı.
1: Tabii yani. Hatta biliyorsun sen de daha önce de söyledik. Ben ilk Galatasaray'ın alması gereken oyuncunun Can Uzun olduğunu ve zaten bu transferin olumlu sonuçlanacağını düşündüğümü söylemiştim. Çünkü rasyonel baktığın zaman herhangi bir oyuncunun gitmediği durumda Galatasaray'a tek eksik Can Uzun.
0: 10 numara.
1: Evet. Yani yaratıcı orta saha. Ya Can Uzun ya da artık 10+4'te belki de

0: işte Enzo olabilir. Ama biraz risk alabilir Galatasaray orada. Ama şu anda Icardi'nin gittiği, Lemina'nın büyük soru işareti olduğu durumda tabii birazcık daha fark edebilir. Yani ben de dediğim gibi Okan Buruk yerine olsam herhalde aynısını söylerdim. Ama Galatasaray'ın stratejilerinde herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yine çok etkili, çok önemli isimlere gideceklerdir. Galatasaray taraftarı sadece biraz daha sakin olsun. Çok iyi bir takımları var. 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takımları var. Zamanları da var. Ya Fenerbahçe Salı günü ilk resmi maçına çıkıyor. Başakşehir, Beşiktaş, Perşembe ve Çarşamba çıkıyorlar.
1: Galatasaray'ın ilk resmi maçı
0: tabii,
1: bir
0: ilk
1: ay
0: lig
1: sonra.
0: Maçı, evet. Eylül ayında oynayacak Şampiyonlar Ligi maçını. O yüzden sakin. Piyano piyano. Çok severim yani. Piyano piyano.
1: Birkaç kez daha söyledim bunu ama şimdi artık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi seviyesinde, Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele eden bir takım olduğunu düşünürsek, yarıştığı rakiplerine baktığımızda onların da şu an transferde ciddi bir hareketlilik içinde olmadığını görüyoruz.
0: Tabii.
1: Yani şu an Barcelona'da da, Real Madrid'de de, Bayern Münih'te de, işte Liverpool'da, City'de. Hadi City yeni bir yapılanmaya gidiyor şu an ama yani diğer takımlarda öyle çok büyük bir transfer hareketliliği yok. Birkaç oyuncuyla.
0: Aynen, katılıyorum sana. İşte Bayern Münih bir oyuncuyu açıkladı herhalde. İşte Chelsea bir şeyler yapıyor
1: yani
0: ama dediğin gibi
1: çok
0: evet, yani
1: majör bir evet. Hamle şu anda işte Avrupa'ya damga vurdu diyebileceğimiz bir transfer.
0: Evet. Deli gibi uçaklar inip kalkmıyor.
1: Yok,
0: yani
1: değil.
0: Şu anda
1: evet,
0: Dünya
1: evet.
0: Kupası finali, evet. Herkes ona odaklanmış durumda. Böyle bir Dünya Kupası finalini bir geçirelim. Ondan sonra bir hafta daha bir geçsin Dünya Kupası sonrası.
1: Herkes tatilini
0: yapsın. Eleme maçı oynayanların zaten kulvarları farklı. Onlar zaten işte Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe neden Galatasaray transferi açıklayamazken Fenerbahçe 3 kişiyle çok önemli oyuncularla imza töreni yaptı? Çünkü Fenerbahçe Salı günü oynuyor. Çok basit. Yani o yüzden zaten öyle yapmak zorunda. Beşiktaş öyle yapmak zorunda. Başakşehir öyle yapmak zorunda. Ama Galatasaray tabii çok daha rahat.
1: Daha Avrupa kampı bile başlamadı.
0: Başlamadı ve ama ben bu rahatlığın taraftarda olmadığını düşünüyorum. Yani çok gerginler. Ben yani 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir teknik direktöre ve sonuçta bu ortamı sağlamış yönetime birazcık daha fazla kredi vermeleri gerektiğini düşünüyorum.
1: Bir de Galatasaray'ın şampiyonluğunda başrol oynayan isimler hep son anda kadroya katılan
0: evet.
1: isimler oldu.
0: Çünkü o rahatlıkları var işte. Evet yani. O çok
1: fırsat transferleri oldu.
0: Bir de çok hakikaten hiç boşa atmadılar. Yani çok iyi çıktı. Uyum sağladı. Icardi, Torreira, yani Davinson Sanchez çok üst performans gösterdiler. Mertens hemen uyum sağladı. O yüzden yani bir şekilde doğru noktada doğru yerlere gitmişler demek. Yani dediğim gibi bu, eğer bunları yapabiliyorsa yönetim kurulu ve Okan Buruk, birazcık daha fazla krediyi hak ediyorlar diye düşünüyorum.
1: Bu sene acaba biraz genç oyuncular şans bulur mu diye de sosyal medyada bir tartışma var. Bilmiyorum, takip ettin mi? Çünkü dün Ümraniye Spor'la bir hazırlık maçı yaptı ve genç oyuncularının biraz daha öne çıktığı bir karşılaşma oldu. Şimdi burada beklenti aslında evet, Galatasaray çok yarışmacı bir takım ama bir yerde artık biraz genç oyunculara da şans vermesi gerektiği yönünde Okan Buruk'a bir çağrı vardı. Burada böyle dikkatini çeken, bilmiyorum takip edebildin mi ama, hazırlık maçlarını var mı böyle bir isim?
0: Ya ben bu böyle çok genç oyuncu, yaşlı oyuncu kategorisine çok katılmıyorum ya.
1: İyi oyuncu vardır, kötü oyuncu.
0: Bu kadar basit yani. Yeterince iyisen yeterince yaşlısındır diye Cruyff'un bir sözü var biliyorsun ya. If you're good enough, you're old enough. Yani bütün her yerde, bütün altyapılarda falan yazılır bu. Yeterince iyisen yeterince yaşlısındır.
1: Şimdi yönetmenim hatırlattı. Ada dün gol atan oyunculardan biriydi. Golden sonra da bir Icardi sevinci yaptı. Tabii oyuncular da hocalarına mesaj gönderiyorlar.
0: Tabii. Ya ya yabancı kuralı. Ya mümkün olduğunca bunu da serbestlikten yanayım ben de. Yani kısıtlamalar pek doğru olmuyor ve biz futbolu böyle müthiş yöneten zihinlere sahip değiliz. Ekonomik olarak bizi sıkıntıya sokuyor. O nedenle bunu daha iyi programlamak, daha iyi planlamak lazım diye düşünüyorum. Yani hakikaten
1: vallahi ekrana da getirdi şimdi arkadaşlarım.
0: Zorlanıyoruz yani. Zorlanıyoruz. O nedenle daha akıllı çözümlerde bulunmak lazım. Devamlı değişen bir yabancı sayısı kuralı var mesela. Yani son 10 senede 15 kere mi değişmiş? Öyle bir şeyler vardı.
1: Peki şimdi Trabzonspor'da konuşalım. Az önce Cenk Özkaçar'ın kapa bildirildiği haberini paylaşmıştık. Şu anda Trabzonspor'da kadroya katılan isimler kadar aslında gündem yaratan giden oyuncular.

0: çünkü ciddi bir gelir elde ediyor, az önce de söylemiştik. Olayı Fiorentina'ya gitti, imzasını attı. 26 artı 4 milyon euroluk bir satıştan bahsediyoruz. Bir de bir sonraki satıştan payı olacak Trabzonspor'un. Onun dışında Vivo İngiltere'ye artık gitti gidiyor diyebiliriz. Fulham'la anlaşması çok yakın. Bir de Onuachu'ya teklifler olduğu haberi tabii bomba gibi düştü diyebiliriz gündeme. Bizzat AS Başkan Zeyad Kafkas açıkladı. İki Süper Lig takımı bir de Arabistan'dan talibi var Onuachu'nun diye. Ama şimdiye kadar gelen tekliflerin de yetersiz bulunduğu, biraz daha astronomik diyebileceğimiz teklifler gelmesi halinde Onuachu'nun da satışına onay verilebileceği konuşuluyor. Şimdi bu bir tarafıyla aslında tabii ki önemli bir gelir kalemi, ama diğer tarafında da şimdi geçen sezon Fatih Tekke'nin yarattığı bir sistem vardı. Bu iyi de işledi, sonucunu da aldı ve bunun üzerine koyarak devam etmesi beklenirken acaba bir anda o omurgayı bozmak anlamına da, yepyeni bir yapılanma içine girmek anlamına da gelir mi?
1: Şimdi Onuachu'dan başlayayım Ezgi. Onuachu, ben gitmek istiyorum, kesinlikle Trabzonspor'da oynamıyorum demedikten sonra satılmayacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Yani istediği kadar astronomik teklif gelsin. Yani dediğim gibi çok önemli bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un, bence Fatih Tekke'nin A planının en değerli oyuncusu bence. O yüzden ben oynamak istemiyorum, ben gitmiyorum, gitmek istiyorum demedikten sonra Trabzonspor'un satacağını düşünmüyorum bir kere onu açıyor. Olay zaten gitti. Zaten gideceği de belliydi.
0: Evet.
1: Yani onunla ilgili zaten ABC planlarını yapmışlardı. Ben Vivo'nun da gittiğini düşünüyorum. Bu Cenk Özkaçar hamlesi, evet, ondan dolayı. Van Drongelen biliyorsun zaten söylentileri var. O tarafı da yedekliyorlar bence. O yüzden Trabzonspor'un scout ve oyuncu tarama departmanı ülkenin herhalde en iyilerinden bir tanesi. O yüzden buldukları oyuncular hem çabuk kolay adapte oluyorlar, hem de şehirle de bütünleşiyorlar. Herhalde birazcık daha geniş perspektiften bakıyorlar oyuncuları almadan önce. Ben Fatih Tekke'nin doğru oyuncuları doğru yerlerde kullanabileceğini düşünüyorum. Ve ona göre de takım yaratıyorlar.
0: Bu ayrılıklar Trabzonspor etkilemeyecektir.
1: Çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Onuachu hariç.
0: Peki.
1: Onuachu giderse o büyük sıkıntı bence.
0: Peki. O zaman biraz artık
1: dünya kupasına geçelim.
0: Konuşalım mı?
1: Evet, konuşalım.
0: Evet, dev final İspanya ve Arjantin. Bir tarafta Yamal, bir tarafta Messi. 19 yıl sonra saha içinde yeniden karşı karşıya gelecek. Ya
1: devamlı o fotoğraf geliyor.
0: Ama
1: olamaz
0: çok güzel belki. Değil mi? Çok güzel değil mi? Yani gerçekten bunu bir senarist yazsa, bir filmi, dizisi falan alsa deriz ki yani bu kadar da abartılmaz.
1: Tabii bu
0: artık
1: kadar olmaz falan. Ya dünya ne kadar ufak aslında, evet, ya. Hakikaten inanılmaz bir şey.
0: Gerçekten yani inanılmaz bir şey. Yani 6 aylık bebeği yıkıyorsun. O zamanlar Messi de böyle. Messi değil bu arada, yani daha onun da kariyerinin başlangıcı. Ona düşen bebek Yamal ve bir anda 19 yıl sonra Dünya Kupası finalinde karşı karşıyasın.
1: Yani tabii heyecanla bekliyoruz. Çok önemli bir maç olacak. Yani Arjantin, ben hiç böyle bir Arjantin takımı görmedim şimdiye kadar. Yani bütün oyuncular tapma derecesinde Messi'ye
0: evet,
1: saygı duyuyorlar.
0: Yani
1: o
0: Messi
1: ne yaparsa yapsın,
0: tırnağının tabii ucuna bir şey olsa bütün takım,
1: evet,
0: çevreliyor.
1: Ben hiçbir takımda böyle bir şey görmedim, evet, Ezgi. Yani inanılmaz bir saygı var. O ne yaparsa yapsın, biz her türlü hamallığı, her türlü onun yapamadıklarını yapmaya çalışacağız, açıklarını kapatacağız. O yeter ki oynasın. İşte 3. bölgede bize asistler yapsın, goller atsın. Yeter. Hakikaten yok ve böyle.
0: O da onu yapıyor.
1: Yapıyor. Arada. Son 2 Dünya Kupası'nda acayip bir performansı var. Ama dediğim gibi bu, yani koy başka takıma, Messi bu performansı gösteremez. Yani takım arkadaşları Antonio'dan bile kıskanıyorlarmış Messi. Yani öyle açıklamalar yapıyorlar. Hakikaten ben bu seviyeye hiçbir şey görmedim. Tamam, bu başarılı oldu. Yani yarı finalde İngiltere maçında da 1-0 mağlup olduktan sonra ben İngiliz takımının çok büyük büyük hatalar yaptığını düşünüyorum. Yani o kadar çekilirseniz.
0: Skoru korumaya çalışmak yani, çok büyük hata.
1: Gol geliyorum diye bağırıyor, evet, bağırıyor, bağırıyor. Artık Tuchel defans oyuncusu alıyor. Ya Rashford falan belki alsa be. Yani,
0: bir de üstüne rakibini
1: evet yani oyunculara da o elektriği veriyorsun. Hep derler ya, yani sen defans oyuncusu alırsan oyuncu da bakıyor. Tabii. Bizim demek ki kapanmamız gerekiyor. Yani Rashford'u alsa belki de diyecek ki biz çıkmamız lazım. Yani resmen ellerindeki maçı verdiler. O ilk golde Anderson'un Yani Messi'ye doğru gidip Enzo Fernandez'i o kadar boş bırakması falan kabul edilebilir şeyler değil bu seviyede.
0: Messi ile Yamal'ın fotoğrafları dönüyor da bir tarafta.
1: Yani o tarafı öyle geçelim. O Arjantin geçti o yarı finali. Öbür tarafta ya benim favorim Fransa'ydı ama İspanyollar futbol dersi verdi Fransa'ya. Hemen inanamadım
0: takım
1: maçı
0: oyunu,
1: seyrederken.
0: Takım oyunu.
1: Yani 0.38 XG ile bitirmek. Yani şutu yok neredeyse Mbappe'nin. Dağlara taşlara vurdu 2-3 tane şutu. İnanılmaz bir takım İspanya. Yani şu var, bu var. Yani Oyarzabal olmazsa, işte Ruiz olmazsa, Pedro olmazsa. Ya, yok yani. Hiçbiri olmasa da yerine giren oyuncular o dişlileri o kadar iyi çeviriyorlar ki.
0: Ki Yamal şimdiye kadar, biz Yamal'dan evet, çok bahsediyoruz ama şimdiye kadar çok da bir etkili.
1: Yani Yamal olmasaydı da olurdu.
0: Tabii.
1: Hani, yani, o yüzden bunun yine finalde çok önemli olacağını ve öne çıkacağını düşünüyorum ben. Yani Messi'nin Arjantin'ine koca bir İspanya. Bir tarafta Messi'nin Arjantin'i, öbür tarafta Dünya Kupası'nın en iyi takımı. Sadece bir gol yemiş. Ben biraz daha İspanya tarafındayım o yüzden.
0: Takım oyununun galip geleceği.
1: Takım oyununun galip geleceği.
0: O zaman uzmanına soralım.
1: Evet.
0: Ciddi bir tartışma. Şimdi başladığı andan itibaren, özellikle de grup maçlarından sonra iyice ayyuka çıkmış bir tartışma. İşte Arjantin kollandı mı, kollanmadı mı diye. Ne dersin?
1: Şimdi şöyle, Arjantin'in bu Dünya Kupası'nda ilginç bir hakem şansının olduğunu düşünüyorum ben. Yani pozisyonlarda
0: şans, yani
1: şans. Yani mesela şimdi ilk Cezayir maçını Marciniak yönetiyor. Dünyanın en iyi hakemi. Messi'nin bir ayağa basma pozisyonu var biliyorsun. O kırmızı kart diye ortalık inliyor. O kırmızı kart olmaz. Kırmızı kart olması için hız, şiddet, gaddarlık olması lazım. Şimdi bak, hız ve şiddet yok. Fotoğrafı durdurduğunda gaddarlık gibi gözüküyor ama hız ve şiddet yok. Ama sarı kartın olmamasını kimse açıklayamaz o pozisyonda. Mısır maçında. Ya Mısır maçında Pierluigi Collina da açıklama yapmak zorunda kaldı. Ya dedi, foul varsa var dedi yani. Şimdi atak başlangıç fazında oyuncu ayağına basıyor dedi. Ve o ayağına basmaktan dolayı topu kaybediyor. Ne yapacağız dedi yani. Ya çok kalenin uzağında bu. Çok güzel bir gol attı Mısır deyip saymayacağız mı dedi. Yani var müdahalesi, doğru. Foul doğru. Sonra ona rağmen 2-0 öne geçen bir Mısır var. Ve ondan sonra yine çok büyük saha içi hatalarıyla 3-2 kaybediyorsunuz maçı. Ama Arjantin kollanıyor. Hayır. Ama çok büyük bir hakem şansı var. İsviçre maçında sarı kartı gösteriyor hakem. Ondan sonra ne oluyor? Oyuncu kendini atmış. VAR'da yanlış oyuncuya sarı kart kategorisine sokuyorlar ki bence doğru değil bu. Yani bu VAR müdahalesi değil. Yeniden hakemlik oluyor bu. Yani o çok saçma sapan bir şey. UEFA kullanmayacağını açıkladı bu arada bunu. Bunu FIFA Dünya Kupası'nda kullanıyorlar sadece. Muhtemelen UEFA dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nde kullanmayacak. Üye konfederasyonlarının da kullanacağını zannetmiyorum. Orada ne oldu? Bu sefer o oyuncu ikinci sarı karttan atıldı. İlk sarı kartı biraz kolaydı diyebiliriz. Ama hakem şansı var. Ben ekstra bir şey olduğunu düşünmüyorum. Finaldeki atamaya gelirsek kime yarıyor? Onu anlatacağım.
0: Slavko Vinčić.
1: Şimdi
0: görelim bu arada. Onun istatistikleri de vardı elimizde. Barkomuzu da açabilirsek
1: açalım,
0: rica edelim. Şöyle bir Dünya Kupası'nda yönettiği maçlara bakalım. Finalde acaba Slavko Vinčić nasıl bir performans sergileyecek? Gözyaşları da bu arada etkileyiciydi.
1: Tabii canım.
0: Yani bir hakemin kariyer zirvesi netice itibariyle Dünya Kupası finali yönetmek. Faul, sarı kart, kırmızı kart ve topun oyunda kalması. Burçin, keşke sen anlatırsan çok
1: tabii
0: güzel olurdu.
1: Şimdi,
0: tabloyu.
1: Ya benim bile gözlerim yaşardı ben onu söylerken ya. Ezgi, bu bir hakemin en büyük hayalidir.
0: Kesinlikle,
1: Dünya Kupası finali
0: ki
1: yönetmek. Ve kariyerinin artık sonuna yaklaşmışsın. Yönettiğin Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Bayern Münih maçından sonra çok eleştirilmişsin. Bayern Münih Real Madrid maçından sonra çok eleştirilmişsin ve sonra Dünya Kupası finaline geliyorsun. Şimdi bu atamayı çok politik bulan bir kesim var. Çok riskli bulan bir kesim var. Çünkü diyorlar ki yani UEFA ile FIFA arasında büyük bir aslında çekişme var.
0: Doğru.
1: Yani Balogun'un kırmızı kartı iptal edildikten sonra biliyorsun yaşananlar hepimiz
0: malum,
1: hepimiz malum oldu ve UEFA'nın da sert bir açıklaması oldu. Şimdi o yüzden sürpriz bir atamaydı. Şimdi bu detay.
0: Sanıyorum Asya'dan biri bekleniyordu.
1: Şimdi
0: değil mi?
1: Söylüyorum. Şimdi bak, AFC Konfederasyonu'ndan Asya'dan iki hakem kalmıştı. Birisi

0: Mirza Fagani İranlı. Finalin en büyük adaylarından biriydi. Ama geçen sene Kulüp Dünya Kupası finalini yönetti. Ayrıca bu turnuvada, yani Meksika-İngiltere maçında öyle iki tane VAR müdahalesi oldu ki, yani foul vermediği pozisyonda dönüp kırmızı kart gösterdi. O performansı bence birazcık onu geriye itti. Bir İranlı olması, Avustralya vatandaşlığına geçmesine rağmen bunun da problem olduğunu söyleyenler var, ama öyle bir problem olsaydı zaten Dünya Kulüpler Kupası finalini yönetemezdi. Performans olarak bence sıkıntı yaşadı. Bir de üst üste iki final birazcık soru işaretidir FIFA'da. Yine Asya'dan adam Makad Meh var, Ürdünlü. O da çok tarihi bir turnuva geçirdi. Harika bir turnuva geçirdi. Ama işte FIFA özellikle Dünya Kupası finaline atayacağı hakemlerde tecrübeye çok önem verir Ezgi. Hı hı. Yani sadece o turnuvada iyi maçlar yönetmek yeterli olmaz. Yani FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina değil de bizim Merkez Hakem Kurulu Başkanımız Ferhat Gündoğdu olsaydı mesela, Ürdünlü hakemi finale verebilirdi. Çünkü o 2-3 maçı iyi yönettiğiniz zaman derbiye de çok önemli maçlara da hakem atadı, biliyorsun, gördük zaten. Ama FIFA'nın mantalitesi öyle değil. Zaten adam Makademi de final maçına 4. hakem olarak verdiler. Hmm. O yüzden onura ettiler. Şimdi CONCACAF'tan Ivan Barton ve İsmail Elfat vardı. Bunlar da yarı finalleri yönetti zaten. Yarı finalleri yönettiğiniz zaman finalden out'sunuz. Şimdi UEFA'dan 6 hakem kaldı. Simon Marciniak en önemlileri. O da zaten 2022 finalini yönettiği için bu final, üst üste iki final, tarihte olan bir şey yok. O nedenle o da zor bir ihtimaldi.
1: Elendi.
0: Bir de yine Arjantin işte Cezayir maçında başladı. Espen Eskas, Maruzio Mariani, Glenn Lindbergh, Joao Pinheiro. Bu dördü de yine tecrübesizlikten. Yani bunların daha önce yönetmiş oldukları çok büyük bir final yok. Ve FIFA diyor ki, ya senin hayatındaki en büyük maçın Şampiyonlar Ligi finali, Avrupa Şampiyonası finali yönetmeden sen Dünya Kupası finali yönetmemelisin. Bunlar da o yüzden dışarıda kaldılar. Geriye bir tek Vinçiç kaldı. Yani aslında çok mantıklı bir şekilde açıklanabilecek bir atama. Vinçiç neden? Şampiyonlar Ligi finali var, Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli maçları var. Ya bizim Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bile yönetti. Yani bizim derbiyi yöneten bir hakem zaten her şeyi yönetir demek. Ben sana söyleyeyim yani. Bizim Galatasaray-Fenerbahçe maçı daha zor bir maç.
1: Doğru.
0: Bu maçlar. Şimdi peki bu atama Arjantin'e mi yarıyor, İspanya'ya mı yarıyor? Bak burada çok önemli bir nokta var, onu söyleyeceğim.
1: Bir takıma öyle belirgin bir şekilde yarıyor mu?
0: Şimdi söyleyeceğim sana. Hmm. Bak Brezilya-Fas maçında iki tane sarı kart çıkartmış Ezgi, görüyor musun? Ve bu iki sarı kart da taktik faulden dolayı. Yani atağa kalkan, umut vadeden atağa başlayan bir takımın atağını kestiği için. Hmm. Bak iki sarı kartı da ondan göstermiş. Ürdün-Arjantin maçında iki sarı kart göstermiş. Yine aynı şekilde taktik faul. Taktik faulü bu turnuvada en iyi yapan takım Arjantin. Arjantin'in taktik faullerini erken cezalandırırsa ilk 20 dakikada Arjantin'in aleyhine olabilir birazcık. Yine Meksika-Ekvator maçında 3 tane sarı kart, 1 tane kırmızı kart çıkartmış. 3 sarı kartı hız ve şiddetten dolayı. Bir kırmızı kartı da şu ağız kapamadan dolayı. UEFA diyor ki bu ağız kapama kırmızı kart olayını biz kullanmıyoruz. Kulüplere şey yolladılar. Bilgilendirme yolladılar. Yani devam o ki hakemlik stili biraz daha Arjantin aleyhine dönebilir. Çok farklı bir yaklaşım içerisinde girmezse finalde. Ben birazcık daha UEFA maçları gibi yöneteceğini düşünüyorum. Yani ilk 20-25 dakikada bir sarı kartın çıkabileceğini düşünüyorum. Eğer Arjantin diğer maçlarda olduğu kadar sert oynarsa. Çünkü Arjantin İngiltere maçında İsmail Elfat inanılmaz bir ilk yarı yönetti. Yani ben bu kadar sert, bu kadar az kartın çıktığı, iki tane çatışma var, sadece 3 dakika ekledi. Yani Smolas'ın 3 dakika zaten. Ya 20 tane foul olmuş, 2 tane çatışma olmuş, 3 dakika ekliyorsun. Yani ben hakikaten kabul edemiyorum oradaki hakemliği. Ama Slavko Vinčić tecrübe olarak bu maçın altından kalkabilecek bir hakem. Ve dediğim gibi sanki stili biraz Arjantin aleyhine olacak diye de düşünüyorum.
1: Peki. Son olarak bir de üçüncülük maçı İngiltere-Fransa, birkaç cümlede buradan alayım, öyle tamamlayalım.
0: Şimdi ona da Jesus Valenzuela'yı verdiler, biliyorsun Venezuela'lı hakem. Onun da dördüncü hakemi Jalal Cayet Faslı. Yani burada aslında şunu söyleyebiliriz. Çok politik bir şekilde bitiriyor FIFA Hakem Komitesi. İki tane yarı finale CONCACAF'tan hakemler verdi. İşte CONMEBOL'dan hakeme maçı verdi. Üçüncülük maçına verdi CONMEBOL'da hakemi. Dördüncü hakemler de CAF ve AFC'den. Yani herkesle dağıttı.
1: İnfantile zaten.
0: Müthiş yani. O yüzden müthiş yaptılar. Ama Jesus Valenzuela yine bu turnuvanın en iyi hakemlerinden bir tanesi. Hak ediyor bu üçüncülük maçını. Ama Jesus Valenzuela'yı görünce yine...
1: Bizim maçımızı da yönetmişler galiba, değil mi?
0: Çok üzüldüm, biliyor musun, tekrardan. Yani FIFA ve FIFA Hakem Komitesi bizim maçlarımızı, bizim milli takımımızın önemsediğinden daha çok önemsemiş. Bak, Ivan Barton Paraguay maçını yönetti yarı finalde.
1: Doğru.
0: Jesus Valenzuela ilk Avustralya maçını yönetti üçüncülük maçında.
1: Doğru.
0: Yani onlar daha fazla çalışmışlar bizim milli takımımızı ve maçların zorluğunu. Biz o kadar çalışamamışız. Mart. Buna çok üzüldüm Jesus Valenzuela atamasını görünce.
1: Peki. Burçin Keskin, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Güzel bir hafta sonu diliyorum, evet, bir kez daha. Evet. Hem sana hem de tabii ki izleyicilerimize, değerli İyi izleyenler. Hafta Yaşasın hafta sonu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A-Spor Radyo. Sporun Radyosu. Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Eksi 50 indirimi kaçırma. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 18 Temmuz 1930 yılında Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
4: Bir reklam.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın.

0: Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
5: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam.
8: A Spor Radyo.
9: Bir reklam.
10: Bankam Tombank kartıma bir.
9: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Reklam.
11: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
12: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
9: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
13: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
14: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
13: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
15: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
16: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Mutlu günler sevgili seyirciler. Bu programda sizlerle spor tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Belki daha önce hiç duymadığınız ilginç olayları, tarihe geçen sportif başarıları ve unutulmaz yıldızları spor tarihinin yaprakları arasında geçmişten bugüne uzanarak aktaracak, sizlere güzel bir yolculuk yaptıracağız. Özetle hem ilginç bilgiler edinecek hem de tarihe ışık tutan olaylara keyifli bir pencereden bakarak öğrenme fırsatı bulacaksınız. Öyleyse hiç vakit kaybetmeden başlayalım ve 1943 yılına gidelim.
2: 1943 yılında tüm dünyayı sarsan İkinci Dünya Savaşı'nın etkileri spor etkinliklerinin de en aza inmesine neden oldu. Savaşın getirdiği çeşitli yokluklar kulüplerimizi ve sporcularımızı da önemli ölçüde etkiledi. Kulüplerimizde malzeme sıkıntısı had safhayı buldu. İçinde bulunulan zor durumlara rağmen Türkiye'de spor faaliyetleri durmuyor, maddi ve manevi fedakarlıklarla yürüyordu. Bu arada Mısır'dan gönderilen formalar kulüplerimize dağıtılınca biraz rahatlama oldu. Ancak gelen formaların hepsinin şekli aynı, sadece renkleri değişikti. Sol üst ve sağ altla sağ üst ve sağ altları aynı renkli karelerden oluşan formalar giyiliyordu. Galatasaray'ın klasik iki parçalı, Fenerbahçe'nin klasik çubuklu ve Beşiktaş'ın o kar beyazı veya kömür karası formalarının yerlerini dört kareden ibaret formalar aldı. İstanbul Kupası'nın ikinci yılı 1942-43 sezonunda oynandı. İlk kupanın finalinde Fenerbahçe ile karşı karşıya

0: Galatasaray bu kupanın finalinde de karşısında Beşiktaş'ı buldu. Galatasaray final maçında güzel bir oyun çıkardı. 20. dakikada Gündüz Kılıç'ın golüyle 1-0 galip duruma geçen sarı kırmızılı takım, 62. dakikada Cemil Gürgen Erlentürk'ün golüyle farkı 2'ye çıkardı. Kemal Gülçelik'in 65. dakikadaki golü Beşiktaş'a biraz umut verse de Galatasaray defansı siyah beyazlı takımın forvet hattına başka izin vermedi. 89. dakikada Gündüz Kılıç kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak takımına kupayı getirdi. Böylece İstanbul Kupası ikinci yılında da Galatasaray'ın oldu. 1943 yılında Türk sporu için önemli bir yere sahip olan İnönü Stadyumu'nun temeli atıldı. İstanbul Vali ve Belediye Başkanı Dr. Lütfü Kırdar'ın girişimiyle İstanbul'da yaptırılmasına karar verilen ve planları ünlü İtalyan stat mimarı Vietti Violi tarafından çizilen İnönü Stadı'nın temeli 19 Mayıs 1943 günü Vali ve Belediye Başkanı Dr. Kırdar tarafından atıldı. Planları çizmeden önce İstanbul'a gelerek şehri dolaşan İtalyan mimar, en uygun yer olarak Dolmabahçe Sarayı'nın hemen arkasında İstable Amire adıyla anılan eski saray has ahırlarının bulunduğu alanı seçmişti. Burası kentin her yanına yakın, ulaşımı problem olmayan bir yerdi. Bu bölge ayrıca deniz yoluyla Üsküdar ve Kadıköy'e de yakındı. Zaten İstable Amire'nin harap ahırlarının yıkımına da başlanmıştı. Bu mevkide en büyük problem İstanbul'un önemli bir bölümüne hava gazı veren hava gazı fabrikasıydı. Doktor Lütfü Kırdar bu fabrikanın da buradan kaldırılıp şehrin dışına bir yere naklinin düşünüldüğünü söyleyince stadyumun yapılacağı alan belirlendi. Vietti Violi buraya göre bir plan hazırladı. Ünlü İtalyan mimar öyle bir plan ve maket hazırlamıştı ki denizden bakıldığında koca stadyum Dolmabahçe Sarayı'nın güzel dış görünüşünü asla etkilemiyordu. Vietti Violi 1939 yılında daha 2. Dünya Savaşı başlamadan İstanbul'a gelmiş ve bu yeri belirlemişti. Hatta stadın ilk temeli 19 Mayıs 1939 günü atılmıştı. Ancak araya giren 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği sıkıntılar bu inşaatın başlamasına engel olmuştu. Sadece yer hazırlanmış ancak inşaat bir türlü başlayamamıştı. Ünlü İtalyan mimarın planına ve hazırladığı makete göre stadın deniz tarafındaki açık tribünü en alçak noktayı teşkil ediyor. Karşısında ve hava gazı fabrikası tesislerinin bulunduğu yerdeki açık tribün kapalı tribünler hizasına yükseldiği gibi tam orta yerinde de yüksek bir maraton kulesi yer alıyordu. Stadın iç yüzündeki iki küçük kulecikten birinde bir disk atan atletle bir cirit atan atlet olacaktı. Bugüne dek ne o iki küçük kulecik üzerine o heykeller konulmuştur ne de stadın dış yüzündeki rölyefler. Tümünün yerleri boş kalmıştır. Ve inşaat eski bir sporcu olan yüksek mimar Şinasi Şehingray'ın kontrol mimarlığında başladı.
1: Şimdi ise spor tarihinde öne çıkan bir dönem olan 1956 yılındaki spor olaylarına göz atalım.
2: 19 Şubat 1956 Pazar. Bu müsabaka için evvela Macar takımı Mithat Paşa Stadı'nın oyun sahasına giriyor. Önde futbol üstadı olarak vasıflandırılan Puçkaş, arkasında Farago ve onları diğerleri takip ediyor. İşte Bozic, Kihi ve Lantos. Macarlar oyun sahasının ortasına geldiler.
0: 1956 5 Şubat günü Türkiye'nin dört bir yanındaki futbol severler güne ayrı bir heyecanla başladı. Çünkü futbol dünyasının gözünde efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımı amili futbol takımımızla karşı karşıya gelecekti. Dünya futbolunda o yıllarda efsane takım olarak kabul edilen Macar milli takımının Türkiye'ye gelişi bile başlı başına büyük bir olaydı. Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en güçlü takımlarından biri olan ünlü Macaristan milli takımını taşıyan uçak İstanbul'a indiğinde Türk futbol severlerinde heyecan

0: hüsranı başlamıştı. 1956 kışı İstanbul'u birden etkilemişti. Macar milli takımını getiren uçak Yeşilköy Havalimanı'na indiğinde şiddetli tipi vardı. Maçın oynanacağı İnönü Stadı tüm İstanbul gibi kalın kar tabakasıyla kaplıydı. Sahada maç oynanamazdı.
1: Türk milli takımının o günkü Macaristan milli takımını 3-1 gibi bir skorla İstanbul'da yenmesi, yani bizim futbol tarihimizin milli takımlar bazında dünya üçüncülüğümüz var, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılışımız falan var da, ama o Macar galibiyeti hakikaten efsane Macar galibiyeti olarak tarihe geçmiştir. Neden? 54 Dünya Kupası'nda bir Macar milli takımı var. Bütün dünyanın imrenerek, keyifle seyrettiği bir Macar milli takımı. Ve 54 Dünya Kupası'nın da en büyük favorisi. Yani diyorlar ki açık ara şampiyon olur. Keşke ötekiler katılmadan teslim olsalar falan gibi yazılar çıkıyor gazetelerde. Ve bu Macar milli takımı grup maçlarında, o zaman statü çok değişik, bugünküne benzemiyor, Almanya'yı yendi. Ve büyük bir rastlantı eseri, final Almanya ile Macaristan arasında düştü. İki takım oynayacak. Macaristan nasıl olsa Almanya'yı daha evvel yendi. Şimdi de yenip Dünya Kupası'nı kazanacak, ama öyle olmadı. Ve kupayı Almanya kazandı. Tabii o maçta Puşkas'ın sakatlanması büyük bir dezavantajdı Macar milli takımı için. Ama yine de o Macar milli takımı Dünya Kupası'nı kaybetmiş olmasına rağmen şöhretinden ve beğenisine hiçbir şey kaybetmedi. Ve o kadar enteresan ki neredeyse bütün ülkeler Macaristan Futbol Federasyonu'nun önünde değil tabii, telefonla veya artık neyle o zaman haberleşiliyorsa teknik olarak, kuyruğa girdiler. Ya ne olur gelin bizde de bir özel maç oynayın şu takımla diye. Bunlar arasında Türkiye'de oldu. Ve o Macar milli takımı iki çok önemli oyuncusu gelmedi Türkiye'ye. Birisi kaleci Grosis, biri de Kocis, futbolcu sağ açık. Onun dışında Puşkasıyla, şusuyla, busuyla, hepsiyle Macar milli takımı Türkiye'ye geldi.
0: Macarlar da durumu kabul etmişti. Vakitlerinin kısıtlı olmayışı Türkiye Futbol Federasyonu'nun işini daha da kolaylaştırmıştı. Bu efsane takımın yaratıcısı ve Macaristan futbolunun bir numaralı ismi olan Gusov Sebeş durumu anlayışla karşılamış, İstanbul'da kar dinip ortalık düzelene kadar diğer şehirlerde birkaç maç oynamayı kabul etmişti. Bu haber İstanbul dışında büyük sevinç uyandırdı.
1: İstanbul'da bizim milli takımla oynamadan önce İzmir ve Ankara muhtelitleri o zamanki lafla karmalarıyla oynadılar. Yani biraz turşuları da çıktı diyebiliriz. O zamanki yol yorgunlukları, işte şimdiki gibi uçak kalkıp bir saatte gitmiyor. Ve en sonunda İstanbul'a geldiler. Bizim milli takımdan oynayacaklar. Enteresan şeyler var çünkü hava çok kötü. Maçın teyir olma ihtimali var. Yani o karda, kışta, zeminde, İnönü'nün hele o zamanki halinde. Ya maçı işte ertelesek mi falan filan derken, Allah'ın işi derim ben hep, öğlen saat 11'de güneş açtı İstanbul'da. Bir tane bulut kalmadı havada. Düşünebiliyor musun? Soğuk, serin. Ama yani yağmurun damlasının düşme, karın damlasının düşme ihtimali yok. Çünkü yazın bile bu kadar berrak bir hava olmaz. Acaba dedim, hani biz de o zaman daha genciz. Acaba dedim bizim futbola bir kıyak mı buluyor yani, nedir diye. İşte ben de o zaman 11 yaşındayım. Rahmetli babamın sayesinde. Çünkü yöneticiydi işte çok büyük bir kulüpte. Numaralı tribünden o maçı önce götürülmüyordum. Hava çok soğuk, kar, kış, kıyamet, hasta olur diye rahmetli annem izin vermiyor. Fakat bir anda öyle hava açınca, yani belki ısı olarak açmadı ama atmosfer olarak açınca izin çıktı. Ben de gittim. Çünkü numaralı, yani İnönü Stadı'nın eski numaralısından birinci bloğun iki şeyliydi, iki katlıydı. Birinci katın en üstünden ayakta seyrettiydim hatta. Ve biz o Macar milli takımını o açan güzel havada 3-1 yendik. Dünya

0: Dünyada yankı uyandırdı. Ya işte Türkler Macarları 3-1 yenmiş falan filan. Hani 1-0 falan da değil. 3 tane atmışız. Bayağı yankı uyandırdı. Bizim milli takımdan bayağı bahsetmeler oldu. Dünya basınında. Turgay, Büyük Ali, Büyük Ahmet. Çok enteresan. Büyük Ali bir sağ bek değil. Fakat o zaman Can Demir sakat, bir sağ bek bulunamadı ve Büyük Ali'den bir sağ bek yaptılar. Bek hattı o zamanki deyimiyle, diziliş tanımıyla. Mustafa Naci Nusret hafattı. Mustafa sağ bek, Beton Mustafa lakabı. Naci Erdem sağ şu anda Fenerbahçe'nin kaptanı. Nusret Beşiktaşlı. Sonra Vefa'da da oynadı. Forvet dediğimiz yani hücum hattında İsvendiyar, Coşkun, Metin, Kadri Lefter. Hatta o maçta Suat Mamat oynamadı Galatasaray'la. Coşkun abi, rahmetli Coşkun Özhan'ın ilk takımda senelerce görev yaptı. O oynadı sağ içte. Gollerimizden birini penaltıdan, diğerini normal Lefter attı iki tane. Bir tane de Metin Oktay attı. Ve biz o Macar milli takımını sadece kaleci Grosics ve Kocis'in olmadığı. Puşkaslar falan filan. Hatta ben, bana hep Farago, Buzanski, Lantos. Kaleci Farago diye bir yedek kaleci. Buzanski sağ bek, Lantos sol bek. Onlar kaldı aklımda. Kaç sene geçmiş? 60 küsür sene. İşte Hidakuti var. Puşkas var. Ondan sonra Zibor var. Sol açık meşhur. Yani bunların, yani iki tane adam gelmedi topu topu. Ama şöyle, bizim ilk takım o gün çok iyi oynadı. Bir de onlar işte bu İzmir-Ankara seyahatlerinde tabii turşu gibi oldular.
1: Beklenen gün geldi çattı. Takvimler 19 Şubat'ı gösteriyor. Gün, futbol tarihimize damga vuran karşılaşmanın günü. Milli takımımız 4 yıl Avrupa'da bir fırtına gibi esen ünlü Macaristan'ı İnönü Stadı'nda 3-1 yendi. Takvimler 9 Mart'ı gösteriyor. Ali Sami Yen Stadı Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Tarihi maçlara ev sahipliği yapacak olan Ali Samiye'nin inşaatı uzun ve sancılı sürdü. 1943 yılında ihtiyacı görecek şekilde inşası başlayan, 1945 yılında açılan ama ulaşım zorluğu sebebiyle terk edilen Ali Samiyen, takvimler 1956'yı gösterdiğinde Galatasaray Spor Kulübü'ne devredildi. Küçük bir not. Stadın inşası Galatasaray'a devredildikten tam 8 yıl sonra, yani 1964 yılında tamamlanabildi. Geçelim olimpiyat tarihine. 1956 kış olimpiyatları, 1956'da İtalya'da düzenlenen tarihteki 7. kış olimpiyatı. 1956 yılında kış olimpiyatlarına 32 ülke katıldı. Sovyetler Birliği ilk kez olimpiyatlara katılmış ve diğer tüm ülkelerden daha fazla madalya kazanmıştı. Sovyetler Birliği 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 16 madalya kazandı. Avusturya 4 altın, 3 gümüş, 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla ikinci oldu. Avusturya'yı 3 altın, 3 gümüş, 1 bronz olmak üzere 7 madalyayla Finlandiya 3. sıradan takip etti. Alp disiplininde yarışan Tony Saylor tüm kategorilerde, yani iniş, slalom ve büyük slalomda altın madalya kazandı.

1956 yılına yaz olimpiyat oyunlarıyla devam edelim. 1956 yaz olimpiyatları ya da resmi adıyla 16. olimpiyatları.

Olimpiyat Oyunları 1956 yılında Avustralya'nın Melbourne şehrinde düzenlendi. Türkiye Melbourne Olimpiyat Oyunlarına yalnızca güreşçilerle katıldı. Atasporumuz güreşte, madalyaları ise bir bir sıraladık. 1956 yılı Melbourne Olimpiyatları'nda Greco-Roman stil 73 kiloda Mithat Bayrak, serbest stil ağır siklette Ahmet Kaplan, serbest stil 57 kiloda Mustafa Dağıstanlı birinci oldu. Olimpiyat tarihinin en özel anlarından birisi olarak gösterilen Macaristan su topu milli takımının 1956'da Sovyetler Birliği'ni 4-0 mağlup etmesi. 61 yılı devirdi Macaristan o günden bu yana. Yalnızca olimpiyat ve dünya şampiyonalarına damga vuran bir su topu milli takımına sahip olmasından öte, spor tarihine damga vuran kült bir maçla da anılıyor o yılki olimpiyatlar. İlk bakışta bir spor müsabakasından çok bir muharebeyi andıran bu isim, 1956 yılında yapılan bir su topu karşılaşmasına dayanıyor. Germany. But on performances there was little doubt that the gold medal would go to either Hungary or to Yugoslavia. Meeting Russia's forcing play with clever... Aradan geçen 61 yıla rağmen hala konuşuluyor olmasının en temel sebebi ise Macarların Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının en önemli sembollerinden birisi olması. Avustralya'da düzenlenen 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda gerçekleşen su topu yarı final mücadelesi merakla bekleniyordu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanların işgalinden Sovyetler tarafından kurtarılsa da Sovyetler Birliği'nin ülke yönetimi üzerindeki hakimiyetini bırakmayı reddetmesi Macarların bu maça farklı bir gözle bakmasına neden olmuştu. Ülkede çıkan ayaklanmayı Sovyetlerin güç kullanarak bastırması ve Budapeşte'nin bombalanması üzerine takımın en genç üyesi ve yıldızı Erwin Zador da bu fikirlerin altında maça hazırlandıklarının altını çiziyordu. And Yugoslavia 3 and drawn 1. Their total 7. So a win or a draw would give the gold medal to Hungary while a win would place Yugoslavia first. Artık yalnızca kendimiz için değil, tüm Macar halkı için oynuyorduk. Bu maç bizim karşılık verebilmemiz için tek şansımızdı. Macarlar tüm güçleriyle saldırıyor, havuzda adeta halklarının kurtuluşu için bir mücadele veriyorlardı. Macarlar maçı çok iyi götürüyordu ve hatta 4-0'lık skorla öndeydi. Maçın son anlarında ise Sovyet oyuncusu Valentin Prokopov, savunmakta görevli olduğu iki golün sahibi Zador'a yumruk attı. Zador'un sağ gözüne gelen yumrukla yüzü kanadı ve işte o an ortalık karıştı. Yarıda kalan maç yetkililer tarafından 4-0 Macarlar lehine tescillenecek ve maç artık Melbourne Kan Gölü olarak anılacaktı. O dönemde henüz 21 yaşında olan Zador, olimpiyatların ardından ülkesi Macaristan'a dönmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeyi tercih etti. Burada su topunun bir spor olmaması üzerine yüzme antrenörü ve iş adamı olarak hayatına devam etme kararı aldı. Points is two for a win and one for a draw. Prior to this game, Hungary had won four matches, that is gained 8 points and Yugoslavia. Antrenörlük döneminde yüzme efsanelerinin arasında yer alan ve 1960 ve 70'lerde havuzda fırtınalar estiren Mark Spies'in hocalığını yaptı. Spies, 1972 Münih Olimpiyatları'nda 7 farklı dalın hepsinde dünya rekoru kırarak altın madalyaya uzanmıştı. Phelps gelene kadar da rekor ondaydı. İngiltere ve İskoçya'da bulunmuş olsa da Doğu Avrupa'nın domine ettiği sporlardan biri haline gelen su topunda Macaristan'ın yerini açıklamak için olimpiyat ve dünya şampiyonalarına bakmak yeterli aslında. Macaristan bu sporun tarihine geçiyor. Tabii o kadar basit değil. Su topu kültürünün sebebine bakacak olursak iki şey ön plana çıkıyor. İlki ülkedeki su oyunları kültürü.

Yüzme, atlama, dalış, sualtı hokeyi ve benzeri birçok spor su topu kültürü kadar derin yer etmiş durumda ülkede. Macaristan her ne kadar denize ulaşımı olmayan bir ülke olsa da sıcak su kaynaklarına kolaylıkla ulaşılabilen kapalı havuz sayısı ve yüzücü eğitiminin çok yüksek olduğu bir ülke. Spor kültürüne ve Macaristan'a en az bir kez bile gitmiş herhangi bir insanın rahatlıkla görebileceği gibi. Sporcu genlerine sahip çocukların küçük yaşta spora başlaması, erkenden yüzme öğrenmesi ve sık sık devletin sağladığı yüzme havuzu imkanlarından yararlanması su kültürüne aşina olmalarını sağlıyor. Bunun yanında Doğu Avrupa'daki handbol kültürünün de su topuna yatkınlıkta şüphesiz bir etkisi var. Macar çocuklar herhangi bir beden eğitimi dersinde ya da herhangi bir hafta sonu aktivitesinde yüzmeyi ve handbolu birleştiren su topuna doğal olarak birçok ülkedeki akranlarından daha yatkın oluyor. Yapılması en zor sporlardan biri olan su topunun tarihine geçmek, spor kültürü en yüksek olan ülkelerden birçoğu için mümkün olmadı. Macaristan bunu gerçekleştirirken gençlerini kendi kültüründen ve genlerinden gelen öğelerle birleştirip fiziklerini bu kadar yüksek bir sporda söz sahibi olmasıydı.

0: Dönelim tekrar 1956 yılının yaz olimpiyatlarına. Sovyetler Birliği o olimpiyatlardan evine eli en dolu dönen ülke oldu. 37'si altın, 29'u gümüş, 32'si bronz olmak üzere tam 98 madalya kazandı. Amerika Birleşik Devletleri 32'si altın, 25'i gümüş, 17'si bronz olmak üzere 74 madalya alarak olimpiyatlarda ikinci oldu.
1: Спортсмены проходят первые 300 метров. Бег ведет новозеландец Халберг. Далее Хьюсон...
0: Ev sahibi Avustralya ise 13 altın, 8 gümüş, 14 bronzla 35 madalyanın sahibi oldu ve 3. sıraya aldı. Su topu dehalarını yetiştiren Macaristan ise 9 altın, 10 gümüş, 7 bronz, toplamda 26 madalyayla 1956 yaz olimpiyatlarında madalya sıralamasında 4. olabildi. He's out to beat one man, his arch rival Harold Connolly of Boston. 1956'nın Kasım 11'inde Türk atletizminin ilk büyük isimlerinden ve en eski spor yazarlarımızdan Ömer Besim Koşalay geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
2: ...1963 yılındaki spor olaylarına göz atacak olursak... ...o dönemlerde normal olarak görülen bir karara Galatasaray'la şahit olduk. Sarı Kırmızılı ekip Şampiyon Kulüpler Kupası'na yazı turayla veda etti.
0: Spor tarihine baktığımızda 1960'lı yıllar... ...hem dünya spor tarihinde hem de Türk spor tarihinde... ...önemli müsabakalara sahne oldu. 1963 yılı Galatasaray için Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'na bir şanssızlık yılı oldu. 1962-1963 sezonunda Romanya şampiyonu Dinamo Bükreş'te Polonya şampiyonu Bayern'i eleyerek 3. tura yükselen sarı kırmızılı takımın karşısına Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri çıkmıştı. İtalya şampiyonu Milan. 27 Şubat 1963 günü İstanbul'da yapılan ilk maçı 3-1 kaybeden Galatasaray, 14 Mart 1963 günü Milano'da oynadığı maçta da bu takıma 5 farkla yenilerek kupadan ilerlemişti.

Üçüncü tura kadar yükselmek hiç kuşkusuz büyük onurdu. Ancak bu turda Milan'la eşleşmek de talihsizliğin ta kendisi olmuştu.

1963-1964 sezonuna da Cimbom iyi girdi. 11 Eylül 1963 günü İstanbul'da 4-0 yendiği Macaristan şampiyonu Ferencvaros'a, Budapeşte'de 11 Ekim 1963 günü 2-0 yenildi ve averaj üstünlüğüyle tur atlayan taraf oldu.

İkinci turda ise Galatasaray'ın karşısına İsviçre şampiyonu Zürih çıktı. 14 Kasım 1963 günü Zürih'te yapılan maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, 27 Kasım'da İstanbul'da oynadığı maçı Metin Oktay'ın penaltılardan attığı 2 golle 2-0 yenince, iş statü gereği tarafsız sahada oynanacak 3. maça kaldı. 11 Aralık 1963 günü Roma'da oynanan 3. maçın ilk yarısı 0-0 berabere sonuçlandıktan sonra 76. dakikada yediği gole Metin 84. dakikada cevap verince maç 1-1 berabere sonuçlanarak uzatmalara gitti. 92. dakikada Uğur'un golüyle sarı kırmızılı takım 2-1 öne geçtiyse de 118. dakikada yenilen bir gol durumu 2-2 yaptı ve uzatma devresi de berabere sona erdi. Hangi takımın elenip hangi takımın tur atlayacağı statü gereği kurayla belirlenecekti. Maçın hakemi kura atışını saha ortasına ve takım kaptanlarıyla beraber yaptı ve kurayı kazanan taraf Zürih oldu. Böylece Galatasaray bir yazı turayla elenip turnuvaya veda etmiş oldu. ...1962'de UEFA tarafından takımlarımızın Kupa Galipleri Kupası'na katılma zorunluluğu getirmesiyle Türkiye'de de kupa düzenlemesi mecburileşir. 1962-63 sezonundan itibaren Türkiye Kupası adıyla başlatılan bu yeni organizasyonun ilk şampiyonu Fenerbahçe'yi 2 maçta da 2-1 yenerek Galatasaray olur. ...1963 yılı Türk Milli Futbol Takımı için en kısır sene oldu. Bu yılın içinde Ay Yıldızlı takımımız oynadığı 4 maçta bir tek gol bile atamadı. 27 Mart 1963 günü İstanbul İnönü Stadı'nda İtalya ile oynadığımız Avrupa Kupası maçını 1-0 kaybederken 22 Eylül 1963 günü Poznan'da Polonya ile oynadığımız özel maçta da 0-0 berabere kaldık. 28 Eylül 1963 günü Frankfurt'ta Almanya ile oynadığımız özel milli maçta da 3-0 mağlup olan milli takım, 9 Ekim 1963 günü Ankara'da Romanya ile oynadığımız milli maçta 0-0 berabere kaldı ve koskoca 1963 yılını milli takımımız bir gol sevinci bile yaşamadan kapattı. 'Akdeniz oyunları, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında toplumsal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak için düzenlenen spor müsabakalarıdır. Olimpiyat kuralları çerçevesinde düzenlenen Akdeniz oyunlarının düzenlenme fikri ise ilk defa 1948'deki Londra Olimpiyatları sırasında Milletler Arası Olimpiyat Komitesi As Başkanı ile Mısır Olimpiyat Komitesi Başkanı Muhammed Tahir Paşa'nın Türkiye, Yunanistan, İtalya, Fransa, Yugoslavya, İspanya, Lübnan ve Suriye Milli Olimpiyat Komitesi temsilcilerine yaptığı teklifle gündeme geldi. Teklifi görüşmek üzere Mısır'da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Türkiye'yi Burhan Felek temsil etti. Görüşmeler neticesinde 23 maddelik bir statü hazırlanarak Milletler Arası Akdeniz Oyunları Komitesi kuruldu. Merkezi Atina'da bulunan komite oyunlarda uyulacak kuralları belirledi. Buna göre her 4 senede bir Akdeniz ülkelerinin amatör sporcuları arasında Akdeniz'e kıyısı olan bir şehirde yapılmakta ve 15 gün sürmektedir. Mısır, Fas, Fransa, İspanya, İtalya, Lübnan, Malta, Monako, Suriye,

0: Tunus, Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan olmak üzere 13 ülkenin katıldığı 4. Akdeniz Oyunları 21-29 Eylül tarihleri arasında İtalya'da düzenlendi. Türkiye tamamı erkek 99 sporcu yolladığı şampiyonada 10'u altın olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak madalya sıralamasını 4. olarak tamamladı. 1963 yılında 22. Balkan Oyunları Sofya'da düzenlendi. 5000 metrede Muharrem Dalkılıç'ta altın madalya kazandığımız turnuvada bir de bronz madalya geldi. Bulgaristan'ın 152 puanla Balkan şampiyonluğunu kazandığı turnuvada Türkiye 24 puanla 5. oldu. Türkiye'de kurulan 1. Futbol Ligi 5. yılını tamamlamış, sıra bu güzel organizasyonu Anadolu'ya yaymaya gelmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak, 1. ligden düşen İstanbul, Ankara ve İzmir takımlarının yanı sıra diğer büyük illerin ekiplerinden oluşan yeni bir lig hayal ediyordu. Orhan Şeref Apak bu amaçla ilgili olarak öncelikle Bursa ve Mersin kentine giderek amatör spor kulüp başkanları ve kentin önde gelenleriyle görüştü.
1: 62-63 yılında şöyle bir baktığınızda İstanbul, Ankara ve İzmir'in mali profesyonel liglerinden düşen takımlar artı Adana Demirspor yeni kurulacak ligin takımlarını oluşturuyorlar ya da kulüplerini oluşturuyorlar. Ama bunun dışında da çünkü takım sayısı az, şöyle düşünürsek bunları saydığımızda 11 takım falan çıkıyor. Onun dışında da o yıl Türkiye Amatör Futbol birinciliğini kazanan Çukurova İdman Yurdu var. Şimdiki Mersin İdman Yurdu. Ona da teklif götürüyorlar. Onlar da şampiyon zaten, hak etmişler. Onları alıyorlar.
0: Bursa'da ilk öneriyi Merinos'a götüren, buna karşın red cevabı alan APAN temasları olumlu geçerken maddi güçlük içindeki amatör kulüplerin birleşmesi fikri ortaya atıldı. Profesyonellik için gerekli olan teminat böylece bulunabilirdi.
1: O dönemlerde profesyonel takımların dışında futbolun çok canlı olduğu, etkin olduğu kentlerden biri de Bursa. Bu nedenle Orhan Şeref Apak Bursa'ya geliyor. Önce kurum kulübü, müessese kulübü olan Merinos'a olanakları iyi olduğu için onunla bir görüşme yapıyor. Merinos kulübünün yetkilileri bunu kabul etmiyorlar. Daha sonra Bursa'nın diğer önemli kulüplerine, tarihi geçmişi olan kulüplerine teklif götürülüyor. Hatta bu teklif götürürken birleşme yolunu öneriyor.
0: Maddi ve manevi imkansızlıklar içinde yıllardan beri ayakta kalabilme savaşı veren Bursa'nın 5 eski köklü spor kulübünün temsilcileri bir araya gelerek Bursa'nın adını taşıyacak bir kulüp kurarak profesyonel milli lige doğru ilk adımlarını atmaya karar verdiler.
1: Akın Spor biraz çekingen davranıyor. Buna karşın diğer kulüpler, düşünün ki bir 58'de devalüasyon var. Aynı yıl kapalı çarşı yangını geçiriyor Bursa. 1100 dükkan yanıyor. Yani büyük bir ekonomik sıkıntı var. 1960 ihtilalinin sonuçları zaten belli. Ama ihtilal hükümetleri ya da onu destekleyenler halka şirin görünmek de istiyorlar. Bir takım organizasyonlara giriyorlar. Belki de Türkiye 2. Lig'in kuruluşu da buna bağlı olabilir. Tabii bu sadece benim yorumum. Ondan sonra Bursa'ya geliyor, işte kulüplerle görüşmeler başlıyor. Kuruluşu, geçmişi daha 1924 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na üye olan Bursa İdman Yurdu'na dayanan bir Acar İdman Yurdu var. Sanatkarlarla birleşip önce Sanatkarlar İdman Yurdu, daha sonra 34'ten sonra da Acar İdman Yurdu adını alan bir kulüp var. En eskisi o. Onlar bu işe olur veriyor son başkanlarıyla beraber. Ardından 1927'de kurulan İnkişaf Kulübü var. Onlar da 34'teki soyadı kanunundan sonra Akın Spor adını alıyor. Onlar da iki kulüp arasında rekabeti ateşleyen kulüplerden bir tanesi. Yani Acar Akın rekabeti Bursa'nın sembolü haline gelmiş. Daha sonra mübadele göçmenlerinin oluşturduğu işte Muradiye semtinin takımı, o da 1930'lara varıyor. Muradiye Spor diye kurulup sonra Çelik Spor adını alan bir kulüp var. Onlardan daha genç olan bir kulüp daha Pınar Spor. O da Pınarbaşı semtinin 1947 kuruluşlu. 1953'te 51'de Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin oturduğu semtin kulübü olan İstiklal Kulübü de var. İşte bu 5 kulüp birleşiyor. O sırada zaten kulüp sayısı 10 Bursa'da, amatör kulüp sayısı 5'i.

0: Görüyorlar, uzun görüşmelerden sonra bir takım teminatlar temin ediliyor falan. Hatta kimilerine göre 100, kimilerine göre 50 bin liralık bir teminat var. Futbolcuların alacaklarına karşılık olsun diye o dönemde bile. Bu teminatı bulurken dahi zorlanan bir kulüp yapısı var. O derece ekonomi kötü bir durumda. Buna rağmen bu temin ediliyor. Ve bir Haziran 1963'te resmi başvuru yapılıyor. 5 kulübün birleştiği, FES olduğu, yeni bir genel kurulu yapılarak yeni bir kulübün oluşmasına dair valiliğe bir başvuru yapılıyor.
1: Acar İdman Yurdu, Akın Spor Kulübü, Pınar Spor Kulübü, Çelik Spor Kulübü ve İstiklal Kulüplerinin birleşmesinden Bursa Spor Kulübü doğdu.
0: 1 Haziran 1963 kuruluş tarihi olarak belirleniyor. Tarihe öyle geçiyor. Kulübün renkleri nereden kondu derseniz işte klasik yeşil Bursa olduğu için Ova'nın yeşili ve Uludağ'ın beyazını alan bir şekilde. Aslında Pınar Spor'un da yeşil beyaz ama onların rengini almaktan ziyade hepsini birleştirici bir renk olsun diye bu seçiliyor. Amblemdeki 5 yıldızın anlamı da bu. İşte siyah Acar İdman Yurdu'nu, sarı İstiklal'i, kırmızı Akın Spor'u, yeşil Pınar Spor'u temsil ediyor. İstiklal de siyah temsil ediyor.
1: Böylece Bursa Spor'u doğuran 5 kulüp de bu kulüpte ebediyen yaşayacaktı. 1 Haziran 1963 günü resmen kurulan Bursa Spor Kulübü böylece spor dünyamıza ilk adımını atmış oldu.
2: ...1977'de Türk boksu yeniden canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bu yıl içerisinde Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe, kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finalini adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
1: Yıl 1977.
3: Ligin düğümü Trabzon'da çözülüyor. Kader maçı Trabzonspor Fenerbahçe büyük bir mücadele. Ali Kemal Hüseyin'i yuvarladı. Tekrar Ali Kemal'de. Verkaç yaptılar. Hüseyin ceza sahasının önüne boşalttı. Ali Kemal pasını verdi. Hüseyin dönüyor Yılmaz'dan önce. Hüseyin karşı karşıya. Adil boşaltıyor kalesini. Kaçıracak Hüseyin. Vurdu yerden gol. Herkes birbirine sarılıyor. Bu zafer sevinci.
1: Karadeniz fırtınası Trabzonspor 1977 yılında da şampiyonluğa ulaştı. O yıl Ahmet Suat Özyazıcı önderliğinde Şenol Güneş, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Kadir Özcan, Bekir Barçın, Ali Kemal Denizci, Cemil Ustaoğlu, Hüseyin Tok, Bülent Kantarcı, Tuncay Soyak, Ali Yavuz, Güngör Şahinkaya, Necmi Perekli, Ahmet Ceylan, Necdet Erürgünlü kadrosuyla ligin tozunu attı. Bordo Maviller 1976 yılında 43 puanla sezonu zirvede tamamladı. Trabzonspor bu müthiş kadrosuyla kupalara da ambargo koydu. Bordo Maviller 1977 yılında Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la kozlarını paylaştı. Trabzon'daki maçı ev sahibi takım 1-0 kazanırken İstanbul'da oynanan rövanş maçının 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitince Karadeniz ekibi kupayı havaya kaldırdı. Aynı yıl Başbakanlık Kupası finalinde Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Türkiye Ligi ikincisi Fenerbahçe ile kupa finalisti Beşiktaş'ın Başbakanlık Kupası finali adeta nefes kesti. Ankara 19 Mayıs stadında oynanan final maçında kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu. 12. Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde ise yine Beşiktaş'la Trabzonspor karşılaştı. Hilmi Okun yönettiği dev final maçının normal süresi 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Uzatma bölümünde de eşitlik bozulmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Şenol Güneş'in devleştiği penaltı atışlarında kupaya Bordo Maviller ulaştı. Eczacıbaşı basketbol takımı 1975-76 yılında başlayan üstünlüğünü 76-77 yılına da taşıdı. Oynadığı 22 maçın 19'unu kazanıp 3'ünü kaybeden Eczacıbaşı 60 puana ulaşarak ikinci kez şampiyonluğu kucakladı. O yıl Beşiktaş Basketbol Ligi'ni 58 puanla ikinci, İTÜ ise 50 puanla 3. sırada noktaladı. 1977 yılının en önemli spor olaylarından biri de Yıldız Milli Basketbol takımımızın kazandığı Avrupa Şampiyonluğu oldu. Takvim yaprakları 22 Temmuz 1977 tarihini gösterdiğinde Yıldız Milli Basketbol takımımız parkede adeta fırtına estirdi. Yıldız Milli takımımız finalde Yugoslavya'yı 68-66 yenerek zirveye çıktı. Son yıllarda oldukça durgun bir safhaya girmiş olan Türk boksu 1977 yılında canlandı. Boksörlerimiz takım halinde Balkan şampiyonluğunu kazandıkları gibi ferdi olarak da 5 altın 4 bronz madalya kazandı. Bursa'da yapılan Balkan boks şampiyonasında 48 kiloda Mustafa Genç, 51 kiloda Nuri Eroğlu, 54 kiloda Kemal Sonunur, 71 kiloda Aydemir Dağlar altın madalyaya ulaştı. Aynı sene Ankara'da yapılan 36. Balkan oyunlarını Türk atletleri bir altın ve bir bronz madalya ile kapadı. 1977 yılında ülkemize genç bir Yugoslav kaleci geldi. Karşınızda Bosko Kaygalić. Genç yetenek önce Fenerbahçe ile anlaşıyordu. Ancak Sarı Lacivertliler bir başka Yugoslav kaleci İvan Çeviç ile anlaştı. Kaygalić de Galatasaray'a imza attı. Sempatik kaleci Türk futbol severlerin büyük beğenisini kazandı. Ancak bir tatil gezisi için ülkesine giderken geçirdiği trafik kazası hayatını kaybetmesine sebep oldu. Kaygalić aramızdan çok genç yaşta ayrılmıştı. Onun ölümü Türk futbol severleri derinden yaralamıştı. Galatasaray'ın diğer kalecisi Nihat uzun süre üzerinde Kaygalić yazılı formayla mücadele etti ve uzun süre adını sahalarda yaşatmış oldu. 1903 yılından bu yana gerçekleştirilen ve dünyanın en prestijli yarışı olan Fransa Bisiklet Turu 1977 yılında büyük heyecana sahne oldu. Sarı moyunun gururla giydiği bu turnuva doping skandallarıyla, zaferleriyle, hüzünleriyle her yıla damgasını vurmayı başardı. 1977 yılında yapılan Fransa bisiklet turunu Bernard Tevene kazandı. ...1977 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası 25 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında Finlandiya'da düzenlendi. 10. şampiyonaya 12 Avrupa ülkesi katıldı. Maçlar Helsinki ve Oulu kentinde oynandı. Avrupa şampiyonluğunu Sovyetler Birliği üst üste 4. toplamda 6. kez kazandı. Aynı yıl kadınlar finalinde Sovyetler Birliği ile Doğu Almanya kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden yenen Sovyetler Birliği şampiyonluğa ulaştı.
2: Arşiv Odası programının sonuna geldik. Hoşça kalın.

A Spor Radyo. Spor'un radyosu. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil.

0: Yaşa.
1: Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.

0: Ağası Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 18 Temmuz 1930 yılında Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
5: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
4: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Karavan tutkunlarından ilham veren hikayeler. Yeni nesil karavanlar, glamping rotaları, eko kamplar ve çok daha fazlası. Karavan ve kampla doğaya kaçmanın tam zamanı. Üstelik yol günlüğüm kamp defteri hediyesiyle birlikte.
0: Spor Radyo.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
10: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
8: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
11: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.

0: Ü gemi sahipleri ve işletmecilerine gönderdiği talimatla ikinci bir duyuruya kadar Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemilerde Hint denizcilerin görevlendirilmemesini istedi. Dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artması, enerji arzı ve küresel deniz taşımacılığı açısından endişeleri büyütüyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Mutlu günler değerli izleyenler. Aspor ekranlarına hoş geldiniz. Spor gündemi programıyla karşınızdayız. Bildiğiniz gibi transfer dönemindeyiz. Sıcak gelişmeler oldukça bu ekranlarda ekranlarınıza yansıtıyoruz. Sevgili Nevzat Dindar ve Ogün Şahinoğlu bugün stüdyo konuğum, iki değerli konuğum. Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u konuşacağız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de son olarak Greenwood imzayı atmıştı. Mason Greenwood Fenerbahçe yıldız oyuncusuna kavuşmuştu. Galatasaray'da bir ayrılık oldu geçtiğimiz günlerde. Mauro Icardi ayrıldı. Onun yerine kim alınacak? Bunu konuşacağız. Beşiktaş'a baktığımızda Leandro Trossard'a kavuş bir Beşiktaş var. Ayrıyetten Muhammed Salah'ı bekliyor Beşiktaşlılar, Beşiktaş taraftarı. Ve son olarak Trabzonspor, Ulay'ı Fiorentina'ya çok yakın, ayrılığa çok yakın. Trabzonspor'u da konuşacağız. Gündem bu şekilde. Sevgili Nevzat Dindar ve Ogün Şahinoğlu, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Hayırlı olsun bu arada.
2: Çok
1: ilk programımız.
2: Sağ olun.
1: Evet. Kampta elim denk gelemedik.
2: Evet,
1: İlk kez yan yana beraberiz.
2: Çok teşekkürler.
3: Merhaba. Ben de hayırlı olsun diyeyim. Hem de ilk program. Hayırlısı olsun.
2: İnşallah bakalım. Çok teşekkürler. Sağ olun. Dilerseniz Beşiktaş'la başlayalım.
1: Tabii olur.
2: Az önce de bahsettiğim gibi Beşiktaş Leandro Trossard'la anlaşmaya vardı. İmza töreninde de çok sıcak görüntüler de oldu Dolmabahçe'de.
1: Evet.
2: Leandro Trossard imzayı attı. Hemen ardından Beşiktaş taraftarından bir tezahürat yayınlandı. Ya Allah, Bismillah. Muhammed Salah sesleri duyuldu. Bunu sık sık da ekrana getirdik. Sevgili Ogün Şahinoğlu, istersen seninle başlayayım. Bu transferin olasılığı nedir? İlk görüşmelerin olumlu geçtiği yönde haberleri de paylaştık izleyenlerimizde. Söz sende.
1: Yani Muhammed Salah transferinin olasılığı çok yüksek şu an. Yani 2-3 gün önce başlayan bir hadise değil bu arada. Bunu da belirteyim. Neden olmadığını da şöyle söyleyeyim. Çünkü ben kampın henüz ilk haftasındayken bir haber almıştım. Başkanın büyük hayali Muhammed Salah olduğuna yönelik. Başkan Serdar Adalın'ın kampa katılmasını bekledim açıkçası. Biraz bizzat birebir kendisine sorabilmek açısından. Sonrasında Kaya Temel burada Aspor ekranlarında paylaştı önerildiğini. Birkaç gün sonrasında. Dolayısıyla hani bir süredir var olan bir hikaye. Salah ve Beşiktaş hikayesi. Ve görüşmeler çok olumlu geçti. Menajeri buradaydı biliyorsunuz. Yani avukatı, menajeri buradaydı. Bir görüşme yapıldı ve bu görüşmede Salah cephesinin ilk etapta istediği rakamın biraz aşağıya düşürüldüğünü biliyoruz. Bu da 15'ten 12'ye kadar inen bir ücretten bahsediyoruz. Beşiktaş'ta bu rakamlara çıkmayı şu aşamada kabul ediyor. Evet, ama orada tabii bazı ufak tefek nüanslar var. Nedir bu işte? Hani bu garanti ücretlerine biraz kolay bonus, işte başarı bonusu vesaire, bu şekilde o rakamı toparlamak. Tabii ki Salah ismi ilk çıktığı andan itibaren Beşiktaş taraftarı artık yani Trossard'dan daha da heyecanlı bir hal aldı. Ve beklenti çok yüksek oldu. Çünkü ilk görüşmelerinde direkt hemen 1-2 gün içerisinde olumlu geçtiğini aktarınca herkes artık çok yükseldi. Bu transferin bir de Beşiktaş içerisinde kendi değerlendirmesi var. Yani o da bugün yapılıyor zaten. Burada Başkan Serdar Adalı'nın Vincenzo Italiano ile görüşmesi, Sportif Direktör Önder Özen'in bu transfere dair düşünceleri. Beşiktaş kendi içerisinde bunun fayda, maliyet, teknik, taktik bütün unsurlarını masaya yatırarak değerlendiriyor. Ve ardından Salah'la yüz yüze bir görüşme planlanıyor. Tabii öncesinde bugün itibariyle Italiano'nun kendisiyle bir teması oluyor, olacak. Ardından Beşiktaş bu işi final noktasına taşıyıp bitirmek adına Muhammed Salah'la yüz yüze olacak şekilde bir görüşme planlıyor. Salah şu an Mısır milli takımından arkadaşlarıyla birlikte Mısır milli takımından bir arkadaşının düğününde. Bu arada dün gece katılmışlardı. Hani o planlama bugün Beşiktaş'ta yapılacak. Birkaç gün içerisinde ben bu yüz yüze görüşmenin de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çok uzatılmak istenmeyen bir konu. Çünkü uzadıkça başka şeyler araya girebilir. Beşiktaş hazır çok olumlu bir şekilde girmişken konuya, hiç süreci uzatmadan bitirelim istiyor açıkçası.
0: Ki Muhammed Salah'ın da sanki biraz da zamanı kısıtlı gibi. Onun da çünkü Suudi Arabistan'dan ciddi teklifleri var
1: anladığım kadarıyla. Var. Önceliği İstanbul ailesinin. Ailesinin mesela bu konuda çok ciddi bir isteği var İstanbul'a dair. İstanbul'da yaşamak, İstanbul'da kalmak, kariyerinin bu evresinde artık İstanbul'la ilgili düşünceleri var. Çok Türkiye'ye de yabancı bir oyuncu değil. Tatillere buraya gelen, Muğla'ya tatile gelen bir oyuncudan bahsediyoruz. Burada bazı yatırımları da olan bir oyuncu. Ailesinin de buraya dair belli başlı düşünceleri var. Yani olacaksa İstanbul olsun isteniyordu. Artık olacak gibi duruyor zaten.
2: Peki Nevzat Dindar, senden de düşüncelerini alayım. Önemli bir oyuncu. Kendisini yıllardır Premier Lig'de Liverpool forması altında kanıtlamış bir oyuncu. Liverpool'un efsanesi. Gelirse neler katar Beşiktaş'a?
3: Söz sende. Yani sadece Beşiktaş'a değil, bence Türk futboluna, Türkiye Ligi'ne çok şey katacak bir oyuncu. Muhammed Salah dünya üzerindeki en yetenekli, en takip edilen, popülaritesi en yüksek oyunculardan bir tanesi. Dünya Kupası'nda bile gözlerin üzerinde olduğu futbolculardan bir tanesi. Beşiktaş için muhteşem bir transfer olarak bakıyorum. Yani Salah Premier Lig'de istatistikleri, başarıları, Premier Lig'e damga vuran bir futbolcudan bahsediyoruz. Zamanında Hacı Galatasaray'a geldiğinde nasıl Türkiye Ligi'nde Galatasaray'da çok büyük izler bıraktıysa, ben Beşiktaş'ta da Muhammed Salah'ın bu etkiyi yaratabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Çok özel bir isim. Yani bugün Salah Beşiktaş'a konuşmak bence futbol piyasasındaki, yani sadece Türkiye özelinde değil, dünya futbol piyasasındaki en sansasyonel hamlelerden bir tanesi olacaktır. Çünkü Salah'ın, bırakın Suudi Arabistan piyasasını, pazarını, ki o rakamları çok rahat senelik 25-30-50 neyse, yani Salah'a verilir. Verirler de. Ama hala Avrupa'da, bence işte ne bileyim Premier Lig'de ya da başka takımlarda, Barcelona'ya bile konuşsanız, sen niye hani Barcelona'da belki işte orada Yamal var, Barcelona çok uç bir örnek ama yani bugün işte İspanya'da olsun, işte İngiltere'de olsun, İtalya'da olsun, işte Milan ya da ne bileyim başka bir takım bu transferi gerçekleştirseydi niye Salah'ı aldı demezdik. O yüzden enteresan bir transfer. Bu kadar kısa sürede, bilmiyorum, çok kısa sürede gelişti. Belki altyapısı vardır, belki bir niyet vardır. Ama bir fırsat olarak çıktıysa mutlaka değerlendirirsiniz. Ben maliyet olarak da başarılı bir operasyon olarak görüyorum. Yani bugün Salah'a, az önce de söyledim, Suudi Arabistan'da çok Beşiktaş'ın verdiği ya da Beşiktaş'ın vereceği konuşulan rakamların 2-3 katını verecek Suudi Arabistan'da takımlar var. Bu rakama ikna etmek çok büyük başarı, ama daha da önemlisi, ya Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarını, Türkiye'deki futbol kamuoyunu heyecanlandıran bir hamle. Bence Salah'ın buradaki niyeti de çok önemli. Yani beni biraz daha geleceğe dair umutlandıran şey Salah'ın burada oynama arzusu. Yani İstanbul, ki o gün de söyledi, İstanbul Türkiye yatırımları, ki burada da galiba bir yazlık da almıştı kendisi. Türkiye'yi seviyor. Burada bir aidiyet problemi yaşamayacak. Kültürel olarak kendisini yakın hissedecek. Ve Beşiktaş taraftarının bence çok fazla seveceği bir isim haline dönüşecektir. Yani bir süperstar Beşiktaş transferi diyor neticede. Sportif olarak çok şey katacak ama aynı zamanda ticari anlamda da çok doğru bir yatırım. Yani getirisi götürüsü, yani orada 1-2 milyona bilmiyorum. Yani burada işte 15'te 12'de vesaire pazarlıklar. Salah size gelmeyi kabul ediyorsa çok fazla bakmazsınız hani ne olduğuna. Zaten Beşiktaş'ta daha bundan birkaç ay önce Serdar Adana Sayın Başkan'ın özellikle forma satışları konusunda bir açıklaması vardı. Rakiplerimiz de özellikle diğer işte Galatasaray, Fenerbahçe ile kıyaslandığı vakit Beşiktaş'ın forma satışlarında biraz geride kaldığını görüyoruz. Salah bunu da tetikleyebilir. Özel bir seyircisi olur. Yani Salah Beşiktaş açısından hem de futbol turizmi, özellikle Arap Yarımadası futbol turizmini de Beşiktaş'ta, Türkiye'de canlandıracaktır. Salah'ın özel bir kitlesi, özel bir izleyicisi olacaktır. Bunu sadece Türkiye üzerinde söylemiyorum. Bugün işte Afrika'dan, Arap Yarımadası'ndan, Suudi Arabistan'dan, Mısır vs. biz birçok ülkeden, Tunus'tan, Fas'tan neyse, Salah'ı izlemek için, ki o kitlenin biliyorsunuz bir futbol turizmi diye bir gerçek tabii var. Yeri geldiğinde işte İngiltere'ye gider, yeri geldiğinde işte İspanya'ya gider. O kitleyi, o zengin kitleyi çekme adına da çok doğru bir pazarlama stratejisi olarak düşünülebilir. Forma satışlarını çok ciddi oranda arttıracaktır. Sportif olaraksa zaten Salah'a konuşmaya gerek yok. Premier Lig'e damga vurmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu lige, evet, şimdi birçok kıyaslama falan yapılıyor ama ben bunları doğru bulmuyorum. Çünkü pozisyon olarak hepsi birbirinden farklı. Ama ne zaman ve hangi seviyedeyken geldiğin dönemde evet bir CV olarak çok önemli oyuncular geldi. Ama Salah seviye olarak da performans olarak da dipte gelmedi. Bunun da altını çizmek lazım.
2: Siz az önce çok güzel bir konuya değindiniz. Muhammed Salah 5 büyüklükte şu anda transfer olsa herhangi bir takıma, İtalya'dan Roma örneğini verdiniz. Kimse Milan, şaşırmaz İnter, dediniz.
3: Hiç kimse şaşırmaz. Ben de Barcelona biraz Yamal var tabii, zaten orada yani.
2: Tabii ben de şöyle bir şey demek istiyorum. Zaten geçen sene Arne Slot'la arası iyi olsaydı, o aradaki kimya iyi olsaydı Muhammed Salah belki de şu anda hala Liverpool'da devam edecekti. Orada da çünkü teknik direktörle de bir anlaşma sağlayamadı. Evet. Orada da bir kimya kopukluğuna uğradı. İstatistikleri de zaten o yüzden son sezonda Liverpool'da eski Salah'ı arattı. Ki nitekim bu sezon Salah Liverpool'dan ayrıldı.
1: Evet yani aslında senin de dediğin gibi Salah aynı şekilde devam etse zaten şu an konuşmamız çok zordu.
2: Tabii.
1: Geçtiğimiz yıl hatta az daha ayrılıyordu. Yani birkaç açıklaması vardı hatırlarsınız. Maç sonu böyle çok net açıklamalarda bulunmuştu.
3: Klopp kalsaydı kalırdı mesela. Klopp olsaydı tutardı.
1: Muhtemelen yani Klopp olsa mesela takımda kalmaya devam edebilirdi. Orada Slot'ta bazı anlaşmazlıkları vardı ki bunu da gizli saklı bir şekilde hiç arka planda konuşmadı. Direkt çıktı. Televizyon ekranlarında maç sonu açıklamalarda bulunarak açıklamıştı, ifade etmişti. Şimdi şöyle yani biraz performans odaklı yorumlar görüyorum. Lakin bu sezon biraz da süresine bakmak lazım. Önceki sezona göre süresi daha az oldu. İşte Slot'ta sezon başı yaşadıkları vesaire. Yani kötü hali dediğimiz haliyle 22 gol katkısı var bu sezon.
2: Tabii.
1: Tabii bir önceki sezona hemen dönüyoruz. 55 gol katkısı. Çok uzak bir arenada değil yani. Hemen bir önceki sezon. Böyle 2-3 sezondur düşüşte olan bir oyuncu olsa farklı konuşabiliriz evet. Belki. Çok öyle oyuncu geldi geçti denilebilir ama Salah'ın böyle bir tablosu yok. Yani orayı güzel özetlediniz. 10 yıl şurada son 10 yıllık performansına baktığım zaman 9'u zaten çok üst seviye. Orada Premier Lig'e damga vurmuş, ambargo koymuş bütün istatistiklerde, verilerde. Son yılında da 12 gol, 10 asist. Yani kötü hali buysa Premier Lig'de 12 gol, 10 asist.

0: gerekenini düşünemiyorum.
1: Şey, Premier Lig'in en iyi yabancı sesleri göre değil mi Salah?
2: Yani Salah'ın Instagram profilinde ve sosyal medya paylaşımı var bir tane. Salah'tan öncesi ve Salah'tan sonrası diye bir paylaşımı vardı. Yani Premier Lig'de ortak çıkıldı. Gördük.
1: Salah bütün rekorları kırdı zaten. Yani Premier Lig
2: benim önümde var mesela o. Çok güzel bir şey aslında. Premier Lig hesabı ile Salah'ın hesabının ortak çıktığı bir paylaşım vardır. Hı hı. Salah'tan öncesi ve sonrası diye. 23 tane ayrı paylaşım var. Salah'ın zirvede oldu. İşte en çok gol atan Afrikalı oyuncu, en çok gol atan kanat oyuncusu, bir kulüp adına en çok gol atan oyuncu vesaire vesaire. Ki herhalde bu, evet. Yani hem bu arada şimdi şöyle de değerlendir. Sol taraftaki oyuncular çok özel oyuncular. Onların hepsini geçip bu istatistiklerde birinci sıraya çıkan da Salah. Yani şimdi sol tarafa bakar mısınız? Drogba, Giggs, Fowler, tabii. Fabregas, Henry, yani ne ararsan var. Ama bunların hepsini tek başına başaran bir oyuncudan bahsediyoruz. Futbolcudan öte, yani sportif tarafını çok ayrı değerlendirmek lazım. Bir de bunun tanıtım kısmı var. Kulübe katacağı marka değeri var. Hep bahsettiğim şey var diye, Süper Lig'in marka değeri. Tek başına zaten ayağa kaldırır. Öyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Süper Lig marka değeri ise söz konusu. Ve bu arada Beşiktaş'ın yıllardır özlenen, aranan hani bu tarz transfer hikayeleri Salah'la birlikte zaten Leandro Trossard gibi çok önemli bir oyuncu gelmişken Salah'la zirveye çıkar.
3: Ya siz az önce yani, değindiniz.
1: Trossard bir star ama Salah bir süperstar. Yani başka zaten Trossard bunu bir şey yapmaz. O kendini öyle süperstar olarak konumlandırmaz. O çok hakikaten şu rakamlara bakar mısın? Ben, basketbolda bir şey deriz. Deriz derken ben iyi bir basketbol izleyicisi olduğum için onun, yani çocukluğumdan beri. Naumovski öncesi sonrası. Yani burada da Premier Lig'de Salah öncesi, Salah sonrası.
3: Harika bir karne gerçekten. İsimlere değinecek olursak Salah'tan önceki isimler, rekoru elinde bulunduran isimler. Gerrard, Drogba, Fowler, Suarez, Andy Cole. Ada futbolunun çok önemli ismi. Rooney, Thierry Henry, Fabregas, Giggs. Çok dolu bir oyuncu grubu. Ve Salah'ın kırmış olduğu istatistikler. Yani bu oyunculardan, yani sadece bir tanesinden değil, bir sürü oyuncudan farklı istatistikleri kendi bünyesine alıyor.
2: Tabii. Ve bu arada yani öte yandan oyuncu hiç yok arada. Yani soldaki oyuncuların tamamı dönemlerine damga vurmuş oyuncular. Yani Drogba, Fowler, Fabregas, Giggs, Henry,
1: Rooney, sadece Andy Premier Lig değil, baksana şey, Şampiyonlar Ligi.
2: Yani ne ararsan var sol tarafta da öyle. Ne ararsan var sol tarafta da yani. Tabii burada ayrıca sadece Premier Lig değil, Şampiyonlar Ligi ile alakalı da bazı veriler var. Dolayısıyla hem sportif açıdan hem de işin diğer boyutlarıyla çok önemli bir transfer olur Beşiktaş adına. Bahsettiğiniz forma konusu. Beşiktaş son 10 yılda 500 bini geçtiği sezonu yok. Buna 2 yıl üst üste dahil olduğu sezon var ya, o dönemde dahil olmak üzere söylüyorum. 500 bini bulabildiği sezon yok. Bu sezonki hedefi mesela Beşiktaş'ın bu 500 bin bandını aşmak artık. Bunu yakalamak. Ve Salah hakikaten sattırır yani. Formada sattırır, kombinede sattırır, kapalı gişede oynatır. Özel izleyicisi olur. Sadece Beşiktaş taraftarı için söylemiyorum. Yani buraya gelip gerçekten özel izleyici çağırabilecek bir futbolcudan bahsediyoruz. Geldiğimiz noktada bence şu da kıymetli Beşiktaş adına. Geçtiğimiz son birkaç sezon içerisinde konuşulan isimlerden sonra artık seviyenin Trossard, Vlahović ve peşine Salah'a çıkması bence Beşiktaş'ın çizdiği yol haritasının da bir göstergesi. Yani yeniden o varoluşu ortaya koymak istiyor. Biz şu an Salah'a özellikle konuşuyoruz. Çünkü üzerine gerçekten tek başına program yapılabilecek bir oyuncu. Arka planda biz Dušan Vlahović'i takip ediyoruz muhabirler olarak sahada. Bir de Vlahović süreci de var mesela santrofor adına. Dolayısıyla çok iyi bir üçlü kurmaya çalışıyor Beşiktaş hücum hattında. Şu an bir parçasını aldı getirdi. Şimdi ikinci ve en önemli parçasını tamamlamak istiyor bu puzzle'da. Yani Salah sadece sahada yapacaklarıyla değil, sahanın dışındaki yaratacağı atmosferle de sadece Beşiktaş'a değil, Türk futboluna, Süper Lig'e ayrı bir değer katar.
3: Şu şunu da söylemek lazım aslında. Ballon d'Or ödülüne de sahip olabilecek bir oyuncuydu. Ama döneminde çok enteresan bir tabii yarışmaya, kapışmaya geldi. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo eşleşmesine denk geldi.

0: Ki son balonlara baktığımda da Osman Dembele kazanmıştı. O sezonda 4. sırada Muhammed Salah yer alıyor. Yani son Ballon d'Or ödülü.
1: Oralarda oldu. Alamadı ama yani zaten şu rakamlar hakikaten aslında bir Ballon d'Or'da Salah'a yakışırdı dedirtiyor. Yani şu kariyer ve şu istatistikler ki Premier League gibi dünyanın en zor liginde bu rakamları, bu istatistikleri yakalayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Çok heyecan verici bir transfer. Yani ben o gün 500 bini geçerdi ama herhalde bir Beşiktaş'ta bir alacaksa iki alır. Rakam biraz daha belki beklentilerin üzerinde bile olabilir. Yani Salah bu anlamda Beşiktaş taraftan da heyecanlandırır. Trossard zaten çok özel bir oyuncuydu. Yani burada bu ikiliyi tamamlayacak bir forvet profili. Obolovic mi? İşte mesela ben biraz daha farklı bir profil mesela benim gözümde canlanıyor. Biraz daha hani işte sırtı dönük oyunu oynayabilen ki kanatları daha etkili kılabilecek güçlü fizikli bir forvet. Mesela iyi bir Lukaku, iyi bir Lukaku yani sağlıklı, şimdi hani son durumuna bakmak lazım. Ya da Vedat Muriç mesela tam da bu iki kanadı, kanat forveti daha etkili kılabilecek bir profile Beşiktaş'ın yönelmesi lazım. Mesela Blažić bende o şeyi uyandırmıyor. Mesela ben Blažić'i daha çok tutardım bugüne kadar. Salah'tan önce Blažić derdim Beşiktaş'a. Blažić ismi geçen oyuncular arasında beni en çok heyecanlandıran forvetti. Ama Salah transferinden sonra Blažić demiyorum. Beşiktaş'ın gitmesi gereken profil bende biraz daha farklı. Yani orada sırtı dönük oyunu oynayabilen, daha cüsseli, daha güçlü bir oyuncu. Derine inebilen bir oyuncu. Bakalım ya, orada o gün daha iyi bilir. İsmi geçen hani listede tabii oyunculara da bakmak lazım.
0: Santrafor adaylarını da konuşacağız. Muhammed Salah'la ilgili bir şey daha söylemek istiyorum ben. Şimdi Beşiktaşlı olmasanız bile Muhammed Salah'ın geldiği takdirde formasını alacak çok futbol sever
1: var. Net. Trossard da bence koleksiyonda bulunması gereken bir isim. Yani Trossard da çok güzel ama Salah üst seviye yani. Zaten mutlaka söyledim, sadece Beşiktaş taraftar değil, başka takım taraftar da Beşiktaş maçını izlemek ister. Yani Salah zaten ekran başına oturursan artık stada gitmek istersin. Ama bu işin futbol turizmi de var. Bu noktada da Beşiktaş'a çok şey katacaktır.
2: Evet.
1: İşin hakikaten pazarlama kısmı zaten onu mutlaka planlamışlardır. Beşiktaş'ın oyuncu tanıtım reklamlarına, programlarına baktığımızda o işi de doğru yapıyorlar. Yani bunu gerçekleştiren, planlayan, düşünen akıl muhtemelen zaten o pazarlama işini doğru bir şekilde planlayacaktır.
2: Yani bazen mesela Japonya'dan futbolcu gelir, işte Güney Kore'den futbolcu gelir, hemen tribünlerimizde görürüz değil mi?
1: Evet.
2: Çünkü gerçekten peşlerinden gelir kendi vatandaşları. İşte Kagawa gelmişti Beşiktaş'a, hemen tribünlerde görmeye başlamıştık. Galatasaray'da keza aynı şekilde Nagatomo'ların vesaire geldiği dönemlerde yine vardı.
1: Nagatomo geldi mi Sivas'ta mesela kaç tane Japon, Sivas deplasmanından bahsediyorum, kaç tane Japon gazeteci vardı.
2: Şimdi Muhammed Salah öyle bir oyuncu ki her milletten insanı o tribüne toplar yani. Özellikle izlemek için İstanbul'da o gün bulunan insanlar veya özellikle bulunmak isteyecek insanlar her yerden taraftar toplar. Tanıtıma çok ciddi faydası olur. Bunu da iyi değerlendirmek
1: gerekir.
2: O gün gerekir.
1: Sponsor da getirir.
2: Tabii ki yani.
1: Yani şimdi Salah, baksana bak, forma satışı diyoruz, futbol turizmi diyoruz, gişe, tribün vesaire, ilgi, reytingi zaten tavan yapacak. Ama için sponsor tarafında da o Arap coğrafyasına, Arap yarımada, Suudi Arabistan pazarına, Mısır pazarına, ya oraya da Beşiktaş girebilir. Hı hı. Onu da ben kesinlikle etkileyeceğini düşünüyorum.
2: Yani son 10 yılın en özel birkaç oyuncusundan biri. Yani hatta bulunduğu ligin çoğuna göre en iyi oyuncusu olarak adlandırılıyor.
1: Şu an Salah şu ligin popülarite anlamında bir numarası. Ha, piyasa değeri olarak ya yaşından dolayı şu an Osimhen'i ben bir numaraya yazarım. Greenwood belki değer olarak iki numaraya yazılabilir. Ama isim olarak şu an Salah bir numara. Gerçekçi olalım.
2: Tabii yani kariyer itibariyle de hepsinin çok önünde. Belki ileride diğerlerinin farklı bir kariyeri olabilir ama Salah'a ulaşmak da o kadar zor olduğunu az önce ekrana verdiğimiz barkodaki görüntü gösteriyor yani. Hani buna ulaşmak çok kolay bir şey değil. Muhammed Salah'tan önce Premier Lig'den ne oyuncu

0: geldi geçti diye adlandırıyoruz.
1: Ama
0: bunları
1: Salah
0: tek başına sahada, yaşatabilen bir oyuncu olmamış mesela. Komple bir oyuncudan bahsediyoruz.
1: Süper Lig'de Salah sahada maç bitiminde kaç futbolcu Salah'la forma değiştirmek ister?
0: Muhtemelen bir takımın tamamı. Kim alacak kavgası yaşatır.
1: Salah'ın formasını kim alacak hakikaten o şey yaşanır. Yani Salah yanında en az bir 10-15 formayla falan soyunma odasına gitmeli. Yani herkes onunla forma değiştirmek ister yani. Yoksa hakikaten de heyecan verici.
2: Çok bir önemli bir oyuncu, önemli bir star.
0: Tabii.
2: Daha gelmeden çok büyük ses getirdi.
1: Bir de şey değil
0: bu
1: ya.
0: Bu arada sadece problem bizim konuştuğumuz manşetlerini bizim attığımız bir oyuncudan bahsetmiyoruz şu an. Şu an Fransa'da da bunun manşetlerinin atıldığını Salah Beşiktaş hikayesinin manşetlerini görebilirsiniz. Zaten Afrika
1: uluslararası ajanslar yani dünyanın
0: Arap
1: en büyük
0: Arap yarımadası tamamen öyle.
1: Dünyanın en büyük haber kanalları aklınıza hangisi geliyorsa bir numaralı haber olarak, flash haber olarak bunu geçerler. Muhammed Salah Beşiktaş'ta.
0: Şu an zaten onun yarışı var tüm dünya kamuoyunda muhabirleri, gazetecileri arasında. Dikkat edin yani Fransa'dan da gazeteci haber yapıyor. İtalya'dan da yapıyor, İngiltere'den de yapıyor. Herkes bu işin bittiğinin haberini vermenin peşinde şu an. Çünkü çok büyük bir oyuncudan bahsediyoruz ve onun bir transferinin hikayesi de bir o kadar büyük olacak elbette. Dediğimiz gibi başta süreç olumlu şu an Beşiktaş adına. Beşiktaş kendi içerisinde bunu değerlendirmesini, muhakemesini yaptı. Hem finansal anlamda hem teknik anlamda yaptı. Artık bir sonraki aşama Muhammed Salah'la yapılacak yüz yüze görüşme. Hem bu uzak bağlantıyla bir İtalyan onun yapacağı görüşme hem de yönetimin, başkanın özellikle gidip birebir görüşmesi. Şu an yani bir yandan da takip ediyorum. Her an her şey olabilecek tabii bir transfer hikayesi olduğu için. İleri aşamalarda olduğunu belirtebiliriz. Beşiktaş taraftarının da ümitli olması boşa değil.
1: İtalyano da şimdi şaşırmışsınız. Nereye geldik? Bir Trossard, Salah falan. Yani belki kafasında başka isimler ya da başka oyuncular vardı.
0: Tabii düne kadar Fatavu konuşuyorduk mesela. Leicester'dan Fatavu konuşuyorduk. Şimdi Muhammed Salah konuşuyoruz yani.
2: Tabii şimdi bu bağlamda en çok merak edilen bir diğer mevkii de santrafor mevkii. Oraya da değinmek istiyorum. Çok uzun süredir konuşulan bir aday var. Dusan Vlahovic.
0: Evet.
2: Sırp oyuncu. Onun da herhalde bir Barcelona hayali olduğunu söylüyorlar. Yabancı
0: yani babası önerdi de istediğini henüz alamadı gibi. Onun biraz babasıyla alakalı aslında. Yani evet böyle Barcelona, Atletico, bir İspanya ya da İngiltere'den bir takım bulup orada forma giymek istiyor. Bu doğru. Ve buradaki girişimleri babasının yaptığı, babasının Vlahovic'i her yere önerdiği belirtiliyor. Ama şu ana kadar dikkat ederseniz herhangi bir kulüple Vlahovic'i çok sıkı sıcak bir şekilde gündemde görmedik Avrupa basınında da. Masadaki en iyi teklif Beşiktaş'ındır muhtemelen. Çünkü Beşiktaş çıktığı rakamları biliyorum ve maksimum seviye yani Vlahovic içinde. Çok ciddi yıllık ücret, bonus, imza parası. Mesela Salah'ta olmayan imza parası Vlahovic'te var bu arada. İmza parası hepsi bir arada toplam pakette yani Vlahovic içinde hani bunu bulabileceği bir başka iklim Arap Yarımadası. Oraya da kendisini şu an taşımak istemiyor. Yine Avrupa futbolunun içerisinde kalmak istiyor. Keza Salah'ta olduğu gibi. Salah da mesela bunu istiyor. Dolayısıyla burada Juventus'un 6+2 milyon euro teklifini kabul etmeyen Vlahovic'e Beşiktaş Juventus'tan istediği rakamları verdi. Çıkabileceği maksimumu çıktı ve masaya bıraktı bu teklifi. Dönüp de evet demesini bekliyor. 1-2 gün öncesine kadar biraz durgundu Vlahovic süreci bu arada. Çünkü dediğim gibi babası böyle bir kulüp gezip bir arayış peşindeydi ki özellikle Barcelona'da çok yoğun temaslarda bulundu. Ama 1-2 gündür tekrar Vlahovic konusu hareketlendi. Yani o ilk günlerindeki gibi bir hareketlilik söz konusu. Bakalım oradan da aynı Salah'ta olduğu gibi bir geri dönüş gelebilir. Salah gibi başlangıç aşamasında çok olumlu yaklaşıp da burada oynamayı isteyen, arzu eden, evet İstanbul'da oynayacağım diyen bir oyuncu değildi. Bunu herkes artık görüyor, biliyor. O biraz daha aradığı büyük teklifleri bekleyip, işte Barcelona vesaire.

0: büyük liglerden teklif bekleyip bunu bulamayınca bu tarafa evet diyebilecek bir oyuncu pozisyonunda. Ama Beşiktaş için çok sorun mu? Değil. Sonuçta rekabet ortamı. Avrupa'nın 5 büyük liginden bahsettiğimiz kulüplerin de isimleri ortada. Hani onların ortamında bu şekilde yarışabiliyorsunuz. Vlahovic'i çekmesi de Beşiktaş adına yine aynı şekilde bence çok kıymetli bir hamle olur. Alternatifleri yok değil. Var. Yani Vlahovic olmazsa yine İspanya semalarına Beşiktaş bir yelken açabilir. Yani İtalya'dan değil de bu kez İspanya'dan bir oyuncuya gidebilir. O da uzun süredir konuşulan Sörloth mesela. Hep listesinde olan bir oyuncu Beşiktaş. Dikkat ederseniz böyle zaten bu yaz transfer dönemine girdiğimiz günden bu yana birçok oyuncu aslında ama devre arası ama geçtiğimiz yazın zaten listelerinde olan girişimleri yapılan oyuncular da Trossard bunlardan bir tanesi. Beşiktaş istedi alamadı mesela geçen sezon. Şimdi bu arada maliyet açısından daha uygun aldı. Aradan bir yıl geçti. Biraz daha uygun aldı. O dönem 25 milyon euroydu Arsenal'la olan temasla bonservis ve Trossard'ın maaşı da 8 milyon euroydu. Olmadı işin finalinde. Arteta istememişti. Şimdi 6,5 milyon euroya aldı Beşiktaş mesela maaş olarak. 18 milyon euro da bonservis verdi. 1-2 milyon euro da bonus var bu arada. Şimdi Sörloth hikayesi. Ne konuşuyorduk biz? Hep 35-40 bu rakamlar. Bilmiyorum Galatasaray'ı hatırlamıyorum ama Fenerbahçe çok sık.
1: Fenerbahçe istiyor.
0: Fenerbahçe çok sık peşinde koştuğunu aynı şekilde gördük. Şimdi bu rakamlar da belki aşağıya düşebilir ama şu an hala öncelik Vlahovic. Vlahovic
1: konusu. Sörloth iyi geçirmedi bu. Dünya Kupası'nı çok iyi geçirmedi. Evet. Norveç iyiydi ama Sörloth bence
0: son maç biraz onu yaşarsa ilk maçlarda değil. İlk maçlarda uyumlu bir
1: pozisyon var. O pası vermesi lazım.
0: Tek bir an üstünü çizdi gibi.
2: Evet. Yani o an çok bencil davrandı. Evet. Orada da çok eleştirildi.
0: O da işte o Dünya Kupası'nda üzerine yapıştı. Bazen olur böyle Dünya Kupası'ndan bazı oyuncularla ilgili hatırladığımız hikayeler olur. Tek bir an. Sörloth'ta da bunu hatırlayacağız. Şu an birinci gündem Santrafor'la alakalı. Vlahovic olumlu veya olumsuz bu süreç tamamlandığında diğer alternatiflere geçecek Beşiktaş.
2: Vlahovic'i bir de Nevzat Dindar'a sormak istiyorum.
1: Ya Vlahovic hakikaten özel bir oyuncu. Bir kere çok hakikaten de fark yaratabilecek. Sağlıklı olduğunda rakip savunmaları çok zorlayacak bir isim. İtalyan öyle bir geçmişi var. İtalyan'ın onu istemesi gayet normal. Ben ama ya Beşiktaş'ın Salah ve Trossard hamleleri Trossard ve Salah hamlelerinden sonra biraz daha profil olarak daha farklı bir oyuncu bekliyordum. Ama yani Vlahovic de sonuçta Beşiktaş'ın epeydir radarında, gündeminde olan bir oyuncu. Beşiktaş bir oyuncuyla ilgileniyorsa ve sürekli eğer adı geçiyorsa onu bir şekilde bitiriyor. Bu arada böyle bir özelliği de var. Bakalım orada pazarlıklar muhtemelen devam edecektir. Bunun dışında mesela ben başka alternatifler var mı? Biraz da buna bakmak lazım. Sen İspanya dedin değil mi?
0: Yani Sörloth bir alternatif.
1: Sörloth biraz tabii şey olarak bonservis olarak yüksek ve Sörloth'un bir piyasası da var. Yani Sörloth'u bugün Juventus da istiyor. Sörloth'u Fenerbahçe de istiyor. Sörloth o rakamlara inebilse birçok takım zaten isteyecektir. Dünya Kupası'nda talihsiz pozisyon yaşadı ama netice itibariyle Avrupa futbol piyasasında Norveç mi takımı dikkat çekiyor ve orada bir hareketlenme olacaktır. Bakalım orada Beşiktaş'ın adı geçen oyuncular dışında farklı oyunculara yönelip yönelmeyeceğini zaman gösterecek ama Vlahovic genel olarak bir hedefse iyi bir oyuncu. Güçlü. Sonuçta rakip savunmaları hakikaten yıpratacak özelliklere sahip. Juventus'ta o beklenen etkiyi tam olarak yaratamadı. Ama sonuçta özel bir oyuncudan bahsediyoruz yani. Bana biraz daha Barcelona, yani Barcelona dedi o gün. Barcelona'ya çok uygun gibi gelmiyor aslında. Yani şimdi gözümde şeyi canlandırıyorum. Vlahovic Barcelona. Çok
0: Lewandowski sonrasında oraya kendisini atmak istedi aslında.
1: Ya dünyada zaten bir şey var, bir problem var.
2: Bir forvet kıtlığı var.
1: Aynen öyle. Yani adı geçen oyuncular içerisinde de şu an en önemlilerinden bir tanesinden bahsediyoruz. Lukaku hiç geçiyor mu o gün?
0: Lukaku şöyle, hemen onun bilgisini vereyim. Lukaku ile ilgili bazı

0: görüşmeler olmuştu devre arasında da. Ama o dönem bu transfer hikayesi gerçekleşmedi. Napoli'den çıkışını yapamayacağını belirtmişti. Yaz transfer dönemi için bir kapı bıraktı. Görüşüldü. Ama şu an bir sakatlığı yok. Dünya Kupası'nda izledik oynadı. Zaten. Oynadı. Goller de attı burada. Evet. Yanılmıyorsam 4 gol attı. 3 ya da 4 gol attı Dünya
1: Kupası'nda. Gayet iyiydi. Son maç 11.
0: Lukaku konusunda Beşiktaş'ı tedirgin eden sadece geçmişte yaşadığı o ağır sakatlığın yarın öbür gün başına iş açıp açmayacağı durumu. Yani o riski almak istemiyor Beşiktaş. Yani sağlıklı bir kadro kurmaya çalışırken ön hatta güvenilir, sezonu çıkarabilecek bir oyuncu ararken, yani şu an sakatlığı olmasa da bu nükseder ve yeniden bir sakatlık yaşarsa sezon kayıp olabilir. Hatta Lukaku'nun sözleşmesi bile kayıp olabilir o dakikadan sonra. Dolayısıyla bu riske açıkçası şu an çok girmek istemiyor Beşiktaş.
2: Aslında ama orada çok yakın bir arkadaşı var. Trozar var.
0: Evet.
2: Gelse çok iyi bir kimya yakalayabilirler.
0: Tabii.
2: Ki kendini Lukaku'da
0: ya isteniyor defalarca. Aslında mesela Başkan Serdar Adan'ın daha önce istediği, görüştüğü, kadrosunu görmek istediği bir oyuncuydu. Ancak dediğim gibi burada tedirgin eden bir durum var. Şu anki hali olmasa da sonraki aşamalarda ne olacağı sorusunun yanıtı malum. Dolayısıyla Beşiktaş'ta şu an Vlahović birinci gündem maddesi.
1: Son maç 11 dedim, düzeltiyorum. Sonradan girmiş. Bir önceki maç 11'deydi. Ama yani netice itibariyle Dünya Kupası'nda beklentilerin üzerinde bir performansı imza attı. Beşiktaş belki yani ön tarafa baktığımızda Sala 33-34, Trossard 31. Orada bir gençlik ön tarafta arayabilir. Yani daha dinamizm, tempo belki anlamında. Yani şimdi az önce Lukaku diyoruz ama Lukaku da yaşı itibariyle yani takımın yaş ortalamasını yukarı çekecek. Orada belki genç, atletik bir oyuncu da tercih edebilir Beşiktaş. Ya da etmeli.
0: Vlahović zaman... 26 mesela.
2: Evet.
1: Kim?
2: Genç Vlahović.
1: Ha Vlahović işte.
0: Elinde yani... oh var aynı şekilde.
2: Evet, şimdi ona gelecek. Yani bu denklem içerisinde yalnız
1: daha genç işte Vlahović işte ya da genç atletik bir oyuncu tercih edilebilir.
2: Semih Kılıçsoy aynı şekilde yine.
1: Ama şeye de bakmak lazım. Şimdi hep aslında hani konuşurken aklımıza başka şeyler geliyor. Şimdi Salah pas oyununu çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Set hücumlarını çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Keza Trossard öyle. Yani orada Beşiktaş'ın ön tarafta tercih edeceği oyuncunun bu set hücumlarında bir pratiğinin, alışkanlığının olması lazım. Bu zekaya sahip olması lazım. Yani sadece için atletizm tarafı da yetmiyor aslında. Hakikaten yani Beşiktaş'ın yapacağı transfer merak ediyorum. Çünkü alınacak forvet diğer oyuncuları da etkileyecektir. Onların performansını da doğal olarak etkileyecektir. Yukarı çekebilir, aşağı çekebilir. Buradaki profil önemli ama Vlahović problemsiz olduğunda zaten kimsenin hayır diyemeyeceği bir futbolcu. Çok iyi rakamları gördü, çok inanılmaz rakamları gördü. İstatistikleri iyi olduğu dönemler oldu. İtalyano ile zirveyi yaşadı. Dolayısıyla Beşiktaş'ta da kendini bulabilir.
2: Şüphesiz ben de katılıyorum ona. Alınacak oyuncuya göre de bir oyun tarzı belirlenecek.
0: Tabii yani belki de Salah farklı rolde değerlendirilecek. Her şey düşünülebilir. Şu an bir de yani bundan sonra yapılacak transferlerin mevkileri ve oyuncu tarzları da önemli. Beşiktaş 4 yani Trossard videosunda çok fazla bu arada mesaj var. O tanıtım videosunda çok fazla mesaj var.
1: Çözebildin mi?
0: Zaten Afrika kıtası detayını görmüşsünüzdür. Hemen tam
1: evet.
0: Bitişte böyle. Dakika 01:11 bitiyor Afrika kıtası. Solda bir ışık yanarken sönüp sağda ışık yanıyor. Bu da bir işaret bu arada. 4 mektup var. 4 transfere işaret ediliyor.
2: Videosu da ekrana geliyor şu an.
0: Evet, 4 mektup var. 4 transfere işaret ediyor. Bundan sonrası için. Tabii bu sonuçta transfer hareketli süreçinde iletişim ekibi harika bir video ortaya tanıtım videosu ortaya
1: koydu. İletişim arada bir film falan çeksinler. Hakikaten yani böyle sürükleyici şeyler yani çok kısa.
0: Ya uzun süre kafa yoruyorlar, düşünüyorlar.
1: Hayır, çok kısa sürüyor. Ben yani bu biraz daha uzun olsa izlersin.
0: Evet ya yani geçen sezonun devamı bu arada. Yani sezon 2 bölüm 1. O şekilde devam ediyor. Bir akım oluşturdular ve hakikaten de çok özel bir iş ortaya koydular.

0: Yani Ertuğrul Akgündüz başta olmak üzere işte orada Bülent Ülgen, aynı şekilde Ersoy Özdem, iletişimdeki tüm arkadaşlarımız hepsi bu işlere kafa yoruyor ve çalışıyor. Ve artık öyle bir hal aldı ki tanıtım videolarında taraftarlar yeni şifreler çözmeye çalışıyor ve var bu arada. Bazen yaparsın bir şifre koymadık olur evet. Ya değil, var burada şifreler. İşte son mesela sahne bu, dikkat edin.
1: Tamam, burada önce harita.
0: Afrika kıtası.
1: Afrika kıtası. Orada zaten Salah mesajı verildi.
0: Güney Amerika'da var bu arada.
1: Evet.
0: Dikkat ederseniz.
1: İşte Kuzey Amerika.
0: Güney Amerika ile Afrika kıtası ön plana çıkarılıyor. Güney Amerika'dan da şu an sol stoper olarak Brezilya milli takımından Leo Pereira ile görüşüyor Beşiktaş. Flamengo'nun stoperi. Onunla görüşüyor. Kulübünü ikna ederse transfer gerçekleşir ama biraz kulübüyle alakalı pazarlık süreçleri devam ediyor. Çift hanenin üzerinde bir bonservis istiyor. Beşiktaş onu aşağı çekmeye çalışıyor. Yoksa oyuncu yani gelmeye meyilli. Onu belirtelim. 4 tane mektup var. 4 transferi işaret ediyor Trossard sonrası. Tabii takımdan biri gider. Gidenin yerini doldurmak 5 yapar bunu da. Orada da yeni bir zaten bölüme ekleme gelir yani.
1: Zaten elbette. Çanta sayısı vesaire. Oradan
0: tabii mı? Tabii hep güzel yakalamış. Hepsinde zaten 4 çanta, hepsinde bir hikaye var. Yani hadi 4 denildi. Mesajı altındaki şeyi açalım. Sağ kanat, santrafor, stoper, orta saha. Yani planlanan Beşiktaş yönetiminin
1: stoper, sol stoper.
0: Sol stoper ve orta saha 8 numara.
1: Beşiktaş'ın bak hakikaten bu sol stoper konusu çok önemli. Yani orada İyi niyetli bazı yaklaşımlar görüyorum. İşte yerli futbolcular, işte başka transferler vesaire de oldu ama Beşiktaş'ta çok ciddi bir sol stoper problemi var. Bu belki de diğer yanındaki beki de tartışır hale getiriyor. Getirdi de. Orada sol stoperde nokta atışı yapılırsa ki bu en az ön taraftaki isimler kadar bence önemli. Yani oraya Beşiktaş'ın sıradan bir transfer yapmaması lazım. Üç seviye bir oyuncu alması lazım. Ya mesela Rusimi tarzı ya da ayarında lider diyebileceğimiz bir oyuncu alması lazım Beşiktaş'ın. Yani Rusimi'yi isim olarak örnek gösterdim. Çünkü Galatasaray'ın da bir ara ilgilendiği bir
0: Beşiktaş'ı oyuncu. Da yazıldığı için ben bir yandan temiz
1: alınacaksa mesela yani şu kadroyu Salah, işte Vlahovic'i, Trossard'ı böyle bir takımı konuşuyorsak bu takımın sol stoperinin 3 seviye olması lazım. Hı. Daha anlamlı hale gelir.
0: Şu an gündemdeki stoperler de hepimizin yakından tanıdığı iyi diyebileceğimiz stoperler. Tabii performans sonuçta bir takımın içine girdikten sonra değişebiliyor. Ortamına, zamanına göre.
1: Laporte
0: her şey
1: gitti değil mi? Laporte imza attı mı?
0: Yok, o zaten geçtiğimiz yılın hikayesiydi Beşiktaş'ta. Şu an biraz daha Leo Pereira var. Arthur Tett var. Yani iyi stoperler var Beşiktaş'ın gündeminde. Bir de sonrasında son aşamada bir orta saha takviyesi olacak.
1: Orta saha
0: Orkun'un yanına.
1: 6. 6 mı?
0: 8 numara da diyebiliriz. 8 numara. Orkun'un yanına olacak şekilde. Ya şu an çünkü Endidi'ye teklifler var.
1: Endidi kalıyor o zaman.
0: Endidi mi? Yok. Endidi'ye teklifler var. Ama Beşiktaş rakamı yükseltmeye çalışıyor.
2: Laporte'un sözleşmesi var bu arada Atletik Bilbao'da.
0: Geçen yıl işte.
1: Daha yeni transfer.
0: Geçen yıl devre arası işte. Devre arasında. Bekledi. Hatta orada hikaye şeydi ya. Arabistan'dan transfer olurken işte evrakları yetişmedi, etmedi. Sonra açıkta kaldı. Beşiktaş'ta imzalayacaktı ama Bilbao'nun itirazı oldu. Onu beklendi ve
2: evet.
0: Yani olmayacak olan oldu. Kabul edildi itiraz. Sözleşme imzalayabildi. Olmamıştı Beşiktaş'a transferi. Yani şu an Orkun'un yanında bir oyuncu arayışı var orta sahaya. Çünkü arkasında Salih var ama yanında onu tamamlayacak bir oyuncu profiline ihtiyacı olduğunu.
1: İsim mi olur?
0: Kamplarda da gördük. Kamp takibinde de hazırlık maçlarında da gördük. Endi diye teklif var. Ama teklif şu an Beşiktaş'ı çok tatmin eden noktada değil. Alınan rakamın biraz bir miktar daha aşağısında, verilen bonservisin bir miktar daha aşağısında. Onu çift taneleri bulursa Beşiktaş o pazarlıklara oturup bu transfer gerçekleşir. Özellikle Arap kulüpleri istiyor Endidi'yi zaten.
1: Ama Andy de piyasası olabilecek bir oyuncu zaten. Yani milli takım oynaması.
3: Güçlü bir CV'si var.
1: Var.
0: Yani devre arasında da istendi.
1: Beşiktaş'ta böyle kanayan yara haline gelen

0: Beşiktaş'ın ardından hala ona ana mona ya. Böyle 3-5 tane garip hala Beşiktaş'a mı deneyebileceğiniz oyuncu var. Endi'de o şeyde değil. O kategoride değil. Bir oyuncu değil.
1: Çünkü şöyle, zaten Beşiktaş'a geldi. İşleri gitmedi ama devre arasında teklif aldı. Beşiktaş göndermedi. Sezon bitti, yine teklif aldı. Yani sürekli zaten teklifin geldiği bir oyuncudan bahsediyoruz. Gönderilecek oyuncular listesinde planlanan Rashica var. Udokai keza aynı şekilde. Birkaç tane de oyundan çıkması gerekecek Beşiktaş'ın bu yabancı dengesini sağlamak için. Zaten Musrati'yi ve Onana'yı saymıyoruz bu denklemde. Endi de giderse şayet belki bir değil iki oyuncu orta sahaya bakılabilir.
2: Bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Konuşulan oyuncular arasında Quinten Timber'la Ceballos var. Hı hı. Bu oyuncularla ilgili bir Beşiktaş'ın ilgisi var mı bu oyunculara?
1: Biraz daha şu an bu oyunculardan Ceballos uzun süredir Beşiktaş'ta ilgili adı zikrediliyor. Bir öneriydi. Öneri olarak geldi zaten. Biraz daha Beşiktaş'ın orada ön alanında şu an kurmayı planladığı üçlüyü az önce konuştuk. Değil mi? Bu üçlüye arkada taşıyabilecek bir 6-8 profili arayışı var.
2: Lemina olabilir mi?
1: Yok, Lemina.
2: Lemina da konuşuluyor.
0: Ben onu sana düşünüyorum.
1: Lemina değil de İngiltere'den bir oyuncu var şu an Beşiktaş'ın gündeminde. Orada anlıyorsunuz yani, şimdi pres oyunu, hücum futbolu diyorsunuz tam da. Yani aynı zamanda bunun yanında İtalyan'ın istediği bir de pres ve tempo var. Şimdi ön üçlüden bunu alamazsanız ortadaki üçlünün bunu taşıması gerekiyor, öyle değil mi? Orta sahanız çok kuvvetli olması gerekiyor. Biraz orada orta saha profili, işte Ceballos falan konuşurken değişebilir. Yani Salah gelirse ön hat değişeceği için orta sahadaki profille ilgili çizilen şey de değişebilir.
0: Rashica mı olacak? Yani orada daha çok pasör özellikle bir orta saha mı? Yoksa işte biraz daha arkada o sıkıntılı işleri, kirli işleri yapacak fizikli bir oyuncu.
1: Orada sertlik, orta sahaya sertlik katacak bir oyuncu. Yani oraya biraz sertlik ve dinamizm katacak bir oyuncu. Yani kanatlar Trossard, Salah, önde Vlahovic. Orta sahanın biraz güçlü olması gerekiyor. Højbjerg konuşuluyor. Onu belirteyim. İngiltere'den konuşulan oyuncu Højbjerg. Sizin de söylediğiniz gibi diğer isimler de evet konuşuluyor Beşiktaş'la alakalı ama biraz Salah'ı beklemekte fayda var. Salah işinin sonrasında o profile...
2: Yani tüm ilgisini, odağını Salah üzerine
1: verebilir miyiz? Salah, Vlahovic şu an. Salah ana gündem maçları. Ve bir de stoper.
2: Stoper.
1: Tabii, Leo Pereira.
2: Leo Pereira.
1: Çünkü acil ihtiyaç. Yani şu an elinizde zaten Endidi var, Salih var, Orkun var orta üçlüde. Endidi giderse ben dediğim gibi hani bir değil belki iki oyuncu takviyesi orada gerçekleşir. Ama Beşiktaş'ın kampta gördüğümüz tablosu acil kanatların tamamlanması, çok net bir stoper takviyesi, bir de tabii ki orada zaten golcü en başından beri konuşulan konuydu, golcü. Ama Salah ne kadar kıymetliyse, ki çok yani sportif açıdan konuşuyorum şu an, diğer bütün unsurları kenara bırakarak, Salah ne kadar kıymetliyse Beşiktaş'a savunma tarafına yapacağı yatırım da bir o kadar kıymetli olacak, olmalı. Son yılların sıkıntısı Beşiktaş'ta genel olarak tablo buydu. Ya ön tarafta çözüyordu belki işi ama arka tarafta çok büyük problemler yaşıyordu. O dörtlüğü doğru tamamlaması gerekiyor. Orkun'un da biraz orta sahada yükünü alacak oyuncuya ihtiyaç var. Hazırlık maçları olsun, kamp sürecindeki performansları takip ettiğimizde bunu net bir şekilde bence ortaya koydu. Ama şu an şu Salah işi bitsin de ondan sonrasına bakarız düşüncesi var.
2: Gelen sorular içerisinde bir de Oğuz Aydın soruları da var.
1: Evet.
2: Oğuz Aydın Beşiktaş'a evet. Yakın mı? Beşiktaş'ta düşünülüyor mu?
1: Düşünülüyor. Yakın diyemem. Ama biraz zamana bırakıldı diyebilirim. Oğuz Aydın süreci. Yani o, daha öncesinde Yusuf Sarı'ydı Beşiktaş'ın kanat alternatifi olarak düşündüğü isim. Orada Başakşehir'in talebi, Beşiktaş'ın öngördüğü bonservis, arada fark var ve burada bir yerli kanat oyuncusu arayışı var.
0: Yani şart. Şart yani Beşiktaş'ın.
1: Yani lazım. Yerli bulamazsa zaten mecburi olarak orada alternatifte bir yabancı oyuncu, U23 kontenjanına uygun bir kanat oyuncusu, her iki tarafta da oynayabilen bir oyuncu özelinde Beşiktaş bir girişimde bulunacak. Ki şu anda da var bu durum. Oğuz Aydın biraz zamana bırakıldı. Fenerbahçe çünkü burada önemli nokta. Yani Fenerbahçe'nin alacağı karar, teknik ekibinin alacağı karar. Tabii ki oyuncunun isteği. Ama durumu takip ediliyor ve düşünülüyor. Evet, Beşiktaş'ta düşünülen bir oyuncu.
2: Oğuz Aydın hamlesi olursa.
1: Yeter ki fırsat da olsun diye bakılıyor.
2: Nasıl
0: Oğuz, olur? Bütün takımlar için, yani herkes için ideal bir tercih. Fenerbahçe'de kalması belki daha hayırlısı olacak. Yani orada ben seçim sürecinde Aziz Başkan'ın onunla ilgili olumlu ifadelerini de duydum. Mutlaka Fenerbahçe'de yeniden bir değerlendirme sürecine girecektir. Trabzonspor geçen sezon ilgilenmişti. Öncesinde zaten Galatasaray'ın çok istediği bir oyuncuydu Fenerbahçe'ye gitmeden önce. Beşiktaş için ya adı geçen oyuncular içerisinde bence en güven veren isim Oğuz Aydın. Yani Oğuz Aydın hem bir alternatif olur, hem yani sadece sağ değil solda da oynatabilirsiniz. Yeri gelir sağ bekte bile oynatabileceğiniz bir futbolcu olabilir. O özellikleri kendisi geliştirebilirse tabii. İyi bir tercih olur. Ama tabii Fenerbahçe'de kalacağını ben düşünüyorum.
2: Az önce Lemina'yı söylediğimde ben tercih ederdim dediniz.
0: Ben yani Lemina çünkü hem ligi bilen bir oyuncu, çok tecrübeli bir oyuncu, üst seviyede başarıları yaşadı. Son derece dengeli. Yani tabii Galatasaray'da zaman zaman maç seçmesiyle falan tartışılan bir oyuncuydu ama genel olarak teknik kadronun çok tuttuğu bir oyuncu. Lemina aynı zamanda stoperde de bir alternatif olabilir. Yani sol stoper oynadığında da gayet başarılıydı. O yüzden Beşiktaş bence düşünebilirdi ama Galatasaray'da da hala o görüşmeler devam ediyor.
2: Peki o zaman biz yayınımıza devam edeceğiz. Şimdi ikinci saat diliminde Fenerbahçe'yi konuşacağız. Fenerbahçe'nin yeni transferlerini konuşacağız. Son olarak bildiğiniz gibi Mason Greenwood imzayı atmıştı. Şimdi dilerseniz bir Mason Greenwood'un Fenerbahçe'deki ilk gününü bir hatırlayalım, izleyelim. Ardından tekrar kısa bir aradan sonra karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: zamandır dünyanın en iyi sağ kanatlarından birini aldık. Bu yüzden çok mutluyuz.
1: Çok heyecanlıyız. Hani
2: yani tartışmasız bu sezonun
1: en iyi kanat
2: en iyi kanadı geldi.
3: Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Greenwood.
0: Uzun zamandır bekliyorduk. Çok iyi oldu gelmesi. Sağ kanata hız katacak, takıma hız katacak.
3: Çek! Aziz Baba duydu evlatlarının sesini.

0: sonuna geldik. Greenwood İstanbul'a indi. Coşkuyla taraftarlarımızla buluşmayı bekliyor. Yorucu bir süreç yaşadık ama sonunda oyuncumuzu İstanbul'a getirmeyi başardık. İnşallah sonu şampiyonluk olsun, sonu mutluluk olsun. Taraftarımıza hayırlı olsun.
1: It was a long process. It took quite a while to get it over the line, but I'm delighted I'm here. It's been a great experience coming here, and I'm very thankful for everyone welcoming my family here. So it's
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de. Yaz ayrıca

0: ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 18 Temmuz 1930 yılında Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
4: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
5: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
6: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
7: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
7: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil budur hissi.
11: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma. Getir.

0: Gelsin. Parafın katkılarıyla.
1: 1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenisseverlere mücadele dolu bir yılı geçirtmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ın finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
1: A Spor Radyo.

yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Değerli izleyenler, yeniden birlikteyiz Aspor ekranlarında. Spor gündemi programımız devam ediyor. İlk saat diliminde Beşiktaş'ı konuştuk. Beşiktaş'ın transferlerini konuştuk. Muhammed Salah'ı konuştuk. Bu iki saatlik dilimde sıcak bir gelişme olursa bu ekranlardan sizlere aktaracağız değerli izleyenler. Programa Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum. Fenerbahçe son olarak Mason Greenwood'u renklerine bağladı, imzayı attırdı. İngiliz oyuncu Fenerbahçe için İstanbul'a geldi ve dün bir imza töreni düzenlendi Fenerbahçe'de. Greenwood'la birlikte Vedat Muriç ve Nathan Ake de oradaydı. Şimdi bunları konuşacağız sevgili Nevzat Dindar ve Ogün Şahinoğlu yanımdalar. Nevzat Dindar'la başlamak istiyorum. Mason Greenwood uzun zamandır konuşuyoruz. Gelmeden önce de konuştuk. Çok önemli bir transfer Fenerbahçe'de. 39 milyon euro bir bonservis bedeli ödendi. Nasıl değerlendirirsiniz bu transferi?
2: Ya heyecan verici bir transfer. Marsilya'da çok üst seviyede performansa imza atarken bugün Fenerbahçe'nin ki rakamlar belki çok yakın olmayan izleyiciler ya da işte taraftarlar rakamları biraz abartılı görebilir ama bana göre derinin Mason Greenwood altında bir rakama Fenerbahçe'ye geldi. Çok heyecan verici bir isimden bahsediyoruz. İstatistikler zaten ortada. Marsilya formasıyla iki iyi sezon geçirdi. 80 küsur maç, 50 civarı gol katkısı. Dolayısıyla 28-17 galiba. 28 gol, 17 evet. Asist. Rakamları da gayet iyi. Mason Greenwood'da beni heyecanlandıran nokta şu. Bir kere her iki ayağını kullanabilmesi onu çok farklı kılıyor. Genç bir oyuncu, önü açık, Fenerbahçe bunun çok üzerinde bir rakama ileride satabilir. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Bugün Fenerbahçe kanatta Nene, işte Musaba gibi oyuncular konuşulurken bugün Mason Greenwood'un konuşulmuş olması çok önemli. Geldiği seviye çok daha farklı olacak. Pozisyon itibariyle Türkiye'de işte diğer pozisyonlarda şimdi hep Osimhen örneği verilir. Mason Greenwood da kendi pozisyonunun çok değerli oyuncuları arasında yer alıyor. Patlayıcı hızı üst düzeyde olan, adam geçme özelliği zaten tartışılmayacak bir isim ve daha da önemlisi tabii bitiriciliği, her iki ayağını kullanabilmesi de onu dünyadaki elit oyuncular arasına sokuyor. Kendi pozisyonu dünyanın en iyi elit oyuncuları arasında yer alıyor Greenwood. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Bence Fenerbahçe teşhisi doğru koydu. En baştan teknik direktör tercihi ve oyuncu profillerine bakacak olursak Fenerbahçe'deki transfer politikası son derece yerinde. Geçenlerde burada şey ifadesini kullanmış, şöyle bir örnek vermişim. İyi doktor, kötü doktor. Yani iyi doktorla kötü doktor arasındaki fark. Aslında aradaki fark tamamen teşhisi doğru koymakla alakalı. Yoksa tedaviyle alakalı, iyi doktorla kötü doktor arasında tedavide bir problem yok. Ama teşhisi doğru koymak çok önemli. Fenerbahçe teşhisi doğru koydu diye düşünüyorum. Yani hem teknik direktör tercihi, hem transfer eden oyunculara baktığımda işte Vedat Muriç olsun, işte Greenwood, Ake

0: belki işte sağlık, sakatlık problemi, ama sonuçta bununla ilgili gerekli araştırmalar yapılmıştır. Tarifeli uçakta gelmesi çok enteresan. Yani ona şaşırdım, bu kadar sükseli, bu kadar sansasyonel, spektaküler bir transferin gösterişsiz, sade bir şekilde İstanbul'a gelmiş olması bir mesaj mı? Gelen bilgiler o yönde. Yani Fenerbahçe'de ilk günden beri ben Sayın Aziz Yıldırım'ın icraatlarına baktığım zaman hakikaten doğru bir teşhis koyduğunu düşünüyorum. Yani sadece mesele futbol takımıyla alakalı değil, kulüp politikasıyla da alakalı. Yani bugün Fenerbahçe stadında tribündeki, işte o siz ekrandan izlerken karşı tribündeki numaralı tribün oluyor galiba. Oradaki o alt bölümdeki o rahatsız edici diyeyim, yani coşkuyu tam olarak vermeyen, yansıtmayan bölümü kaldırıp normal şekle getirmesi bir de aslında olaya ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Onun dışında teknik direktörle alakalı işte birçok isim dolaştı. En sonunda işte Aykut Kocaman ve İsmail Kartal arasına gidip gelindi. İsmail Kartal da karar kılındı. İsmail Hoca da çok doğru bir tercihti bana göre. İşte transfer politikasına baktığımızda da Ake olsun, Vedat olsun, ama Mason Greenwood yani bu yazın en önemli transferlerinden bir tanesi. Fenerbahçe iyi bir rakama aldı. En başta işte seçim sürecinde Hakan Safi'nin gündeme getirdiği bir isimdi. O zaman telaffuz edilen rakamların altında bir rakama. O zamanlar çünkü 55'ler falan konuşuluyordu.
1: Daha yüksekti maalesef.
0: Pazarlık da yapıldı. Yani bugün Mason Greenwood'un alacağı rakam da abartılı bir rakam değil. Şu an piyasada konuşulan rakamlara baktığımızda gayet de makul, verilebilir bir rakama geldi. Ve Fenerbahçe'nin böyle bir heyecana da ihtiyacı vardı. Yani maç esnasında böyle o patlayıcı hızıyla tribünleri coşturacak, ön alan baskısını yapacak, her iki ayağını kullanan, spektaküler goller atan böyle bir isim arıyordu Fenerbahçe. Yani bugün Nene kötü bir oyuncu değil. Mustafa, bunlar kötü oyuncu değil belki, ama Fenerbahçe kalitesi, Fenerbahçe taraftan görmek istediği oyuncu
2: bir
0: biraz daha farklı olmalı.
2: Sıcak bir gelişme var. Ulahi Fiorentina forması giydi değerli izleyenler. Gözler şu an yapılacak resmi açıklamada. Şu anda sıcak sıcak bu görüntüler Alspor ekranlarında sizlerle buluşuyor. Trabzonspor'da geçtiğimiz sezonun parlayan oyuncularından Ulahi, genç bir isim, Fiorentina formasını giydi.
3: Ciao.
2: Son dakika gelişmesi olarak sizlerle paylaşıyoruz. Görüntüler ekranlara yansıyor. Önemli bir isim. Trabzonspor satışı gerçekleştirmiş durumda. Şu anda sadece resmi açıklama bekleniyor. Evet, önemli bir transfer.
4: Kesinlikle, yani bir sezonda bir oyuncudan yaklaşık 25 milyon euro gibi bir kazanç elde etme durumu ortada. 26 artı 4 diyebiliyoruz. Bir de sonraki satıştan %15 payı var. Dolayısıyla Trabzonspor'un yaptığı bir transfer daha önce yapamadığı, belki hani maliyet açısından yapamadığı 5 transferi karşılamış oldu, değil mi? Arada çünkü bütün transferleri de nokta atışı olan bir sezondan bahsetmiyoruz. Yani orada Kazım Olayıkbeler vesaire, Lovikler, hani bu tarz oyuncular geldi. Ama Trabzonspor çok kıymetli bir iş ortaya koydu. Sadece Olay değil, diğer şu an mevcut kadrosunda bulunan başka oyuncular da var aynı şekilde. Hatta yine transferi çok yakın olan Fulham'a gitmesi an meselesi olduğu değerlendirilen Niwu var mesela.
3: Niwu.
4: Yani Trabzonspor farklı bir perspektif ortaya koydu aslında kulüplerimizde. Yani bu yolla da bir mücadele ortaya koyulabiliyor. Bu yolla da bir yarışın içerisinde bulunabiliyor. Bunu gösterdi. Yani Olay gibi, işte Miu gibi, işte Folcarelli, Bouchard'ı, başka oyuncuları da var. Hani biraz alt liglerden de ya da alt sıra, üst seviye takımların alt sıra, üst seviyeliklerin alt sıra takımlarından da yetenek keşfini bulup elde ettiğinizde iyi bir takım ortaya çıkarabileceğini gösterdi. Her şeyin tecrübe ya da yıldız isimle bitmediğini ortaya koydu. Çünkü hatırlarız yani böyle Trabzonspor'un da

0: diğer üç büyükler gibi aynı yolu izlediği sezonları ama çok kötü dönemlerini hatırlarız değil mi? İşte Maludo'ların, Bosingva'ların bir arada olduğu dönemler vardı böyle Trabzonspor'da. Tecrübeli, yıldız kariyerleri olan oyuncuların bir araya toplandığı ama hiçbir şey ortaya çıkaramayan takım vardı. Mesela bu sezon herkesin takdirini topladı. Yani Mayıs ayına gelene kadar, yani Nisan ayının ortasına kadar Trabzonspor bu yarışın içerisindeydi. Baktığımız zaman da bunun hem sahada bir karşılığı olduğu hem de sağ dışında artık bir karşılığını görüyoruz. Bunu devam ettirebiliyor olmak bence önemli noktalardan biri. Ve olayın Fiorentina'ya transferinin ardından Trabzonspor bence kazanmaya devam edecek. %15 bir pay var ya.
1: Evet, o da var.
0: Bence ileriki dönemde kazanmaya devam edecek. Çünkü olayı hakikaten çok yetenekli ve iyi bir oyuncu. Bu arada Dünya Kupası'nda Filiş sahilleriyle çıktığı maçlarda da yine dikkat çekti. Almanya maçında vesaire. Belki gol, asist bu anlamda göremedik ama oyunun tamamını izleyenler için etkileyici performanslardı. Hatta yanılmıyorsam mesela Antonio Conte dikkat çekmişti kendisine. Hani hangi takımlardan sürpriz olarak kim gözünüze çarptı diye olayın ismini vermişti. Dolayısıyla Trabzonspor gönderdi belki Fiorentina'ya ama bir gözü hala üzerinde olacak çünkü %15'lik payı duruyor orada. Hayırlı olsun diyelim.
1: Tabii oradan da büyük bir patlama yapabilir.
0: Tabii yani bir sonraki transfer 60-70 milyon euroya olsa.
1: Çünkü yaşı çok genç. Henüz daha 20 yaşında. 2006 doğumlu ve daha yeni 20 yaşında oldu. 19 yaşında geldi aslında.
0: Bir sezonluk bir hikaye. Valla bir sezonda bu kadar ciddi rakamlar kazanmak da bence Trabzonspor adına çok kıymetli bir iş. Başkan Ertuğrul Doğan'dan Fatih Tekke'ye, oradan işte scout ekibi, kim transferde emeği geçtiyse herkesi tebrik etmek lazım. Çünkü bu tarz oyuncu transferlerini hep dillendiririz, hiç yaşamayız. Kolayına yaşamayız. Çok nadirdir örnekleri. Hep deriz ya işte biraz da genç oyuncu scout transferleri yapın diye hep akıl verilir kulüplere. Ama çok rast gelmeyiz. Şimdi Trabzonspor bunun örneğini ortaya koydu. Sürdürülebilir olması ama kıymetli. Gelip geçici olmaması gerekiyor bu tarz işlerinde.
1: Peki Nevzat Dindar, sana da sorayım. Geçtiğimiz sezon yine kış transfer döneminde de adı Galatasaray'la da anılıyordu Ulay'ın. Şu anda Fiorentina formasını giydi. Güzel bir satışa imza attı. Trabzonspor neler söyleyeceksin?
2: Yani Trabzonspor'un doğru transfer politikasını gösteren, belgeleyen bir gelişme. Yine de biraz burukluk var. Yani nedense yani olaya doyamadık. Yani daha iyi seviyelere belki gelebilirdi. Ama Trabzonspor bir yola girdi. Bence hem olay için hem de Trabzonspor için doğru bir birliktelikti. Fiorentina'ya gitmiş olması ve bundan sonraki geleceği, kariyeri tabii ki önemli. Orada da ben Avrupa'nın dev kulüplerine gideceğini düşünüyorum. Yani Fiorentina gibi yani standartı seviyesi belli olan bir kulübün bu yatırımı yapması enteresan. Yani 30 milyon euro Fiorentina için yüksek bir meblağ. Yani İtalya'da tabii rakamlar biraz daha yükseldi belki ama netice itibariyle Inter yapmıyor bu transferi. Ya da ne bileyim Juventus yapmıyor. Fiorentina gibi yani bu sezon belki biraz Serie A'da problem yaşadılar ama genelde işte o baş altı diyebileceğimiz pozisyonda olan bir takım. Avrupa'da yine gidebilen, Avrupa kupalarında yürüyebilen bir takım. Dolayısıyla bu yatırım yapmış olmaları çok önemli. Ama olay biz biliyoruz ki potansiyel olarak çok daha yukarıları görecek. Belki bir Paris yapacak, belki Chelsea yapacak, Real Madrid yapacak. O gün de söyledi. Hakikaten de Trabzonspor ne kadar doğru bir transfer politikası izlediğini görüyoruz. Ülke ekonomisi açısından önemli. Yani bize bunlara ihtiyacımız var. Bunu ben Trabzonspor'un kasasına girmiş para olarak görmüyorum. Ülkemizin bu dövize ihtiyacı var. Bu paraların ülkemize gelmiş olması gerekiyor. Trabzonspor için kolay değil. Bir taraftan o Trabzonspor'dan beklentiler, her sene şampiyonla oynama durumu ve üç büyüklerle rekabet etmek kolay değil. Ama aynı zamanda bu satışları yapmak çok önemli. Trabzonspor buradan fark yaratabilir. Kendi ekonomisini bu şekilde güçlendirebilir. Sayın Başkan'ın Trabzonspor'a çok ciddi katkısı olmuştur. Eminim Trabzonspor'a çok şey vermiştir maddi olarak. Başkaları da verecektir. Bugün, dün de, bugün de, yarın da. Ama Trabzonspor kendi ayakları üzerinde bu şekilde durabilir. Kişilere bağımlı kalmadan sürdürülebilir bir ekonomiye ancak bu şekilde ulaşabilir. Sayın Ertuğrul Doğan'ın çok ciddi bir maddi katkısı söz konusu. Ama Trabzonspor'a en büyük katkısı bu şekilde olur. Bir sistem kurmak. Fatih Hoca da bence oynattığı futbol ve felsefesiyle futbolcuyu geliştirebilen, değerlendirebilen bir teknik direktör. Trabzonspor'da olay da bence diğer futbolculara, diğer Afrikalı, Pil Dişi, Senegal vesaire ne kim olursa olsun ilham alacaklardır. Örnek olacaktır bu transfer. Yani Trabzonspor, Trabzon gibi bir kentte gibi Trabzonspor forması giyip bir sezonda oyuncu kendisini bu seviyeye getirebiliyorsa, bu rakamlara transfer oluyorsa bence önümüzdeki dönemde de etkileyecektir. Özellikle Afrikalı oyuncuları tercih noktasında kafalarında soru işareti varsa etkileyecektir. Trabzonspor'da pekala bir sezon oynayıp çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Bu mesajı Olay bize net bir şekilde verdi. Bugün Olay tam potansiyeline ulaştı mı? Hayır. Ama onda bir potansiyel olduğunu hissediyoruz ve görüyoruz. Bu transferde emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım.
1: Kesinlikle. Şöyle bir şey diyeceğim Trabzonspor'la ilgili. Transfer sezonunun başında Felipe Augusto ayrıldı. 20 milyon euroya yakın evet, bir oran.
0: 15 artı 5
1: dedi. Tabii yani. Gelir elde edildi. Şimdi Olay transferi de yakında resmi açıklama da olacak. Formayı giydi zaten. Fiorentina formasını giydi. Bir diğer satış, beklediğimiz satış da Vivo'nun satışı. Eğer bu satışlar komple tamamlanırsa 93 milyon euroya yakın bir gelir olacak Trabzonspor'a.
0: Vallahi çok büyük bir rakam. Büyük bir ücret. Trabzonspor'un yıllık geliri ne kadardır diye düşünüyorum da şu an. Çünkü Sayın Ertuğrul Doğan'ın kendi açıklamaları var ya hani gelirimiz yok açısından. Örnekler vermişti. Hı hı. Öyle hatırlıyorum geçtiğimiz günlerde doğru. Bir açıklamasında.
2: Trabzonspor kombine satmıyor doğru dürüst. Trabzonspor mağazacılık geliri ne
0: kadar da... tribünleri de tam anlamıyla dolu değildi. Yani takım
2: geçen
0: iyi gittiği noktada da.
2: Geçen sezon başarılı olmasına rağmen öyleydi. Tribünler boştu. Mağazacılık gelirine bakıyorsun. Ne Galatasaray, ne Beşiktaş, ne Fenerbahçe bunlarla kıyaslanabilecek düzeyde değil. Buna rağmen bu ekonomiyi buraya getirmek oyuncu satışıyla aradaki farkı kapatıyorsunuz. Yani bugün 93 milyon euroyu bırak Türkiye, Avrupa'da kaç kulüp yapabiliyor?
1: Evet.
2: Biz örnek olarak hep işte Sporting falan yapar yani onlar Trinca falan bir şekilde yine o satışları yaparlar ama Trabzonspor için hakikaten muhteşem bir rakam. Ülke için bu sadece Trabzonspor için değil.
0: Bir de sıfır borç vurgusunu görmüştüm Sayın Ertuğrul Doğan'ın. Allah böyle giderse zaten borç sıfırlanacak. Yani bir de ortaya kadro da çıkıyor. Evet Olay gidiyor ama bu arada arkada hala oyuncu olduğunu da unutmayalım. Mesela geçen yılın eksik kalan noktalarından biri bazı yerlerde tecrübe eksikliğiydi öyle değil mi? İşte Savic vardı sahada daha iyi bir görüntü içerisindeydi Trabzonspor. Ama Savic yoktu bir tecrübe eksikliği sahada hissediliyordu. İşte çünkü Vakeme de oynamıyordu artık fiziksel durumu vesaire. Ona şu varken işte işler götürülebiliyordu o süreçte. Şimdi orta sahaya Malinovski transferini de yaptı Trabzonspor.
1: Evet o da deneyimli bir isim.
0: Çok deneyimli ve iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir anda yani Marek Amşik'in Trabzonspor'a yaptığı katkıların benzerini yakınını yapabilecek bir potansiyeli var Malinovski'nin de. Geçtiğim sezonun başlangıcında izlemediğimiz Buşari'yi sezonun ikinci bölümünde izlemeye başladık. Hatta hatırlarsınız Türkiye Kupası finalinde Olay yedek Buşari 11'de.
1: Evet.
0: Çok da iyi bir maç çıkarmıştı. Çünkü Fatih Hoca o transferde kefili benim demişti. Sakatlığı vardı hatırlarsınız sırtıyla alakalı. Kefili benim demişti. İkinci devrede oynayan Buşari bir ışık verdi herkese. Mesela yeni sezonun parlayan oyuncusu Buşari olabilirdir Trabzonspor adına. Yani geçen sezon nasıl Olay'dan bir çıkış sağlandı. Aynı şekilde gelecek sezonda Buşari bunu sağlayabilir. Folcarelli de iyi bir dönem geçirmişti. Unutuyoruz arada Pinya var. Pinya da mesela iyi futbol oynadı. Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Şimdi o kadar çok Trabzonspor fayda sağladı, sahada fayda sağladı oyuncu elde etti ki bazılarını unutur pozisyona geldik.
2: Pina
0: Yani, Batagov var. Ama sakatlı var.
2: Yeşil Burnadaları, sol bek Kabralı, yani o akıl da önemli. Bunları transfer etmek, yani Trabzonspor hakikaten...
0: Hepsinden önce Batagov'u bulmuştu aslında. 1,5 milyon euroya transfer etmişti. Mesela sakatlık yaşamasa
2: Trabzon performansına bakarak olay için Galatasaray işte 30-35-40 neyse. Yani bir şeyler yazıldı, bir girişimde vardı. Ben bunu biraz riskendi adıma. Yani işte 5 ay, 3 ay önce gelmiş bir oyuncu. Türkiye Ligi performansına göre bu rakamlar bana göre riskliydi. Kendi açımdan baktım ama oyuncu yani hep üzerine koyarak gitti. Olayı hakikaten çok doğru bir strateji ve yani 5 milyon aldığınız oyuncuyu Türkiye Ligi performansı, evet Dünya Kupası işte kendi milli takımda oynaması da önemli ama esas Trabzonspor performansıyla bu noktaya bu transfer gerçekleşti. Dünya Kupası'nda oynaması tabii ki önemli ama olay zaten Trabzonspor'da sürekli oynamaya başlayıp kendisini göstermeye gösterdikten sonra zaten Avrupa'nın birçok kulübü Trabzonspor'a teklifte bulunmuştu. O yüzden çok önemli.
1: Çok estetik bir oyuncu. Bence Trabzonspor geçtiğimiz sezon Ernest Muçi'yi de kazandı. Aslında o da büyük bir transfer başarısı. Orta saha odaklı gidiyoruz şu anda. Ernest Muçi de mesela ilk Trabzonspor'a transfer olduğunda nasıl olacak, nasıl bitecek diye hep kafalarda bir soru işareti vardı. Ki Trabzonspor'da ilk maçlarında süre bulmaya başladığında aslında fazla böyle iyi bir performans sergilememişti. Sonradan açılmaya başlamıştı. Trabzonspor Ernest Muçi'yi de kazandı bir taraftan.
0: Yani %100 şöyle. Şimdi Ernest Muçi bir sezon önce Beşiktaş'ta çok tartışılan bir oyuncu olduğu için onun da etkisi var. Yani çok tartışılan bir oyuncu alıyorsunuz, beklenti çok düşük. Ve ortaya böyle bir performans çıkınca tek başına Muçi değil, takımın ve takıma etki eden diğer unsurların da saha içine olumlu yansımasını derler. Yani Fatih Hoca'nın onun üzerindeki etkisi, işte olay transferi vesaire etrafındaki oyuncularla birlikte bir takım olarak transfer, birbirine iyi gelen oyuncular oldu. Yani şimdi onu kurgulayabilmek önemli. Çok özel bireysel yetenekli oyuncu alabilirsiniz ama çevresindeki oyuncularla saha içi iletişimi uyumu iyi olmadığında kaybolup gider. Böyle çok oyuncu örnekleri var. Bu Trabzonspor'da da var bu arada. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş hepsinde var yani. Ama iyi bir takım kurulmuştu. Şimdi bu sezonki takıma bakıyoruz. Bir, kanatları biraz daha gençleştiren, geçen sezon Zubkov, Vakeme kanatlarıyla oynayan Trabzonspor bu sezon Saviola ve Aral Şimşir'le giriyor mesela. Şimdi ortada Muçi gibi sürekli bir gol tehdidi olan oyuncudan bahsediyoruz. Önde zaten onu aşırı tartışmaya gerek yok. Arkada Malinovski iyi bir oyun kurucu, çok iyi bir şütör. Müthiş bir şütör mesela. Ceza sahası dışından muhtemelen sürpriz golleri olur. Yanında Folcarelli gibi toparlayıcı bir oyuncu var. Stoperler muhtemelen değişecek.
1: Tabii bir bu orada
0: sezonun devamında. Orada bir değişim oldu.
1: Muhtemelen kadromuz ekranda.
0: Batagov'u mesela hiç konuşamıyoruz çünkü bir sakatlık sürecinden geçtiği için. İyi iki tane hareketli hem ofansif hem ofansif anlamda özellikle çok rahat katkı alacağı bekleri var. Yani Trabzonspor geçen sezonun üzerine çıkabilecek, oyun itibariyle üzerine çıkabilecek bir takım. Çok hareketli bir gruba sahip mesela. İşlerinde şu önemli. Şimdi bakıyorsunuz Onana, Savic, Malinovski, Onana şu tecrübeli oyuncular değil mi?
1: Evet.
0: Geriye kalan oyuncular hala kendisini belki de sonraki aşamalara atmak isteyen oyuncular. Şimdi burada 3-4 oyuncuyu çıkardığınızda geriye kalan 6-7 oyuncu hala kendini sonraki seviyelerde işte Premier Lig, La Liga ne derseniz adına bir yerlere taşıyıp orada var olmak isteyen oyuncular. Dolayısıyla hani bu takımın içerisinden bir mücadele çıkarabiliyorsunuz. Yani bir açlık var. Oyunu açtık. İkisinin harmanlanması önemliydi. Geçen sezon işte bazı noktalarda çok sakatlık yaşandığında o kulübenin eksikliğini hissetti Trabzonspor. Bu sezon mesela alternatif bir kadro kuruluyor. Yedek kulübesini konuşmuyoruz mesela. Orada yerli alternatifler de üretti kendisine Trabzonspor. Yabancı olarak da alternatif olacak. Dolayısıyla geçen sezon gibi yine heyecanlandıran bir transfer politikası var ortada. Herhalde şu an hepimiz Saviola nasıl bir oyuncu? İşte Kabral nasıl bir oyuncu? Değil mi? Türkiye'de neler yapacak? Bunları merak ediyoruzdur.
2: Ya tabii. Kabral ya. Zaten
0: mesela Aral Şimşir'i
2: değmeden Türkiye'de... zaten bir şey oldu.
0: Tabii o
2: Dünya Kupası'na zaten
0: Arjantin'e
2: adından söz ettirdi. Ya o harmanlamayı iyi yapacaktır. Bence Trabzonspor'un geçmişte en büyük sıkıntılarından bir tanesi gelen yabancı oyuncuların

0: Trabzon'la aidiyet, yani o kente uyumu vesaire, bunlar çok tartışıldı ve hep medyada da yazılıp çizildiği için işte Ola ile beraber bu yeni bir süreç başladı diye düşünüyorum. Artı diğer yabancılar
1: Onana.
0: Onana ve şey.
1: Kiralık geldiği Trabzonspor'da bir yıl daha kiralık oynuyor.
0: Evet. Ya bu tarz özellikle hani önemli kariyerli oyuncuların Trabzon'u tercih etmesi ve burada mutlu olması çok önemli.
2: Aidiyet oluşuyor.
0: Çok önemli. Bu tetikleyecektir. Zincirleme diğer transferlere de yansıyacaktır. İsim olarak baktığımızda heyecan verici yine oyuncular var. Aral olsun, ciddi bir yatırım.
1: Tabii.
0: Yetenekli bir oyuncu. Danimarka'da yılın futbolcusu seçilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Malinovski gibi kaliteli, tecrübeli bir oyuncuya Trabzonspor'un ihtiyacı vardı. Ben Trabzon biraz daha o savunmanın merkezinde Savic sakatlık problemi yaşamazsa Trabzonspor iyi noktalara gelir, ama Savic'le alakalı işte zaman zaman o sakatlık problemlerini yaşayabiliyor. Ama genel olarak baktığımızda bekler, kale, yani atan tutan kısmında Trabzonspor bir kere çok iyi. Diğer taraftan beklere baktığımızda da yani Trabzonspor bu ligin yani en iyi takımlarından bir tanesi. Hem sağ beki hem sol beki. Savunmanın merkeziyle alakalı sakatlık problemi yaşamazsa fena değil. Yani Savic biraz daha belki oraya bir takviye yapılabilir. Orta saha ile alakalı muhtemelen oraya da transfer olacaktır. Ön alana baktığımızda da özellikle tabii Aral'ın nasıl bir performans sergileyeceğini merak ediyorum. Muçi Beşiktaş içerisinde de çok tartışılan bir isimdi. Zaman zaman Sergen Hoca bu yüzden çok eleştirildi, ama ben orada Sergen Hoca'ya biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Muçi elbette iyi bir oyuncu. Trabzonspor'da iyi performans da sergiledi, ama bu Beşiktaş'a uygun bir oyuncu olacağı anlamına gelmiyor. Yani bugün de Trabzonspor'daki performansına bakarak Muçi vay be biz hata yapmışız diyemezsiniz. Yani evet, Trabzonspor'da başarılı. Kimyası tuttu. Trabzonspor'da da gayet iyi performans sergiledi, ama yeniden gelip Beşiktaş'ta Trabzonspor'daki performansını sergileyebilir mi? Bence büyük bir soru işareti var. Ama Trabzonspor'da kendisini buldu. Orada Muçi'nin belki bir yedeklenmeye ihtiyacı var. Yani Trabzonspor'da Muçi olmadığında ön alanda problemler yaşadı Trabzonspor. Oraya muhtemelen bir takviye gerekiyor. Ya başka şu an kadroya bakma var mı orada?
1: Ben şu an Trabzonspor'un
0: Malinovski
1: gündemini
0: belki.
1: biraz baktığımda, yani mesela Yunus Emre Selin gazeteye geçtiği haberleri vesaire görüyorum, bağlantılarını görüyorum. Özellikle sağ kanat çok yoğun konuşuluyor.
2: Cristiani
1: Mesela
2: mi?
1: Prestiani, Tsigankov, Dario Osorio. Mesela bu üç isim çok konuşuluyor. Çünkü şimdi mesela Saviolo var belki sağda, ama sezonun içerisinde alternatif oyuncu, rotasyonda değerlendirecek oyuncu olabilir. Sağ kanada yapacak transferle. Şimdi gittiği oyuncular da bu arada çok enteresan, güzel oyuncular yani. Prestiani mesela bir sonraki aşaması çok merak edilen oyuncu. Şu an düzenli 11'de bir yerde, yani değer verilip oynatılması gereken bir oyuncu pozisyonunda belki. Osorio zaten Aral'ın takım arkadaşıydı. Biri sağ, biri soldaydı. İkisi de çok iyi dönem geçirdi. Yani yine orada bir gençlik arıyor Trabzonspor. Tsigankov sadece aralarında tecrübeli oyuncu. O da ne verileceği bilinen bir oyuncu. Az çok tahmin edilen bir
0: Yedek
1: oyuncu.
0: forvet kim şu an Trabzonspor'da? Mesela Oanaçu ve özellikle Muçi'nin iyi alternatiflerin olması lazım. Yani
2: bir
0: bugün
2: Umut Nayır var ama oraya girer mi?
1: Bir ara
2: Draguş var yine.
1: Arakodere'nin adını yazıp çiziyorlardı.
0: Yani
1: Arakodere'nin adı.
0: bunlar çok üst seviye oyuncular. Özellikle Oanaçu alternatifsiz bir oyuncu. Şimdi Oanaçu problem yaşadığında, sakatlık vesaire, ceza vesaire problemler olduğunda yerine oynayacak oyuncunun üst seviyede olması gerekiyor. Bence Trabzon ya da beraber oynayabileceği profilde bir ikinci forvet gerekir mi? Buna bakmak lazım. Ben bir de yani şimdi geçen sezon maça da gittiğimde özellikle Trabzonspor'u taraftarlarla konuştuğumda bir yıldız şeyi vardı Trabzon'da. Böyle bir

0: özlemi mi diyeyim? Yani evet, işte bunu Galatasaray yapıyor, Beşiktaş onu giderdi, Fenerbahçe sürekli yapıyor zaten. Ya Onana da yine yıldız statüsünde, bence Onana şu da o seviyede, ama yine de belki bir transfer, en azından tribünü heyecanlandıracak bir transfer düşünülebilir mi? Bakmak lazım.
1: Santrafor mevki için Arakodare konuşuluyor.
0: Santrafor çok önemli.
1: Wolverhampton'ın oyuncusu. O da aynı zamanda Onana'ya benzer niteliklere evet. sahip.
0: Demek ki direkt yedekleme. Yani beraber değil.
2: Vallahi yedek mi olur, oynar mı 11, onu sezon gösteriyor. O da çünkü Belçika dönemi çok iyiydi. Zaten bir yıl önce falan transfer olmuş.
1: Tabii geçen sezon transfer oldu.
2: Çok yakın zamanda oldu ve iyi de bir bonservis ödendi diye hatırlıyorum ona. Belçika dönemi çok iyiydi. Ama tabii onu aşkına geçen sezon yaptıkları malum ortada. Şu anda bu yaşta birçok teklif oluyor.
1: 26 milyon euro ödenmiş Genk'e.
2: Gayet iyi bir rakam. Ona şu mesela şu anda bu yaşta ciddi teklifler alıyor değil mi? Yani tabii. Niye? Geçen sezon ortaya koydukları. Bazı oyuncularda yaş işlemiyor. Yani ona şu ala kendini koruyayım.
0: Oyuncu Trabzonspor için iyi bir golcüden çok daha fazlası. Bir takım için ya bu kadar etkileyebilecek takımın genel işte oyun karakterini, performansını çok nadirdir. Bir oyuncu çok daha fazlası olabiliyor. Dolayısıyla Trabzonspor mutlaka ona şu yedeklemesi lazımdı. Yani doğru bir politika.
1: Tabii bir de stoper mevkine de inmek istiyorum. Trabzonspor'un bu mevkide bir yeni bir transferi oldu. Milli oyuncu Cenk Özkaçar'la anlaşma sağladı Trabzonspor. Valencia'dan kadrosuna kattı.
2: Evet.
1: Geçen sezonda Bundesliga'da kiralık olarak forma giymişti. Bu transferle ilgili düşünceleriniz neler olur? Sevgili Ogün Şahinoğlu, seninle başlayayım.
2: Yani Cenk potansiyelinin tam anlamıyla gittiği yerlerde yansıtamadı. Belki Türkiye'ye dönüşü kendisi adına daha hayırlı olacaktır zaten bu süreçte. Biraz da Cenk akıllarımızda ne yazık ki milli takımda sol bek oynatılmasıyla kaldı. Yani o, biz Cenk Özkaçar deyince birçok insanın da aklına o Stefan Kuntz dönemi, malum dönemde sol bek oynatılması kalmıştı. Hatırlarsa stoper oyuncusuydu. Gitti 2-3 tane milli maçta sol bek oynattı. Hatta birini kanat bek gibi oynattı. Yani orada Cenk'e de yazık etti mesela sonraki süreçte. Bir tartışmaların arasında geçmişti vesaire. Ama normalde sol stoper. Çıkış noktası iyi bir potansiyel barındırıyordu. Burada da Trabzonspor adına iyi bir alternatif oyuncu olabilir. Ki tahminim herhalde ilk 11 olarak düşünülmüyordur. Vivo'dan çıkıştan sonra Batagov'un süreci bence Trabzonspor adına önemli. Şu an bilmiyorum yani ne aşamada da, geçen sezon yaşadığı sakatlıktan sonra aslında belki de yaz transfer dönemine girdiğimizde olay kadar olayı konuşulacak geçebilir. Oyuncu Batagov'du. Mesela o sakatlıkları yaşamasa zaten kesin direkt, olarak görülüyordu da. Yani Trabzonspor'un bir savunma hattına, savunma hattını o yüzden söylüyorum. Yani az önce ekrana geldiğinde, yani sezon başladığında belki yani bu şekilde başlayabilir ama sonrasında ikisi birden de değişikliğe gidebilir. Savic çünkü sağlıklı olduğu dönemde tamam ama çok sık sakatlık sorunları da oluyor peş peşe maçlarda özellikle. Yani Trabzonspor'un oraya muhtemelen bir bundan sonra bir takviye daha yapacağını, muhtemelen de böyle yine bir bu tarzı, aslında çoğu kişinin tanımadığı ama bir potansiyel oyuncu, yine hep o beklentiyi yaşatacak artık Trabzonspor bize. O öyle bir oyuncu gelebilir. Yani zaten çok fazla artık oyuncuya ihtiyacı var mı? Belki işte sağ kanat konuşuluyor, stoper, bir de ona şununa yanına ya da ardına, yani artık nasıl bakılacaksa bir oyuncu. Diğer taraftan çünkü hani saymadığımız yerli oyuncu takviyeleri, Cenk'in dışında da yerli oyuncu takviyeleri yaptı Trabzonspor. Melih Kabasakal gibi, işte Metehan Mimaroğlu gibi. Samet Akaydın yaptı bu arada bak mesela.
0: Hayır, Samet'i hiç saymadık.
2: Samet Akaydın takviyesi yaptı.
0: Oynar.
1: Samet Akaydın da var.
2: Yani sezonun içerisinde işte belki de mesela Samet, Batagov, bunun durumu ne zaman dönecek bilmiyorum. Hani stoper hattı da değişebilir. Çok da zaten transfere ihtiyacı kalmadı gibi artık.
0: O ana çubukluk ama yedeklenmedi. Yani
2: ya orası tabii onun şunun ardında Umut Nahir'le sezona başladım demek çok gerçekçi bir senaryo olmuş.
1: Augusto'yla çok iyi ikili olmuşlardı.
0: Evet.

0: Yani Trabzonspor heyecan verici bir sezon bizi bekliyor. Geçen senenin ama şu kadro mühendisliğine baktığımız zaman üzerinde olacak izlenimi veriyor. Yani doğru isimlere gidildi. İşte Aral olsun, Cabral olsun, hemen dikkatimizde Malinovski olsun. Sabioğlu çok
1: henüz bilmiyoruz.
0: Ha, onu bilmiyoruz ama Cabral'ı gördük. Aral'ı biliyoruz. Malinovski'yi biliyoruz. Bunlar iş yapar. Ya geçen seneden daha iyi bir Trabzon olur. Üzerine koyacak ama bu işte Beşiktaş'ın yaptığı transferleri görüyoruz. Çok daha güçlü Beşiktaş olacak. Fenerbahçe önemli takviyeler yaptı. Galatasaray son 4 senenin şampiyonu. Yani bunlarla rekabet etmek kolay değil. Trabzon, her Trabzonlu şu an şampiyonluk istiyordur. Beni ilgilendirmiyor. Ben şampiyon olmak istiyorum diyor. Yani buna göre bir kadro mühendisliği yapılıyordur. Bu kadro şampiyonluk için yeter mi? Yani orada belki bir ince dokunuşlar lazım ama bence yönetim üzerine düşeni yapıyor. Ben şimdi oyuncuları, takviyeleri vesaire. Çünkü sen kolay değil. Bir işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yaptığı transferleri yapman kolay değil. Doğru planlama yapmak, doğru isimleri Trabzon'a uyum sağlayacak, Trabzon'da mutlu olacak, aidiyet problemi yaşamayacak oyuncuları bulmak, getirmek kolay. Getirdi. Allah var, yani bu transfer politikasına baktığım zaman ben onu görüyorum. Kimi getirirseniz getirin. Önce kentin inanması lazım. Trabzon taraftarı bu takımın arkasında, bu hocanın arkasında, yönetimin arkasında durursa bence en önemli transfer odur. Trabzon taraftarıdır. Trabzonspor taraftarı kendi stadını hınca hınç doldurursa Trabzonspor'un böyle senede 15 milyon euro vereceği bir yıldıza ihtiyacı bile olmayabilir. Muçi pekala, çok ekstra. Muçi aynı performansı başka büyük bir takımda göstermez bu arada. Trabzon'da gösterir. O yüzden bence Trabzonspor'un en büyük taraftarı, en büyük transferi taraftarı olur, olmalıdır.
2: Yani türbinlerde bir istikrar yakalanması lazım.
0: O coşku, heyecanı hep olmalı. Hep olmalı. Geçen sene biz hep ne dedik? İşte fayda maliyet açısından Trabzonspor'un ligin zirvesinde olduğunu, başarılı olduğunu hep dile getirdik. Yapılan harcama ve dikteki konumuna, performansına baktığımızda Trabzonspor ligin en başarılısıydı. Ama tribün desteği noktasında ben biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Yani daha iyi olabilir, evet. Onlar da biraz maç seçtiler. Yani mesela bir Galatasaray maçında çok iyiydi tribün. Ama bu niye diğer maçlarda olmadı? İşte onu yapabilirse Trabzonspor, o zaman hakikaten bu takımı da yukarı çeker diye düşünüyorum.
2: Yani, o gün Şahinoğlu, sen neler ekleyeceksin?
1: Şu ana kadar 10 transfer yapmış Trabzonspor. Bu arada mesela Thierry Karadeniz'i de konuşabiliriz. Bir potansiyeli olduğu belirtiliyor. Alt yaş
0: bir kere izledim, çok beğendim onu ya.
1: Yani zaten diğer oyuncuların tamamının isminden bahsettik. Bir de kiralıktan dönen oyuncuları vardı. Şimdi onların da akıbeti önemli. Şimdi 10 transferin yapıldığı bir ortamda bazı mevkilerde şişkinlik de olabilir. Daha onlardan çıkılacak. Belki onlardan elde edilecek kaynakla farklı bir pozisyonda iyi bir değerlendirme yapacak Trabzonspor. Yani giden oyuncularda, şimdi Felipe Augusto'yu söyledik de geçen yılın 11'inden Zubkov da gitti. Sağ kanattan. İşte çok Trabzonspor'a uyumlu olmayan Lovie'yi sattı Trabzonspor aynı şekilde. Yerli oyunculardan çıkışlar oldu ve onun dışında tabi bazı yabancı oyuncularla kontratlar bitti ve vedalaşmıştı. İşte Vakeme ve Edin Visce gibi. Şimdi burada Lundström olsun, Batista Mendy olsun, onlar mesela kiralıktan dönen oyuncular.
0: Mesela o kadroda şey hiç görmedim. Bak şimdi aklıma Mustafa Eskerlaç'ı.
1: Evet, nerede? Evet, yedek kulübe. Evet. Şimdi oradan bahsediyorum. Yedek kulübesine düşen oyuncular var arada. Mesela geçen
0: sezon Mustafa'yı sahada da oynatırsın.
1: Son yani döneminde Ozan Tufan da 11'de oynamaya başlamıştı. Çok iyi de performans verdiği dönem oldu, hatırlarsınız. Şimdi kulübeden oyuna atabileceği oyuncular.
0: O gün
1: Mustafa
0: yerli kalitesi noktası Trabzonspor'da bir sıkıntı vardı. İşte Metehan olsun, Aral olsun, Mustafa olsun, Samet. En azından bir şey var. Orada bir rekabet olmaya başladı. Yani yerli kalitesi geçen senenin üzerinde.
1: Tabii.

0: Yani oraya baktığımda Melih Kabasakal da mesela.
1: Melih keza.
0: Ozan Tufan aynı şekilde. Şimdi burada tabii gitmesi gereken oyuncular da var kadrosunun içinde. Ya da gideceği konuşulan oyuncular diyelim. Trabzonspor'un 11'ine ekleme yapsanız nereye yaparsınız? Hepiniz konuşuyoruz zaten. Muhtemelen geçen yıl senaryoları da biraz düşünce stoper. Yeri geldi Ozan Tufan oynadı. Hatırlarsınız. Evet. Savunmada. Yani yeri geldi.
1: Okay.
0: Okay zaten geçmişteki döneminde de aynısını yaşamıştı. Okay'ın altyapıdan çıkışı bir belki de ön alan oyuncusuydu. Sonra yavaş yavaş artık 8 oldu, 6 oldu. En son stoper olmuştu. Bu dönemde de onları yaşadı. Eğer Vivo gittikten sonra Trabzonspor'un biraz stoper tandemini düşünelim. Savic, Samet Akaydın, Batagov, Cenk Özkaçar. Şimdi burada bir oyuncunun sakatlık konusu var şu an. Batagov. Diğeri de sezon içerisinde gitgeller yaşıyor sakatlıkta.
1: Savic. Bunun evet. Önemli bir isim yani.
0: Sonra. İki stopere düşebiliyorsun bir anda bu tabloda.
1: Bu da çok büyük bir problem.
0: Onu yaşadı bazı maçlarda evet. Geçen sezon Trabzonspor.
1: Yani Trabzonspor
0: bir ikincisi
1: senede sezonda 30 maç oynayan bir stopere ihtiyacı var. 30 maç. Abdülkerim'in Galatasaray'da 30'un altına iniyor mu? İnmiyor. Fenerbahçe'de Skriniar dersin. Sakat olmadığı sürece oynar. Oynadı. Şimdi Trabzonspor'un da mesela Beşiktaş'ta Agbedo dersin. Problem yoksa Agbedo oynar. Trabzonspor'un da böyle bir sezonda 30 maç oynayacak bir stopere ihtiyacı var. Samet yükü hafifletir, doğrudur. Yükü hafifletebilir. Cenk yükü hafifletebilir ama senin net sezonda seni taşıyacak iki tane stopere ihtiyacı var ki yani
0: devre arası geldi ve bu taşıdı işte bile. Mesela yani. Hani
1: o bir bu oynadı mesela.
0: Taşıdı mesela takım. O sakatlıkların içerisinde takımı taşıdı. Bir ikinci sıkıntıyı nerede yaşamıştı hatırlarsınız. Ön alandaki oyuncuların sakatlık yaşadığı dönemde Onaş özellikle. Bazı oyuncular sakatlık yaşayınca maç çözmekte zorlanmıştı. Muçi'nin de olmadığı maçları vardı tabii, Trabzon. Vardı. Tam o araya Onaş'a denk gelmişti. Bir de Alanya maçı da olabilir hatta. Şampiyonluk yarışının içerisindeydi. Bir anda ikinci sıraya Galatasaray'la puan farkını kapatıyordu. Öyle bir süreçti. Maçları çözemedi orada.
1: Alanya deplasmanıydı galiba.
0: Onaş yoktu sanırım.
1: Orada. Alanya deplasmanında olay bitti. Yani Galatasaray'ı yendi Trabzonspor. Artık
0: tam öyle bir dönemdi yani.
1: Alanya birkaç oyuncunun ya kaybetti ya berabere kaldı.
0: Birkaç oyuncunun bir arada olmadığı bir dönemdi. Orada santrafor alternatifinden istediği verimi alamamanın sıkıntısını yaşadığı bir dönem oldu. Yani katılıyorum. Sezona başlarken Onaş birinci santraforunuz ama Arda, Umut Nayır hani bir soru işareti oldu.
2: Peki şu an güncel biten transferler arasından Trabzonspor'da sizleri en heyecanlandıran oyuncu kim?
1: Ben Aral'ı merak ediyorum. Sonuçta milli takımın havuzunda olan, belki de Dünya Kupası'na gitmesi gereken oyunculardan bir tanesiydi. Geçen sezonki performansına bakarak söylüyorum. Yani orada biraz zor. Hani önünde milli takımda rekabet edeceği oyuncu sayısı fazla. Ama yani Trabzonspor performansı ile milli takım için de artık tartışılmayacak bir oyuncu haline dönüşebilir Aral. Ben açıkçası Aral'dan çok şey bekliyorum. Aral bir derim. Ama Malinovski de tabii ki onu Trabzonspor formasıyla görmek de beni heyecanlandırıyor.
0: Yani Aral ve Kavral koridorunun neler yapabileceği hakikaten bir merak uyandırıcı. Arkada Kavral, önde Aral, yani orada savunması çok zor bir ikili gibi duruyor şu an başlangıç aşamasında. Malinovski'yi şöyle merak ediyorum. Şimdi İtalya'dan çok yakından bildiğimiz bir oyuncu. Hakikaten Atalanta dönemi olsun sonra her zaman iş yaptı yani. Çok özel şeyler falan de ortaya çıkardı. Marekamşik ya da Bakasetas verimini Trabzonspor'a sağlayacak mı orada? Yani Trabzonspor'un kaderini değiştirmişti o transferler. Yani şampiyonlukta belirleyici olan önce Bakasetas'ın ardından Marekamşik'in geldiği dönemdi. Hatta Siopis de vardı, unutmayalım. Berat Özdemir'in de geldiği bir dönemdi. Şimdi Malinovski tekrar değiştirebilir Trabzonspor'da o gidişatı. Şu an gayet iyi ama daha sonraki aşamalara geçiş için diyorum. o liderliği

0: ele alabilecek bir oyuncu. Şu an mesela Savic varken sahanın lideri Savic, evet. Takımın lideri Savic. Savic yokken de bir oyuncu ihtiyacınız var. Sağ için lider. Onana pek tabii yine böyle çok hareketli ve onu gösteren bir oyuncu ama sahanın içerisinde Malinovski bunu işin hücum, orta saha ve hücum yönünde üstlenebilir. Özel bir oyuncu. Diğer yandan şu var. Yani şimdi bildiğimiz oyuncular var. Hep üzerinden konuşuyoruz ama beni asıl heyecanlandıran, merak ettiren bilmediğimiz oyuncular. Yani çok hakim olmadığımız oyuncular. Mesela Savioğlu diye bir oyuncu aldı Trabzonspor, değil mi? Ne çıkacak orada çok merak ediyorum. İsminden de biraz zaten geçmişe bir çağrışım var aslında. Arjantinli Savioğlu'ya.
1: Şey, Barcelona.
0: Tabii yani kariyeri inşallah onun gibi olur tabii.
1: Futbolcu ismi var.
0: Tabii değil mi? Bir şey var.
2: Şimdi çok futbolcu ismi var.
0: Çok hakim olduğumuz bir, benim en azından çok hakim olduğum bir oyuncu değil. Kavralı tabii biraz daha ön planlarda. Çünkü Benfica'da oynam, Benfica'ya transfer olmuştu. Oradan biliyoruz. Thierry Karadeniz. Şimdi Ümit Milli'de maçlarına denk geldik ve izledik. Evet, heyecan uyandırdı. İki gol attı, bir maç vardı hatta. Heyecan uyandırdı ama şimdi bir de Trabzonspor forması altında görmek gerekiyor. Yani Trabzonspor merak uyandıran bir oluşum içerisinde.
2: Cristiani de sağ kanada katılırsa Cabral'la birlikte iki Benfica'da, eski Benfica'da neler yapacak?
0: Yani birinin çok... arkasında, birinin önünde Aral, diğerinin arkasında Pinha, bu şekilde. Yani çok ofansif bir kadro olur bu arada. Hem bekler açısından düşünelim, hem ön alan, çok ofansif bir kadro ortaya çıkıyor. Dolayısıyla orada yani orta saha performansı çok kritik oluyor. Beklerin de ön plana katıldığı bir senaryoda çok güçlü bir orta saha duruşu sergilemesi gerekiyor. Folcarelli'yi zaten biliyoruz geçen sezondan. Çok iyi maçlar çıkardı. Hatta kaybettiği, Trabzon'un kaybettiği derbileri hatırlarsınız değil mi? Fenerbahçe'de dahil olmak üzere.
1: Folcarelli, kötü bu arada Fener.
0: Folcarelli yine ayakta kalıp takımının en iyi, hatta maçın en iyilerinden bir tanesi olmaya başarıyordu.
1: Kötü maçlar oynamadı aslında. Şimdi Trabzonspor'a bakıyorum. Galatasaray'ı yendi. Ramspark'ta berabere kaldım. İki Fenerbahçe maçı, yani o kırılma anlarında sıkıntı yaşadı. Yoksa performans olarak kötü değildi aslında. Yani orada Fenerbahçe çok ekstra oynadı diyeyim. Yoksa Trabzonspor çok kötü değildi. Beşiktaş maçına bakıyorsun, o adet Beşiktaş 10 kişi kaldı. Yani 10 kişi kalması daha farklı olurdu. Beşiktaş'a karşı
0: bir
1: da...
0: Bir hücum zenginliği bu sezon ortaya çıkarırsa, derbilerde geçen sezona göre
1: daha iyi olur yani.
0: Daha iyi sonuç elde edebilir. Ama tabi bazı maçları da böyle tek tek seçip bakmak. Bazı maçların hikayesi savunmada bitmişti Trabzonspor'da. Gol attı. Ama savunma yapmakta çok zorlanmıştı. Yani aklından daha eşit diyordu. 3 gol atıyordu, maç alabilir mesela.
2: Orada çok
0: oyuncu bunları da yaşadı. Oldu, tabii. Daha iyi savunma performansına da ihtiyaç olacak.
2: Peki, güzel sohbetimiz devam edecek. Sizlerden kısa bir ara rica ediyoruz değerli izleyenler. Yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Getir yazında %50 indirim var. Yarı yarıya saatlerde atıştırmalıklardan içeceklere, temel gıdadan ev bakıma, yüzlerce üründe %50 indirimi kaçırma.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar

0: rahatkatılım.com.tr'de.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası denince akla ilk gelen ülkelerden biri Brezilya. Çünkü erkekler Dünya Kupası tarihinde kupayı en çok kazanan ülke onlar. Brezilya 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de şampiyon olarak toplam 5 kez zirveye çıktı. Futbolun sambası Dünya Kupası tarihinin de en parlak istatistiğine sahipti.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam.
6: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bir

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
6: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.

0: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Son saat birimindeyiz. Trabzonspor'u konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk. Son dakika gelişmesi olarak Ulay'ın Fiorentina forması giydiğini sizlerle paylaşmıştık. Programımıza devam ediyoruz. Sevgili Nevzat Dindar ve Ogün Şahinoğlu yanımda. Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum programa. İkinci saat diliminde aslında Fenerbahçe'ye değinmiştik. Tam konuşurken o esnada Son dakika gelişmesi olarak Ulay'ı verdik. Trabzonspor'la devam ettik. Fenerbahçe ile devam etmek istiyorum. Evet. Ogün Şahinoğlu seninle başlayacağım. Greenwood'u sormuştum. Greenwood'la devam etmek istiyorum. Mason Greenwood diyeyim ve sözü sana bırakayım.
1: Çok özel bir oyuncu. 2 sezonda 48 gol, 16 asist yaptı. Fransa Lig 1'de yaptı bunu. Dolayısıyla hani Fenerbahçe'nin son yıllarda böyle biraz geleni gideni düşündüğümüz zaman elbette arada çok özel oyuncular, özel isimler oldu ama bu yaşta, bu denklemde en heyecanlandıran isimdir muhtemelen hücum varyasyonunda. Skor açısından hiçbir sorun yaşatmayacak oyuncu. Yani Marsilya'da yaptıkları zaten ortada. Bu arada sağ dışında yaşadıklarının ardından Getafe sezonu vardı. Mesela orada da bence gayet iyi bir iş çıkarmış. Getafe ile o sürecin ardından sahaya çıkıp 10 gol attığı bir sezon vardır La Liga'da. İşte La Liga döneminde. Peşine zaten vites arttırdı ve 2 sezondur Lig 1'de çok iyi işler ortaya çıkarıyordu. Fenerbahçe bu transferi bekleyerek maliyet düşürme yoluna gitti ve bunun da başarılı oldu. Bazen bunu beklerseniz maliyeti düşürmeye çalışırsınız ama işin sonunda aslında beklediğinize değmez, aynı maliyeti alırsınız ya, Kerem Aktürkoğlu gibi. Burada öyle olmadı. Yani 45 mi 50 mi 55 mi diye konuşulurken 39 milyon euroya bu transfer gerçekleşti ve hatta maaş konusunda da yanılmıyorsam birkaç milyon euro daha düşürüldü.
2: Pazarlık oldu, evet.
1: Maaş da düştü. Şimdi mesela geçen yılın sorunlarından bir tanesi işte Kerem Aktürkoğlu sürecinde aslında Fenerbahçe başladığı noktayla bitirdi işi. Yani bonservis konuşulan neyse o oldu. Maaş konuşulan neyse eşleşmenin ardından, yani Fenerbahçe elendi, ardından transfer gerçekleşti, yine aynı rakam oldu.
2: Bir düşüş olmadı.
1: Çok beklediğine değen bir durum ortaya çıkmadı, hatta zararlı oldu. Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle elendi Fenerbahçe. Bu kez en azından bir süre beklediğine değdi ve resmi maçlar başlamadan bu transfer bitti. Dolayısıyla iki taraflı, hem sportif açıdan Greenwood'un Fenerbahçe'ye katılması Fenerbahçe adına iyi bir hamle, hem de işin ekonomik yönünde ya 2 hafta 3 hafta daha beklemek Fenerbahçe'ye hiç yoksa bir 10-15 milyon euro, öyle değil mi? İlk konuşulan rakamlara göre bonservis artı maaş noktasında en azından kasasından çıkmayacak oldu. Sağ içerisinde her şeyi bekleyebilirsiniz. Yani gol, asist, her türlü katkıyı sağlar ve çok da özel, kreatif bir oyuncu, çok özel bir oyuncu. Önlem alınması da zor bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani ne zaman ne yapacağı çok kestirilebilen bir oyuncu değil. O yüzden çok beklerin de karşılaşmayı sevdiği futbolcu tarzlarından değildir.
2: İki ayağını kullanabilmesi tabii çok
1: evet,
2: büyük.
1: Evet, o zaten bekler adına sıkıntı doğuruyor. Yani çok bu sezon karşısında oynayacak bekler biraz zorluk yaşar. Elbette Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemine girerken konuştuğumuz konulardan bir tanesi şuydu. Yani çok fazla transfere ihtiyacı yok. Bu sirkülasyon hatasını çok yapıyordu. Yani şampiyon olamadı diye topyekun bir kadro değişikliğini gittiğini görüyorduk. Evet, yani sanki hani o kadro kötü, yanlış, iyi değil, daha iyileri lazım ve yani 10 tane gitsin, 10 tane gelsin. Sürekli bu sirkülasyon içerisindeydi. Bence bu da Fenerbahçe adına hem ekonomik hem sportif açıdan ciddi hata doğuruyordu. Bu sezon bence daha sağlıklı adımlar atılıyor. Fenerbahçe'nin çok fazla oyuncu transferine ihtiyacı yok. Zaten şu an stoperini aldı. Sağ kanadını aldı.

0: santraforuna bir takviye yaptı. Bir tane daha yapması bekleniyor. Geriye Fenerbahçe'de zaten artık ne, yani santraforun dışında şu an Fenerbahçe'de ne konuşuluyor? Orta saha konuşulmuyor.
1: Orta saha konuşulmuyor tabii ki.
0: Sol kanat konuşulmuyor. Onun dışında yani stoperde zaten Ake'yi aldı Şikir'in yanına. Artık hani giden olursa
1: belki yerine, bir sağ bek olabilir.
0: Belki bir bek konusu ortaya çıkabilir. O da işte santraforun kimin olacağına bağlı. Sonuçta bu işlerin bir maliyeti var. Yani bekten tasarruf edilebiliyor bu noktada. Süper Lig şampiyonluğunun şifresi de bek değil bu arada. Son yıllarda şöyle bir kadrolara bakalım. Kimler hangi beklerle şampiyon oldu? Tek tek saysak. Ya zaten hani şifre orada değil aslında. İşte Beşiktaş Ensakala ile oldu. Trabzonspor İsmail Köybaşı Puaç da oldu. Galatasaray Ömer Bayram, Adekukbe, Emre Taşdemirli sezonlar yaşadı, şampiyon oldu. Öyle değil mi? Yani arada kimler geldi, kimler geçti? Bu şekilde şampiyon oldu. Önemli olan o iskeleti, merkezdeki iskeleti biraz daha doğru kurgulamak. Bu doğrultuda da Fenerbahçe geçtiğimiz sezon devre arasında çok sağlıklı olmayan adımlar attı. Belki de orada nokta atışını yapabilseydi sezon sonundaki hikaye farklı bir yerde olabilirdi. Şu an Vedat'ın ardına bir oyuncu takviyesi düşünüldüğünde de belki de eldekinden farklı bir profil ile gidilecek. Birçok isim yazılıyor, konuşuluyor, ne bileyim. Arada ben onu şu dahi gördüm yani. Birçok isim yazılıyor, konuşuluyor. Lakin burada Fenerbahçe'nin hem Vedat'la yarışabilecek bir oyuncu hem de aslında önüne de geçebilecek bir oyuncu alması gerekiyor. Son yıllardaki en büyük hatayı zaten birçok yeri doğru kurgulayıp bir noktayı hep eksik bırakmasıyla yaşadı. Ama bu orta saha oldu. Ama bu stoper oldu. Ama bu santrafor oldu. Her sezonda böyle bir hikayesi oldu Fenerbahçe'nin. Yeri geldi sağ kanadı eksik bıraktı. Çünkü diğer tarafa odaklanıp ekonomisini oraya harcıyordu. Bu sezon çok daha dengeli bir Fenerbahçe var. Tabii İsmail Hoca'nın kimi nerede oynayacağını da bazen oynatacağını da bazen kestiremiyorsunuz. Şimdi sezon başlayacak. Oğuz Aydın'ın sağ bek konusu var. Onun dışında Asensio geçen sezon çok sık sağ kanat oynadı ilk bölümün sonrasında. Ama şimdi sağ kanat Greenwood artık. Dolayısıyla onun merkezde bir yerde oynaması gerekiyor. Elde Gendouzi, Kante var, İsmail var, Talisca var. Birilerinden de feragat etmesi lazım. Bu dakikadan sonra bence Fenerbahçe'nin yoğunluğu biraz daha kimler gider, nasıl gider şekline dönecek. Yani gidecek oyunculara bağlı ileride transfer dönemleri hareketlenebilir.
1: Tabii golcü konusunda, forvet mevkiinde konuşulan isimler arasında aslında transfer sezonunun başından bu yana en sık anılan isim Serhu Girassi. Fenerbahçe aslında transfer sezonunun başından beri bu oyuncunun peşinde. Sık sık bu oyuncunun adı geçiyor Fenerbahçe ile ilgili. Santrafor mevkiinde nasıl değerlendirirsiniz bu ismi?
2: Ya adım adım gidiyor Fenerbahçe. Geçen sezon özellikle santrafor bölgesi çok tartışılmıştı. Devre arasında iki santraforun El Nesri ve Duran'ın gönderilip transfer yapılmaması, Sidiki Şerif'in yetersiz kalması yapılıp, yani Sidiki Şerif'in yetersiz kalması eleştiri konusu olmuştu. Bu sezon genel beklenti Fenerbahçe'den sağlam iki tane santrafor takviyesiydi. Vedat'la başlandı. Adım adım gidiyor. İlk geçen arada da söyledim, bölümde de söyledim. Fenerbahçe teşhisi doğru koydu. Transferlere bakacak olursak hem Vedat'ın hem Akke'nin hem Greenwood takviyelerinin Fenerbahçe için doğru transferler olduğunu söyleyebiliriz. Girassi çok özel bir oyuncu. Zaman alması da gayet normal ama farklı profilden, azından Fenerbahçe taraftarını da mutlu edebilecek zaten golcü. Maliyeti yüksek ama Girassi olmaz. İşte Sorloth'a giderler ya da işte başka bir isim olur. Onu zaman gösterecek. Fenerbahçe yüksek profil bir golcü transferi yapacak gibi gözüküyor. Şimdi az önce ben şeyi merak ettim. Evet, Greenwood'la ilgili çok olumlu ifadeler kullandım. Burada belki sadece yani Türkiye, İngiliz sporcular çünkü Türkiye'de olmuyor. Yani genel olarak yani Türkiye'ye gelip başarılı olan İngiliz sporcu sayısı da çok fazla değil. Belki işte burada bir soru işareti olabilir ama hani Greenwood futbolcuna asla lafım yok. Çünkü gidip Fransa'da yaptı. Türkiye'ye gelip başarılı olan İngiliz futbolcu var mı? Çok fazla değil. İşte hafızalarda işte Beşiktaş'tan bir Ferdinand'ı sayabilirsin. Trabzonspor'dan bir Campbell geldi geçti. Ama çok fazla da hani şey olmuyor. Burada dikiş tutturamıyorlar. Greenwood ama İngiltere sonrası, Manchester sonrası en azından bir Getafe dönem olsun. Sonra işte Marsilya'daki baskının en fazla hissedilebileceği yerlerden bir tanesidir Marsilya. Orada başarılı olmayı başaran bir oyuncu. Dolayısıyla Greenwood'un genel o istatistiği bozacağını söyleyelim ya da olacağını düşünüyorum. Bunun dışında Gressi transferinin zaman alması da gayet normal. Sonuçta Avrupa piyasasında adı geçen oyunculardan bir tanesi. Talep edilen bir oyuncu. Ve sadece Fenerbahçe değil, yine Avrupa'daki elit kulüpler tarafından takip edilen bir golcüden bahsediyoruz. Zaman alması da gayet normal. Greenwood'u Fenerbahçe'nin işte Roma devredeyken Atletico Madrid'e konuşurken transfer etmesi de önemli bir başarı. Mali şartlarının gayet iyi olduğunu söylemiştim. Sonuçta bu rakamlara transfer eden bir oyuncunun alacağı ücret noktasında da daha yüksek olacağı beklentisi vardı. Bunun altına bir rakama gerçekleşmiş olması da başarı. Fenerbahçe'de geçmiş yıllarla kıyaslandığı vakit bu sene transfer politikasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Nokta atışı yapılıyor. Takımda geldiğinde direkt oynayacak oyuncuları transfer ediyor Fenerbahçe. Yani tartışılmayacak oyuncular. Fenerbahçe formasının ağırlığını ve sezonun stresini, baskısını çok rahat kaldırabilecek oyuncuları takviye ediyor. Vedat en azından yabancısı olmadığı bir yere geldi. Vedat Muriç karakter olarak son derece düzgün. Ake sonuçta oyunu geriden kurma stratejisi içerisinde olacaksanız, zorluk derecesi yüksek maçlar, stresli maçlar olacaksa Ake gibi bir deneme ihtiyacınız vardır. Fenerbahçe savunmasında genelde tabii rakiplerin biraz da stratejisi olarak oyun kurulumunda Skriniar'ın ön plana çıktığını görüyordum. Şimdi Ederson gibi zaten ayağı dünyada en iyi olan kalecilerden bir tanesi var. Ake o parçalarının önemli isimlerinden birisi olacak. Ake de oyun kurulumunda son derece başarılı. Bence üçlü bu Fenerbahçe'de çok tartışılı üçlü dörtlü kombinasyonlar. Ama üçlü oyun için çok ideal bir tercih aslında Ake. Bakalım orada Fenerbahçe formasyonunda radikal bir değişikliğe gider mi? Hazırlık maçlarında pek bunun şeyi verilmedi. Bu arada istenmiyordu. Yani genel olarak daha garanti gözüken 4-4-2
1: formasyonu.
2: Ama elinizde Skriniar'ın da üçlü deneyimi var. Hem Ake hem Skriniar varken acaba orada bir işte Osterbol diyelim. Ya bu denenebilir mi? Aslında Fenerbahçe'nin de böyle bir şans da var. Böyle bir seçenek de var. Hı hı. Ama genel itibariyle doğru bir transfer politikası görüyoruz. Girassi Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Bugün Borussia Dortmund'un kapısında eminim birçok kulüp vardır. Bunun dışında Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? Orta sahada muhtemelen takviye olacak. Orada da Fred'in ayrılığına bağlı bir takım gelişmeler bekleniyor. Kanatlara baktığım vakit işte Kerem, Oğuz takımda kalır diye düşünüyorum ben. Oğuz'u Fenerbahçe bugün gözden çıkarsın. Beşiktaş ister, Trabzonspor ister. Çok rahat ister Oğuz Aydın'ı. Bunun dışında Fenerbahçe'nin ihtiyacı var mı? İşte bekleri...
0: Bence kadro şişkinliği olan mevkiler bile var.
2: Var var doğru.
0: 5 tane kalecisi yok mu Fenerbahçe?
2: Var. Fenerbahçe'de bir
0: orta saha.
2: Esas işin biraz ağırdan gitti. Fenerbahçe şimdi ben şeyi görüyorum işte. Ya Aziz Başkan söz verdin. Bütün transferler 25. Ya bu iş bu kadar kolay değil bir kere. Genel kurgu ve planlama doğru. Atılan adımlar doğru. Ama bir taraftan da kadro şişkinliği var. O gün de söyledi hakikaten. Yani 5 tane kalecim var. Senin bir kere sayısal olarak onu dengelemen lazım. Sınırlaman lazım. Sayıyı indirmen lazım. Buna göre de karşına zaten fırsatlar çıkacaktır ama Jirassi zaten

0: Zaten olursa da Fenerbahçe için yani hücum hattını böyle gözümde canlandırdığım vakit hakikaten rakip savunmalara Allah kolaylık versin. Yani Jirasi ya da Bedat, Greenwood diğer tarafta, Kerem'in performansı da diğer geçen sezona göre daha yukarı çıkacaktır.
1: Tabii geçtiğimiz günlerde Mason Greenwood'un transferinden sonra sosyal medyada da Marcus Rashford ismi de anıldı taraftar tarafından. Yani istenilen bir oyuncu. Tabii taraftar hep ister. Mali şartlara bakmadan, yani kulübün nerede olduğuna bakmadan taraftar tabii ki hep transfer ister. Marcus Rashford transferi olabilir mi bilmiyorum. Siz neler söylersiniz? Olursa faydalı olur mu?
2: Yani artık bu ekonomide olamaz diyemeyiz hiçbir şey Türkiye için, öyle değil mi? Kimleri konuşmaya başladık. Bonservisler, maaşlar.
0: Ama genel maalesef. Bence Avrupa piyasasında bu sene bir şey var. Anormallik var.
2: Genel bir durgunluk var zaten şu an. Çok hareketli.
0: Anormallik de var ama. Şimdi Anthony Gordon 80 milyon euro eder mi?
1: Zor gibi görünüyor. Bilmiyorum. Barcelona'ya gitti.
2: Ama öyle oyunculara çok... da 100 milyon falan dağıtıldı ki yani.
0: Geçen sene İsa falan 100 küsur verildi. 120.
2: Ya kimlere 100 falan dağıtıldı
1: sanırım. İsak, Alexander
0: İsak. Şey birse de ya 120 Birse falan mı verildi?
1: 110 verildi diye hatırlıyorum.
2: Yani Voldemort kaç paraya gitti? Newcastle'a.
0: Geçen 50-60'a gitmiştir yani.
2: Yani bu çok öncesinden başlıyor. Yani bütün piyasayı bozan transfer Neymar'ın Paris'e transferiydi. Ondan sonra yani hani o dönem çok iyi bir oyuncu. Tabii ki hani çok büyük bir transfer ama öyle bir rakamı ücrete çıkılmıştı ki ortalama oyuncular artık 80 milyon denemeye
0: başlamıştı. Beşiktaş Orkun'u aldığında çok yüksek bedavaya almış ya Beşiktaş.
2: Zaten o paraya gitmişti yani.
0: Eder ve değer anlamında Orkun ya bence çok rahat 60-70'leri görebilecek bir oyuncu. Ya eder de yani. CV'sine baktığında Benfica keza öyle. Milli takımda zaten gördük. Ya Beşiktaş'ta ben hani oyuncunun aldığı yıllık ücret, Benfica ile pazarlıklar o gün için belki bir soru işareti. Ya nasıl karşılanacak? Yüksek işe değilmiş bu arada.
2: Abi rekor 75 oldu zaten ligde. Galatasaray 75, Fenerbahçe 40, Beşiktaş 30, bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla artık yani bir
0: o
2: şekilde...
0: O gün sen şeyleri, sen futbol bilgin şeyin iyidir, hazinen iyidir.
2: Estağfurullah.
0: İngiliz sporcularla alakalı, ya böyle benim hafızamda böyle bir istatistik var. İngiliz sporcular çok kolay Türkiye ligine adapte olamıyorlar.
2: Çok öyle zaten yoktur Türkiye'de yani.
0: Genelde hep biraz tercih
2: biraz Beşiktaş'la uyumlulardır oralar. Hem teknik direktör açısından hem futbol açısından.
0: Minne döneminden kalma Beşiktaş'ın böyle bir Walsh.
2: Ferdinand'lar.
0: Ferdinand, Alan Walsh. Walsh da çok önemliydi. Yani
2: İngiltere'den gelen oyuncular üzerinde biraz daha Beşiktaş sanki geçmişte daha şanslıydı. Bunu daha sık ama son böyle 2000'li yıllarda İspanya için konuşmuşuzdur. İspanya'dan gelen oyuncular Türkiye'de başarılı olamıyor diye. Var mı? Örnek verebilir misin?
0: Yok. İşte Guiza Josico. Guiza Josico şeyi yapılırdı. Belki işte Guti. O da zaten hani son dönemin.
2: Çok kısa bir süre zaten.
0: Çok kısa bir süre. Mata geldi Galatasaray'da bence hani.
2: Ama dönemine göre her dönem değişiyor. Artık çok fazla şeyde kalmadı. Yani döneme göre değişiyor. Mesela ya bakıyorsunuz Afrikalı oyuncular çıkıyor, kuzey ülkelerinde başarılı oluyor. Hep iklimden bahsediyorlar. O zaman nasıl yapıyor mesela, değil mi? Afrika'dan çıkıyor, 17-18 yaşında Danimarka'ya, Norveç'e gidiyor. Orada bir bakıyorsunuz enteresan bir oyuncu var ve Premier Lig'e transfer yapıyor. Ya da Belçika'ya, Fransa'ya bir yere transfer yapıyor. Olabiliyor yani. Biraz iklimden bağlı.
0: Mesela bizim ligimize uygun. Mesela ben Brezilyalı futbolcuların bizim ligimize çok uygun olduğunu düşünüyorum.
2: Kültürel yaklaşım olarak belki o.
0: Yani hem şey, işte Galatasaray, yakın görüyor özellikle vesaire. Fenerbahçe'de yani Galatasaray'da çok fazla Brezilyalı yani iz bırakan bir Stafer, Al Capone sayarım. Yani onun dışında
2: her kulübün farklı bir dönemi oldu. Beşiktaş'ın bir Portekiz dönemi. Galatasaray'ın bir Romanya dönemi.
0: Beşiktaş'ın Portekiz, Fenerbahçe'de böyle Brezilyalı futbolcuların gelip başarılı olduğu bir dönemler olmuştur. Fenerbahçe'nin geçmişinden gelen böyle bir özelliği var.
2: Evet.
0: Trabzonspor biraz daha yakın coğrafya. Özellikle Polonya, işte Simkovyaklar,
2: Gürcistan.
0: Gürcistan'dan, Vugrineşlerden şey yaparız. Trabzonspor örnek gösteririz.

0: Ama İngiliz, şu Greenwood'la ilgili çok ciddi bir beklenti var ya. Belki işte kafalarda bir soru işareti varsa Greenwood'un ya hem İspanya'da hem işte Fransa'da özellikle Marsilya gibi baskının çok fazla hissedildiği bir yerde başarılı olması bence bu o olumsuz anlamdaki istatistiği ihtimali biraz aşağı indiriyor.
1: Yani tabii, Greenwood, forma giydiği kulüp Marsilya ve Marsilya en ciddi
0: Greenwood gelip burada da aidiyet problemi bile, ya da işte ne bileyim kendisini çok iyi hissedebileceği bir ortamda karşılaşabilir ki Fenerbahçe'de zaten çok büyük bir beklenti var onunla ilgili.
1: Yani Fransa'da, yani bugün burada nasıl üç büyüklerdeki futbolcu baskısını, taraftar baskısını konuşuyorsak Fransa içinde Marsilya bambaşka durumda. Yani o baskı noktasında 3 maç kaybet bak tribünün şey sahanın tesisin kapısında taraftar görürsün.
2: Ateşli orada bir taraftar
1: görürsün. Orada bir de 3 maç kaybet tesisin kapısında taraftar görürsün mesela. Hemen böyle başlarlar şeye. Dolayısıyla yani böyle çok rahat bir futbol ortamından çıkıp da gelmedi. Zaten şurada 3 sezon öncesine dönsek neler yaşadığı ortada. Dolayısıyla yani çok baskıyla vesaire değil. Yani oyun da ön plana çıkması gereken süreç olacak ve Fenerbahçe'de Greenwood'un gelişi Asensio'yu merkeze attı. Yani bu dakikadan sonra artık zaten Asensio'yu sağda düşünemeyiz. Merkeze attı. Asensio'nun merkeze gelişi Talisca'yı nereye attı onu bilemiyorum.
2: Talisca'yı şu anda bir yer bulunamıyor sanki kadroda.
1: Yani çok zor. Yani bir İsmail Hoca'nın oyununda çok düşünemiyoruz. Çünkü pivot santrafor arıyor. Talisca öyle bir oyuncu değil. Stoperlerle sırtı dönük oynama becerisi çok, çok kayboluyor. Çok mesela gol attığı maçların içerisinde de bunu hep görürsün. Yani stoperlerle oynama noktasında çok maharetli değil. Sırtı dönük oyundan bahsediyoruz. Şimdi bu tarz mücadele edecek bir santrafor aranırken herhalde Talisca'yı ön alana koymaz tek başına. Maharetli bir oyuncu ama biraz daha dışarıdan ceza sahasına girişlerde ya da orada bir santrafor varken kendine bir alan arayarak oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla şimdi Asensio merkeze geçmiş. Arkasında zaten bir kalabalık var şu an. Orta sahanın 6-8'i düşünelim. İsmail Yüksek var. Amrabat sözleşmesi devam eden oyuncu değil mi Fenerbahçe'nin? Genduzi, Kante, Fred. Unuttuğum varsa lütfen ekleyin. 5 oyuncu saydım. Şimdi deniliyor ki 2 oyuncu oynayacak merkezde. 3 tane yok denklemde. Hadi biri gitti, ikisi kulübede.
2: Bartu'yu sayabiliriz belki.
1: Bartu elmez, kiralanır muhtemelen tahmin. Bak 6 oldu. Asensio'yu bu gruba dahil etmiyoruz bu arada. Öne evet, sayıyoruz hala.
2: Önünde değerlendiriyoruz. Doğru.
1: Az önce ne diyorduk? 4-4-2 oynatma durumu var diye konuşuluyor diyorduk. İşte bir santrafor daha gelirse değil mi?
2: Evet.
1: Bu kez Asensio'yu da o gruba dahil etmesi gerekecek. Dolayısıyla yani biraz Fenerbahçe'nin bundan sonraki sürecinde
0: 4-4-2 riskli olur. Fenerbahçe, hem Kerem hem Green.
1: Bence de ya, öyle bir oyun oynayacağını düşünmüyorum bu arada. Evet, tek santraforda oynayacaktır.
0: Yani 4-4-2'ye geçtiğim vakit bu arada şeyde Asensio'da ne olacak?
1: Bundan sonraki Fenerbahçe'nin sürecini, transferdeki gidişatını yani gelecekten ziyade biraz gidecek oyuncular ağırlıklı belirleyecek. Yani evet bir santrafor alınacak. Cüresi olabilir ki bu arada Vedat'ın önünde bir oyuncu olarak görüyorum. Zaten her sezon çift haneli rakamlara ulaşan bir oyuncudan bahsediyoruz Bundesliga'da. Ama orta sahada bir şişkinlik görülüyor. Birbirine benzer tarzda oyuncular da var. Kalede 5 kaleciyle sezonu başlanmayacağı için orada bazılarından feragat edilecek. Sayısal açıdan değil ama nitelik açısından konuşursak Fenerbahçe'nin belki bir beke ihtiyacı var diye konuşulabilir. Yani o da sayısal olarak söylemiyoruz bunu. Kalite anlamında söylüyoruz. Yani şimdi ben sağ tarafta Semedo ve Mert tamam ama Fenerbahçe'nin solu kim?
2: Archie Brown.
1: Ve Levent Mercan geçen. Mercan. Yani ikisi de çok mesela bu takımın bütününü tatmin eden bir oyuncu.
0: Sol bek. Fenerbahçe'nin ben bek önceliği olduğunu düşünmüyorum o gün. Yani sayısal olarak.
1: Yok öncelik değil zaten kalite açısından söylüyoruz bunu.
0: Ama o da şeyi yok. Ne, işte, daha isep vardır.
1: Gidecek olan olursa ancak konuşulur diyoruz evet. Orada. Yani mesela ne Semedo teklif geldi ayrıldı. Ancak ondan sonra Fenerbahçe bir sahip
0: zaten ben
1: olur.
0: Şeyi de anlamıyorum. Her transfer döneminde kulüplerimizin en az 5 tane pozisyona ihtiyacı oluyor. Demek ki hep yanlış yapıyoruz. Yani hep daha iyisi
1: şu
0: var
1: an
0: aslında.
1: Yok bence Fenerbahçe'nin daha fazla. Yani bir santrafor alındığı noktada
0: Vedat

0: Bence Fenerbahçe'nin yeni dönem mantalitesi açısından son derece kritik bir oyuncu. Jiraşi evet bitiricilik anlamında çok dağımda bir oyuncu ama biz yeni dönem Fenerbahçe'sini biraz daha farklı, yani geçen sezonlara göre daha önde basan, daha agresif oynayan, ki özellikle Greenwood bu özelliklere sahip bir oyuncu. Vedat keza böyle bir oyuncu. O agresif oyun, ön alan bas dediğimiz mantalite Fenerbahçe'de bu sezon daha da ön plana çıkacak. Tabii ki İsmail Kartal olduğu vakit hep gözümüzün önüne o set hücumlara geliyor. Bunlar da olacaktır. O set hücumlarında da özellikle Asensio'nun zekası, tekniği tabii belirleyici olacaktır ama aynı zamanda Vedat'ın da işte sırtı dönük oyundaki başarısı, özellikleri, özellikle kenar oyuncularına alan açması Fenerbahçe'yi yeni sezonda daha etkili hale getirecektir.
1: Mesela çok fazla kanat oyuncusu da var. Cengiz, İrfan,
2: Musaba,
1: Nene, Musaba, Greenwood, Kerem, arada unutmuş olduğum oyuncu vardır diye tahmin ediyorum şu an. Oğuz Aydın'ı bak saymıyoruz artık Kanada.
2: Evet,
1: Oğuz Aydın geçen yıl Asensio'yla, hadi Asensio merkezde de oynayabilen bir oyuncu diye oraya dahil etmiyoruz.
2: Cengiz Ünder var.
1: Cengiz'i zaten saydım, hiç unutmadım. İlk başta onu söyledim.
2: Pardon.
1: Gidiyor geliyor sözleşmesi var. Dolayısıyla hani bazı mevkilerde Fenerbahçe'nin
2: genç transfer
1: fazla oyuncudan
2: Amara Diouf, o da var.
1: Diyorum ya işte unutuyoruz. O kadar çok belli başlı noktalarda çok fazla şişkinliği var. Bu da geçmiş dönemlerde transferle kapatma hikayesinden kaynaklı. Yani kadro kuruluyor. Sezon bitiyor. Fenerbahçe ikinci ne yapacağız? Yeni bir kadro oluşum. Mevcuttaki sözleşmeler ne olacak? Kiralarız. Güzel, kiralanıyor. Sonra yeni bir kadro kuruluyor. Eldeki mevcudun üzerine bir de kiralıktan dönüyorlar. Şimdi bütün kadronun içerisinde kiralıktan dönen oyuncuları bir saysak 10 tane. Böyle değil mi?
2: Tabii.
1: Benim şimdi bir çırpıda aklıma gelenleri söyleyeyim. Livakovic, İrfan Can.
2: İrfan Can, İri Bayat, İrfan Can Kahveci. İlk İrfan Can'ı da sayalım.
0: Bekao.
1: Geriden geliyor. İşte Bekao ayrı stoperde. Ön alana gidersek Amrabat. Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci.
0: Carlos söyledi.
1: Yani 10 tane oyun. Bartu. Bartu gitmemiş mi?
2: Doğru, Bartu da var.
1: Karagümrük. Kaç tane oyuncu sayıyoruz? Niye? Çünkü sebebi sürekli olarak bir sirkülasyon yaşanması.
0: Ya bu normal. Şimdi Fenerbahçe sonuçta şampiyon olmak istiyor. Fenerbahçe bütün riskleri alacak. Aldı da, para harcadı da. Bütün her şeyi de denedi. Şimdi farklı bir model deneniyor. Elindeki oyuncu sayısının fazla olması şu an Fenerbahçe için problem gözükebilir ama zaten bütün bunlar öngörüldü. Az Yıldırım başkan oldu. Az Yıldırım'ın vaadi neydi? Şampiyon olacağız. Fenerbahçe ekonomik olarak açılacak. Açılması gayet normal. Ama ben geçtiğimiz sezonlara göre daha doğru bir transfer politikası görüyorum. Onu söyleyeyim.
2: Daha seçici davranıyorlar. Evet.
0: Ama evet, bunun tabii ki bir faturası olacak. Elinizdeki oyuncuların paraya dönüştürülebilir mi? Yani Carlos'a bir ilgi var. Sonuçta Fenerbahçe'de forma giyen oyuncular sıradan oyuncular değil. Ama bir Trabzonspor başarısını da göremiyoruz. Şimdi Trabzonspor 80-90 milyon euro talep eden oyunculardı. Sen göndermeye çalışıyorsun.
2: Evet.
0: Burada tabii federasyon bir karar verdi. Bu Fenerbahçe açısından da çok handikaplı gözüküyor aslında 10+4. Yani orada bir değişim olmaz herhalde diye düşünüyorum. Bu saatten sonra şu kulüplere bu bildirildi, tebliğ edildi. Fenerbahçe açısından da önümüzdeki günlerde bu fazlasıyla konuşulacaktır ama netice itibariyle bu oyunculara bir şekilde kulüpler bulunacak.
1: O zaman son dakikayla devam edelim mi?
2: Muhammed Salah.
1: Evet, evet, Beşiktaş büyük ölçüde anlaştı. Bir ya da iki gün içerisinde ilk dilimde konuştuğumuz konu artık bugün teknik, finansal bütün kararlara verilecek demiştik. Her şey tamam. Yani Salah tarafıyla da bir anlaşma mevcut artık sözlü olarak. Yüz yüze görüşme de, bahsettiğimiz o yüz yüze görüşme ya yarın ya da ertesi gün yapılacak ve iş resmiyete dökülmek için bir araya gelinecek. Artık yani işin son raddesi. Yüz yüze gelindikten sonra Muhammed Salah transferinin bitmesini bekliyoruz. Büyük, yani bu hafta dediğimiz gibi, yani bu hafta Beşiktaş bu işi uzatmadan bitirmek istiyor demiştik. Birkaç gün içerisinde biz Muhammed Salah İstanbul'a inmiş Beşiktaş stadında aynı Trossard gibi imza töreninde göreceğiz muhtemelen.
2: Büyük bir sıcak gelişme bu Muhammed Salah. Evet. Programımıza da bununla başlangıç yapmıştık. Gerçekten Beşiktaşlılar şu anda Muhammed Salah transferini
0: sadece
2: büyük bir heyecanla.
0: Sadece Beşiktaşlılar değil, yani bir futbol sever için heyecan verici bir durum. Salah'ın Türkiye'ye gelecek olması, Beşiktaş forması giyecek olması, onu Türkiye'de izlerken Türkiye Ligi'ndeki performansını hakikaten insan merak ediyor. Nasıl bir performansı imza atacağını. Çok özel bir oyuncu. Yani eminim Beşiktaş'a da çok şey katacaktır.
2: Peki ilerleyen süreç içerisinde tabii bir sıcak gelişme daha olursa Muhammed Salah'la ilgili yine sizlerle paylaşacağız değerli izleyenler. Galatasaray'la devam etmek istiyorum. Galatasaray'da son günlerde tabii bir veda.
1: 1-2 gün içerisinde yurt dışında görüşülecek. Altyazıyla ilgili söyleyeyim. Tekrar edeyim istiyorsan. Salah'la 1+1 gibi bir başlangıç olmuştu konuşmada. 2 yıllığına bir anlaşma sağlandı. Finansal olarak herhangi bir rakamsal olarak bir sorun yok artık. Bu anlaşma sağlandı. Sayın Başkan yöneticileriyle birlikte ya yarın ya da ertesi güne Salah'la yüz yüze görüşmek için bir program yapıyor şu an. Yeri henüz netleştirmedi. Az önce dedik arkadaşlarıyla bir arada diye tatilde. Evet. Yeri netleştirmedi. Netleştikten sonra yüz yüze gelinecek ve aynı Trossard hikayesinde olduğu gibi Hollanda'ya gidip alınıp gelinmiş hatırlarsınız. Muhammed Salah işi yüz yüze görüşülüp bitirmek için bir araya gelecek. Yani ya yarın ya da ertesi gün Başkan Salah'la buluşmaya gidecek.
2: Peki, tekrar paylaşmış olduk. Ben programa Galatasaray'la devam etmek istiyorum. Galatasaray'da bir veda meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi kulübe veda etti. Bunun yerine nasıl bir transfer yapacak? Galatasaray transfer yapacak mı? Bir ekleme yapacak mı? Sevgili Nevzat Dindar'dan dinleyeceğiz şimdi.
0: Icardi süreci bitti. Artık bütün her şey konuşuldu. Bu saatten sonra tabii artık Mauro Icardi'ye bir veda organizasyonu olur mu? Onu beklemiyorum. Yani Icardi'nin biraz kırgın olduğunu da belirteyim. Ama genel olarak başkan olsun, yönetim olsun, ya bir şık bir veda yapmak istiyoruz düşüncesindeler. Kolay değil. Yerini dolduracak futbolcu için de Galatasaray çok yüksek bir maliyet aslında üstlenmek istemiyor. Ancak piyasadaki rakamlar Galatasaray'ı buna itecek gibi gözüküyor. Ponomarenko şu an Okan Hoca'nın ısrarla istediği bir oyuncu. Dinamo Kiev'le burada pazarlıklar başlamış durumda. Galatasaray bu transferi kiralık satın alma opsiyonu, zorunlu satın alma opsiyonu üzerinden gerçekleştirmek istiyor. Bu Galatasaray'ın ilk tercihi. Sonuçta Galatasaray'ın bu sezon özelinde özellikle 10 numara pozisyonuna para harcayacağını, transfer için ciddi meblağı bu pozisyona gözden çıkaracağını biliyoruz. Bu yüzden diğer mevkiler için biraz daha kontrollü gidiliyor. Hugo Çokut transferinde bunu gördük. Orada da bir zorunlu satın alma opsiyonu var. Bu arada telefonlar geliyor. Orada da bir zorunlu satın alma opsiyonu var ama yani neticede önümüzdeki sezonu bağlayan bir zorunlu satın alma opsiyonu. Ponomarenko'da ise Galatasaray işte 2-3 civarı bir kiralık 20 milyon euroda zorunlu satın alma opsiyonu şeklinde bir paket hazırladı. Ukrayna tarafı değerlendiriyor. Bunun dışında Enciso ile alakalı yine Okan Hoca'nın bir isteği var. Enciso tabi direkt forvet, santrfor değil. Enciso biraz daha ön alanı, işte ikinci forvet olarak
2: serbest gezen.
0: İşte hem sağ kanat hem sol kanat hem 10 numara pozisyonunda ama genel olarak Okan Hoca'nın çok istediği futbolculardan bir tanesi. Strasbourg'a da benzer bir teklif yapıldı. Orada da pazarlıklar, görüşmeler devam ediyor diyelim. Forvet noktasında şu an için en net isim Ponomarenko. Ama onun dışında tabii ki başka

0: seçeneklerde değerlendiriliyor. Burada kriter şu: bizim birinci santrforumuz Victor Osimhen. Victor Osimhen'i yedekleyebilecek bir hücum oyuncusu santrfor. Galatasaray geçen sezon Osimhen'in olmadığı denklemde çok ciddi problemler yaşadım. Icardi fiziksel olarak o seviyede olmadığını maalesef gösterdi. Ve Osimhen olmadığı maçlarda Galatasaray çok ciddi kayıplar. Daha doğrusu Mauro Icardi'nin sahada olduğu maçlarda Galatasaray çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu sezon daha temkinli gidilmesini anlayabiliyoruz. Burada bence Galatasaray'da önce anlayış noktasında belli şeylerin yerine oturması gerekiyordu. Bu noktada özellikle geçtiğimiz günlerde Başkan Dursun Özbek ve Okan Hoca arasında yapılan toplantı son derece önemli. Okan Hoca'nın çünkü Icardi konusunda genel politikayla çelişebilecek bazı söylemleri oldu, hatırlarsınız. Hani Icardi bize dönmedi, dönmüş olması gerekiyordu, bir çalışmalarımıza başladık. İşte Icardi dönmediği için de transfer konusunda elimiz kolumuz bağlanıyor mealinde ifadeler kullanmıştı. Hemen akabinde Galatasaray'da Mauro Icardi ile yolların ayrıldığını bir mesajda duyurmuştu. Dolayısıyla Galatasaray Başkanı ile teknik direktörünün transfer için belli bir noktada buluşması bence Galatasaray için çok kritikti. Galatasaray bir takviye yaptı orta sahaya. Bunun dışında ben Galatasaraylı yöneticilere sorduğumda ya da yetkililere sorduğumda Galatasaray'ın transferde sorunu yoktur ifadesini kullanıyorlar. Şu an Fenerbahçe, Beşiktaş çok önemli transferler yapıyor. Trabzonspor neredeyse bitirdi. Buna rağmen Galatasaray bir transfer yapmış durumda. Bana söylenen şey şu: biz yedek santrfor alacağız, 10 numara alacağız, kanat alacağız, stoper alacağız. Şimdi 10 numara için Bruno Fernandes ismi çok konuşuluyor. Hatta dün Ümraniye Spor'da hazırlık maçı vardı, oradaydım ben de. İşte stat'tan çıkışta hem Abdullah Kabukçu hem Okan Hoca'ya soruldu. Yani yanımızdaki taraftarlar sordular. Onlar da gülümseyerek, yani tabii yanıt vermediler ama bir gülümsediler. İşte Bruno Fernandes'le ilgili bir beklenti, bir girişim, bir yoklama var. Galatasaray Bruno Fernandes'i istiyor. Ama Bruno Fernandes'i herkes ister. Manchester United inanılmaz bir sezon geçirdi. Rekorlara imza attı Premier Lig'de. Dolayısıyla Bruno Fernandes için Galatasaray'ın gözden çıkardığı bir meblağ var ama bence burada en kritik nokta Bruno Fernandes'in Galatasaray'dan ne istediği. Bana söylenen senelik 25 milyon euro.
1: Ciddi bir rakam.
0: Galatasaray'ın da bunu vermesi çok kolay değil. Can Uzun'la alakalı Okan Hoca'nın net bir isteği var. Orada Galatasaray'ın çıkabileceği maksimum bir rakam vardı. Ama ben az önce bir şey söyledim. Dedim ki Galatasaray'da başkan ve hocanın bir araya gelmesi şu an transferdeki en önemli adımdır. O zirveyle beraber bence Galatasaray'daki sis perdesi dağıldı diye düşünüyorum bence transferde. Galatasaray net adımlar atacak. Galatasaray'ın ekonomik olarak daha rahat hareket edebileceğini diğer kulüplere göre söyleyebiliriz. Bu noktada da başkan çok ciddi anlamda hocanın taleplerini yerine getirebileceğini söyledi. Ben buradan şunu çıkarıyorum: Okan Hoca Can Uzun'u istiyor. Galatasaray Başkanı bu fedakarlığı yapacağını ben o toplantıdan çıkan sonuca göre söylüyorum. Belki işte biraz daha temkinli hareket edelim, fazla açılmayalım. Takımın mali olarak işte bütçesi vesaire ortada şeklinde bazı çekinceler olabilirdi. Ama son toplantıyla beraber o da dağılmıştır. Galatasaray Başkanı neredeyse hocasına açık çek verecek noktada olduğunu belirtiyor. Bu da Galatasaray'ın Can Uzun transferini gerçekleştireceğini artık söyleyebiliriz. Bunun için hani tabii ki pazarlıklar devam ediyor. Eintracht Frankfurt çıkış maddesi olan 60 milyon euro ile başladı pazarlığa. Galatasaray 25+5'te ilk teklifini sunmuştu. Şu an Galatasaray 35'e kadar çıkmış durumda. Can da Galatasaray'a gelmek istiyor. Sonuçta yerli ve milli futbolcu.

0: ve kendi pozisyonunda Avrupa'da tercih edilen oyunculardan bir tanesi. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu rakamlara çıkması da bence sorun değil. Ya da çok tartışılmamalı, yadırganmamalı. Milli takımın geleceği demek Can. Okan Hoca da çok istiyor. Birkaç farklı pozisyonda da oynayabiliyor. Zaten onu Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'a karşı oynarken ve gol atarken de izlemiştik. Ben Galatasaray'ın Can Uzun'u transfer edeceğini düşünüyorum. Bu transfer ne kadara gerçekleşir bunu zaman gösterir ama 60-50 falan olmaz. Bunun bir altında olur diye tahmin ediyorum. Enzo ile alakalı hoca düşüncesi net bir şekilde söyledi. Orada Okan Hoca'nın elini rahatlatabilecek özelliklere sahip. Yani birkaç farklı pozisyonda oynayabilmesi bir avantaj. Ponomarenko'yu söyledik. Bruno Fernandes'i bir hayal. Ha, gerçekleşir mi? Yani şu rakamları ve transfer piyasasına bakınca ben artık imkansız diyemiyorum. Galatasaray bugün Bruno Fernandes'i transfer etme arzusunda. Ha, bu transferin gerçekleşmesi kolay değil. Bunu da gerçekçi midir? Açıkçası ilerleyen günlerde net bir şekilde konuşabiliriz. En azından şunu söyleyelim. Bruno Fernandes'le ilgili Galatasaray'da bir istek ve arzu var. Eğer şartlarda Galatasaray'ın istediği noktaya gelinirse yeniden daha net konuşabiliriz.
1: Çok güzel özetlediniz. Şunu da sormak istiyorum yine forvet mevkiiyle ilgili. Az önce Bruno Fernandes'den bahsettik. Premier Lig'de oynayan bir oyuncu Manchester United'da. Yine Premier Lig'e gideceğim. Tottenham'da Matisse Tel iddiaları var. Hem oyuncu yaşı itibariyle de 10+4 kuralına uyuyor. Böyle bir iddia var. Galatasaray'ın bu oyuncu için bir girişimi oldu mu, olacak mı?
0: Tel'le alakalı evet Galatasaray'ın listesinde ama Galatasaray dışında özellikle Almanya'da oyuncu isteyen kulüpler var. Yani sonuçta listedeki oyunculardan bir tanesi. Ama yani özellikle Ponomarenko şu an Galatasaray'ın.
1: Öncelik onda diyelim.
0: Öncelik olarak onu söyleyelim. Stoper de bu arada Galatasaray için stoperde konuşmalıyız.
1: Sanchez'in durumu ne olacak?
0: Sanchez normal şartlarda kalıyor. Ama yani transfer piyasasında sen de o günde gayet iyi bilir ki yarın her şey değişebilir. İki saat sonra her şey değişebilir ya.
1: Bremer ya, iddiaları var yine tabii.
2: Uçak İstanbul'a insin İstanbul'da değişebilir.
0: Şimdi normal şartlarda şimdi geçen sezonki performansına bakarak Davinson Sanchez satılabilir düşüncesi oluşabilirdi. Gerçi biz sezon sonunda ben bunu Başkan Dursun Özbey'e sorduğumda asla Galatasaray'ın omurgasına dokunmayacağını ifade etmişti. Omurgadan kasıt nedir? Zaten kaleci ve santrforunu tartışmıyoruz Galatasaray'ın. Uğurcan ve Victor Osimhen ikisi net bir şekilde kalacak ama bunun dışında Davinson Sanchez, Torreira gibi sezon içerisinde dalgalanmalar yaşayan oyuncular oldu Galatasaray'ın. Davinson Sanchez ama Dünya Kupası'nı iyi geçirdi. Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası Galatasaray'da şöyle bir kanaat oluştu. Biz bu oyuncuyu satarsak yerini doldurabilir miyiz? Bana soracak olursam ben 9 milyon euroya aldığım, 3-4 sene oynattığım, İyi performansı aldığım bir futbolcu 30'una geldiyse ki senelik maliyeti de artık 6 milyon eurolara ulaştıysa 25-30 milyon euroluk bir teklif karşısında ben kişisel olarak değerlendiririm. Ama Galatasaray teknik kadrosu yönetimi tabii ki onlar karar verici. Davinson Sanchez'in burada tercihine saygı duyuluyor. Ama yönetime ve hocanın kararı biz Sanchez'i satmayalım. Bizim için işte 25 yani gerçi Komo'nun teklifi 20 milyon euro. Hadi 25-30'a çıktıklarını varsayalım. Buna rağmen biz satmayacağız diyorlar. Burada Sanchez çok büyük bir arıza çıkarmadıkça Galatasaray'ın transfer politikası değişmez. Ama Galatasaray bir stoper arayışında Sanchez'den bağımsız olarak bunu söylüyorum. Burada da tabii ki Nusrimi yani Beşiktaş'a da galiba yazılıyor. Şimdi Luşim ile alakalı Okan Hoca daha önce de çok istemiştim. İşte Kolombiya milli takımında partneri olması Sanchez'in

0: onu daha da değerli hale getiriyor. Hem işte Abdülkerim'in sezon içerisinde inişte çıkışta özellikle işte Şampiyonlar Ligi'nde ağır kalması, tüm bunlar eleştirilmişti. Luchini hamlesiyle beraber hem Kolombiya milli takımındaki uyumlarından, aynı dili konuşmaları vesaire, oyuncu gayet de işte 26 yaşında, yani daha sonra da transfer yapabilir. Galatasaray'ın tercih ettiği oyunculardan bir tanesi. Ama Galatasaray için öncelik sıralamasında hani ilk 3'e sokmuyorum. Yani şu an Galatasaray, daha doğrusu pozisyon anlamında ilk 3'e sokmuyorum. Şu an Galatasaray'ın önceliği ön alan, özellikle Icardi'nin ayrılığından sonra bir yedek santrfor. Ama esas şu an Galatasaray taraftarının heyecanla beklediği 10 numara konusu, bir de kanat transferi olacak. Lucemi dışında yine Bremer, Juventus'tan Brezilyalı stoper, Galatasaray'ın radarında. Bremer'le alakalı özellikle sakatlık geçmişi, çapraz bağ operasyonu kafalarda bir soru işareti yaratıyor. Galatasaray transfer ederse kapsamlı bir sağlık raporu gerekiyor, orada da onu belirtmiş olalım.
1: Peki sevgili Ogün Şahinoğlu, sana da söz vereceğim, vermek tabii istiyorum. Galatasaray'la ilgili genel bir yorum rica edeceğim senden.
2: Galatasaray yıllar içerisinde kurduğu kadronun ekmeğini hakikaten yedi. İyi bir noktaya taşıdı bunu. Geçtiğimiz sezon baktığımızda herkes 10, 12, 13, 14 transfer yaparken Galatasaray 4 transferle sezona girdi mesela. Ara transferde sadece artık alternatif ihtiyacı doğmuştu. Orada biraz rotasyon için, yedek kulübesi için hamleler yaptı. Şimdi geldiğimiz noktada artık hani şeyler, yani doygunluğa ulaşan bazı oyuncuların ayrılığı konuşuluyor Galatasaray'da. İşte zaten Icardi ile yollar ayrıldı. Lemina süreci var Galatasaray'ın şu an. Çok kadronun genel bütünü de Galatasaray'ın işte 5, 6, 7 oyuncu ihtiyacı yok zaten. Biraz rotasyonu güçlendirecek oyuncular, biraz ilk 11'de belli başlı noktalarda belki seviyeyi yukarı çekecek oyuncular. İşte bu stoper olabilir mesela. Orada yarışı, forma rekabetini artırabilecek bir oyuncu. Çok da yani böyle peş peşe sezonlarda aynı oyunculara o rahatlığı verdikten sonra, yani o oyuncularda düşüş de görebilirsiniz ki. Bu arada bence geçen sezon Abdülkerim totalde Davinson Sanchez'den daha iyi bir sezon geçirdi performans itibariyle. Lakin 60 tane falan maça çıktı. Yani kolay değil. Sezon içerisinde yaşayacağınız bir sakatlık sorunu, başka bir ceza sorunu vesaire, bunlar sizin rotasyonunuzu hemen gözü çeviriyor. Orada da aynı seviyede taşıyamayan oyuncu bulursanız işte oyunlar etkileniyor. Bunu Fenerbahçe'de yaşadı, Trabzonspor'da yaşadı geçen sezon. Galatasaray işte o bazı dönemlerde yaşadı, o yüzden gitti, devre arasında hamleler yaptı. Mevkisel olarak çok ciddi sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. İşte Osimhen'in ardında onu dinlendirecek, onu taşıyabilecek, rekabete girecek diyemiyoruz. Yani Osimhen'le kim rekabete girecek şimdi, yani Harry Kane mi girecek? Hani, ama yani hani onun en azından bazı bu arada dönüşlerde dinlendirebilecek bir oyuncu lazım oraya.
0: Dinlendi yani, bir de kampa.
2: Yok, sezon geldi. Başı değil, sezon içerisinde yani şöyle oyunu aynı oyunu taşıyabilecek bir oyuncu. Ya, şimdi tabii. Icardi başka bir oyuncuydu.
3: Az bir zamanımız kaldı, toparlayalım isterseniz.
2: Öyle bir, yani bir santrofor, bir stoperden sonra Galatasaray'ın herhalde çok ciddi bir sorunu kalmaz.
3: Peki eklemek istediğiniz son bir şey var mıydı? Veda edeceğiz.
0: Yani Galatasaray'da transfer tabii ki Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre biraz daha ağır gitmesi bence anlaşılabilir. Ama ben özellikle hafta içinde yapılan toplantının önemli olduğunu bir kez daha altını çizeyim. Başkan Dursun Özbek transfer konusunda hocasını rahatlatan ifadeler kendisine kullandı. Galatasaray'da çok böyle, belki sayısal olarak diğer takımlarla aynı civarda olmayacak ama ses getirecek hamleleri olacak, onu söyleyelim.
3: Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ağzınıza ederiz. Sağlık. Sağ güzel bir 3 saat geçirdik birlikte. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Bugünlük spor gündeminden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu günler.
4: Reklam. Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Osipov Radio.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en gollü maçı 1954'te oynandı. Avusturya, İsviçre'yi 7-5 mağlup etti ve karşılaşmada toplam 12 gol atıldı. Bugünün futbolunda böyle bir skor görmek neredeyse imkansız. Bu maç, Dünya Kupası arşivlerinde gol yağmuru denince ilk akla gelen karşılaşmaydı. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
5: Bir reklam.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
5: Bir reklam.
8: Yaşasın spor.
5: Aspor Radyo.
8: Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
9: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
8: Reklam.
0: Aspor Radyo.

0: Canlı yayın.
1: Sizinle paylaşıyor olacağız ve Beşiktaş'la bir açılış yapacağız. Siyah beyazlı taraftarlar sezonun belki de en heyecan verici transferi için gün sayıyor. Hatta saatleri sayacak bir noktaya doğru da ilerliyor. Muhammed Salah'la Beşiktaş arasındaki ilişki sıcaklığını koruyor. Gelişmeler yaşanıyor.

0: ve Beşiktaş'ın bu transferi noktalamak için bir adım daha attığını paylaşalım. Sürece dair neler oluyor, neler bitiyor hazırladığımız haber şimdi Aspor ekranlarında.
1: Beşiktaş'ta Muhammed Salah heyecanı giderek büyüyor. Leandro Trossard transferinin ardından dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birini daha kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar Salah transferinde önemli mesafe kat etti.
2: Simikas yaptı ortasını, Van Dijk yükseldi, Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor! 2-0!
1: Süreç Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas'ın Beşiktaş'a yaptığı öneriyle başladı. Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu raporunun ardından Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla resmi temaslar hız kazandı. Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Salah'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ve yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. (34) yaşındaki yıldızın Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 20 milyon euroluk tekliflere rağmen önceliğini Beşiktaş'a verdiği, İstanbul'da yaşama fikrine de sıcak baktığı ifade ediliyor. Siyah beyazlı yönetim Muhammed Salah'la yıllık 12 milyon euro karşılığında büyük ölçüde anlaştı. Görüşmelerde imza parası, imaj hakları ve performans bonusları gibi son detayların konuşulduğu belirtildi. Beşiktaş taraftarları da Trossard'ın imza töreninde yıldız futbolcunun transferini ne kadar istediğini tezahüratlarla gösterdi.

0: Büyük heyecan var Beşiktaş camiasında. Muhammed Salah için siyah beyazlı kulüp hazırlıklarını sürdürüyor. Efecan Öztaş şimdi telefon attığımızın diğer ucunda. Neler yaşanıyor? Son gelişmeler nedir? Efecan bizimle paylaşacak, sonrasında kendisine sorularım da olabilir. Efecan, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Kerem, Can Bulat, sana da iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Nedir son durum Muhammed Salah'la ilgili? Büyük bir gelişmeyi açıklamaya doğru gidiyor muyuz sence?
1: Evet, Beşiktaş Premier Lig'in en önemli oyuncularından biri olan, figür isimlerinden biri olan Liverpool'un uzun yıllar sonra şampiyonluk yaşamasındaki en büyük etkiyi sağlayan oyuncularından birini, belki de Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden birini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Muhammed Salah ile siyah beyaz ekip mali şartlarda anlaşma sağladı. Burada hiçbir sıkıntı yok. Taraflar arasında şimdi ise imaj hakları, forma satışından alınacak pay ve sözleşme süresine ilişkin görüşmeler sürüyor. Ama ben sözleşme süresi konusunda da şu bilgiye eriştim az önce yine. Katılmadan önce 1+1 yıllık sözleşmeye Muhammed Salah tamam demiş. Bunu söyleyeyim Kerem Can Bulat, son dakika gelişmesi olarak sözleşme süresinde herhangi bir sorun yok. 1+1'e Muhammed Salah tamam. +1 opsiyonun nereden sonra devreye girebilir diye ben bir soru sordum. Burada da +1'lik opsiyonun gol asist katkısı maddesi olacakmış ve belirlenen bir sayıda maça çıkarsa bu +1'de devreye girecekmiş. Onu söyleyeyim Kerem Can. Bu da zaten Muhammed Salah, Beşiktaş sportif direktörü Önder Özen'le dün akşam gerçekleştirdiği FaceTime görüşmesinde de çok hazır olduğunu, çok istekli olduğunu ve gerekirse forvet bile oynayabileceğini dile getirmiş. Bu bilgiler de aslında oyuncunun ne kadar çok Beşiktaş forması giymek istediğini, tutkulu bir şekilde Türkiye'ye gelmek istediğini aslında gözler önüne seriyor. Evet, 12 milyon euro maaş alacak Muhammed Salah Beşiktaş'tan net bir şekilde. 1+1 yılda kontrat süresi olacak. Oyuncunun avukatı İstanbul'a gelecek yakın bir zamanda. Menajeri şu anda Dubai'ye döndü. 5 gündür İstanbul'daydı. Görüşmeleri sürdürdü. Bir yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Ben, sen belki bana soracaksın ama şunu da söyleyeyim. Çarşamba gününe kadar bu transferin bitmesini bekliyorum. Beşiktaşlı yetkililer ilerleyen günlerde yurt dışı çıkarması yaparak Muhammed Salah'ı alıp gelmek istiyorlar Kerem Can Bulat.
0: Efecan Öztaş, anlattıklarından anladığım kadarıyla yani bu iş bitti bitiyor gibi bir noktada. Teknik heyetinde tabii ki oyuna dair planlamaları var.

0: Bunlara muhakkak herkesin saygı duyması gerekiyor. Bir santrforda oynama mevzu üstüne de konuşulduğuna göre bunu da herhalde bir kere daha söylemek gerekir diye düşünüyorum. Salah hangi pozisyonda kendisine görev verilirse verilsin oynamaya, katkı vermeye hazır. Öyle mi?
1: Evet, senin de söylediğin gibi Muhammed Salah bugün Vincenzo Italiano'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Dün Sayın Önder Özen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ki bu yüzde 10 telefon görüşmesinde şunu ifade etmiş. Ben Beşiktaş'ta siz benim hangi konumda kullanmak isterseniz o mevkide oynayabilirim demiş. Gerekirse sağ kanatta, gerekirse 9 numarada forvet pozisyonunda, gerekirse 10 numara pozisyonunda oynayabilirim. Ben zaten bu pozisyonların çoğunu daha önce oynadım. Yeterli yeteneğim var. Hepsinde oynayabilirim. Siz beni nasıl kullanmak isterseniz diyor. Vincenzo Italiano da Önder Özen'e şunu söylemiş. Bu bilgi de var elimizde. Muhammed Salah'tan daha iyi bir bitirici zaten bulamayız demiş. Forvet konusunda forvet oynatabilme konusunda Muhammed Salah'tan daha iyi bir bitirici biz zaten transfer edemeyiz demiş. Burada da aslında o hocanın oyun planında forvet konumunda da sezon içerisinde sık sık görebileceğimizi Muhammed Salah bize şifrelerini vermiş oluyor bu detayla. Ama senin de söylediğin gibi Muhammed Salah bitmeye çok yakın. Çarşamba gününe kadar ben İstanbul'a gelmesini bekliyorum Muhammed Salah'ın.
0: Efecan, belki Salah'ın üstüne de yani bir oyuncuyu daha getirir mi Beşiktaş diye sormak şu an biraz acelecilik olabilir. Çünkü siyah beyazlı ekipte birinci gündem Mısırlı oyuncu. Hatta Türkiye'de transferde Mısırlı oyuncudan daha yukarıda bir gündem şu anda yok. Belki olmaya da bilir sezon bitimine kadar, bilmiyoruz. Zaman gösterecek. Ama başka oyuncularla da görüşmeler var mı? Daha farklı pozisyonlar için bunu soruyorum seni yakalamışken.
1: Evet, Beşiktaş'ta şu an tabii Muhammed Salah gündeme oluşmadan önce bir sol stoper gündeme olduğunu söylüyorduk ve ilk transferin sol stoper olacağını dile getiriyorduk. Beşiktaş'ta arka planda işleyen, hızlı bir şekilde bitirmek istenen bir sol stoper konusu var. Burada da adaylar arasında en büyük aday, bizim daha sporda ismini hiç zikrettiğimiz bir isim. Brezilyalı stoper Leo Pereira. Ben bu transferin de önümüzdeki günlerde olumluya doğru ilerlemesini bekliyorum. Flamengo'nun yaklaşık 12 milyon euroluk bir isteği bulunuyor. Beşiktaş burada oyuncu için ilk resmi teklifini yaptı. 8 milyon euroluk bir teklif yaptı. Siyah beyazlı ekip oyuncu 3+1 yıllık Beşiktaş'ta anlaşmaya tamam Kerem Canbulat. Leo Pereira'yla da bu son dakika gelişmesini verebilirim. Brezilyalı stoper 3+1 yıllık Beşiktaş'ta anlaşmaya tamam. Oyuncu İstanbul'a gelmek istiyor. Beşiktaş forması giymek istiyor. Buradaki şu an tek sıkıntı Flamengo'nun istediği 12 milyon euroluk bonservis ücreti. Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor. Ben ilerleyen günlerde de Muhammed Salah sonrasında Beşiktaş'ın sol stoperinde artık takıma kazandırmasını bekliyorum.
0: Efecan, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Bir gelişme olursa yine seninle bir araya geliriz. Efecan Öztaş bizimle beraberdi sevgili seyirciler. Beşiktaş'taki son gelişmelerden bahsetti. Muhammed Salah transferini siyah beyazlı kulübün bitirmesini, tamamlamasını beklediğini de dile getirdi Efecan. Çarşamba gününe kadar çok sıcak saatler yaşanabilir bu transferde. Takımdan gelecek oyuncular var elbette ama ayrılması beklenen isimler de söz konusu. Bunların başında da Jean Onana geliyor. Beşiktaş ve Eyüpspor oyuncunun transferini noktalamak adına görüşme halinde.
2: Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor. Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Kamerunlu orta saha oyuncusu için transfer hareketliliği yaşanıyor. 26 yaşındaki futbolcuya en ciddi ilgiyi Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor gösteriyor. Eflatun Sarılıların Onana'nın transferi için Beşiktaş yönetimiyle resmi temaslara başladığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bonservis bedeli ve oyuncunun mali şartları üzerinden devam ettiği belirtilirken Beşiktaş'ın Onana'yı kiralık değil bonservisiyle göndermeyi hedeflediği ifade edildi. Kamerunlu orta sahaya Süper Lig'den bir başka kulübün ve yurt dışından bir takımın da ilgi gösterdiği, ancak şu ana kadar en somut adımı Eyüpspor'un attığı belirtildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması ve anlaşma sağlanması halinde Jean Onana'nın Beşiktaş kariyerinin sona ermesi bekleniyor. Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onana, siyah beyazlı formayla 3 ilk 11'de olmak üzere 16 maça çıkarken 1 asist katkı

0: tablosu sundu.
1: Ana habere Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Sarı lacivertli takımda transfer çalışmaları sürerken bazı oyunculara da ilgi var. Atletico Mineiro'nun uzun süredir Fred'i takipte olduğunu biliyoruz ve Brezilya ekibinden konuyla ilgili bazı açıklamalar geliyor.
2: Atletico Mineiro'da Fred bekleyişi sürüyor. Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde yapılan takviyelerin ardından takımdan ayrılması beklenen isimler arasına giren Fred'e ülkesi Brezilya'dan ilgi devam ediyor. Brezilya Serie A ekibi Atletico Mineiro'nun geçen yıldan bu yana takip ettiği 33 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için fırsat kolladığı belirtildi. Atletico Mineiro kulübünün CEO'su Pedro Daniel de transfer görüşmelerini doğrulayan açıklamalarda bulundu. Pedro Daniel, Fred'le ilgili görüşmeler yaptığımız biliniyor. Fenerbahçe'nin vereceği kararı bekliyoruz. Türkiye'deki yabancı oyuncu kuralı nedeniyle bazı gelişmeler olabilir diye konuştu. 2027 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Fred'in geleceği ile ilgili nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor. 2023 yılında sarı lacivertlilere transfer olan Brezilyalı orta saha Fenerbahçe formasıyla çıktığı 125 müsabakada 12 gol ve 19 asistlik katkı sağladı.
1: Fenerbahçe'de modernleşme adımları atılmaya devam ediyor. Samandıra'daki Cambartu tesislerinde çok kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirildi.
3: Fenerbahçe'de Cambartu tesisleri yeni yüzüne kavuştu. Sarı lacivertli kulüp Samandıra'da bulunan Cambartu tesislerinde kapsamlı bir yenileme çalışmasını tamamladı. Sporcu odaları ve ortak kullanım alanları baştan sona yenilenirken futbolcuların ihtiyaçlarına uygun daha modern ve konforlu bir yaşam alanı oluşturuldu. Yönetim kurulu üyeleri Nihat Özbağ ve Mehmet Aydın'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında dış cephe kaplamaları yenilenirken iklim şartlarına dayanıklı özel boya uygulamaları da hayata geçirildi. Fenerbahçe Kulübü yapılan düzenlemelerle tesislerin fiziki şartlarının iyileştirildiğini ve futbolcuların performansına katkı sağlayacak çağdaş bir ortam oluşturduğunu paylaştı. Yönetim kurulu kullanım alanlarındaki yenileme çalışmaları devam ederken Eylül ayında lige verilecek arada iç mekan zeminlerinin de yenileceği bildirildi.
1: Fenerbahçe yeni transferi Mason Greenwood'un İstanbul'a gelişi, taraftarın heyecanı ve imza töreninden önemli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

0: şu anda dünyanın en iyi sağ kanatlarından birini aldık. Bu yüzden çok mutluyuz.
1: Çok heyecanlıyız. Hani
2: yani tartışmasız bu sezonun
1: en iyi kanadı
2: geldi.
3: Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Greenwood.
0: Uzun zamandır bekliyorduk. Çok iyi oldu gelmesi. Sağ kanata hız katacak, takıma hız katacak.
3: Çek! Aziz Baba duydu evlatlarımın sesini.

0: için alternatiflerini hazırladı. Kontrollü bir stratejiyle çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı transfer planlamasına hız verdi. Serie A ekibi Como'nun Kolombiyalı savunmacıya olan yoğun ilgisini sürdürdüğü öğrenilirken, Galatasaray yönetimi her ihtimale karşı 3 isimlik bir stoper listesi oluşturdu. Listede Juventus forması giyen Brezilyalı stoper Gleison Bremer, Bologna'nın Kolombiyalı savunmacısı John Lukumi ve Eintracht Frankfurt'ta oynayan Belçikalı futbolcu Arthur Theat yer alıyor. Bremer ve Theat'ın kulüpleriyle 2029'a kadar sözleşmeleri bulunurken, Lukumi'nin ise Bologna ile kontratı gelecek sezon sona eriyor. Yönetimin Davinson Sanchez'in geleceği ile ilgili gelişmelere göre transfer sürecini şekillendireceği ve gerekmesi halinde adaylardan biri için resmi girişimlere başlayacağı belirtiliyor.
1: Hücum hattına bir takviye yapmayı hedefleyen Trabzonspor'da Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan Ukraynalı futbolcu Viktor Sigankov yeniden gündeme geldi.
0: Trabzonspor'da Viktor Sigankov defteri yeniden açıldı. Bordo Mavililerin transferi için uzun süre girişimlerde bulunduğu ancak yüksek maliyet nedeniyle geri adım attığı Ukraynalı kanat oyuncusu Karadeniz ekibiyle temasa geçti. Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan 28 yaşındaki futbolcunun menajeri aracılığıyla Bordo Mavili yönetime görüşmeye hazırım mesajı gönderdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Trabzonspor yönetimi teknik direktör Fatih Tekke ile bir değerlendirme yapacak. Bordo Mavililerin transferle ilgili yol haritasını bu görüşmenin belirlemesi bekleniyor. Trabzonspor olumlu görüş çıkması halinde İspanyol temsilcisi Girona ile yeniden pazarlık masasına oturacak. 2023'te Dinamo Kiev'den 5 milyon euro karşılığında Girona'ya transfer olan Sigankov'un sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Geçen sezon 34 maçta 7 gol ve 5 asist üreten Ukraynalı futbolcu, milli takım formasıyla da 67 maçta 14 gole imza attı. Kariyerinde 5 kupa kazanan Sigankov, 2018 ve 2021 yıllarında Dinamo Kiev'de yılın futbolcusu seçilmişti.
1: Trabzonspor'un transferi için Fiorentina ile anlaşma sağladığı Ulayi İtalya'ya gitti. Ulayi'nin İtalya sokaklarında Fiorentina formasıyla dolaştığı görüldü. Genç oyuncunun transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Trabzonspor geçen yaz 5,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Ulayi'den bonuslarla birlikte 30 milyon euro kazanacak. Karadeniz ekibinde 31 maça çıkan fil dişi sahilli oyuncu 2 gol 4 asistle mücadele etti. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavili formayla ilk maçına çıkmak için sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
2: I think Trabzonspor is the right step for me. The plan they have with me and the conversation I had with them felt very good.
3: Trabzonspor'un benim için doğru adım olduğunu düşünüyordum ben de. Bu kararı alma sebeplerinden bir tanesi buydu. Elbette plan, bana kulübün sunduğu plan, kulübün benimle olan konuşmaları, benimle olan diyalogları beni bu karara iten şeylerden bir tanesiydi. Bu kararı almamın sebeplerinden bir tanesi de açıkçası. Trabzonspor'da çok gelişeceğimi, çok ilerleyeceğimi düşünüyorum ve Trabzonspor'da iyi yerleri taşıyacağımızı umuyorum. Çok sorular sordum kendisine. Söylediği şeylerin hepsi de çok olumlu şeylerdi. Kulübün içindeki insanların çok iyi insanlar olduğunu, taraftarların harika olduğunu söyledi. Oraya gitmem, bu kararı almam gerektiğini, bu kararın tadını çıkarmam, orada oynamanın tadını çıkarmam gerektiğini söyledi. O da tabii ki bu kararı almamda önemli bir etmen oldu benim için. Tabii ki çok gururlu hissediyorum kendimi. Çok iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Çok da gururluyum bundan, dediğim gibi çok mutluyuz. İyi bir performans gösterdik aslında. Trabzonspor'la olan ilk maçıma çıkmak, Trabzonspor'la olan bu yolculuğuma başlamak için açıkçası sabırsızlanıyorum. Stad'da o ilk maçı çıkmak, takım arkadaşlarımla beraber oynamak için açıkçası dört gözle beklediğimi söyleyebilirim ben de. Kendimi en iyi sol bek pozisyonunda iyi hissediyorum. 55 numarayı giyeceğim.

0: 2026 Dünya Kupası'ndan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Yarı finalde oynadıkları mücadelelerden yenilgiyle ayrılan Fransa ve İngiltere bu akşam turnuvada üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.
1: Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle çift sıfırda başlayacak. Karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela düdük çalacak. I grubundan Senegal, Irak ve Norveç'i yenerek namağlup lider çıkan Fransa, daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı turnuvanın dışına iterek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri yarı finalde İspanya'ya 2-0 kaybetti. İngiltere ise L grubunda Hırvatistan ve Panama'yı yenerken Gana ile berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler son 32 turunda Demokratik Kongo'yu, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı ve çeyrek finalde Norveç'i geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e karşı öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez birbirine rakip olan Fransa ve İngiltere son olarak 2022'de çeyrek finalde karşı karşıya gelirken Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. İki şampiyonluğu bulunan Fransa 1958 ve 1986'da 3. 1982'de 4. olmuştu. Tek şampiyonluğunu 1966'da kazanan İngiltere ise 1990 ve 2018'de üçüncülük maçını kaybetmişti.

0: Fransa ile İngiltere arasında oynanacak üçüncülük mücadelesi öncesi iki taraftan basın toplantısında yapılan açıklamalar şimdi ekranlarda.
1: Fransa teknik direktörü Didier Deschamps milli takımla son maçına çıktığını vurgulayarak bu forma toplamda 25 yılımı aldı ifadesini kullandı.
2: Je sais très bien que le club de fin c'est demain, j'ai besoin.
3: Bu sıradan bir maç olmayacak. Oynamayı tercih ettiğimiz bir maç değil tabii ama buradayız ve artık 3. sıra için mücadele ediyoruz. Görevimiz nihai hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapmak. 4. olmaktansa 3. olmak daha iyidir. Benim için bu maçla birlikte son düdük çalıyor. Fransa milli takımını özleyeceğim. 15 yıl boyunca o formayı giyme ayrıcalığına sahip oldum. 1998'de oyuncuyken, 2018'den sonra da teknik direktörken harika anlar yaşadım. Tabii zor zamanlarımız da oldu. Kısacası perde kapanıyor ama hayat devam ediyor. Şimdilik hayatın bana ne getireceğini bilmiyorum. Fransa milli takımı her anlamda profesyonel hayatımda başıma gelen en harika şey. Hayatımın 25 yılını aldı. Bu süre herkeste illaki bir iz bırakır.
1: Tecrübeli savunma oyuncusu Konate hikayesi olan bir maça çıkacaklarını söyledi.
4: Hiçbirimiz bu üçüncülük maçı için oynamak istemedik. Ama oynamaktan başka seçeneğimiz yok. Şimdi heyecanla maçı bekliyoruz. İngiltere gerçekten çok iyi bir takım. Arjantin'e karşı çok iyi bir maç çıkardılar. Bence Fransa ve İngiltere'nin birlikte büyük bir hikayesi var. Bakalım neler olacak. Bu maçı ayrıca teknik direktörümüz için de kazanmak istiyoruz. Neticede bizi buraya o seçti. Bu yüzden en azından ona minnetimizi göstermek istiyoruz. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

0: de vouloir gagner pour qui que ce soit.
1: İngiltere'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, üzücü bir yenilgi yaşadıklarını ve üçüncülük maçında bunu telafi etmek istediklerini vurguladı.
2: If you're asking if I regret my decision, if this is the question.
3: Arjantin maçındaki kararlarımdan pişman değilim. Pasif kaldığımızı ve maçın ivmesinin değiştiğini hissettiğim için içgüdülerime güvenerek birkaç karar aldım. Tecrübeme güvenerek, takıma yardımcı olmak ve sonuç almak için karar aldım, ancak istediğimizi elde edemedik. Bu yüzden elbette sorumluluğu üstleniyorum. Bununla yaşamak zorundayız. En çok acıyı biz hissediyoruz. Bunun üstesinden geleceğiz. Kapatmamız gereken bir açık var ve bunun farkındayız. Maça konsantre olmuş durumdayız.
1: İngiliz defans oyuncusu John Stones ise eve bronz madalyayla dönmek istediklerini söyledi.
4: Recollection of the game is so blurred.
5: Kaybettiğimiz maça dair hislerim veya anılarım hala çok bulanık. Her türlü duyguyu yaşıyorum. Çok zaman geçti ama zor bir durum. Hemen atlatmak veya sindirmek kolay değil. Sanırım duygular yatıştıktan sonra her şey netleşecek. Şu anda üçüncülük maçı bizim için iyi bir odak noktası. Gidip bronz madalyayı kazanmak istiyoruz.
4: What if and what we could have done and me personally as well.
6: Artık gözler Dünya Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final mücadelesinde İspanya ve Arjantin arasında oynanacak karşılaşma öncesi iki takım hakkındaki en önemli detaylar şimdi A-Spor ekranlarında.
7: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor. İspanya ile son şampiyon Arjantin, dünyanın en büyüğü unvanını alabilmek için New Jersey'de kozlarını paylaşacak. Turnuvaya H grubunda başlayan İspanya, Uruguay ve Suudi Arabistan'ı yenmiş, Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak gruptan gol yemeden namağlup lider çıkmıştı. Kırmızılarla kaplı İspanyollar, Avusturya ve Portekiz galibiyetlerinin ardından çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde de Fransa'yı yenerek finale yükseldi. Luis de la Fuente'nin öğrencileri New Jersey'deki Gotham tesislerinde çalışıyor. Kanada'daki orman yangınlarından etkilenen bölgede İspanya kampı ciddi bir sorun yaşamadı. Sakatlıkları bulunan ve perşembe günkü antrenmanın tamamına katılmayan Lamine Yamal'la Pedro Porro, cuma günü takımla birlikte çalıştı. Böylece İspanya destekçileri de derin bir nefes almış oldu. Dev organizasyonda finale kadar namağlup gelmeyi başaran bir diğer ekip Arjantin ise çalışmalarını Atlanta'da sürdürüyor. J grubunda Ürdün, Avusturya ve Cezayir'i yenerek namağlup lider olan tangocular, Yeşilburun Adaları ve Mısır'ı geçerek çeyrek finale çıkmıştı. İsviçre'nin ardından yarı finalde İngiltere'yi yenen Scaloni'nin ekibi, Lionel Messi liderliğinde adını finale yazdırdı. ...2026 Dünya Kupası'nda geride kalan 7 maçta Arjantin 19 gol kaydetti. İspanya ise rakip fileleri 13 kez havalandırdı. Arjantin'in 39 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, 8 golle krallık yarışında zirveyi Mbappe ile paylaşıyor. İspanya'da ise Mikel Oyarzabal, 5 golle takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Maçın en ilginç karşılaşması ise Lionel Messi ile Lamine Yamal arasında olacak gibi görünüyor. İspanya ile Arjantin'in finalde karşılaşacak olması, bundan tam 19 yıl önce çekilmiş fotoğrafları yeniden gündeme getirdi. 2007 yılında UNICEF takvim çekimine katılan Messi, bir leğen içinde minik bir bebeği yıkarken görüntülenmişti. O gün 20 yaşında, Barcelona'nın yeni parlayan yıldız adayı olan Messi'nin yıkadığı 5 aylık bebek, şu anda Barcelona ve İspanya milli takımında forma giyen Lamine Yamal'ın ta kendisiydi. İşte o hikayenin bu iki

0: kahramanı 2026 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İspanya 2010 yılından sonra ikinci dünya şampiyonluğu için mücadele ederken Arjantin 1978, 1986 ve 2022'deki zaferlerine bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak. Az sonra bu maç öncesi düzenlenen basın toplantılarına göz atacağız. Ama Dünya Kupası'nı kazanan ülkeleri bu büyük final öncesinde hep beraber hatırlayalım istedik. 5 kez de Brezilya Dünya Kupası'nı en fazla müzesine götüren takım konumunda. 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de tam 5 kez Dünya Kupası'nı kazanmıştı sambacılar ki 2002'deki yarı final mücadelesinde de milli takımımızı elemişlerdi. O turnuvada iki kez Brezilya'ya karşı takımımızı izleme heyecanı yaşamıştık. Almanya ve İtalya dörder kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştılar. Almanlar 1954, 1974, 1990 ve 2014'te kupayı kazandılar ki 2014'teki final belki de dünya tarihinin en büyük futbolcusu Lionel Messi'nin de Dünya Kupası'nda oynadığı ilk finalde o gün Almanya Mario Götze'nin kaydettiği golle kupayı kazanmayı başarmıştı. İtalya'da tıpkı Almanya gibi 4 kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı. 1934, 1938, 1982 ve 2006'da Fransa'ya karşı oynanan unutulmaz finalle beraber 4 kez İtalyanlar futbolun en büyük kupasını kazandı. Arjantin'in 3 dünya şampiyonluğu var. Bu sayıyı 4'e çıkarmak ve Almanya ile İtalya'yı bu alanda yakalamak için İspanya karşısında sahaya çıkacaklar. 1978, 1986 ve son Dünya Kupası olan 2022'de Arjantin istediği neticeyle turnuvadan ayrılmıştı. Uruguay ve Fransa'nın ikişer kez kupayı kazandıklarını ifade edelim. 1930 ve 1950'de 20 yıl arayla Güney Amerika temsilcisi iki kupa kazandı dünyanın en büyük futbol organizasyonunda. Fransa'nın da iki dünya şampiyonluğu var ki bizim jenerasyonunda hatırladığı turnuvalar. 98'de ev sahibi olduğu organizasyonda Fransızlar Brezilya karşısında Zinedine Zidane'ın öne çıktığı oyunu 3-0 kazanarak ilk Dünya Kupası'nı elde etmişti. 2018'de ise Rusya'da Mbappe önderliğinde müthiş bir iş çıkarmış ve dünyanın aslında en güçlü takımlarından biri olduklarını bir kez daha kanıtlamışlardı. İngiltere turnuvaların her zaman hayal kırıklığı yaşayan ve yaşatan takımlarından biri olarak anımsanır. Tek dünya kupaları var. Onu da 1966'da kazandılar. İspanya yarın Arjantin'le beraber finaldeki bir diğer taraf olacak. 2010'da tam olarak dünya futbolunu domine ettikleri bir 6-7 yıllık sekans içerisine bir de Dünya Kupası sığdırmışlardı. Hollanda karşısında Andres Iniesta'nın uzatma bölümünde attığı golle mutlu sona ulaşmışlardı. Bakalım 2010'dan sonra tam 16 yıl aranın ardından bir kez daha İspanyollar bu büyük kupayı elde edebilecek mi? Arjantin önünde hep beraber göreceğiz. Artık büyük bir heyecanla bu karşılaşmayı bekliyoruz. Peki taraflar mücadele öncesinde, final öncesinde neler düşünüyor? Gelin hep beraber izleyelim.
1: İspanya teknik direktörü Luis de la Fuente, Arjantin'e takım olarak hayran olduğunu ancak dikkat etmeleri gereken kişinin Messi olduğunu ilginç bir anısıyla vurguladı.
2: Os voy a contar una cosa muy graciosa. Hablando de Messi.
3: Size Messi ile ilgili komik bir hikaye anlatacağım. Sevilla'da çalışırken Barcelona ile Kral Kupası maçına çıktık. Bana Messi diye bir çocuktan övgüyle bahsetmişlerdi. Biz de ilk başta ona adam adama markaj uyguladık. 70. dakikada durum 0-0 berabereydi. Onu savunan oyuncum sarı kart görünce değiştirdim. Sonra Messi 15 dakika içinde bize 4 gol attı. Bu durumda ona adam adama markaj mı yapacağız? Hayır. Ona karşı çok dikkatli olacak mıyız? Evet. Ama onlar da aynı şekilde bizim oyuncularımıza çok dikkat etmek zorunda kalacaklar. Gerçek şu ki bu maçta iki

0: Tarafta da birçok büyük oyuncu olacak. Arjantin'in kirli bir takım olduğuna inanmıyorum. Copa America, Dünya Kupası, Finalissima gibi başarılar kazandılar. Bu takıma olağanüstü bir hayranlığım var. Sanırım tarihte kimse bunu yapamadı. Üstelik teknik direktörü de benim arkadaşım.
1: Kritik anlarda attığı gollerle dikkat çeken İspanyol forvet Mikel Merino çok güçlü bir ekip oldukları iddiasında bulundu.
2: Bueno, sí que es verdad que en el ambiente se puede oler un poco.
3: Teknik direktörümüz Luis de la Fuente'nin oyuncuları olarak her zaman önce iyi bir insan, sonra da iyi bir futbolcu olmaya odaklanıyoruz. Birlikte o kadar çok zaman geçiriyoruz ki birbirimizi çok iyi tanıyoruz. 46-47 gün geçirdikten sonra ne zaman şaka yapacağımızı, ne zaman susmamız gerektiğini biliyoruz. 1-2 ay daha birlikte geçirmeyi hedeflediğimizi söyleyemem. Neyse ki artık bitiyor. Şaka bir yana çok güçlü bir grubuz ve burada olmamızın nedeni de bu. Arjantin gibi daha önce çok şey kazanmış bir takıma karşı oynayabilmek iyi bir motivasyon kaynağı. Lionel Messi tarihin en iyi oyuncularından biri. 39 yaşında bu kadar iyi performans sergilemesinden bunu anlayabilirsiniz. Cristiano Ronaldo'da gördüğümüz gibi onun gibi oyuncuların geleceğini tahmin etmek çok zor. Intentamos concentrarnos solamente en lo que es el juego
1: y en lo que tenemos por delante. Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, takımın başarısında payı büyük ifadesini kullanan Messi'yi Maradona'ya benzetti.
4: Futbol dünyasının gördüğü en büyük oyuncunun böyle düşünmesi harika. Bunu söylemesi beni gururlandırıyor. Onun geçmişi zaten her şeyi anlatıyor. Diego Maradona'da olduğu gibi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra onu özleyeceğiz. Şimdilik burada olduğuna göre takdir etmeli ve keyfini çıkarmalıyız. Bize harika yıllar yaşatan bu oyuncu grubuyla birlikte bir efsane oldu. Oyuncularım yıllar önce imkansız denen şeyleri başardı.
1: Takım kaptanı Lionel Messi ise taraftar toplantısında Lamine Yamal'la olan ilginç ilişkisi hakkında konuştu.
5: Lamine yakından takip ettiğim muhteşem bir oyuncu. Sevdiğim bir kulüpte oynuyor ve onun için her zaman en iyisini diliyorum. Dünyanın önde gelen yıldızlarından biri. 19 yaşında. Önünde koca bir kariyer ve tarihi bir başarı için büyük bir fırsatı var. Ama bu sefer olmaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yıllar önce birlikte çektirdiğimiz fotoğrafı görmek çılgınca. Hayat böyle bir şey işte. Bebekken onunla fotoğraf çektirmiştim. Ve bugün ikimiz de Dünya Kupası finalinde karşı karşıyayız.
6: Sevgili seyirciler, Dünya Kupası'nı üst üste kazanan takımlara şimdi gelin hep birlikte bir göz atalım. Arjantin bu takımlardan biri olmak için sahaya çıkacak. Brezilya, Pele ile dünya futboluna damga vurduğu dönemde 1958 ve 1962 yıllarında üst üste iki kez Dünya Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. İtalya'nın elde ettiği üst üste iki şampiyonluk biraz milattan önce gibi duruyor. 1934 ve 1938'de Dünya Kupası'nda ikinci ve üçüncü organizasyonu İtalyanlar üst üste kazanmayı başarmıştı. Arjantin milli takımı ise 2022'de Katar'da düzenlenen organizasyonda Lionel Messi'nin önderliğinde Fransa karşısında futbol tarihinin belki de en unutulmaz maçlarından birini oynamış ve mutlu sona ulaşmıştı. Arjantin eğer İspanya karşısında yarın akşam kazanırsa Dünya Kupası'nda üst üste iki kez mutlu sona ulaşan üçüncü takım olacak. FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma sadece 2026 Dünya Kupası finaline özel olarak hazırlanan 30 adet şampiyonluk yüzüğü vermeyi planlıyor.
7: Dünya Kupası'nı kazanan takım 30 adet özel tasarlanmış şampiyonluk yüzüğüne sahip olacak.

FIFA, Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk kültürü haline gelmiş bu ödülü 2026 Dünya Kupası'na özel olacak şekilde tasarladı. Dünya futbolunun yöneticisi tarafından toplam 2026 yüzük üretilir.

0: 30 tanesi İspanya-Arjantin mücadelesinden galibiyetle ayrılan takıma verilecek. Kalanı ise dünya çapındaki hayranlar için satışa sunulacak. Bu değerli hatıra ürünlerinin tahmini değerlerinin 130 bin euroya kadar ulaşabileceği kaydedildi. Her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı, kişiye özel olarak üretileceği ve kendi orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği bildirildi.
1: Dünya Kupası'nda İspanya ve Arjantin arasında oynanacak final birçok kategoride ilke sahne olacak.
2: Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin dünya şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak. İki ekip Dünya Kupası tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasındaki ilk randevu 1966 Dünya Kupası grup aşamasında oynanmış. Mücadeleyi Arjantin 2-1 kazanmıştı. Final turnuva tarihinde bir ilke de sahne olacak. İlk kez son Avrupa şampiyonuyla son Güney Amerika şampiyonu Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. İspanya 2010'un ardından tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu hedeflerken Arjantin ise 1978, 1986 ve 2022'den sonra dördüncü kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Ayrıca Luis de la Fuente'nin öğrencileri kupayı kaldırırsa İspanya erkekler ve kadınlarda aynı anda dünya şampiyonu unvanını taşıyan ilk ülke olarak tarihe geçecek. Turnuvada savunmasıyla öne çıkan İspanya tek bir dünya kupasında 6 maçta kalesini gole kapatan ilk takım olmayı başardı. Kalesini Unai Simon'un koruduğu İspanyollar sadece çeyrek finalde Belçika karşısında bir gol yedi. Teknik direktör Luis de la Fuente de dikkat çeken bir rekora imza attı. 65 yaşındaki çalıştırıcı Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk 14 maçını yenilgisiz tamamlayan ilk teknik direktör oldu. Bu süreçte 13 galibiyet ve 1 beraberlik alan İspanya, tüm kulvarlarda 37 maçlık yenilmezlik serisiyle İtalya'nın rekorunu da egale etti. Arjantin cephesinde ise Lionel Scaloni tarihi bir başarıya çok yakın. Arjantin'in kupaya uzanması halinde Scaloni, İtalya'yı 1934 ve 1938'de üst üste dünya şampiyonluğuna taşıyan Vittorio Pozzo'nun rekoruna ortak olacak. Final Lionel Messi için de ayrı bir anlam taşıyor. Arjantinli yıldız forma giymesi halinde Cafu'nun ardından 3 Dünya Kupası finalinde oynayan ikinci futbolcu olacak. Messi'nin gol atması durumundaysa Vava, Pele, Paul Breitner, Zinedine Zidane ve Kylian Mbappe'nin ardından 2 farklı Dünya Kupası finalinde gol atan 6. oyuncu olarak tarihe geçecek. Arjantin'in orta saha oyuncusu Alexis McAllister ise 13 maçlık yenilmezlik serisiyle Dünya Kupası tarihinde hiç mağlubiyet yaşamadan en fazla maça çıkan oyuncu unvanını elinde bulunduruyor.
1: Çok kısa bir ara, az sonra beraberiz. 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fransa ve İspanya karşı karşıya. İspanya atakta, Kukureya'dan orta. Luka Digne baskı Yamal'dan, Yamal yerde kaldı, karar penaltı. Hakem Ivan Barton bu pozisyonda beyaz noktayı gösteriyor. Mikel Oyarzabal geliyor. Oyarzabal ve gol. 22. dakikada İspanya Fransa karşısında üstünlüğü yakalıyor. Yamal, Olmo, nefis bir pas, Yamal çevirdi içeri, Fabian Ruiz pozisyonun içinde. Top dışarıda, korner, Upamecano'dan kritik hamle. İkinci yarıdayız, Pedro Porro, Dani Olmo bıraktı, Pedro Porro, 2-0. 58. dakikada İspanya, Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkartıyor. Upamecano'nun müdahalesine rağmen Porro'yu topla buluşturdu Olmo. Porro gol vuruşunu böyle yaptı. Lamine Yamal. Yamal ceza alanında, çekti soluna. Lamine Yamal topu ağlara gönderiyor ancak bayrak havada. Pozisyon yeniden görüntüde. Kubarsi'nin pasında topla buluşmuştu Yamal. Fransa geliyor. Mbappe, Unai Simon. Fransa atakları var. Mbappe'nin vuruşunda Kukureya'ya çarpan top dışarı çıktı. Pedri. Baena. Çekti sağına. Yaptı ortayı. Ferran Torres vurdu kafaya out. Kylian Mbappe savunma arkasına hareketlendi. Unai Simon kalesini terk etti. Désiré Doué. Doué'nin vuruşu. Unai Simon. Kylian Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşla top dışarıda. Yamal. Yamal yerde. Gözler hakemde. Karar out. Yamal ve Theo Hernandez'in mücadelesi görüntüdeydi. 90. dakikadayız. Kylian Mbappe topla buluştu. Kukureya araya girdi. Kukureya'nın kritik hamlesi ekrana böyle yansıdı. İspanya Dünya Kupası yarı finalinde Fransa'yı 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırıyor.
3: 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin Atlanta'da finale çıkmak için karşı karşıya geliyor. Tuchel ve Scaloni ekrana yansıdı. Rice kullandı, Stones vurdu, top dışarı gitti. Topsuz alanda Rodgers ve Tagliafico yerde kaldı, oyun devam etti. Arjantin atakta, Messi'nin vuruşu savunmadan döndü. Enzo Fernandez vurdu, az farkla top dışarı çıktı. İyi bir şut ama Enzo çerçeveyi bulamadı. Görüntüler ikinci yarıdan. İngiltere atakta. Morgan Rodgers baktı içeriye. Yaptı ortayı Anthony Gordon. İngiltere 55'te 1-0 öne geçiyor. Harry Kane'den uzun bir top. Savunmanın müdahalesi. Atak devam etti. Tek top Rice'dan. Rodgers içeri baktı. Arka direğe koşuya attı. Golü de atıyor. Anthony Gordon. Arjantin beraberlik için geliyor. Jordan Pickford. Nico Gonzalez'e gol izni vermedi Pickford. Messi ortaladı. Kafa Nico Gonzalez'den. Nefis kurtardı Pickford. Arjantin baskıyı arttırıyor. McAllister top direkten döndü. De Paul ortaladı. McAllister vurdu. Direkt gole izin vermedi. Lionel Messi gönderdi ceza sahasına. Kafa vuruşunca az farkla top dışarı gitti. Nico Gonzalez. Dakika 85. Uzaktan bir vuruş Jordan Pickford. Enzo Fernandez vurdu. Parmaklarının ucuyla çeldi Pickford. Baskı devam ediyor. Enzo Fernandez bu kez Pickford'u geçiyor. Harika bir gol attı Enzo Fernandez. 85'te Arjantin dengeyi buluyor. Gole bu kez engel olamadı Pickford. Arjantin golden sonra da etkili. McAllister vurdu. Top direkten döndü. Atak devam ediyor. İngilizler topu uzaklaştıramadı. Lionel Messi. Messi yaptı ortayı. Lautaro Martinez. Martinez golü atıyor. Arjantin son bölümde 1-0'dan geri dönüyor. Baskıya dayanamıyor İngiltere. Martinez golü attı. Messi asisti yapıyor. Son düdük sesi geliyor. Arjantin finalde. Messi ve arkadaşları İngiltere'yi 2-1 mağlup ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda finalin adı İspanya-Arjantin.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu Kamerunlu Roger Milla. 1994 Dünya Kupası'nda

0: radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Ana haber kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş'la bültenimizin bu bölümüne başlayacağız. Siyah beyazlar Muhammed Salah transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Taraftarları heyecanlandıran bu transfer operasyonunda mutlu sona bir adım daha yaklaşıldı.
2: Beşiktaş

0: Beşiktaş'ta Muhammed Salah heyecanı giderek büyüyor. Leandro Trossard transferinin ardından dünya futbolunun en büyük yıldızlarından birini daha kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılar Salah transferinde önemli mesafe kat etti.
1: Simikas yaptı ortasını, Van Dijk yükseldi, Muhammed Salah vurdu ve gol! Muhammed Salah atıyor! 2-0!
0: Süreç Mısırlı yıldızın menajeri Rami Abbas'ın Beşiktaş'a yaptığı öneriyle başladı. Futbol direktörü Önder Özen'in olumlu raporunun ardından Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla resmi temaslar hız kazandı. Önder Özen ve teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Salah'la görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ve yapılan görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi. (34) yaşındaki yıldızın Suudi Arabistan'dan gelen yıllık 20 milyon euroluk tekliflere rağmen önceliğini Beşiktaş'a verdiği, İstanbul'da yaşama fikrine de sıcak baktığı ifade ediliyor. Siyah beyazlı yönetim Muhammed Salah'la yıllık 12 milyon euro karşılığında büyük ölçüde anlaştı. Görüşmelerde imza parası, imaj hakları ve performans bonusları gibi son detayların konuşulduğu belirtildi. Beşiktaş taraftarları da Trossard'ın imza töreninde yıldız futbolcunun transferini ne kadar istediğini tezahüratlarla gösterdi.

0: Beşiktaş Oğuz Aydın transferi için temaslarını sürdürüyor siyah beyazlarda. Kaptan Orkun Kökçü de Oğuz Aydın'ın Fenerbahçe'den transferi için devreye girdi.
1: Beşiktaş Oğuz Aydın transferinden vazgeçmedi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcunun transfer ihtimalini değerlendiriyor. 25 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'deki geleceği henüz netlik kazanmazken siyah beyazlılar bu transfer için sarı lacivertlilerle ilk teması kurdu. Transfer sürecinde ise son kararın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda verileceği belirtildi. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü de Oğuz Aydın'ın takıma katılması halinde katkı vereceği görüşünde. Milli takımdan yakın arkadaşı olan Oğuz'la görüşen Orkun'un transfer sürecinde devreye girdiği öğrenildi. Beşiktaş 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın için şartlar oluşursa resmi teklifini sunacak. Sarı lacivertliler Alanyaspor'da parlayan Oğuz Aydın'ı 2024 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. İlk sezonu olan 2024-2025'te 30 müsabakada 7 gol 7 asist üreten Oğuz, geçen sezonsa 12'si ilk 11'de olmak üzere 39 karşılaşmada 4 asist katkısında bulundu. Oğuz Aydın A milli takım formasıyla da 12 müsabakada görev yaptı.
0: 3 önemli oyuncuyla kadrosunu takviye eden Fenerbahçe'de sıra gönderilecek futbolculara geldi. Sarı lacivertli takımda sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Fenerbahçe'de ana planda yer alan en az 2 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Sarı lacivertlilerde Musaba, Livakovic, Amrabat, Bekao ve Diego Carlos kadroda düşünülmüyor. Bu oyunculara kulüp aranıyor. Fenerbahçe'de 4 kişilik genç kontenjanına Brown, Şerif, Nene, Mimović ve Omar Fayet uyuyor. Bu isimler arasında gitmesi kesin olan ilk futbolcu Mısırlı stoper Fayet. Sarı lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra yaş sınırı olmayan 10 kişilik kontenjana yazılabilecek 12 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncular Ederson, Osterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Fred, Talisca, Greenwood ve Muriç. Fenerbahçe'nin bu listeyi 10 kişiye indirmesi için 2 futbolcuya veda etmesi gerekiyor. Sarı lacivertlilerde öncelikli olarak birer yıllık sözleşmeleri kalan Fred ve Semedo'nun ayrılığı düşünülüyor. Ancak hücuma takviye planlayan sarı lacivertliler yeni bir oyuncuya imza attırırsa eldeki isimlerden biriyle daha yollarını ayırmak zorunda kalacak. Galatasaray'da henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Mario Lemina'nın alternatifi belirlendi.
2: Galatasaray'da Lemina belirsizliği yaşanıyor.

0: Sözleşmesi sona eren Gabonlu oyuncuyla yeni kontrat konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlanmıştı. Hatta Okan Buruk, Lemina'nın kısa süre içerisinde imza atacağını söylemişti. Ancak taraflar arasında aşılamayan pürüzler nedeniyle görüşmeler durma noktasına geldi. Galatasaray yönetimi de Lemina ile yeni sözleşme yapılmama ihtimali üzerine 6 numara transferini gündemine aldı. Sarı Kırmızılılar, tecrübeli oyuncunun alternatifi olarak Lille forması giyen Galayel Mukau'yu belirledi. Ocak ayında da Galatasaray'la anılan 2004 doğumlu futbolcunun maliyeti o dönem yüksek bulunmuştu. Galatasaray, Demokratik Kongo ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Mukau için yeniden harekete geçme kararı aldı. Yönetim, Lemina'nın durumu kesinleştikten sonra genç oyuncu için girişimlerini hızlandıracak. Ancak Mukau'nun Premier Lig ve Bundesliga'dan taleplerinin olması transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Yabancı kuralındaki artı dörtlük kontenjana uyan Demokratik Kongolu orta saha geçen sezon 42 maça çıktı.
1: Galatasaray Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimalini düşünerek 3 alternatiften oluşan bir liste oluşturdu. Alternatif oyuncuların ikisinin İtalya Serie A'da forma giyiyor olması ise dikkat çekiyor.
2: Galatasaray stoper transferi için alternatiflerini hazırladı. Kontrollü bir stratejiyle çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılılar, Davinson Sanchez'in olası ayrılığına karşı transfer planlamasına hız verdi. Serie A ekibi Como'nun Kolombiyalı savunmacıya olan yoğun ilgisini sürdürdüğü öğrenilirken, Galatasaray yönetimi her ihtimale karşı 3 isimlik bir stoper listesi oluşturdu. Listede Juventus forması giyen Brezilyalı stoper Gleison Bremer, Bologna'nın Kolombiyalı savunmacısı John Lucumi ve Eintracht Frankfurt'ta oynayan Belçikalı futbolcu Arthur Theat yer alıyor. Bremer ve Theat'ın kulüpleriyle 2029'a kadar sözleşmeleri bulunurken Lukumi'nin ise Bologna ile kontratı gelecek sezon sona eriyor. Yönetimin Davinson Sanchez'in geleceği ile ilgili gelişmelere göre transfer sürecini şekillendireceği ve gerekmesi halinde adaylardan biri için resmi girişimlere başlayacağı belirtiliyor.
1: Trabzonspor'un transferi için anlaşmaya vardığı Ulayi, Fiorentina ile anlaşmaya vardı Bordo Maviller, yeni kulübüyle sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti. Ulayi'nin İtalya sokaklarında Fiorentina formasıyla dolaştığı görüldü. Genç oyuncunun transferinin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Trabzonspor geçen yaz 5,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Ulayi'den bonuslarla birlikte 30 milyon euro kazanacak. Karadeniz ekibinde 31 maça çıkan fil dişi sahilli oyuncu 2 gol 4 asist kaydetti. Ana haberde Real Kapsal'la beraber gündemi değerlendireceğiz. Transfer son derece hareketli. Hocanın da yorumlarını hakikaten büyük merakla bekliyorum. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi programlar Kerem.
1: Çok teşekkür ederim. Muhammed Salah gelişmesini konuşarak aslında bir başlangıç yapmamız fazlasıyla uygun olacaktır. Süper Lig'de belki de tarihin en önemli transferlerinden birini gerçekleştirmek için siyah beyazlar büyük çaba sarf ediyor. Hem bir futbol adamı olarak hem futbolu çok seven biri olarak bu olasılık sizi de heyecanlandırdı mı hocam?
3: Tabii yani taraflı tarafsız herkes heyecanlanmıştı. Bir pozisyonda bazı oyuncular anlatırsın. Performans eşiği geçse bile yani Muhammed Salah için söylemiyorum. Yani bir tarif edersin dersin ki işte hücumda sağ kanat oyuncusu işte Muhammed Salah gibi olsun. İşte statik bir santrafor bağlantı istiyorsun işte Harry Kane gibi olsun. Ya Benzema gibi olsun. Ya atletik olacaksa işte Drogba gibi olsun. Yani bu oyuncuların böyle tarif edildiği bir yerde Muhammed Salah da Premier Lig'de tabii ciddi bir damga vurdu. Çok fark yarattı. Yani istatistikleri zaten hepimiz biliyoruz. İki maçta neredeyse bir gol atıyor. Dört maçın üçünde iki gol bir asist. Yani üç maçta skor.

0: katkısı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha becerisi var. Geniş alanda etkili bir oyuncu. Yani bunları tabii birazdan daha açarak konuşuruz. Yani en son Dünya Kupası'ndan da bundan daha önemli bana göre ya Beşiktaş'ın bir şekilde yani bir enerjiye ihtiyacı var. Ama doğru bir enerjiye. Daha önceki seneler işte Eylül ayı, Ekim, Kasım'da artık geriye çekti ligi avlu atma aylarını. Ekim, Eylül'e geldi en son. Yani bu anlamda artık yani yarışın içinde şampiyon kim olur olmaz ayrı. Ama Mayıs'a kadar götürmesi gerek Beşiktaş'ın. Zaten bu anlayışla baktığımızda Beşiktaş transferleri yapıyor. Serdar Adalı, Önder Özen. Şimdi burada en önemli şey Galatasaray'a bakıyorsun. Osimhen forması satılır mı? Satılır tartışmasız. Asensio Fenerbahçe'de aynı şekilde ya Beşiktaş'ın da evet baktığımızda Trossard önemli bir oyuncu ama Salah farklı seviyede oyuncu. Yani ciddi anlamda forma satışı ben gelir için söylemiyorum. Ya Salah için işte forma alınır, maça gidilir. Ya bir hikaye ciddi anlamda sağ içinde ve sağ dışında oluşur Beşiktaş adına. Beşiktaş'ın böyle bir yıldızı yani her yani dünyada tanınan mükemmel performanslar geçmişte ortaya koyan bir oyuncuyu alması kendi yani o dediğim gibi bir enerjinin yukarı bir şekilde çıkarılması, türbünlerin, taraftarın, camianın, aynı şekilde oyuncu kadrosunun yani bu anlamda çok önemli.
1: Hocam, Salah ağırlıklı olarak tabii ki sağ kanatta oynayan bir oyuncu ama hocayla ya da belki Önder Özen'le çok emin değilim. Bir konuşma geçmiş aralarında belki santrfor olarak da hücumun en ucunda seni değerlendirmeyi düşünebiliriz gibi. Oyuncu da buna sıcak bakmış. Tabii Salah sağ kanatta çok etkili olan bir oyuncu. Ama dönem dönem Liverpool'da da önde oynadığını hatırlıyoruz. Böyle kullanılması Mısırlı futbolcunun verimliliğini nasıl etkiler?
0: Ya bir kere şuradan Muhammed Salah'a böyle bir gelelim bence Kerem. Şimdi bir sene önce Slot'la Klopp ayrıldıktan sonra şampiyon oldu. Evet, Muhammed Salah da ciddi katkı verdi ama baktığımızda ondan sonraki geçtiğimiz sezon çok forma şansı da yani buldu. Gerçi de yani çoğu zaman da Slot tarafından biliyorsun oynatılmadı. Hatta Galatasaray maçında da çok hatırlarsın. Sonradan hamle oyuncusu olarak kullanıldı. Şeydik Ali Samiyan'daki maçta. Şimdi yani böyle bir şimdi oyuncudan bahsediyoruz. Evet, santrofor'da oynuyor. Santrofor Muhammed Salah sence sırtı dönük oyunlarda etkili olur mu?
1: Düşük ihtimal.
0: Santrofor pozisyonunda düşük. Ne gibi kullanırsın Muhammed Salah gibi bir oyuncu varsa Kerem?
1: Gerekirse gizli dokuz gibi kullanırsın. Bitiriciyle ne de kullanırsın.
0: Çok güzel. Esas ne? Sahte 9 değil mi? Oyaz Aval'ın oynadığı gibi değil mi İspanya evet. Milli takımında? Şimdi sahte 9'un en önemli şeyi geçen de birazcık açtım. Nedir? En büyük özelliği sayısal üstünlük sağlamak. Bu ama her pozisyonda değil. Nerede, ne zaman? Yeri geldiğinde işte Oyaz Aval örneği var. Derinlik veriyor. Birazdan konuşuruz İspanya Milli takımı işte finali Arjantin'in konuştuğumuzda. Yani Muhammed Salah burada sayısal üstünlüğü verip orada nerede, ne zaman? Ne zaman stoperle yerinden oynatıp orada işte çizgi oyuncuları stoper bek arası koşu yapabilir mi? Yapabilir. Muhammed Salah burada kullanılabilir mi? Kesinlikle kullanılabilir. Ama özellikle Beşiktaş'ın ben yine de iyi bir santrafor alması gerektiğini düşünüyorum. Yani Muhammed Salah elde bazı Avrupa maçlarını kullanırsın. Ve öne geçtiğin derbilerde kullanabilirsin. Gerçi Yoğurt da var. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sen Trossard'la oynuyorsan, arkası 10 numara pozisyonunda Orkun Kökçü oynuyorsa, Muhammed Salah'ı alıyorsan mutlaka iyi bir sırtı dönük bağlantı oyuncusuna da ihtiyacım var. Ki yani Beşiktaş bunu göz ardı etmemeli. Yani Önder Özen konuştu, evet Muhammed Salah orada oynadı. Evet oynar. Evet Muhammed Salah da söylemiştir. Evet ben performans veririm. Ama bunu da bir irdelemek gerekir. Dünya Kupası'nda ben istenilen performansı orada çok verdiğini düşünmüyorum. Mesela Arjantin maçında. Yani Muhammed Salah bizim ligimizde fark yaratır, bak gol yapar, türbünleri ciddi anlamda etkiler, heyecan yaratır. Ama şimdi işin de gerçeği mesela Dünya Kupası'nda çok muazzam performanslar da vermedi. Yani çünkü 34 yaşında bir oyuncu ister istemez benim aklıma bu 30 yaşını geçen atletik oyuncularda en büyük sıkıntısı mesela sakatlanma riskleri de artar. Şimdi onun için zaten Muhammed Salah'ın işte gol, asist ve en önemli maç trafiği, kaç maç oynayacak ona göre 1+1 bir anlaşma herhalde Beşiktaş sunuyor. Yani bunları göz ardı etmemeli Beşiktaş kulübü. Bir de bundan daha önemli bir şey var. Hatırlarsın Önder Özen ilk basın toplantısında dedi ki İtalyano'yu seçmemizin nedeni PPDA belirleridir. Bu ne? Bu ne verirse

0: yüksek baskı ve şiddetli pres verisi, rakip yer alanda ve sahanın her yerinde. Bununla ilgili işte atletik parametrelerin öneminden bahsetti. Şimdi böyle bir parametreden bahsettikten sonra Muhammed Salah Trossard'a bir yere kadar yapar. O da etkili bir oyuncu. O atletik bir oyuncu değil, onu da söyleyeyim. Birazdan konuşuruz Trossard'a. Şimdi böyle bir Orkun Kökçü'yü, şimdi böyle bir kadro kuruluyorsa demek ki İtalyan'ın düşündüğü bir oyun felsefesine göre, bir sisteme göre değil, daha çok eldeki oyunculara göre bir oyun şekli de bir takım kimliği de oluşturması gerek.
1: Hocam Salah'ın geldiği bir senaryoda eğer santrforda takıma katılırsa, sağda Salah, solda Trossard, iyi bir santrfor, arkalarında Orkunlu bir üçlü orta saha, Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında nereye taşıyabilir?
0: Ben santrforu da söyleyeyim, Lukaku. Para versinler, gitsinler Lukaku'yu alsınlar. Yani o da belirli bir yaşta ama en kısa vadede şampiyonluk istiyorsun. Senelerdir çok kötü bir hikayesi var Beşiktaş'ın. Yani Lukaku'yu alsınlar orada. Çünkü Vlahovic de biliyorsun onların gittiği oyuncuları hem Lukaku gündeme geldi, Vlahovic geldi. Vlahovic de baktığımızda çok bakma pres yapan bir oyuncu değil. Savunma arkası, ben şöyle söyleyeyim, hatta geçen de bunu söylemiştim. Yani en yakın Fenerbahçe'de El Nesri var. Sen de biliyorsun onun bağlantı oyuncusu değil. Sırtı dönük işte oyunlarda çok etkili değil. Ama savunma arkası çok koşu yapan, doğru mu, El Nesri bir oyuncuydu. İşte Vlahovic de böyle bir oyuncu. Fiorentina'da onu 70 milyon euroya Juventus'a getiren hikaye bu. Juventus'ta ama bağlantı olarak kullanılmadı. İstenilen performansı bir türlü de veremedi. Şimdi Vlahovic gibi bir oyuncu düşün, bir sene önce anlaşmıyor Juventus ve boşa çıkıyor. Yani bunu Beşiktaş'ın düşünmesi gerekir. Biz bu oyuncuları aldığımız zaman hücum kombinasyonumuzda nasıl bir verimlilik olacak? Bunun çok doğru olması gerekir. Yani bir de bak çok önemli bir şey var. Orada sırtı dönük oyuncuyla neye oynarsın? Az önce de söyledim. Birazdan konuşuruz. Turnuva istatistiklerinde en fazla şöyle parantez içe, İspanya yarım alanları kullanan takım. Sen Trossard'la yarım alanı kullanır mısın? Kullanırsın. Tilemans'a attırdığı gol var mesela şampiyonada. Yarım alanları Salah'la kullanırsın. Çünkü o kullanımı doğru bilen iki tane çok usta ayak var. İkisi de Trossard'ı, atletik hızlı oyuncu değil Trossard. Ağır demek istemiyorum, yanlış anlamasın bizi izleyenler. Set ucunda ama topu Beşiktaş'a bıraktığında çok etkili. Hem içe hem dışarı çalım atabilen, çok zeki, oyun bilgisi, yorumu çok iyi oyuncu. Yani onun için Beşiktaş'ın buraya mutlaka dediğim gibi bu profilde veya bir oyuncu alması gerekir. Yani santrafor olarak seni saydığın o güçlüğe en uygun, orada yerleştirecek, bunları oynatacak. Yani sırtı dönük bir oyuncu profiline ihtiyacı var. Yani Mbappe mesela, pardon, ondan sonra şimdi Bellingham, Harry Kane'le beraber oynadı. Turnuvada ciddi katkı verdi. Mbappe ile Real Madrid'de oynadı. O katkıyı veremedi. Biri sırtı dönük, o hep devamlı koşu isteyen Mbappe. Harry Kane bağlantı oyuncusu, hep alan açtı. Değil mi?
1: Evet.
0: Direkt. Yani bunun için mutlaka bu bağlantı oyuncusunu doğru Beşiktaş gözden geçirmeli. Yani bu santrafor profilini. Çünkü onların belki bu seneki hikayesinde, başarısında en önemli bana göre oyuncu figürü olacak santrafor.
1: Hocam Galatasaray'dan da konuşalım biraz. Sarı kırmızılı takımda transfer biraz daha sessiz ilerliyor ama Leslie Ugoçuk bu kadroya katıldı. Ümraniyespor mücadelesinde de süre aldı Fransız oyuncu. Onu izleme şansı bulduk. Bilmiyorum, seyredebildiniz mi? Oyuncudan ne beklemeli Galatasaray?
0: Seyrettim. Gocuklu tabii ki dinamik bir oyuncu. Genç oyuncu. Özellikle etkili, baskıda ve de yani Lemina ile baktığımızda Lucas Torreira'dan farklı bir profilde bir oyuncu. Mutlaka Galatasaray gibi şimdi Avrupa Şampiyonlar Ligi hem o kadro hem de 10+4'te o 4'te kullanabileceksiniz. Yani Ümraniye bas alınır mı? Alınmaz tabii ki, oradaki 5 tane değil 10 tane dağıtabilirsiniz. Ümraniye Spor'a karşı da saygısı yapmıyorum. Çünkü çok ciddi kalite farkı vardı. Ama dediğim gibi yani mutlaka sezon içinde yani o pozisyonda fark getirecek. Diğer oyuncu profillerine göre bir oyuncu, onu söyleyeyim. Ama zor maçlarda Premier Lig'de şimdi bu kadar genç yaşta bu kadar maç trafiğinde oynamak da bu çok önemli. Yani burada 10+4'te bir kere doğru bir şekilde hem kullanabileceği hem de yeri geldi bench'ten hamle yapabileceği, rotasyonda değerlendirebileceği doğru bir oyuncu gibi görünüyor.
1: Hocam Galatasaray'da Mario Lemina ile sözleşme uzatılması bekleniyordu. Biz de aslında çok uzun süredir bu olasılık üstüne konuşuyorduk ama sanki bazı pürüzler var. Benim merak ettiğim konu şu: siz

0: Lemina'yı yaşını da göz önünde bulundurduğunuz zaman olmazsa olmaz olarak görüyor musunuz?
1: Görmüyorum. Sen görüyor musun?
0: Ben de görmüyorum.
1: Aynen. Ya ben ama Galatasaray'da şu olmuyor. Bak ben Galatasaray'da 4 yıl üst üste şampiyon oldu. 5. yıla giriyor. Ya bazı oyuncuların bir şekilde vedalaşması gerekir. Yani buna dikkat etmesi gerekir. Yani özellikle bazı oyuncuların yani baktığımızda yüzü eskimiş durumda, performans işte baktığımızda %100 vermiyorlar, giriyorlar, çok yüksek rakam alıyorlar. Ya bazı oyuncular yani 4-5 taneyle bir şekilde vedalaşması gerekir. Yani kısaca bir budama yapması gerekirdi Okan Buruk'un. Bu budama daha gür çıkmasını sağlamak. Ağacı kesmekten bahsetmiyorum. Bazı yerlerini budayıp oradan daha doğru bir performans verecek ve de nasıl budandığında oradan daha güçlü, daha sağlam dallar çıkıyor. Bunu yapması gerekirdi. Bunu yapmadığını düşünüyorum. Yani veya Okan Buruk bazı oyuncular var. Net bir şekilde oynamadığında ve saha içinde bir disiplinsizlik var. Net bir şekilde görülüyor. Icardi evet çok büyük katkısı var. Icardi'de de vardı ister istemez. Olabilir. Hadi o ayrıldı. Yani bazı oyuncuların vidaların gevşemiş olduğunu görüyorum ben Galatasaray'da. O vidaları Okan Buruk sıkması gerekir. Sıkmazsa bu ona döner. Yani iş neye dönmeye başladı? Okan Buruk ve silah arkadaşları gibi Galatasaray'da oluşmaya başladı. Yani bunu hatta ben Klopp'la ilgili bir şey söyleyeyim. Klopp diyor ki benim 4 sene çalıştığım oyuncuda artık ondan sonra diyor oyuncuların bir şekilde sirkülasyon olması gerekir diyor. Premier Lig'de bunu şampiyon olduğu zaman söylemişti. Yani bazı oyuncularla veda etmek gerekir. Artık onlara verecek bir şeyim yok. Onlar da ister istemez yani yüzleri eski yok. Baktığımda benden alacakları bir şey yok. Heyecan yok gibi gibi maddeler söylemişti. Hiç unutmuyorum. Premier Lig'deki yayıncı kuruluşa. Böyle bir röportajı vardı. Ben Galatasaray'da bunun mesela daha doğru şimdiye kadar olması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın transferde de bekliyor. Transfer yapmaya eldeki oyunculara güveniyor. Galatasaray'ın hem böyle üç kulvarda seneye daha da zor bir lig bekliyor. Yani bunu bekleyip göreceğiz. Bakalım nasıl performansları yansıyacak. Ama Sanchez'le ilgili şunu söyleyeyim. Komo 30 değil 40 da verse Sanchez yani Galatasaray'ın savunmasında neredeyse her şeyi. Yani takımı öne iten o presi. Yani İspanyollar diyor ki presi bir yolculuk olarak düşünüyorlar. Savunmadan orta sahadan ve öne itilen bir oyun. Sanchez bunun için çok önemli bir oyuncu. Evet zaman zaman kötü performans veriyor ama Sanchez'in yerine bir oyuncu bulacaksanız da şimdi stoper adaylarına bakıyorum. Yani bazı aday mesela Sanchez gibi böyle atletizm falan bir oyuncu değil. Yani bunu da bir kere doğru bir gidecekse Sanchez atletizm olan yani arkayı süpürecek. Birebir koşucu rakibin veya driplingçi oyuncularla baş edebilecek özellikle merkez ucumlarında yeri geldiğinde Sanchez sağ bek kademesi de yapan neredeyse sol beke bile giden kademe yapan yeri geldiğinde hızıyla beraber böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Galatasaray buna çok dikkat etmeli yani orada birçok şeyde yani kendi performans açısından Galatasaray kulübünün geriye itebilir onları. Birçok şeyi de kaybedebilir. Yani onun için Sanchez çok büyük rakamlar olunca ancak verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü takımı savunmada sigortası.
0: Hocam Fenerbahçe ve Trabzonspor'a dair birer soru soracağım size. Sonrasında da Dünya Kupası ile ilgili görüşünüzü de almak istiyorum. Hatta sıcakta bir gelişme var. Onu da sizle paylaşacağım ve yorumunuzu da çok merak ediyorum. Dünya Kupası bölümünde. Fenerbahçe'de Greenwood, Ake transferleri, Muriç transferleri gerçekleşti. Bunlar takıma şüphesiz ki güç katacak oyuncular. Ama çok sayıda yabancı futbolcu var Sarı Lacivertlerin elinde. Daha fazla transfer yapabilmek için hatta transfer yapmasanız bile bazılarıyla yolları ayırması gerekiyor Sarı Lacivertlerin. Bu süreçte zorlanacağını düşünüyor musunuz Fenerbahçe'nin?
1: Yok düşünmüyorum ya. Aziz Bey ve yönetimi bence bu konularda tecrübeli. Ben bu ara Greenwood transferinde ben Cihan Bey'in konuşmalarına şahit oldum. Yani tam bir yönetici profili, beyefendi bir şekilde çok doğru mesajlar verdi. Futbol bilgisi de çok iyi, çok iyi bilgilendirdi kamuoyunu. Kendi taraftarına, oradaki transfer edilen 3 oyuncuya, diğer oyunculara İsmail Kartal'a çok beyefendi bir şekilde çok doğru mesajlar verdi. Bir kere bunun da altını çizmek gerekir. Ben Fenerbahçe'deki bu oyuncu sirkülasyonu bir şekilde Aziz Bey ve yönetimini çözeceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin en önemli yapacağı da bana göre yani şöyle bir bak Kerem 4 yıllık süreçte Fenerbahçe son yıl 77 gol Fenerbahçe 77 Galatasaray attı. Ondan evvelki seneler Galatasaray'dan daha fazla neredeyse gol attı. 4 sene Galatasaray'ın şampiyonluğunda. Ama en büyük sıkıntısı neydi? bu istatistikle beraber gol yiyen bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Son 4 yıl yanılmıyorsam, arkadaşlar da baksın, Fenerbahçe Galatasaray'dan daha fazla gol yedi. Bunu kalecisinden, savunma dörtlüsünden ve takım savunmasına, orta sahada daha dengeli bir takım oluşturulması. Yani Fenerbahçe'nin saha içindeki en büyük sıkıntısının bu olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle pres yapamadı, takım savunması, belirli bölgeye diagonal koşu, kompakt bir şekilde durma, birebir savunmalar, bölge savunmaları. Yani bu performansını bir kere doğru İsmail Kartal'ın tespit etmesi gerekir. Yani 4 yıllık süreçte santroforsuz dediğimiz, kötü dediğimiz Fenerbahçe, ben de söyledim geçen sene şampiyonluğun devre arası verilmesinden büyük neden o. Ona rağmen geçen sene Galatasaray'a eşit gol atmış. Ondan evvel 3 sene daha fazla gol atmış ama hep Galatasaray'dan daha fazla gol yemiş. Yani burada bir dengesizlik var. İsmail Kartal en önemli, bu dengeyi kurması gerekir. Ama dediğim gibi 52 sene sorduğun soruya tekrar geldiğimizde mutlaka yönetim bunlara bir çözüm üretecektir. Zaten maharet üretmeye geldiler. Mazeret üretmeye değil. Aziz Bey'in yapısı da böyle, yönetimin de böyle. Bana göre şu ana kadar gittikleri yolda çok doğru Fenerbahçe adına.
0: Hocam, Trabzonspor'da Ulay ile yollar ayrılıyor. 30 milyon euroluk bir gelir elde edecek Bordo Mavililer. Vivo için de benzer bir tablo söz konusu olabilir. Fulham'ın isteği sürüyor. Bu oyunculardan elde edilecek gelir nasıl kullanılmalı?
1: Çok doğru kullanıyor yani Trabzonspor. Yani gençler geçen sene baktığımızda daha tecrübeli oyuncuları doğru mix etti. Bunun sonucunda çok doğru sahada aldı. Olayın böyle bir rakama gidiyorsa tabii Trabzonspor da bu oyuncuyu vermeli, verdi. Çibulke'de geldiğinden sonra ciddi fark yarattı. Yani stoperde Nerseri geldiğinde, şimdi Savic oynamadı düşün Kerem, Batakov yok. Tek başına orada o pozisyonda tuttu. Yani Ozan oynadı yeri geldiğinde, işte sakatlanmadan önce Okay belki oynadı, genç Yusuf oynadı. Yani bu oyuncularla oynayıp ve de Trabzonspor baktığımızda ligde iyi bir durumda, ligi bitirdi. Aynı zamanda Türkiye Kupası'nı kazandı. Çibulke'nin eğer, ben biraz daha yüksek rakamlara gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Öbür türlü yani Trabzonspor 3 kulvarda yarışacak. Çibulke'nin eğer daha yükselirse rakamı, Ozan verilmesinden taraftarıyım. Yoksa takımın omurgasına bazı oyuncuları çıkartıyorsan, yani bunu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe için de söylüyorum. Tabii en başta Trabzonspor, Çibulke için konuşuyoruz. Bu 4 büyüklerde eğer buradan bir puzzle'dan, omurgadan bir oyuncu çıkıyorsa bunun bir bedeli olmalı. Ezbere bir şekilde bu verilmemeli. Mutlaka bunu Ertuğrul Bey, aynı şekilde Fatih Tekke Hoca da mutlaka değerlendirecektir.
0: Dünya Kupası finali için artık saatleri sayacak noktaya doğru ilerliyoruz. İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek. Hocam, yaklaşık 15-20 dakikadır büyük medya kuruluşları çok önemli bir gelişmeyi paylaşıyorlar. Hem Arjantin'in hem de İspanya'nın final öncesinde oynanacak final öncesindeki son antrenmanları olumsuz hava koşulları sebebiyle salona taşınmış. Bu durum takımları final öncesinde nasıl etkiler? Hangi tarafı daha avantajlı görüyorsunuz?
1: Hatta yarın şunu da ekleme yapayım. Yarın yağmur yağacağı bekleniyor. Yağmur yağdığında işte baktığımız o hava şartları, o kötü hava şartları vesairenin biraz dağılacak gibi falan ben haberlerde dinledim. Ben tabii hava şartlarını görmemiz gerekir her iki takımda. Ona göre karar versek daha doğru olur. Hava şartları böyle devam ettiğinde ama... Bir anda İspanya ciddi saha içinde en önemli şey anahtar karar vermektir. Karar vermek bireysel oyuncu ve takımı da fark yaratır saha içinde. Çok doğru kararlar veren, sahte 9'u çok doğru oynayan, nerede ne zaman Oyunza Bal'ın geldiği, yarım alanların doğru kullanıldığı. Yani Pedro'nun mesela yarım alanı kullandığında özellikle Fransa maçında mesela attığı ikinci golde Yamal'ın çizgide oluşu. Yamal çizgide olduğunda Pedro aynı şekilde Yamal içeride olduğunda Pedro'nun kanatta olduğu. Yani çok doğru, bir kere bunları çok doğru kullanan yarım alanları, az önce de söyledim. Yani saha içinde teknikten bak, taktikten ve kimlikten saha içinde birçok teknik adam mesela Özver'de bulabilir. Bunlar değişebilir ama kararlılık asla değişmez. Ya kararlılık, bu çok önemli. İspanya milli takımındaki en önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Saha içinde her zaman bir kere bir yoğunlukları var. Top ayaklarındayken, top rakipteyken niçin yaptı, saha içi durumları neye gerektiyse onu çok doğru yapan bir takım. Şimdi Arjantin milli takımı da aynı şekilde Messi'nin önderliğinde bir kere orta sahada 4 tane, bunu biz Atletico Madrid'de görüyorduk. Hatırlarsın, Koke'de çizgilerde oynuyordu. Yani 4 orta saha gibi oynuyor. Enzo Fernandez biliyorsun.

0: Chelsea'de mükemmel bir sezon geçirdi. 10 numara pozisyonunda neredeyse oynuyor. Burada daha derinde oynayarak bir dörtte oynuyorlar. Ya Simone oynadı geçen maç. De Paul girdi. Yani hep bunlar çizgi oyuncuları yerine daha mesela konfor alanı açıp daha onu bir saha içinde yani problem çözen rakip yer alanda muazzam bir oyuncudan bahsediyoruz. Bunun için bu dört orta sahayla oynayıp daha fazla işte geçen maç Alvarez'e Messi'ye daha fazla koşup onlara bir şekilde oyuna yönlendirmesini isteyen özellikle Messi'yi isteyen bir Arjantin milli takımı. Ben Arjantin'in saha içindeki en önemli şeyinin farkının beraber durmak futbolda çok önemlidir. Başarılı takımların en büyük özelliği teknik, taktik, oyun kimliği evet bahsettim teminde ama en önemli şey beraber durmak saha içinde. Arjantin milli takımı bunu doğru bir şekilde yaptığını düşünüyorum turnuvanın başından beri. Ara sıra gel gitler yaşasa bile saha içinde duruyor. Herkesin saha içinde tutkusu var. Sanki her maçı son maç çıkıyormuş gibi oynuyorlar. O aşıklıkla oynuyorlar. Sanki ilk defa milli takım formasını giymişler. İlk defa sahaya çıkmışlar gibi gireni çıkanıyla böyle bir enerjisi yüksek. Saha içinde beraber duran, beraber istekli, beraber hedefe kilitli bir Arjantin milli takım var. Ama İspanya milli takım, ben şahsen İspanya milli takımı tutuyorum net bir şekilde söyleyeyim. İspanya milli takımı hem oyun anlamında hem saha içinde hiçbir pislik, hiçbir saha içinde hiçbir şeyleri yok adamların ya. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Bir Fransa İspanya maçı seyrettik ya. Yarı final maçı hiç dikkat ettim bir olay olsun kavga dövüş hiçbir şey yok. Fransızlar da yapmadı. İspanyollar hiç maç yapmadı. Devamlı kendilerine odaklı bir oyunları var. Ve de santroforsuz hani bizim amili takıma hani konuşuyoruz hep santrofor falan vesaire. Demek santroforsuz da bu işler oluyor. Yalnız orada pres yapmak için işte Kerem'i oynatmakla falan bu değil yani. Saatte 9'un birçok parametresi var saha içinde oynatmada. Yani Hidupudi, bunlar Macar milli takımı 6-3'ünle İngiltere'yi yeniyor İngiltere'de, Londra'da galiba. 54-56 yılı orada olmalı. İlk orada oynuyor sahte 9'u mesela. İlk orada çıkıyor. Bunu en iyi yapan oyunculardan biri zaten Messi tartışmasız. Aynı şekilde ama İspanya milli takımı baktığımızda Oyarzabal'la nerede, ne zaman, ne için yaptıkları, oyunun durumu neye gerektiğini bu kadar sağ içinde az önce de söyledim. Yani sağ içindeki en önemli şey karar mekanizması oyuncu toplumu. Bunu çok doğru yapan bir İspanya milli takımı var. İspanya milli takımı benim temennim inşallah kupayı kazanır yani yarın akşam.
1: Real Kapsal çok teşekkür ediyorum görüşlerinizi paylaştığınız için.
0: Rica ederim. İyi akşamlar Kerem.
1: İyi akşamlar. Real Hoca ile beraberdik. Gündeme dair belki de tüm merak edilenler üstüne konuşma şansımız oldu. Dünya Kupası'ndan haberleri şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Tabii ki finale odaklıyız. Dünyadaki bütün futbol severler gibi ama dünya üçüncüsü de bu akşam belli olacak. Yarı finalde rakiplerine kaybeden Fransa ve İngiltere karşı karşıya gelecek.
2: Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Miami Stadyumunda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 00:00'da başlayacak. Karşılaşmada Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jess Valenzuela düdük çalacak. I grubundan Senegal, Irak ve Norveç'i yenerek namağlup lider çıkan Fransa, daha sonra İsveç, Paraguay ve Fas'ı turnuvanın dışına iterek son 4 takım arasına kaldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri yarı finalde İspanya'ya 2-0 kaybetti. İngiltere ise L grubunda Hırvatistan ve Panama'yı yenerken Gana ile berabere kaldı ve 7 puanla lider olarak bir üst tura yükseldi. İngilizler son 32 turunda Demokratik Kongo'yu, son 16'da ev sahiplerinden Meksika'yı ve çeyrek finalde Norveç'i geçerek yarı finale kaldı. İngiltere yarı finalde ise Arjantin'e karşı öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

Dünya Kupası tarihinde 3 kez birbirine rakip olan Fransa ve İngiltere son olarak 2022'de çeyrek finalde karşı karşıya gelirken Fransa sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. İki şampiyonluğu bulunan Fransa 1958 ve 1986'da 3. 1982'de 4. olmuştu. Tek şampiyonluğunu 1966'da kazanan İngiltere ise 1990 ve 2018'de üçüncülük maçını kaybetmişti.

0: Sevgili seyirciler, çok değerli bir konuğumuz var. Telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Ömer Üründül bizimle beraber. Dünya Kupası'nda hem üçüncülük maçını hem final karşılaşmasını konuşacağız. Ömer abi, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Kerem.
0: Çok teşekkür ediyorum. Önce üçüncülük maçıyla başlayalım isterim. Sonrasında esas karşılaşmayı değerlendireceğiz. Belki çok kolay bir psikoloji değil. Bugün Fransa ve İngiltere'nin karşı karşıya kaldığı durum. Büyük hayal kırıklığı yaşadı iki takım da, özellikle Fransa. Gerçi İngiltere de son bölüme kadar tura ve finale yakındı ama istenildiği gibi gitmedi işler. Nasıl bir mücadele sizce bizi bekliyor? Mental olarak oyuncuların zorlanacaklarını düşünüyor musunuz?
1: Kesinlikle öyle. Bu üçüncülük maçları gerçekten çok zor maçlardır. Zaten uzun bir sezondan sonra Dünya Kupası'na katılıyorsunuz. O yorgunlukla birlikte son maçlara geliyorsunuz ve yarı finalde final şansını kaybediyorsunuz. Ondan sonra da 2-3 gün bekleyip üçüncülük maçına çıkıyorsunuz. Zor bir tablo. Genelde bugüne kadar baktığımız üçüncülük maçlarına teknik adamlar daha değişik kadrolar tercih ediyorlar. Yani daha oynatmadıkları oyuncular, rotasyonlu kadrolar tercih ediyorlar. Bugün de öyle olacağını ben tahmin ediyorum. Zaten büyük ölçüde olmasa bile. Tabii Fransa için de büyük bir hayal kırıklığıydı. Onlar da mutlak final olarak oynayacaklarını düşünüyorlardı. Ama her iki takımın da hak ederek kaybettiklerini düşünüyorum. Çünkü Fransa gerçekten İspanya karşısında hiçbir varlık gösteremedi. Son 15 dakika dahil kaleye bile zor gittiler, rakip kaleye. Ve İspanya'nın domine ettiği bir maçtı ve hak ederek kazandı İspanya. İngiltere'de dengede giden maçta attığı golden sonra son 30 dakika felaket bir oyun sergiledi. Ne savunma yapabildi, ne topla kontratak düşünebildi, ne pas yaparak oyunu soğutayım dedi ve Arjantin'in müthiş temposu karşısında 4 pozisyon verdi, üstüne de 2 tane de gol yedi. Yani 6 net pozisyon vermek böyle bir maçta galip durumdayken, ki onlar da yenilgiyi hak ettiler.
0: Net bir takımı favori olarak görebiliyor musunuz? Yani böyle bir tanımlama yapabilir misiniz? Fransa ve İngiltere için soruyorum.
1: Valla ben yine Fransa'yı daha önde görüyorum. Çünkü İngiltere'nin son oyunu yani gerçekten büyük hayal kırıklığıydı.
0: Ömer Üründül, gelelim esas meseleye. Yarın akşam bekliyoruz artık. İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek. Biri topla belki en iyi oynayan, oyuna hakim olan takım konumunda. Diğeri belki tarihin en iyi futbolcusunu bünyesinde barındırıyor. Hala galiba en iyi oyuncu olduğunu da gösteriyor Lionel Messi ve agresyonları çok üst düzeyde. Çok farklı iki takımın eşleşmesini izleyeceğiz. Sizce öne çıkan faktörler bu final mücadelesinde neler olacak?
1: Evet, şimdi önce şöyle başlayayım konuya. Biliyorsun Arjantin son dünya şampiyonu, İspanya'da son Avrupa şampiyonu. Bunların ikisi arasında bir şampiyonluk maçı yapılacaktı. O maç Katar'da yapılamadı. Sonra saha şartları da beğenilmedi ve iptal edildi. Ama sonuçta bu iki takım demek ki buluşma adresi Dünya Kupası'nın finaliymiş. Gerçekten çok ilginç bir maç. Ben tabii İspanya'nın bu pas oyununun üst düzeyde olması her maçta kendilerine bir özel avantaj sağlıyor. Öncelikle buna karşı nasıl bir tedbir alacak Arjantin? Bunun dışında Arjantin cephesine baktığımız zaman çok iyi bir takım oyunu oynayan rakip karşısında şöyle bir Arjantin'in birçok başta zorlandığını görüyoruz. İşte Yeşilburun Adaları maçı, Mısır maçı ama İngiltere maçı da dahil olmak üzere son bölümde müthiş bir hırs ve tempo ortaya koyuyorlar. Bu çok ilginç. O dakikaya kadar, o son bölüme kadar olmuyor. Ya Mısır maçında dakika 79 2-0 mağlup durumdalar. 90. dakika bittiği zaman 3-2 maçı kazandılar. Yani ilginç bir maç olacak. Messi tabii ayrı bir olay. Yani son maçta da baktığımız zaman takımı bir yönetti son 15-20 dakikada. Gerçekten saygı duymak lazım. 39 yaşında bir oyuncunun. Üstelik de Avrupa Ligi'nde de oynamıyor. Yani daha düşük tempolu Amerikan Ligi'nde oynadıktan sonra bu performansı göstermesi gerçekten müthiş bir şey. Onlar da bu maça tabii her şeylerini verecekler. İnanılmaz bir seyircisi var Arjantin'in. Kesinlikle seyirci üstünlüğü Arjantin'de olacak. O kesin. Ve bu tabloda çok heyecanlı, güzel bir maça maç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Kerem, yalnız şöyle bir şey var. Bugün şu anda New York'ta inanılmaz bir gök gürültülü sağanak var. Korkunç ama. Sabahtan beri son sürat devam ediyor. Bu yarın da devam ederse bu hakikaten çok zor. Çünkü 80 bin kişilik stadın tamamı açık. Yani gerçekten taraftarlar için de çok büyük bir sıkıntı yaratacak diye düşünüyorum.
0: Ömer Ründül, çok önemli bir detaya değindiniz. Hatta ben de onu destekleyeyim. Son yarım saat içerisinde gelen haberler, hem İspanya'nın hem Arjantin'in bugün gerçekleştirmesi planlanan artık son ve en önemli antrenmanlarını yapamayacakları, bu antrenmanların ertelendiği ve salonda çalışacakları yönünde. Bu durum bir şeyleri değiştirebilir mi?
1: Yani bu durum pek bir şeyleri değiştireceğini düşünmüyorum da taraftarlar açısından çok zor olacak. Yani oraya gitmek, zaten ulaşmak zor. O stadın hiçbir kapalı yerinin olmaması yani hakikaten çok zor bir şey. Ama belki de devam, yani bir hava şartlarını yarın için bilmiyorum yani. Durum böyle.
0: Ben şu an itibariyle hava şartlarına da bakıyorum. Bu akşam ABD saatiyle 01'den sonra yağış görünmüyor. Yarın da yağış görünmüyor.
1: O zaman iyi.
0: Evet, onu aktarayım. Siz de zaten zannediyorum karşılaşmayı yerinde takip edeceksiniz. Bu heyecana tanıklık edeceksiniz. Son bir sorum olsun. Ben size soru sorarken aslında bir yorum aktardım. Bilmiyorum katılır mısınız? Messi düşük tempoda götürüyor maçları ama tempoyu arttırdığı anda da her şeyi değiştirebiliyor. Aktif olarak hala dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani şu anda bu şu Dünya Kupası tabii bunlar örnektir. Şu anda hakikaten birinci sırada. Şimdi diğer mesela bakalım yarın, bir de ilginç bir durum var. Yarın biliyorsun Yamal'la karşı oynayacak. O da çok kritik bir şey. Yamal mesela bu şampiyonada içselilerini veremedi. O bir sakatlık geçirdi sezon sonunda. Eğer yarınki maçta da Messi ile ön plana çıkarsa tartışması zaten en ön planda yer alır diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum Ömer Üründül. Yarın için size iyi seyirler de dilerim.
1: Sağ ol, iyi yayınlar, sağ ol.
0: Çok sağ olun. Ömer Üründül ile beraberdik sevgili seyirciler. Yarın oynanacak İspanya-Arjantin. Fransa geride kaldı. Onlar bu akşam oynayacaklar. İspanya-Arjantin finaline dair Ömer Üründül'ün görüşlerini aldık. Ve yine Dünya Kupası'ndan bir haberle devam edelim. FIFA Dünya Kupası'nı kazanan takıma sadece 2026 Dünya Kupası için özel hazırlanan 30 adet şampiyonluk yüzüğü takdim etmeye hazırlanıyor.
2: Dünya Kupası'nı kazanan takım 30 adet özel tasarlanmış şampiyonluk yüzüğüne sahip olacak.

FIFA, Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk kültürü haline gelmiş bu ödülü 2026 Dünya Kupası'na özel olacak şekilde tasarladı. Dünya futbolunun yöneticisi tarafından toplam 2026 yüzük üretilirken 30 tanesi İspanya-Arjantin mücadelesinden galibiyetle ayrılan takıma verilecek. Kalanı ise dünya çapındaki hayranlar için satışa sunulacak. Bu değerli hatıra ürünlerinin tahmini değerlerinin 130 bin euroya kadar ulaşabileceği kaydedildi.

0: her yüzüğün ayrı ayrı numaralandırılacağı, kişiye özel olarak üretileceği ve kendi orijinallik sertifikasıyla birlikte teslim edileceği bildirildi.
1: Sevgili seyirciler, ana habere noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: 1986 yılında tenis dünyası, bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenisseverlere mücadele dolu bir yılı geçirtmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu.
6: Güzellikler dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

Spor'un radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

38. ve son hafta Serie A'da ve son haftanın ilk maçı Samardžić'ten pas Belanova'ya. Belanova, Samardžić, ayak şu falso, son anda Christensen. Sağdan pas Süleyman'a, durduğu karşısında Süleyman'a, yerden oynadı, ceza sahası Rasmadori dışarıya. Şimdi sol kanatta topla buluştu Musa, Yunus Musa gidiyor, Yunus Musa.

0: Muz Muz'a kaleye doğru Christensen. İkinci pozisyon uzaklaştırıyor Rugani. Şimdi Raspadori. Bir şut daha geldi, dışarıya gitti. Deron bu kez. Kaleyi yokladı Deron. Bireşanini rakip alana geçti. Bireşanini'ne pas Piccoli'ye. Piccoli sıyrıldı. Piccoli açıdan. Piccoli vurdu ve gole attı. Piccoli dar açıdan gole attı. Sportiello'yu mağlup etti. İlk kez sıyrıldı Izaki'nden ve gole attı. Piccoli dar açıdan golü buluyor. Sportiello üzgün. Fiorentina 1-0 önde. Musa'dan pas. Raspadori açı kapandı. Raspadori şut şansı. Ahanur vurdu, kaleci kurtardı. Christensen kurtarıyor. Ahanur'un şutu. Christensen çıkardı. Gudmundsson. Mandragora geldi şimdi. Mandragora! Sportiello ve Konner. Harika vurdu Mandragora. Mandragora harika vuruyor. Süleyman'a ceza sahasında karşı karşıya plasesi son anda Christensen. Christensen gole izin vermedi Süleyman'a. Beraberliğe çok yaklaştı Atalanta. Mandragora kafa vuruşu. Sportiello. Corner. Mandragora, Fabian Sportiello. Sakın'a da güzel pas. Zappa Costa gidiyor. Zappa Costa ceza sahasında içeriye çevirdi. Ters bir dokunuş, toparlarda gol. Topu kendi kalesine gönderiyor Comuzzo. 82. dakika biterken Comuzzo topu kendi ağlarına gönderdi. Zappa Costa sağ kanattan çok etkili geldi. Çok süratli geldi. Comuzzo topu kendi ağlarına gönderiyor. Serie A'da 38. haftanın açılış mücadelesiydi Fiorentina Atalanta maçı ve takımlar yenişemiyorlar. Fiorentina 1 Atalanta 1 maçın sonucu Artemio Franchi'de.
1: Şampiyon Inter sezon finalini Bologna deplasmanında yapıyor. Yanında Barella var ama Di Marco kaleye kilitlendi gibi. Bonaccini'den düdük geliyor şimdi. Barella bıraktı. Di Marco! Ligin en değerli oyuncusu, MVP'si Di Marco final haftasında müthiş bir frikik gol atıyor. Di Marco! Bu sezon asist rekorunu kırmış İtalya Serie A tarihinin tek sezonda en çok asist yapan oyuncusu olmuştu Di Marco. Final haftasında müthiş bir golle imzayı bir kez daha atıyor. Şimdi Castro, Carlos Augusto takipte, Santi Castro çekti, devreye geldi. Second top Bernardeschi! 1-1! Açılan topa Bernardeschi temiz bir gol vuruşu yaptı. Bologna'ya dengeyi getiriyor. Ligin en iyi duran top takımı Inter. Di Marco yaptı ortasını yine. De Vrij kafa dışarıya gidiyor. Sezonun 20. kafa golü olabilirdi Inter için. Hollandalı görev yerine dönüyor şimdi. Lokomi pası da çok güzel Silvestri'ye. Aldı Silvestri. Yaptı ortasını. Froler kafa olmadı. Castro'nun hamlesi geldi. Froler dışarıya. Çok büyük şans. Froler. Froler. Orta. Bernardo eskiden Rob'a doğru bir pas oldu bu. Rob güzel çekti. Buldu açıyı. Rob'un şutu yaralarda. Martinez uzandı. Rowe dışarı attı.

Orta şansı. Orta Bernardeschi onadı. Açıldı top. Pobega'nın şutu alana gidiyor. Seker topu alana gidiyor. Bologna 2-1 öne geçiyor. Pobega. İyi vuramadı belki ama Milan altyapısından çıkan Pobega Inter'i avlıyor. Bakalım. Tam hayal ettikleri sezon olmadı ama güzel bir final yapacaklar mı? Rov götürüyor Bologna'da. Destek Miranda, ona doğru pas. Miranda tekte, ters bir vuruş. Ağlara gidiyor, 3. gol. 3'ü atıyor Bologna. Miranda geldi. Zielinski kendi kalesine.

0: Bernardeschi'nin önünde hareket alanı var. Götürüyor şimdi. Aldı soluna. Bernardeschi vurdu Martinez. Dördüncü gol geliyordu Bologna için. Mkhitaryan. Mkhitaryan aradan bıraktı. Carlos Augusto gitti. Carlos Augusto kaleye doğru. Son müdahale Skorupski mi? Korneri işaret ediyor maçın hakemi. Sucic. Ona sağ kanada doğru. Diouf sokuluyor yine Inter'de. Diouf iki oyuncu karşısında. Diouf götürdü. Diouf vurdu, direkten döndü. Esposito tamamlıyor. Diouf iki oyuncuyu bağladı orada. Direkten dönen topa Esposito. 3-2'ye geliyor skor.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo. Sporun Radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Aspor Radyo. Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Mahmut Alpaslan ve Cem Kerpiççilerle beraber transferin gündemine dair değerlendirmelerde bulunacağız ki gündemin de epey hareketli, epey sıcak olduğunu buradan belirtmek gerekiyor. Mahmut Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Olsun. Cem Kerpiççiler, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: İyi yayınlar olsun. Beşiktaş'ta bir başlangıç yapacağız. Siyah beyazlı ekip sezonun en büyük transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Muhammed Salah'ın adım adım Beşiktaş'a doğru geldiğini belirtelim. Olumlu ilerliyor her şey. Ciddi anlamda Muhammed Salah transferinin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek seviyelerde olduğunu dile getirmek şart. Oyuncunun son durumuyla ilgili konuklarımızla değerlendirmelerde bulunalım istiyorum. Soracağım sorular elbette olacak. Çok heyecan verici bir transfer için siyah beyazlı kulüp tüm gücüyle çaba sarf ediyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi Önder Özen yine aynı şekilde. Nereye bağlanacak bu iş? Hep birlikte göreceğiz ve neticenin, muhtemel olarak da pozitif neticenin açıklanması için belki bir iki güne ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Hocam, bu olasılık artık çok güçlü. Evet. Bunu çok net bir şekilde dile getiriyoruz. Geride kalan günlerde çok bahsettik. Resmileşmesini bekliyoruz artık neredeyse. Transfer bitmeye o kadar yakın. Size ne düşündürüyor Beşiktaş'ın bu hamlesi? İlk duygunuzu, hissinizi merak ediyorum.
1: Patron çıldırdı. Yani Beşiktaş, Beşiktaş'a dönüyor artık. Bundan 4 sene belki nereden filan bahsedelim. Ben olursa söyleyecek bir şey yok. Yani onu ne anlatacağız ki? Bazı dönemlerini filan bilirim. Canlı izlediğim var.

0: mesela çok olmuştur. İtalya'da da aynı şekilde. Yani ne anlatacaksın abi adamla ilgili? Yani bir şey söyleyemeyiz. Yeter ki bitirsin de gidelim Beşiktaş stadına, İnönü stadına izleyelim. Onu söyleyebiliriz artık. Transfer yapıyorlar. İmza töreninde Muhammed Salah tezahüratları var. Artık yapacak geri dönüş yok burada. Gelecek yani. Allah'tan bir mali çıkmazsa gelecek.
1: Siz de o yolda görüyorsunuz.
0: Efendim?
1: İşi o yolda görüyorsunuz.
0: Yani öyle bir de kendisine yazıldı. Doğruysa bilmiyorum ki mutlaka doğrudur. Bodrum taraflarında mı ne yazdı filan, villa filan bir şeyler de almış galiba burada. Varmış
1: önceki
0: galiba
1: dönemlerden
0: öyle bir şeyler
1: hatırlıyorum.
0: Var diye çıktı çünkü şeyler. Müslüman ülke sever tabii, burada olmasını ister, evet. Buradan çıkmasını, buradan futbolu bırakmasını ister ama abi adam ne anlatacaksın yani, geldiği zaman onun o topla dans edişini seyretmek lazım, hareketlerini seyretmek, bir tarafta o, bir tarafta Tromsa. Eyvah eyvah eyvah. Öyle bir şey vardır ya, eyvah eyvah diye bizim Güven çocuğu da çok kıldırır kulakları çınlasın.
1: Savunmacıların dilinden konuşacak olursak özellikle.
0: Abi savunmacıların dilinden çıkamazsın ki. Nereye çıkacak? Bunları göz ucunu takip edemez. Bütün dört gözle bakacağım böyle. İki tane daha göz koyman lazım. Bunlar nasıl hareketlenecek? Topla neler yapacak? Santraforlar yaşadı. Bununla oynayacak santraforlar yaşadı. Bu tarafta Trabzon, bu tarafta bu. İkisi de o pozisyonun bütün ne varsa A'dan Z'ye kadar bütün hepsini biliyorlar. Santimetresini biliyorlar, milimetresini biliyorlar alanların.
1: Bu arada Salah'ın oynayabileceği pozisyonla ilgili de bazı enteresan konular var. Cem'den de bir
0: sevgili şey söyleseydim çok kısa. Sağda oynat, 10 numara oynat zaten Mısır'da. Hı-hı. Çok serbest oynattı onu da milli maçta. Hani oynar Salah'tan.
1: Her yerde oynar.
0: Salah'tan bahsediyoruz yani. Yeter ki Salah gelsin. Gelsin, onun hakikaten onun için forma alınır yani. İster Beşiktaşlı olma fark etmez, bir futbol sever olarak. Yani Salah'ın formasını alırsın, evinin bir köşesine tabii koyarsın.
2: Doğru.
0: Böyle bir oyuncu geliyor. Son yıllarda biz epi iyi oyuncular getirdik. Ama bu onların da üzerinde. Bu hakikaten
1: tabii kariyer olarak
0: çok çok
1: çok başka bir noktada.
0: Yani Beşiktaş abarttı abi, bu iş hakikaten abarttı. İnşallah bitirirler. Başka geri adım atma yok. Yani Beşiktaş'ın tekrardan ayak seslerini duyalım artık. Yani bu lig Beşiktaş'sız olmuyor. Öyle kasımlamasını bırakmakla olmuyor. Yarı yolda bırakıyorlar bizi hakikaten. İki takımın elinde kalıyor. Ondan sonra seyrediyorsun ne olacak ya. Gelsinler ki lig şanlansın, bir de bize futbol resteli çeksinler bu oyuncular.
1: Bu ihtimal üstüne konuşuyoruz tabii ki. Sen ilk duyduğunda ne düşündün? Konunun pozitif bir şekilde ivmelenmesi ve transferin artık bitme noktasına doğru gidiyor olması ne hissettiriyor?
3: Salah meydan okumayı seçti. Beşiktaş meydan okumayı seçti. Her ikisinin penceresinden de bakıldığında Salah ben ölmedim. Halen Avrupa'dayım. Halen 5 büyük ligi zorlayacak kapasitedeyim. Ve Türkiye'de de size bunu çok net olarak göstereceğim seçeneğini bir numara olarak gündemine aldı. Beşiktaş kendisine çizilen sınırı aşmayı kafaya koymuş. Kendisine çizilen o sınırı mutlaka geçmek için bu transferi gerçekleştirdiğini düşünen taraftayım. Fenerbahçe dönüp baktığınızda Greenwood, Kante, Asensio, Galatasaray, Osimhen, Sané, Beşiktaş sadece ben Trossard'la kalmam dedi. Ben de Trossard'ın yanına alacağım oyuncuyla birlikte size ben bu yarışın içindeyim mesajını çok net olarak vereceğim dedi. Salah sadece Beşiktaş'ın kendi camiasına gösterdiği bir transfer değil. Lige bakış açısında da Beşiktaş'ın o dar sınırlara hapsolmayacağının göstergesidir. Beşiktaş yönetimi çok net olarak böyle bir adım atmıştır. Solda Trossard, sağda dönüp baktığımızda oyuncuyla birlikte acaba aklımıza şu sorular da geliyor. Önde santrofor olarak, gizici bir santrofor modeli olarak Salah oynar mı? Bir 10 numara olarak oynar mı? Acaba sağ tarafa da bir Orsolini seçeneğiyle, sol tarafta Trossard, ön tarafta acaba Salah'la birlikte 4-3-3 oynadıklarında o 3'ün gezici olarak sürekli dengeleri değiştiren, rakip savunmaların tırnak içinde dengesini bozan, aklını alan bir ön alan mı yaratmak? Ayrıca oyuncuyu almakla birlikte Beşiktaş dünyanın çeşitli bölgelerinde de bir mesaj veriyor. Çok geniş hinterlandı olan ve dünyadaki birçok ülkeye de dokunabilen bir oyuncu Salah. Satışlarla birlikte, formasıyla birlikte, heyecanıyla birlikte Beşiktaş bu sezon ön tarafa alacağı santraforla birlikte çok net olarak şu mesajı veriyor. Ben bu sezon zirveye oynayacağım. İtalyano'nun ön alan oyununu düşündüğümüzde evet şu bölüm tartışılabilir. Önde deli gibi bir baskı yapar mı Salah? Bunu tartışabiliriz.
1: Ama zamanında yapıyordu.
3: Yapıyordu. Ama ön tarafı öyle bir işgal edersiniz ki, o alanı öyle bir kapatırsınız ki Trossard'la, atıyorum gelecek Vlahovic'le, o alanı kapattığınızda siz Salah'a da o kadar koşturmak mecburiyetinde de kalmazsınız. Ayrıca merkezdeki opsiyonlarınız çok önemli. Salah'ın arkasını çok iyi tutabilirsiniz. Salah belli bir metrajda tamamen o dinamik bir alan bırakıp o alanda iş görmesini sağlayabilirsiniz ki bir yandan da Trossard var. Yapbozu önümüze koyduğumuzda Uttara'nın sürekli ön tarafta bindiren bir bek olduğunu düşündüğümüzde belki de Beşiktaş'a iki kutu arasında gidip gelebilen çok güçlü bir 8 numara tercihi de düşünülebilir. Yani evet orada Olaytan var ama Olaytan'ın belki bir tık üstü. Belki Beşiktaş'ın merkezine de o ön tarafta Trossard'ı, Salah'ı rahatlatacak bir Kamavinga stilinde bir oyuncu, bütün merkezi kaplayacak bir transfer de gelebilir beraberinde. Ama bütün mesele Italiano'nun bu transfere okey demesi. Bence Salah geldiği andan itibaren Beşiktaş adına da ligimiz adına da kartlar yeniden dağıtılır.
1: Hocam ileri uçta kullanılacağı konuşuluyor bu arada. Sağ kanattan ziyade sağda da zaman zaman belki değerlendirilebilir ki esas pozisyonunun da bu olduğunu belirtelim. Hatta 4-3-3 oynayan bir takım için dünyada son yılların en iyi sağ kanat oyuncularından biri olduğunu da ifade etmek gerekir. Ama burada pozisyonuna bir revizyon gelecek. Liverpool'da da dönem dönem kullanıldığını ifade etmek de şart o pozisyonda. Ne katabilir?
0: Şu anda alındığı günden itibaren takım içinde onun gibi futbol aklı olan yok. İkincisi de Trossard. Bitti. Bu 2-2 daha 4. Bunu bir başa yazarsın. Geldiği zaman da kaptanlığı verirsin. Ya başkalarına uğraşmayacaksın. Kaptan lider. Lider oyuncu. Tamam Beşiktaş'ın kaptanı belli. Ama yani şimdi Salah çok internasyonel seviyede bir oyuncu. Belli bir ülkelerin elit takımlarında top oynamış. Burada üçlü, ikili, beşli zaten genelde bakarsanız 4-3-3 diyorsunuz ama bütün takımlar hep o şekilde oynuyorlar. Hepsi iki tane açıkları zaten var. Bir santraforları var. Kimisi çekiyor. Orta sahayı beşliyorlar. O oyun içindeki bunlar dedim mi çok fazla takım ama 10 numara oynar mı? Babasını oynar. Ki oynadı da. Dünya şampiyonasından bahsediyoruz. Bırakın Türkiye Ligi'ni ya. Türkiye Ligi'ni koy bir tarafa. Zaten Mısır'da ne oynattıklarını görün. Oynadığınız takımlar öyle şey değil. Sıradan takımlar değil. Yani. Dünya şampiyonasında mücadele. Çıktınız gruplardan çıktınız. Geldiniz. Ve bu düzelişte oynadı. Mesela bunun arkasında Salih'in var. Orkun'u var koyarsın. İkisi de Salah'la birlikte önüne her türlü yapar. Çünkü önde çok iyi top tutacaksınız. Tabii. Bu hocanın işi. Hoca bunu zaten almayacağım. Yok istemiyorum falan deme şansı yok. Sıfır. Çünkü başkan diyecek ki gelecek biz istiyoruz bunu. Ne diyebilirsin? İki tamam. Tane şık var. Ya istemiyorum ya da eyvallah ben gidiyorum diyeceksin. Onu da yapamayacağına göre, Salah'a da hayır diyemeyeceğine göre. Ben şu anda tabii yaşlar çok fazla gittiği için insanlar ekonomik durumlara bakıyor. Ama Beşiktaş'ın konumu, durumu futbol olarak ekonomiye falan bakacak durumda değil artık. Beşiktaş zirvede olması lazım. Orayı yakala. 4 sene az buz değildi Kerem. 4-5 sene oldu yani. Beşiktaş yok yani yok. Ligde yok. Bir kupa aldılar değil mi? Bir kupaları var yanılmıyorsam. Süper kupa mı? Türkiye kupası mı? Öyle bir şey olacak Türkiye o 5 sene zarfında. O kadar. Litteyi çok sürdü. Çok erken avlatıyorsun. Şimdi bu seviyeye geldikten sonra tabii bunun arkası çok önemli. Arka dediğim müdafaa. Oraya bir salaklık

0: Transfer falan alıyorsanız siz orada da oyun kurucu bir stoper almak mecburiyetindesiniz. Öbürü bıçkın, her zaman şöyle gidiyor geliyor ama onun yanında olayı tamamıyla oyun kurgusunda birlikte oyunu öne taşıyabilecek, pasörlüğü de iyi olan, oyunu okuyabilen arkadan oyuncuya da ihtiyaçları var. İşte o Brezilyalı'dan bahsediyorlar. Gelirse o da orayı toparlar ki çok iyi bir stoper o da. Mesela fazla da bir şey kalmıyor. Bir tek santrofora kalıyorlar. İşte santrofor. Burada Lukaku'yu da falan alsa fark etmez abi. Bunlar geldiği zaman Lukaku çift hanelere götürdüler. Yaşlar yükseliyor bak. Ona ben de karşıyım. Hep karşıyım ama başka türlü olmuyor. Başka türlü yapamıyorsun. Biz diğer Avrupa ülkeleri gibi deriz. 31 yaşındaki adam oluyorsun İngiltere'den. Ne yapıyor? Adam artık mukavele yapmayacak. Bırakacak. Gönderiyor değil mi? 22 yaşındaki genç oyuncu oluyorsun. Sana kiralık veriyorlar. Acaba diyor. Gittiği yerde bir kendine efor sarf edebilir mi? Bir bekleyelim. İkisinin ortasında gidip geliyoruz biz. Doğru. Ve bunları alıyoruz, getiriyoruz. Zamanında alıp keşfedip de getiremediğimiz için, biz de şampiyonluklar istediğimiz için bu tarzdaki oyuncular bizde hep işliyorlar ama inan istedi kaç bin, 45 bin kişi mi? Bir 10 bin kişi daha koysan ya da 20 bin kişi dolar. Sırf Salah için dolar.
1: Hocam gol görüntülerini izliyoruz. Şimdi benim kafamda çok net olarak canlanıyor. Orkut iç koridorda buluşturdu. Salah köşeye plaseyi yaptı. Trossard biraz kaydı merkeze doğru. İç koridor koşusunu gördü. Yuvarladı önüne. Salah golü yaptı. Penaltıda topun başına geldi. Terse yatırdı. Bunlar Salah tabii, hem atacak hem attıracak hocam.
0: Bunlar tabii güzel teori. Teori doğru pratiğe getiriyor. Burada yani şimdi...
2: Hocam pratiği de getirmek için topla buluşturmanız işte yeterli.
0: Onu yapmak için de burada iş gene hocaya düşüyor.
1: Tabii.
0: Siz bu şekildeki oyuncuları aldığınız zaman bunları nerede kullanacaksınız? Aktif alanda mı tutacaksınız? Zaten Salah bir şey söyledi ama dur der sana, bir dakika biz burada olalım da bu işi böyle yapalım. Yani onu dedirtmemek lazım. Onun da o aktif alanlarını kısıtlamadan nerede başarılı, aynısı mesela hep söyledik buralarda, şeyde Fenerbahçe'nin aldığı oyuncu da hep önde başarılı, çok fazla geri getirmeyeceksiniz. Şeyde Trossard da öyle, tamam geliyorlar, o Dünya Kupası'nda falan çok gördük ama bir de Şampiyonlar Ligi'nde, fakat ligde öyle değiller, ligde hep o alanlarda kalıyor. Arka tarafı işler yapanlar çok fazla. Şimdi Beşiktaş o formata gidiyor. Beşiktaş'ın arka tarafı da toparlanmaya başladı. Yani forvetin arkası, orta saha. Siz zaten orta sahanız, o bel kemiğiniz sağlam olmazsa müdafaanızı istediğiniz kadar iyi tutun, her zaman sallantıda olursunuz.
1: Hocam Salah var sizde. Bir 10 dakikada nefes alsın. Ekonomik olarak tutun onu. Arkasını kapatın sahanın içerisinde.
0: Zaten öyle olur.
1: Messi ve askerleri nasıl oynuyor hocam? Messi'ye nasıl nefes aldırıyorlar? Salah'a da burada bence nefes aldıracakları bölümler olacak ya. Yani.
0: Büyük olasılıkla öyle olur. Mesela Messi'den bahsettim. Messi'nin oyun kurgusunda nedir? En başta Arjantin'in oyun kurgusunda kim geldi? Paredes geldi.
1: Paredes'le
0: birlikte yavaşlattılar, hızlandırdılar. Birdenbire paldır küldür. Bunlar da paldır küldür gitmez. Trossard da olsun, Sané de olsun.
1: Çok akıllılar hocam.
0: Zaten futbol akıl oyunu. Lambur lumbur gidersen arkadan topları çıkarırsın. Bunlar size ne şekilde oynayacaklarını. Yani neyi anlatıyoruz biz? Geldiği zaman izleyeceğiz, göreceğiz. Vallahi çok büyük bir transfer.
2: Salah'ın kazandığı ödüllere ve kupalara bir bakalım.
0: Fazladır o ya.
2: Arkadaşlarımızın bununla ilgili bir hazırlığı vardı. Hem bireysel ödüller hem de takımlarıyla birlikte kazandığı kupalar. Muhammed Salah ekrana böyle yansıyor sevgili seyirciler. Bireysel ödüllerle başlayalım. İki kez Afrika'da yılın futbolcusu 2017 ve 2018 senelerinde. Premier Lig'de iki kez sezonun futbolcusu 2018 ve 2025'te. 4 kez Premier Lig'de gol kralı, ki Premier Lig tarihinin en skorer 4. oyuncusu aynı zamanda. 2018, 2019, 2022 ve 2025 yıllarında dünyanın en iyi ligini en çok gol atan oyuncu olarak noktaladı Muhammed Salah. İki kez Premier Lig'de sezonun oyun kurucusu, yani en çok asist yapan oyuncusu 2022 ve 2025'te. Özellikle 24-25 sezonunda Liverpool'un elde ettiği şampiyonlukta gol ve asist katkısıyla takımı hakikaten zirveye ulaştıran en önemli etkendi Muhammed Salah. 5 kez Liverpool'da sezonun oyuncusu. 2018, 2020.

0: 2022, 2024 ve 2025. Muhammed Salah'ın kazandığı kupalar. Bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 2019 yılı iki kez de final oynadığını belirtelim. İki kez finalde kaybetti hatta doğru ifadeyle. 3 finali var Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde. 2 Premier Lig şampiyonluğu 2020 ve 2025'te. 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası. 2020 yılında bu şampiyonlukları, bu kupaları elde etti. 1 İngiltere Federasyon Kupası 2022 yılı. 2 İngiltere Lig Kupası 2022 ve 2024'te, 1 İngiltere Süper Kupası 2023'te ve Basel döneminden de 1 İsviçre Ligi şampiyonluğu var 2013 yılında. Hakikaten futbol tarihine geçen bir efsane, yaşayan efsane, hala faal olan bir efsane ve bu efsane Beşiktaş formasını giymek üzere. Cem Kerpiççiler, her şeyi anlatıyor aslında bu tablo.
1: Mükemmel özetledin. Çok net olarak altına imzamı atarım. Duvara sığmadı. Bizim volümümüze sığmadı yaptıkları.
0: Neredeyse.
1: Ki biz sağ içini anlatmaya çalışıyoruz. Abi, müthiş bir oyuncu. Atıyor, attırıyor. Bir kere Beşiktaş'ın şu rahatlığı çok net olacak. Topu Muhammed Salah'a verdiğinizde takım çok rahat olarak nefes alacak. Muhammed Salah basacak topa, kafasını kaldıracak. Şimdi rakip savunmacıları düşünüyorum, dripling mi yapacak? Sola mı gidecek? Sağa mı gidecek? Arka direğe mi kesecek? Merkezden koşu atan 8'i mi görecek? Ya Muhammed Salah'ı durdurmak gerçekten inanılmaz zor olacak rakipleri adına. Winner karakter, neredeyse kazanmadığı hiçbir şey yok. Liverpool'da 257 golü var, 123 asisti var. Hem atıyor hem attırıyor. Oyunun zaman zaman çok net olarak demleyecek isim olacak bence. Beşiktaş'ın zaman zaman o atak dinamiklerini atağa dikte edecek. Beşiktaş'ı zaman zaman sete oturtturacak. Ben şu anda inanılmaz heyecanlıyım. Bir an evvel imzayı atsın. Gidelim dünya gözüyle burada Beşiktaş formasıyla böyle bir oyuncuyu görelim. Çok çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş adına, Beşiktaş'ın bu attığı hamle bence Beşiktaş'ın hedeflerini de çok net olarak belirliyor. Yanında oynayacak oyuncular evet çok önemli. Santrofor tercihini ben merakla bekliyorum. İtalyano'nun da böyle bir oyuncuyla birlikte ön tarafta neler yapabileceğini test edeceğiz. Çok net olarak ön tarafta bir santrofor olarak oynatırsa acaba kanatta nasıl bir profil olacak? Çünkü bir tarafta Trossard, diğer tarafta Çerni olur mu? Bunları oturup düşüneceğiz. Acaba başka bir sağ tarafta daha dinamik, daha delici bir sürekli gidip gelen bir kanat oyuncusuyla mı oynar? Tüm bunların üzerinde bence müthiş bir transfer yapıyor Beşiktaş.
0: Hocam eğer Salah önde oynayacaksa kadro planlamasında zaten Yang Yo da var alternatif olarak. Hatta belki bazen Koreli oynar, bazen Salah sağda oynar. Bu da yaşanabilir, bunu görebiliriz. Sağ kanada şu an baktığımızda eldeki oyuncu Çerni. Biraz zayıf kalır mı?
2: Dedi ya, altına imza atıyor. Zaten adam atmış imza. Yani hepsini atmış. Ya şimdi bir konuştun, Salah diyorsun, Trossard diyorsun, öbür tarafta Çerni diyorsun.
0: Yani biraz zayıf kalır.
2: Biraz mı? Epey zayıf kalır. Evet. Epey. Şimdi Beşiktaş'ların da çıtasını yükseltti. O yüksek atı sürükle atlamalar falan var ya, kaç metriyse dünyanın konuşumda oraya gidiyorlar. Yani öyle bir transfer ya, Salah tasarruf edemiyorsun. Halbuki bir kısa bir dönem Chelsea'de var bunu, yanılmıyorsun. Öyle bir şey
0: doğru.
2: Var. Fiorentina, Chelsea falan var. Düşün yani nerelerden, nereleri gelip İngiltere'de ne dediğini dört kere mi şey... Gol kralı olma.
0: Evet.
2: Abi Premier Lig'de gol kralı olmak, yani bir de açık oynuyorsun. Açık oynuyorsun yani. Orada çok santroforlar vardı. Başka değişik santroforlar vardı. Sen açık olarak dört kere burada kim bilir kaç kere olur böyle bir de. Burada santrofor ok da olsa oku da çift taneler taşır. Enteresan bir oyuncu yani. Neyi anlatacağız biz bunda? Sadece sen de söyledin, ben de söyledim. Yani geldiği zaman zevkle izlemekte. Arkasının da fazla çıkmasına gerek yok. Bekinde. Belki de Morillo'ydu değil mi onların? Morillo olacak.
0: Murillo.
2: Çekersin, içeride oynatırsın, orasını halletsin o. Sen onu sadece arkasını kapat. Yani zaten orada tutacak, rakibini orada tutacak. Böyle bir oyuncu aldınız. Alıyorsunuz, aldınız diyorum. İnşallah dediğimiz olur. Yani öbür tarafta Tromsa, tamam Salah başka bir dünyada. O da bir oyuncu. Şimdi senin söylediğin orada o, orada bu taraftaki yerine ne bileyim Çalini veyahut da neydi öbürü vardı. Galatasaray'da da oynadı.
0: Raşitsa.
2: Raşitsa falan abi, yani kusura bakmayın o vakit hiç konuşmuyorduk. O oyuncuların kişilikleri falan değil ama tabii oyun ki karakterlerine bakarsa geceyle gündüzü de geçiyor bunlar. İki kere geceyle gündüz olur aradaki fark. Yani
1: Firmino'su kim olacak? Mane'si kim olacak? Şimdi görüntüleri izlerken hep aklımıza geliyor onun o muhteşem sezonları.
0: Tabii.
2: Ya, Firmino, o da mesela bak Hoffenheim'den almışlardı onu da. Hoffenheim Brezilya'dan getirdi onu. Pat oraya gitti. İşte orada da kulübün tercihleri, kulübün de Almanya piyasasını çok iyi bilmesi zaten Alman. Hop oradan oraya kaydırdı onu oraya. İkisi de harikalar yarattı. Bir tarafta da Mane'ydi değil mi?
0: Tabii. Mane, Salah, Firmino.
2: Of, kadroya bak. İşte böyle olduğun zaman cirit atarsın abi önde, istediğin gibi oynarsın.
1: Beşiktaş'ta müthiş setler oluşabilir. Nübel'i şimdi ben mesela denkleme katayım. Nübel'in attığı uzun toplar mesela Salah'a attı, Salah indirdi. Yani 3 pasla Beşiktaş gole gidebilecek nitelikte işler olur.
0: Liverpool'da tek pasta gittiği de var. Alisson'un uzun yani pasları, Salah'ın golleri. Abi hatırlıyoruz müthiş ki bir Manchester United mücadelesinde de onu yapmıştı.
1: Çok iyi abi.
0: Şampiyon olman sezonunda.
2: Öyle bir atıyor sol tarafa, Mane oradan gidiyor. Bir atıyor, Firmino çıkıyor, indiriyor. İkisi gidiyorlar. Yani şey, turbo gibi onlar ikisi de maşallah. Valla ya Kerem, kelimeleri bulamıyorsun yani, bir yerde tıkanıyorsun. Bunların ismi bile geçmesi heyecanını zaten tavan yaptırıyorsun. Bir an evvel gelseler de görsek diyorsun, çıksalar oynasalar. Yani Beşiktaş tamam külfetli, maliyetli ama büyük takıma da büyük oyuncular yakışır yani. Bu da bir gerçek. Şu ana kadar 4-5 senede bize getirdikleri, ah dedik olur da şöyleydi böyleydi derken ortaya çıkan gördük verimi. Verimsizlikle mücadele ettiler. Bu sefer hocalar kötü oldu, yöneticiler kötü oldu. Ama 3 tane, 4 tane, 5 tane baba oyuncu bu bizim ligde bizim taraftarımıza sunmanız gerekiyor. Bu şey, babanın da babası dede diyelim ona. Öyle abi adam kaç yaşında, 34-35 oldu
0: evet,
2: değil mi?
0: 34
2: yaşında vallahi.
1: Şöyle bir tartışma açılabilir ama.
0: Nedir?
1: Ön tarafta Beşiktaş deli gibi bir baskı yapabilir mi? Yok. Bu ekiple birlikte Salah, Trossard'ı düşündüğümüzde ön tarafa da santrafor Vlahovic geldi diyelim mesela. Beşiktaş orada bir tercih yapacak.
0: Yani Salah önde oynamıyorsa eğer.
1: Oynamıyorsa çok akıllı bir baskı modeli, böyle sürekli önde inanılmaz müthiş bir baskı yapabilecek bir ön taraf mı?
2: Şey olur onlar böyle. Vlahovic'i de alırlarsa bunlar şey de aynı, Belçikalı da aynı.
0: Lukaku mu?
2: Lukaku. İtmeyi yaparlarsa bunlar da itmeyi yapar. Evet. Alanları daraltırlar. Çünkü arkada da akıllı olacak. Arkadan da gelenler yani orta sahada da oynayanlar Avrupa futbolunun içinden geliyorlar. Orada tabii yetişmişler.
1: Orkun
2: Salih. Endidi ile oynarsan Endidi'yi de yabana atma, bu takımla neler yapar.
1: Doğru.
2: Çünkü oyun bilgisi çok iyi. Belki de daha dinamiğini alacaksın. Oyunu iki yönlü alacaksın. Bu sefer o Laytan filan.
0: Endidi olmaz hocam.
2: Dışarı şimdi olursa, ben olursa eğer alamadıysan, yerine bir getiremediysen bu takımda iş yapar o da. İş yapmaz diye. Çünkü ben hep öyle yola çıktım. Afrika Kupası'ndaki deyken Orkun'un oynadığı oyuna baktık. Endidi geldikten sonra Orkun'un aktivitesine baktık. Hep daha ileri taşıdık kendimizi. Çünkü niye? Arkasında bir subop görevi gören vardı. Endidi de o orta alanda ne zaman hızlanacağını, ne zaman yavaşlatacağını bilen bir oyuncu. Yeter ki takım önde topları tutsun. Şimdi bu takımda atıyordun, top geri geliyordu. Tamam. Nereye gideceğini bilemiyordun. Şimdi iş değişecek. Neredeyse 10 dakika top orada kalacak. Tekrar onlarla oynayacaksın.
1: Hocam İtalyano'nun üçgenlerini ben şu anda kafamda kuruyorum. Mesela Muhammed Salah. Çok net olarak diğer tarafta Trossard. Mesela Muhammed Salah'a Orkun'un yanaştığını düşünelim. Arka taraftan Beck Murillo ile birlikte orada bir üçgen yapabilirler. Sol tarafa dönüyorsunuz. Trossard'a yaklaşacak isim Uttara olur. Salih oraya yanaştı. Top oraya geldi. Bir üçgen. Ya Beşiktaş'ın geometrisi o alanda çok değişebilir.
2: Zaten genel oynanması gerekenler o şekilde. Yani bunlar o üçgenler veyahut da ikililer.
1: İkili oyunlar. Kenar oyunları.
2: Onlar zaten

0: olması gerekenler. Siz bekinizi çıkardığınız zaman bekinin o arkadaki kademeye kim girecek? O üçgeni nasıl kuracaksınız? İçeride mi kuracaksınız? Dışarı? Bunlar zaten olan mı? Teknik direktörlük yapan herkes bunları bilir. Oyuncular doğru, akıllı olması lazım. Şimdi o seviyede bir oyuncular mı? Yani Salah geldikten sonraki bir gözümüzün önüne getirelim. Sizin orta çağınız, arkadakiler eğitimleri nerede almışlar? Birisi Hollanda'da almış, birisi Almanya'da almış. Ve orta saha oyunlarını çok iyi bilenler. Ne zaman çıkacaklar, ne zaman alan daraltacaklar. Tamam, statik gibi görebilirsin Salih'i. Tamam, oyun hemen hemen öyledir. Ama hep olumlu işler yapar. Gösterişsizdir ama olumlu işler yapar. Onun için de Salah'la birlikte oynayacaklar çok şanslı. Trossard'da da aynı şekilde. Önde de santrafor, kimi koyarsak koy, dedim mi? Ogbil oynasa çift hanelere gider. Ya attırırlar bunlar. Çünkü o da gezginci bir oyuncu. Çakılı değil. Çakılı kalabalık alanlarda kayboluyor kendine. Ama bunlar kalabalık alanda açan oyuncular.
1: Merkeze bir 8 gerekir mi? O iki kutu arasında gidip gelen. Salih Orkun'u düşünüyoruz. Olaytan'ı düşünüyoruz. Daha da mesela efektif. Ön tarafa takımı daha fazla.
0: Bu takıma da merkez... Olaytan da çok sırıtır ya.
1: Evet çünkü hocam, yani çok düşünüyorum. Çünkü merkeze çok, de böyle bir...
0: O telaşe bir oyunda oynuyor şimdi. Bunlar abi, bunlar çok akıllı adamlar. Bunlar sana gösterirler. Sen onu bir attığın şu zaman hadi geçmiş olsunlar. Adam gelir başka bir yere gelir, top istemiyor. Bunların da oyun zekalarına, oyun akıllarına antrenmanlarda vakıf olmak lazım. Yani öyle yalancı, öyle aldatıcı vücutlar, hareketleri var ki. Yani canlı izlediğin zaman bunların hepsini görüyorsun, hepsini izliyorsun. Artık ne bileyim, sabaha kadar konuşsan çok değişik varyasyonlarına, değişik oyun kişiliklerini anlatabilirsin Salah'ın. Bak da kaç dakika oldu, neredeyse yarım saat oldu Salah konuş bitmez.
1: Sabaha kadar anlatırız hocam.
0: Şeyde havadan da var bu yani, bakma. O boyuna rağmen timing'e falan iyidir yani. Öyle saklar kendini, hiç ummadığın anda pat da çıkar havada. Çünkü kafa golleri de var. Ya, tam komple bir oyuncu ya.
1: Evet. Artık, abi sen senelerce çok yakından izledin. Senin tam olarak fikrin ne?
2: Olağanüstü bir iş.
1: Müthiş değil mi ya?
2: Tabii.
1: Çok heyecan verici yani.
2: Yani çok kısa bir yorum oldu ama benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi var.
0: Aslında senin söylediğin çok doğru. Kısa bir yorum. Öyle olması abi. Tabii biz zamanda da olsun. Ne anlatacaksın abi? Bunu neyini anlatacaksın? Gel diyeceksin, atayım sahaya, hadi geçmiş olsun. Çünkü sahaya oyna.
2: Ben dün çok uzun konuştum. Belki izleyici izlemiştir. Hani sizin de vaktinizden o yüzden çalmak istemem ama çok heyecanlıyım.
0: Sevgili
2: Kerem, umarım bu iş biter.
0: Zevkle anlatıyorsun yani, zevkle anlatıyorsun. Evet, ve tabii. Türkiye'de bu oyuncunun Beşiktaş'ta anılmasını gururla anlatıyoruz, izliyoruz ya da dinliyoruz veya da okuyoruz. Böyle kaç tane oyuncu getiriyorsun abi, işte bir Icardi geldi, yer yerinden oynadı. Bir Wesley geldi, Snyder, Drogba'lar yer yerinden işte ya abi ya. Daha ne anlatacaksın yani?
1: Beşiktaş'ın yeni penaltısı geldi mi?
0: Olur mu? Dede. Penaltıcı bu da vurdu. Nubil de atar penaltıyı. Onu da kullandır. Kullandır de ki sen geç kenara, ben atayım. Kurtarma şansın yok.
1: Hocam Salah terse yatırır gibi geliyor bana ya.
0: Ama abi gelsin oynasın da ondan sonra ne yaparsa yapsın. Vallahi güzel kadro kuruyorlar. O hattı da iyi yapmaya başladılar. Omurilikleriz de biz.
1: Omurgayı.
0: Orayı kurmaya başladılar. Bunlar şey nasıl kaymaklı kadayıf mı derler? Ne derler o? Çilek millek falan var mı?
1: Çilek santrafor olacak hocam. Aa. Çilek. Ben iyi bir santrafor bekliyorum.
0: Bunun yani üzerine çilek mi olur ya?
2: Eğer Salah orada oynayacaksa hala bekleyecek misin?
1: Yok. İyi bir, o zaman da ben mesela bir sağ açık bekliyorum.
0: Şimdi sarı
1: dinamik.
0: Tabii kızacaklar, kızarlar da belki. Bunlarla oynuyorsan mesela, tam Icardi'nin oyuncuları bunlar, biliyor musun? Santrafor'da. Tam Icardi'nin oyuncuları.
1: Topları getirirler, Icardi atar mı hocam?
0: Nasıl getirirler? O ceza sahasını nasıl hakim, biliyor musun? Öyle deli tavuk gibi de koşan birisi. Öyle bir pozisyonlara sokar ki bunlar. Trossard bir tarafta, bu bir tarafta. Sarı Cezevi gol rekorlarını kırar. Tam Icardi'nin oyuncuları bunlar. Böyle oyuncularla oynadığını düşün Icardi'nin. Tamam, gitti artık. O elveda
2: dedi. Icardi'ye yani güvenerek yola çıkılır mı?
0: Şimdi ben onun oyuncusuna bak. Öbür tarafını bıraktım bir tarafa. Hı hı. O tabii oyuncu profiline bakarak çok. Tam bunların oyuncusu Icardi. Ne goller atar biliyor musun?
2: Hocam sanki bu oyuncuların da özellikle Salah'ın

0: kanatta oynayacağı bir formasyon olacaksa ki bizim duyduğumuz kadarıyla ön bölgede en önde en düşünüyor önde. Beşiktaş onu.
1: Santrafor mu?
0: Evet. Evet. Söyledim zaten birkaç kez.
1: Yok, ben santrafor da daha ziyade onun arkasında böyle daha hayır, serbest.
0: Direkt santrafor olarak santrafor düşünülüyor.
1: Orada ben durdum işte bir şey diyemeyeceğim orada. Santrafor olarak esasen onun önünde bir santrafor arkasında oynadığı yani zaman.
0: Şu da var.
1: Serbest. Yani top, Mısır milli takımda oynadığı gibi.
0: Topla oynuyor Muhammed Salah. Daha doğrusu Beşiktaş'ın topla oynadığı bir oyunu düşünelim. Ki ağırlıklı olarak oyunu hakimiyetini
1: zaten öyle
0: siyah beyaz takımda olacağını söyleyebiliriz. Evet. Oynadığı maçların çok büyük bir bölümünde. Ve dar alanda iş yapması gereken bir santraforunuz var. Bravo, zaten be. Salah'tan ayak çabukluğu olarak özellikle daha iyisini bulabilmeniz söz konusu değil.
1: Sevgili Kerem, onu oraya kilitlediğiniz zaman boşu boşuna onu orada stoperlerle ve bütün hepsinde mücadele etmeye sokarsın. Ama bunun yüzü kaleye direkt dönük olursa yani uzaktan şutları da var, plasesi var, araları bırakması var. Yani oyun kurgusuna bakar. Bence daha verimli olur.
0: Yani kendi pozisyonunda oynarsa
1: zaten
0: evet.
1: Öyle oynarsa,
0: çok kişi böyle düşünür. Bu da
1: öyle oynatır, yani. Öyle oynatırsanız Salah'ın atıyorum size %95 verim verecekse o verimi indirirsiniz aşağıya. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Salah ne zaman kaleye yüzü dönük olursa işte orada verimi alırsınız. Kaç kere siz santrafor bölgesinde birebir yakalayacak? Yakalama şansı yok. Salah'la oynadığı zaman 5 kişi başında olacak. Örnek verdi, o kadar değil tabii de. O sıkışık alanla onlarla boğuşmak, onun eforunu da düşürürsünüz. Ama arkadan geldiği zaman Salah çok büyük işler başarır. Yani bir maçta atıyorum sana 2 tane gol atacaksa orada verimini düşürürsün, 3 maça iner. Ancak free kick falan olursa kullanırsanız, santrafor olarak bence Salah'ın önünde oynayan birisi atıyorum işte Lukaku, Vialovic, şu andaki ellerinde olan o. Açacağı boşluklarda, onların açacağı boşluklarda Salah oradan mükemmel işler yapar. Sadece 1-2-3 pozisyon değil. Yani bir 90 dakikada hadi abartalım biraz 7-8 kere sadece kendisi pozisyona girer. Böyle daha verimli olur, daha verimli alırsınız. Ha dışarıda oynatıp oynatma mı onu bilemem. Dışarıda da sen Kane ile falan oynayacak halin yok yani Salah varken. Oraya bulana kadar onunla oynarsın.
0: Evet.
2: Yani, önde gezen bir üçlü düşünüyorum. Trossard, koydunuz Salah'a, yanına da Orsolin diyelim. Bence böyle gezerek bizim ligde inanılmaz gol atarlar yani. Müthiş. Ben bir kere Salah'a bir özgürlük alanı tanınması gerektiğini düşünüyorum yani.
1: Öyle zaten.
2: Salah muhtemelen hocam bakacak böyle, rakibin eksik olduğu bölgeye doğru takımı alacak, yönetecek. Ceza sahası içerisinde Beşiktaş'ın yapması gereken tek şey Salah'a topla buluşturmak. Ki bunun içinde çok net olarak planlar hazırlanıyordur. Ama yapılan transferler üst düzey. Evet, ben Ohu da beğenen taraftayım. Yango gerçekten gelişime de açık bir oyuncu. Özellikle Salah'ın vereceği paslarla da bence ceza sahası içerisinde buluştuğunda golleri yapabilir. Ama Salah transferine gerçekten inanmak için böyle üzerine formasını giyip Beşiktaş stadına çıktığı günü ben böyle merakla bekliyorum. Heyecanla bekliyorum. Böyle bazen çok da gözünüzün önünde olur her şey. Çok nettir. Ama inanmak için böyle dokunmak istersiniz. Ben şu anda gerçekten o Salah'ın Beşiktaş formalı görüntüsünü görüp bir dokunmak istiyorum olaya.
1: Şimdi biz tabii
0: bir şey söyleyeyim mi?
2: Evet.
0: İnanabilirsin.
2: Harika.
1: Şimdi şöyle.
2: Bu gece beni mutlu eden biz, en önemli cümlelerden biri.
1: Biz santrafor konuşuyoruz ya Beşiktaş'ta. Santrafor konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Salah ve Trossard. Ohu da yukarı çeker.
2: Doğru hocam.
1: Çeker. Çünkü o saklanan bir oyuncu değil. Devamlı oyunun top içinde olmak isteyen, sıcak tutuyor kendini para.
2: %100.
1: Yani onu da yukarı çekebilirler. Şimdi geçen sezon geldi, öyle bir kadronun içinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Sonra da ister istemez hepsiyle birlikte o da düştü. Ama şimdi öyle iki tane virtüözle oynayacaksınız ki birisi zaten Beethoven diyelim.
2: Öteki de Mozart.
1: Gibi yani. Olay yok. Bunlarla oyna abi. Bunları herkes oynatırlar. Ama santrafor oynamayacak Salah. Ya Kerem ben ona karşı çıkayım. Hocam ben karşıyım ona. Santrafor yok. Salah'ı kitlemeyin abi orada. Salah'ın bütün özgürlükleri, bütün oyun planlarını alt üst edersiniz.
0: Beşiktaş'tan bir iki gelişmeye dair daha konuşalım. Salah'la ilgili eğer yeni bir bilgi gelirse sizinle paylaşırız. Beşiktaş'ın listesinde olduğu konuşulan isimlerden biri de Oğuz Aydın. Fenerbahçe'de performanslarını izledik Oğuz'un. Belki yıllar içinde beklediği ya da hak ettiği kadar şans da bulamadı. Beşiktaş'ın bazen ilgisinden bahsettik. Trabzonspor'un ilgisinden bahsettik ama böyle bir ayrılık yaşanmadı Fenerbahçe'de. Şu anda da onun oynayabileceği pozisyonlar dolu. Beşiktaş'ın da bir ilgisi var. Mantıklı bir hamle olur mu? Üç taraf için de soruyorum bunu. Beşiktaş, oyuncu ve Fenerbahçe.
2: Bence çok net olur. Oğuz Aydın benim çok beğendiğim bir oyuncu ve her seferinde keşke daha çok fırsat bulsa, o üstüne formayı geçirip 4-5 maç sürekli oynasa çok çok iyi işler yapacağını bize çok net gösteriyor ki milli takım performans. Milli takımda oynadığında ona verilen roller, ceza sahasına yaptığı koşular, ceza sahası içerisindeki soğukkanlığı, o kat beklediğimiz çizgi yenip topu dışarı çıkarmaları her seferinde çok soğukkanlı bir susturucu benim gözümde. Ve çok net, hiç heyecanlanmıyor. Temposu var. Beşiktaş'ın mesela Salah santroforda kullandığınızda sağ açıkta %100 formayı giyecek. Bence ilk 11 oyuncusu.
1: Kullanma Salah santroforda.
2: Hocam oraya bir şer koydu. Şu da var. Ben Fenerbahçe penceresinden olsam, konuşulan konulardan biri de o. Fenerbahçe'ye de mesela bir sol stoper lazım. Ben Emirhan Topçu'yu da çok beğenen taraftayım. Hani Oğuz işi bu kadar sıcaksa, ben Fenerbahçe'de karar alıcı olsam o denkleme mesela Emirhan'ı da sokarım. Evet, yani zaman zaman pozisyon bilgisinde problemler var ama bunlar gelişmeyecek noktalar değil, ama iyi bir sol stoper ve bu denklemde varsa, Oğuz isteniyorsa, ben Oğuz varsa oradan da mesela Emirhan'ı o denkleme sokarım. Böylece her üç element içinde, Beşiktaş, Fenerbahçe hem de futbolcu için, hatta belki Emirhan için de daha doğru bir karar olabilir.
0: Ne dersiniz hocam Oğuz Aydın'la ilgili? Oğuz İyi bir hamle olur mu Beşiktaş
1: Oğuz
0: için?
1: Olabilir, Oğuz her takımımız olabilir. Oğuz o kadar yaban atılacak bir oyuncu değil. Yeter ki fazla süreler alsın. Bir ara bir süre almaya başladı. Herkesin ne yaptığını gördük. Neler yapabileceğini, o kapasite. Bir de ya, iyi oyuncularla iyi oynarsın. Yanındakiler de sana, niye ben oh dedim. Evet. Yukarıcı taşıyabilirler böyle oyuncular. Sizi taşıyorlar bunlar. Bunlar antrenmanlarda da sizi yukarı çekiyor. Yani olmaz diye bir şey yok. Tabii ki kulübün vereceği karara bağlı. Tamam, Beşiktaş istiyordur. Doğrudur, yazılı üçlü. Fenerbahçe'nin vereceği karara bağlı. Orada dediğiniz gibi sağ ve sollar fazla doldu. Şimdi sağ tarafta oynama şansı hiç yok. Bek oynatır mısın? Onu o şekilde Galatasaray'ın Çalay'ı yaptığı gibi kullanmaya, evet, bakar mısın? Fenerbahçe'de düşünebilirler, olabilirler, olabilir. Sol tarafta zaten
2: Kerem var.
1: Sol tarafta da oynayabiliyor gelen oyuncu. O imkanı da var. Fenerbahçe çıkarır mı elinden onu bilemem. Ama Oğuz'u aldığınız zaman sağ ve solda oynayabilen bir oyuncu. Eğer biraz daha üzerinize düşerseniz, oynayacağınız oyun formatına göre, ki büyük takımlar hep önde oynuyor. Türkiye Ligi'nden bahsediyorum. Avrupa'da sırıtır da Şalay'ın oynadığı gibi Oğuz da oynar. Oynar yani.
2: Trabzonspor'da da Fatih Tekke bir dönem çok istemişti Oğuz Aydın'ı. Bir dönem Trabzonspor için de geçmişti. Bence çok kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de tabii ki eldeki portföyüne bakarak bu işi planlaması gerekiyor. Tabii orada da bir soru işareti. Yani siz Oğuz'u bence çok farklı alanlarda kullanabilirsiniz.
1: Yani ben şöyle, Semedo ne olacak? Kalacak mı sakatlıklar ne? Mert zaten elinizde. Allah göstermesin, Semedo sakatlandığı zaman, bir sakatlık yaşadığı zaman tek kişiye kalıyorsunuz. Ama bakın, Galatasaray onun cevheresini çekti. Oradan bir sağ bek yarattı. Türkiye Ligi'nden bahsediyorum. Avrupa Ligi'nde ne kadar defoları olduğunu hepimiz şahidiz. Evet. Şalay'ın. Pina'dan aynısını sonra aynısını Oğuz da yaşar Avrupa liglerinde, ama Türkiye liginde zaten öndesin, öndeki oyuncuların tamam, seni tutuyor. Fener Beşiktaş'ta da sırf o mevkide oynar. Esas ana mevkinde, çünkü arka tarafları dolu, arka taraflarda dolu. Ancak sağ bekinizde bir sıkıntı falan olursa siz şey yapabileceksiniz, sahaya filan topu atacaksınız, ona göre bakacaksınız. Yani nihai kararı tabii İsmail Hoca verecek burada. Çünkü biz hep böyle konuşuyoruz da, konuşurken bu sezonun uzun olduğunu, 3 kulvar olduğunu, bazı zaman

0: unutuyoruz böyle. Sanki senin orada oynayan oyuncu
1: evet hocam,
0: 50 maç götürecek zannediyorsun. Yani
1: Ziraat onları, Türkiye Kupası, Avrupa şey, serüveni.
0: İşte onun için
1: 50-55 maç
0: biraz olacak. Biraz bu işi geniş düşünme. Biz teknik direktörler hep bunun ikinci, üçüncü etaplarını düşünmek mecburiyetindeyiz. Onun için İsmail Hoca acaba kulüplerle anlaşabilir de hoca derse ki yok. Ben bırakmıyorum ki. Bana sorarsan yanlış bir iş olur Fenerbahçe'nin göndermesi. Beşiktaş için karlı bir iş olur. Yani emin ol karlı iş olur.
1: Tabii çok değerli oyuncu. Hatta Beşiktaş'a gidip de inanılmaz bir performans sergilerse Oğuz Aydın'ın neden elden çıkardığını sorusu da çok fazla sorulabilir.
2: Oğuz'un Fenerbahçe'ye gelmeden önceki son sezon Alanyaspor'da 35 maçta 13 gol 8 asisti var.
1: Harika.
2: Yani müthiş bir gol katkısı. 21 gol katkısı var.
0: Sevgili Kerem. Dört büyükten söz ediyoruz değil mi bize? Dört büyükün hepsinde olacak bir oyuncu. Olmayacak diye bir oyuncu değil.
2: Kesinlikle.
0: Dört büyükün hepsinde kullan. Bilhassa şu andaki bu artılar, eksiler var ya oyuncular, Türk oyuncu olayından. Yani her yerde kullanabilirsin. Oyuncu hakikaten kaybedilecek bir oyuncu değil.
1: Hocam
0: takımlarımızdan bahsediyorum.
1: Gole kısa yol kurmuş. Ceza sahasına geldiğinde o kadar sakin ve sürekli gol odaklı. Hemen asist yapayım. O çok sakin. Ben çok beğeniyorum yani Oğuz'u.
2: Çok.
0: Hani kullanmadığınız zaman oyuncu da ister istemez aşağıya çekiyor. Yani bu tarzdaki oyuncuların devamlı süreklilik alması lazım. Kerem nasıl patladı? Barış nasıl patladı?
1: Barış Alperen'in
0: çok fazla süre verirseniz, güvenirseniz itaat, bir sürü genç oyuncu sayabiliriz. Bilhassa bunu Beşiktaş da çok yaptı. Zamanında Galatasaray da çok yaptı. Fatih Hoca döneminde bilhassa çok fazla çıktı.
1: Ozan Kabak.
0: Çok Ozan Kabak var, Semih var, Çolak var. Var da var yani. Bir sürü oyuncular çıkardı. Ve bunlar Şampiyonlar Ligi oynadı. Şampiyon oldular. Düşün yani bu fırsatta. Beşiktaş şampiyon oldu. Kendi altyapısından çıkardığı oyuncularla.
2: Evet.
0: Genç oyunculara biraz daha fazla süre tanımak gerekiyor.
2: Bir kısa araya gideceğiz sevgili seyirciler. Beşiktaş'a dair konuştuk. Muhammed Salah'tan bahsettik. Gelin onun güzel gollerini hep birlikte izleyelim. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'ü çıkarıyor.
2: Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
4: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Transferi poru kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe kadrosunu 3 önemli oyuncuyla güçlendirdi. Sıra takımdan gönderilecek futbolcuları belirlemeye geldi. Fred ve Semedo başta olmak üzere bazı sürpriz ayrılıklar gerçekleşebilir. Fenerbahçe'de ana planda yer alan en az 2 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Sarı lacivertlilerde Musaba, Livakovic, Amrabat, Bekao ve Diego Carlos kadroda düşünülmüyor. Bu oyunculara kulüp aranıyor. Fenerbahçe'de 4 kişilik genç kontenjanına Brown, Şerif, Nene, Mimovic ve Omar Fayet uyuyor. Bu isimler arasında gitmesi kesin olan ilk futbolcu Mısırlı stoper Fayet. Sarı lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra yaş sınırı olmayan 10 kişilik kontenjana yazılabilecek 12 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncular Ederson, Osterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Fred, Talisca, Greenwood ve Muric. Fenerbahçe'nin bu listeyi 10 kişiye indirmesi için 2 futbolcuya veda etmesi gerekiyor. Sarı lacivertlilerde öncelikli olarak birer yıllık sözleşmeleri kalan Fred ve Semedo'nun ayrılığı düşünülüyor. Ancak hücuma takviye planlayan sarı lacivertliler yeni bir oyuncuya imza attırırsa eldeki isimlerden biriyle daha yollarını ayırmak zorunda kalacak. Fred ve Semedo'nun ayrılığı düşünülüyor. Yeni oyuncu gelirse bir kişi daha gidecek. Eğer iki oyuncu gelirse iki futbolcudan daha çıkılması gerekiyor. Tamam, transferler yapılıyor. Çok da iyi 3 oyuncuyu Fenerbahçe kadrosuna kattı. Herhalde herkes kabul edecektir futbolu takip eden diye düşünüyorum. Ama oyuncu göndermek Cem sanki daha zor bir operasyon. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Çok net olarak Fenerbahçe'nin önünde bir sorun olarak bu sadeleşme duruyor. Fenerbahçe çok doğru hamleler yaptı. Greenwood bence lige damgasını vurabilecek bir kanat oyuncusu. Nathan Ake özellikle üzerinde konuşulmak gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkarken özellikle stoperler arasına Guendouzi'nin artık gelmemesi gerekiyor. Kante'nin gelmemesi gerekiyor. Bunları yapabilecek isim Nathan Ake. Nathan Ake çok rahat bir şekilde takımı öne çıkartabilir. Vedat bence çok çok iyi bir golcü. Fenerbahçe doğru transferler yaptı. Ama Fenerbahçe'de asıl olması gereken doğru sadeleşme. Fenerbahçe'nin hazırlık maçları kimilerini yanılttı. Kitabın ortasından konuştuk.

0: Can, ben Fred'le mutlaka yolların ayrılması gerektiğini düşünen taraftayım. Fred Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon dışında eğrisi sürekli aşağıya doğru yönelen bir oyuncu. Bunun bir kere altını çizelim. İsmail Kartal'la Fred'in o iyi birlikteliği kafalarda acaba bu sezonda aynı etkiyi yaratır mıyı bize düşündürüyor. Ama burada ben Fenerbahçe'nin merkez orta saha hamlesi adına Fred'le ben yolların ayrılması gerektiğini buradan söyleyeyim. Fred çünkü sakatlıktan sonra geri dönmekte de zorlanıyor. Fenerbahçe oraya çok doğru bir isim almalı. Hiç soru işareti olmayan bir isme gitmeli. Fenerbahçe'de Bekao'yla yollar çok net ayrılmalı. Bekao'yu görmek için topuk kampına ya da Avusturya kampına gerek yoktu. Bekao Fenerbahçe'de bence ayrılması gereken isimlerin başında geliyor. Fenerbahçe Nivović'le yola devam eder mi? Bu benim penceremden bir soru işareti. Hatta ben Asensio varken Talisca'ya gelecek tekliflere de bir bakılmasını düşünen taraftayım. Tabii ki bu gelecek teklifin içeriği de çok önemli. Jadon Osterwolde sol stoper olarak bence faydalı değil ama sol bek olarak Fenerbahçe'ye dinamizm katan, Fenerbahçe'nin sürekli kazanmak isteyen hırslı oyuncularından biri. Bana kalırsa ben Jadon'la devam edilmesi yönünde düşünürüm. Fenerbahçe'nin yalnız çok fazla oyuncusu var. Konuşulmayan oyuncuları var. Amrabat. Mesela Amrabat'la Fenerbahçe'nin devam etme ihtimalinin zor olduğunu düşünen taraftayım. Kante tartışılıyor fakat geldikten sonra Kante'nin sürekli yükselen bir formu var. Kante Gendouzi merkezi yapmak bence çok mantıklı bir seçenek. 4-2-3-1'de de sizin elinizde Kante Gendouzi varken ben Kante'den çıkmanın çok doğru olduğunu düşünen tarafta değilim. Fenerbahçe'nin oyuncularından sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin doğru planlar yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin geniş listesinde mesela bir sihirbaz var. Onu söyleyelim. Fenerbahçe Kızılyıldız forması giyen Vasily Kostov'la ilgileniyor. 23 yaşında oyuncu, 1.76 boyunda. Hani 18 yaşında ofansif bir oyuncu. Geniş listede oyuncular var ama Fenerbahçe sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe doğru oyuncularla sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe evet elindeki oyuncu grubu hayaller kurdurdu. Hazırlık maçlarına dönüp baktığımızda iyi performans veren oyuncular var ama ligin hikayesi bambaşka olacak. Herkesin aklında İsmail Kartal'ın o beraber Fred'le kurduğu enerji, Fred'e verdiği roller ama Fred'in bir de dönüp geçen sezonlarına bakalım. Evet, farklı teknik direktörler. Benim de beğendiğim bir oyuncu ama yaş da aldı. Acaba Fenerbahçe'nin merkezine çok daha güçlü 2-8 arasında gidip gelen kuvvetli bir oyuncu ihtiyacı mı var? Yoksa Fred Fenerbahçe'nin sorunlarını çözer mi? Asensio varken Talisca da var. Fenerbahçe'nin oyunu da çok net. Fenerbahçe'de mesela hem Talisca hem Asensio. Fenerbahçe bir santrafor aldıktan sonra Asensio, Talisca beraber oynayabilecekler mi? Mesela böyle bir fırsat doğacak mı? Veya İsmail Kartal oyununda?
1: Asensio ile?
0: Talisca.
1: Zor.
0: Zor. Ya zorsa elinizde böyle bir oyuncuyu ve aldığı maaşı, Fenerbahçe'nin bir de bütçe ile alakalı geliştirmesi gereken bir durum varsa en önemli konu Ederson meselesi. Evet Aziz Bey kalmasından yana tavır koyuyor ama oyuncu buraya geldikten sonra acaba Fenerbahçe ile yola devam etmek isteyecek mi? Acaba konuşulan o transfer girişimleri, çünkü buradan ayrıldığı dönemde oyuncu Fenerbahçe ile yola devam istemez şekilde gözüküyordu. Ve burada Ederson'un da bir bagajı var. Her hatalı gol yediğinde de mesela bir Ederson'un o bagajı önümüze serilecek. Ama Nathan Ake ile iyi bir birliktelikleri var geçmiş dönemden de. Bu da denklemin içine katılabilir. Ama bana kalırsa Ederson'dan çıkıp mesela bir Berke hamlesi çok net olarak Fenerbahçe'ye katkıda olur. Yabancı şövalye hamlesi çok net olarak Fenerbahçe çok çok iyi bir kaleci almalı. Ederson benim beğendiğim kaleci ama şöyle beğendiğim kaleci. Evet, ayak kalitesi çok yüksek ama Fenerbahçe bir kere bile neredeyse o Ederson'u iki stoper açıldığında kaleden ileride 20 metrede kullanıp onun ayaklarının iyiliğinden de faydalandı mı sorusunda gündeme getirmeliyiz. Bana kalırsa çok çok daha iyi kaleyi koruyabilecek, ilk gelen topların gol olmadığı, Fenerbahçe'de oyuncuların da dönüp arkaya güvenli baktığı bir kaleci seçeneğine gidilebilir. Ki bana kalırsa bence Fenerbahçe'nin hikayesini biraz da bu Ederson tercihi de belirleyecek. Yani Ederson'un kalıp gitmesi bence Fenerbahçe adına çok önemli. Fenerbahçe'nin tüm hazırlık maçlarını izlemiş bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal Hoca 4-2-3-1 oynatır gibi gözüküyor ama hep bunu söylüyorum. 3-2-5 sürekli önde force eden, beklerin yüksekte olduğu bir oyun oynayacak ama bu oyunda en önemli noktası, en önemli triği o geçiş oyununda topu kaptığınız anda o rest defense'i nasıl yapacağınız, o savunmayı nasıl kurgulayacağınız, artı biri geri dönüşlerde nasıl yapacağınız, alan ve zamanı nasıl rakibinize vermeyeceğiniz. Bu yüzden merkezi de çok önemli olacak. Hülasa ben Ederson tercihinin Fenerbahçe'nin geleceği adına çok belirleyici olduğunu söyleyebilirim.
1: Hocam Fred ve Semedo'dan Fenerbahçe bir şeyler alabilir mi hala? Ya da bu oyuncular yolların ayrılması gereken ilk isimler arasında olmalı mı?
2: Görünüyorsan Fred'i hoca çok tutuyor. Onun en başta daha
1: beraber başarılı
2: oldular. Tabii Fred'i şöyle değerlendirmek lazım. Sakatlıktan sonraki durum, bir de Fenerbahçe'nin müdafaa kurgusu. Çok fazla iş yapmak mecburiyetinde kaldı. Geldiği dönem öyle değildi. Önde de çok etkili oyuncular vardı. Onları da bir düşünmek lazım.
3: Doğru.
2: Tadişka bir tarafta, Dzeko bir tarafta, El Nesri bir tarafta. Attığınız zaman top geri gelmiyordu. Orada kalıyor ve orada bütün oyunları güzelebiliyordunuz. Arkadan da iyi toplar çıkıyordu. Fakat ne zaman bunlar dağıldı, bu sefer çok fazla iş yapmak mecburiyetine kaldı. Yanındaki oyuncular da sizi tamamlayıcı olmayınca bu sefer ister istemez o bahsettiğiniz olaylar meydana çıktı. Yani şimdi Fenerbahçe'nin bir geniş bir şablonunu görüp, takım şablonunu görüp ondan sonra daha sağlıklı konuşabiliriz. Mesela Beşiktaş'ta ne görüyoruz? Beşiktaş takımı hazır. Evet, İki tane mevki geldi mi tamam diyorsunlar. Tamam. Bomba gibi bir takım. Ama şimdi bu tarafta kaliteli oyuncular var. Fakat fazlalıklarım var. Birisi yarın öbür gün bir tarafa gittiği zaman, eksildiğin zaman burada nasıl tamam? Mesela sen üçlü falan diyorsun. Esasında üçlü falan oynamıyorlar. Onlar öyle bir ayarlamış ki onu. İsmail Hoca'nın 4-4-2'yi çok iyi bildiği için sağ taraf gittiği zaman sol taraftaki bekini çıkartmıyor, dikkat edersen. İçeride üçlü gibi gözüküyor onlar. Bu taraftan çünkü İsmail Hoca hiç üçlü oynamadı.
0: Hocam top kendilerindeyken özellikle ön tarafta beklerin tamamen ileri çıktığı ve ön tarafı beşlediği, arka tarafta üçlü, merkezde ikili kaldıkları anlar var. Maçın başından itibaren mesela 4-2-3-1 olarak diziliyorlar.
2: O şöyle.
0: Ama oyunun içerisinde sürekli hocam bu dönüyor.
2: Şimdi
0: onun hibrit de oyun anlayışı var.
2: Hücuma çıktığınız zaman daha çok bunu yapan kim geliyor oraya? Aralara girmeye çalışan. Maito'yu yapıyor.
3: Genduzi.
2: En fazla o yapıyor. O ikisinin arasına göre. Tabii bu Ake geldikten sonra oyun planları değişebilir. Şikinyer'le Ake'nin oyunu nasıl olacak? Şikinyer'de Ake de Şikinyer'den bir tık daha süratli. Ama çok süratli değil.
3: Değil hocam.
2: Çok süratli değil. Burada siz bunu yaparken yine o aralar, çıkışlar,
3: tabii,
2: boşluklar,
3: kaptırdıklarında
2: bunların bunların hepsini hoca bir kafasında iyice, doğru, analiz etmesi lazım. Ake'nin oyun bilgisine falan kimsenin bir lafı yok. Ama yarın öbür gün Şikinyer'deki o sakatlıkların, müzgün sakatlıkların Ake'de de. Çünkü çok seri sakatlıklar,
3: evet,
2: var.
3: Doğru.
2: Yani çok fazla seri sakatlıklar var. Genç yaşından beri ben de onu ta Hollanda'dan biliyorum. Hollanda'dan İngiltere'ye hep kiralık gitti geldi ama çok oturaklı bir stoper. Yani pozisyon bilgisi falan muazzam. Zaten onunla toparlıyorlar. Şimdi tabii geldiği takımla buradaki izin mukayese edemezsin. Oyun potansiyelleri, oyuncular. Fakat Fenerbahçe bu sezon önde fazla top kalacak. Ya Greenfoot'u falan aldığınız zaman bu adam önde tutuyor topu. Siz, evet, bu sefer alanları dağıtmada şansınız çok fazla olacak. Burada Fred'den de faydalanabilirsin. Yani Fred boşa olan bir oyuncu değil.
3: Hocam,
2: fakat tamamlayıcı oyuncular, tamam, çok önemli böyle oyuncularda. Ki biraz evvel söylediğim gibi o Fred'in ilk senesinin başarılı olması sadece kendisinden değil. Önde oyunun çok fazla kalması. Dikkat edersen Fenerbahçe hep önde fazla toplarla oynadı. Talisca top önde kalıyor. Oyun bir şey Talisca diyorum. Tadic. Oyun bilgisi.

0: Kalesi çok iyi. Dzeko öyle. Ondan sonra Kostić geldi. Bunlar hepsi sol kanatta, sol alanlarda bütün oynamasını çok iyi bilen oyuncular. Böyle bir o takımda da bir Fred'in fonksiyonu. Fred'le birlikte İsmail'in çıkışı başladı.
1: Hocam size bir maç hatırlatacağım. Sara'nın Fred'i Kadıköy'de, o, yanlış hatırlamıyorsam, neredeyse tamamen sağdan sildiğim bir maç hatırlıyorum.
0: Olur. Bak onlar başka bir şeyler. Onlar biz tek maç falan değil. Bunun devamlılığına bakmakta. Böyle maçlar çok vardır. Bazı oyuncuları kitlersin. Tamam mı? Oynatma dersin. Neden Sara Fred'i alt etti? Demek ki birebir oynatmaya çalıştın. Günümüzde artık çok o birebirler kalmıyor. Ancak Messi falan oynatıyorsun onları. Çünkü günümüzde artık daha çok alan ve takım oyununda alanları kapatmalarda daha önemli kalıyor. Çok ekstra oyuncu var. Şimdi Salah geldiği zaman da oynatma bakayım birebir. Oynatmasa topu kalenden çıkarırsın.
1: Hocam Fred çok yaş aldı bence. Fred Fenerbahçe'nin merkezinde bence dönüp baktığınızda zaten Kante, hadi tamam oyun bilgisi, evet kapatır alanları ama oraya daha böyle çarpışan, ki merkezde giden gelen kuvvetli bir opsiyon. Yani örnek profil verelim mesela Kamavinga profili.
0: Ona bakarsan aynı Mateo gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. Şimdi o şekilde bakarsın ikisi birbirlerini tamam. Bunların tamam, şimdi Fenerbahçe orta alanda çok kalabalık.
1: Doğru hocam.
0: Çok kalabalık oyuncular var. Bunlar elendikten sonra bu ismi kim olur bilemeyiz.
2: Hocam hem kalabalık ama böyle kreatif ve oyunu yönlendirme becerisi olan bir 8 numarası yok mu?
0: Şimdi
2: yok.
0: Şöyle onlar kreatif olmayabilir ama takım oyun içinde hep devamlı aktif ve topla hakim olurlar. Burada çabuk oynarlar veyahut da oyunu yavaşlatabilir. İlla ki çok fazla kreatif oynamasına gerek yok. Oyunu nerede daha kapatacaksın onlar çok önemli. Çünkü önde senin var onlar. Sen buradaki işlerini mesela Mateo da çok fazla kreatif değildir ama oyun bilgisi çok iyi.
1: Çok yüksek.
0: Alanlara nereye gidiyor? Sezgisi çok iyi. Ve her yerde. İşte bunu oynuyorsan, böyle bir oyuncun varsa bu sefer sana işte ya Kante ya da Fred gibi bir oyuncuya ihtiyacın var. Ha tabii bunların biraz daha dinami olursa hani kebap dersin güzel. Karışık olur her şey. O tarzda bir oyuncuyu bulabiliyor musun? Şimdi biz tabii Fenerbahçe'nin bu geniş kadrosunda gidenlere hepsini bir şablonu gördükten sonra hepimiz burada daha net bir şeyler konuşabiliriz. Ve şu şeyi bir kere bırakalım bu rotasyon olayını. Bak Arjantin milli takımı rotasyon yapıyor mu? Fransa milli takımı yapıyor mu? Her maç aynı 11'li oynuyor. Belki bir tane değişiyor.
2: Hocam turnuva ama bu.
0: Bir bak bunlar lig
2: turnuva
0: maçları.
2: Turnuva ile lig bir olmaz.
0: Sevgili Keremciğim City'ye bakıyorsun City'de fazla değiştirme. Manchester City'ye bakıyorsun United'a bakıyorsun değiştirme. Bayern'e bakıyorsun değiştirme. En fazla sarı kartlarda bir arızası yoksa bir tane oyuncu falan.
2: Hocam bir şey söyleyeyim mi? Sadece bir takım değiştirmiyor.
0: Kim?
2: Bayern Münih.
0: Ben genelde hocam. Öbürlerini de seyrediyoruz, görüyoruz yani çok fazla değişti.
2: City ile Guardiola döneminde çok 11 değiştiririm.
0: Bak o nasıl oynadı? Hep Şampiyonlar Ligi'ne fazla geldiği zaman o FA kupası var, bilmem ne kupası var, işte Kova kupası var. Bunlar olduğu zaman mutlaka ama onların kalıplaşmış bir net 8 kişi zaten sahada var. Fenerbahçe bunu yaparsa zaten elindeki oyuncular çok, bilhassa orta sahada çok etkili oyuncuları var. Pozisyon bilgileri dedikleri çok iyi. Bunları bir de bizim İsmail'i de ekleyeceksin. İsmail'in hem o dinamizmi oynadı onların yanında hep oyununu geliştirdi. Genişledi oyunu. Daha geniş kapsamda düşünmeye başladı. Ama şimdi sen Asensio mu diyorsun? Tadiş mi? Talişka mı? Hangisini sen kullanırsın?
1: Ben Asensio ile oynarım. %100
0: şimdi. Böyle bir şimdi böyle iki tane bir oyuncum var. Bunlar nerede oynayacak? Santrofor'un arkasında oynayacak değil mi? Çift santrofor oynamıyorsun. Çünkü biz ne hikmetse bunu kabul edemiyoruz. Bilhassa büyük takımlarımız neden kabul edemiyor ben de anlamıyorum onu. Çünkü senin bu kadar paralar yatır, bu kadar üst seviyede oyuncular alıyorsan ya bir çift santrofor oynamıyorsan ben sana sorarım. Örnek vereceğim çok kısa geldiği zaman tabii. Yine konuşuruz. Bizim dönemimizde Kerem de bilir. Galatasaray hep çift santrofor oynuyordu. Kerem Akitar içerideydi. Orada çalışıyordu. Ben de oradaydım. Elman der Burak. Elman der Bulut. Umut Bulut. De bileyim. Didi Drogba. Burak. Hep çift santrofor. Oyun düzeni de aynı. Değişen bir arkalarında Snyder oynuyor. Bak tabii. Çift santrofor. Arkasında Melo Selçuk vardı.
1: Elmander oynuyordu. Çok iyi.
0: Şimdi bak çift santrofor oynuyorlardı diyorum. Oynanıyormuş bu. Şampiyonlar Ligi'nde de oynandı. Oynamadılar değil. Peki biz neden kaçıyoruz? Niye sen bu yatırımları niye yapıyorsun? Sırf tek santrafor oynamak için. Algılarım. Şeyden düşünürsün. Şampiyonlar Ligi dersin, ben biraz daha sağlam tutayım, arkasını daha kalabalık. Oyun dizilişleri hep aynı. Değişen bir şey olmadı ki. 2010'da ne oynanıyorsa Galatasaray veyahut da Fenerbahçe, şimdi yine aynısını oynuyorlar. Sadece biz bir şeyleri bulmaya çalışıyoruz. Daha farklı bir terimler getirmeye çalışıyoruz. Ben söyledim işte, Galatasaray'ın 11'ini saydım sana. Aynı şu anda, gene aynısı oynanıyor. Oynanıyormuş demek ki.
1: Hocam, yapılan açıklamalarla beraber ben Fenerbahçe'nin en fazla 1-2 oyuncu daha transfer edeceğini düşünüyorum. Bu da bize şunu düşündürtüyor. O zaman Fenerbahçe sol bekte Archie Brown, Levent ikilisiyle devam edecek. Sağda, sağ bekte Mert oynayacak.
0: Fazla değil mi orası öyle?
1: Mert Semedo oynayacak.
0: Fazla değil mi orası öyle? Sol tarafta şeyde oynatırsın. Archie Brown diyecektim.
2: Osterwolde'de
0: sol tarafta.
1: Hocam, Osterwolde'den çıkma durumları da var. Yani Jadon'a gelen teklifler de var. Tabii ki burada o sadeleşme konusu önemli. Şimdi
0: stoperi ne yapacaksın? O vakit böyle gidelim. Tabii, Çağlar'ı mı tutacaksın?
1: Hocam, Çağlar konusunda bana soruyorsanız, karar alıcı konumda ben olsam çok teşekkür ederim. Yolları ayırırım. Bir saniye düşünme.
0: Anlatmak istediğim, bak, senin iki tane stoperlerin sakatlıklarla boğuşan ana stoperlerin. Skriniar, Ake. Yaşamış bunları.
1: Hocam, Jadon'ı bu yüzden tutacaklar mesela, tutarlarsa.
0: İşte ben de onun için diyorum.
1: Mesela stoper yedeklemesi Jadon. Aynı zamanda sol bek olarak tutacaklar.
0: İşte onun için diyorum. O vakit bu sefer orada senin hem Levent, Brown 3 tane.
1: O zaman Levent'ten ayrılırlar hocam mesela.
0: Mesela sağ tarafta da aynı.
1: Sağ tarafta ben Mert'in mesela formaya daha yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Şu anda öyle gözüküyor. Ben kendi şahsi fikrim, bak tekrar söyleyeyim. Oğuz'u da o tarafa evrilmeye hazırlarım. Çünkü iki tarafta oynamak senin işine gelir. Teknik direktör olarak da. Çünkü o koridorda madem senin bu kadar güçlü bir orta saha, hakikaten güçlü bir orta saha. Şu anda bak, kim ne derse, Türkiye'nin en güçlü orta sahası.
1: İsmail.
0: Abi sayma. Hepsi genel Türkiye'nin en güçlü orta sahasına sahipler. Buradan ne çıkar onu bilemem burada.
1: En kreatif orta sahası mı hocam?
0: Kreatif, bak, kreatif başka bir şey. Şimdi mesela Arjantin milli takımın orta sahasını seyrediyorsun. Göbekte oynar. Kreatifler mi? Pozisyon bilgileri mükemmel.
1: Çata çata onlar mükemmel. Kavga ediyorlar hocam.
0: Şimdi bak, kısa çıktık böyle. Bir de kreatif nedir? Çalımı falan atan, giden onlar, biraz daha oyunu daha süsleyenlerdir. Ama şu anda dikkat et, iki tane zirve takımını izleyeceğiz. İkisi de burada, bilhassa merkezde süsleyenler değil. Oyunu alıp istediği zaman hızlandırma, istediği yavaşlatma, yan pas, geri pas oynayanlar. Bak, iki tane zirve takımından bahsediyor. Orta sahada oynayanlara bak. Bir tanesi tek bir kişiye bıraktırmış orta sahasını. Paredes, öbürü de Rodri ve şeyle oynuyor. Luis de mi oynuyordu? Luis mi? İkisinden birisi. Birisini katırıyor.
1: Hocam, Rodri diyorsunuz. Rodri için şimdi bak, şiir yazılır burada.
0: Bir şey anlatmaya çalıştım. Kreatif oyunu dan ziyade bunlar daha çok pozisyon oyunlarında takımlarına faydalılar. Kreatif oyunu belki bir yerde çalınma falan gidebilirsin. Ama patkalaşı işte, kreatif oyunu senden kimden beklersin, örnek vereyim. Snyder gibi bir oyuncu olur. Mertens gibi bir oyuncu olur.
1: Fenerbahçe Asensio yapar orada.
0: İşte burada Fenerbahçe zaten var o. Siz bunun arkasındaki, yani onun tamamlayıcı oyuncular kim olacak? Sizi taşıyacak oyuncular kimler olacak? Şu anda göze görürken bir tanesi, birincisi belli zaten. Matuidi'nin yanında kim olacak? Kimle oynayacaksın?
1: Gendouzi, Kante oynar bence.
0: Veya İsmail de olabilir. Fred'le oynadıkları gibi.
1: Hocam 50-55 maç var. Tabii ki süre alır. Ama ben Greenwood'un Fenerbahçe'deki en önemli belirleyici olduğunu düşünüyorum.
0: Onun da sol tarafı. Sol taraf dedim, santrafor mevkinde kim oynayacaksın?
1: Şimdi Vedat. Maric. Sol tarafa da Kerem. Arkadan Asensio.
0: Orası öyle zaten.
1: Şu an böyle gözüküyor.
0: Bekle işte, herhalde büyük olasılıkla şeyle oynayacak.
2: Bir santrafor alınmama olasılığı var mı sence? Yani Vedat, Şerif ve Talişko orayı beraber götürebilir mi? Ya da böyle bir plan olabilir mi?
1: Bana kalırsa ben bir
0: çok iyi yaşa.
2: Hep beraber.
1: Bana kalırsa ben bir santrafor kesin geleceğini düşünüyorum. Hatta bu ismin Jirasi olma ihtimali yüksek bence. Çok uzun zamandır uğraşıyorlar.
0: İngiltere'deki
1: Jirasi ile alakalı. Oli Watkins'le istiyorlar ama bana kalırsa yani. Oli Watkins ile Jirasi arasında muhtemelen Jiresi'nin ben yapılan planlara göre bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Ben kendi penceremden olsa, ben olsam Watkins'i
0: tercih ederim. Dortmund'dakinden bahsediyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Dortmund'daki.
1: Jiresi kafayla gol atar. Sağ ayakla atar, sol ayakla atar. Merkezde ama profil olarak düşünüyorum ben. Elinizde zaten Vedat gibi bir oyuncu varken bana kalırsa ben Watkins tercihinin Fenerbahçe adına profil olarak daha önemli olduğunu düşünüyorum. Daha fazla Fenerbahçe'ye fayda sağlayabilir. Ama Jiresi ismi çok sıcak. Jiresi ismi şu anda en önde Fenerbahçe'nin.
0: Onun bonservisi var değil mi? Bonservisi var değil mi onun? Boşta mı yoksa?
2: Jiresi mi? Yok hocam, bonservisi
0: var. Dortmund'un
2: oyuncusu.
1: Antrenmanlarda geçtiğimiz zaman küçük bir sakatlığı oldu.
2: Evet.
1: Bir diz sakatlığı. Aslında uzun süredir sakatlanmıyor oyuncu. Fenerbahçe'nin profiline de uygun bir santrofor modeli. Ben mutlaka bir santrofor alacaklarını düşünüyorum.
0: Bu lige de uygun. Bu lige de uygun.
1: Elde mesela Şerif var. Mesela ben Şerif'i beğeniyorum. Mutlaka süre alması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama bu yabancı kuralın nedeniyle de eldeki oyunculardan sadeleşmek gerekecek.
0: Peki şöyle çıkalım. Mesela Şerif diyoruz. Şerif'i santrofor ile sol dışta görebilmemiz.
1: Evet. Gayet iyi olur ki zaten.
0: Oynuyordu da zaten. Engels'le oynadığı yerler.
1: Yani kontra atak oyununda özellikle size faydası olur.
0: Ya tabii Fenerbahçe kontra atak oynamıyor da.
1: Hocam şöyle, zaman zaman Fenerbahçe o bölgede topu kaptığında, geçtiğimiz hazırlık maçında mesela sırtı dönük, o beklenmeyen işi yapan oyuncu Şerif oldu. Aldı oyuncu sırtına, döndü ve driplikle gitti. Mesela golü attı. Fenerbahçe'de çok fazla oyuncu var. Doğru sadeleşmek gerekiyor.
2: Galatasaray'a bir dönüş yapalım. Sarı kırmızılı takımda transfere dair bazı detaylar var ama yeni oyuncudan, Leslie Ugochukwu'dan bahsedelim istiyorum. Ümraniyespor'a karşı hazırlık mücadelesinde ilk defa sahne aldı Fransız futbolcu. Belki çok Galatasaray seviyesinde bir rakip ya da ölçü olabilecek bir karşılaşma gibi görünmüyor ama oyuncuya dair bazı izlenimler elde etmiş olabiliriz. Hocam izlediniz maçı.
0: Maçtaydım, evet.
2: Nasıl gördünüz Ugochukwu'yu?
0: Ya şu anda bir şey söylemek çok yanlış olur. Bir kere yanındakiler bir İlkay'la oynadığın zaman bütün oyun onlarla gidiyor. İlkay çıktıktan sonra Torreira geldi. Bütün oyun onlar belli. Top onlarda olduğu zaman bir şeyler çıkıyor ortaya. Yapılmaya çalışıyor ama çok genç bir kadro öyle çıktılar. Gençlerimiz de yani tabii fazla bir şey söylemeyeceğiz aslında. Biraz pozisyon bilgileri biraz değil, epey bir sıkıntılar var onlarda. Fakat yeni gelen oyuncu Leslie için de bir şey söylenmez. Yani çok varken çok fazla da oyun içinde istediği gibi olmadı. Çok sıkıştı alanlar, zaten oyun kopmuştu. Bilhassa Ümraniye ilk devreki takımı komple değiştirdi ikinci yarı. Tamamıyla farklı biri. Ondan sonra da zaten oyun da koptu. Galatasaray'da son alanlarda 3-1'den sonra mı 4-1'den sonra mı ne şeyi değiştirmeye başladı. 6-7 kişi falan. Yani çok fazla değiştirdiğiniz zaman mesela Ümraniye doğrusunu yaptı. Şöyle bir 45 dakika bir takımla oynuyorsun. Bir 45 dakika hep söylerim burada. Bunları Almanlar çok yaparlar. Ve hepsi hep oyunun içinde kalmıştır. Daha fazla görme şansım var. Galatasaray'da şu anda o gençler var. İtalya'ya gidecek kadroya, daha doğrusu gidecek kadroda belki 3-4 tane olur onların içinden, fazla da olmaz. Onlar da tamamlayacak. Çünkü diğer oyuncular, izindeki olanlar, milli takımla falan olanlar geri dönecekler. Kampa gelecekler direkt. Yani şu anda oyuncu hakkında bir şey konuşmak çok zor. Ancak takımla birlikte görmek lazım. Hani bazıları der ki ya işte yürüyüşünden anlarsan öyle olmuyor abi. O kadar öyle değil. Bir işler değişti. Tamam Fuleli falan gibi görüyorsun ama rakibin oyun alanı, oyunu çok değişik. Senin oyunun değişik. Oyunda kopmalar çok fazla, alanlar çok fazla. Zaten tek kaleye oynuyormuş gibi bir şey oldu. Onun için ama kimi beğendin dersen İlkay'la Torreira'yı beğendim.
2: Nasıl gördün Ugochukwu'yu?
1: Girdiği dakikadan itibaren biz burada hep bir sağlam kesici olduğunu söylüyorduk ama Torreira'nın onu daha fazla öne attığını gördüm ben.
0: Yani, çünkü Torreira akıllı adam.
1: Torreira daha fazla arkayı kapadı. Leslie daha fazla ön tarafa gitti. Ben oyuncuyu beğeniyorum. Onu açık net olarak söyleyeyim. Yani oyuncu gelişimi açık. Bir kere uzun boylu, O fiziğine rağmen bence çok ağır değil. Özellikle topu aldıktan sonra evet ön tarafa çok doğru şekilde emaneti hemen yerine teslim ediyor. Ama ben kurguyla birlikte, zaman zaman Torreira ile birlikte, zaman zaman daha geride konumlanıp Galatasaray'da süre alabilecek bir oyuncu profil olduğunu düşünüyorum. Galatasaray böyle yatırımları doğru oyunculara yapıyor. Sonuçta Galatasaray'ın ben bu oyuncudan çok büyük zarar falan edeceğini düşünen tarafta değilim. Olur olmaz hocam çok net söylüyor. Doğru. Burada göreceğiz. Oynayacağı ekip, oynayacağı daha, oyun, daha oynayacağı kadro. Öyle. Daha da kendisini gösterebilecek noktada bence potansiyelde olan bir oyuncu. Yani çok erken tabii ki bir hazırlık maçı için ama ben öyle karalar bağlayan neden Galatasaray Leslie tercihi yaptı diyen tarafta değilim. Özellikle genç oyuncular, bu tür oyuncular gelişimi açık. Galatasaray'da da kendisini geliştirip hikayesini başka bir yöne de çevirebilir. Biraz önce belki daha sonra da konuşacağız. Bir Lemina durumu var.
2: Evet.
1: Hep konuşuyoruz öyle Lemina'da kuş konduran bir oyuncu mu? Bence gayet işini iyi yapan. Özellikle savunmada topu aldığında rakiplerinden çok doğru yerlere o pasları atabilen. Bence iyi bir oyuncu. Ama Leslie'nin önünde uzun bir yol var. Fiziği, duruşu, özellikle oyundaki müdahaleleri. Ben Galatasaray'ın böyle çok sorun edilebilecek bir tercih yaptığını düşünen tarafta değilim.
3: Kimse
1: bana tüm bunları da söyleten Okan Buruk hocanın da oyuncuya olan sözleri. Hocam sosyal medyada, sosyal medyada çok büyük böyle bir kaos yaratıldı. Yani oyuncuya dair Galatasaray, diğer takımlar hangi oyunculara gidiyor bakın Galatasaray Leslie hikayesi üzerinden ama ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Ha tabii bu tarz mesela dünkü maçtan yola çıkarsak Torreira ile şeyi bir tarafa bırak İlkay'ı en verimli oynayan en hazır olan kimdi biliyor musun? Kazım'dı.
1: Aa çok iyi oyuncu hocam ben çok beğendim.
0: İşte Kazım en hazır olan o kadar çok aktifti ki hep oyunun içindeydi. Sol taraftan çok fazla bir de mesela Ali eğer biraz o pozisyon bilgisini ne zaman çıkacağını Sabek Ali o pozisyon biraz öğrenmiş olsalar bunları öyle bir zamansız çıkıyorlar ki. Ya orada Allah stoperlere kolaylık versin yani. Tabii şimdi rakibinizle oynadığınız için rakibiniz sizin o ayağınızda değil. Oraları kullanamıyorlar fazla. Ama siz bir Süper Lig takımına karşı oynadınız ama bu şekilde oynadınız mı sizi darmadağın eder.
1: Hocam o bambaşka
0: şimdi,
1: bir durum.
0: Bu yaştasınız, sabit oynuyorsunuz. Evet gitmesini falan seviyor fakat ne zaman çıkacağı, nerede gireceği, içeri mi kapatacak, dışarı mı kapatacak? Bunları almamışsınız. Kendi doğaçlama oynuyorsunuz. Çocuğa da yazık. Yarın o gün ondan sonra hocalar niye oynatmadı diye söylüyoruz. İşte oynadın birincilik takımına karşı oynuyorsun. Defolar, falsolar hepsi meydan. Ha diyeceksin genç oyuncu. Kaç yaşında abi? Adam bir şey dünya şampiyonu oynuyor senin yaşında. Bütün o bilgiler işte buralarda. Oralarda öğrendiğin zaman hiçbir hoca sana hayır demez. Oynatmamazlık yapmaz. Ki Okan Buruk gibi bir hoca varken nereden geldi? Kendisi oradan geldi biliyor. O da o oralardan geçti. Ama hep öğrendi, hep öğrettiler. Hep doğru. Hocalar doğru işleri öğrettiler. Altyapıda. Şimdi bakıyorsun kardeşimiz evet kapasitesi potansiyel olan bir oyuncu. Fakat abi pozisyon bilgisi sıfır. Ondan sonra da hocalara kızalım biz. İstediğimiz kadar gidiyorsun. Niye vereyim abi ben 3 tane sağ bek alıyorum ya. Dünyanın parasını verdim. Bir takım para harcadım sağ bek. Daha Allah'a sağ bek yok. Çalayı sağ bek yapıyorum. Neden bu çocuk olmaz? Ama işte hep o oyunlarda kazanmakta kazandığın zaman şu altyapıda şampiyon olduğun zaman her şey bir değil abi. Olma bana şampiyon ama o bilgileri al. Oyun bilgisini al. O şekilde. Onun gibi bir sürü oyuncular var içeride. Maalesef.
1: Hocam Fatih Terim Hoca'yı izledim en son. Altyapıdaki teknik direktörlere şunu söylerim. Benim için sonuçların hiçbir önemi yok ama bana bir sezonda alttan bir tane oyuncu vermezsen külahları değişiriz. Hayır, İyi anlatıyor.
0: Onlar hep söylenir ama Fenerbahçe ile Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de mağlup olduğu zaman niye mağlup oldu derler. Bu da vardır. Bu tabii işin ismi. Bak ben Galatasaray'da altyapıda çalışırken geçen günlerde anlattım. Fatih Hoca milli takımda çalışıyordu. Benim kadroyu izletiyordu. milli takımdan Oktay Beylerbeyi'ndeydi. Beyler kimlerin ne olduğunu hepsini biliyordu. Tek tek neler var, nasıl

0: çalışılıyor. 4-5 çalışmadan sonra abi bıraktılar, gelmediler. Ne olduğunu gördüler. Ama abi yazık çocuklara da yazık. Onun için ben onlara üzülüyorum.
1: Hocam Ada Yüzgeç iyi oynadı. Golü de var.
0: Ha şimdi
1: Ada. Benim bak, sevdiğim oyuncu
0: bak,
1: mesela.
0: Tekrar söylüyorum. Fizik bakıyorsun var. Tamam ama işte, hani genç falan diyorsun ama işte gençler de o oyun nerede ne zaman gideceksin, nerede çabuk basacaksın, nerelere gitmen lazım, o pası nereye kayacaksın, kaymalar, itmeler. Ha kolay iş değil bunlar abi. Profesyonelliğe geldiğin zaman ister birincilik veyahut da ikincilik takım ol. Çünkü tecrübeli adamlar var karşında. Bilhassa birinci devre olamadın yani. Olamadı belli bir yer. Çünkü oyun takım değişene kadar. Ümraniye değiştikten sonra bütün alanlar fazla kalmaya başladı.
1: Kaldı.
0: Ellerinde potansiyelli gençler var. Bak tekrar söylüyorum ama yazık, maalesef oyun bilgileri ve pozisyon bilgilerinde çok zayıflar. Ya çok zayıflar. Keşke onlar biraz daha üzerine duyurulup da orada o hatalarını oyun esnasında nerelere çıkacağını, ne zaman çıkacağını fert fert çalışmalarda gösterseler daha da başarılı olur. Oyuncu kazanırsın.
1: Hocam Sara iki tane top attı. Ben de olumlu penceresinden bakayım. Ya ben Sara'nın vekili olarak geçtiğimiz dönemlerde çok linç edildik ama ben savunmaya devam edeceğim mesela Sara'yı. Sara çok iyi bir oyuncu. Yani.
2: Sevgili, çok iyi oyuncu. Böyle yokmuş gibi düşünenler de var. Çok
0: sevgili Cem, müsaade et oluyor. Dünkü başta at artık onları da. Ama Sara'yı hoca mümkün olduğu kadar oyunda tuttu. Demek ki tempoya ihtiyacı var. Şey de öyle. Daha ilk ayı çabuk çıkardı. 45 dakikada çıktı. Kazım'dı. Oyunu. Bak mesela dersen ki bana tek en hazır
1: evet.
0: Al ana kadronun içinde oynar mı? En hazır o. Çok şeyleri katmış üzerine. Çünkü niye? Oynatmışlar. Gitmiş oynamış. Oynuyor oynuyor. Siz zaten mireke kazanıyorsunuz. Kendinizi geliştiriyorsunuz. Ama işte maalesef altyapıdan bunları almadığınız zaman, buraya geldiğiniz zaman size böyle suratınıza vuruyor.
1: Vuruyor.
0: Onlar yazık, çocuklara yazık. Yani. Ondan sonra kaybolup gidiyorlar. İşte kiraya %90-95'i kiraya gidecek. Kiraya verecekler. Nereye giderler? Nerede oynarlar? Orada ne kadar süre alırlar? Orada çalışma nedir? Yarışmacının içine girmeniz lazım. Evet. 15'ten itibaren hem eğitim hem de yarışmacı olmanız lazım. 14'e kadar İstediğiniz mevkilerde oynatın. Hazırla, ana mevkinizi bilirsiniz. Yavaş yavaş gelir bunlar. Ama 14'le yani bilhassa 14'ten itibaren diyelim. Hem yarışmacı hem yetinci olması lazım ki işte geldiği zaman istirtme. Ya ben mesela Ali ilk devrede, ikinci devrede o kadar çok iyi çıkıyor ki.
1: Çok bindirdi hocam.
0: Ama nereye gidiyorsun? Ne zaman gidiyorsun? Önündeki topu boşaltmamış, alanı boşaltmamış. Tamam. Sen gidiyorsun. Evet. Dur kardeşim ya, hatta içeri kapat ki orta sahada fazlalaşıyor. Tamam. Tabii bunlar böyle maçlara çıktığınız zaman görüyorsunuz. Bunlar karşımıza çıkıyor sizin eksik bölgeleriniz. Altyapılarda belki görmeyebilirsiniz bunu ama orada da görürsün abi. Orada da yani boşu boşuna gitmek, bu, senin öndeki adamın topu hakim olmuş. Yani onun tekrardan o alanına gitmene, sıkışmana gerek yok ki. Bu sefer başka bir alanı oyunmuş. Onun için mesela Semedo diyoruz, oyun bilgisi nasıl.
1: Müthiş hocam.
0: Ya bunlar tecrübeyle olan bir şeyler ama tecrübe de altyapıdan başlıyor. Ya oradan aldığın zaman sen onu o tarafa yanındakilerle oyun bilgini attırıyorsun. Ama tecrübe tecrübedir.
1: Hocam oyuncular da yetişiyor ama bakın bizi mesela konuşturuyorlar üzerinde.
0: Evet, yetiyor. Bak ne diyorum? Kapasiteleri olan oyuncular, çocuklar. Seyrettiğimiz oradaki. Ama maalesef işte oyun bilgileri, pozisyon bilgileri. Burada eksik kaldığınız zaman o vakit Kerem A takım hocası olarak geldiği zaman oynatmıyorsa ona kızmayacaksın. Ona kızmayacaksın. Yapacak bir şey yok. Evet Kenan'cığım.
2: Doğru. Ne diyebilirim ki?
0: Yok doğru değil bu. Ben üzülüyorum, evlatlara üzülüyoruz yani. Kardeşlerimize hocam, üzülüyoruz. Bu kadar siz bu altyapıları niye hazırlıyorsunuz? Neden var? Bir iki tanesi çıksın. Oynatmak için mi? O vakit kapat abi altyapıyı. Hiç almayacaksın, yapamayacaksın. Bunları hazırlayamayacaksan kapatın altyapıyı. Sadece Galatasaray için geçerliydi bu. Genel konuşuyorum. Abi.
2: Galatasaray'da bu arada zaman zaman Davinson'un ayrılma ihtimali üstüne konuşuyoruz. Bremer, Lukumi ve Teate'nin istedi olduğuna dair bazı haberler geliyor. Bilmiyorum Davinson'u dokunulmaz olarak mı sınıflandırmak gerekir? Eğer öyle değilse alternatifler nasıl görünüyor Cem gözüne?
1: %100 dokunulmaz olarak sınıflandırıyorum. Hiçbir şekilde satılması teklif edilemez. Konuşulamaz bir durumda görüyorum.

0: Benim çok beğendiğim bir oyuncu.
1: Türkiye Cumhuriyeti altında Mustafa Kemal Atatürk hepsi hayat.
0: Hocam ligin patron stoperi. Takımı inanılmaz bir şekilde ön tarafa çıkartıyor.
1: Kısa gireyim yani.
0: Tabii ki.
1: Luke mi diyor? Abi zaten beraber oynuyorlar. Yani alını getir buraya satacağını. Onu al getir.
0: Bir de yani hangi rakama çıkıyorsunuz? O aldığınız rakamlara aynı model oyuncuyu bulmakta çok zorlanırsınız.
1: Alamazsın zaten.
0: Alamazsınız.
1: Sattığın parayı da alamazsın.
0: TRT'den falan bahsediyorsunuz. Yani patron bambaşka bir oyuncu. Bu lige damgasını vuran stoperlerden, hatta ligin en iyi stoperi yabancı olarak düşündüğümüzde söylesek bence çok mesela abartmış olmayız. Ben çok beğeniyorum. Takımı ön tarafa itiyor. Geri dönüşlerde var. Oyuna tutkusu, aidiyeti, Galatasaray'la olan bence bütünleşmiş durumu. Bir kere Abdülkerim'le çok çok iyi anlaşıyorlar. Dönüp baktığınızda bence durup dururken Galatasaray başına iş alır yani.
1: Çok önemli nokta oralar ya. Çok önemli noktalar. Tabii şey de ekonomik şartlarda çok düşünemeyeceğiniz fiyatlar gelirse bir yerde de ama hazırlıklı olmanız lazım bu tarzdaki oyuncu.
0: Hocam 30'a verir misiniz?
1: Abi 30'a versen 30'a alamazsın ki bu tarzdaki oyuncu. Şimdi Lukimi'den bahsediyorsun. Bologna kaça satar onu?
2: Belki o da oralara çıkman gerekebilir yani.
1: Yani işte.
2: Tabii.
1: Ya bak alacaksan sen Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Ligi'nde zaten söz sahibisin.
2: Sözleşmesinin ama son senesi Lukumi'nin. Öyle bir durum da var.
1: Bolonyalılar da öyle boşa satacak. Al abi bak onu al. Hiç uğraşma git al. Kendinki elindekini de tut.
0: Tamam.
1: Orayı da al. Burasını zaten
2: bir bu arada.
1: Betonarme yap abi burayı. Efendim?
2: Solak.
1: Evet. Ya yani sol sağ ikisini de oynuyor da. İkisi de var onda da.
2: Ama sol ayak.
1: Betonarme olur burası. Arkanda zaten kalen kendine söylemeye gerek yok. Hep soru işaretleri olan bir yerde şeyden sonra. Mustera'dan sonra artık o da kalmadı. Yani müdafaa senin hazır. Ama Lugumi'yi aldıktan sonra tekrar söyleyeyim. 3 sene, 4 sene orasını Allah sakatlık vermediğini düşünmezsin. Mükemmel hocam, bir ikili olur orası.
0: Davinson'u tut, keyfine bak. Hiç gereksiz işlere girme.
1: Ama yine alman lazım. Bir tane alman lazım. Gerekecek yani. Bir tane şart.
2: Bu arada Bremer orada çok üst düzey
0: tabii,
2: bir oyuncu.
0: Solstuk.
1: Ama şeydeki mi? Liverpool'daki mi?
2: Hayır,
1: şey, pardon. Juventus'taki.
2: Ama onda önceki sezon bir sakatlık durumu. Çok
1: sakatlık
2: ağır bir
1: oluyor be Kerem. Çoğunlukla hepsinde yaşıyorlar sakatlıklar. Maalesef bu son dönem 2010'dan falan bahsedelim. Çok fazla çapraz bağlar sakatlıkları var.
2: Evet onda öyle bir sakatlıktı.
1: Çok fazla var çünkü o kadar çok fazla yük maçlar fazla yoğun girdi ki artık vücut şey makineyi de geçti. Makineler bile iflas ediyor. İstediği kadar yağdanlık da yağdık abi yok abi. Pat gidiyorsun bir yerde kaldırmıyor vücut kaldırmıyor. Sen şimdi 5 kilo kaldıracaksın bunu sen 15 kiloya getirebilir misin? Getiremezsin. Vücut ağırlığı neyse o kadar çalışırsın ama çok fazla maç, seyahat, gel, kısa bir antrenman, tekrardan maç, tekrardan maç, seyahat, kısa antrenman, tekrardan. Abi yani vücut bir yerde iflah ediyor. Dikkat edin son dönemlerin en büyük minisküs falan yok artık. Minisküs grip gibi oldu. Yürüyerek çıkıyorsun ama bunlar öyle değil.
0: Bremer de çok tecrübeli stoper. Galatasaray'ı da çok yakından tanıyor. Doğru. Yani böyle de bir hikayesi var. İyi bilir yani Galatasaray'ı.
1: Ben de gene de şeyden yanayım. Lugumi'den yanayım.
0: Lugumi çok iyi, çok iyi oyuncu.
1: Nasıl bardakçıyla Sanchez uyumu varsa o geldiği zaman aynısı. Hiç acabası olmaz. Çünkü milli takımdan birbirlerini çok iyi biliyorlar. Beraber oynuyorlar. Kolombiya milli takımı daha aşağı yukarı 3 seneden beri falan beraberler. Belki 4 sene olmuştur. Beraber oynuyorlar milli takımda. Birbirlerini nasıl hani göz teması ederiz ya biz. Öyle birbirlerini tanıyor. Hiç boşluk yaratmaz orada. İyiydi. Bir stoper hattı olur orası. Ay, çok iyi bir stoper hattı olur.
2: Hem Abdülkerim'in yerine tabii gelmiş olacak.
1: Abi şimdi evet, Abdülkerim'in yerine olur. Hoca belki planını değiştirir. Oyun planını değiştirir. Üçlü oynamak ister. Üçünü kullanabilirsin. Sanchez'i göbekte tutarsın. İkisi sağlı sollu oynar. Sanchez oyuna da katkıları var. Yani plan olarak değiştirirsin. Her türlü şeyi oynayabilirsin. Ama tabii dörtlüden vazgeçmez. Dörtlü oynar. Fakat mükemmel bir stoper hattı olur. Havadan var, yerden var, oyuna çıkış var. Daha ne anlatacağız? Yani? Daha ne çabukluk var mı? Var. Sanchez gibi hemen hemen o da çabuk.

0: Bıçkın mı bıçkın. İkili mücadele çok iyi. Yani santrforlarla korakor mücadele. Bir de İtalya Ligi'nde kaç senesi oldu? Onu da 3-4 sene falan oldu yani. Bologna'da yanılmıyorsam.
1: Bir kontrol etmem lazım.
0: Rusya'dan mı geldi?
1: Belçika'dan gelmişti.
0: Ya, tamam.
1: Belçika'dan gelmişti. 2022'den bu yana yani, orada.
0: Yani. Alabiliyorsan onu al abi, sen sağlığını. Önce bak, önce hep geriyi sağlam tutacaksın. Ondan sonra yavaş yavaş git. Ön tarafta bir tek kişi kaldı şu anda. Oraya hiç konuşmuyoruz bak şu anda. Osimhen var mı da tamam biz götürürüz diyorlar. Kim gelecek abi?
1: Hayır, orası da konuşuluyor bu arada.
0: Kim? Konuşanlar
1: yine kim? Dinamo Kiev'deki oyuncu konuşuluyor.
2: Ponomarenko.
1: Evet. Ama bilmiyorum, maliyeti epey yüksek.
0: Valla.
1: Öyle bir profile
0: şeye, bir
1: yedek santrfor olarak
0: geçen isimler zaten mı? Öyle o tarzda hep öyle. Osimhen garanti, hem de takım kaptanlığını da veriyorlar galiba Osimhen'e. Onun arkasını tamamlayıcı oyuncu olacak.
1: Can Uzun ihtimali zaten var.
0: O da çok pahalı abi ya. Çok çok pahalı. Şu rakamlara baksan artık nerede.
1: Hocam kaça gelse sizin için tamamdır.
0: Abi ben hemen ne bileyim, bana sorsa bas parayı al diyorum bak. Lüçümin için diyorum. 30 milyon istiyorsan basar.
2: 40'a razıyım.
0: 40'a bırakmaz.
1: Alınır mı?
2: Alırım. Hiç düşünmem. Sabah imzamı atarım.
0: 40'a bırakmaz. Bıraksa keşke. Hiç aynı.
1: Bıraksa bana, siz de aynı kanat.
0: Ben de alırım abi. Alırım. Bak o 5 senelik en aşağı minimum 5 senelik. Bu oyuncular senin satışlarından kar edebilirsin, alabilirsin.
2: Hiç düşünmem, hemen havalimanı. Doğru oyuncunun yanında.
0: Şey mesela geçiyor 2 günden mi 3 günden beri bine Musiala'nın ismi geçiyor bayağı.
2: Musiala.
0: Alakası yok abi. Birbirleri yazıyorlar. Yok sakatlık geçirdi. Bir adam zaten Alman milli takımda oynuyor. Sakatlık geçirsene. Geçir bitti. Tekrardan dönüş yaptı. Bir ara o şey Real Madrid düşünüyordu onu. Real Madrid düşünürken Can'la da ilgileri vardı Bayern Münih'in. Yani gidersek onu oraya alırız diye. Daha hala da o geçerli mi bilmiyorum ama Can 40'a okey derse Frankfurt hemen
1: sizin için tamamdır.
0: Hemen özel jetler mi bir şeyler gönderiyorlar ki Donalı gelin abi. Gelin.
2: Ben tecrübemden yola çıkarak Başkan Dursun Özbey'in bu transferi çözebileceğini düşünüyorum.
0: Dursun Başkan da epey terleyecek ama.
1: Evet. Cem teşekkür ediyorum.
2: Ben çok teşekkür ederim.
1: Hocam ağzınıza sağlık.
0: Teşekkürler Keremciğim.
1: Noktayı koyuyoruz sevgili seyirciler. Transfer raporuna spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Sporun radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Salim Manav ve Taner Karaman'la birlikteyiz. Keyifli yaklaşık 3 saatlik bir program siz değerli Aspor TV izleyicilerine ve Aspor Radyo dinleyenlerini bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Koray.
2: Hoş bulduk Koray abi.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
2: İyiyiz. Teşekkürler.
1: Çok eğleneceğiz gibi geliyor bana 3 saat.
0: Bana da öyle geliyor. Hikayeyi attım Salim. Paylaş abi, paylaş abi dedi. Paylaştım ama seni şu an etiketleyemedim. Birazdan etiketleriz.
2: O alt kısımda bahset diye bir bölüm var. Oradan etiketleyebilirsin.
0: Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Keyifli, güzel bir program bizi bekliyor. Salim Manav'la teknolojiye dair ipuçları da bu programın içerisinde olacak. Instagram kullanma özellikleri. Evet. Onun dışında bugün...
1: Az önceki tabii söylemi beni biraz tedirgin etti. Teknolojiyle alakalı söylem ama bunu şimdi ekrandan paylaşmayalım.
0: Ne dedi? Yapay zeka hepimizi yok edecek.
1: Evet,
0: ama.
1: Kimse telefonuma dokunmasın diye bir yaklaşım vardı.
0: Boş ver, onu dillendirmeyelim.
1: Çok çok tedirgin etti beni bu çağrısı.
0: Öyle şeylerin söyleme, ağzından hep hayır çıkacak. Ya hayır konuşacaksın ya hiç konuşmayacaksın.
2: Ama ben yani beni yakın çevremdeki insanlar da biliyor. Özellikle de transfer dönemlerinde yani telefonla birlikte güzel ciddi bir arkadaşlığım var.
0: Evet.
2: Özellikle de yani transfer dönemi özelinde direkt zaten
0: transfer dönemi deyince şu an sence bir numaralı gündem ne an itibariyle?
2: Muhammed Salah.
0: İnsanlar da bizi şu anda bugün günlerden cumartesi akşam evde ayaklarını uzatmışlar, belki koltuklarında oturuyorlar, çaylar kahveler, meyve kaldıysa bu saate bilmiyorum. Hemen hemen herkes şu anda bu konuyu merak ediyor. Bu konu dediğimizde Muhammed Salah Beşiktaş forması giyecek mi? Süper Lig'e gelecek mi, gelmeyecek mi? Hemen biz de dedik ki bugün son sayfaya editörüm Yusuf Başyeşil ile birlikte, yine yönetmenimiz de Güven Mengü, onlar adına da iyi seyirler diliyorum. Dedik ki ne yapalım, insanları bekletmeyelim, en çok merak edilen konu son durum ne, bununla başlayalım. Şimdi telefon attığımızda Aspor muhabiri Efecan Öztaş var. Efecan hoş geldin.
3: Hoş bulduk Koray Bololu, sana ve konuklarına da yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum, sesin gayet enerjik ve dinç geldiğine göre işler yolunda gidiyor herhalde Beşiktaş adına Salah konusunda.
3: Salah konusu bugün tabii anlaştı, haberleri çıktı, transfer bitti, Beşiktaş sağlık kontrolleri için getirecek vesaire gibi bir durum oldu. Böyle haberleri Sayın Başkan Serdar'da akşam üstünde aslında yaptığı açıklamada biraz da yalanlamış gibi oldu. Burada orada Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamada da şu noktayı aslında özellikle altını çizmek istiyorum. Biz Muhammed Salah'la mutabıkız dedi Sayın Başkan Serdar'da. Bu açıklaması transferin olumsuz bir süreçte olmadığını söylüyor. Ama menajerinin tutumundan da kulüp tarafı rahatsızmış. Onu da söyleyelim. Ben kulüp tarafından da aldığım bilgi şu yönde. Menajerinin absürt istekleri varmış. Ama Beşiktaş tarafı Sayın Başkan Serdar Dalı bu absürt istekleri kırabileceğini düşünüyor. Şu anda olumsuz bir durum yok. Beşiktaş'ta taraftarlara aslında olumsuz bir haber vermeyeceğiz bugün. Dediğimiz gibi dün biz geç saatlerde şu haberi yapmıştık. Beşiktaş Muhammed Salah ile mali şartlarda anlaşma sağladı demiştik. Ama taraflar arasında şimdi ise imaj hakları, forma satışından alınacak pay, sözleşme süresine ilişkin görüşmeler sürüyor demiştik. Sözleşme süresinde de Beşiktaş

0: Mesala tarafıyla anlaşma sağlandı. 1 artı 1 yıl kontrat süresi üzerinden anlaşma sağlandı. Mali yönden de 12 milyon euro maaş konusunda bir anlaşma sağlanmıştı. Ama dediğimiz gibi buradaki en kritik nokta oyuncunun imaj hakları ve forma satışından alacağı pay ve menajerinin reklamlar olur vesaire olur. Bu gibi durumlarda ekstra ücretler talep etmesi gibi durumlardan transferin biraz daha aslında uzayabileceği yönünde. Sayın Başkan bunu kırabileceğini düşünüyor. İhtimallerde kırılacakmış gibi duruyor. Onu söyleyelim Koray Buloğlu. Oyuncunun avukatı İstanbul'a gelecek önümüzdeki günlerde. Menajeri 5 gün Türkiye'deydi, İstanbul'daydı. Beşiktaş'ta Sayın Başkan Serdar Bey'le bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından dün gece geç saatlerde İstanbul'dan ayrıldı. Muhammed Salah şu an Yunanistan'da tatilini yapıyor. Ardından Mısır'a geçecek. Mısır'da da Beşiktaşlı yetkililerin hafta içerisinde kendisinin yanına giderek anlaşmayı net bir şekilde onayladıkları zaman Sayın Başkan Serdar Hanım'ın oyuncuyu alarak İstanbul'a gelmesini bekliyoruz hafta içerisinde. Ben bunun tarihini çarşamba gününe kadar olmasını bekliyorum. Beşiktaş yönetimi çarşamba gününe kadar Muhammed Salah alıp gelmeyi planlıyor. Tabii bu transferde gerçekleşirse Türk futbol tarihinin bence en büyük transfer olur. Sayın Başkan Serdar Hanım da burada aslında Premier Ligi'nin yıldızı, Premier Lig'in efsane figürlerinden birini, Liverpool'un efsane oyuncularından birini Beşiktaş'a kazandırmış olacak Koray Buloğlu.
1: Efecan, şimdi hemen seni bırakmayacağım, onu söyleyeyim. Çünkü sen tabii ki kulübe de yakın kaynaklarla da görüşüyorsun. Bence bazı şeyleri daha böyle sindire sindire gitmek gerekiyor. Bu haber çıktıktan çok kısa süre sonra Beşiktaş ciddi mesafe kat etti. Bazı noktalarda anlaştığını söylüyorsun ama bugün imaj hakları denilen konu, yani nereden baksan istediğiniz şartlara çekmezseniz çok ciddi bir ekstra gelirden de sizi mahrum bırakır. Örnek veriyorum, biz çünkü hep bu stüdyoda konuştuğumuzda da Salah işte gelsin forma satışından zaten şu kadar para çıkar diyoruz ama örnek veriyorum, Salah'ın menajeri dese ki biz satılan formanın %50'sini istiyoruz bizde, o zaman senin çok ciddi beklentide olduğun kalemler, işte Salah'ın herhangi bir reklamda oynaması, reklamdan alınacak ücret vesaire, bunlara da bir darbe vurulmuş olur. Yani şu an için herkes böyle oldu bitti gibi konuşuyor ama bahsedilen o küçük gibi gözüken meseleler de aslında üzerinde uzun uzun pazarlık yapılabilecek konular. Beşiktaş bu noktada mesela bir şeyi var değil mi, yani artık camia tabii ki herkes bu transferi istiyor ama bir yerde de bu iş Beşiktaş ne derse o şekilde olacak. Aksi takdirde yeri gelirse Beşiktaş burada herhalde masadan kalkmayı da düşünür diye tahmin ediyorum ama sen, yani Beşiktaş burada nereye kadar zorlar bu işi, ona dair bir fikrin var mı?
0: Evet, burada aslında Sayın Başkan'ın yaptığı açıklamada da şunu söylüyor: biz Beşiktaş menfaatleri nereye kadar gerektirirse oraya kadar gideceğiz diyor. Beşiktaş'ın menfaatlerine uygun olmayan durumda da biz masadan kalkabiliriz diyor. Yani Koray abi, burada tamamen senin söylediğin gibi bir durum içerisinde Beşiktaş. Dediğin gibi çok önemli, Beşiktaş'ın gelir kalemleri var. Forma satışından alınacak pay burada aslında çok önemli. Süreç çok hızlı ilerlediği için Beşiktaş'ı taraftarlarda da sanki transfer hemen yarın bitebilirmiş havası oluştu. Bu da çok tehlikeli bir durum gibi duruyor şu an. Çünkü başkanın, Beşiktaş yönetiminin, Beşiktaş tarafının da burada menajere karşı aslında birazcık tutumunu da zayıflatan durumlardan biri oluyor. Çünkü süreç çok hızlı ilerleyince oyuncu tarafı da biraz daha güçlenmiş durumda şu anda istekler konusunda. Tabii görüşmeler sürüyor. Çok zor bir transfer. Çünkü çok büyük bir isim Muhammed Salah. Tabii burada da Sayın Başkan'ın en büyük ailelerinden biri bu isimdi. Gelmesi için de elinden gelen her şeyi yaptığını biz duyuyoruz. Ki mali anlamda da Beşiktaş'ın bu transferde ne kadar büyük bir elini taşın altına koyduğunu da görüyoruz ve işitiyoruz. O yüzden bu transfer en hızlı şekilde ilerlemesini de sağlayan konu Beşiktaş'ın mali anlamda bu sezon içerisinde transfer bütçesinin kaynak yaratılmasından dolayı. Tabii Muhammed Salah tarafı şu anda oyuncu tarafında herhangi bir sorun olmadığını iletiyorlar. Bir Türkiye'ye gelmeye sıcak baktıklarını söylüyorlar. Arabistan'dan çok iyi teklif aldıklarını iletiyorlar. O yaklaşık 25-30 milyon euroluk bir teklif almışlar Arabistan'dan. Bir de bu teklifleri iki takımdan birden almışlar Arabistan'dan. Ama oyuncunun isteği, oyuncunun ailesi İstanbul'da yaşama fikrine sıcak bakıyorlar. Avrupa'dan uzaklaşmayacaklar. Müslüman bir ülkede forma giyecekler. Avrupa kupalarında oynama ihtimalleri yüksek Beşiktaş'la beraber. O yüzden şartlar da birazcık Beşiktaş'ın istediği kıvama gelmeye yakın gibi duruyor ama cümleleri de seçerken çok kritik bir transfer olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Biten bir durum yok. Biz takip ediyoruz süreci ama o istenen mali şartlarda anlaşma sağlandı. Dediğimiz gibi senin de söylediğin gibi Koray abi, burada o

0: aslında anlaşmaya varılamayan konu küçük gibi gözüküyor ama aslında çok büyük bir konu. O tabii imaj aktarı, çok büyük bir yıldız isim olduğu için bu imaj aktarı yaklaşık belki yapılan anlaşmaya göre kazancı oyuncunun 2-3-4 milyon euroya kadar da çıkabilecek bir durum. O yüzden çok ince bir konu. Orada görüşmeler hala sürüyor, sürmekte. Ben 2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde bu görüşmelerin artık olumlu ya da olumsuz bir şekilde tamamlanmasını bekliyorum. Beşiktaş yönetimi de planlamasını çarşambaya kadar bu transferi nihai konuma getirerek oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi planlayarak oluşturuyor. Ama tabii şu an bir oldu da bitti gibi bir durum yok.
1: Can, hocayla görüştü mü Muhammed Salah?
0: Evet, bu akşam saatlerinde hocayla bir FaceTime telefondan görüşme gerçekleştirmiş. Dün de Sayın Önder Özen'le bir görüşme gerçekleştirmiş ki Önder Özen'le yaptığı görüşmede de şunları ifade etmiş Muhammed Salah. Ben, siz beni hangi konumda oynatmak isterseniz her konumda oynamaya, her mevkide oynamaya açığım. Özellikle forvet bölgesindeki düşüncelerini aktarmış Önder Özen. Yani forvet biz seni oynatmak istersek nasıl bir tavrın olur? Ben daha önce de forvet oynadım. Zaten Dünya Kupası'nda da forvet pozisyonunda oynadı. Mısır milli takımıyla beraber. Gayet benim forvet oynamak için herhangi bir sorunum olmaz. Zaten ben oldukça yetenekli bir futbolcuyum. Benim için fark etmez. Siz beni nerede değerlendirmek isterseniz gerek 9 numara forvet pozisyonunda, gerek sağ kanatta, gerek 10 numarada bile oynayabilirim demiş. Görüşmenin olumlu geçtiğini söylüyor kulüp tarafı. Onu söyleyebilirim. Bugün Vincenzo Italiano da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirmiş. O görüşmede de Muhammed Salah'ın ben gayet fitim, geçtiğimiz sezon istediğim performansı belki sergileyememiş olabilirim ama Beşiktaş formasıyla bu sene ben o performansı sergilemeye hazırım. Kendimi de gayet iyi, fit bir şekilde tutuyorum demiş. Yani bu bilgileri evet, söyleyebilirim Karaybolalı. Ama bir de Muhammed Salah, siz eğer anlaşmayı sağlarsanız menajerimle, beni ne zaman çağırırsanız ben tatilimi yarıdaki kesip gelebilirim dediğini de öğrendik. Onu da söyleyebilirim.
1: Evet. Önemli bilgiler aktarıyorsun. Ben de seni sıkıştırmaya devam edeceğim. Çünkü insanlar da merak ediyordur şimdi. Forvet'te oynayabilirim dediğine göre %100 ben şu an bizi izleyenlerin aklından şunun geçtiğini düşünüyorum. Ya Salah gelirse o zaman Vlahovic transferi tamamen rafa kalkar mı? Santrfor transferi rafa kalkar mı diye düşünenler vardır belki. Bu konuyla ilgili en azından bilgin var mı yok mu? Varsa aktarmanı rica edeyim Efecan. Yoksa zaten ilerleyen süreçte sorup soruşturacaksındır sende.
0: Böyle Vincenzo Italiano'nun hem Bologna'da hem Fiorentina'da oynattığı bir oyun sistemi vardı. Bu oyun sisteminde belirli oyuncuları birçok bölgede kullanmış ki Muhammed Salah da bu bölgelerde farklı farklı şekillerde sezon içerisinde eğer Beşiktaş'a gelirse kullanabileceğini söyleyelim. O yüzden forvet konusunda bir konuşma geçmiş ki forvet konusu için de şunu belirtiyor Vincenzo Italiano Önder Özen'le yaptığı konuşmalarımız. Biz zaten Muhammed Salah'ı alırsak bitiricilik konusunda daha iyi bir isim alamayız diyor. Onu da söyleyeyim Karaybolalı. Yani diyor ki ceza sahasında Muhammed Salah'tan daha iyi bir bitirici ismi biz zaten takımımıza kazandıramayız diyor. Ama buradaki de soru işareti senin de söylediğin gibi forvet almayacak mıyız gibi bir soru oluyor Beşiktaş taraftarlarda. Beşiktaş forvet pozisyonuna da transfer yapacak. Onu söyleyebilirim. Bu konuda da bir bilgim var. Net bir şekilde söyleyebilirim bilgi olarak. Beşiktaş forvet transferi de gerçekleştirecek. Zaten o bölgede Ohyan Yuy var. Şu an Semih Kılıçsoy var. Mustafa Eren Hekimoğlu var ama onun kiralık gitmesi bekleniyor. Beşiktaş oraya da birinci santrafor bölgesine, ilk 11'ine bir yabancı forvet transferi yapmak istiyor. Sağ kanat pozisyonuna da Muhammed Salah eğer Beşiktaş'a gelirse arkasına hemen U23 kontenjanına uygun çizgide oynayabilen hızlı bir sağ kanat düşünüyorlar. Onu da söyleyeyim Koray Bey.
1: Olmazsa mı?
0: Duymadım.
1: Muhammed Salah olmadığı takdirde mi?
0: Yok, Muhammed Salah olursa Muhammed Salah'ın arkasında oynayacak alternatif bir isim olarak 23 yaş kontenjanına uygun çizgide oynayabilen yabancı bir oyuncu daha düşünüyor siyah beyaz ekip.
1: Sağ yine kanat. Sağ ön için mi konuşuyoruz bunu?
0: Evet, sağ ön için, sağ kanat için.
1: Ama Çerni, Raşitsa onlar o zaman
0: yollar. Raşitsa'nın yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini düşünmüyorum.
1: Evet, gidecek gibi diyorsun. Çerni ile ilgili bir şey var mı peki? Veya bu haberler sonrası oyuncu da tabii ki doğal olarak düşünüyordur nasıl oynayacağım diye.
0: Çerni yaklaşık 1,5 hafta önce Rangers'tan bir resmi teklif aldı. 6 milyon euroluk bir teklif geldi Çerni'ye. Beşiktaş tarafı bu teklifi yeterli bulmadı. O yüzden reddetti. Belki ilerleyen günlerde tekrardan Rangers tarafı teklifini revize ederse yeni bir görüşme olabilir ama Beşiktaş gelen teklifi yeterli bulmadı Çerni için.
1: Evet. Efecan teşekkür ediyoruz. Yani şu an özetleyecek olursak

0: mesela kısmını görüşmeler sürüyor. Biten herhangi bir şey yok şu an için. Onu evet. söyleyelim. Bir de şu yeni bir iddia ortaya atıldı ama onu sen muhakkak hemen hemen her iddiayı gördüğünde soruyorsun, fırsatın oldu mu? Beşiktaş stoper için Van Dijk'la herhangi bir temas kurma niyeti var mı, kurdu mu? Öyle sosyal medya üzerinden iddialar vardı.
1: Evet, o iddiaları ben gördüm, sordum ama henüz net bir teyitte bilgiye erişemedim. İlerleyen saatlerde eriştiğim takdirde tekrardan bağlanarak son güncellemeyi aktarmaya çalışırım.
0: Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Biz 2'ye kadar yayındayız zaten. Şayet bilgiyi elde edersen bugün, edemezsen zaten Efecan her zaman Alspor ekranında paylaşıyor. Teşekkürler. İyi geceler Efecan. Görüşürüz.
1: İyi geceler diyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sağ ol. Muhammed Salah'a konuşacağız tabii ki. Mesajlarınızla birlikte Twitter'dan yazabilirsiniz son sayfa etiketine. Ayrıca yine dileyenler Twitter diyorum. X oldu artık. X üzerinden isteyenler yazarlar, istemeyenler de Instagram'dan mesaj atabilirler. Ya inanılmaz bir Salah çılgınlığı var şu anda ki evet. olmaması zaten saçma olurdu yani olarak yani ilgi alaka bakımından söylüyorum, taraflı tarafsız. Hı-hı. Beşiktaşlısı Beşiktaşlı olmayanı, herkes şu an bu süreç nasıl tamamlanacak onu merak ediyor. Çok özel, çok önemli bir isim Taner şüphesiz.
2: Tabii.
0: Ama şey kısmı var, istersen önce bir transfer süreciyle ilgili konuşalım, oyuncuyu konuşuruz. Yani bu oldu bittiye gelebilecek bir adam olmadığı için biraz böyle süreç, çünkü şimdi 13 Temmuz'du, bir Salim vardı, Kaya vardı senin oturduğun Hı-hı. koltukta. Bir anda başka bir şey konuşuyorduk Salim, hatırlarsın.
2: Evet, Kaya hakkını dedi ki, teslim edelim.
0: Evet.
2: Yani şu an ben görüyorum. Yani şu an ben görüyorum, sosyal medyaya haberci olduğum için sıklıkla takip ediyorum. Şöyle bir durum oluyor. Ne yazık ki insanların takipçileri fazla diye sosyal medyada, özellikle de X üzerinde bir transfer iddiasını Kaya, Salim, Koray gündeme getiriyor. O transfer gerçekleşiyor. Gerçekleştiği zaman tamam, bizler yapmış olduğumuz iş çerçevesinde birbirimize rakip olabiliriz. Ancak hakkaniyetli olmak zorundayız. Her şeyin özü insan olmaktır. Vicdanlı ve merhametli insan olabilmektir. Kaya'yı tebrik ediyorum. Bu Muhammed Salah Beşiktaş konusunu da ilk kez gündeme getiren Kaya'dır.
0: Tamam, diğerlerini boş versen. Biz kendi evet. şeyimize bakalım. Işimize.
2: Tebrik ediyorum.
0: Evet, Kaya'yı tebrik ediyoruz. Burada evet. başka bir şey konuşuyorduk. Kaya bir anda dedi ki, bu arada dedi, özel bir şey söyleyeyim dedi. Şöyle Hı-hı. telefona da baktı. Muhammed Salah Beşiktaş'a önerilmiş dedi. 13 Temmuz'a gittiğimiz evet. akşam. Evet. Yani saat 12.05 evet. geçe falan. Sonra konu, şimdi Kaya canlı yayın ya, hiç böyle bir şey beklemiyorum. Doğaçlama oldu.
2: Doğaçlama.
0: Samimiyetle söylüyorum yani. Kaya şimdi onu söylüyor. Bir yandan şimdi Kaya'yı dinliyorum. Bir yandan da diyorum ki, ya olabilir mi mesela? Nasıl olur? Hı hı. Yani şimdi bir yandan Salah'ın isteyebileceği paraları düşünüyorum. Beşiktaş çıkabilir mi? İşin özü, zor bir süreç olacağını tahmin ediyordum ama bir anda mesela insanların bu kadar konuşup da oldu bittiye geleceğini bir gün içinde, bir buçuk iki gün içinde tahmin etmiyordum.
3: Evet ya, iş bir şimdi, kere Dünya Kupası'nda oynayan bir oyuncu tabii, nihayetinde. Evet. Dünya futbolunda şunu söyleyeyim. Yani Mısır forması değil Portekiz forması giyse, bu şu performansı sergilese, yani Ronaldo ile birlikte dünya futbolunda bambaşka yerde konumlanacak bir isim. Ya da Arjantin forması giyiyor olsaydı Messi ile birlikte bambaşka seviyelere çıkabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Kulüp kariyeri zaten inanılmaz seviyede. Kendi ifadesi de, sevgili Efecan da bahsetti, her mevkide oynarım diyor. Santifor'u da var. Sağ kanat zaten özünde çok sıklıkla oynadığı mevki. Evet. Ve Beşiktaş'ın özellikle son dönem yaptığı transferlere baktığımız zaman buradaki denkleme Salah gibi bir ismin girmesi zaten Beşiktaş'a muhtemelen seviye atlatacaktır. Net. İşin finansal kısmı yöneticilerin matematiğidir. Ama Önder Özen'le birebir görüşmüş olan, İtalyano'yla birebir görüşmüş olan ve muhtemelen bu ikiliyle görüşüne göre başkanla da belli görüşmeler yapmış olan bir Salah'ın evet. bu saatten sonra gelmeme ihtimalini ben çok daha zayıf görüyorum. Ha, son anda Salah'a gelecek bambaşka bir teklif işin rengini değiştirebilir. Ama artık Önder Özen'le görüşüldükten sonra, İtalyano'yla görüştükten sonra oyunun nasıl oynayacağımın konuşulmasının da yapıldığı bir ortamda da ben Salah'ın transferinin gelmeme olmama ihtimali biraz düşük buluyorum. Beşiktaş... Evet, buyur Koray.
0: Şimdi sen dedin ya mesela, bir kere şey söyleyelim, bir tane hiçbir şey yok. Beşiktaşlar özür diliyorum, bana kızmayın ama fazla Bu ya yani mesleki deneyim olarak söylüyorum. Olumlu gidiyor. Efecan söyledi, yıllık ücret, sözleşme vesaire.

0: Ama az önce bahsettim, yani imaj hakkı dediğiniz konu öyle bir 100 bin 200 bin euroluk bir fark oluşturan meseleler değil. Forma satıştan pay, yani %5'ten %15 arasında, %10'luk birimde evet, çok ciddi rakamlar oynuyor ve Beşiktaş'ta akıl var, mantık var. Şimdi bu oyuncu gelecek, ek gelirlerinin, ek gelirler oluşturması lazım. Bir, forma satışı, ürün satışı, iki, reklam, değil mi yani? Evet. Direkt imaj hakkı dediğiniz şey, forma satıştan istenilen komisyon dediğiniz şey, sizin oluşturmak istediğiniz ek gelire ciddi darbe de sekte de vurabilir. Ve Salim de yıllardır transfer haberciliği yapıyor. Taner zaten Sabah gazetesinde çok uzun yıllar görev yaptı.
1: Evet.
0: Özellikle bu seviye oyuncular, ben Osimhen için de aynısını söylemiştim. Ben ne zaman şey yaparım, havalimanında o kapıdan çıkar, o zaman sevgili derim Koray, ki tamam yani bu yani, çünkü abartarak bunu söylüyorum evet, ama bu işler her an bozulabilir, başkaları devreye girebilir, çok büyük isimlerden bahsediyorum.
2: Beşiktaş taraftar bunu yakinen bilen bir taraftar zaten, evet. Mehmet Topuz formasını giydi Beşiktaş'ın da gitti.
1: Evet.
2: Yani, haksız mıyım yani, Beşiktaş formasını giydi, evet, fotoğrafları paylaşıldı, oradan gitti Fenerbahçe'ye. O yüzden şu an iş olumlu ilerliyor. Ama tabii ki ıslak imzayı görmediğimiz sürece, atılmadığı sürece her an olmama ihtimali var. Çünkü konuşulan rakamlar büyük. Ama başkan bu konuda biraz gözünü karartmış durumda.
1: Evet.
2: Yani finansal anlamda kesenin ağzı Beşiktaş'ta açılmış durumda. Ve hesap kitaplar da biraz Önder Özen'in istediği gibi yapılıyor aslına bakarsanız. Yani Beşiktaş şu anda Önder Özen'in planladığı o 3. bölge oyununu oynayabilecek oyuncuları arıyor ve bunu oynarken de biraz daha üst segment oyunculara gitmeye çalışıyor. Yani Şampiyonlar Ligi düzeyinde oyunculara gitmeye çalışıyor. İşte Trossard bunlardan bir tanesi, Salah bunlardan bir tanesi ve hamle yaparken seviyeyi oraya koyup ligde şampiyonluğu hedefleyen bir Beşiktaş var. Yani şampiyonluk gelir gelmez bilemem. Çünkü bir de gerçekten kadrosu hala çok güçlü seviyelerde olan bir Galatasaray var. Fenerbahçe'de var. Bu rekabetin içerisinde olmak adına Beşiktaş bu transferleri yapıyor. Ve bu hamle gelirse, Salah hamlesi, Beşiktaş şampiyonluk yarışının içerisine muhtemelen bu sene artık tutunur.
0: Evet. Salim, sana da sorayım şimdi, süreçle ilgili düşüncelerin nelerdir?
1: Evet.
0: Olumlu gittiğini söyledik şu an için Beşiktaş adına, ama biten bir şey yok. Resmi imza atılmadan futbolda her transfer için bu söz konusu. İşler değişebilir ama şu an Beşiktaşlılar umutla bakıyor ve çok ciddi bir ilgi de var. Bu saatten sonra olmazsa çok büyük hayal kırıklığı, evet, da yaşanacak. O da, evet, aşikar. Yani sadece Beşiktaşlılar için mi bilmiyorum ama Salah'ı Türkiye'de görmek isteyen herkes bu hayal kırıklığını yaşar. Öyle bir şey olursa, ki ben yani temenni ediyorum, inşallah olmaz, gelsin. İsterim de çok yani.
1: Ben kendisine de dün haberini yapmıştım Koray abi. Bendeki bilgi de 11 milyon euro civarında bir ücret, 1+1 yıllık sözleşme. Yani buradan döneceğini düşünmüyorum bu transferin. Hatta şöyle ki, Muhammed Salah'la ilgili haberi yaptıktan sonra birçok arkadaşım mesaj attı farklı şehirlerden. Sen kolay kolay girmezsin bu toplara. Bir de ben ilk defa kullandım yapay zekayı. Salah'a Beşiktaş forması falan da giydirdim. Dün de düğündeydim. Düğünde halay çekiyoruz. Halay çekerken yanımdaki adam halay çekerken direkt gidiyorsun ya, abi Salah geliyor mu? Yani olay bu. Salah demek. Yani ben bunu neden anlatıyorum?
0: Halayda mı?
1: Halayda direkt böyle çekiyorsun.
0: Evet.
1: Delilo vardır, Lorkey vardır. Bilirsin halayları. Halay çekiyorsun. Halay çekerken abi Salah geliyor mu? Yani Salah demek süperstar demektir. Yani Beşiktaş Trossard'ı aldı. Trossard için ne demiştik yayında? Bir star. Ama Salah süperstardır. Salah'ın transferde ismi Beşiktaş'la anıldı. Bugün gördüğüm haberi, Beşiktaş'ın Instagram'daki takipçisi yaklaşık 2,5 milyon seviyesinde bir artış göstermiş. Salah Orta Doğu'da en çok sevilen futbolculardan birisidir. İngiltere'de Liverpool'un unutulmaz oyuncuları arasında yer almıştır. İngiltere dediğimiz ülke Hristiyan olmasına rağmen isimlerine Muhammed ismini, Salah ismini koyan insanlar oldu. Yani Salah transferini basite indirgememek gerekiyor. İfade ettiğin gibi bu transfer çok yönlü bir operasyon. İmaj hakları çok çok önemli. İmaj hakları konusu önemli bir nokta, evet, katılıyorum. Çünkü oyuncunun ciddi derecede takipçisi var. Sadece Beşiktaş taraftarı Salah'ın formasını almayacak. Salah hayranları da Salah'ın

0: formasını alacak. Hemen hatırlayalım, Salah Liverpool'da oynadığı dönemde birçok arkadaşımız da bizim ülkemiz için düşündüğümüzde Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Adana Demirsporlusu, Göztepelisi Salah'ın Liverpool formasını almıştı. Halı sahalara gittiğimiz dönem oynuyoruz. En çok gördüğümüz formalardan birisi Salah formasıydı. Hem yıldız oyuncu olması sebebiyle hem de karakterli, duruşlu bir oyuncu olması sebebiyle. Beşiktaş iyi işlere imza atıyor. Bendeki bilgi de o yöndeydi. Dün akşam saatlerinde önemli bir görüşme gerçekleştirdim. Salah forvet pozisyonunda da değerlendirilebilir. İstersen bir ayrılık haberi verelim mi?
1: Dur, verme şimdi, biraz sonra Salah'tan devam edelim.
0: Tamam, Beşiktaş'la
1: mesajlar
0: ilgili
1: var çünkü mesela. Ergin Bey diyor ki Salah işi buradan dönmez. X'te son sayfa etiketine
0: beklentileri
1: yazmış.
0: Beklentileri yükseltiyor abi.
1: Büyük iş.
2: Tabii canım.
1: Höyberg konusu da var Beşiktaş'ta. Forvet'e de Vlahovic veya Sörloth ikilisinden biri olacak gibi görünüyor. Stoper'de Leo Pereira ve Van Dijk ikilisinden biri olur. Rashica gider, Cerny de gidebilir. Müthiş bir kadro kuracak Beşiktaş demiş. Beklentilerini dile getirmiş. Tabii Salah işi buradan dönmesin zaten. Biz de
2: dönmesin,
1: istemiyoruz.
2: Dönmesin. İzleyelim.
1: O ayrı bir konu. İzleyelim, gelsin buraya Salah. Hepimiz onu fazlasıyla izliyoruz. Yani evet, mesela Doruk Bey, Erdem Kuruoğlu. Yani Doruk Bey'inkini okuyayım hadi. Erdem Kuruoğlu'nunki direkt şey zaten, niyet okuma, o ayrı bir konu da. Koray Bey, yayınımı izlemeye başladığımdan beri Salah gelmesin istermiş gibi, imaj işleri kolay değil, dönebilir gibi olumsuz şeyler söylüyorsunuz. Çünkü kolay değil yani imaj işleri.
2: Gerçekçi
1: ve
2: olalım.
1: Ben şimdi bunu ben söylüyorum. Size hemen bugün şeyi okuyacağım. Ben diyelim ki hiç spor medyasının daha az izlenmesini istiyorum diyelim. Kanallar izlenmesin, gazeteler okunmasın, böyle yıldızlar gelmesin ki biz de daha az iş yapalım. Evet. Öyle iyice küçülsün, spor medyasındaki herkes işsiz kalsın falan filan gibi mesela yani. Sanki öyle yani, en basiti mesela sıfır takımı geçtim. Ben derim ki yani Ronaldo Fener'e gelsin, Galatasaray Messi'yi alsın filan. Yani spor medyasında normal biraz şey yapan insan varsa, değil mi, normal düşünen insan varsa böyle bir şey olsun ister ki her takıma biri gelsin. Tabii. Daha çok izlensin, daha çok yer açılsın diye. Candaş Tolga Işık'ın paylaştığı tweet vardı biliyorsun, Serdal Adalı'nın evet, Salah işi bitmedi, daha görüşmeler sürüyor, menajerinin istekleri var diye. İşte yani bunu Beşiktaş Başkanı aslında Serdal Adalı söylüyor. Şimdi Serdal Bey bunu söylediğinde Sayın Başkan sanki gelmesini istiyormuşçasına bunları söylüyorsunuz demiyoruz yani. Biz oradan öğrendiğimizi buraya aktarıyoruz. Yoksa benim açımdan problem yok.
2: Yani şu Beşiktaş'ta bir Salah işini bir anda bitirmek istedi. Hiç sızmasın, kamuoyunda hiç yer almasın. Bir anda biz anlaşalım, bitirelim, imza aşamasına gelelim, öyle kamuoyu öğrensin istedi. Tabii. Biraz evdeki hesap, çarşıdaki hesap evde uymayınca da gündeme geldi. Şimdi de Beşiktaş tarafı doğal olarak konuyu biraz soğutmaya çalışıyor. Çünkü menajerin eline koz geçtiğini düşünüyorlar.
1: Ben zaten konuyu oraya getirecektim şimdi. Asıl mesaj bu. Benim bunları söyleme sebebim, başkan aslında size şunu söylüyor değerli Beşiktaşlar, özellikle Beşiktaşlar üzerinde. Çok ciddi bir yoğun mesaj atma var, ilgi, alaka var ve bu hat safhada dışarıdan çok net belli olan bir şey. Başkan diyor ki yani biraz heyecanımızı dizginleyelim ki menajer ekstra taleplerle bize gelmesin. Biraz daha böyle sakin gidelim. Tabii, ondan tabii sonra aslında oyuncu geldiğinde zaten İstanbul'un yıkılacağını, evet, havalimanına on binlerce kişinin gideceğini falan hepimiz biliyoruz.
2: Oradaki başka endişe şu. Sen Muhammed Salah'la görüşmelere başladın ve iş olma aşamasına geldiğinden haberdar olan Süper Lig'in başka Salah'ı transfer etme potansiyeli olan kulüpleri devreye girebilir endişesi de var Beşiktaş'ta. Şimdi Fenerbahçe'nin santrafor ihtiyacı yok mu? Var. Galatasaray'ın santrafor ihtiyacı yok mu? O da var. Aynı zamanda kanat ihtiyaçları da var. Trabzonspor'un da yine.
1: Galatasaray'ın nasıl var?
2: Icardi gitti.
1: Osimhen'in alternatifi Salah mı olacak?
2: Hayır canım, Salah'ı santrafor olarak düşünmeyelim sadece. Salah kanatlarda, Yunus Akgün'de, Barış Alper'in de alternatifi.
1: Sane var Galatasaray'da.
2: Yani Sane var mı yok mu, o da tartışılır.
1: Fenerbahçe Greenwood'u aldı.
2: Fenerbahçe'nin santrafor ihtiyacı var. Hala orayı dolduramadı tam olarak. Yani aslına bakarsanız iki takımın da ciddi bir o bölgelere, bu profilde isimlere de ihtiyacı var. Beşiktaş tarafı sadece menajerin bunu koz olarak kullanmasından değil. Diğer taraftan Galatasaray'da, Fenerbahçe gibi kulüpler de ya yani madem gelme ihtimali var, biz de düşünelim o zaman diyebilme endişesini de hissediyorlar. O yüzden bu tarz

0: Şöyle söyleyeyim. Bazen hani bu çalımlar atılıyor ya, biz de diyoruz hep ya aynı adam sürekli kulüplerde konuşuluyor, gündem oluyor bazen. Bunu menajerler genellikle önermiyorlar. Genelde kulüpler bir diğerinin ilgilendiği adamı duyunca ya gelme evet. ihtimali varsa biz de o zaman bakalım, bizim de ihtiyacımız var deyip devreye giren kulüpler oluyor.
1: Ya belki diyorsun da şu an şey ya. Ya şu an zaten 2 gün önce yok dedi.
0: Tabii şu an için demiyorum.
1: Türkiye'ye gelme ihtimalini de çok görmüyorum dedi.
0: Salah konusu özelinde değil. Yani evet. Bu tarz transferlerin gizli yapılmaya çalışılmasının başka sebebinden bahsediyor.
1: Bu seviye oyuncularda şu oluyor. Mesela Osimhen'de de bu oldu. Osimhen Türkiye'ye getirilmeden önce Acun Bey söyledi, Fenerbahçe'ye de önerildi.
0: Evet.
1: Salah da yine diğer, yani menajer geliyor buraya, Salah köy içi doğumlu değil sonuçta. Diğerlerine de soruyor. Ama orada ilgi alaka kim gösterirse artık ona göre iş şekilleniyor. Fenerbahçe'de zaten Ertan Torunoğulları'nın direkt iletişim kurduğunu ben biliyorum.
2: Evet.
1: Daha önceki süreçte üzerinden zaman geçti ama şu an Fenerbahçe Greenwood'u aldı. Santrfor direkt bir 9 numara olarak Salah'ı düşünemeyiz. Galatasaray'da Leroy Sané var, zaten ileride Osimhen var. Şu an için Beşiktaş ciddi şekilde mesafe de kat etti. Neden söylüyorum bunu? Fikret Orman dönemi şeyi hatırlıyorum. Samir Nasri'yi Beşiktaş alacaktı. Hı hı. Londra'daydı hatta o sırada Nasri. Doğru. Yanlış hatırlamıyorsam. Özel uçakla Londra'ya gidildi. Beşiktaş Samir Nasri'yi alacağı sırada, artık iş bitme noktasına geldiğinde Sevilla bir anda, yani son anda biz istiyoruz diye şey yaptı. Nasri kararını değiştirdi ve gitti Sevilla. Daha sonra Antalyaspor'a vesaireye de geldi yine gerçi
0: bunlar
1: ama.
0: Bunlar var yani transfer.
1: O yüzden ben diyorum önemli olan imza. İmza atmadan biraz daha ayakların yere basması lazım. Ayağın yere basmasının sağlayacağı katkı bana değil zaten Beşiktaş'a. Çünkü o da Serdal Adalı'nın dediği gibi ekstra istekler çıkmasın. Beşiktaş'ın pazarlık masasında tamam arzulu ama bir yandan da eli güçlü olsun. Bu dizginleri de kaybetmesin pazarlık masasında diye başkan aslında taraftarını biraz buraya yönlendirmeye çalışıyor. Ben o yüzden oraya dikkat çekerek başlamak istedim. Yoksa Muhammed Salah geldiği gibi zaten forma satışları da patlayacak. Hiç yapacağı katkı falan zaten konuşulmaya gerek yok. Şu anda faal futbol oynayan dünya üzerinde, bana göre bu konuda şey yapmayayım. Futbolu bırakmamış şu anda oynayanlar içinde 3. sırada bence.
0: 3. sırada.
1: Dünyanın en iyi 3. futbolcusu yani. Şu an kariyeriyle birlikte.
0: Ha, kariyerin de dahil.
1: Kariyeriyle bilin. İlk 2 belli canım zaten.
0: Ronaldo, Messi. 3 Salah diyorsun.
1: 3 Salah.
0: Messi, kariyerini Ronaldo, Salah. Ekleyeceksek evet.
1: Yani şu an futbol oynayanlar arasında kariyerle birlikte düşünürsen güncel form durumu olarak Ronaldo değil. Messi'yi de oraya koyamayız. O ayrı. Kariyer olarak oynayan oyuncular arasında futbolu Anladım. Bırakmamış şu an devam edenler. Messi devam ediyor. Ronaldo devam ediyor. Bence 3'te Salah var. Çünkü şampiyonlukları, Premier Lig'de yaptıkları, kırdığı rekorlar, attığı goller, gol krallıkları, Şampiyonlar Ligi kupası vesaire. Ben Salah'ı oraya koyarım.
2: Yani. Aynı fikirdeyim.
1: Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yani Van Dijk bir yerli imza atarsa Van Dijk geçer sadece. Ama o da Beşiktaş atar mı? Bak belki Beşiktaş atar.
1: Van Dijk için mi diyorsun?
0: Van Dijk için. Van Dijk'ın şu anda aktif devam edenler içerisinde eğer imza atarsa bir kulübe, ki atacak, henüz atmadı. Hem mevki olarak bakacaksak evet Salah'ı yazarız hücum oyuncular içinde ama denklem büyürse orada Van Dijk da yarışa girer.
1: Yani çok hak bölgesi olarak bayağı şeyleri değiştirdi ya Liverpool'da. Premier Lig'de bir kere bütün istatistikleri alt üst etti adam geldiğinden beri. Yani bir Thierry Henry, bu Beşiktaş'ta konuşulmadan önce de vardı. Geçen sene açın bakın, İngiltere'den Türkiye'ye kadar dijital medyada herkes şu konuyu tartışıyordu ve çok ciddi şekilde Thierry Henry mi Muhammed Salah mı? Yani Thierry Henry bir efsanedir, futbol efsanesidir.
0: Doğru.
1: Evet. Salah bu konuda çok ciddi şekilde tartışılabilecek rekorları alt üst etmiş bir futbolcu. Ya futbolculuğuna yaptıklarına kimse bir şey diyemez zaten. Gelirse de bence çok büyük işte yapar diye düşünüyorum. Paylaşımları var Muhammed Salah'ın.
2: Evet.
1: Hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: Gördünüz mü? Takipçi sayısı zaten 60 milyonun üstünde. Dün akşam arkadaşlarıyla dışarıda Muhammed Salah'ı görüyorsunuz. Yanında da tanıdık bir yüz var. Milli takımdan da arkadaşı. Trezeguet. Mahmut Trezeguet ile birlikte. Salah'ın üstündeki gömlek ve tabii Salah'ın bu arada bütün paylaşımları yeni eski hepsinde Kamptu Beşiktaş yağmuru var. O ayrı bir konu. Üzerindeki kıyafeti görüyorsunuz. Salah'ın siyah beyaz bir gömlek tercih etmiş. Bir tane daha fotoğraf vardı. Dün bu kadar ortalık yangın yeriyken siyah beyaz kıyafette tercih etmesi de dikkat çekti yine.
0: Yani bir gerçek var. 34 yaşında alabileceği güzel bir kontrat alacak Beşiktaş'a geldiğinde. Yani üstüne bir de imza paralarını da dahil ettiği zaman vergisiz bir gelir olarak yaklaşık belki de 15-20 milyon euro bandında yıllık gelir elde edecek buradan. O yüzden de finansal açıdan da 34 yanılmıyorsam değil mi Salah'ın şu anki yaşı?
1: Tabii. Evet.
0: 34 yaşındaki bir efsanenin bence Arap Yarımadası'na gitmeyecekse eğer alabileceği vergisiz gelir de en iyi rakamlardan bir tanesi. O yüzden de onun da gelme konusunda ben isteksiz olduğunu düşünmüyorum. İşin finansal kısmının yanında bir de senin de bahsettiğin gibi Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgisi onun sosyal medya hesaplarına da yansıdığı üzere farkında. Onu burada çok isteyen var. Eminim Trezeguet'den de gerekli geri bildirimleri alıyordur. Türkiye'de neyle karşılaşacağını ya da İstanbul'da Trezeguet'in Kasımpaşa geçmişinden dolayı da çok yakınen bildi.
1: Ellerini zaten oynadı yakın dönemde.
0: O da mutlaka İstanbul'la alakalı takım arkadaşlarından bilgi alıyordur. O yüzden de ben Salah'ın gelme konusunda çok istekli olduğunu düşünüyorum. Bu arada isteksiz olsa zaten muhtemelen böyle sıradan bir kontrat yapalım, parayı alayım, gideyim niyeti olan bir oyuncu olsaydı Önder Özen'le ve İtalyano'yla görüşmeler falan da yapmazdı. Yapardı kontratını, gelirdi. Yüzü asık bir şekilde bir seneyi geçirir giderdi buradan. Tam aksine muhtemelen kendi milli takımındaki Azmi gibi buradaki oyunu da benzer bir şekilde olacaktır. Ve Beşiktaş'ın özellikle Trossard hamlesiyle beraber orta sahada Salah'ı da konumlandırırsa ya da santrfor mevkisinde çok güçlü bir ön hattı olacak.
1: Şimdi Salim sen nasıl değerlendiriyorsun? Yani gelme ihtimali tabii geldikten sonra bazı şeyleri konuşmak daha net olacaktır ama şu an için mesela Beşiktaş inanılmaz bir hava yakaladı tekrar. Geçen sene Orkun'un gelişi çok sükseli olmuştu.
2: Evet.
1: Camia yine bir birlik olmuştu. Beşiktaş'ta da öncelikle ya Trossard diye inanılmaz formda. Premier Lig'de şampiyonluk yaşamış, Şampiyonlar Ligi finali oynamış, Dünya Kupası'nda çok başarılı performans ortaya koymuş bir futbolcu geldi. Biz şu an Trossard'ın geldiğini unuttuk yani Salah evet. gündemiyle birlikte neredeyse.
3: Trossard yani Muhammed Salah gelirse, imza töreni gerçekleşirse havalimanında binlerce Beşiktaş taraftarı olacaktır. Trossard'ın geliş hikayesini düşündüğümde Trossard bir başlangıç diyebilirim. Yemeğe başlangıçlar vardır. Ana yemek Muhammed Salah olur. Yani muazzam bir transfer gerçekleşirse Beşiktaş tarihinin en büyük transferi olur. Beşiktaş tarihi açısından baktığımda Türk futbol tarihinde de ilk üçte yer alır. Ben gelme ihtimalini araştırmalarım neticesinde %99 olarak görüyorum.
1: %99, çok ciddi bir oran veriyorsun.
3: %99 ciddi bir orandır ama transferde şu vardır. Oradaki %1'lik dilim transfer konusunda zaman zaman %99'dan ağır gelebilir. Ben bir futbol sever olarak %1 ihtimalinin ağır gelmesini istemiyorum. Muhammed Salah'ın ülkemize gelmesi, ülke futbolunun takip edilebilmesi açısından da yüksek bir reyting getirecektir. Muhammed Salah hayranları, Muhammed Salah'ı sevenler, özellikle de Orta Doğu'daki insanlar maçlarımızı takip edecektir. Maçlarımızın da kaliteli olacağını düşünüyorum. Beni mutlu ediyor bir futbol sever olarak Beşiktaş'ın Trossard'ı alması, Fenerbahçe'nin Greenwood'u alması, Ayke'yi alması, Muhammed Salah isminin konuşulması, Galatasaray'da da ikinci bölümde konuşacağız. Gündemde önemli isimler var. Trabzonspor.
1: Sorular var zaten.
3: Evet, Trabzonspor doğru ve emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ciddi bir şekilde takviyeler yapılıyor. Trabzonspor mesela burada ayrı bir pencere açmamız gereken takım, oyuncu satışından örnek olan bir takım. Ben bir futbol sever olarak mutlu oluyorum. Zaten benim tuttuğum takım Süper Lig'de değil. Şu anda ikinci ligde, Adana Demirspor.
0: Benimki de birinci ligde.
3: Ben, evet, sen de Kayseri sporlusun abi. Ben futbolun güzelliğine bakarım. Ülke futbolunun gelişmesine bakarım. Bundan dolayı mutluyum. Muhammed Salah'ın da gelmesini isterim. Az önce yorum yapmış izleyenimiz imaj haklarıyla ilgili. İmaj hakları öyle hadi gel halledelim denilecek bir konu değil. Çünkü Muhammed Salah'ın forma

0: satışındaki rakamları gördüğümde bunu net bir şekilde anladım. Milyonlarca forma satılmış. Geçtiğimiz sezon Liverpool'da forma satışındaki rakamları paylaşmıştı muhabir arkadaşım. Gördüm ama tam rakam, evet, net rakam aklımda değil. Özür dilerim izleyenlerimizden. Oradaki rakam çok yüksek bir rakamdı. Yani burada imaj hakkı var. İmaj hakkına sadece forma gelirindeki ücret de düşmüyor. İmaj hakkı demek, Muhammed Salah ülkemize geldiğinde birçok reklam filminde, birçok şirketin tanıtım yüzü olabilir, reklam filmlerinde oynayabilir, kendisiyle ilgili kısa filmler yapılabilir. Yani bu potansiyel olan bir isimden bahsediyoruz. Bence Beşiktaş doğru yolda ilerliyor ve Beşiktaş en önemlisi oyunculardan çıkabiliyor. Mesela kadroda düşünmediği oyunculardan bonservis de kazanıyor. Örnek verelim, Gökhan Saz da Çorum FK'ya gitti. 200 bin euro artı KDV şeklinde transfer oldu. Burada da paylaşalım.
1: Evet.
0: Bir ayrılık haberi daha var. Vereyim mi?
1: Onu birazdan veririz. Bu Salah transferi üzerine dair mesajlar tabii var. Ki. Onları da hemen okumak istiyorum. Bir izleyicimiz şey yazmış. Salah saçını uzatsın. Kısa saçlı Salah bana imitasyon gibi geliyor demiş. Doğru. O ilk parladığı dönem tabii, evet, ki kabarık saçlarıydı ama oyuncunun tercihi bu şekilde. Muhammed Salah. Hangi Salah? Uzun saçlı Salah mı, kısa saçlı mı? Size göre.
0: Yani şöyle, kabarık saçı da çok sevmiyorum ben. Ara makas attırabilir. Yani uzun saç ve kuaförde tıraş olurken ara makası tercih edebilir. Bilirsin, o ara makası izleyenlerimiz de bilirler. Bir tarafı makas, diğer tarafı tarak şeklinde olan makaslar. Halk jargonuyla ara makas derler.
2: Evet. Salim yeni berberden geldi.
0: Ben çocukluğumda berberde çalıştım biliyorsun, erkek kuaföründe. Doğru. Şu an sostetik ismi kuaför oldu. Eskiden berberdi abi.
1: En kötü saçta şu uzunla kısa arası olan saçtır, evet, erkekte. Ya uzun olacak ya kısa. Ben kısa, evet, seviyorum.
0: Yok abi, senin saç modelin gayet iyi.
1: Ben hiç uzatmadım hayatımda, biliyor musun? Ben normalde bazen böyle heveslenir ya, hmm, insanlar, uzatır hiç.
0: Ben de uzatmadım. Genelde hep böyleydi.
1: Galatasaray transfer yapacak mı acaba demiş. Coşkun bir genç. Birazdan konuşacağız Galatasaray'ın transfer sürecini. Yasin Bey demiş ki bence Muhammed Salah forvet değil, sağ kanat oynatılmalı. Diğer türlü verimi düşer demiş. Taner ne diyorsun?
2: Valla şimdi şöyle, tabii veriminin düşüp düşmeyeceğini görmek için kimle oynayacağına da bakmak lazım. Yani takımda kim kalacak? Reşika kalıyor mu?
1: Gidecek dedi.
2: Sen kalacak mı? Tabii ki özünde kanat oynaması biraz daha verimliliğini yükseltebilir ama santrfor olarak da çok fazla oynadığı bölge var. O yüzden de biraz kadro nasıl dizayn edilecek bunu görmek lazım. Asıl verimli olduğu bölge olan orta sahada oynaması tabii ki öncelikli tercih olacaktır oyuncunun. Ama kimlerle oynayacağına göre değişir. O yüzden Salim'in vermeye çabası içinde olduğu ayrılık haberinde eğer
1: Salim,
2: Beşiktaşlı bir ortasın.
1: Ver hadi ver. Hangi?
0: Şöyle, evet, Beşiktaş'ta bilindiği üzere transfer çalışmaları devam ederken ayrılıklar da oluyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş Tayyip Talha Sanoç'un kalıcı transferi için her konuda anlaştı. Çaykur Rizespor Tayyip Talha'yla 2 evet, yıllık anlaşma sağladı. Bir hayırlı, ayrılık gerçekleşti.
2: Tamam, bu
0: Tayyip Talha'nın yeni takımı Çaykur Rizespor oldu. Hayırlı olsun diyelim.
2: Salah'ı, evet, etkilemez bu oyun olarak, evet, doğru.
0: Bunun dışında
1: sen Salah'ın sağ açıkta mı daha faydalı olacağını düşünüyorsun? İleri uçta mı?
0: Yani burada Vincenzo Montella'nın oyun sisteminden Vincenzo Italiano'nun oyun sisteminden yola çıkarak, yani direkt net bir forvet o sistemde, pivot tarzında bir forvet yok oynattığı oyuna baktığımızda. Burada direkt yani sağ iç olarak ya da özellikle ileride son adam olarak da konumlanabilir. Sağ kanat Salah bence, sağ kanatta, evet, oynadığı dönemleri düşündüğümde daha çok katkı sağlamıştı. Sağ kanatta değerlendirilebilir.
1: Evet.
0: İleride son adam olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında Beşiktaş'la ilgili gündeme gelen transfer haberleri vardı.
1: Onları birazdan konuşacağız. İzleyicimizin mesajı üzerine uzun saçlı Salah'a ben gerçek Salah olarak diyorum demişti. Uzun saçlı, kısa saçlı hali.
0: Evet.
2: Ama kısa saçlı.
0: İşte çok kabarmış.
2: Daha derli toplu.
0: İşte orada bir ara makas lazım.
1: Soldaki kısa saçlı hali daha iyi.
2: Evet. Daha derli toplu.
0: Kısa saç.
1: Ya derdiniz bu olsun ya. Kaldığınızda Salah olacak. Allah'ım süper değil
2: sağ
1: mi?
2: Sağ tarafın imajı daha ama kuvvetli.
1: O da, onu o ara kısalıktaki sanki onun da daha uzunu vardı.
0: Onun daha uzunu vardı.
1: Evet.

0: biraz işte kabarmış, kıvırcık olduğu için orada bir ara makas devreye girmesi lazım.
1: İsterse komple kel gelsin, isterse beline kadar uzatsın. Muhammed Salah'tan bahsediyoruz hakikaten.
0: Soldaki fotoğrafta futbolcu. Mesela sakallardaki geçişler de iyi.
1: Zannedem, ben inanılmaz genel yorumlar.
0: İnanılmaz dikkat ederim. Zamanımız var mı?
1: Kısa.
0: Çok kısa hemen anlatayım. Dün düğün vardı. Düğüne gitmek için tıraş olmam gerekiyordu. Bulunduğum mahallede de Ayazağa'da aradım kuaförümü, doluymuş.
1: Evet.
0: Ama yetişmem lazım. Sonrasında Rumeli Kabağı'nda bir dükkana gittim. Dükkana girdik. Beni tıraş edecek kişi, videoyu gösteriyorum, Türkçe bilmiyor, Tacikistanlı. Anlata anlata tıraş ettirdim. Gayet de güzel tıraş
1: ettirdim. Bence etti. De güzel olmuş. Saatler olsun diyeyim. Ara verelim o zaman. Saatler sen arada de, devam edersin bize.
0: Tamam.
1: Birazdan yeni transfer haberlerini, yine sorularınızı yanıtlayacağız. Ayrılmayın efendim. Görüşürüz.

0: risk artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.
2: Yaşasın spor. Spor yaşatır. A Spor Radyo. Spor'un radyosu.

0: Son sayfaya devam ediyoruz. Taner Karaman ve Salim Manav'la birlikteyiz efendim. İlk bölümde ağırlıklı olarak hatta tamamen Muhammed Salah transfer ihtimalini konuştuk Beşiktaş adına. Aramıza yeni katılanlar varsa bir kez daha hatırlatalım. Muhabirimiz Efecan Öztaş bağlandı. Mali şartlarda, yıllık ücret konusunda, sözleşme konusunda tarafların anlaştığını, imaj hakları, forma satışı gibi diğer detaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü, henüz bu transferin tamamlanmadığını ama olumlu yönde ilerlediğini ifade etti ki Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da bugün benzer ifadeleri kullandı. Ekstra istekler olduğunu, biraz daha taraftarların sabretmesi gerektiğini, Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini ifade etti. Başkan da yine Salah'ın dünkü paylaşımlarından yola çıkarak bir iki fotoğrafı ekrana getirdik. Üzerinde beyaz bir gömlek, siyah şeritli, böyle kalın şeritli. O da yine dün dikkat çeken konulardan birisiydi. An itibariyle durum bu. Beşiktaş taraftarı, hatta tüm Türkiye'deki spor medyasıyla birlikte taraftarlar şu anda bu hikaye nasıl sonlanacak bunu bekliyor. Biz de yine mesajlarla birlikte konuşmaya devam edeceğiz. Diğer takımlara dair de yine sorular var. Onları da ileteceğiz. Şu bir tane hemen mesaj Emir vardı. Emirhan Bayraktar yazmış Instagram'dan. Şöyle diyor, 10 yabancıyı da düşününce Beşiktaş'ın Salah'ı da alırsa bundan sonra yapacağı transferlerin artı 4'te olacağını, artı 4 kontenjanlı olacağını düşünüyorum. Koray abi demiş. Şöyle yaptık biz bugün. Emirhan Bey'in mesajı var. Diğer takımların da yani 4 büyüklerin yabancı kontenjanlarını editörümüz Yusuf Başyeşil hazırladı. Dedik üzerine konuşuruz. Hem de konuşurken aslında böyle o gelsin bu gitsinden ziyade biraz da tablonun gerçekçiliğini de gözler önüne serelim dedik. Mesela Beşiktaş'la ilgili olduğu için Beşiktaş'ın bir yabancı durumuna bir bakalım o grafikle birlikte. Şu an elimde kaç yabancı var? Artı 4'e kimler uyuyor? 10 tane yani sol tarafta kırmızı yanında işaret olan isimler 10 kısmına uygun oyuncular. Sağ taraftakiler artı 4 kontenjanına uygun olan isimler. Beşiktaş'ın şu an 10 tane olması gereken yerde 14 tane yabancı futbolcusu var. Yani bu demek oluyor ki Salah hariç bir de 4 ismin gitmesi lazım. Şayet Salah gelirse ne olacak? 5 ismin gitmesi gerekecek. Onu söyleyelim. Sağ tarafta da artı 4 kontenjanında yer var. Şimdi kimler gidebilir mesela?
1: Hemen sayalım abi.
0: Nübel yeni transfer. Kalır. Zaten kalır. Agbadu kalır. Kalır. Jalo Udokai'ye.
1: Udokai gider.
0: Gider diyorsun. Bir oldu. Mourinho kalır.
1: Kalır. Musrati gider.
0: İki dedik. Amir Hacı Ahmetoviç.
2: Yani Kira gider. Muhtemelen gider Amir'den.
0: Üç oldu. Onana
1: temelli gider.
0: 4 dedik. Endidi
1: teklif gelebilir.
0: Soru işareti diyoruz ona. João Mario
1: gider.
0: 5 etti.
2: Salim doğradı yabancıları.
0: Efecan Raşitsa'nın kalacağını düşünmüyorum dedi.
1: Raşitsa gider. Ahmet Spor istemişti.
0: 6 tane
1: gelmişti.
0: Yani şu an gidebilecek kişi var.
2: Teklif de var yani. Raşitsa'ya teklif var. Sevgili Salim'in söylediği önemli. Yani oradan zaten teklif alan oyunculardan çıktıkları zaman bile çok rahatlıkla yabancıları azaltıyorlar.
0: Artı 4 kısmında Olaytan var. O geçen sezonlara transferde geldi. Şu an için ayrılık gibi bir durum gözükmüyor. Ottara yine yeni transfer duruyor. Elan Ricardo zaten yine o da gönderilecek oyuncular arasında. Aynen. Yani artı 4'te de Beşiktaş'ın şu an elinde 2 futbolcu var. 2 tane daha genç oyuncu alabilir oraya. Diğer tarafta da ayrılabilecek isimler ortada.
2: Doğru.
0: Yani burada Beşiktaş yer açması gerekiyor. Özet şu an için bu.
3: Hepsi ama
0: net rahat. Adaylar var. Şimdi Fenerbahçe'de bence karar vermesi daha zor isimler var.
2: Tabii. Fenerbahçe daha karışık.
0: Fenerbahçe'ye de rica edelim. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin durumuna da bakalım ki çünkü transfer konuşurken bunlar önemli. Yani biz tabii daha çok insanlar da hep gelenler o gelsin, şu futbolcu da gelsin diye düşünüyor ama elden çıkarmak da kolay değil. Ederson şu an duracak gözüküyor. Livakovic de yollar ayrı.

0: Ayrılacak evet,
1: gidiyor.
0: Beka ile yollar ayrılacak. Yani 17 tane Fenerbahçe'nin 10 kontenjanı için ismi var. Artı 4 kısmı içinde 6 tane futbolcu var. Yani 7 tane diğer bir tarafta fazlası var. Diğer tarafta 2 tane fazlası var. Ederson kalır dedik. Livakovic, Bekao, Diego Carlos bu isimler için ayrılık bekliyoruz.
2: Evet,
0: Nathan Ake, Osterwold'e şu anda kalıyor gözüküyor.
2: Semo da kalır.
0: Zaten Ake yeni geldi.
2: Evet.
0: Osterwold için İsmail Hoca bizimle birlikte devam etmesini istiyorum demişti. Semo da kalacak gibi. Skriniar, Gündoğan zaten tartışmasız kalıyor. Oyuncular. Amrabat
1: belli olmaz.
0: Gidecek gibi evet, gözüküyor. Kante'de bir soru işareti var.
2: Kante'de de kontrat çok yüksek bir bedel olduğu için alıcısını bulamazsa eğer kalma ihtimali daha yüksek.
0: Fred
2: çok iyi hazırlık dönemi geçirdi. O yüzden hoca Fred'siz geçirdiği o ilk ikinci döneminde çok fazla puan kaybetmişti Fenerbahçe. O yüzden İsmail Hoca Fred'i tutan bir teknik direktör. Çünkü şu, kalmasını isteyecektir.
0: Şu sayıyı da saymadık bu arada ya. Livakovic 1, Bekao 2, Diego Carlos 3 dedik.
2: Aynen. Amrabat 4.
0: Amrabat 4. Kante dahil ediyor muyuz?
2: Bence etmeyelim çünkü zor bir ihtimal.
3: Kalır Kante.
2: O Musaba zaman var ileride bak.
0: 4'te kaldık. Fred?
2: Mecbur kalmazlarsa eğer tutarlar kadroda.
3: Evet.
2: Musaba'yı ekleyeceğiz oraya.
0: Musaba 5 olacak.
3: Musaba gider.
0: Tamam başka kimse. O zaman nasıl olacak?
2: İşte şimdi mecbur kalırsa Kante'den çıkacak büyük ihtimal.
0: Tamam Kante'yi de ekledik. Kante'den
3: çıkmak
0: zor. 6 etti Kante'yi de ekledin. Yine yetmiyor. Bir de daha forvet gelecek mesela.
2: Ki bence birden fazla yabancı da gelecek Fenerbahçe.
0: O zaman şimdi 6 tane saydık. Semedo'yu saymadık. Fred'i saymadık.
2: Tabii.
3: Abi buraya gelirse ben hemen çat çat az önceki gibi eleyim.
0: Tamam.
3: Uzak olduğu için biraz göremedim.
0: Evet. Sen o sırada telefondaydın da yok, ondan görmedin.
3: Yok şey uzağı göremiyorum.
0: Düğündeki arkadaşlarınla mesajlaşıyordun herhalde. Dün evet. Salim düğüne gitmiş efendim bu arada. Kaçıranlar varsa onu söyleyelim. Bu arada Muhammed Salah'a sormuşlar.
3: Şöyle söz vermiştim.
2: Damattan mesaj var.
3: Yok yok damattan değil. Söz vermiştim. Orada düğünde özellikle de son sayfayı izleyen
0: evet,
3: minik kardeşlerimiz vardı. Hepsi sağ olsun fotoğraf çektirdiler. Onlara söz verdim.
0: Evet,
3: Yusuf
0: Enes
3: Ekmen, Ejrem Buldan, Zeral Ekmen, Ömer Cantepe, Hamza Nisa Cantepe, İbrahim Efe Ekmen. Hepsine selamlarımı yolluyorum. Sizlere de hem Koray abi sana hem de Taner abi sana bol bol selamları var.
0: Teşekkür selamlar ediyoruz.
3: Size. Üzerimizde kalmasın. Söz verdim. Sözümüze yerine getirmiş olayım.
0: Arka istedin şimdi.
3: Ederson kalır. Livakovic gider. Bekoa gider. Diego saydık. Carlos gider.
0: Evet.
3: Sen sayıyorsun değil mi?
2: 3 oldu.
0: Yoksa 3.
3: Tamam. Ake zaten yeni geldi. Kalıyor. Osterwald'e teklif gelirse çıkılır. Semedo teklif gelirse çıkılır.
0: Ne yapalım Şikriyar. Sayalım mı yani?
3: Say
1: 5 oldu o zaman.
0: 5 etti
1: oldu
0: o zaman.
3: Skriniar kalır, Gündoğan kalır, Amrabat gider,
0: 6.
3: Kante kalır. Fred herkes kalacağını düşünüyor ama gitme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Asensio kalır.
0: Dedik.
3: Talisca kalır. Talisca'ya da teklif gelirse çıkabilir. Musaba gider. Greenwood ve Muriç zaten yeni transfer.
0: 8 tane buradan çıkardım. Bir tane yolladım o zaman.
3: 8 gönderdim. Diğer tarafa gelelim.
0: Evet.
3: Omar Fayet gider. Mimovic gider. Archil Brown kalır. Diouf'la ilgili yeni transfer. Kiralık gideceğini düşünmüyorum. Kiralık gitmesi söz konusu olamaz denilmişti. Araştıracağım detaylarını. Nene'ye teklif gelirse Fenerbahçe çıkar. Şerif'e teklif gelirse Fenerbahçe çıkar. Düşüncem bu. Ben biraz daha şeyim böyle. Net yani olur mu olmaz mı direkt teklif gelme ihtimali yüksek oyuncular var. Direkt çıkılabilir. Kante'den çıkması zor. Çünkü Kante'nin aldığı ücreti biliyoruz. Paris FC'nin hem devre arasında hem de sezon başında teklifi oldu. Net bir şekilde söyleyelim. Yurt dışında oyuncular özellikle de Avrupa'daki 5 büyüklükte kontrat verirken aldıkları maaş üzerinde net ve brüt olarak bir durum söz konusu. Net maaşını düşündüğümüzde net burada kazandığı ücreti kazanabilmesi adına Kante'ye 11 milyon euro yıllık.
0: Evet.
3: 11 milyon euro. Vergi dilimini falan düşündüğümüzde Fransa'ya gittiğinde net yani net 11 kazanabilmesi için bir oyuncu 16-17 vermeniz gerekiyor brüt maaş olarak.
0: Şimdi bu tablo aslında şeyi gösteriyor. Şu anda işi en zor olan takım bu anlamda oyuncuyla yollar ayırma noktasında Fenerbahçe. Çünkü 17 yabancı
3: Koray abi,
0: var.
3: Ama lafını böldüm, özür dilerim. Mesela gider diyorum ya, zaten Livakovic ile ilgili menajere bugün İstanbul'a geldi, oyuncu İstanbul'a geldi bugün. Yeni takımı Dinamo Zagreb olacak. Yani ben Livakovic biraz şey gibi, teknik direktörlerimizden Mustafa Hoca gibi, Mustafa Kaplan gibi. Mustafa Hoca da bizi izliyorsa selam olsun. Ara ara böyle Ankara dışında takım çalıştırıyor o da. Livakovic de yani Zagreb dışında oynadığı takımlar yok. Yani Zagreb'e kendine ait hissediyor. Zagreb'e ülkesi gitmesi zaten söz konusu. Bekao.
0: Yani... Hayır bak, bu tabloda Fener, ben şimdi şöyle söyleyeyim. Livakovic, Bekao, Diego Carlos'u zaten söylemeyen mesela Fenerbahçeli yoktur. Bu evet, net evet. Onlar gidecek. Amrabat yine aynı şekilde. Musaba da satılır diye düşünüyoruz ama mesela bazı acaba hoca ile birlikte performansı yukarı çıkar mı, fayda alabilir miyiz denilebilecek isimler var. Yani evet, çok net mesela Fred hiçbir şey yapamaz ya, hiçbir beklentim benim 10 üzerinden 1 bile değil diyemezsin yani Fred.
2: Hazırlık başladı, çok iyi oynadı.
0: İyi oynadı. Evet. Semedo mesela kötü oyuncu değil. Ne bileyim, hoca değişikliğiyle birlikte mesela performans yukarı çıkabilir. Bazılarında mesela çok net konuşamıyorsun. İşte Diego Carlos kadar, Amrabat kadar net konuşamıyorsun.
2: Ya şimdi burada tersten gidelim. Kimden mutlaka çıkamaza bakarsak da yine 7-8 tane oyuncu, kesinlikle çıkılmayacak oyuncu var burada.
0: Evet. Oradan gidelim o zaman. Kaç tamam. tane sayı çıkar mesela?
2: Ederson'dan çıkamazsın.
0: Çıkamazsın. Bir. Ake.
2: Ha, Ederson'dan çıkamazsın diyorum ama Ederson çok flaş bir teklif alıp ben gidiyorum derse olay Livakovic'e döner. Yani bir şekilde, ama Ederson'dan çıkamazsın. Bir. Ake 2.
0: Ake 2.
2: Bence Osterwolde'den çıkmayacaklar. Çünkü Osterwolde'nin hem joker oyuncu olması, farklı mevkilerde
0: hem
2: oynuyor olması. Hem de farklı formasyonlara da oynuyor olması önemli. 3. Skriniar 4. Gendüzi 5. Bence Kante ama 6. Asensio 7. Greenwood 8. Muriç'i yeni aldın 9.
0: Bir tane de santrfor aldın.
3: Talisca'yı da,
2: bak Talisca'yı dahil etmedim. Asensio'yu yine dahil etmedim. Ama onlar da var yani.
0: Tam bir tane yani, de santrfor alacak Fenerbahçe evet. zaten. Artı 4'e uygun almazsa mesela zaten 10 yabancın doldu senin.
3: Doğru abi, Taner abiye katılıyorum. Mesela şöyle bir durum söz konusu. Asensio, Talisca. Talisca'yı mesela biz geçen sezon santrfor bölgesinde izledik. Bazı maçlarda son adam olarak oynadı. Şu an düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin mevcut santraforu Vedat Muriç, Sıdiki Şerif. Yani Asensio orada, Asensio'nun düzeltiyorum, Talisca'nın orada oynaması zor. Talisca'dan çıkılabilir. Talisca evet. 10 numara pozisyonunda değerlendirebilse desek, 10 numara pozisyonunda oynayacak oyuncu Asensio. 10 numara da denmez ona. Ben 8.5 numara diyorum. Yani bu noktada Talisca'dan çıkması benim için sürpriz olmaz.
2: Ama orada da şu var. Yani geçtiğimiz yıl bu takım Asensio, Talisca gibi isimlerin orta sahadan sağladığı faydayla 76 tane gol buldu.
3: Evet.
2: Yani Galatasaray'la aynı gol sayısında ligi bitirdi. Şimdi bu kadar fazla ki hem Asensio'nun hem de Talisca'nın attığı gol ve asistlerin toplamı çok yüksek değerler. İşte böylesine iki tane çok iyi verim aldığın oyuncudan da bir sezon sonra çıkıyorsan, eğer çıkarsan da bu çok büyük bir tezatlık. Yani düşünsenize, şimdi geçtiğimiz yıl neredeyse ikisi de çift taneli basamaklarda gol ve asist üretti. Bir sene sonra bu adamlardan yabancı kuralı sebebiyle çıktığın anda, o zaman bile bile kendi ayağına çelme takmış oluyorsun. Bana, benim futbol bakış açıma çok uymuyor.
0: Ama yani burada evet. işin ne kadar zor olduğunu aslında Taner'in kalacakları sayalım demesiyle birlikte ortaya koyduk bence.
2: Evet.
0: Yani
2: evet.
0: bu aslında şunu da ortaya çıkarıyor. Fenerbahçe'nin transfer yapması ekonomik anlamda bir oyuncuyu ikna etme anlamında değil ki, bunu Greenwood da gösterdi zaten evet. bize kabiliyet olarak da. Ama bu yabancı sayısı noktasında ciddi elini kolunu bağlayan bir mesele şu anda.
2: Bence de.
0: Tekrar ediyoruz yani, sadece şu oyuncularla ki tartışılmayacak isimler herhalde diye düşünüyoruz. Hı. Ederson dedik 1, Ake 2, Osterwolde 3, Skriniar 4, Gendouzi 5, Kante 6, Asensio evet. 7, Greenwood 8, Vedat Muriç 9. Talisca'yı saymadık, Fred'i saymadık evet. mesela.
2: Kante'yi saymış mıyız?
0: Kante'yi saydık. Hadi yani Kante'yi saydık ama bir santrfor gelecek. Biz 9 evet. saydık. Santrfor geldiği anda 10'a dolduruyorsun. Kante'yi belki o zaman saymayarak bir tane daha pozisyon açarsın ama o zaman da işte Talisca, Fred, burada Fred de Brezilya'dan ilgilenenler var. Evet. Tam olarak da bu yabancı sayısıyla ilgili bir açıklama vardı. Onu da birazdan söyleyeyim.
3: Yani.

0: Fred'den çıkmak kolay aslında yani.
1: Fred'den çıkmak kolay, Kante'den çıkmak zor. Diego Carlos aldığı ücreti biliyor musun?
2: Ne kadardı?
1: Yani direkt kap açıklamasında vesaire yazar. Yani burada bu oyunculardan çıkabilmek zor. Aldığı ücret var. Aldığı ücreti kim ödeyecek abi? Yani bir de şöyle bir durum var. Mesela ben
0: Atletico Mineiro, Salim dur araya gireyim hemen.
1: Atletico Mineiro devre arasında da istedi.
0: Atletico Mineiro CEO'su Pedro Daniel'in açıklaması var Fred'le ilgili olarak. Tam olarak şunu söylüyor kendisi. Pedro Daniel, Atletico Mineiro'nun CEO'su. Fred'le bazı görüşmeler yaptığımız biliniyor ancak bu daha çok sözleşmesinin bulunduğu Fenerbahçe'nin vereceği bir karar. Bizim değil. Bu çok iyi bir transfer fırsatı. Türkiye'de yabancı futbolcu sayısında bir değişiklik olduğunu gördük. Dolayısıyla orada bazı gelişmeler olabilir ancak bu kararın netleşmesini beklememiz gerekiyor diyor Atletico Mineiro. Yani bu açıklamanın manası ne? Biz şu an kenardan bekliyoruz bunu. Fenerbahçe eğer elinden çıkarmayı düşünürse, yabancı sınırından dolayı bir sıkıntı yaşar ve Fred'i bırakmayı düşünürse, biz anında Fred'e teklif sunarız. Yani bu açıklamanın anladığım benim kısmı bu.
1: Oyuncu boşa düşerse, biz zaten oyuncuyla anlaştık. Oyuncuyu istiyoruz. Boşa düşerse direkt girişim yaparız demek ama yani ifade ettiğin gibi burada kolay olan Fred'den çıkmak. Zor olan diğer oyunculardan çıkmak. Ancak şu olabilir. Yani transferin özellikle son günü Fenerbahçe adına hareketli geçer. Çünkü 17 yabancı oyuncusu var. 10 tanesi listede yer alacak. Sol taraftaki liste için konuşuyorum. Bu oyuncular nasıl olur? Bekao'yu hatırlayalım. Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'ya kiralık
0: gitti.
1: O oyuncuların maaşının bir bölümünü Fenerbahçe, bir bölümünü gideceği kulüp ödüyor. O şekilde olabilir.
0: Galatasaray'a da bakabilir miyiz bu arada? Onu da hemen aktaralım izleyenlerimize. Fenerbahçe'nin işi zor dedik. Beşiktaş'ın da yine Allah fazlası vardı. Olsun. Şu anda en tablo rahat, en temiz gözüken Galatasaray'da. Çünkü Fenerbahçe'de ve Beşiktaş'ta 10 yabancı bölümü daha fazlaydı. Galatasaray'da şu an orada bir eksik var. Artı 4 kısmı içinde bu kontenjana uygun 3 oyuncusu bulunuyor. Dilerse oraya da bir takviye yapabilir Galatasaray. Singo, Sanchez, Nelson, Şalai, Torreira, Jakobs, Sara, Sané, Victor Osimhen Galatasaray'ın yabancıları ki buradan mesela Nelson'un ayrılmasını da bekliyoruz.
2: Evet.
0: Orası azalacak, 8 olacak. Niyega, Yelert, Hugo Çuku, orada da mesela Niyega'nın kiralanabileceğine dair de haberler görüyoruz. Yelert de yine muhtemelen zaten devam edilmeyecek. Galatasaray yani şu an yabancı futbolcu için gönderme noktasında ihtiyacı kağıt üzerinde zaten yok. Dilerse onu da daha rahat açabilecek gibi duruyor. Burada mesela ayrılmasını beklediğiniz ekstra sürpriz isim var mı? Bakalım Nelson dışında.
2: Yani yok. Yani,
1: sen konuş abi.
2: Yani büyük oranda bu kadro yani. Buradan sürpriz biri olsaydı Torreira ile vedayı beklerdim.
0: Ha, burada şey yok bu arada. Sözleşmesi tamamlandığı için. Onu söyleyeyim. Bir an unuttum. Lemina yok orada.
2: Lemina yok. Ondan görüşmeler sürüyor.
0: O meseleyi ayrıca uzun uzun konuşuruz da. Evet, yani Lemina'nın sözleşmesi bitti. Galatasaray anlaştığını belirtmişti ama henüz imzalanan bir sözleşme yok. O yüzden Lemina şu an bu tabloda Galatasaray'ın yabancı futbolcular arasında gözükmüyor. Çünkü şu an resmi olarak Galatasaray futbolcusu değil, serbest.
2: Galatasaray orayı bozmak istemiyor. Yani Lemina Torreira ile devam etme niyeti var. Görüşmeler sürüyor. Burada hani Jakobs'tan çıkıp orayı biraz daha seviye atlatmayı düşünebilir mi Galatasaray bilemiyorum ama mevcut şu düzen zaten.
0: Ama Jakobs'tan çıkmadan kastın şu Jakobs'un yerine daha iyi bir sol bek mi diyorsun?
2: Aynen. Yani daha böyle istikrarlı ama Jakobs'un son sezon performansı çok iyiydi. Bu tablo zaten Galatasaray için ideal, Süper Lig şampiyonluğunda mücadele edebilecek ilk 11 kadrosunun yabancıları. Ama mecburen de şimdi Icardi'den çıkıldı ki zaten çıkılması da gerekiyordu. Oraya bir hamle gelecek muhtemelen.
0: Tabii bir tanesi zaten.
2: Bir gelecek. O yüzden buradan mecburen bir ayrılık tablosu çıkabilir.
0: Şöyle göreceğiz. Galatasaray'ı takip eden muhabirlerin söylediği Icardi'nin yerine gelecek golcünün 10 futbolcu olan 10 yabancı kısmına değil diğer tarafa yani artı 4 tarafı için 10 yabancı olan şu an 9'unun dolu olduğu Lemina hariç 9 kişi var. Nelson gitse, Lemina'yı eklesek yine 9.

0: olacak. O bölgeye 10 numara transferi.
1: Evet, oraya Lemine'yi ekleyip 10'da 10 yapıp diğer tarafa da bir santfor hamlesiyle.
0: İki transfer %100 zaten yapacak Galatasaray. Biri yedek santrfor, evet. Diğeri de 10 numara. O yüzden
1: ki Yelert'ten de dediğin gibi çıkılması çok yüksek ihtimal. Oraya iki tane kontenjana uygun isimle Galatasaray muhtemelen yabancıları kapatır. Onda evet. Onu da Lemina ile doldurur gibi gözüküyor.
0: Trabzon'u da birazdan vereceğiz. Salim sen şeyi yanıtlamadın. Buradan sürpriz ayrılık bekliyor musun? O hemen futbolcu kısmından.
2: Yine sen tabii. Şey yapabilirsin, sayabilirsin.
0: Zaten saymaya gerek yok.
2: Haberler de vereceğim. Şöyle. Singo'ya Inter'in teklifi var. Sözlü teklif 30 milyon euro. Artı 5 milyon euro bonus şeklinde Singo'ya teklifler gelebilir. Singo'dan Galatasaray çıkarsa benim için sürpriz olmaz. Bunu söyleyeyim. Sanchez kalır listede. Nelson zaten gidiyor. Şalai kalır. Torreira kalır. Şu an için konuşuyorum. Jakobsen kalacağını düşünüyorum. Gabriel Saray için Aston Villa teklifi yapmadı ama listede yer alan oyuncu geniş listesinde var. Saray için girişim yapabilir Aston Villa. Sané kalır. Osimhen kalır. Nigaya ile evet. ilgili tekliflerin geldiği konuşuluyor. Kiralık noktasında bir planlama olabilir ama takım içinde sevildiğine dair de bilgiler paylaşıldı. Yelert, burada benim kafamdaki soru işareti sol taraftaki listeden Yelert. Zaten Ogocuk bu yeni transfer kalacağını düşünüyorum. Bununla birlikte sen az önce santrafor pozisyonuna kontenjan oyuncusu transfer edilebilir dedin. Kontenjan oyuncusu noktasında da hafta içerisinde haberlerini de paylaşmıştım. Dinamo Kiev'de forma giyen Ponomarenko Galatasaray'ın listesinde evet. olan bir oyuncuydu. Zaten Okan Hoca da açıkladı. Galatasaray Ponomarenko'yla her konuda anlaştı. Hiçbir problem yok. Ancak kulübü Dinamo Kiev oyuncuyu kiralık satın alma şartıyla göndermek istemiyor. Satın alma şartı olursa da bu şartın zorunlu olmasını istiyor. Bonservis beklentisi kulübü Dinamo Kiev'in 30 milyon euro. Ve listede çokmuş. Galatasaray birçok oyuncuyla da temas sağlıyor.
0: Transfer artı... hamlelerine birazdan geleceğiz tamam. Galatasaray'a.
2: Bu haberi verdim, bir haberim evet. daha var.
0: Tamam, sonra onları 10 numara konusunda konuşacağız. Tamam. Yedek santrforda uzun uzun konuşacağız, o yüzden sıkıştırmak evet. istemiyorum. Trabzonspor'a da bir bakalım.
2: Tabii ki.
0: Galatasaray burada eli en rahat kulüp gözüküyor demiştik. Trabzonspor'da durum nasıl? Trabzonspor'un da bir fazlası var. Artı 4 kısmının da 4'ü şu an için dolu. Hem de bayağı yani artı 4 anca bu kadar iyi doldurulur diyeceğin isimler evet. var. Vivo, evet. Pina, Batagov, Savioğlu yeni transfer zaten. Olayı yazmadık çünkü artık imzası an meselesi olduğu için onu da yine Trabzonsporlara söylemiş olalım. Artık o da Fiorentina'nın futbolcusu olacak.
2: Evet.
0: 10 futbolcu bölümünde Onana, Savic, Folcarelli, Cabral, Malinovski, Mendy, Draguš, Lundstram, Muçi, Buşari ve Onuachu var. Trabzonspor'da burada devam edeceği isimleri sayalım. Sizce yani tartışmasız devam edebilir dedikleriniz Onana, Savic ki bence Savic bile belki.
1: Ya burada belki Savic senin dediğin gibi. Ya o da biraz yaş vesaire ama buradaki oyuncuların çok büyük bir kısmı zaten Trabzonspor'un performans aldığı isimler.
0: Evet. Onana zaten yeniden geldi. 1. Savic 2. Folcarelli bence iyiydi. 3. Cabral 4. Malinovski yeni transfer 5. Mendy ile Draguš, Lundstram belki o üçlü.
2: O üçlüden ikisi gider diye düşünüyorum.
0: Muçi zaten yeni bonservis alındı, onu açık alır. Yani Buşari, Lundstram, Draguš, Mendy'ye bir
1: mecburen.
0: Evet. Soru işareti bırakalım. Orada değişiklik yapılabilir ama artı dördü zaten
1: güzel kapattılar orayı.
0: Yani artı dört için çok iyi teklifler gelmesi lazım. Trabzonspor'un kendi hür ve özgür iradesiyle evet. ve performansa dayalı bir ayrılık yaşatacağını düşünmüyorum bu futbolculara.
2: Vivo zaten için zaten yeni zaten teklifi var. Vivo için Fulham'ın 30 milyon euroluk bir teklifi var. Gerçekten Trabzonspor bu işi iyi yapıyor.
0: Ele en rahat arasında... takım kim diyebilirsiniz şu an?
1: Galatasaray.
2: Galatasaray.
0: Sayıdan dolayı. Ha,
1: bu arada
0: sayıdan
1: dolayı. Trabzonspor'un da fena değil durumu.
0: Bence de çok
1: nihayetinde iyi. Trabzonspor zaten transferlerini de yapıyor, yaptı hatta. Yani belki bir oyuncudan çıkıp bir oyuncu almak ya da iki oyuncudan evet. çıkıp bir oyuncu almak gibi plana girebilirler.

0: Trabzonspor'da rahat gözüküyor eli.
1: Evet.
2: 11. Galatasaray ve Trabzonspor'un rahat. Yani burada bir fazlalık var abi.
0: Bir fazlalık var ama 3-4 tane bence yani performans olarak gönderilebilecek isim var.
2: Nustram ayrılabilir. Dragoş'un ayrılacağını biliyorum. Rumen basınında da haberler vardı. Nustram'la ilgili tekliflerin geldiği konuşuluyor. Mendy ile alakalı.
0: Mendy ile de var galiba.
2: Mendy ile de ilgilenen kulüpler var. Ancak Mendy ile ilgili durum şu. Fatih Hoca'nın yani kamp sürecinden sonra karar vereceğini düşünüyorum. Mendy'den ben umutluydum ilk geldiğinde. Hatırlarsın ilk geldiğinde iyi bir performans da sergiledi. Mendy'nin şanssızlığı çok iyi bir döneme denk geldi. Geçiş sürecinde çok iyi oyuncular vardı o bölgede oynayan. Bu sağ taraftan da Vivu'dan çıkabilir belki. O da yüksek teklif gelirse.
0: Evet.
2: Fulham'ın iddiası, Fulham'ın teklifini zaten konuşmuştum. Trabzonspor'da yani gerçekten işler iyi ilerliyor ve
0: evet.
2: Gelecek sezonu da düşünerek yapılan yerli transferleri var.
0: Şimdi saat başından bu yana çok fazla mesaj okumadım. Evet. Farkındayım. Yazanlar da var ama onları okuyacağım. Biraz bekletiyorum. Zeynep Kösalı, Necati Kartal, Selman Luma. Bunlar hep bizim daimi izleyicilerimiz. Hemen hemen her gün zaten mesaj atıyorlar. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Bazen es geçiyorum ki her gün aynı isimleri okuyor diye olmasın diye ama görüyorum hepsine yazdıklarınızı. Teşekkür ediyoruz ilginize, alakanıza. Bir mola veriyoruz. Molanın ardından devam edeceğiz.
3: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayern ata ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olise'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma, direğin yardımıyla topu ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda, 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor, dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk pası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum, Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane, fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
4: Son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der klasik yere başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicolas Jackson. Kimi vurdu Kobel. Kimi 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası Olise. Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı, bir kafa ve gol. 12. golü

0: 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
1: Harika ya.
0: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
1: Direkt.
0: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimi'nin vuruşu da Kovel. Rierson. Dakika 49. Rierson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi. Gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimi'nin çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
1: Kaydı.
0: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane. Yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten. Zinedine Zidane mısın Harry Kane?
1: Acayip bir şey gerçekten ya.
0: Luis Diaz. Luis Diaz indi sıfıra çevirdi. Son vuruşu da. Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
1: Gol Harry Kane'in.
0: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
1: Ya farklı açılardan tekrar tekrar gösterilmesi gereken bir uzun.
0: Yani Zidane mısın be adam dedim ben artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın. Golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva terse çekti. Fabio Silva vuruş yapacak. Yine Harry Kane. İnanılmaz. Maxi Bayer baskıda. Neuer, Harry Kane. Şimdi Olise pası verdi. Gol pozisyonu. Luis Diaz tereddüt etti ilk anda vuruşta harcadı pozisyonu. Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Benzema yine bu kadar diyor Bastian Dankert. Bitiriyor maçı. Haftanın maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruş ve gol.

0: önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa, Nusa, Manuel Neuer mi Nusa mı? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
1: Raum yine orada. Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun. Gnabry, Harry Kane. Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor. Olise Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı? Son anda savunma. Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada. Romulo Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri. Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane. Savunma arkasına Diomende'yi kaçırma düşüncesi. Diomende, Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım. Ito yerden çok iyi yere. Olise son anda Gulaçi. Gulaçi isim vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yaptı ortayı, bir kafa ve gol. Jonathan. Üçü de attı Bayern. Ön direkte Jonathan. Leipzig 1, Bayern 3.
2: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
1: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Olise içeriye dört oldu. Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Baktı. Şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu. 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise. 5-1. Leipzig parçalandı.
2: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
1: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigli'leri. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
3: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlović. Kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı. Svensson kafa. Gol! Schlotterbeck.
2: Ve hep oradan kaybediyorlar.
3: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
2: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. İşte Tarbek çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
3: Zabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kalıcı Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimmich aldı. Şut şansı Kimmich vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić, Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

0: Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direkt. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişini. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund. Olise'nin pası. Stanišić sıyrılmak üzereydi. Yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi. Beyaz noktayı gösterdi Jablonski. Penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić. Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane. Harry Kane. Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilanı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer. Sağda Yan Kuto. Tekrar Marcel Sabitzer. Sabitzer'in ortası. Bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson. Dakika 83. Skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise. Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kimi gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Son sayfa tüm hızıyla devam ediyor. Salim Manav ve Taner Karaman'la birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşuyoruz mesajlarınızla birlikte. Hemen şöyle mesajlarla devam edeceğimi söylemiştim. Galatasaraylıların mesajları var. O isimlerden birisi Gürkan Tan. İzleyicimiz son sayfa etiketine yazmış X üzerinden. Dileyenler Instagram'dan da bana mesaj atabilirler. Galatasaray'ın transfer sezonunda yıldız transferler için sizce geç kaldığını düşünüyor musunuz? Rakipler bir bir uçak indirirken bu durum psikolojik üstünlük sağlar mı?
1: Ben sağlayacağını düşünmüyorum. Yani nihayetinde Galatasaray bunu deneyimledi. Bundan önceki 4 yılda da neredeyse transfer harekatını çok acele etmeden sakin sakin ilerletti ve özellikle Dünya Kupası'nın olduğu bir şampiyona sezonunda transfer yapmanın zor olduğu gerçeğini de biliyor Galatasaray.
2: Evet.
1: Ve Okan Buruk'un da söylemleri, Dursun Özbey'in de söylemleri Dünya Kupası'ndan etkilendikleri yönde zaten. Bu da çok normal. Sadece Galatasaray değil, birçok Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan takımda transferde yavaş kalıyor. Yavaş kalmayı da tercih ediyorlar. Yani çünkü oyuncular da beklemeyi tercih ediyor. Böyle olunca da ister istemez herkes gibi siz de duruyorsunuz. Buradaki taraftarlar şöyle baksın konuya. Şimdi sezonu ne zaman açıyorsunuz? Transferde ne durumdasınız? Şimdi Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre Galatasaray daha geç sezonu açan durumda olduğu için şimdi Fenerbahçe 2 gün 3 gün sonra maça çıkıyor. Şimdi Fenerbahçe'yi bir tutmaması lazım Galatasaray taraftarları kendisine. Yani yaptığı hamleyle sezonu açtığı ilk maç arasındaki süreye bakması lazım. Eğer öyle bakacaksak hala Galatasaray önünde çok sağlıklı bir zaman var. Ama bu sağlıklı zamanın da tükenmesi de çok bir vakit kalmadı artık. Muhtemelen de Galatasaray önümüzdeki hafta içerisinde bazı hamleler yapacak.
0: Salim sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili?
3: Yani zaten Galatasaray'ın mevcut kadrosu net bir şekilde belliydi. Bu mevcut kadroya ilaveler vardı. Bu süreçte Galatasaray'da Icardi konusu uzun bir süre gündemde kaldı. Icardi konusunun

0: çok uzadığını düşünüyorum ve uzarken de bu süreç her iki tarafa da sıkıntı yaşattı. Nihayet ayrılığı gerçekleşti Icardi'nin. Lemina konusu var şimdi gündemde. Lemina'yla da sözleşme uzatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Fakat
1: neden imza atılmıyor peki?
0: Yani bu noktada Galatasaray'a yakın muhabir arkadaşlarımız Lemina'nın imza parası talep ettiğini söyledi. Lemina bugün açıklama yaptı kendisi sosyal medya hesabı Instagram'dan. Bu süreci izleyip görmek lazım. Lemina ile alakalı şunu söyleyebilirim. Lemina Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş herhangi bir girişim yapmadı. Bunun altını çizmek istiyorum. Galatasaray'la ismi anılan oyuncular çok çok önemli oyuncular. Fakat bu oyuncuları transfer etmek bu kadar basit değil. Hadi getirelim şeklinde değil. Çünkü Galatasaray'la ismi anılan oyuncuların tamamının neredeyse bonservisi takımlarıyla, sözleşmeleri takımlarıyla devam ediyor. Bir bonservis bedeli var. Ben bir bilgiye ulaştım. Şöyle, Bruno Fernandes, ilk kez bu ismi 18 Mart'ta spor yayınında paylaşmıştım. Evet. Bruno Fernandes Manchester United'la sözleşme uzatmadı. Sözleşme uzatmadığı için de Bruno Fernandes'den Manchester United çıkabilir. Oyuncu için beklenilen bonservis bedeli 40 milyon euro. Kendisi de 15-16 milyon euro bandında net bir ücret talep ediyor. Artı evet, bonuslar talep ediyor. Bunu da söyleyelim.
1: Onu detaylı konuşacağız. Lemina'nın paylaşımını, Lemina evet, üzerinden gidelim. Evet. Konu çok dağılmasın şimdi.
0: Tabii
1: konu
0: ki,
1: konu gidelim. Yine geleceğiz 10 numara Bruno Fernandes meselesine de. Lemina'nın açıklaması var bugün. Taner, sana da soracağım bu tabii süreci ya, nasıl yorumladığını. Diyor ki, insanlar benden tepki vermemi bekliyor ama vermeyeceğim. Tüm o medya kuruluşları eninde sonunda kendi kendilerine güvenilirliklerini kaybedecekler. Hatta komik bile diyor.
2: Ne için?
1: İşte herhalde
0: bu imza parası
1: muhabbetinden dolayı
0: ilgili olabilir.
2: Yani anlaşma konusunda zemin arandığını biliyoruz şu anda.
0: Evet.
2: Yani Lemina da bu tarz açıklamalar yapmak yerine, eğer temelinde böyle bir durum yoksa, açık açık da söyleyebilir. Yani bir imza parası gündemi yok vesaire diye. Yani lafı bu şekilde medya kuruluşlarına ithafen ifadelerde bulunmak yerine, imza parasıyla ilgili durum yok ya da alt zemin yakalamaya çalışıyor, anlaşılmaya çalışıyor, anlaştıktan sonra olacak demesi bence yeterlidir. Bugün işte Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği yönünde bazı ifadeler vardı. Muhtemelen bundan kaynaklı bir söylemi var Lemina'nın, ama bu seviyedeki oyuncuların da geçmişte 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl o takımda kaldı diye bir sonraki yılda koşulsuz şartsız imza atacaklar diye bir kaydı yok. Onlar da kendi şartlarına karşılık bulmaya çalışıyorlar. Galatasaray şu an Lemina'ya ihtiyacı var. Bu ihtiyacı da şimdi Lemina'dan evet, çıktığınız anda, daha doğrusu kontrat imzalamadığınız anda, oraya bonservisli bir oyuncuyu getirmenin maliyetinin altına da girmek herhalde istemeyeceklerdir.
1: Okan Buruk, Lemina'nın durumu henüz sonuçlanmadı, görüşmeler devam ediyor açıklamasını yapmıştı. Sizce evet, Lemina peki Galatasaray için olmazsa olmaz mıdır?
2: Bence mevkideki diğer ismi Torreira'ya da baktığımız zaman bence olmazsa olmaz.
0: Olmazsa olmaz.
2: Yani şu an, çünkü Lemina olmadığı anda oraya bir iki hamle yapmanız lazım. Bir de riske giriyorsunuz.
0: Bir de Lemina stoperde de oynayabiliyor.
2: Evet. Şimdi İlkay'ı mesela Galatasaray merkez oyuncu olarak getirdi. İstediği performansı alamadı.
0: Evet.
2: Şimdi İlkay gibi bir zardağı attınız ve orada Lemina'nın yerini doldurmak için de yine karavana atarsanız, bu sefer Galatasaray'ın merkez orta sahası Şampiyonlar Ligi'ne çökmüş olarak girer. Böyle bir riskin altına ben Okan Hoca'nın imza atmak isteyeceğini zannetmiyorum.
0: Şampiyonlar Ligi'nde de risk olur, ligde de risk olur. Yani Lemina çok beğendiğim bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Hatta devamlı ifade ettim Lemina ile ilgili. Kariyerinde kırılma anları yaşadığı sakatlıklar, o sakatlıkları yaşamazsa şu an hala Premier Lig'de önemli kulüplerde oynayabilirdi. Çok çok yetenekli bir oyuncu. Siz Lemina'dan çıktığınız zaman, Lemina gittiği zaman onun boşluğunu doldurabilmek için transfer yapacaksınız. Ve Lemina sadece 6 numarada oynamıyor. Stoper pozisyonunda değerlendirilebileceği konuşuluyor. Lemina noktasında, yani Lemina'dan vazgeçmek şu anki güncel performansıyla düşündüğümde Icardi'den vazgeç.

0: demiştiniz performansından dolayı ama Lemina'dan vazgeçerseniz, Taner abiyle aynı fikirdeyim, o boşluğu doldurmak zor. Yani Lemina ayarında bir oyuncu getirdiğinizde ciddi bonservis miktarı vermeniz gerekiyor. En basit bir örnek verelim. Nottingham Forest'ten İbrahim Sangare'nin ismi gündeme geldi.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz sezon devre arasında takip ettiğim bir süreçti. Kulübünün bonservis beklentisi 20-30 milyon euro bandında. Yani Lemina ayarında bir oyuncu getirdiğiniz zaman bonservis bedeli olarak en az 20 milyon euro ödersiniz. Bu oyuncu da gelip amme hizmeti yapmayacak. Bu oyuncuya vereceğiniz ücret de belli. Cezbedilebilir olması için, Türkiye'ye sıcak bakması için ülkemize, Premier Lig'den getirdiğiniz zaman, Fransa Lig 1'den getirdiğiniz zaman orada kazandığı ücretin iki katını vermek zorundasınız minimum. Benim düşüncem bu. Lemina ile alakalı da paylaşımını ben de gördüm. Yani ben futbolcuların özellikle de muhabirlerle birlikte böyle muhabirlere direkt karşılıklı düello şeklinde atışmasını da sevmiyorum. Menajerim varsa abi ya da basından sorumlu kişim varsa o yapar bu açıklamaları. Bir dönem hatırlarsın Ryan Babel'de.
1: Profesyonel devamlı. Bulmuyorum diyorsun.
0: Profesyonel bulmuyorum abi.
1: Yani, ama kendi tercih. Ama tabii, normalde.
0: Yani şunu söyleyeceğim. Galatasaray'ı takip eden muhabir muhtemeldir ki yöneticiden alıyor bilgiyi. Yönetime yakın kanallardan alıyor. Futbolculara futbolcuya ulaşması için menajerin ulaşması gerek. Yani transfer dönemindeyiz. Allah yardımcımız olsun. Şöyle ki mesela ben birincilik ve Süper Lig'den her takımdan transfer haberi verdiğim için biliyorum. Örneğin Koray X bir oyuncunun menajeri. Koray kendi oyuncusuyla ilgili haber vermez Salim'e, Taner'e. Farklı transfer haberleri duyduğunda verir. Salim de bunu yazması için teyit edebilmesi gerekiyor. Teyit etmesi lazım. Ve çoğu insan da şunu söyleyeyim. Transfer haberlerini veriliyor ya gazetecilere. İş patlasın diye veriliyor. Yani haber basına düşsün. Bu haber olmasın. Biz başka oyuncuyu götürelim şeklinde. Yani net bir şekilde konu konuyu açıyor. Çok kirli bir düzen, futbol düzeni. Zaman zaman böyle mesleki anlamda değil ama insani anlamda çok kez böyle alıp başımı gitmek geliyor. Böyle gidip uzaklaşmak geliyor. Bunu söylerken tüm samimiyetimle söylüyorum. Çünkü rahmetli Özkan Hoca'nın, Özkan Sümer'in güzel bir sözü var. Suratına bakmayacağımız insanların suratını öpmek zorunda kalıyoruz diye. Gerçekten öyle bir düzen. Hayırlısı olsun diyelim ya transfer noktasında da. Düello bana hiç profesyonelce gelmedi, bu düello. Yani bir medya danışmanım varsa o yapar.
1: Bir de yani Beşiktaş'ın Lemina'ya ihtiyacı var mı peki?
0: Menajerler tarafından önerildiğini duydum ama kulüp kaynaklı doğrultamadım.
1: Taner, sen ne diyorsun? Tamam. Velev ki önerildi. Yani Beşiktaş sence öyle bir talepte bulunur mu?
2: Yani Lemina gibi bir oyuncu Trabzonspor'da da, Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da direkt oynar. O yüzden yani böyle bir kaliteyi de kadroda bulundurmak isteyip istemedikleri teyit gerektirir. Ama evet, kadrolarında olsa da doğrudan oynatabilecekleri bir isim. Yani Galatasaray için de geçerli. Yani bugün Lemina'yı Süper Lig'de olan her takım
0: ister abi,
2: tahtasına ilk yazacağı oyunculardan bir tanesi yapar.
0: Yetenekli oyuncu. Yani farklı pozisyonlarda değerlendirilebilecek, evet, bir oyuncu. Ben bu haberi önerildiğini duydum. Duyumum da yani aldığım bilgi de sağlamdı ancak Beşiktaş cephesinden bu ismi doğrulatamadım. Doğrulattığım zaman zaten paylaşırım. Ama ben şunu biliyorum. Dün önemli bir yerde görüşmedeydim. Kendisi de bizi izliyorsa selam olsun. Çok fazla ben böyle futbol konuşmam dışarıdaki ortamımda. Özellikle de Koray Baloğlu arkadaşımsa genellikle hayattan bahsederiz. Sohbet esnasında şunu biliyorum. Beşiktaş'la alakalı. Beşiktaş orta sahaya ve sol stopere winner karakter bir oyuncu alacak denildi. Yani bu winner'dan
1: orta saha,
0: orta ve, saha sol ve sol stopere winner, yani CV'si olan, yapılan transferlerden de yola çıkarak,
1: evet,
0: önemli bir ismi dahil edecek. Trossard zaten Midinat maçlarında oynamıyor diye biliyorum. Ağustos'ta geri dönüşü planlanıyor. Beşiktaş taraftarının da bu süreçte özellikle de Midland maçı da hafta içi oynanacağı için söylüyorum, sabretmesi gerekiyor şöyle. Çünkü Beşiktaş'ta yeni bir değişim var. Bu değişimde de aldığım net bir

0: Yani öyle isimler gündeme geliyor ki, yani mesela örneğin bana Koray Baloğlu güvendiğim bir kaynak bir haber söyledi. Dedi mesela şu oyuncu Galatasaray'a gelebilir.
1: Evet.
0: Tamam, gelme ihtimali var ama yazarken bir düşünürüm. Yazarken bir düşünürüm ve birçok kez bazı haberlere bu noktada girmemişimdir. Örnek vereceğim, mesela az önce Bruno Fernandes'den bahsetmiştim, detaylarını söyledim. Araştırdım da Manchester United o pozisyona transfer yapacak. Manchester United de transfer için uğraşıyor. Odegaard, Arda Güler, Musiala Manchester United'ın da gündemine gelebilir. Bunları da paylaşayım. Odegaard'ın ismi Galatasaray'la anıldı. Galatasaray'la anlaştığına dair bilgiler bile paylaşıldı. Bana inandırıcı gelmedi abi. Odegaard transferi, hadi seni getirdim denilebilecek bir transfer değil.
1: Evet.
0: Yani haber yaparsın, reyting almak için haber yaparsın. Ben bu dönemde zaman zaman haber sayısını azalttım. Sebebi de yani güvenilirliğini kaybetmemen lazım. Odegaard'ı hadi anlaştık gel değil abi. Odegaard'ın ailesi var. Önce kendi ailesi İstanbul'a gelir, şehre bakar. Şehre baktıktan sonra kalacak yer gösterilir. Çocuğu varsa eğer çocuğunun okul işlemleri yapılır. En basit örneğin ya. En basit aklıma gelen örnek. Galatasaray'ın golcüsü Falcao. İlk haberini burada, emeğini de teslim edin. Mayıs ayında Zeki abi, Zeki Uzundurukhan söyledi. Falcao'nun transferi Galatasaray'a Ağustos'un son haftası ve Eylül başında gerçekleşti. Bak, 3 aylık bir süreçten bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın yakın tarihteki yaptığı en kolay transferlerden, yani süreç itibariyle en kolay transfer Sané'ydi. Sané'nin bonservisi elindeydi. Galatasaray oyuncuyla anlaştı. Haziran'ın 15'inde oyuncunun transferini bitirdi ama böyle bu transferler hadi getirelim tarzında olmuyor. Gündemde birçok isim var. Bir de yani mesela az önce bahsettim.
1: Ponomarenko. Şimdi sorular var. İstersen öyle gidelim.
0: İsim gidelim abi.
1: Mesajları da okuyalım çünkü bir yandan. İsim isim gideceğiz. Zaten Bruno Fernandes en çok konuşulan futbolculardan birisiydi. Çağlar Aydın diyor ki Lemina Galatasaray için olmazsa olmaz değil bence demiş. Lemina'nın gitmesi Galatasaray'a bir şey kaybettirmez. Leslie Ugochukwu 6-8 oynar. Stoper için düşünülen Lemina'nın yedeklenmesinde Singo sağ bek ve stoperde oynayabilir. Değişen bir şey olmaz demiş.
2: Orada şunu kaçırıyor sevgili izleyenimiz. Galatasaray'ın son yıllardaki Avrupa karnesindeki en büyük krizleri ilk 11'lerde değil kulübelerde yaşandı.
0: Evet.
2: Yaşanılan sakatlıklar, ligin ve Avrupa'nın boyu kısaldıkça kadrodaki derinlik problemleri Okan Hoca'nın alternatifsiz kalmasına sebebiyet verdi. O yüzden evet, bugün ilk 11 olarak hayal ediyorsak evet, Lemina'sız Galatasaray ilk 11'ini belki kurgulayabilir. Ama mevzu ilk 11 değil. İlk 11'in herkesi iyi kurguluyor zaten. Beşiktaş'ın kadrosu da, Fenerbahçe'nin kadrosu, Trabzon, hepsinin ilk 11'i çok iyi.
0: Evet.
2: Mevzu kulübeni ne kadar iyi yapabiliyorsun. O yüzden ihtiyaç var Lemina'ya.
1: Derinlikte şart.
0: Derinlikte şart. Yerli oyuncu havuzundaki oyuncuların da, yani yerli oyuncuların da kaliteli olması lazım. Geçtiğimiz hafta seninle birlikte bunu burada konuştuk. Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışına erken havlu atmasının en önemli sebeplerinden birisi kulübe dedim ben. Sen de beni destekledin Koray abi. Yerli oyuncu havuzundaki isimlerin geçtiğimiz yılda kalitesiz olmasıydı. Kaldı ki görüyoruz Beşiktaş'taki birçok oyuncu Süper Lig'e gidiyor, Anadolu kulüplerine.
1: Fenerbahçe Galatasaray'a göre Beşiktaş'ın Türk oyuncu kalitesi daha gerideydi. Şimdi daha Orkun geldi mesela, direkt milli takım oyuncusu. Salih Özcan geldi. Yani yavaş yavaş yukarıya doğru çekiyor Beşiktaş. Bir de eldeki isimlerden de katkı alması lazım. Diğer çünkü mesela Galatasaray Fenerbahçe'de daha tartışmasız futbolcu, Türk oyuncu anlamında söylüyorum, daha fazla.
0: Yani bir de şu var Lemina ile alakalı. İçeride bir ortam var. Yani takımı düşündüğümüz zaman takım içerisinde bir oluşan ortam var.
1: Evet.
0: Bu ortam bozulduğunda da tekrardan aynı ahenk yakalanamayabiliyor. Tamam, Icardi ayrıldı. Icardi'nin ayrılığıyla birlikte şimdi Lemina'nın ayrılığı gündemde. Ve hem saha içerisinde hem de saha dışında düşündüğümüzde Lemina birden fazla pozisyonda oynuyor. Bence Galatasaray adına ayrılırsa kayıp olacaktır ve bunu uzun zamanda da şimdi bana

0: eleştirenler olabilir bu söylemimden dolayı. Uzun vadede de net bir şekilde görülecektir.
1: Şimdi tabii bir yandan mesajlar var, bir yandan gündemdeki konular var. Onlardan
0: bu
1: birisi
0: arada,
1: de
0: çok özür dilerim.
1: Buyur.
0: Alper Üstün daha yazmış. Ben Beşiktaş'a önerildiğine dair bilgi aldım demiş.
1: Evet.
0: Onun bilgisi, yani kaynak belirtim. Lemina Beşiktaş'a önerildi. Vincenzo Italiano hem 33 yaş itibariyle hem de o bölgenin kalabalık olması dolayısıyla transfere sıcak bakmadı demiş. O kendisinin bilgisi. Ben,
1: evet.
0: Ben yani önerildiğini duymuştum. Onu söyleyeyim.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Mesajlara devam edeceğim. Fenerbahçe'de tabii ki takım, futbolcular, kadro konuşuluyor ama bir yandan da Aziz Yıldırım, ki tesisleşme noktasında da Fenerbahçe'de efsane işlere imza atmıştı. Yine bir revize çalışması var. Bir yandan onu da gösterelim istedim. Çünkü böyle şeylerde
2: kıymetli.
1: Şimdi bu neresi diyenler varsa, Samandıra'daki Cam Bartu tesislerinde kapsamlı bir yenileme çalışması var. İşte sporcuların odaları, ortak kullanım alanları baştan sona yenileniyor. Sol tarafta bir sporcunun odasındaki banyoyu görüyorsunuz.
2: Evet.
1: Önceden bu şekildeymiş. Tabii bugün itibariyle sağ taraftaki görüntüsüne kavuşturulmuş.
2: Ya bu önceki halinin nasıl müdahale edilmedi önceki haline, ben çok şaşırıyorum şu anda. Ya bu tesisi bir önceki yönetimler revize etmeyi nasıl düşünemediler ya da niye buna gerek yok dediler? İşte şu
1: burada odalar,
2: görüntü de öyle.
1: Mesela yine soldaki öncesi,
2: yani
1: sağ tarafta da yenilenmiş halini görüyorsunuz.
2: Bana biraz garip geldi. Nasıl ya, görmezden geldiler bir önceki halini? Niye revize etmeye çalışmadılar? Ben şunu biliyorum mesela, Abdullah Avcı ile Beşiktaş ilk anlaşmaya vardığında tesisin baştan aşağı yapımı gerçekleşmişti. İşte boyası, içerideki malzemeleri vesaire. Böyle bir yenilik istenmişti. Bu yenilikler oyuncuların da kendilerini biraz daha motive hissetmesini sağlar. Yani hepimiz için geçerli. Bu tarz yenilikler kıymetlidir.
1: Evet.
2: Ki önceki tasarımlar hiç modern...
1: Ama bence bu ilk yapıldığı zamandan beri devam ediyor herhalde. Çünkü şimdi ben mimar değilim. Bu alanda ukalalık yapmak da istemem. Sadece güncel sosyal hayatımızda gittiğimiz, geldiğimiz yerlerde gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Şu yerdeki fayanslar, işte duşakabin tipi
2: 90'lar
1: vesaire daha eski.
2: Çok 90'ları andırıyor zaten.
1: Ya bu arada bu şey demek değil yani, kimse yanlış anlaşılmasın. Bizim de ailelerimizde, evimizde yine bu tip banyosu olanlar var. Yani bu kötülemek anlamında sakın.
0: Kötülemek değil.
1: Şey abi, olarak sadece... ekonomik anlamda öyleydi böyleydi demiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Elden geçmiş, onu söylüyoruz. Yani daha eski tip. Şimdi benim ailemin evi de mesela ev eski mesela.
2: Ya bunu şöyle,
1: normalde eski
2: lazım.
1: Mimari tarzı bu soldaki.
2: Sevgili
1: elden konu. Geçirilmiş, yenilenmiş, daha modern hale getirilmiş
2: şimdi,
1: şu anda.
2: Sevgili izleyenlerimiz de bunu anlayışla karşılayacaklardır. Şimdi adama yılda 10 milyon euro maaş verip de 90'lar 80'lerden mimari olarak kalmış bir atmosferde gel sen burada kal diyemezsin.
1: Aynen,
2: adam evinde abi. Ultra lüks bir yaşam sunarken adama evinde villalar kiralayıp mükemmel ortamlar sağlarken, kamp tesisinde onu bir anda 20 yıl 30 yıl geriye götürdüğün anda orada bir adaptasyon sorunu yaşayabilir. Yani burada ya bu o şey standartı yakalamanız lazım. Yani adam senede, aynen, ayda 1 milyon euro para kazanıyor. Ayda 1 milyon euro para kazanan oyuncuya sağladığın imkanı eviyle benzer yapman,
1: tabii,
2: lazım.
1: Doğru.
2: Orada farklılık, uçurum yaparsan eğer, uçurum olursa oyuncu kampa geldiği zaman kamp bitse de eve gitsem diye düşünür.
0: Yani bu gerçekten aynı fikirdeyim Taner abi.
1: Nihat Özbağ ve Mehmet Aydın'ın koordinasyonunda yürütülmüş bu, evet, çalışmalar. Dış
0: çok
1: cephe kaplamaları yenilenmiş. İklim şartlarına dayalı özel boya uygulamaları da yine hayata geçirilmiş. Tesisinde yine fiziki şartları iyileştirilmiş ve futbolcuların performansına katkı sağlayacak çağdaş bir ortam oluşturulduğu bilgisini paylaşıyor Fenerbahçe. Yönetim, evet, kurulu kullanım alanlarındaki yenileme çalışmaları devam ediyormuş. Eylül ayında lige verilecek, arada iç mekan zeminlerinin de yenileneceği bildirilmiş. Kaç günde demiştin Yusuf bu çalışmalar için? Editörüme de sorayım bir kez daha. Bu bilgiyi de benimle paylaşırsan söylemiş olalım yayında bizde.
2: Bu modernleşme operasyonu diyeyim. Bunu umarım altyapıya da dahil ederler. Burada komple

0: bir revizyon gerçekleşir. Ve diğer branşlarda da, yani Fenerbahçe'nin tesisleşme konusunda zaten iyi işler yaptığını biliyoruz. Bu tesisleşme yaparken de Sayın Başkan ilk geldiğinde Topuk Yaylası'nı denetledi, biliyorsunuz. Gitti, evet. Orayı bir denetledi. Şimdi belli ki Can Bartu tesisleriyle alakalı da tahmin ediyorum şunu hissetmiştir. Ya nasıl, hala mı bu? Ben gittiğimden beri burayı hiç mi elden geçirmediniz diye bakmış olabilir konuya. Evet. Ve bu tarz dokunuşlar kıymetli. Yani yaptığınız transfer gibi kıymetli aslında.
1: Tabii. Bir kez daha mesela verebiliriz onu. 38 günde yapılmış. Ufak dokunuşlar olarak düşünebilir insanlar bunu veya işte ne kadar etkiler diyebilir. Bayağı mental, sonuçta psikolojik kısmı da var bu işin. Taner'in az önce söylediği gibi, şimdi yani adam geliyor mesela, normalde pek çok futbolcunun evinin banyosu sağdaki gibidir şu an. Yani sonrası dediğimiz halledir. Tesise geldiğinde ya bu tabii ki şey değil, yani kullanılamaz bir durumda değil, tertemiz, yine o ayrı bir konu ama.
0: Sadece alıştığını vermek.
1: Alıştığını ortamı. Kendi hayatında alıştığı ortamı sunabilmek adına, yoksa
0: standartını devam ettirmek gibi. Burada şey vardır işte, Fenerbahçe'ye gelen oyuncu niye geriye gidiyor, Beşiktaş'a gelen niye geriye gidiyor ya da Galatasaray'a gelen niye gidiyor, geriye gidiyor diye bazen hiç anlam veremediğimiz düşüşler oluyor ya oyuncu takımlarda. Bakıyorsun teknik direktör iyi, kadro iyi ama oyuncu düşüyor geriye doğru ve bunu sadece bir oyuncu da değil, işte bu tarz aslında küçük unsurlar bazen oyuncuları geriye götürebilir.
1: Bir de Fenerbahçe'nin marka değeri var kendi
2: şeyi. Adam basiti. Bir yere misafirliğe gittin. Yattığın yerden bile rahatlığın değişebiliyor değil mi? Uyudun, yatalı misafirliğe gittin. Sonuçta o futbolcular kamp döneminde orada uyuyorlar. Yani direkt bazen bu, yani yerini yadırgarsın. Bu yanlış anlaşılmasın bu cümlem.
1: Evet.
2: Bir de yani bunu yapmak zorundasın. Taner abinin dediği gibi. Futbolcuya 10 milyon euro veriyorsun. 10 milyon euro verdikten sonra futbolcuya konfor alanına baktığın zaman konfor alanın bölgesel amatörlük oluyor. Olmaz. Yani koskocaman bir villa yapmışsın. Yangın merdiveni ahşaptan. Bu olay böyle. Doğru mu Taner abi? Haklısın. Sen daha iyi biliyorsun bu iç mimari işlerini. Ben o kadar tecrübeli değilim yani bu konuda.
0: Ben de değilim.
1: Boş zamanlarında var mı hiç iç mimarlık
0: yok,
1: Taner?
0: Hiç yok.
2: Taner abi proje adam.
0: Salim topu bize atmak için.
1: Sen daha iyi biliyorsun diyerek. Varsa Taner öyle.
0: Yok, hiç anlamam.
1: Tanıdık usta musta.
0: Usta.
1: Fayansçı falan.
0: Hiç yok.
1: Salim'e yönlendir. Yani. Salim'de de yakında tadilat, o tamirat işleri olabilir.
0: Olabilir. Yok be abi. Çok düğünden, dernekten bahsediyor.
1: Evet, düğünden, dernekten fazla bahsediyor.
0: Var bir şey
1: altında. Orada bir subliminal mesaj var herhalde. Yok,
0: duyarız yani. Yakında çıkarabilir.
2: Vallahi yok ha, ben olsa biliyorsun saklamam. Direkt yani mutluluğumu da paylaşırım. Yani yok şu an için öyle bir.
1: Son dakika bilgisi verir miyiz diyor Kırmızı Salim'le ilgili.
2: Yusuf Başyeşil mi?
1: Evet.
2: Yok be abi, şu an yok öyle bir durum.
1: Dur, çocuğun kısmetini kapatmayalım, yok diyorsa yoktur.
2: Valla olsa zaten biliyorsun ben direkt paylaşırım yani. Varsa var derim, yoksa yok derim.
1: Bak Necati Kartal yazmış. Demiş ki Salim kardeşim. Necati Bey müdavim problemi.
2: Evet
1: diyorsun.
2: Necati abi ilk başta beni sevmiyordu. O da benim çevremdeki yakın arkadaşlarım gibi. Hep hayatıma giren yakın arkadaşlarım ilk başta beni sevmezler. Sonrasında çok iyi dost oluruz. Necati ama, abi de öyle. Selam
1: olsun. Artık çok seviyor herhalde seni. Diyor ki Salim kardeşim sen bana misafirliğe kadar gel, sabaha kadar uyutmam. Sohbet ederiz, selamlar demiş.
2: Ya şöyle, muhabbeti iyi birine benziyor Necati abi. Attığı mesajları da görüyorum, sağ olsun. Benim uykum geldiği zaman ben uyurum abi, direkt uyurum.
1: Özgür Tuncer, Galatasaray Lukumi, Bruno Fernandes ve Ponomarenko'yu alsın. Hem Süper Lig'de şampiyon olur hem de Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girer demiş.
0: Ya orada şuna katılmıyorum. Ya böyle 3 oyuncu alayım, 5 oyuncu alayım. Mesela Fenerbahçe bunun sancısını yaşayabilir. Şimdi evet. Az önce ekrana getirdik. Birçok ilk 11 oyuncusunun gitmesi gerekiyor gözüküyor. Aynı şey Beşiktaş'ta da çok ciddi bir revizyon var. Galatasaray'ın çok tercih etmediği bir durum. Yani Galatasaray'ın zaten kadrosu şu anda ekrana da getirdiğimiz yabancı listesinde büyük oranda hazır. Oraya şimdi Bruno Fernandes, evet çok mantıklı ve Galatasaray'ın gerçekten ihtiyacı olan bir isim ama daha ötesine gidip böyle 3 transfer, 4 transfer yapayım deyip bir de kadroda yabancı kuralından dolayı da eğer siz 3 tane yabancı getirirseniz buradan bir 2-3 tane de yabancıdan çıkmanız gerekiyor.

0: bu çok Galatasaray'ın tercih etmeyeceği bir hikaye. Orada evet. Uyum problemi, sezona kötü girmek, bunlar yaşanabilir. Bu çok Okan Hoca'nın isteyeceği bir şey değil.
1: Osman Kızıl yazmış, Galatasaray mevcut durumundan memnun değil herhalde. Bazı şeylerde de ön yargısı olduğunu düşünüyorum. O kısmını çünkü söyleyeceğim burada. Tamam. Yorumu da izleyicilere bırakacağım. Allah'ınızı severseniz Galatasaray kadrosunun neresi yeterli? En az net 6-7 tane takviye lazım. Yönetim uyuyor. Hala zaman var diyorsunuz. Bu nasıl bir futbol görüşü? Gelecek transfer ilk maça direkt havaalanından sahaya mı çıkacak demiş. Buralar kendi yorumu zaten. Buna bir şey demiyorum. Onunla ilgili değil. Okumazsınız bunu çünkü Galatasaray yönetimini bütün medya koruma peşine düşmüş.
2: Ne abi?
1: Bizim hepimiz, sen de dahil bu arada, bütün medya, diğer arkadaşlar da Galatasaray yönetimini koruma peşine düştüğümüz için bu eleştirileri okumuyormuşuz. Neyse, orasını yorumunu biz yapmayalım, izleyenlere bırakmış olalım. Gram istikrarı olmayan adama 3-4 milyon euro para verilmesini bekliyorsunuz. Adam stoper oynayamıyor, onu oynatacağına genç oynat. Bu kısmı da Demina ile ilgili herhalde.
0: Valla izleyenimizin 3 görüşüne de katılmadım. Tek tweette 3 görüş bir yermiş.
1: Yani şunu söyleyeyim. İkinci söylediğim kısım zaten ön yargı tamamen.
2: Bir söyleyeyim, yani ön yargı değil abi. Niyet okuyuculuğu yapmış. Hayatta en sevmediğim işlerden birisidir.
1: Ben de sevmiyorum.
2: Ben de Radyo Spor'da program yaptığım için devamlı geliyor böyle mesajlar. Okumadığın zaman, okuduğum zaman geriliyorum. Şöyle ki.
1: Abi bunu bilerek ben şöyle bir gelen var, hepsini okumuyorum.
2: Yani ben burada Koray Baloğlu'nda, Taner
1: biraz Kanama'da. Biraz bak niye okuyorum biliyor musun? İnsanlar bizim kendini yerine koyup empati yapabilenler vardır arada. Onlar için aslında bunu okuduğumuzda.
2: Ya Koray yani, abi şunu söyleyeyim. Ben seni birebir de yaklaşık 13-14 yıldır tanıyorum. Taner abiye de aynı şekilde. Yani hem sosyal yaşamda hem de medyada böyle niyet okuyuculuğu yapacak zaten karakterimiz yok. Öyle küçük boş beleş işlerle de uğraşmayız. Bunu söyleyeyim. Lemina ile ilgili ben bilgi neyse onu aktardım. Taner abi de görüşünü paylaştı. Lemina'yı da tanımam. Babamın oğlu
1: hayır,
2: değil.
1: Geç kalınmamış diyenlere Galatasaray yönetimini korumakla.
2: Galatasaray yönetimini korumak Koray'ın işi mi, Taner'in işi mi, Salim'in işi mi? Yani bu kadar fazla misyon yüklemeyin bize. Ben zaten yönetimdekileri de gördüğüm zaman maçlardan sonra selamun aleyküm, aleyküm selam.
1: Yani bu kadar diyorsun.
2: Yani hatta güzel bir söz var. Anamın aydaşı değil, babamın yoldaşı değil. Yani böyle abi, yani bu.
1: Ya fakir fukara edebiyatı yapmak için söylemiyorum. Aynen. Selamun aleyküm, aleyküm selam dendikten sonra biz oradan yürüyerek otobüse, minibüse giderken.
2: Otobüsle gidiyoruz, minibüse gidiyoruz. Yani 15 yıldır çalışıyorum.
1: Onlar
2: daha hayatta ayrı, bizim bitti, daha yeni bir araba aldık. Allah artık arabayla gidip geliriz.
1: Allah kaza bela versin. Güzel yani, günlerde kullan.
2: Böyle mesela şey zannediyorlar ya bizi.
1: Bir de şey var değil mi? Sen şimdi radyo yaptığın için gel biraz dertleşelim.
2: Nasıl?
1: Hadi bu mesajı da okumazsın da senden böyle şey gaz vererek mesajını okutma şeyleri var.
2: Gaz vererek mesela mesajını okutma derdinde oluyor. Ben hiç kafaya takmıyorum abi ya. Yani böyle dışarıdan, yani mesela biz bu işi gerçekten sevdiğimiz için yapıyoruz arkadaşlar. Yani medya sektöründe zannediyorlar mesela böyle Koray Baloğlu milyon dolarlar kazanıyor falan zannediyorlar.
1: Tamam boş ver, o konulara girme.
2: Şey ya mesela. Böyle tamam. Mesela bir de şey var yani.
1: Oralara git gelemez. Yani, tamam soru var bak, soruları diyor.
2: Soru mu? Mental soru anlamda var. İşte böyle sıkıntılar yaşıyoruz.
1: Açlıyız, açıklarıyız. Evet. Kazanıyoruz herkes gibi, bizde bir şeyler de.
2: Evet.
1: Şey öyle bir derdimiz yok.
2: Öyle yani, bir derdimiz yok ama yani herkesin böyle mesela şey yapıyor abi. Direkt. Galatasaray'ın transferini sen yapıyormuş gibi imaj evet, oluşturuyor abi. Yani ben buna karşı.
1: Salah gelmezse sanki ben alamadım gibi, sonra ben fırça yiyorum.
2: Adam diyor ki mesela imaj için. Hakları diyor zor bir süreç diyor. Niye böyle konuştun diyorsun.
1: Tamam neyse. Şevki Özer diyor ki Konyaspor'un yeni transferini yorumlayabilir misiniz? Matay'ı demiş. Ben oradan soruyu şuraya evireceğim müsaadenizle. Coutinho iddiaları var Salim. Coutinho sana az önce reklama giderken abi. Sordum.
2: Evet sen bana sordun.
1: Aynı cevabı ver lütfen.
2: Tamam. Cuma günüydü, ismini unuttum, bir izleyicimiz bana yazmış Coutinho ile ilgili, basında yer almamıştı, Coutinho Konyaspor'a önerildi şeklinde mesaj atmıştı. Ben de Konyaspor cephesine sordum, henüz cevap alamadım. Mesaja cevap aldığımda yayınımıza denk gelirse paylaşacağım. Coutinho'nun da şu anda bonservis elinde. Ben direkt zaten şey yaptım abi, Instagram'a girdim. Coutinho'nun Allah bağışlasın mutlu bir ailesi var, çocuklarının da yaşı okul çağında çocukları vardı. Belki Konyaspor bu noktada sıkıntılı olabilir o transfer süreci özel okul muhabbetinden dolayı. Konyaspor'un çünkü birçok transferi özel okul olayından dolayı patlamıştı. Yani gerçekleşmemişti. Bu önemli bir detay. İşte bunları söylüyoruz abi, yani araştırıyoruz yani. Ondan sonra direkt kağıt kalem aldık. Sallama çorba yapıyor zannediyorlar ama bu bir süreç.
1: Okul muhabbetinin çok önemli olduğunu bu arada hep söylüyoruz. Bazı şehirler ciddi dezavantaj yaşıyor. Çünkü şöyle futbolcu diyor ki ya benim diyor iki çocuğum var diyor. Örnek veriyorum, o şehirde mesela İngilizce eğitim veren okul var mı diyor. Veya işte başka bir ülke.
0: Kendi dilini okulun arayanlar oluyor.
1: İngilizce eğitim veren okul var mı diyor mesela. Örnek veriyorum, sen diyorsun ki var diyor. Adam bakıyor okulu beğenmiyor. Bunlar mesela hiç düşünülmüyor, hiç göz ardı ediliyor çok büyük çoğunluk tarafından ama adamın hayatı için çok kritik. Kendi evlatlarına olanlar, yani çocuk sahibi olanlar düşünsün mesela.
2: Evet.
1: Orada sen daha... şimdi para alacaksın diye çocuk gidecek, çocuğun okulun olacak. Veya diyor ki tamam hadi ailesi orada kalsa adamın aklı ailesinde kalacak. Göremeyecek, edemeyecek.
2: Koray abi.
1: Bir sürü şeyi var yani.
2: Son sayfanın en önemli özelliği nedir? Sosyolojik olaylardan bahsetmişsindir.
1: Evet, doğru.
2: Ben de bu yayına katıldığım için demiyorum. Normal zaman dilimimde de izlediğim yayınlardan birisi. Futbolcu geldi, tamam mı? Ailesine beğendireceksin. Eşi beğenecek, çocuğu beğenecek, kendisi beğenecek. Hayatın realitesi var. Yıldız kaprisi denen bir olay var. Bu futbolcu arkadaşlarımız Taner Karaman gibi, Salim Manav, Koray gibi kaportacıda çıraklık yapmamış. Kuaförde çıraklık yapmamış. Yani ben geldiği zaman Allah vergisi yeteneklerinden dolayı futbolcu olmuşlar. Allah daha çok versin.
1: Ciddi. Senin berberde mi var?
2: Benim berber ve kaportacılık var.
1: Tamam, ben de öğrenciyken otelde var benim de.
2: Valla.
1: Var abi.
2: Yabancı dil var mı?
1: Var. İngilizcemiz var zaten.
2: Otelin en büyük avantajı budur. Yabancı dil abi.
1: Bir de şöyle bir şey var. Şimdi turizmciler için çok kısa zaten. Otele ilk gittim. Evet. İyi de bir oteldi. Bellboy olarak çalışıyordum. Üniversiteye gideceğim. Para biriktiriyorum filan. İngilizce konuşuyorum ama otele Rus turist çok geliyor, tamam mı? Bakıyorum arkadaşlarımla da, bir havuz sistemi var bahşiş bu arada zaten. Rusça bilenler daha çok para alıyor, ben daha az para alıyorum. Ondan sonra dedim bu iş böyle olmayacak. Bir tane de müdürü vardı, dedi ki şöyle düşünün dedi. Siz dedi gittiniz Rusya'ya veya başka bir ülkeye. Bir tane çalışan geldi, seninle Türkçe konuşuyor. Yani bir vereceksen daha fazla bahşiş verirsin. Ondan sonra mesela hemen Rusça bilen arkadaşımdan bir kağıt aldım. Hoş geldiniz, nasılsınız? Oda numaranız kaç? İşte bu taraftan filan, böyle en basit seviyede konuşabileceğim kelimelerin hepsini yazdırdım, ezberledim. İşe yarıyor. Onu söyleyeyim. Varsa turizm sektöründe yeni olanlar.
2: Rusça denince aklına gelen ilk soru nedir? Bulmacalarda. Rusça'da evet. Da.
1: O hep kolay zaten.
0: Davay.
1: Bir yarışma yapalım. Madem açıldı zaten.
2: Yapalım.
1: Zahir.
2: Telefonları ters çevirelim. Mesaj atmanıza gerek yok çünkü göremiyoruz. Yok abi, adil olsun. Çünkü burada editör arkadaşlarımız hazırlarken bayağı yoruluyor. Gözüm çarpıyor. Bakıyorum ister istemez. Yani insanım, olabiliyor.
1: Ben kimim? Kariyerimin tamamı Avrupa'da geçti. Türkiye'de kısa sürede taraftarın sevgilisi oldum. Açtığım ortalarla akıllarda yer edindim. Giovanni Trapattoni'den çok şey öğrendim. Antonis Nikopolidis gerçek bir efsaneydi. Ya var ya, çok zor sormuşsunuz. Gerçekten. Yusuf, sen değil mi bu soru?
3: Türkiye'de kısa sürede taraftarın sevgisi oldum.
1: Bayağı ama detay vermemişsin.
2: Abi, dur, detay vermemiş.
1: Kariyerinin tamamı Avrupa'da geçmiş. Bu oyuncu Avrupalı bu arada.
2: Avrupalı.
3: İtalyan mı?
1: Alman. Alman. Ben birazcık kolaylaştıracağım.
2: Alman mı?
1: Evet.
3: Orta yapan Alman.
1: Türkiye'de kısa sürede taraftarın sevgilisi oldum. Açtığım ortalarla akıllarda yer edindim. Giovanni Trapattoni'den çok şey öğrendim. Nikopolidis gerçek bir efsaneydi. Ben kimim? Hatırlamanız zor bunu. Yani hele bu iş ipuçlarıyla...
2: Alman Ers var ama orta yapmıyordu, orta sahada.
1: Orta değil. Yaklaştın ama bak, öyle söyleyeyim.
3: Beşiktaş'tan
1: değil
3: mi?
2: O dönem Beşiktaş'ta bir Alman daha vardı abi.
0: Hilbert.
1: Değil.
2: Abi.
0: Dur, hatırlayacağım.
2: Hilbert vardı, Ers vardı. Fabian Ers.
1: Ernst'le birlikte yaklaştın dedim ama yani nasıl diyeyim? Sen nasıl kaç doğumluydun?
2: 1991.
1: Yani hatırlıyorsan da böyle daha yeni hayal meyal hatırlıyorsundur.
2: Alman.
3: Vallahi ben de hatırlıyorum.
1: Ernst'ten de önce, öyle söyleyeyim sana.
3: Ernst'ten önce.
2: Alman. Beşiktaş takımı doğru.
3: 100. yıl kadrosunda
1: evet,
3: var mıydı?
1: Evet, Beşiktaş'ta oynadı. Beşiktaş'ta oynadı. Alman bir futbolcu. Ortalarıyla meşhur. Ben şimdi cevaplara bakacağım, var mı son sayfa
2: abi,
1: etiketine gelen.
2: Abi ortalarıyla meşhur. Portekizli var. Manuel Fernandez. Ortalara böyle tuk diye atardı. Portekizli.

0: 100. yıl kadrosu.
1: Selman Luma ve Necati Bey bilmiş. Ali Ertunga şeyi soruyor sizi düşünürken. Ben onu hemen okuyayım, cevaplayayım. Çaykur Rizespor'un Ahmet Kutucu ve Tayyip Talha transferlerinin gerçekleşme durumu nedir demiş.
2: Tayyip Talha anlaştı.
1: Salim
2: iki.
1: Söyledi. Tayyip Talha
2: 2 yıllık anlaştı.
1: 2 yıllık
2: olsun.
1: Anlaşmaya vardı.
2: Pazar günü, yani bugün ya da pazartesi günü imza atar. Artık geçtiği için 12 saat bugün diyebiliriz.
1: Evet.
2: Bugün ya da yarın imza atar. 2 yıllık anlaşma sağlandı. Abi başka bir ipucu var mı oyuncuyla alakalı? Gelmedi.
1: Beşiktaş'ta Alman sol kanat oyuncusuydu. Onu söyleyeyim.
2: Abi Hilbert'le Ers geldi aklıma. Sende var mı?
1: Onların bir öncesi.
0: Onların bir öncesi.
1: Zorlanıyorsanız.
2: Çıkmadı be abi.
1: Evet,
2: pas çıkmadı. Diyeceğim.
1: Uzatmayacağım.
2: Aynen.
0: Muhtemelen A diyeceğiz ama.
1: Evet evet. Markus Münch'tü. Aynen. Cevabı vermiş olayım ben.
2: Alman Münch deseydik var ya. Değil mi? Almanmış. Öyle derler de. Almanmış.
1: Markus Münch. Beşiktaş'ların
2: yine Yusuf
1: Paşeşir
2: kardeşim.
1: Ama. İyi futbolcuydu. Diğer ben kimime geçiyoruz? Tarihi liman kentleri ve zengin mutfağıyla ünlü bir ülkede dünyaya geldim. İtalya'dan ayrıldıktan sonra taraftar yönetimin binasını basıp tepki göstermişti. Türkiye'ye transferimden sonra yaklaşık bir saat sonra antrenmana çıktım. Igor Tudor ve Marouane Fellaini'nin çocukluğunu bilirim. Forma giydiğim her kulüpte iz bıraktım. Adıma besteler bile yapıldı.
2: Çocukluğunu bilirim diyor. Yaşça büyük mü bunlardan? Çocukluğunu bilirse çocukluk arkadaşı da bilir çocukluğunu.
1: Yok, çocuk daha küçük ama çocukluğunu biliyor. Nasıl bilecek? Büyük tabii.
2: Abi
1: senin Salim'in çocukluğunu bilirim dersem ne anlarsın?
2: Benim yaş grubumdaki arkadaşım da bilir çocukluğumu. Aynı anda büyümüş.
1: Ha, yaşıt mı diyorsun?
2: Yaşıt da olabilir abi. Tarihi liman kentleri. İtalya'da dünyaya gelmiş.
0: Tarihi liman.
2: Doğru mu? İtalya'da
0: liman kentleriyle ve zengin mutfağı.
2: Livorno olabilir. Livorno liman kentiydi. Livorno'su var mı bu arkadaşın? Livorno
1: İtalya'da
2: takımı.
1: Dünyaya gelmedi. Livorno'dan uzaklaşabilirsin. Ya bir iki tane ipucu var. Mesela onları söylediğimde böyle şak diye anında bilebilirsiniz.
2: Tamam, tamam bir saniye abi verme.
1: Ama onları biraz bekleteceğim. İtalya'sı var da Livorno'su var mıydı ona bakıyorum. Yok. Perugia'sı var. Perugia'dan da Türkiye'ye geliyor.
0: Perugia'dan. Çok eski.
2: Abi adına beste yapılan
1: böyle bir maç var. O maçta mesela Fenerbahçe'de oynadı bu. Ağzımdan kaçırdım Fenerbahçe'yi söylemeyecektim de.
2: Evet.
1: Fenerbahçe'nin yakın tarihinde böyle unutulmaz maçlardan birisine damga vurmuş bir futbolcu.
0: Yakın tarihinde.
1: Ya, çok yakın değil, özür diliyorum.
2: Fenerbahçe'de oynadı.
1: Evet.
2: Anelka diyeceğim de Anelka değil. Değil mi?
1: Yani bir Fenerbahçe'nin böyle sizin ikinizin de hatırladığı dönem, daha eskisi değil, bir efsane bir maçı var.
0: İtalyan mı?
1: İtalyan değil.
0: Benfica maçında mı oynadı?
1: Benfica maçı değil. Türkiye sınırları içerisinde bir maç. O maçta sergilediği performans onu unutulmazlar arasına soktu.
2: Arjantinli mi bu kişi?
1: Değil.
0: Yine.
1: Fenerbahçeli Rumuzlu izleyenimiz bilmiş. Engin Özalp bilmiş. Tebrik ediyoruz. Şöyle.
2: Nedir abi?
1: Nasıl diyeyim? Maçtan mı gitsen başka bir kopya daha vardı. Oradan da direkt.
0: Vallahi ben mi? Çıkartamadım hiçbir şey.
1: Onu, neyse o kopyayı sonra veririm. Fenerbahçe'nin soyunma odasına bayağı üzgün gittiği bir maç. Kendi sahasında. Kadıköy'de. Şampiyonla oynadığı bir sezon. İlk yarı tarumar olmuş bir Fenerbahçe.
0: Molde maçından bahsediyor.
1: İkinci yarı sahaya çıkıyor Fenerbahçeli oyuncular.
2: Gaziantep maçı mı?
1: Evet.
0: 4-3.
2: Milan Rapayiç var o kadroda.
1: Milan Rapayiç. Doğru cevap.
0: Salim.
1: Fenerbahçe 3-0 geride.
0: 4-3 çevirdiği maç.
1: İkinci yarısı takım sahaya çıktığında inanılmaz bir tezahürat, destek.
2: Benim Milan Rapayçı gördüm Fenerbahçe, ben yıllar sonra. Yıllar sonra gördüm, tanıyamadım dedi arkadaşlar. Milan Rapayçı dedi, fotoğraf falan da çekilmiştim kendisiyle. İnanılmaz değişmişti. 1-0 oldu abi. Sonuçta.
1: Diğer son şey vereceğim kopya neydi? Vereceğim kopya.
0: Neydi?
1: Oradan çıkıyor muydun? Kime benziyor Rapayç?
0: Şeye benziyor.
2: Şeye benziyor abi.
0: Andebe benziyor.
1: Bir daha alabilir miyiz? Kime benzetiyorsun? Bizim tanıdığımız birisi.
2: Kime benziyor bu?
1: Spor medyasından.
2: Valla Ali Baransel'e biraz andırıyor gibi. Ali abiye de selam olsun bizi izliyorsun.
1: Ali Baransel'e selamlar.
2: Selam Ali Baransel'e andırıyor bu fotoğrafı.
1: Ali Baransel Ali daha yakışıklısı bu arada.
0: Tabii.
1: Milan Rapayç. Forma tabii efsane. Hırvatistan formalarından birisi. Ben kimimi? Salim bir cevapta tutturdum. Tebrik ediyoruz seni. Düğündeki hala işe yaramış Salim. Kan akışı hızlanmış. Logolara geçiyoruz bakalım.
2: Telefonu ters çevirelim.
1: Adamın önünde tablet var. Tablet
0: hiçbir şey gelmemiş.
1: Bakmıyor.
2: Yok, ben baktım zaten. WhatsApp
1: verebiliriz. İlk logoyu rica edelim. Bu logo kimin? Var mı tahmin?
2: Deportivo La Coruña değil.
1: Evet.
2: Değil.
1: D harfi olduğuna göre hangi harfle başlıyordur ismi?
2: Dortmund falan mı ya?
0: Ha, D ile bitiyor.
2: Dortmund vardı. Yok. Hamit Altıntop da futbolu orada bırakmıştı.
1: Değil, Dortmund değil. Bildiğiniz bir takım ya. Bu program içerisinde ismi geçti bu kulübün.
0: Öyle mi? Bu programda
2: geçti. Abi çok konuştuk ama.
0: Çok takım ismi söylüyor.
1: Yabancı bir kulüp. Biraz şöyle ipucu vereyim. Bir kaleciyle ilgili konuşurken bu kulüpten bahsettim.
2: Dinamo Zagreb.
1: Evet. Bravo Salim.
0: Bravo Salim.
1: Güzel kopya verdin.
2: Bir de en zor ya, bayrak olsa direkt biliriz. D vermiş. Aklımıza gelmedi ama Dinamo Zagreb.
1: Çok kaliteli ipucu verdim ama.
2: Evet. Çok kaliteli. Bravo. Net.
1: Murat Bey bilmiş bu arada. Selman Luma bilmiş. Teşekkür ediyoruz. Diğer logoya geçelim. Bu logo kimin?
2: Bu logo kimin?
0: İspanya.
2: İspanya gibi.
1: Biraz düşünün, ipucu vereceğim. Güzel ipuçlarım var yine size.
2: Evet.
0: 1897
1: süreci hızlandıracak. 1897'de kurulmuş.
0: Hatta 87 herhalde. 1887 hatta.
2: 97 gibi abi ama. 87
1: bakacağım hemen bir yandan.
0: 8 gibi gördüm ama.
1: Tanıdığınız, bildiğiniz bir kulüp yine, öyle çok zor değil. Üst seviyelerde de oynuyor.
0: Kralın takımı.
1: Şampiyonlar Ligi'nde vardı.
2: Şey abi. İspanya mı, İngiltere mi?
0: İspanya sanki.
1: İspanya değil.
0: Değil mi?
2: İngiltere gibi durdu ya. İngiltere mi?
1: Değil. Şampiyonlar Ligi'nde vardı. Son dönemde Türk takımlarıyla karşılaştı birkaç kere.
2: Saint Gilloise mı?
1: Evet.
0: Bravo.
1: Salim biliyor.
0: Salim.
1: Union Saint Gilloise.
2: Saint Gilloise şey gibi. Real Madrid görünümlü bir logo.
0: Evet.
1: Salim bir gözünü kapat sıradaki logoyu verirken. Bir alabilir miyiz bir sonraki logoyu? Salim gözleri kapalı.
2: Açabilir miyim?
1: Açma. Taner.
0: Adana Spor.
1: Bravo Adana. Taner.
0: Ya.
1: Biliyorsun çünkü göz açık olsa
0: Salim
1: gözüm açılsın. Şansın olmazdı sana buradan.
2: Direkt kaçırmazdım.
1: Bunu bilemesen mesela mahalleye sokmamazlık falan olur mu Adana'da?
2: Yok abi, niye olsun? Adana Spor, Demir Spor.
1: Adanalısın ya sonuçta.
2: Abi bazen öyle ki mesela.
1: Bir daha mesela kapalı halini verebilir miyiz? İlk halini yani.
2: İlk hali.
1: Çözülmemiş şeklini. Öyle geldiğinde mesela böyle
2: Adana
1: gelsin.
2: Adana Spor abi, pamuk. Pamuk işareti. Zaten. Turuncu, portakal. Adana Spor net bir şekilde belli.
1: Belli.
0: Evet.
2: Tekte bileceğim logolardan birisi.
0: Pamuk ha. Bak ben pamuğu
2: mesela
0: bilmiyordum.
2: Bak, pamuk işaretidir o. Adana'nın pamuğu turuncuda, turunçgillerden gelir. Sadece portakala
1: nasıl durumları?
0: Mesela Selahattin Kınalı de anlatmıştı.
1: Demirspor'la şeyin.
2: Nedir abi?
0: Trabzonspor'un pelikan. Amblemin üstündeki de pelikanmış.
1: Öyle bir şey Pelikan var. Teori var.
3: Kuğu muydu?
1: Kuğu ya, özür dilerim. Pelikan nereden çıktı?
0: Selahattin Kral'ı bahsettim.
1: Pelikanlı
3: kuğu. Neredeyse tarihe pelikan diye geçirecektim.
1: Yok, kuğu olduğuna yönelik bir şey var.
2: Mesela bizdeki logoda da
1: kısa şey yapsana bir. Adana Hamuk. Spor'la Adana Demirspor'un durumu ne şu an?
2: Durumu çok kötü abi. Adana Spor 3. lige düştü. Adana Demirspor 2. ligde mücadele ediyor. 3. ligde Yaz Sigorta Adalet Gücü var. 3. ligde mücadele edecek. Adana FK, Adana 01 FK 2. ligde mücadele ediyor. Tüm Adana takımları maddi yetersizlikten dem vuruyor. Şikayetlerini dile getiriyor. Adana futbolu acı çekiyor. Bir Adanalı olarak üzülüyorum. Çünkü Adana Spor, Demir Spor maçları, Süper Lig'de oynandığı dönemleri ben hatırlayamadım ama büyüklerimden çok dinledim. Vakti zamanında sezon öncesi TSY'de kupası maçları olurdu. Adana futbol şehriydi. Bir Adanalı olarak çok çok üzülüyorum.
1: Evet.
2: Allah yardımcıları olsun. Tüm takımlarımıza sahip çıkmasını istiyorum. Şehrin ileri gelenlerinin. Yani
1: buradan Adana bu çağrıyı da yapmış olalım.
2: Evet.
1: Golü koklayanlara geçeceğiz. Abi, logoları tamamladık ve golü koklayanlar diyelim. Pozisyonlara bakalım şimdi. Gol mü değil mi? Yine hadi onları bakalım. Çözmeye çalışacağız.
2: 37.
1: İlk pozisyonumuz geldi. Ceza sahasında yapılan ortada bir kafa vuruşu var.
0: Yani kaleci sanki...
1: Gol mü değil mi?
0: Korneri çelecek gibi yani. O topu çıkartması lazım. Ben gol değil diyorum.
2: 37. dakika özette yer almış. İki ihtimal var. Ya direkten
1: ya Mehmet Özcan var, hepinizi bitirdi. Herkes aynı şeyi söylüyor. Direkt özette yer alır mı almaz mı dakika itibariyle?
2: Ben gol diyorum ya. Çünkü sağlam böyle şöyle vuruş var ya, şu şekilde vuruyor.
0: Kalit
2: nasıl gol olmaz. Yani? Şu şekilde vuruyor yani.
1: Çok
2: sağlam.
1: İyi kafa hareketi.
2: Çok şöyle vuruyor. Direkten döner yani. Gol olmazsa direkten Kutu. Döner.
0: Evet, girmemiştir.
2: Kaleci yani. Biraz eller böyle biraz sünmüş gibi yere doğru. Ya ya direkten
1: nasıl
2: döner.
1: Nasıl sünmüş ya, kaleci neredeyse havada.
2: Ama eller şöyle diyor ama ben gol olacağını düşünüyorum.
1: Gol diyor Salim Manal. Taner ben sen ne demiştin?
0: Diyorum.
1: Değil diyorsun.
2: Şansını arttırsın.
0: Top dışarıya doğru.
1: Bir bakalım hadi cevabı o zaman.
0: Yükseliyor gibi gözüküyor.
2: Şu tarafa girmesin Taner abi. Benden tarafa gol olmasın.
0: Bakalım.
4: Ceccherini ortası kafa vuruşu 1-1.
0: Bravo. Şöyle.
1: Salim.
2: Şöyle şu.
0: Kaleci de ama çok net topu çıkarttı.
1: Ya güvenmanı yani, tekli vermen lazım. O kafa hareketini.
2: Şu şekil abi yani böyle vuruyor direkt. Yani
1: bir daha yapar mısın şu an? Yap bir daha.
2: Şu şekilde vuruyor direkt. Yani onun gol olmama ihtimali yok. Şöyle vurduğu zaman Türkiye'de mesela bu kafa vuruşlarını yapabilen en önemli bir özel oyunculardan birisiydi. Allah bana izlemeyi nasip etti. Fatih Tekke Hoca. Fatih Hoca'nın golleri mesela muazzamdı. Sıçrama yeteneği muazzamdı.
1: Fatih Hoca senin gibi şöyle yapmıyordu tabii. Alnının ortası da çat diye vuruyordu. Fatih Hoca'nın abi çocuklara kafa vurmayı öğrettiği bir şey var. Abi video. Gördünüz mü onu internette?
2: Şuradan mesela görmedim, geldiği zaman
0: denk
2: mesela.
1: Bak atarım denk gelirsem tamam, size. Evet. Bir ara veririz hatta şey olursa. Küçük çocuklara nasıl vuracağını gösteriyor.
2: Gol.
1: Bir sonraki bir pozisyona abi. Geçelim.
0: Bravo Salim.
1: Biz Salim
0: bravo,
1: tebrik
0: formdasın.
1: Ediyoruz. Kafa vuruşlarından anlıyormuşsun. Bakalım bundan da çözebilecek misin?
2: Dakika kaleci. Yok bu arada.
0: Bak bunda dakika yok.
2: Mönchengladbach Augsburg maçı.
1: Kaleci yumrukluyor ama rakibe gidiyor. Bir vuruş var. Kalabalık da ceza sahası içi. Bu gol oluyor mu olmuyor mu
0: sence? Ben gol diyeceğim. Sanki tamamladı gibi orada 23
2: orada
0: numara.
2: O 23 numara şöyle topuk falan evet. Yapar mı diyorsun
0: 23
2: abi?
0: 23 sanki orada tamamlıyor gibi.
1: Gol diyorsun Taner.
0: Evet ben gol
1: 23
0: diyorum.
1: 23 hangisi bakayım ya?
2: 23 oralarda pastaki. Oralarda geziyor. Orada kovalıyor, golü kovalıyor.
1: Top
2: ama ben en gerideki...
1: Ya.
0: Sanki gidiyor gibi geldi bana. Ben abi. O zaman gol diyeyim.
2: Bak, o vuracak mesela. Ne olacak abi?
0: Bak. Bak şurada.
1: Sen ne dedin Salim?
2: Ben şöyle diyorum. 17 numara vurur. 23 numara topuk şov yapmaya çalışır. En arkadaki siyahi oyuncu orada boşa durmuyor. Ben gol değil diyorum.
1: Gol değil diyorsun.
0: Ben
2: direkt
0: gol
2: okudum.
0: Diyorum.
1: Tamam.
2: Dakika yok bu arada.
1: Bakalım. Gol mü değil mi? Salim üzerine film senaryosu yazdı bir de.
4: Kaleciden sekti vurdu. Ve gol geliyor.
0: Beklediğimizin dışında gol oldu.
2: Beklediğimizin dışında gerçekleşti.
0: Ama gol oldu.
1: Ya sen 4 senaryo falan yazdın. Adam topa vuruyor, öbürü topu
2: şov yapıyor. Beklediğimiz dışında gerçekleşti.
1: Siyahi oyuncu kayarak çıkarıyor falan.
2: 44. bölümde Çakır vefat etti abi. Beklediğimizin dışında bunlar.
1: Bir sonraki pozisyonla devam ediyoruz. Gol mü değil mi?
2: Dakika olmayınca böyle oluyor. Oluyor. 1-1 değil mi abi?
1: Ha, bunda dakika var. 0-0.
3: Tamam, buna gol de bak. Bu dakikada özete girdiğine
1: dakika.
3: Göre.
1: 15. dakika.
3: Bu goldür.
1: Bu gol mü değil mi?
3: Dakika 15'te abi? Şu pozisyonu reji şey koyduysa buraya özete. Goldür diyor.
1: Evet abi, şuradan çekilmiş bir vuruş.
3: Böyle tıngır mıngır da
2: gol mü diyeceksin abi?
3: Ben gol dedim.
2: Ben gol değil diyorum ya. Ya kazanırız ya kaybederiz. O top direkten dönebilir.
1: Değil mi? 15. direğin... dakikaya şöyle bir pozisyon koyuluyorsa onun gol olmama ihtimali
2: yok. Ya da direkten dönmüştür ya da direkten dönebilir bence. Ben gol değil diyorum şansımı arttırmak için.
3: Ben de gol diyorum.
2: Bugün kazanarak gittim. Kazanarak veda etmek istiyorum.
1: İyi hadi bakalım. Bakalım gol mü değil mi?
2: Geldi.
4: Luke De Jong indirdi. Vuruş etkili değil.
2: Direkten dönmüş. Direkten dönüp çıktı.
3: 0-0 bitti kesin.
2: Senaryolar arada tutar.
1: Sıkıntılı maç ki. Evet, az gollü bir maç ki bunu koymuşlar diyorsun.
2: Direkten dönüp çıktı bu arada.
1: Salim tebrik ediyorum. Bugün evet, formdaydı yine. Direkt
3: de kokladın Salim bugün.
2: Bugün sadece o 23 numarayı bilemedik abi. Senaryo yazdık
1: düğün
2: ama.
1: Düğün davetleri varmış sana bu arada.
2: Düğün davetleri mi?
1: Halay performansından dolayı.
2: Teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum.
2: Ne demişler
1: ediyorum
2: abi? Çağrıldığın yere erinme, çağrılmadığın yere görünme. Yazsınlar. Gerçekten sevdiğim evet. insanlar sağ olsun. Gidebiliriz yani.
1: Çeyrek altın ile birlikte geliyor. Salim herkes davet ediyor.
2: Gram altın.
3: Yarım gram.
1: Sağ olun, ağzınıza sağlık. Taner Karaman ve Salim Manav'la birlikteydik. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Herkese mutlu, keyifli hafta sonları.
4: Vuruşu. Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor. Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
5: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander-Arnold bindirdi. İçeri çevirdi Muhammed Salah ve 1-0.

Tsimikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Salah'tan güzel pas. Firmino Jota'yı topla buluşturdu. Jota'dan Salah'a. Top sekti. Naby Keita, Muhammed Salah 3-0.

Henderson'ın önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: saatte Muhammed Salah 1-0. 18. Premier Lig golü Muhammed Salah'ın. Muhammed Salah geldi. Muhammed Salah yine attı. Muhammed Salah yine attı.
1: Dakika 61. Muhammed Salah 2-0.

0: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Transfer raporuyla karşınızdayız. Mahmut Alpaslan ve Cem Kerpiççilerle beraber transferin gündemine dair değerlendirmelerde bulunacağız ki gündemin de epey hareketli, epey sıcak olduğunu buradan belirtmek gerekiyor. Mahmut Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Olsun. Cem Kerpiççiler, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
0: İyi yayınlar olsun. Beşiktaş'ta bir başlangıç yapacağız. Siyah beyazlı ekip sezonun en büyük transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Muhammed Salah'ın adım adım Beşiktaş'a doğru geldiğini belirtelim. Olumlu ilerliyor her şey. Ciddi anlamda Muhammed Salah transferinin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek seviyelerde olduğunu dile getirmek şart. Oyuncunun son durumuyla ilgili konuklarımızla değerlendirmelerde bulunalım istiyorum. Soracağım sorular elbette olacak. Çok heyecan verici bir transfer için siyah beyazlı kulüp tüm gücüyle çaba sarf ediyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetimi Önder Özen yine aynı şekilde. Nereye bağlanacak bu iş? Hep birlikte göreceğiz ve neticenin, muhtemel olarak da pozitif neticenin açıklanması için belki bir iki güne ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Hocam, bu olasılık artık çok güçlü. Evet. Bunu çok net bir şekilde dile getiriyoruz. Geride kalan günlerde çok bahsettik. Resmileşmesini bekliyoruz artık neredeyse. Transfer bitmeye o kadar yakın. Size ne düşündürüyor Beşiktaş'ın bu hamlesi? İlk duygunuzu, hissinizi merak ediyorum.
1: Patron çıldırdı. Yani Beşiktaş, Beşiktaş'a dönüyor artık. Bundan 4 sene belki nereden filan bahsedelim. Ben olursa söyleyecek bir şey yok yani, onu ne anlatacağız ki? Bazı dönemlerini filan bilirim. Canlı izlediğim maçları çok olmuştur. İtalya'da da aynı şekilde. Yani ne anlatacaksın abi adamla ilgili? Yani bir şey söyleyemeyiz. Yeter ki bitirsin de giderim Beşiktaş stadına, İnan stadına izleyelim. Onu söyleyebiliriz artık. Transfer yapıyorlar, imza töreninde Muhammed Salah tezahüratları var. Artık yapacak geri dönüş yok burada. Gelecek yani. Allah'tan bir mali çıkmazsa gelecek.
0: Siz de o yolda görüyorsunuz.
1: Efendim?
0: İşi o yolda görüyorsunuz.
1: Yani öyle bir de kendisine yazıldı, doğruysa bilmiyorum ki, mutlaka doğrudur. Bodrum taraflarında mı ne yazdı filan, villa filan bir şeyler de almış galiba burada. Varmış
0: önceki
1: galiba.
0: Dönemlerden
1: öyle bir şeyler hatırlıyorum. Var diye çıktı çünkü şeyler. Müslüman ülke sever tabii, burada olmasını ister, evet. Buradan çıkmasını, buradan futbolu bırakmasını ister ama abi adam ne anlatacaksın yani, geldiği zaman onun o topla dans edişini seyretmek lazım, hareketlerini seyretmek, bir tarafta o, bir tarafta Tromsa. Eyvah eyvah eyvah. Öyle bir şey vardır ya, eyvah eyvah diye bizim Güven çocuğa da çok kıldırır kulaklar içindesi.
0: Savunmacıların dilinden konuşacak olursak özellikle.
1: Abi savunmacıların dilinden çıkamazsın ki. Nereye çıkacak? Bunları göz ucunu takip edemez. Bütün dört gözle bakacağım, böyle iki tane daha göz koyman lazım. Bunlar nasıl hareketlenecek? Topla neler yapacak? Santraforlar yaşadı. Bununla oynayacak santraforlar yaşadı. Bu tarafta Trabzon, bu tarafta bu. İkisi de o pozisyonun bütün ne varsa A'dan Z'ye kadar bütün hepsini biliyorlar. Santimetresini biliyorlar, milimetresini biliyorlar alanların.
0: Bu arada Salah'ın oynayabileceği pozisyonla ilgili de bazı enteresan konular var. Cem'den de bir
1: sevgili şey söylesene çok kısa. Sağda oynat, 10 numara oynat zaten Mısır'da. Hı-hı. Çok serbest oynattılar onu da. Milli maçta. Hani oynar Salah'tan.
0: Her yerde oynar.
1: Salah'tan bahsediyoruz yani. Yeter ki Salah gelsin. Gelsin, onun hakikaten onun için formu alınır yani. İster Beşiktaşlı olma fark etmez, bir futbol sever olarak. Yani Salah'ın formasını alırsın, evinin bir köşesine tabii koyarsın. Doğru. Böyle bir oyuncu geliyor. Son yıllarda biz epi iyi oyuncular getirdik. Ama bu onların da üzerinde. Bu hakikaten...
0: Tabii kariyer olarak
1: çok
0: başka bir noktada.
1: Yani Beşiktaş abarttı abi, bu iş hakikaten abarttı. İnşallah bitirirler. Başka geri adım atma yok. Yani Beşiktaş'ın tek kardan ayak seslerini duyalım artık. Yani bu lig Beşiktaş'sız olmuyor. Öyle kasımlamasını bırakmakla olmuyor. Yarı yolda bırakıyorlar bizi hakikaten. İki takımın elinde kalıyor. Ondan sonra seyrediyorsun ne olacak ya. Gelsinler ki lig şanlansı bir de bize futbol resteli çeksinler bu oyuncular.
0: Bu ihtimal üstüne konuşuyoruz tabii ki. Sen ilk duyduğunda ne düşündün? Konunun pozitif bir şekilde ivmelenmesi ve transferin artık bitme noktasına doğru gidiyor olması ne hissettiriyor?
3: Salah meydan okumayı seçti. Beşiktaş meydan okumayı seçti. Her ikisinin penceresinden de bakıldığında Salah ben ölmedim. Halen Avrupa'dayım. Halen 5 büyük ligi zorlayacak kapasitedeyim. Ve Türkiye'de de size bunu çok net olarak göstereceğim seçeneğini bir numara olarak gündemine aldı. Beşiktaş kendisine çizilen sınırı aşmayı kafaya koymuş. Kendisine çizilen o sınırı mutlaka geçmek için bu transferi gerçekleştirdiğini düşünen taraftayım. Fenerbahçe dönüp baktığınızda Greenwood, Kante, Asensio, Galatasaray, Osimhen, Sané, Beşiktaş sadece ben Trossard'la kalmam dedi. Ben de Trossard'ın yanına alacağım oyuncuyla birlikte size ben bu yarışın içindeyim mesajını çok net olarak vereceğim dedi. Salah sadece Beşiktaş'ın kendi camiasına gösterdiği bir transfer değil. Lige bakış açısında da Beşiktaş'ın o dar sınırlara hapsolmayacağının göstergesidir. Beşiktaş yönetimi çok net olarak böyle bir adım atmıştır. Solda Trossard, sağda dönüp baktığımızda oyuncuyla birlikte acaba aklımıza şu sorular da geliyor. Önde santrofor olarak, gezici bir santrofor modeli olarak Salah oynar mı? Bir on numara olarak oynar mı? Acaba sağ tarafa da bir Orsolini seçenek

0: Italiano'nun ön alan oyununu düşündüğümüzde evet şu bölüm tartışılabilir. Önde deli gibi bir baskı yapar mı Salah? Bunu tartışabiliriz.
1: Ama zamanında yapıyordu.
0: Yapıyordu. Ama ön tarafı öyle bir işgal edersiniz ki, o alanı öyle bir kapatırsınız ki Trossard'la, atıyorum gelecek Vlahovic'le, o alanı kapattığınızda siz Salah'a da o kadar koşturmak mecburiyetinde de kalmazsınız. Ayrıca merkezdeki opsiyonlarınız çok önemli. Salah'ın arkasını çok iyi tutabilirsiniz. Salah'a belli bir metrajda tamamen o dinamik bir alan bırakıp o alanda iş görmesini sağlayabilirsiniz ki bir yandan da Trossard var. Yapbozu önümüze koyduğumuzda Uttara'nın sürekli ön tarafta bindiren bir bek olduğunu düşündüğümüzde belki de Beşiktaş'a iki kutu arasında gidip gelebilen çok güçlü bir 8 numara tercihi de düşünülebilir. Yani evet orada Olaytan var ama Olaytan'ın belki bir tık üstü. Belki Beşiktaş'ın merkezine de o ön tarafta Trossard'ı, Salah'ı rahatlatacak bir Kamavinga stilinde bir oyuncu, bütün merkezi kaplayacak bir transfer de gelebilir beraberinde. Ama bütün mesele Italiano'nun bu transfere okey demesi. Bence Salah geldiği andan itibaren Beşiktaş adına da ligimiz adına da kartlar yeniden dağıtılır.
1: Hocam ileri uçta kullanılacağı konuşuluyor bu arada. Sağ kanattan ziyade sağda da zaman zaman belki değerlendirilebilir ki esas pozisyonunun da bu olduğunu belirtelim. Hatta 4-3-3 oynayan bir takım için dünyada son yılların en iyi sağ kanat oyuncularından biri olduğunu da ifade etmek gerekir. Ama burada pozisyonuna bir revizyon gelecek. Liverpool'da da dönem dönem kullanıldığını ifade etmek de şart o pozisyonda. Ne katabilir?
2: Şu anda alındığı günden itibaren takım içinde onun gibi futbol aklı olan yok. İkincisi tabii de Trossard. Bitti. Bu 2-2 daha 4. Bunu bir başa yazarsın. Geldiği zaman da kaptanlığı verirsin. Ya başkalarına uğraşmayacaksın. Kaptan lider. Lider önce tamam. Beşiktaş'ın kaptanı belli. Ama yani şimdi Salah çok internasyonel seviyeli bir oyuncu. Belli bir ülkelerin elit takımlarında top oynamış. Burada üçlü, ikili, beşli zaten genelde bakarsanız 4-3-3 diyorsunuz ama bütün takımlar hep o şekilde oynuyorlar. Hepsi iki tane açıkları zaten var. Bir santraforları var. Kimisi çekiyor. Orta sahayı beşliyorlar. O oyun içindeki bunlar dedi mi çok fazla takım ama 10 numara oynar mı? Babasını oynar. Ki oynadı da. Dünya şampiyonasından bahsediyoruz. Bırakın Türkiye Ligi'ni ya. Türkiye Ligi'ni koy bir tarafa. Zaten Mısır'da ne oynattıklarını görün. Hı. Oynadığınız takımlar öyle şey değil. Hı. Sıradan takımlar değil. Yani. Dünya şampiyonasında mücadele. Çıktınız, gruplardan çıktınız. Geldiniz. Ve bu düzelişte oynadı. Mesela bunun arkasında Salih'in var, Orkun'u var koyarsın. İkisi de Salah'la birlikte önde her türlü yapar. Çünkü önde çok iyi top tutacaksınız tabii. Bu hocanın işi. Hoca bunu zaten almayacağım, yok istemiyorum falan deme şansı yok, sıfır. Çünkü başkan diyecek ki gelecek, biz istiyoruz bunu. Ne diyebilirsin? İki tamam. Tane şık var. Ya istemiyorum ya da eyvallah ben gidiyorum diyeceksin. Onu da yapamayacağına göre, Salah'a da hayır diyemeyeceğine göre. Ben şu anda tabii yaşlar çok fazla gittiği için insanlar ekonomik durumlara bakıyor. Ama Beşiktaş'ın konumu, durumu futbol olarak ekonomiye falan bakacak durumda değil artık. Beşiktaş zirvede olması lazım. Orayı yakala. 4 sene az buz değil de Kerem. 4-5 sene oldu yani. Beşiktaş yok yani, yok. Ligde yok. Bir kupa aldılar değil mi? Bir kupaları var yanılmıyorsam. Süper kupa mı, Türkiye kupası mı, öyle bir şey olacak Türkiye o 5 kupası. Sene zarfında. O kadar. Ligde hiç yoksunuz. Çok erken avlatıyorsun. Şimdi bu seviyeye geldikten sonra tabii bunun arkası çok önemli. Arka dediğim müdafaa. Oraya bir Salahları, Trossard'ları falan alıyorsanız siz orada da oyun kurucu bir stoper almak mecburiyetindesiniz. Öbürü Bıçkın her zaman söylüyor. Gidiyor geliyor ama onun yanında olayı tamamıyla oyun kurgusunda birlikte oyunu öne taşıyabilecek, pasörlüğü de iyi olan, oyunu okuyabilen arkadan oyuncuya da ihtiyaçları var. İşte o Brezilyalı'dan bahsediyorlar. Gelirse o da orayı toparlar ki şu iyi bir stoper o da. Fazla da bir şey kalmıyor. Bir tek santrofora kalıyorlar. İşte santrofor. Burada Lukaku'yu da falan alsa fark etmez.

0: Abi bunlar geldiği zaman Lukaku çift hanelere götürdüler. Yaşlar yükseliyor bak. Ona ben de karşıyım, hep karşıyım ama başka türlü olmuyor. Başka türlü yapamıyorsun. Biz diğer Avrupa ülkeleri gibi deriz. 31 yaşındaki adam oluyorsun İngiltere'den. Ne yapıyor? Adam artık bu kahveyle yapmayacak, bırakacak, gönderiyor değil mi? 22 yaşındaki genç oyuncu oluyorsun, sana kiralık veriyorlar. Acaba diyor. Gittiği yerde bir kendine efor sarf edebilir mi? Bir bekleyelim. İkisinin ortasında gidip geliyoruz biz. Ve bunları alıyoruz, getiriyoruz. Zamanında alıp geçmedik de getiremediğimiz için, biz de şampiyonluklar istediğimiz için bu tarzdaki oyuncular bizde hep işliyorlar ama İnanış'ta da kaç bin, 45 bin kişi mi? Bir 10 bin kişi daha koysan ya da 20 bin kişi dolar. Sırf Salah için dolar.
1: Hocam gol görüntülerini izliyoruz. Şimdi benim kafamda çok net olarak canlanıyor. Orkun iç koridorda buluşturdu. Salah köşeye plaseyi yaptı. Trossard biraz kaydı merkeze doğru. İç koridor koşusunu gördü. Yuvarladı önüne. Salah golü yaptı. Penaltıda topun başına geldi. Terse yatırdı. Bunlar Salah tabii, hem atacak hem attıracak hocam.
0: Bunlar tabii güzel teori. Teori doğru pratiğe getiriyor. Burada yani şimdi...
2: Hocam pratiği de getirmek için topla buluşturmanız işte yeterli.
0: Onu yapmak yani için de burada iş gene hocaya düşüyor.
1: Tabii.
0: Siz bu şekildeki oyuncuları aldığınız zaman bunları nerede kullanacaksınız? Aktif alanda mı tutacaksınız? Zaten Salah bir şey söylediği zaman dur der sana, bir dakika biz burada olalım da bu işi böyle yapalım. Yani onu dedirtmemek lazım. Onun da o aktif alanlarını kısıtlamadan nerede başarılı? Aynısı mesela hep söyledik buralarda. Şeyde Fenerbahçe'nin aldığı oyuncu da hep önde başarılı. Çok fazla geri getirmeyeceksiniz. Şeyde Trossard da öyle, tamam geliyorlar. O Dünya Kupası'nı falan çok gördük ama bir de Şampiyonlar Ligi'nde. Fakat ligde öyle değiller. Ligde hep o alanlarda kalıyor. Arka tarafı işler yapanlar çok fazla. Şimdi Beşiktaş o formata gidiyor. Beşiktaş'ın arka tarafı da toparlanmaya başladı. Yani forvetin arkası, orta saha. Siz zaten orta sahanız, o bel kemiğiniz sağlam olmazsa müdafaanızı istediğiniz kadar iyi tutun, her zaman sallantıda olursunuz.
1: Hocam Salah var sizde. Bir 10 dakikada nefes alsın. Ekonomik olarak tutun onu. Arkasını kapatın sahanın içerisinde.
0: Zaten öyle oluyor.
1: Messi ve askerleri nasıl oynuyor hocam? Messi'ye nasıl büyük nefes aldırıyorlar? Salah'a da burada bence nefes aldıracakları bölümler olacak ya. Yani.
0: Büyük olasılıkla öyle olur. Mesela işte Messi'den bahsettim. Messi'nin oyun kurgusunda nedir? En başta Arjantin'in oyun kurgusunda kim geldi? Paredes geldi.
1: Paredes'le
0: birlikte yavaşlattılar, hızlandırdılar. Birdenbire paldır küldür. Bunlar da paldır küldür gitmez. Trossard olsun, Sané olsun.
1: Çok akıllılar hocam.
0: Zaten futbol akıl oyunu. Lambur lumbur gidersen arkadan topları çıkarırsın. Bunlar size ne şekilde oynayacaklar? Yani neyi anlatıyoruz biz? Geldiği zaman izleyeceğiz, göreceğiz. Vallahi çok büyük bir transfer.
1: Çok.
2: Salah'ın kazandığı ödüllere ve kupalara bir bakalım.
0: Fazladır o ya.
2: Arkadaşlarımızın bununla ilgili bir hazırlığı vardı. Hem bireysel ödüller hem de takımlarıyla birlikte kazandığı kupalar. Muhammed Salah ekrana böyle yansıyor sevgili seyirciler. Bireysel ödüllerle başlayalım. İki kez Afrika'da yılın futbolcusu 2017 ve 2018 senelerinde. Premier Lig'de iki kez sezonun futbolcusu 2018 ve 2025'te. 4 kez Premier Lig'de gol kralı, ki Premier Lig tarihinin en skorer 4. oyuncusu aynı zamanda. 2018, 2019, 2022 ve 2025 yıllarında dünyanın en iyi ligini en çok gol atan oyuncu olarak noktaladı Muhammed Salah. İki kez Premier Lig'de sezonun oyun kurucusu, yani en çok asist yapan oyuncusu 2022 ve 2025'te. Özellikle 24-25 sezonunda Liverpool'un elde ettiği şampiyonlukta gol ve asist katkısıyla takımı hakikaten zirveye ulaştıran en önemli etkendi Muhammed Salah. 5 kez Liverpool'da sezonun oyuncusu 2018, 2021, 2022, 2024 ve 2025. Muhammed Salah'ın kazandığı kupalar. Bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 2019 yılı, iki kez de final oynadığını belirtelim. İki iki kez finalde kaybetti hatta doğru ifadeyle. Üç finali var Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde. İki Premier Lig şampiyonluğu 2020 ve 2025'te. Bir UEFA Süper Kupası, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası. 2020 yılında bu şampiyonlukları, bu kupaları

0: elde etti. Bir İngiltere Federasyon Kupası 2022 yılı, iki İngiltere Lig Kupası 2022 ve 2024'te, bir İngiltere Süper Kupası 2023'te ve Basel döneminden de bir İsviçre Ligi şampiyonluğu var 2013 yılında. Hakikaten futbol tarihine geçen bir efsane. Yaşayan efsane, hala faal olan bir efsane ve bu efsane Beşiktaş formasını giymek üzere. Cem Kerpiççiler, her şeyi anlatıyor aslında bu tablo.
1: Mükemmel özetledin. Çok net olarak altına imzamı atarım. Duvara sığmadı. Bizim volümümüze sığmadı yaptıkları.
0: Neredeyse.
1: Evet. Biz saha içini anlatmaya çalışıyoruz. Ya, müthiş bir oyuncu. Atıyor, attırıyor. Bir kere Beşiktaş'ın şu rahatlığı çok net olacak. Topu Muhammed Salah'a verdiğinizde takım çok rahat olarak nefes alacak. Muhammed Salah basacak topa, kafasını kaldıracak. Şimdi rakip savunmacıları düşünüyorum, dripling mi yapacak, sola mı gidecek, sağa mı gidecek, arka direğe mi kesecek, merkezden koşu atan 8'i mi görecek? Ya Muhammed Salah'ı durdurmak gerçekten inanılmaz zor olacak rakipleri adına. Winner karakter, neredeyse kazanmadığı hiçbir şey yok. Liverpool'da 257 golü var, 123 asisti var. Hem atıyor hem attırıyor. Oyunun zaman zaman çok net olarak demleyecek isim olacak bence. Beşiktaş'ın zaman zaman o atak dinamiklerini atağa dikte edecek. Beşiktaş'ı zaman zaman sete oturtturacak. Ben şu anda inanılmaz heyecanlıyım. Bir an evvel imzayı atsın. Gidelim dünya gözüyle burada Beşiktaş formasıyla böyle bir oyuncuyu görelim. Çok çok önemli bir oyuncu. Beşiktaş adına, Beşiktaş'ın bu attığı hamle bence Beşiktaş'ın hedeflerini de çok net olarak belirliyor. Yanında oynayacak oyuncular, evet, çok önemli. Santrofor tercihini ben merakla bekliyorum. İtalyano'nun da böyle bir oyuncuyla birlikte ön tarafta neler yapabileceğini test edeceğiz. Çok net olarak ön tarafta bir santrofor olarak oynatırsa acaba kanatta nasıl bir profil olacak? Çünkü bir tarafta Trossard, diğer tarafta Çerni olur mu? Bunları oturup düşüneceğiz. Acaba başka bir sağ tarafta daha dinamik, daha delici bir sürekli gidip gelen bir kanat oyuncusuyla mı oynar? Tüm bunların üzerinde bence müthiş bir transfer yapıyor Beşiktaş.
0: Hocam, eğer Salah önde oynayacaksa kadro planlamasında zaten Yangyo da var alternatif olarak. Hatta belki bazen Koreli oynar, bazen Salah sağda oynar. Bu da yaşanabilir, bunu görebiliriz. Sağ kanada şu an baktığımızda eldeki oyuncu Çerni. Biraz zayıf kalır mı?
2: Dedi ya, altına imza atıyor. Zaten adam atmış imzayı. Hani hepsini atmış oldu. Ya şimdi bir konuştun, Salah diyorsun, Trossard diyorsun, öbür tarafta Çerni diyorsun.
0: Yani biraz zayıf kalır.
2: Biraz mı? Epey zayıf kalır. Evet. Epey. Şimdi Beşiktaş çıtların da çıtasını yükseltti. O yüksek atı sırıklı atlamalar falan var ya, kaç metreyse dünyanın konuşuldu, oraya gidiyorlar. Yani öyle bir transfer ya, Salah tasarruf edemiyorsun. Halbuki bir kısa bir dönem Chelsea'de var bunu, yanılmıyorsam öyle bir şey.
0: Doğru.
2: Var. Fiorentina, Chelsea falan var. Düşün yani nerelerden nerelere gelip İngiltere'de ne dediğini dört kere mi şey... Gol kralı olmak.
0: Evet.
2: Abi Premier Lig'de gol kralı olmak, yani bir de açık oynuyorsun. Açık oynuyorsun yani. Orada çok santroforlar vardı. Başka değişik santroforlar vardı. Sen açık olarak dört kere burada kim bilir kaç kere olur böyle gider. Burada santrofor ok da olsa, ohu da çift tanelere taşır. Enteresan bir oyuncu yani. Neyi anlatacağız biz bunda? Sadece sen de söyledin, ben de söyledim. Yani geldiği zaman zevkle izlemekte. Arkasının da fazla çıkmasına gerek yok. Bekinde. Belki de Moriello'ydu değil mi onların? Moriello olacak.
0: Murillo.
2: Çekersin, içeride oynatırsın, orasını halletsin o. Sen onu sadece arkasını kapat. Yani zaten orada tutacak, rakibini orada tutacak. Böyle bir oyuncu aldınız. Alıyorsunuz, aldınız diyorum. İnşallah dediğimiz olur. Yani öbür tarafta Trossard, tamam Salah başka bir dünyada. O da bir oyuncu. Şimdi senin söyledin, orada o, orada bu taraftaki yerine ne bileyim Çelni veyahut da neydi öbürü vardı. Galatasaray'da da oynadı.
0: Raşitsa.
2: Raşitsa falan abi, yani kusura bakmayın ama hiç konuşmuyorduk. O oyuncuların kişiliklerine falan değil ama tabii oyun ki karakterlerine bakarsa geceyle gündüzü de geçiyor bunlar. İki kere geceyle gündüz olur aradaki fark. Yani
1: Firmino'su kim olacak?

0: Manesi kim olacak? Şimdi görüntüleri izlerken hep aklımıza geliyor. Onun o muhteşem sezonları.
1: Tabii.
2: Ya, Firmino, o da mesela bak Hoffenheim'den almışlardı onu da. Hoffenheim Brezilya'dan getirdi onu. Pat oraya gitti. İşte orada da Klopp'un tercihleri, Klopp'un da Almanya piyasasını çok iyi bilmesi zaten Alman. Hop oradan oraya kaydırdı onu oraya. İkisi de harikalar yarattı. Bir tarafta da Mane'ydi değil mi?
1: Tabii. Mane, Salah, Firmino.
2: Of, kadroya bak. İşte böyle olduğun zaman cirit atarsın abi önde istediğin gibi oynarsın.
0: Beşiktaş'ta müthiş setler oluşabilir. Nübel'i şimdi ben mesela denkleme katayım. Nübel'in attığı uzun toplar mesela Salah'a attı, Salah indirdi. Yani 3 pasla Beşiktaş gole gidebilecek nitelikte işler olur.
1: Liverpool'da tek pasta gittiği de var. Alisson'un uzun yani pasları, Salah'ın golleri. Abi hatırlıyoruz müthiş ki bir Manchester United mücadelesinde de onu yapmıştı.
0: Çok iyi abi.
1: Şampiyon olduğundan sezonda.
2: Öyle bir atıyor sol tarafa, Mane oradan gidiyor. Bir atıyor, Firmino çıkıyor, indiriyor. İkisi gidiyorlar. Yani şey, turbo gibi onlar ikisi de maşallah. Valla ya Kerem, kelimeleri bulamıyorsun yani, bir yerde tıkanıyorsun. Bunların ismi bile geçmesi heyecanını zaten tavan yaptırıyorsun. Bir an evvel gelseler de görsek diyorsun, çıksalar oynasalar. Yani Beşiktaş tamam külfetli, maliyetli ama büyük takım adı, büyük oyuncular yakışır yani. Bu da bir gerçek. Şu ana kadar 4-5 senede bize getirdik, ah dedik olur da şöyleydi böyleydi derken ortaya çıkan gördük verimi. Verimsizlikle mücadele ettiler. Bu sefer hocalar kötü oldu, yöneticiler kötü oldu. Ama 3 tane 4 tane 5 tane baba oyuncu bu bizim ligde bizim taraftarımıza sunmanız gerekiyor. Bu şey, babanın da babası dede diyelim buna. Öyle abi adam kaç yaşında, 34-35 oldu
1: evet,
2: değil mi?
1: 34
2: yaşında.
0: Şöyle bir tartışma açılabilir ama.
1: Nedir?
0: Ön tarafta Beşiktaş deli gibi bir baskı yapabilir mi?
2: Yok.
0: Bu ekiple birlikte Salah, Trossard'ı düşündüğümüzde ön tarafa da santrafor Vlahovic geldi diyelim mesela. Beşiktaş orada bir tercih yapacak.
1: Yani Salah çok, önde oynamıyorsa eğer.
0: Oynamıyorsa çok akıllı bir baskı modeli, böyle sürekli önde inanılmaz müthiş bir baskı yapabilecek bir ön taraf mı?
2: Şey olur onlar böyle. Vlahovic'i de alırlarsa buna şey de aynı, Belçikalı da aynı.
1: Lukaku mu?
2: Lukaku. İtmeyi yaparlarsa. Bunlar da itmeyi yapar. Evet. Alanları daraltırlar. Çünkü arkada da akıllı olacak. Arkadan da gelenler yani orta sahada da oynayanlar Avrupa futbolunun içinden geliyorlar. Orada tabii yetişmişler.
0: Orkun
2: Salih. Endidi ile oynarsan Endidi de yabana atma, bu takımla neler yapar.
0: Doğru.
2: Çünkü oyun bilgisi çok iyi. Belki de daha dinamiğini alacaksın. Oyunu iki yönlü olacaksın. Bu sefer Olaytan filan.
1: Endidi olmaz hocam.
2: Dışarı şimdi olursa, ben olursa, eğer alamadıysan, yerine bir getiremediysen bu takımda iş yapar o da. İş yapmaz diye. Çünkü ben hep öyle yola çıktım. Afrika Kupası'ndaki deyken Orkun'un oynadığı oyuna baktık. Endidi geldikten sonra Orkun'un aktivitesine baktık. Hep daha ileri taşıdık kendimizi. Çünkü niye? Arkasında bir subop görevi gören vardı. Endidi de o orta alanda ne zaman hızlanacağını, ne zaman yavaşlatacağını bilen bir oyuncu. Yeter ki takım önde topları tutsun. Şimdi bu takımda atıyordun, top geri geliyordu. Doğru. Nereye gideceğini bilemiyordun. Şimdi iş değişecek. Neredeyse 10 dakika top orada kalacak. Tekrar onlarla oynayacaksın.
0: Hocam, İtalyano'nun üçgenlerini ben şu anda kafamda kuruyorum. Mesela Muhammed Salah. Çok net olarak diğer tarafta Trossard. Mesela Muhammed Salah'a Orkun'un yanaştığını düşünelim. Arka taraftan Beck Murillo ile birlikte orada bir üçgen yapabilirler. Sol tarafa dönüyorsunuz. Trossard'a yaklaşacak isim Uttara olur. Salih oraya yanaştı. Top oraya geldi. Bir üçgen. Ya Beşiktaş'ın geometrisi o alanda çok değişebilir.
2: Zaten genel oynanması gerekenler o şekilde. Yani bunlar o üçgenler veyahut da ikililer.
0: İkili oyunlar. Kenar oyunlar.
2: Zaten olması gerekenler. Siz bekinizi çıkardığınız zaman bekinin o arkadaki kademeye kim girecek? O üçgeni nasıl kuracaksınız? İçeride mi kuracaksınız? Dışarı? Bunlar zaten olan mı? Teknik direktörlük yapan herkes bunları bilir. Oyuncular doğru, akıllı olması lazım. Şimdi o seviyede bir oyuncular mı? Yani Salah geldikten sonraki bir gözümüzün önüne getirelim. Sizin orta sahamız, arkadakiler eğitimleri nerede almışlar? Birisi Hollanda'da almış, birisi Almanya'da almış. Ve orta saha oyunlarını çok iyi bilenler. ne zaman çıkacaklar, ne zaman alanı daraltacaklar. Tamam, statik gibi görebilirsin Salih. Oyun hemen hemen öyledir. Ama hep olumlu işler yapar. Gösterişsizdir ama olumlu işler yapar. Onun için de Salak'la birlikte oynayacaklar. Çok şanslı. Tronsat'ta da aynı şekilde. Önde de santrafor, kimi koyarsa koy dedi mi? Oakville oynasa çift hanelere gider. Ya attırırlar bunlar. Çünkü o da gezginci bir oyuncu. Çakılı değil. Çakılı kalabalık alanlarda kayboluyor kendini. Ama bunlar kalabalık alanda açan oyuncular.
0: Merkeze bir 8 gerekir mi? O iki kutu arasında gidip gelen Salih Orkun'u düşünüyoruz. Olaytan'ı düşünüyoruz. Daha da mesela efektif ön tarafa takımı daha fazla.
2: Bu takıma da Olaytan da çok sırıtır ya.
0: Evet çünkü, hocam yani çok düşünüyorum. Çünkü merkeze çok, de böyle bir
2: o telaşe bir oyunda oynuyor şimdi bunlar abi. Bunlar çok akıllı adamlar. Bunlar sana gösterirler. Sen onu bir attığın zaman hadi geçmiş olsunlar. Adam gelir başka bir yere gelir top istemiyor. Bunların da oyun zekalarına, oyun akıllarına antrenmanlarda vakıf olmak lazım. Yani öyle yalancı, öyle aldatıcı vücutlar, hareketleri var ki. Yani canlı izlediğin zaman bunların hepsini görüyorsun, hepsini izliyorsun. Artık ne bileyim, sabaha kadar konuşsan çok değişik varyasyonlarına, değişik oyun kişiliklerini anlatabilirsin Salah'ın. Bak da kaç dakika oldu, neredeyse yarım saat oldu Salah konuş bitmez.
0: Sabaha kadar anlatırız hocam.
2: Şeyde havadan da var bu yani, bakma. O boyuna rağmen timing'e falan iyidir yani. Öyle saklar kendini, hiç ummadığın anda pat da çıkar havada. Kafa golleri de var. Ya, tam komple bir oyuncu ya.
0: Evet. Abi sen senelerce çok yakından izledin. Senin tam olarak fikrin ne?
1: Olağanüstü bir iş.
0: Müthiş değil mi? Ya?
1: Tabii.
0: Çok heyecan verici yani.
1: Yani çok kısa bir yorum oldu ama. Esasında benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi var.
2: Esasında senin söylediğin çok doğru. Kısa bir yorum. Öyle olması lazım. Abi tabii biz zamanda dolsun. Kız ne anlatacaksın abi? Bunun neyini anlatacaksın? Gel diyeceksin, at imzayı, hadi geçmiş olsun. Çık sayı oyna.
1: Ben dün çok uzun konuştum. Belki izleyici izlemiştir. Hani sizin de vaktinizden o yüzden çalmak istedim ama ben çok heyecanlıyım.
2: Sevgili
1: umarım
2: Kerem,
1: bu iş biter.
2: Zevkle anlatıyorsun yani, zevkle anlatıyorsun. Evet, ve tabii. Türkiye'de bu oyuncunun Beşiktaş'ta anılmasını gururla anlatıyoruz, izliyoruz ya da dinliyoruz veya da okuyoruz. Böyle kaç tane oyuncu getiriyorsun abi, işte bir Icardi geldi, yer yerinden oynadı. Bir Wesley geldi, Snyder, Drogba'lar yer yerinden işte ya abi ya. Daha ne anlatacaksın yani?
0: Beşiktaş'ın yeni penaltısı geldi mi?
2: Olur mu? Da. Penaltıcı bu da vurdu. Nubil de atar penaltıyı. Onu da kullandır. Kullandır de ki sen geç kenara, ben atayım. Kurtarma şansın yok.
0: Hocam Salah terse yatırır gibi geliyor bana ya.
2: Ama abi gelsin oynasın da ondan sonra ne yaparsa yapsın. Vallahi güzel kadro kuruyorlar. O hattı da iyi yapmaya başladılar. Omurilikleriz de biz.
0: Omurgayı.
2: Orayı kurmaya başladılar. Bunlar nasıl kaymaklı kadayıf mı derler? Ne derler o? Çilek millek falan var mı?
0: Çilek santrafor olacak hocam. Aa. Çilek. Ben iyi bir santrafor bekliyorum.
2: Bunun yani üzerine çilek mi olur ya?
1: Eğer Salah orada oynayacaksa hala bekleyecek misin?
0: Yok. İyi bir, o zaman da ben mesela bir sağ açık bekliyorum.
2: Şimdi sarı
0: dinamik.
2: Tabii kızacaklar, kızarlar da belki. Bunlarla oynuyorsan mesela, tam Icardi'nin oyuncuları bunlar, biliyor musun? Santrafor'da. Tam Icardi'nin oyuncuları.
0: Topları getirirler, Icardi atar mı hocam?
2: Nasıl getirirler? O ceza sahasını nasıl hakim, biliyor musun? Öyle deli tavuk gibi de koşan birisi. Öyle bir pozisyonlara sokar ki bunlar. Tronsat bir tarafta, bu bir tarafta. Sarı Cesevi gol rekorlarını kırar. Tam Icardi'nin oyuncuları bunlar. Böyle oyuncularla oynadığını düşün Icardi'nin. Tamam, gitti artık o. Elveda dedi.
1: Icardi'ye yani güvenerek yola çıkılır mı?
2: Şimdi ben onun oyuncusuna bak. Öbür tarafını bıraktım bir tarafa. O tabi oyuncu profiline bakarak çok. Tam bunların oyuncusu Icardi. Ne goller atar biliyor musun?
1: Hocam sanki bu oyuncuların da özellikle Salah'ın sağ kanatta oynayacağı bir formasyon olacaksa, ki bizim duyduğumuz kadarıyla ön bölgede, en önde en düşünüyor önde. Beşiktaş onu.
2: Santrafor mu?
1: Evet. Evet. Söyledim zaten birkaç kez.
2: Yo, ben santrafor da daha ziyade onun arkasında böyle daha aynen serbest.
1: Direkt santrafor olarak düşünülüyor.
2: Orada ben durdum işte, bir şey diyemeyeceğim orada. Santrafor olarak esasında onun önünde bir santrafor, arkasında oynadığı zaman.
1: Şu da var.
2: Serbest. Yani Mısır milli takımda oynadığı gibi.
1: Topla oynuyor Muhammed Salah. Daha doğrusu Beşiktaş'ın topla oynadığı bir oyunu düşünelim ki ağırlıklı olarak oyunu hakimiyet

0: gittiğini, zaten öyle
1: siyah beyaz takımda olacağını söyleyebiliriz. Evet. Oynadığı maçların çok büyük bir bölümünde ve dar alanda iş yapması gereken bir santrforunuz var. Bravo. Zaten Salah'tan ayak çabukluğu olarak özellikle daha iyisini bulabilmeniz söz konusu değil.
2: Sevgili Kerem, onu oraya kilitlediğiniz zaman boşu boşuna onu orada stoperlerle ve bütün hepsinde mücadele etmeye sokarsın. Ama bunun yüzü kaleye direkt dönük olursa, yani uzaktan şutları da var, plasesi var, araları bırakması var. Yani oyun kurgusuna bakar. Bence daha verimli olur.
1: Yani kendi pozisyonunda oynarsa
2: zaten
1: evet.
2: Öyle oynar.
1: Çok kişi böyle düşünür. Bu da
2: öyle oynatır. Yani. Öyle oynatırsanız Salah'ın atıyorum size %95 verim verecekse o verimi indirirsiniz aşağıya. Bu benim kendi şahsi görüşüm. Salah ne zaman kaleye yüzü dönük olursa işte orada verimi alırsınız. Kaç kere siz santrafor bölgesinde birebir yakalayacak? Yakalama şansı yok. Salah'la oynadığı zaman 5 kişi başında olacak. Örnek verdi. O kadar değil tabii de. O sıkışık alanda onlarla boğuşmak onun eforunu da düşürürsünüz. Ama arkadan geldiği zaman Salah çok büyük işler başarır. Yani bir maçta atıyorum sana 2 tane gol atacaksa orada verimini düşürürsün. 3 maça iner. Ancak frikik falan olursa kullanırsa santrafor olarak bence Salah'ın önünde oynayan birisi atıyorum işte Lukaku Vialovic. Şu andaki ellerinde olan o açacağı boşluklarda, onların açacağı boşluklarda Salah oradan mükemmel işler yapar. Sadece 1-2-3 pozisyon değil. Yani bir 90 dakikada hadi abartalım biraz 7-8 kere sadece kendisi pozisyona girer. Böyle daha verimli olur. Daha verimli alırsınız. Ha dışarıda oynatıp oynatmayı da onu bilemem. Dışarıda da sen Kane ile falan oynayacak halin yok yani Salah varken. Oraya bulana kadar onunla oynarsın.
1: Evet. Yani önde gezen bir üçlü düşünüyorum. Trossard, koydunuz Salah'a, yanına da Orsolin diyelim. Bence böyle gezerek bizim ligde inanılmaz gol atarlar yani. Müthiş. Ben bir kere Salah'a bir özgürlük alanı tanınması gerektiğini düşünüyorum yani.
2: Öyle zaten.
1: Salah muhtemelen hocam bakacak böyle. Rakibin eksik olduğu bölgeye doğru takımı alacak, yönetecek. Ceza sahası içerisinde Beşiktaş'ın yapması gereken tek şey Salah'ı topla buluşturmak. Ki bunun içinde çok net olarak planlar hazırlanıyordur. Ama yapılan transferler üst düzey. Evet, ben Oh'u da beğenen taraftayım. Yango gerçekten gelişime de açık bir oyuncu. Özellikle Salah'ın vereceği paslarla da bence ceza sahası içerisinde buluştuğunda golleri yapabilir. Ama Salah transferine gerçekten inanmak için böyle üzerine formasını giyip Beşiktaş stadına çıktığı günü ben böyle merakla bekliyorum. Heyecanla bekliyorum. Böyle bazen çok da gözünüzün önünde olur her şey. Çok nettir. Ama inanmak için böyle dokunmak istersiniz. Ben şu anda gerçekten o Salah'ın Beşiktaş formalı görüntüsünü görüp bir dokunmak istiyorum olaya.
2: Şimdi biz tabii
1: bir şey söyleyeyim mi?
2: Evet.
1: İnanabilirsin.
2: Harika. Şimdi şöyle.
1: Bu gece beni mutlu eden biz, en önemli cümlelerden birini.
2: Biz santrafor konuşuyoruz ya Beşiktaş'ta. Santrafor konuşuyoruz.
1: Evet.
2: Salah ve Trossard Oh'u da yukarı çeker.
1: Doğru hocam.
2: Çeker. Çünkü o saklanan bir oyuncu değil. Devamlı oyunun içinde olmak isteyen, sıcak tutuyor kendini hep orada. Yani onu da yukarı çekebilirler. Şimdi geçen sezon geldi, öyle bir kadronun içinde bir şeyler yapmaya çalıştı. Sonra da ister istemez hepsiyle birlikte o da düştü. Ama şimdi öyle iki tane virtüözle oynayacaksınız ki birisi zaten Beethoven diyelim.
1: Öteki de Mozart.
2: Gibi yani olay yok. Bunlarla oyna abi, bunları herkes oynatırlar. Ama santrafor oynamayacak Salah. Ya Kerem, ben ona karşı çıkayım. Hocam ben karşıyım ona. Santrafor yok. Salah'ı kitlemeyin abi orada. Salah'ın bütün özgürlükleri, bütün oyun planlarını alt üst edersiniz.
1: Beşiktaş'tan bir iki gelişmeye dair daha konuşalım. Salah'la ilgili eğer yeni bir bilgi gelirse sizinle paylaşırız. Beşiktaş'ın listesinde olduğu konuşulan isimlerden biri de Oğuz Aydın. Fenerbahçe'de performanslarını izledik Oğuz'un. Belki yıllar içinde beklediği ya da hak ettiği kadar şans da bulamadı. Beşiktaş'ın bazen ilgisinden bahsettik. Trabzonspor'un ilgisinden bahsettik ama böyle bir ayrılık yaşanmadı Fenerbahçe'de. Şu anda da onun oynayabileceği pozisyonlar dolu. Beşiktaş'ın da bir ilgisi var. Mantıklı bir hamle olur mu? Üç taraf için de soruyorum bunu. Beşiktaş, oyuncu ve Fenerbahçe.

0: Bence çok net olur. Oğuz Aydın benim çok beğendiğim bir oyuncu ve her seferinde keşke daha çok fırsat bulsa, o üstüne formayı geçirip 4-5 maç sürekli oynasa çok çok iyi işler yapacağını bize çok net gösteriyor ki milli takım performans. Milli takımda oynadığında ona verilen roller, ceza sahasına yaptığı koşular, ceza sahası içerisindeki soğukkanlığı, o cutback dediğimiz çizgi yenip topu dışarı çıkarmaları her seferinde çok soğukkanlı bir susturucu benim gözümde. Oğuz. Ve çok net, hiç heyecanlanmıyor. Temposu var. Beşiktaş'ın mesela Salah'ı santraforda kullandığınızda sağ açıkta %100 formayı giyecek bence ilk 11 oyuncusu.
1: Kullanması lazım santraforda.
0: Hocam oraya bir şer koydu. Şu da var. Ben Fenerbahçe penceresinden olsam konuşulan konulardan biri de o. Fenerbahçe'ye de mesela bir sol stoper lazım. Ben Emirhan Topçu'yu da çok beğenen taraftayım. Hani Oğuz işi bu kadar sıcaksa, ben Fenerbahçe'de karar alıcı olsam o denkleme mesela Emirhan'ı da sokarım. Evet, yani zaman zaman pozisyon bilgisinde problemler var ama bunlar gelişmeyecek noktalar değil, ama iyi bir sol stoper ve bu denklemde varsa, Oğuz isteniyorsa, ben Oğuz varsa oradan da mesela Emirhan'ı o denkleme sokarım. Böylece her üç element içinde, Beşiktaş, Fenerbahçe hem de futbolcu için, hatta belki Emirhan için de daha doğru bir karar olabilir.
2: Ne dersiniz hocam Oğuz Aydın'la ilgili?
1: Oğuz
2: İyi bir hamle olur mu Beşiktaş
1: olabilir,
2: için?
1: Oğuz her takımımız olabilir. Oğuz o kadar yabana atılacak bir oyuncu değil. Yeter ki fazla süreler alsın. Bir ara bir süre almaya başladı. Herkesin ne yaptığını gördük. Neler yapabileceğini, o kapasite. Bir de ya, iyi oyuncularla iyi oynarsın. Yanındakiler de seni. Niye ben ok dedim? Yukarı taşıyabilirler böyle oyuncular. Sizi taşıyorlar bunlar. Bunlar antrenmanlarda da sizi yukarı çekiyor. Yani olmaz diye bir şey yok. Tabii ki kulübün vereceği karara bağlı. Tamam, Beşiktaş istiyordur. Doğrudur, yazılıcı. Fenerbahçe'nin vereceği karara bağlı. Orada dediğiniz gibi sağ ve sollar fazla doldu. Şimdi sağ tarafta oynama şansı hiç yok. Bek oynatır mısın? Onu o şekilde Galatasaray'ın Çalay'ı yaptığı gibi kullanmaya
0: Evet.
1: bakar mısın? Fenerbahçe'de düşünebilirler, olabilirler, olabilir. Sol tarafta zaten
0: Kerem var.
1: sol tarafta da oynayabiliyor gelen
0: Oynar.
1: oyuncu. O imkanı da var. Fenerbahçe çıkarır mı elinden onu bilemem. Ama Oğuz'u aldığınız zaman sağ ve solda oynayabilen bir oyuncu. Eğer biraz daha üzerinize düşerseniz oynayacağınız oyun formatına göre, ki büyük takımlar hep önde oynuyor. Türkiye Ligi'nden bahsediyorum. Avrupa'da sırıtır da Salah'ın oynadığı gibi Oğuz da oynar. Oynar yani.
0: Trabzonspor'da da Fatih Tekke bir dönem çok istemişti Oğuz Aydın'ı. Bir dönem Trabzonspor için de geçmişti. Bence çok kaliteli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin de tabii ki eldeki portföyüne bakarak bu işi planlaması gerekiyor. Tabii orada da bir soru işareti. Yani siz Oğuz'u bence çok farklı alanlarda
1: Yani
0: kullanabilirsiniz.
1: ben
0: Çok çok iyi
1: şöyle
0: oyuncu.
1: Semedo ne olacak? Kalacak mı sakatlıklar ne? Mert zaten elinizde. Allah göstermesin, Semedo sakatlandığı zaman, bir sakatlık yaşadığı
0: Çok
1: zaman
0: doğru hocam.
1: tek kişiye kalıyorsunuz.
0: Tamam.
1: Bakın, Galatasaray onun cevheresini çekti. Oradan bir sağ bek yarattı. Türkiye Ligi'nden bahsediyorum. Avrupa Ligi'nde ne kadar defolar olduğunu hepimiz şahidiz.
2: Evet.
1: Şalay'ın.
0: Pinadan sonra ikinci
1: Aynısını
0: gibi.
1: Oğuz da yaşar Avrupa liglerinde. Ama Türkiye Ligi'nde zaten öndesin. Öndeki oyuncuları
0: Tamam.
1: senin tutuyor. Beşiktaş'ta da sırf o mevkide oynar.
0: Oynar.
1: Esas ana mevkinde. Çünkü arka tarafları dolu. Arka taraflarda dolu. Ancak sağ bekinizde bir sıkıntı falan olursa siz şey yapabileceksiniz. Sahaya falan topu atacaksınız. Ona göre bakacaksınız. Yani nihai kararı tabii İsmail Hoca verecek burada. Çünkü biz hep böyle konuşuyoruz da, konuşurken bu sezonun uzun olduğunu, üç kulvar olduğunu bazı zaman unutuyoruz böyle. Sanki senin orada oynayan oyuncu
0: Evet hocam.
1: 50 maç
0: Tabii.
1: götürecek zannediyorsun. Yani
0: Ziraat
1: onları
0: Türkiye Kupası,
1: her
0: Avrupa
1: şey
0: serüveni
1: işte, onun için
0: 50-55 maç
1: biraz
0: olacak.
1: biraz bu işi geniş düşünme. Biz teknik direktörler hep bunun ikinci, üçüncü etaplarını düşünmek mecburiyetindeyiz. Onun için İsmail Hoca acaba kulüpler anlaşabilir de, hoca derse ki yok ben bırakmıyorum ki,
0: Göndermez.
1: bana sorarsan yanlış bir iş olur Fenerbahçe'nin göndermesi. Beşiktaş için karlı bir iş olur. Yani emin ol, karlı iş olur.
0: Tabii çok değerli oyuncu. hatta Beşiktaş'a girip de inanılmaz bir performans sergilerse Oğuz Aydın'ı neden elden çıkardığınız sorusu da çok fazla sorulabilir.
2: Oğuz'un Fenerbahçe'ye gelmeden önceki son sezon Alanyaspor'da 35 maçta 13 gol 8 asisti var.
0: Harika.
2: Yani müthiş bir gol katkısı. 21 gol katkısı var.
1: Sevgili Kerem, dört büyükten söz ediyoruz değil mi bize? Dört evet. Büyükün hepsinde olacak bir oyuncu, olmayacak diye bir oyuncu değil.
2: Kesinlikle.
1: Dört büyükün hepsinde kula. Bilhassa şu andaki bu artılar, eksiler, meksiler var ya, oyuncular, Türk oyuncu olayından. Yani her yerde kullanabilirsin. Oyuncu hakikaten kaybedilecek bir oyuncu değil.
0: Hocam, takımlarımızdan bahsediyorum. Gole kısa yol kurmuş. Ceza sahasına geldiğinde o kadar sakin ve sürekli gol odaklı. Hemen asisti yapayım. O çok sakin. Ben çok beğeniyorum yani Oğuz'u.
2: Çok.
1: Hani kullanmadığınız zaman oyuncu da ister istemez aşağıya çekiyor. Yani bu tarzdaki oyuncuların devamlı süreklilik alması lazım. Kerem nasıl patladı? Barış nasıl patladı?
0: Barış Alperen'in
1: çok fazla süre verirseniz, güvenirseniz, bir sürü genç oyuncu sayabiliriz. Bilhassa bunu Beşiktaş da çok yaptı. Zamanında Galatasaray'da çok yaptı. Fatih Hoca döneminde bilhassa çok fazla
0: Ozan
1: çıktı.
0: Ozan Kabak.
1: Çok Ozan Kabak var, Semih var, Çolak var. Var da var yani. Bir sürü oyuncular çıkardı. Ve bunlar Şampiyonlar Ligi oynadı. Şampiyon oldular. Düşün yani bu fırsatta Beşiktaş şampiyon oldu. Kendi altyapısından çıkardığı oyuncularla.
2: Evet.
1: Genç oyunculara biraz daha fazla süre tanımak gerekiyor.
2: Bir kısa araya gideceğiz sevgili seyirciler. Beşiktaş'a dair konuştuk. Muhammed Salah'tan bahsettik. Gelin onun güzel gollerini hep birlikte izleyelim. Az sonra beraberiz. Bir yere ayrılmayın.
3: Van Dijk yine oradaydı. Arkaya açıldı Muhammed Salah. Muhammed Salah! Maçın yıldızı. Bir tane de ben atayım dedi. İki asisti vardı. Muhammed Salah, Liverpool'un kalbi. Mısırlı yıldız. Farkı 3'e çıkarıyor.
2: Salah geliyor. Salah vuruyor ve gol. 1-1.
4: Matip'le atağa çıkıyor Liverpool. Matip Salah'la paslaştı. Alexander Arnold bindirdi. İçeri çevirdi. Muhammed Salah ve 1-0.

Simikas yaptı ortasını. Van Dijk yükseldi. Muhammed Salah vurdu ve gol. Muhammed Salah atıyor. 2-0.

Salah döndü. Salah girdi ceza alanına, çekti sağına. Muhammed Salah, inanılmaz bir gol. Mükemmel bir gol Muhammed Salah'tan.

Henderson önünde kaldı. Bıraktı Muhammed Salah. Muhammed Salah çok hızlı. Pickford'la karşı karşıya Muhammed Salah. 2-0.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız. Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
4: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
5: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
0: Yani ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
6: Futbolcuları menajerle rezil ediyor, rezil ediyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
8: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
0: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
9: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
10: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
0: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
1: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Fransa ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Henüz maçın başı. Declan Rice, İngiltere 3. dakikada bu güzel golle 1-0 öne geçiyor. Savunma arkasına atılan top, Bukayo Saka ceza sahası içi topu ağlara yolluyor fakat offside nedeniyle gol geçersiz. İngiltere maça hızlı başladı. Declan Rice da golü buldu, ardından Saka'nın attığı gol geçerli değil. Köşe vuruşunda bu kez topu ağlara yollayan isim Ezri Konsa. 18. dakikada fark 2'ye çıkıyor. Savunma arkasına atılan top, İngiltere hızlı geliyor. Rashford topu taşıyan isim. Rashford kaleciyle karşı karşıya. Fransa savunması uzaklaştıramıyor. Saka vurdu, tekrar savunma. Rashford baskı var. Ceza sahası içinde Saka'ya veriyor. Saka da golü atıyor. 37. dakika 3-0. Çok hızlı gelişti atak. Rashford topu taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya da kaldı. Fırsatı değerlendiremedi ama atak sürdü. Saka burada bitiremese de ardından Rashford'un servisini geri çevirmiyor. İngiltere atakları bitmek bilmiyor ve ilk yarı bu golle birlikte 4-0 oluyor. Saka kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Görüntüler ikinci yarıdan. Fransa hücumu, top ağlara yollayan isim Kylian Mbappe. İkinci yarının başında 48. dakikada golü buldu Fransa. Savunma arkasına atılan top, Barcola 4-2 yaptı. Maç bitti denilmişti ama ikinci yarıya Fransa çok iyi başlıyor. Önce Mbappe, ardından Barcola. Skor 4-2 ve Mbappe farkı bile indiren golü atıyor 66. dakikada. Fransa geri dönmeye çalışıyor 4-0'dan fakat Spence bu pozisyonda yerde kaldı. Karar penaltı. Golü atan isim Bukayo Saka. 87'de skor 5-3 oluyor. Maçta goller bitti mi diyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Dembele 90'da bir kez daha Fransa'yı ümitlendiriyor. 5-4 oldu. Fransa bir mucize peşindeyken az adamla yakalanıyor. Jude Bellingham topu ceza sahası içine taşıdı. Çalımını atıyor. Bellingham maçta son sözü söylüyor. İngiltere 6, Fransa 4. 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 3. oluyor.

transferi poru kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe kadrosunu 3 önemli oyuncuyla güçlendirdi. Sıra takımdan gönderilecek futbolcuları belirlemeye geldi. Fred ve Semedo başta olmak üzere bazı sürpriz ayrılıklar gerçekleşebilir. Fenerbahçe'de ana planda yer alan en az 2 yabancı oyuncuyla yollar ayrılacak. Sarı lacivertlilerde Musaba, Livakovic, Amrabat, Bekao ve Diego Carlos kadroda düşünülmüyor. Bu oyunculara kulüp aranıyor. Fenerbahçe'de 4 kişilik genç kontenjanına Brown, Şerif, Nene, Mimovic ve Omar Fayet uyuyor. Bu isimler arasında gitmesi kesin olan ilk futbolcu Mısırlı stoper Fayet. Sarı lacivertlilerde bu oyuncuların yanı sıra yaş sınırı olmayan 10 kişilik kontenjana yazılabilecek 12 futbolcu bulunuyor. Bu oyuncular Ederson, Osterwolde, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Asensio, Fred, Talisca, Greenwood ve Muric. Fenerbahçe'nin bu listeyi 10 kişiye indirmesi için 2 futbolcuya veda etmesi gerekiyor.

0: yapıyor. Sarı lacivertlilerde öncelikli olarak birer yıllık sözleşmeleri kalan Fred ve Semedo'nun ayrılığı düşünülüyor. Ancak hücuma takviye planlayan sarı lacivertliler yeni bir oyuncuya imza attırırsa eldeki isimlerden biriyle daha yollarını ayırmak zorunda kalacak. Fred ve Semedo'nun ayrılığı düşünülüyor. Yeni oyuncu gelirse bir kişi daha gidecek. Eğer iki oyuncu gelirse iki futbolcudan daha çıkılması gerekiyor. Tam transferler yapılıyor. Çok da iyi 3 oyuncuyu Fenerbahçe kadrosuna kattı. Herhalde herkes kabul edecektir futbolu takip eden diye düşünüyorum. Ama oyuncu göndermek Cem sanki daha zor bir operasyon. Ne dersin?
1: Katılıyorum. Çok net olarak Fenerbahçe'nin önünde bir sorun olarak bu sadeleşme duruyor. Fenerbahçe çok doğru hamleler yaptı. Greenwood bence lige damgasını vurabilecek bir kanat oyuncusu. Nathan Ake özellikle üzerinde konuşulmak gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin birinci bölgeden ikinci bölgeye çıkarken özellikle stoperler arasına Genduzi'nin artık gelmemesi gerekiyor. Kante'nin gelmemesi gerekiyor. Bunları yapabilecek isim Nathan Ake. Nathan Ake çok rahat bir şekilde takımı öne çıkartabilir. Vedat bence çok çok iyi bir golcü. Fenerbahçe doğru transferler yaptı. Ama Fenerbahçe'de asıl olması gereken doğru sadeleşme. Fenerbahçe'nin hazırlık maçları kimilerini yanılttı. Kitabın ortasından konuşacağım. Ben Fred'le mutlaka yolların ayrılması gerektiğini düşünen taraftayım. Fred Fenerbahçe'ye geldiği ilk sezon dışında eğrisi sürekli aşağıya doğru yönelen bir oyuncu. Bunun bir kere altını çizelim. İsmail Kartal'la Fred'in o iyi birlikteliği kafalarda acaba bu sezonda aynı etkiyi yaratır mıyı bize düşündürüyor. Ama burada ben Fenerbahçe'nin merkez orta saha hamlesi adına Fred'le ben yolların ayrılması gerektiğini buradan söyleyeyim. Fred çünkü sakatlıktan sonra geri dönmekte de zorlanıyor. Fenerbahçe oraya çok doğru bir isim almalı. Hiç soru işareti olmayan bir isme gitmeli. Fenerbahçe'de Bekao'yla yollar çok net ayrılmalı. Bekao'yu görmek için topuk kampına ya da Avusturya kampına gerek yoktu. Bekao Fenerbahçe'de bence ayrılması gereken isimlerin başında geliyor. Fenerbahçe Nivovic'le yola devam eder mi? Bu benim penceremden bir soru işareti. Hatta ben Asensio varken Talisca'ya gelecek tekliflere de bir bakılmasını düşünen taraftayım. Tabii ki bu gelecek teklifin içeriği de çok önemli. Jadon Osterwolde sol stoper olarak bence faydalı değil ama sol bek olarak Fenerbahçe'ye dinamizm katan, Fenerbahçe'nin sürekli kazanmak isteyen hırslı oyuncularından biri. Bana kalırsa ben Jadon'la devam edilmesi yönünde düşünürüm. Fenerbahçe'nin yalnız çok fazla oyuncusu var. Konuşulmayan oyuncuları var. Amrabat. Mesela Amrabat'la Fenerbahçe'nin devam etme ihtimalinin zor olduğunu düşünen taraftayım. Kante tartışılıyor fakat geldikten sonra Kante'nin sürekli yükselen bir formu var. Kante Genduzi merkezi yapmak bence çok mantıklı bir seçenek. 4-2-3-1'de de sizin elinizde Kante Genduzi varken ben Kante'den çıkmanın çok doğru olduğunu düşünen tarafta değilim. Fenerbahçe'nin oyuncularından sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin doğru planlar yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin geniş listesinde mesela bir sihirbaz var. Onu söyleyelim. Fenerbahçe Kızılyıldız forması giyen Vasilije Kostov'la ilgileniyor. 23 yaşında oyuncu, 1.76 boyunda. Hani 18 yaşında ofansif bir oyuncu. Geniş listede oyuncular var ama Fenerbahçe sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe doğru oyuncularla sadeleşmesi gerekiyor. Fenerbahçe evet elindeki oyuncu grubu hayaller kurdurdu. Hazırlık maçlarına dönüp baktığımızda iyi performans veren oyuncular var ama ligin hikayesi bambaşka olacak. Herkesin aklında İsmail Kartal'ın o beraber Fred'le kurduğu enerji, Fred'e verdiği roller ama Fred'in bir de dönüp geçen sezonlarına bakalım. Evet, farklı teknik direktörler. Benim de beğendiğim bir oyuncu ama yaş da aldı. Acaba Fenerbahçe'nin merkezine çok daha güçlü 2-8 arasında gidip gelen kuvvetli bir oyuncu ihtiyacı mı var? Yoksa Fred Fenerbahçe'nin sorunlarını çözer mi? Asensio varken Talisca da var. Fenerbahçe'nin oyunu da çok net. Fenerbahçe'de Mesela hem Talisca hem

0: Asensio, Fenerbahçe bir santrafor aldıktan sonra Asensio, Talisca beraber oynayabilecekler mi? Mesela böyle bir fırsat doğacak mı? Veya İsmail Kartal oyununda
1: Asensio ile
0: Talisca.
1: Zor.
0: Zor. Ya yani zorsa elinizde böyle bir oyuncuyu ve aldığı maaşı, Fenerbahçe'nin bir de bütçe ile alakalı geliştirmesi gereken bir durum varsa, en önemli konu Ederson meselesi. Evet, Aziz Bey kalmasından yana tavır koyuyor ama oyuncu buraya geldikten sonra acaba Fenerbahçe ile yola devam etmek isteyecek mi? Acaba konuşulan o transfer girişimleri, çünkü buradan ayrıldığı dönemde oyuncu Fenerbahçe ile yola devam istemez şekilde gözüküyordu. Ve burada Ederson'un da bir bagajı var. Her hatalı gol yediğinde de mesela bir Ederson'un o bagajı önümüze serilecek. Ama Nathan Ake ile iyi bir birliktelikleri var geçmiş dönemden de. Bu da denklemin içine katılabilir. Ama bana kalırsa Ederson'dan çıkıp mesela bir Berke hamlesi çok net olarak Fenerbahçe'ye katkıda olur. Yabancı şövalye hamlesi çok net olarak Fenerbahçe çok çok iyi bir kaleci almalı. Ederson benim beğendiğim kaleci ama şöyle beğendiğim kaleci. Evet, ayak kalitesi çok yüksek ama Fenerbahçe bir kere bile neredeyse o Ederson'u iki stoper açıldığında kaleden ileride 20 metrede kullanıp onun ayaklarının iyiliğinden de faydalandı mı sorusunda gündeme getirmeliyiz. Bana kalırsa çok çok daha iyi kaleyi koruyabilecek, ilk gelen topların gol olmadığı, Fenerbahçe'de oyuncuların da dönüp arkaya güvenli baktığı bir kaleci seçeneğine gidilebilir. Ki bana kalırsa bence Fenerbahçe'nin hikayesini biraz da bu Ederson tercihi de belirleyecek. Yani Ederson'un kalıp gitmesi bence Fenerbahçe adına çok önemli. Fenerbahçe'nin tüm hazırlık maçlarını izlemiş bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bu sezon İsmail Kartal Hoca 4-2-3-1 oynatır gibi gözüküyor ama hep bunu söylüyorum. 3-2-5 sürekli önde force eden, beklerin yüksekte olduğu bir oyun oynayacak ama bu oyunda en önemli noktası, en önemli triği o geçiş oyununda topu kaptığınız anda o rest defense'i nasıl yapacağınız, o savunmayı nasıl kurgulayacağınız, artı biri geri dönüşlerde nasıl yapacağınız, alan ve zamanı nasıl rakibinize vermeyeceğiniz. Bu yüzden merkezi de çok önemli olacak. Hülasa ben Ederson tercihinin Fenerbahçe'nin geleceği adına çok belirleyici olduğunu söyleyebilirim.
1: Hocam, Fred ve Semedo'dan Fenerbahçe bir şeyler alabilir mi hala? Ya da bu oyuncular yolların ayrılması gereken ilk isimler arasında olmalı mı?
2: Görünmüyorsan Fred'i hoca çok tutuyor. Onun en başta daha
1: beraber başarılı
2: oldular. Tabii Fred'i şöyle değerlendirmek lazım. Sakatlıktan sonraki durum, bir de Fenerbahçe'nin müdafaa kurgusu. Çok fazla iş yapmak mecburiyetinde kaldı. Geldiği dönem öyle değildi. Önde de çok etkili oyuncular vardı. Onları da bir düşünmek lazım.
3: Doğru.
2: Tadişka bir tarafta, Dzeko bir tarafta, El-Nesri bir tarafta. Attığınız zaman top geri gelmiyordu. Orada kalıyor ve orada bütün oyunları güzelebiliyordunuz. Arkadan da iyi toplar çıkıyordu. Fakat ne zaman bunlar dağıldı, bu sefer çok fazla iş yapmak mecburiyetine kaldı. Yanındaki oyuncular da sizi tamamlayıcı olmayınca bu sefer ister istemez o bahsettiğiniz olaylar meydana çıktı. Yani şimdi Fenerbahçe'nin bir geniş bir şablonunu görüp, takım şablonunu görüp ondan sonra daha sağlıklı konuşabiliriz. Mesela Beşiktaş'ta, Beşiktaş takımı hazır. Evet, İki evet. tane mevki geldi mi tamam diyorsun. Tamam. Yani bomba gibi bir takım. Ama şimdi bu tarafta kaliteli oyuncular var. Fakat fazlalıklarım var. Birisi yarın öbür gün bir tarafa gittiği zaman, eksildiği zaman burada nasıl tamamlıyor? Mesela sen üçlü falan diyorsun. Esasında üçlü falan oynamıyorlar. Onlar öyle bir ayarlamış ki onu. İsmail Hoca'nın 4-4-2'yi çok iyi bildiği için sağ taraf gittiği zaman sol taraftaki bekini çıkartmıyor, dikkat edersen. İçeride üçlü gibi gözüküyor onlar. Bu taraftan, çünkü İsmail Hoca hiç üçlü oynamadı.
0: Hocam, top kendilerindeyken özellikle ön tarafta beklerin tamamen ileri çıktığı ve ön tarafı beşlediği, arka tarafta üçlü, merkezde ikili kaldıkları anlar var. Maçın başından itibaren mesela 4-2-3-1 olarak diziliyorlar.
2: O şöyle.
0: Ama oyunun içerisinde sürekli hocam bu dönüyor.
2: Şimdi
0: onun hibrit de oynanması var.
2: Hücuma çıktığınız zaman daha çok bunu yapan kim geliyor oraya, aralara girmeye çalışan? Mato'yu yapıyor.
0: Gendüzü.
2: En fazla o yapıyor. O ikisinin arasına göre. Tabii bu AK'e geldikten sonra